0: Yani olması gerekir.
1: Osman bir yıldız yani, ama.
2: Hayır. Sen doğru bu arada. Senin söylediğin ben 6'yı.
1: Benim bakış açıma sahip senin, kulüp örnek benim Trabzonspor.
2: Senin.
1: Olay geldi. 5.5'a olay ödenen maaşa bakalım. En fazla ödenen maaş 1-1.5 bandındadır. O kadar bile değildir. En fazla 1 vermiştir Trabzon. Benim bakış açım bu.
2: %10 doğru bir bakış açısı ama bence çok uygulanabilir bir şey değil.
1: Uygulayan yani mesela, takım var. Trabzonspor başarılı da oluyor.
2: Sen 5 milyon 1 milyon diyorsun. Yani %20. Yani.
1: Bakalım bir olayının maaşına bakarım. Abi bu arada, Türkiye'ye getiriyorsun ama yani. Türkiye Ligi'ne getirdiğin için.
2: Ya şimdi bak şöyle bir... yaparsın. 8 milyona aldın mı şeyim? O an acı bence 8'in yani 8 iyi bir rakam bu arada. Yani daha yüksek bir bonservis verilebilir bir oyuncu. O an acıya Trabzonspor kaç veriyor?
1: Kime? Onarçı'ya mı?
2: Evet.
1: Ama Onarçı dediğim demeklemde bir oyuncu değil ki. Gelecek vadeden oyunculardan bahsediyorum. Olay'ı.
2: Olay'ın aldığı rakam da yani 500 bin euro değildir. Biraz daha fazladır.
1: Hemen bakalım abi.
2: Biraz daha fazladır. Onu
1: i̇şte
2: hani
1: bu. İşte bu. Olay'ın aldığı maaş ben dediğime yaklaştım.
2: Ne kadarmış?
1: Hemen maaşla ilgili, oyuncunun maaşı ile ilgili. Geçen sezon 400 bin euro garanti ücret oynamış. Tamam, bak, bu sezon bu devam etse 450. Bonuslarla birlikte o para en fazla 500-550 der. Yani işte senin, burada model var abi.
2: Şimdi senin söylediğin olay...
1: %10'dan biraz bu arada.
2: Bak olay bence istisna. Ha, bu arada ama ben sana onun Galatasaraylı versiyonunu söylerim. Söyleyeyim mi? Yelert. Yelert'i Galatasaray kaça aldı?
1: 13 civarına diyebilirim.
2: 12 ya da 10.
1: 12 ya da 13.
2: Aldığı para ne Yelert'in?
1: 1.2 mi?
2: 1.2. Ya sana o denkleme uyuyor.
1: Evet.
2: Ama Singo'yu mesela Galatasaray kaça aldı? 30 milyon aldı. Singo'nun aldığı ücreti biliyor musun? 5.
1: 5.
2: Singo'yu o yüzden elden çıkarmak çok kolay değil. Şu an mesela Galatasaray'da hani bir yabancı krizi şu an bir tane hakkı var. 10 numara pozisyonuna işte Batrakov 23 yaş altı. Yani orada elin rahat. Senin o bir tane kontenjan Icardi gitti bir tane hakkın kaldı 23 yaş üstü. O hangi pozisyonu alacaksın ya da hangi pozisyona kullanacaksın? Kanada. Yani benim bu kanatla ilgili şimdi detayları konuşuruz. Ya da yedek forveti. Stoper şu an hani arka planda. Dolayısıyla yani Galatasaray için mesela eğer kontenjanla ilgili bir problem olursa 23 yaş üstü çünkü bir taraftan senin kanat ihtiyacın var bir taraftan yedek santrafor ihtiyacın var belki işte başka pozisyonlara da transferler olacak o zaman hangi oyuncu elden çıkarabilirsin ben baktığım vakit Lemina ile daha yeni kontrat yapmışsın Singo aldığı ücret 5 hani tamam bir iki teklif var hatta 40 milyon euroluk teklif var ama oyuncu 5 alıyor yani oyuncunun
1: 5 vermezler. Mesela bendeki bilgi.
2: Singo'yu baş döndürecek teklif nedir şu an? Singo'nun başını döndürecek teklif Galatasaray'dan aldığının biraz üzerinde bir rakamdır. 5 ise 7'dir. 7 ancak onun başını döndür ben giderim falan.
1: Ya da şöyle olabilir. 5 büyüklükten teklif alır örnek verin. 5 alıyorsa 4.5'a eyvallah diyebilir.
2: Yani niye indirme yapsın? Niye gitsin ki parasını bıraksın ki?
1: Yani... 5 ile 4.5 arasında çok 500 bin euro için.
0: Şöyle yani seri ayağı falan kulübe göre gidebilir. Değişir yani.
1: Mesela yani
2: Singo'yu bendeki bilgi. Newcastle'a gidecekse mesela.
1: Yani Inter'in listesindeydi. Tamam. Inter ilgileniyordu. Sözlü bir girişim de yaptı ama Inter'e gidebilir belki.
3: Önemli bir konu var aslında Batrakov'la ilgili. Onu konuşmak istedim.
2: Şeyi bağlayayım. Burada bağla abi. Jakobs bir tek şey. Yani o senin dediğin şeye uyuyor. Jakobs'un aldığı ücret yüksek değil. Yani
1: ama Jakobs da kendisi ayrılmak istemiyor.
2: Yani mesela Jakobs'u daha rahat elden çıkarabilirsin. Çünkü aldığı ücret
1: hatta bendeki bilgi şu bilgiyi de verim. Yelert, Nelson, İsmail Jakobs, Okan Hoca'nın sıcak bakmadığı isimlermiş.
2: Yok Jakobs'a şey yapma.
1: Tamam Jakobs. Sana saygı duyarım. Yelert ve Nelson ayrılabilir diyelim.
2: Ayrılabilir değil zaten onlarla yani yollar ayrılacak.
1: Yollar ayrılacak ama teklif yok. Var mı
2: olacak
1: teklif?
2: Yani illaki bir takım bulunur. Kiraya verilir. Bir şekilde gidecekler yani.
1: Yani Nelson bilmiyorum. Yani orada Nelson da biraz Fenerbahçe'deki Diego Carlos olayı gibi.
2: Ama işte bak orada da Ömer şöyle bir gerçekle ya da hatayla yüzleşmek durumunda kalıyoruz. Şimdi Galatasaray Sevilla'ya yani 17-18'leri bulmuştu. Nelson'u satmadı. Oyuncu da çok gitmek istiyordu. Zamanında satmadı Nelson'u bugün elden çıkarmaya çalışıyorsun. Bedavaya gidecek. Aynısını Sanchez'de yaşayabilirsin. Şimdi Sanchez'e Galatasaray'a bir teklif var yani. Şimdi Sanchez 3-4 sene öyle ya da böyle Galatasaray'a katkı sağlamış, artık yaşını almış. Performans olarak bence yani geçen sezonun zaten sallanan isimlerinden bir tanesiydi. Yani Dünya Kupası'nı iyi geçirdi ama yani ben Sanchez'in bu sene de çok tartışılacağını düşünüyorum.
1: İlk geliyorsa maçta zaten belliydi.
2: Ama yani yönetimde diyor ki biz yerinden kimi bulacağız? İşte Galatasaray'ın yani alternatiflerinin hep hazır olması lazım.
3: Şimdi bu transfer iddialarını konuşacağız ama dediğim gibi eklemek istediğim bir şey var. Batrakov'la ilgili, o da şu.
0: Şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.
1: Evet.
0: İngiliz bir takımla oynayabilir. İskoç bir takımla oynayabilir. Bunlar ihtimaller arasında. Rusya'ya özellikle Birleşik Krallık ve bazı Avrupa ülkeleri ama özellikle Birleşik Krallık çok katı bir vize uygulamasında katı kurallar var o anlamda bazı noktalarda. Bunun 3 tane örneği var. Onları vereyim ben. Yakın dönemde gerçekleşen Sociedad oyuncusu Arsen Zakaryan Mart 2025'te son 16 turu revanşında Manchester United'da oynayacaktı Sociedad. Vize alamadı. Paris'te işlemlerin sonuçlanmasını bekledi ama vizesi reddedildi ve Sociedad'la seyahat edemedi. Ozdev PAOK'ta oynarken ki daha önce de ligimizde de oynayan bir oyuncu 2023'te Konferans Ligi ön elemesinde İskoçya deplasmanına Hearts'a gidecekti. Vizesi reddedildi, gidemedi. Servette oynayan Gael Ondua, o da takımı Rangers'la oynayacaktı İskoçya'da. İngiliz yetkililerden vize alamadı ve Glasgow'a gidemedi. Bu anlamda 3 tane yakın örnek var. Üçü de Birleşik Krallık. Bakalım bir...
1: Yani şunu söyleyeyim.
0: Hani Birleşik Krallık takımı gelirse İskoçya olsun, İngiltere olsun, bu konu biraz tartışılacaktır.
1: Futbol birleştirici unsurdur. Siyasi meseleler beni hiç ilgilendirmiyor. Bu bir insanlık dramıdır. Bahsettiğim isimler. Dünya Kupası arenasında da gördük. İran'a uygulanan yaptırımları. Futbolun güzelleştiriciliği nedir? Futbol her toplumdan her kesimin birlikte sarılarak yan yana izlediği bir organizasyondur.
2: Al Somali'li hakeme almadılar ülkeye. Gitti finali yönetti. Süper Kupa evet. Finali yönetti.
1: Yani burada bilmiyorum yani bunlar olmamalı. Dünya futbolunda bunlar olmamalı.
0: Yakın zamanda şey bile ya, yani son 16 tamam, turunda bile oluyor bunlar. Biraz bu konuda İngiltere ve İskoçya sıkıntılı.
2: Belki İngiliz takımı içeride oynayacağız. Yani onu bilemeyiz. Ama Galatasaray'a tabii Birleşik Krallık'tan bir takım çıkarsa bir mağduriyet olur.
3: Yani Hüseyin abi güzel bir şey hatırlatmış.
1: Hüseyin abiye
3: diyor
1: de selam olsun.
3: Hüseyin abiye çok selamlar. Hüseyin Özkök'e. IOC diyor, Uluslararası Olimpiyat Komitesi yani. Kısa süre önce Rus Olimpiyat Komitesi'ne ve Rus sporculara yaptırımları geçici olarak kaldırdı. Doğru.
1: Evet.
3: Yakın zamanda FIFA ve UEFA da kaldırmayı planlıyor diyor.
0: Bunun sorun olacağını düşünmüyorum diyor. Bakalım.
1: İnşallah olmaz. Göreceğiz. Olması gereken bu. Sadece ben burada Batrakov Galatasaray'a transfer oldu. Onun penceresinden bakmıyorum. Futbol organizasyonu İnsanlık dünyanın en güzel eğlence yani unsurudur.
2: Futbolun unsurlarının buna alet edilmesi bir kere çok yanlış. Yani net. İnsanlık suçu var. Yani ırkçılık nasıl bugün çok ağır şekilde bununla mücadele ediliyorsa ya da diğer sosyal konularda işte o yapan FIFA'nın çok önemli hassasiyetleri varsa bence hani bir ülkeyi de bir ülke vatandaşını da bu şekilde dışlayıcı kararlar da hani evet, çok insanlıkla bağdaşmıyor. Yani o değerlerle çok bağdaşmıyor. Rus evet, olmak niye şey olsun yani bir yaptırıma sebebi. Ha, ülke olarak şey yapabilirsin. Zaten onu organizasyonlara almıyorsun. Zaten işte ne bileyim devletlerin onlara uyguladığı ambargolar vesaire var. Ama ülke vatandaşına neden? Yani evet, Galatasaray'ın burada suçu ne? Batrakov'un burada suçu ne? Bu hani şey değil.
1: İnsanlar ben aynı fikirdeyim. Hatta şunu da
2: dedim. Tebrik ederim.
0: Oyuncu ülkesinin abi, bakış açım istilasını yani kabul
1: çünkü
0: ediyorsa.
1: Şundan dolayı yani benim hayata bakış açım şu. Ben Salim Manav olarak dünyaya geldim. Annemi seçemedim, babamı seçemedim, milliyetimi seçemedim. Ama önemli olan insan olmak. Önemli olan vicdanlı, merhametli insan olmak. Benim hayata bakış mesela açım budur. Bir de son olarak Gençler Birliği Fenerbahçe maçında küçük kardeşimizin başına gelenler vardı. Bunlara da karşıyım. Yani olmaması gereken bir davranış. Yani o çocuk yaşta bir insan yani çocuktan nasıl nefret edersin? Ya bu travmadır.
2: Çocuk bir kere çocuk kadın olunca daha da hassaslaşıyor insan. Yani
1: ben yani bu konuda
2: bir şey olsa yetişkin yaşlı birisi olsa ya dersin ki tamam bu hani şey olabilir. Ortam geriliyor işte ne bileyim stres şuydu bu. Ama çocuk varken bence hani bu tepkileri göstermemek lazım. Ama bu olay ilk de değildi bu arada.
1: İlk de
2: yani
1: değildi.
2: Ben
1: İnşallah
2: maalesef.

0: yaşanmaz.
1: Hani birçok maçta, birçok tribünde bunu gördüm. Bu konunun gündeme gelmesi de bu arada en azından bir farkındalık yaratacak umarım.
0: Ben de aynı fikirdeyim. Özellikle de Sayın Başkan Osman Aşkın Bakan paylaşımı vardı. Yerinde müdahale etti Sayın Bakan. Bu konuda
1: inşallah şeyi olur ya, bir arada niye mesela yan yana maç izlensin ya, bu ortam son yıllarda çok gerildi yani, belki özledik. De belki de bir dönüm noktası olacak.
0: İnşallah.
1: Zaten onu yapan kişi de özür diliyor.
0: Trabzonspor Göztepe Trabzonspor maçı vardı. İsmail Köybaşı'nın vedası, jübile maçı. A Spor ekranlarında maç yayınlandı. Göztepe ve Trabzonspor taraftarı kol kola maçı izledi. Allah nasip ederse ben de hafta sonunda ilk şehir dışı maçımı izleyeceğim. Göztepe Gençler Birliği maçındayım.
1: Bunu i̇lk da şehir dışı derken bu sezonki.
0: Bu sezonki ilk şehir dışı.
1: Salim birçok deplasmana gitmiştir. Otobüslerde gitmiştir.
0: Evet, Adana Demirspor deplasmanlarına çok gitmiştim otobüslerde.
2: Otobüs firması gibi Salim. Çok seyahat ediyor.
0: Aynen.
2: Şimdi ben de şunu söyleyeyim. Eğer oyuncu ya da sporcu diyeyim ülkesinin istilasını desteklemiyorsa, yani açık bir şekilde sosyal medyadan desteklemiyorsa ya da buna yönelik mesajlar paylaşmıyorsa, ben de sizlerle aynı görüşteyim. Yani neden? Çünkü ülkesine mal olan bir şeyin cezasını kendisi çeksin, hiç alakası yokken.
0: Bu arada Onur kardeşim mesaj atmış. Paris Saint-Germain kalecisi Safanov Chelsea ve Liverpool deplasmanlarında oynadı demiş. Teşekkür ederim Onur mesajın.
2: Ben zaten
0: için
2: oynayamayan oyuncu örneklerini söyledim.
0: Evet, sen oynayamayanları
2: ediyoruz
0: söyledin. Bununla birlikte kontrol ettiğimde, bu arada üzerimde kalmasın, söz vermiştim. Özellikle de sizi çok seviyorlar Nevzat abi. Galatasaray maçı vardı cuma günü. Galatasaray Çorum maçına gitmiştim. Bir alışveriş merkezinde Mecit Bey'i gördüm. Kandıra Galatasaraylılar Derneği'ni kurmuşlar. Nevzat Bey'e ve dedi ekip arkadaşlarınıza bol bol selamlarını ilet dedi.
1: Aleyküm selam.
0: Yazmışlar hepsi sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı iletelim.
1: Şimdi taraftarla ilgili Ömer bir cümle edebilir miyim?
2: Tabii
1: yani
2: ki.
1: Ben yani birçok madde sıralanabilir. Galatasaray neden puan kaybetti? Bir kere iyi hazırlanmamış.
0: Evet. Net.
1: Bir Anadolu takımlarını da küçümsemeyelim. Onlar iyi hazırlanıyorlar. Onları hani Salim'in uzmanlık alanı olduğu için Salim daha çok hakim. Salim şu Erzurum'a da bir el attı. Erzurum'a biraz hani toparlanması lazım.
0: Yani Erzurum
1: başkanı
0: spor
1: seviyorum. O yüzden hani Erzurum
0: evet
1: inşallah.
0: Yok yok, Erzurum sporla da ilgili transfer
1: dur,
0: gelişmesi
1: ben
0: var.
1: Sen
0: bitir,
1: devam
0: ben onu da paylaşayım.
1: Yani Galatasaray gibi takımların hazır, büyük takımların hazırlanması, ki Galatasaray bunlar içerisinden hani dezavantajlı. Dünya Kupası'ydı işte, şampiyonluktu vesaire. Bir de transferde Galatasaray'ın geciktiğini zaten dünya, alem, herkes biliyor. Bunun dışında ben Galatasaray tribününün, yani Galatasaray'ın en kötü gününde Galatasaray'ı taraftarı tribünü ayakta tutardı. Tribün de o eski havasından yoksundu. Şimdi Galatasaray tribünlerini eğer futboldan uzaklaşırsa, sahaya odaklanmazsa, bu Galatasaray'ı da olumsuz yönde etkiliyor. Bak son maçta da ne, Galatasaray en kötü gününde bile Rams Park'ta Ali Samiyen'de taraftarıyla var olmuştur. Taraftarıyla ayağa kalkmıştır. Ama son maçta maalesef hani tribünde o ahenk yoktu bir kere. Yani kendi içerisinde bölünmüş bir görüntü sergilendi. Tribün önemli. Yani taraftar önemli. Galatasaray için çok daha önemli.
2: Bir de Konrad Tarder konusu var.
1: Evet.
2: Nevzat. Ne
1: ben
2: durumda?
1: Ben söyledim o zaman. Salim sen bir şey söylüyordun. Onu tamamla, ben forvetle kanada
2: ki
1: geçeyim
2: ben
1: istersen.
2: Osimhen Harder ikilisinin çok ideal bir ikili olabileceğini düşünüyorum.
1: Harder listede. Galatasaray'ın aslında Alexander Sørloth başkanın düşüncelerinden bir tanesi Sørloth'tu. Ama yıllık 12 milyon euro. Bonservisi 40. 4 senelik kontrat istiyor 50-100. Yani nerede 90-100. 90 milyon euro bir maliyet. O yüzden Alexander Sørloth'la ilgili bugün telefon trafiği yaptım. Galatasaray cephesi de artık listemize değil. Yani masadan kalktık. Alexander Sørloth'u düşünmüyoruz dediler. Yüksek maliyeti. Şimdi Alexander Sørloth'u getirmek de, yani baktığım vakit Osimhen'i yedeklemek olmuyor aslında.
0: Evet.
1: Yani
0: oyun
1: sistemini
0: değiştirmeniz lazım.
1: Yani tabii, çok tabii radikal bir
0: Karar. Transfer olur.
1: Radikal bir transfer olurdu. Orada başkan açıkçası formayı tecrübeli bir isme verilmesi düşüncesinde. Genç adaylar var. Gençlerle alakalı

0: Belki yani 23 yaş üstüne de gidebilir Galatasaray. Bir tane de alternatifin olduğunu belirteyim. Kanat transferiyle alakalı çok aslında bence hareketlilik var. Orada 3 tane isim üzerinde şu an Galatasaray yoğunlaşmış durumda. Şimdi Nolang, aslında hafta sonunda biz Nolang'la geçirdik. Bugün haftaya Nolang'ın arka plana itilmesi haberiyle girdik. Bütün bir hafta sonu, çünkü Nolang Galatasaray'a geri dönüyor haberleriyle, ki benim aldığım istihbarat da o yöndeydi.
1: Ama neden değişti peki oradaki denge?
0: Orada Galatasaray ile Napoli arasında uçurum olması bir. İki, denendi sonuçta. Yani onun potansiyeli görüldü ve ne verebilecekleri görüldü. Test edildi. Demek yani çok da tatmin olunmadı.
1: Tam da memnun etmemiş, evet, olabilir diyorsun.
0: Bunun dışında alternatiflerin taraftarı daha fazla heyecanlandırması. Şimdi 3 tane seçenek var. Galatasaray ya Marcus Rashford Manchester United, 28 yaşındaki İngiliz futbolcu, bir 30-35 bandında bonservisi var. Martinelli, Brezilyalı, 25 yaşında Arsenal'ın yıldız futbolcusu. Martinelli'nin bonservisi tabii ki daha yüksek, yani 50 milyon euro bandında, ama Martinelli çok da çıkmayı düşünmüyor. Ya yani Marcus Rashford o anlamda biraz daha
1: ideal transfer kolay, olabilir.
0: Kolay, ama yaşla alakalı da zaten bir 3 yaş aralığında fark var. Yani Marcus Rashford 28. Yani Martinelli'yi alıp daha sonra paraya dönüştürme şansınız daha fazla. Ama evet, orada bir diğer seçenek de Leao. Leao da
1: hala masada.
0: Hala masada. Bu üçünden birisi olacak. Hangisi yakın, hangisi uzak? Yani bu konuyla alakalı net bir şey söyleyemiyorum. Ama bir takım çıkarımlarda ancak bulunabilirim. Baktığım vakit bu üçlüden Rashford ve Leao'nun Galatasaray'a daha yakın, Martinelli'nin daha uzak olduğunu söyleyebiliriz. Ya yaşından ve bonservisinden ve oyuncunun
1: Rashford,
0: yaklaşımından dolayı.
1: Leao ikisinden biri mi, ikisi yakın gibi mi diyorsun?
0: Yok yok.
1: İkisinden biri.
0: Ha, iki ismin bir ortak özelliği var. Gardi kanalıyla yapılabilen ya da Gardi'nin aracı olduğu isimler. Kanat transferinde bu üç sükseli ya da flash isimden bir tanesi Galatasaray forması giyecek. Yani bu ifade net bir şekilde kullanıldı. Galatasaray bu üçüden birini alacaksa denklem kendiliğinden zaten ortaya çıkıyor. 23 yaş üstü kontenjanı kalmıyor. Bu durumda ya forvet transferi için birinden çıkmak, ya Jakobs olur ya Singuldur. Çünkü tecrübeli bir golcü. Çünkü 23 yaş altı golcüydü. Alalım da adam gelmiyor ki, 30-40 yani zaten. Tabii. Belli bir potansiyeli olan oyuncu 25-30.
1: Ha, o da belki kiralık olarak hani kadroya dahil edilebilir sanıyorum, düşünce de olsa gerek.
0: Evet.
1: 3 gol 4 asistlik bir sezon. Özellikle Sporting Lisbon sezonu çok başarılıydı. Sonrasında zaten sıçrama yaptı. Leipzig'e imza attı ama çok oynama şansı bulamıyor.
2: Ben Galatasaray'la ilk kez burada bir haber paylaşabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Paylaşamazsın.
1: özellikle zaten. İlk kez burada paylaşır. Evet.
2: Galatasaray Iğdır FK'dan Özder Özcan'ın gelişimini takip ediyor. Bu ismi not alalım. Çünkü oyuncu için Iğdır FK'ya Napoli'de teklif yapmıştı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde.
0: Aynı şeyde.
2: Santrafor oynuyor. 18 yaşında diyebiliyorum. 2007 doğumlu olması lazım. Hemen kontrol edeyim. 19 yaşında.
0: İşte Galatasaray'da kendi 18 yaşındaki o altyapıdaki çocukları da biraz görebilseler daha iyi olacak.
1: Son
0: ama
1: Bursa burada Spor maçında 13 dakikası var.
2: Evet.
1: Iğdır Spor Kulübü'yle. Evet. Bu arada geçen Turab, yılda kupada 5
2: Ahmet
1: maçta 4 golü var.
2: Ahmet Spor'a gitti Ali Turab.
0: Ali Turab sağ bek, evet. Ahmet'e gitti.
1: Evet.
2: Onun dışında Erzurum Spor'la ilgili bir haber var. Dün teyit etmiştim. Onu da paylaşayım.
1: Hızlıca alayım
2: abi.
1: Salim, çünkü Beşiktaş'a da geçeceğiz,
2: evet,
1: son bölümde.
2: Erzurum Spor'dan orta sahaya transfer geldi. Oxer forması giyen Obusu'yla 2 yıllık anlaşma sağlandı. Sözleşmede belki 1 yıl opsiyon da olabilir. Hı hı. Konuyla ilgili görüşmeler devam ediyordu.
0: Sen de gençler haberi patlat be.
2: Bonservis ücretiyle alakalı bonuslar şeklinde.
1: İsteğe göre haber veriyorsun.
0: Sen de gençler haberi.
2: Bugün Gençler Birliği Başkanı yani Sayın Arda Çakmak.
0: Arda Bey'le arası iyi olduğu için o yüzden gençler haberi dedim.
2: Yani şöyle, Arda Bey'le konuştuğumda iki transfer için görüşmelerin sürdüğünü belirttiler.
1: Peki şimdi geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta da David Neres ismi bugün fazlasıyla yazıldı ama tabii oyuncunun uzun süren sakatlıkları oldu kariyeri boyunca. Beşiktaş lige iyi başladı Nevzat. keyifler yerinde.

0: Hafta içi bir Žalgiris maçı var Avrupa Ligi playoff'unda. Beşiktaş turun ağır favorisi. Gözler biraz da transferde. David Neres Napoli'de oynuyor. Zaten geçmişini hani yakından bildiğimiz bir isim. Ama biraz sakatlıkları onun kariyerine sekte vurdu diyebiliriz. Bu soru işareti, ama bunun dışında tabii eğer Beşiktaş imzalatırsa çok önemli bir transfer olacaktır.
1: Ya Beşiktaş bu sene, bu sezona hakikaten çok istekli, iştahlı başladı, öyle gözüküyor. Avrupa maçlarındaki görüntüsünü lige de yansıttı. Eyüpspor kapalı kutuydu. Beşiktaş için de bir test maçı oldu bu anlamda. Ama yani Beşiktaş'ın çeyresini asıl değiştirecek hamle zaten Vlahović. Vlahović geldikten sonra apayrı bir şey izleyeceğiz. Yani o yüzden bugüne kadar öyle ya da böyle yani eski görüntüsünden uzaklaşan, umut veren bir Beşiktaş izledik, ama bu sadece bir fragmandı belki de. Yani fragman bile değildi. O yüzden film daha başlamadı aslında Beşiktaş adına. Yani filmi biz Vlahović başrol oyuncuları sahneye çıktıktan sonra biz zaten Beşiktaş adına gerçek film başlayacaktır. O yüzden Beşiktaş adına ben yani dün bir mesela bir kafede işte böyle maçı izlerken bayağı bir Beşiktaşlı vardı, yani bir heyecan var, onu gördüm. Bayağı bir Beşiktaşlı heyecanla ilk haftadan ekranın başında maçı izliyordu. Bu açıkçası Beşiktaşlıların son yıllarda hani çok böyle yaşamadığımız bir şeydi. Zaten tribünlerde de bunu görmek mümkün. Doğru transfer politikasını zaten uyguladı Beşiktaş. Yani bugüne kadar Beşiktaş'ın transferlerinde hatalı diyebileceğiniz bir tane isim yok. Salih'e bakıyorsun, nokta atışı. Trossard, ki Trossard daha ilk maçı, yani Trossard ölçü bile değil ama Beşiktaş'a çok iş yapacak. Ki Trossard bence büyük maçların oyuncusu, yani küçük maçların değil, büyük maçların futbolcusudur. Zaten Vlahović olduğunda başka bir şey izleyeceğiz, ama diğer transferleri görmek lazım. Yani hoca sadece hazırcı değil. Yani sadece transfere dayalı, işte ne bileyim, bol para harcamaya dayalı bir yok, şey değil. Yani.
0: Elindeki oyuncularına verimini çok yükseltmiş.
1: Ya. Şimdi,
0: evet.
1: Yani bir kere en basitinden olayı tam ve Jalo. İki oyuncuya dokunuşu bence, yani diğer bir Trossard etkisi bile yapabilir. Sadece iki pozisyona, çok kritik iki pozisyona iki tane futbolcu bir anda denkleme soktu.
0: Son maçlarda eli Çerniye'de değmiş görünüyor. Son iki maçta Çerniye'de eli değmiş görünüyor yani.
1: Eli değdi.
0: Şimdi David Neres'le ilgili esas sıkıntı, son 4 yıldır düzenli bir şekilde maç kaçırıyor. Yani geçen yıl 4 sakatlık.
1: Çok uymuyor bana.
0: 24 yani. Maç kaçırdı geçen yıl. Ondan önce 8, ondan önce 18, ondan önce 6 maç kaçırdı. Yani ortalama her sezon 14 maç kaçırma anlamına geliyor bu son 4 sezonda. Yani dediğim gibi sahada olursa müthiş bir yetenek, evet. Ama bazı soru işaretleri var tabii ki.
2: Yani çok fazla maç kaçırmış, ben bunu teyit edemedim. İstersen 2 gündür gündemde olan bir isim vardı, Kevin Donais.
0: Öksel'in orta sahası.
2: Evet, bu ismi doğrulatamadım. Yani bu ismi doğrulatamadım Beşiktaş cephesinde. Gündemlerinde olmadığını belirttiler. Newcastle'da oynayan George Willock var. Willock da önemli bir transfer. Newcastle o pozisyona transfer yaptı. Beşiktaş cephesi aldığım bilgi, kulübün indirim yapmasını bekliyor. Bendeki bilgi Beşiktaş konusunda bu. Amir Hatice Ahmetoviç ayrılacak. Çaykur Rizespor iddiası gündeme geldi. Konya Spor iddiası gündeme geldi. Amir ile alakalı Rizespor cephesiyle konuştuğumda o pozisyona oyuncu transfer ettiklerini söylediler. Yani bu denklemde
1: Beşiktaş şu an kimin yerine oyuncu arıyor? 11'de bir baktım vakit.
2: Yani 11'de
1: Olaytan değil mi?
2: Yani Olaytan, yani
1: ya şu an Olaytan'ı ben bahsettim. Oyuncular hemen gelip böyle Olaytan'ı
2: ben dün çok beğendim.
1: Keser diyemiyorsun. Bir de takım içerisindeki uyumu da Olaytan'ın belli bir seviyeye gelmiş gözüküyor.
2: Ya Endidi konusu var orada. Endidi Suudi Arabistan Pro Ligi'nden ilgilenen takımlar vardı. Ben Endidi ile ilgili orta saha transferi yapılırsa reaksiyon oluşmasını bekliyorum. Bununla birlikte zaten Beşiktaş orta saha, stoper, kanat takviyesi yapacak. Bir bilgi daha paylaşalım. Vlahović'in de lisansı çıktı. Vlahović'in lisans işlemleri tamamlandı. Şu an Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi web sitesinde görüyoruz.

0: görülüyor. Evrak aşaması tamamlanmıştı, hiçbir sıkıntı yoktu. Vlahovic'in lisansı çıktı. Bence önemli bir isim. Beşiktaş oynamış olduğu futbolla keyif veriyor. Dünkü maç özelinde de Beşiktaş taraftarının keyif aldığını düşündüm. 5 resmi maçta Beşiktaş gol yemedi. Bence bu önemli bir artı. Zaten Italiano takım savunmasıyla birlikte ön plana çıkan bir teknik direktördü. Nitekim de dün iyi işlere imza attı. Yani Beşiktaş tam bir teknik direktör takımı olmuş gibi. Katılır mısın?
1: %100 katılıyorum. Yani bir kere her şeyden önce yani Beşiktaş'ın enerjisine dayanmak mümkün değil şu noktada. Ama buradaki soru işareti şu. Yani bu kadro sezon içerisinde bunu ne kadar devam ettirebilecek? Yani evet. İtalyano'nun aslında oynatmak istediği oyun yaklaşık böyle 20-22 oyunculu, 23 oyunculu bir sistem ama şimdi burada tabii giren çıkan isimler aynı performans ya da aynı enerjiyi ne kadar verecek?
2: Tayland
1: bu biraz soru işareti.
2: Taylan şans buldu. Yani tamam yani belli bir standardı var ama yani ekstra bir şeyler insan bekliyor. Onu göremedim ben.
1: Ekstrası az, evet.
2: Yani onu göstermesi ya da zorlaması gerekiyordu. Onu gösteremedi. Orkun yine bu takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu hissettirdi ve gösterdi. Ya Beşiktaş maçları zaten keyifli olacak. Ama
0: net.
2: Şeyi öngöremiyorum Ömer. Yani Beşiktaş net bu maçı alır diyemiyorum. Biraz böyle çok aksiyonlu. Yani öngörülmesi zor Beşiktaş maçları. Yani bir anda kabusa da dönüşebilir. Yüksek konsantrasyon, yüksek efor, yüksek mücadele isteyen bir mantalite. Ama her maçta bu olmayabilir. Orada işte ince işçilik gerekiyor.
1: Kesin. Evet.
2: İşte orada belki Beşiktaş tıkanabilir. O yani Vlahovic ama dediğim gibi yani bize daha Vlahovic'le beraber zaten Vlahovic de o ruhu ya da bu mantaliteyi yansıtan bir oyuncu. Ya direkt coşturabilecek bir profil. Durağan bir oyuncu değil.
1: Değil.
0: Statik zaten bir oyuncuya bence yani çok iyi.
1: Merkeze iki takviye istemesinin de net sebeplerinden birisini işte dünkü oyunda da görüyoruz. Yani şimdi Olaytan her gün bu performansı vermeyebilir ya da her maç Olaytan'ı sahaya süremeyeceğinize göre.
0: Evet.
1: Olaytan'ın biraz da bence teknik anlamda daha üst düzey bir ismini kadroya katmak istiyor Beşiktaş. Vlog da belki hani çok o anlamda mutlu eden bir isim olmayabilir ama profil olarak buna uyan bir isim.
2: Yani şimdi Fenerbahçe nasıl bir mevki olarak mesela sağ tarafa bakıyorum Galatasaray'da. Ya yani öyle ya da böyle sahne isim var. Yani gününde olursa yani durdurulması imkansız bir oyuncu. İstikrar problemi yaşıyor ama çok özel bir oyuncu. Fenerbahçe'ye bakıyorsun bir süperstar Greenwood.
1: Son bir dakikamızın içerisindeyiz.
2: Çerni'nin inişleri ve çıkışları çok fazla oluyor. Yani bunun olmaması lazım. Çerni'den hep üst düzey bir şey gerekiyor. Ya bu da kolay değil. Bunu her
0: ben Çerni'yi beğeniyorum.
2: Ben beğeniyorum onu
0: Çerni
2: zaten.
0: Geniş alan oyuncusu, net beğendiğim bir isim. Geçtiğimiz yılda bu ifadeleri kullanmıştım.
2: İşte orada kapalı alana bir oyuncu lazım.
0: Evet. Zaten yapılacak sağ kanat, stoper, orta saha.
2: Yani oyun kurucu bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
0: Bir de şöyle bir durum var. Burada paylaşayım.
2: Ya bu Nolan tarzı, Sané tarzı. Yani bu tarz böyle oyun kurucu bir kanat.
1: Hem çizgiyi kullanabilecek hem de dediğin gibi kanattan.
0: Hem de ikiye bir kat edebilecek.
2: Set hücumları.
1: Evet.
0: Direkt orada kat edebilecek. Sané bunu güzel yapıyor dediğin gibi oluşturabiliyor. Beşiktaş
1: son
0: Nubele.
1: Son cümleyi alayım.
0: Mustafa İnci de bu şahittir. Editörümüz. Şu anda bizi dinliyor.
2: Selamlar.
0: Beşiktaş'tan önemli bir yetkiliyle konuştuğumuzda Nubele dedi 33 gün bekledik dedi. Nubele 33 gün beklediler ve değdi.
1: Peki.
0: Beşiktaş 2 ay Vlahovic'i bekledi. Ben Vlahovic'in de değeceğini düşünüyorum.
1: Salim Manav, Nezahattin Dert.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Transfer Rapor'un sonuna geldik. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior, Kunde

0: parçasında Vinicius göz hareketinde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
1: İnanılmaz.
0: Futbol, işte futbol, iddialı demeçleriyle maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
2: Bellingham.
0: Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi. Bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü.
2: Tchouameni.
0: Tchouameni havalandırdı. Öysün'e doğru indi top. Öysün Szczesny. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid.
2: Yok.
0: Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi. Courtois.
1: Bu da Eric Garcia'nın zekası.
0: Bellingham çıktı o kalabalıktan. Bellingham yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Szczesny. Vinicius özür diliyor Arda'dan.
2: Valverde. Şimdi yalnız Arda.
1: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
0: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top 1-1'e geliyor skor.
1: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler der herhalde Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
0: Vinicius Junior. Top hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamana saklamış kendisini. 2-1.
1: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
0: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol. Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
1: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm. Reji Real Madrid baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Valde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? Elle oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
1: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti şimdi de penaltı gibi duruyor.
0: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Sotogrado izleyecek.

0: Penaltı veriyor Soto Grado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Şezni kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Şezni inanılmaz çıkarttı. Şezni'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Şezni nefis kurtarıyor. Ayaklar da çizgide.
1: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
0: Mengis'in kaybetti pasını verirken Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı ayağından Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
1: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
0: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu.
2: Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayana savunma arkasına kaçtı. Alex Bayana gidiyor. Bayana karşı karşıya. Alex Bayana topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayana için. İzleniyor şu anda pozisyon.
3: Gol geldi.
2: De Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayana ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayana golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor.
1: Pasta Pedri'den geldi. Yani bu iki adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbolu değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
2: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Bayana hareketlendi. Bir hata Bayana. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo. Yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem.

Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamin Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal, iyi top geldi kafa ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi. Balde dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alves.

0: Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamine Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol!
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo! 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevinçle devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Corner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse, Hansi Flick gülüyor.
0: Son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
3: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor. Olmo. Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico Gonzalez pası şimdi Baena çevirdi içeri, gol pozisyonu. Antoine Griezmann gerçi offside bayrağı havada ama
4: bitiremiyor mu?
3: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. İyi de kontrol Giuliano.
4: Gol olması lazım.
3: Giuliano Simeone 1-0.
4: Muhteşem bir gol.
3: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet. Hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yap. Şimdi Rashford pası Olmo. Rashford tekrar gol pozisyonu. Rashford 1-1. Marcus Rashford hemen cevap geldi Barcelona'dan. 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia. Savunma arkasına Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama

0: İçeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
1: İşte tehlike.
2: İzleyecek.
1: Ya da... Evet.
2: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
1: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
2: Evet.
1: Onu izletmişler.
2: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo. Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstesni bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
1: Evet,
2: yani... Sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
1: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
2: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
1: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
2: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu, müthiş çıkardı Juan Musso. Lamine Yamal, Gavi, Gavi, Pedri'ye, Pedri, daha da sola, Cancelo, Cancelo yine attı çalımı, Cancelo, ooo bir çalım da, Cancelo şov, gol Lewandowski, gol Lewandowski, şans golü
1: acayip
2: Lewandowski için ama,
1: acayip bir gol.
2: Cancelo yaptı orada her şeyi, Cancelo acayip şeyler yaptı, golü Lewandowski attı, 2-1. Sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi. Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

2035. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor! Büyük sevinç var Camp Nou'da! Marcus Rashford! Derbide golün dakikası 9 oluyor! Frikikten attı Marcus Rashford! Çıldırıyor tribünler! Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol.

0: Yes. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yan alanda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vinicius. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouaméni, tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor Tchouaméni'nin bu şutu. Şu an Garcia. Eric Garcia. Ferran Torres. Rashford'a doğru pası. Marcus Rashford önünü aldı. Büyük tehlike yine. Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford. Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia. Top kaybı Real Madrid'den. Pedri. Fermin Lopez. Fermin ceza sahası için. Fermin'in plasesi. Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin. Cancelo. Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına. Pas ona doğru. Ferran Torres düzeltti. Vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla. Bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti. Savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi. Bellingham düzeltti. Bellingham gol. Ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada. Vini girdi araya. Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top. İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan. De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı. Pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşuyu De Jong yaptı. Frenkie De Jong. Rüdiger arkasında. De Jong'un pası. Lewandowski. Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmıyor. Yani

0: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
0: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: saatler 18 oldu. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. 2 saat boyunca buradayız. Gündemdeki tüm spor gelişmelerine bu 2 saat içerisinde haberlerimizde bakacağız. Canlı bağlantılarımız olacak. Tüm dünyadaki, Türkiye'deki spor gelişmelerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Beşiktaş'la başlayalım. Trendyol Süper Lig'de ilk haftayı artık bitirmemize çok az bir süre kaldı. Bugün oynanacak tek maçla bitecek ama biz şöyle biraz dünü hatırlatmak istiyoruz sizlere. Beşiktaş biliyorsunuz dün Eyüpspor'la ilk haftada karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar Černi'nin kaydettiği golle bu mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başardı. Karşılaşmada öne çıkan isimler Olaytan ve Černi oldu. Yeni transfer Leandro Trossard da bu maçta bir ilki yaşadı.
1: Beşiktaş Süper Lig'e galibiyetle merhaba dedi. İlk haftada Eyüpspor'u konuk eden siyah beyazlılar Václav Černi'nin golüyle rakibine 1-0 yendi. Tüpraş stadında 3 puana uzanan Beşiktaş, ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği ilk haftayı galibiyetle tamamladı. Vincenzo Italiano'nun ekibi bu sezon oynadığı 5 resmi maçın tamamını kazanarak dikkat çekti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ve Hradec Králové'yi ikişer kez mağlup etmişti. 5 maçta da gol yemeyen siyah beyazlı takım 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ta ayrıca Václav Černý gollerine devam ediyor. 25. dakikada Junior Olaitan'ın savunma arkasına gönderdiği topta sahneye çıkan Çek futbolcu şık bir vuruşla takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. 1-0 kazanılan Hradec Kralove müsabakasında da galibiyet golünü kaydeden Černý üst üste ikinci maçında da gol sevinci yaşadı. Siyah beyazlılarda Junior Olaitan da performansı ve asistleriyle öne çıkmayı sürdürüyor. Černý'nin golünde asisti yapan Beninli futbolcu bu sezon Midtjylland ve Kralove maçlarının ardından Eyüpspor karşısında da gol pası verdi ve 3. asistine ulaştı. Yeni transferlerden Leandro Trossard Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de başladı. Belçikalı Yıldız Eyüpspor maçının

0: 62. dakikasında yerini bir başka yeni transfer İlhan Fakılı'ya bıraktı. Siyah beyazlılar Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kauno Žalgiris'i konuk edecek. Beşiktaş pazar günü ise Süper Lig'in ikinci haftasında Alanya Spor deplasmanına çıkacak.
1: Beşiktaş-Eyüp Spor karşılaşmasının ardından iki takımın da teknik direktörleri maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi. Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano ilk haftadan 3 puan almak önemliydi dedi.
2: Tutto dobbiamo crescere. Poi ho visto un grande primo tempo.
3: Bence ilk yarı mükemmel bir ilk yarıydı. Çok beğendim ilk yarıyı. İkinci yarıda daha fazla şeyler yapabilirdik. Ama şu anda baktığımız zaman ligin ilk haftası ve ilk haftada 3 puan almak da bizim için çok çok önemli. Şimdi Vlahovic konusu, Trossard gibi ona yavaş yavaş süre vermeye başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz kendisi uzun zamandır sahalardan uzaktı. Tek başına idman yapıyordu. Ve Perşembe gününde kendisi kulübede olacak. Ve bu periyot aslında çok önemli bir periyot. Çünkü bu periyotta oyuncular sakatlanabilir. Geç geldikleri için, uzun süredir oynamadıkları için onları iyi yönetmeniz gerekiyor. Eğer bu yönetimi yapamazsanız bu oyuncular da sakatlanır. Vlahovic de bize çok büyük yardımlarda bulunacak ileride. Buna inanıyorum. 1-0 gerçekten çok çok tehlikeli bir skor. Dediklerinize katılıyorum. Çünkü bir korner olabilir, bir frikik olabilir, bir uzun top olabilir ve şu ana kadar sergilediğiniz o mükemmel performans bir topla çöpe dönüşebilir. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha da bitirici olmamız gerekiyor. Çünkü aslında baktığınızda az pozisyon veriyoruz ama bitiriciliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda katılıyorum dediklerinize. Böyle oynamaya da devam etmemiz gerekiyor. Yani nasıl oluyor bu? Rakibi limitlendirerek onlara şans vermeden oynamaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü gol şansı yaratıyoruz. Daha da fazla yaratmalıyız. Daha çok pozisyona girmeliyiz. Ve bunları da gole dönüştürmeliyiz. Aynı zamanda çocukları tekrar tebrik etmek istiyorum. Çünkü iyi hazırlandık ve bu hazırlıklarımızı sahada çok güzel gösterdiler sonuçta sonuna kadar. O yüzden onları tebrik etmek istiyorum. Ve umarım taraftarın da bu inancı olan bize hep sonuna kadar böyle devam eder. Bunun olmasını çok isterim. Evet, stoperler baskı yapıyor ama sadece stoperler değil, özellikle ilk hattan itibaren yani ofansif oyuncular, sonra orta sahalar, sonra savunma hattı, gayet takım olarak bence iyi baskı yapıyoruz ve bu maça da özel bir şey değildi aslında. Çünkü aynı zamanda oyuncularım gerçekten çok koşuyorlar, topu kayır kazanabilmek için çok mücadele ediyorlar. Vlahovic gelince de daha da iyi olacağını düşünüyorum çünkü ben Vlahovic'le daha önce çalıştım biliyorsunuz. O nasıl bir oyun oynatmak istediğimi, benim organizasyonumu çok iyi bilen bir oyuncu ve bunu gerçekten ruhunu vererek sahada göstermeye çalışan bir oyuncu. Yani şunu demek istiyorum, o geldiğinde bunları hızlı hızlı anlayıp sahada gösterebilecek bir oyuncu. 9 numaralarımdan da tabii ki de sadece ondan değil, hepsinden gol atmalarını istiyorum. Daha bitirici olmalarını istiyorum. Yani kısacası mesleklerini yerine getirmelerini istiyorum. Takım olarak da böyle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bence bu periyotta çok iyi işler çıkarttık ve bunu da devam ettirmemiz gerekiyor. Evet, geçen maçlarda Junior fazla gol atabilirdi. Chen de aynı şekilde. Ama ben maç sonları hep derim, bu artık maç bitti. Bu maç artık geçmişte. Önümüze bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki maçın stratejisini belirlememiz gerekiyor. Önümüzdeki maça konsantre olmamız gerekiyor. Ben hep böyle çalıştım ve böyle de çalışacağım ileride. Asla değişmeyecek bunlar. Bak, eleştiriler oldu ama oyuncular da buna iyi reaksiyon gösterdi. Eleştiriler normal çünkü çok abartılı olmadığı sürece. Çünkü yani bir oyuncu da bir de gol kaçırıldığı zaman, iyi performans göstermediği zaman eleştirilir. Bunlar doğru ama abartılı olmadığı sürece. Şimdi önümüzde çok uzun bir sezon var. Avrupa'da da oyuncu aynı zamanda, bunda Türkiye Kupası dahil ve her maçta konsantre olmamız gerekiyor. Hep önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Bu maç bitti artık, önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Onun için çalışmamız gerekiyor ama tekrar da eleştirilen oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok iyi reaksiyon gösterdiler buna rağmen. Çok iyi bir geri dönüş yaptılar. Özellikle Junior 2 gol 1 asistlik bir performans ortaya koydu. Ne kadar kendisinin kaliteli ve gururlu bir oyuncu olduğunu, onurlu bir oyuncu olduğunu gösterdi.
2: Dobbiamo crescere, fare gol con i numeri 9, con gli esterni, con i centrocampisti, con tutti quelli che possono arrivare al tiro.
4: Öncelikle rakibimizi tebrik ediyorum. Hem Avrupa'da hem de bugün itibariyle ligde kazanarak ve güven tazeleyerek yollarına devam ediyorlar. Bu stadyumda coşkulu bir taraftar önünde havayı yakalamış, ritmi bulmuş, maç öncesi konuşma

0: Da söyledim. Ligin en hazır takımı hüviyetinde bir ekibe. Yeni kurulan, geçen sene yazılan önemli hikayeden sadece 5 oyuncusuyla lige başlamış. Yeni transferleriyle ligde var olmaya ve iş çıkarmaya çalışan bir takımız. Maçın analizine gelirsem, top rakipteyken noktasında istediğimiz duruşu yaptık. Yani oyuna dair Beşiktaş'ın en temel probleminin şu olduğunu biz hesap ettik. 10 kişi kalmamız bunu bozdu. Beşiktaş Michelin maçında, iki maçı da burada canlı izledim, 60. dakika oyundan düştü. Hazırlık maçlarında da bir düşüş vardı. En son maçta 55-50. Dakikalara kadar bu oyun düşüşleri başladı. Bizim planımız artık o noktadan sonra, oyunun düştüğü anlardan itibaren, Orkun'un, Olayta'nın savunma desteklerinin azaldığı andan itibaren, beklerin boşalttığı yerlerle çabuk atakları ilk devre bekleyip ikinci devre daha çabuk ataklarla oyuna denge kurmak istiyorduk. 10 kişi kalmamız da bizim bu planımızı bozdu. Çünkü oyunu 80'e kadar falan 1-0 götürebilsek o alanları net bulacağımızı biliyorduk. Maalesef orada oyuncumuzun da, ben hiçbir şekilde hakemi eleştirmek istemiyorum, Beşiktaş'ın galibiyetine de gölge düşürmek istemiyorum, İkinci sıradan atılması bizim planımızı bozdu.
1: Beşiktaş'ın Eyüpspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah beyazlı oyuncular Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan ve Junior Olaytan açıklamalarda bulundu.
2: Çok mutluyuz açıkçası. Böyle ilk maçımızla başlamak istedik. Ve iyi gidiyoruz Allah'a şükür. Orkun'la iyi bir ilişkimiz var. Açıkçası maçlarda gerçekten aynı düşünüyoruz. Orkun kaliteli bir oyuncu. İnşallah devam böyle gider. Ya, inanılmaz iyi bir atmosferdi. Yani bizi de gerçekten böyle motive ediyorlar. O bizim için de çok önemli. O yüzden gerçekten takımın ruhu da şu an çok iyi. Böyle de inşallah devam eder.
3: Evet, bu çok değerli. Açıkçası Avrupa'ya da iyi başladık. Bugün lige de çok iyi başladık. Bunlar çok değerli şeyler. Hepimiz çok çalışıyoruz. Futbolcusu, hocası, staffı, işçisi, yönetimi. Bu kulübü en iyi yere, hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz açıkçası. Güzel bir başlangıç oldu sezon içimiz. Ya tabii ki de bunun için çok çalışıyoruz zaten. İkmanlara çalışıyoruz bitiricilik konusuna. Bence ana nedenlerden bir tanesi takımın daha %100 kesin bir şekilde hazır olmaması. O da gelecek, o da olacak. Maç tempomuzu kazandıkça zaten bundan sonrasında haftada 3 gün, artık 3 günde bir maç oynayacağız. Onların da yavaş yavaş geleceğini düşünüyorum ben. Ya ben bunu açıkçası rekabet olarak görmüyorum. Bir dostluk, bir emek paylaşması olarak görüyorum. Benim tek hedefim takım olarak burada başarılı olmak. Oğut Dara da çok iyi bir oyuncu. O da eminim ki burada çok büyük katkılar verecektir. İkimiz de bunun için çabalıyoruz. Güzel de bir arkadaşlığımız var. İnşallah ikimiz de elimizden gelen her şeyi yapıp güzel katkılar vereceğiz.
4: A good pass. I'm trying to make a good run also.
5: Güzel bir pas oldu. Çerne de iyi bir koşu yaptı. Onun koşusunu gördüğümde ne yapmam gerektiğini gördüm. İdmanlarda birlikte oynuyoruz. İdmanlarda birlikte oynuyoruz. Çerni'yi de tanıyorum. Orkun'la yan yana oynuyorum. Onu da tanıyorum aynı şekilde. Her oyuncuyu, hem hücumdaki hem savunmadaki oyuncuları biliyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Böyle olduğu zaman da güzel şeyler yapabiliyoruz. Birbirimizi tanımamız bu anlamda yardımcı oluyor. Böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir takımda olduğunuz zaman bu normal. İlk maçtan sonra eleştirildim. Ama o maçtan sonra kendi kendime, büyük bir oyuncu olmak istiyorsan, büyük seviyelerde, yüksek seviyelerde oynamak istiyorsan zorlaman ve devam etmen gerekir diye bir telkinde bulundum. Her gün, her maç elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Takım için savaşmaya çalışıyorum. Her top için mücadele etmeye çalışıyorum. Bugün taraftarın desteğini de görmek bu anlamda benim için çok güzel. Kendi adıma geri döndüğümü, iyi performansıma döndüğümü söyleyebilirim. Takıma katkı vermek güzel. Bu şekilde devam etmeyi hedefliyorum. Geçen sene neler olduğunu, neler yaşandığını biliyoruz. Bu sene bunun tekrar olmasına izin vermeyeceğiz. Hepimiz motiveyiz. Arma için, taraftar için mücadele etme hedefindeyiz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Tabii ki hedeflerimiz var. Ben sezonun sonunda da bu hedeflere ulaşacağımızı umuyorum.
1: Beşiktaş ligi istediği gibi bir başlangıç yaptı. Avrupa karşılaşmalarını da sayarsak oynadığı 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Ama oyun anlamında siyah beyazları analiz ettiğimizde tabii ki eksik bölgeler olduğunu görüyoruz. Transfer beklentisi de var

0: Diğer yandan tarafların hangi bölgeler bunlar? Kanat bölgesi. Peki gündemde kim var? Brezilyalı sağ kanat oyuncusu David Neres'i Beşiktaş kadroya dahil etmek istiyor.
1: Beşiktaş sağ kanat transferi için harekete geçti. Bu doğrultuda rotayı İtalya'ya çeviren siyah beyazlı yönetimin gündemindeki isimlerden biri de Napoli forması giyen Brezilyalı yıldız David Neres. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için Napoli ile temas kurduğu belirtildi. İtalyan kulübünün Neres için 20 milyon euronun üzerinde bonservis beklentisi nedeniyle Beşiktaş farklı bir formül üzerinde duruyor. Siyah beyazların hedefi Brezilyalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak. Taraflar arasındaki temaslar sürerken Beşiktaş'ın bu hafta Napoli ile yeniden görüşmesi bekleniyor. Kariyerinde 9 kupa kaldıran Neres'in Napoli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor. Geçen sezon Napoli'de 25 maça çıkan sambacı 6 gol 4 asist katkısı verdi. Daha önce Benfica, Shakhtar Donetsk, Ajax ve São Paulo formalarını da giyen Neres, Brezilya milli takımıyla da 8 maçta bir kez fileleri havalandırdı.
0: Şimdi de Fenerbahçe ile devam edelim değerli izleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda temsilcimiz Fenerbahçe yarın akşam saatler 22'yi gösterdiğinde Lyon'la karşı karşıya gelecek.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda son engel Lyon karşısında avantaj arıyor. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Fransız ekibini konuk edecek.

0: 17 sezon aradan sonra Devler Ligi'ne gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarı önünde kazanarak önemli bir adım atmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Lyon karşısındaki en önemli kozlarından biri Anderson Talisca olacak. Brezilyalı yıldız bu sezon çıktığı 5 resmi maçta da gol kaydetti. Talisca elemelerdeki Górnik Zabrze ve Sturm Graz maçlarının yanı sıra Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Osterwolde ve Mert Günok Lyon maçında forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençler Birliği maçı kadrosunda yer almayan Ederson ise kaledeki yerini alabilecek. Elemeleri 3. turdan başlayan Lyon ise ilk maçta 2-1 yenildiği Çekya ekibi Sparta Prag'ı rövanşta 3-0 mağlup ederek playoff'a kaldı. Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı Fransız ekibinin kadro değeri 293,5 milyon euro. 8 transfer yapan Lyon 36 milyon euro harcadı. Lig 1 temsilcisinin en pahalı transferi 10,5 milyon euro ile Salzburg'dan alınan orta saha Matt Bistrup oldu. Çobani Stadında oynanacak Fenerbahçe-Lyon maçı saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Rövanş 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve oyunculardan Kerem Aktürkoğlu yarın oynanacak olan Lyon karşılaşması öncesi bugün basın toplantısı düzenlendi ve açıklamalarda bulundular.
2: Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takım, organize bir takım, atlet oyuncuları var. Antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Sonuçta Lyon takımı tabii ki yani her ne kadar tecrübeli bir takım, Avrupa'da kupalarına katılmış daha önceki yıllarda mücadele vermiş bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde maçtan ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek yarın futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Birlikte yarın bu maçı oynamamız gerekiyor. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçe'miz için hep birlikte mücadele etmeliyiz ve en iyi sonucu alarak yarınki maçtan güzel bir sonuçla skorla ikinci maç için ayrılmayı düşünüyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk.

0: değerlendireceğiz. Taliska, kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz. Çok düzgün, çok karakterli bir çocuk. Ne söylediysem gözümün içine bakıyor, harfi harfine yerine getiriyor. Ondan ne görev istersem oyun içerisinde yapmaya çalışıyor. Ondan da çok mutluyum. Kendisi daha fazlasını Fenerbahçe için nasıl verebilirim diye oyun içinde de çok çırpınıyor, mücadele ediyor Taliska. Vedat da geldi. Vedat da şu an hazır. O da %70 civarında hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra da belirleyici olacak. Sonuçta biz de hangi maç olursa olsun bütün oyuncularımızı biz çok güveniyoruz. Hepsi kaliteli ve karakterli oyuncular. Hangi maçta hangi oyuncuya görev verirsek o oyuncu oynayıp o diğer oyuncu ona saygıyla bakıyor ve saygı gösteriyor. Böyle bir takımda bunun içinde hepsiyle gurur duyuyorum.
1: Fenerbahçe olarak, cami olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Uzun zamandır hem taraftarımızın hem de camiamızın en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika ama tabii ki biz maç maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta playoff için, ilk maç için güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. Sonrasında dediğim gibi diğer maçımıza odaklanacağız. Umuyorum hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda güzel bir başarı elde ederiz yarın.
2: Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur büyük ihtimalle. O yüzden ben başında da söyledim. Ben eleştirileri hiç olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum. Bunu bir fırsat olarak görüyorum her şey, konuda. Çünkü eleştirildiğiniz zaman bunu olumlu tarafa çevirebilecek olan kişisiniz. Tabii ki zaman zaman futbolda her zaman iyi günler yok, kötü günler de var. Bu kötü günlerde büyük futbolcuları, büyük oyuncuları, büyük takımları ayıran şey de zor zamanlarda verdikleri reaksiyonlardır. Ben de takımım da bu konuda bu zamana kadar hep olumlu bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki yarın da bu büyük bir fırsat. Dediğiniz gibi eleştiri oldu, olmuştur yani, çok şey değil. Oldu ama bizi pek, o maç bitti. Şimdi yeni önümüzde reaksiyon verebileceğimiz çok önemli bir Lyon maçı var. Bu maçtan güzel bir sonuç alırsak tekrardan bu havayı da olumlu tarafa çekebileceğimizin de farkındayız. Sorunuza gelecek olursak tabii ki pivot veya normal santroforla hayatı boyunca hep santrofor oynamış biriyle oynamak her futbolcu, yani orta saha için de çok daha değerlidir. Kanat oyuncuları için de daha değerlidir. Ben de tabii ki daha rahat edebiliyorum o profilde oynayan futbolcularda. Ama geçen sene de, bu senenin başında da Taliska 4 gol attı 4 maçta. Takımın en golcü oyuncusu. Yani şimdi Taliska'ya da haksızlık olur. Taliska belki forvet oynayacak, oynayan futbolculardan daha iyi performans sergiliyor. Ben saha içinde oynadığım her futbolcuyla, her takım arkadaşımda olumlu bir şekilde, iyi bir şekilde anlaştığımı düşünüyorum. Zaman zaman tabii ki istediğimiz performansları hepimiz sahaya yansıtamıyoruz ama dediğim gibi bunu olumlu tarafa çekecek olan da, reaksiyon verecek olan da bizleriz. Yarın da kim oynarsa oynasın takımı için, taraftarımız için, camiamız için en güzel şekilde mücadele edecektir.
3: Fenerbahçe Avrupa karşılaşmalarında iç sahada dikkat çeken bir performans sergiliyor. Sarı lacivertliler taraftarı önünde son 31 karşılaşmada sadece 5 kez kaybetti.
4: Fenerbahçe Avrupa maçlarında iç sahada taraftarlarını üzmüyor. Sarı lacivertliler Lyon karşısında da Kadıköy'deki Avrupa karnesine güveniyor. Fenerbahçe son 4 sezonda Avrupa kupalarında mücadele ettiği her sezonda en az bir tur geçmeyi başardı. Bu süreçte bir kez çeyrek final oynayan, iki kez sonun 6 turuna yükselen Fenerbahçe, geçen sezonsa sonun 6 turu için playoff oynamıştı. Sarı lacivertli ekip 2022-23 sezonunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evinde oynadığı 31 Avrupa karşılaşmasında sadece 5 kez mağlup oldu. Bu maçlarda 20 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. ...2023-24 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, o sezon Kadıköy'de oynadığı 8 Avrupa maçının 7'sini kazanmıştı. Genel tabloda ise Sarı Lacivertliler Avrupa kupalarında taraftarı önünde çıktığı 151 maçta 78 galibiyet, 33 beraberlik

0: Beraberlik ve 40 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe Kadıköy'deki bu güçlü Avrupa karnesini Lyon karşısında da sürdürerek rövanş için avantaj elde etmeyi hedefliyor.
1: Galatasaray'ın transfer gündeminden bahsedeceğiz. Lokomotiv Moskova forması giyen Rus 10 numara Batrakov'la Sarı Kırmızılar anlaşma sağladı. Galatasaray biliyorsunuz Cuma günü Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek ve Batrakov'u da en kısa zamanda Erzurum'a götürmek istiyor.
0: Galatasaray Batrakov'u Erzurum'a götürmek istiyor. 21 yaşındaki 10 numara için 25 milyon euro karşılığında Lokomotiv Moskova ile anlaşan Sarı Kırmızılılar prosedürlerin tamamlanmasını bekliyor. Galatasaray Rus yöneticiler imza atar atmaz Batrakov'u İstanbul'a getirecek. Okan Buruk transferin bitmesi halinde genç oyuncu Cuma günü deplasmandaki Erzurumspor Futbol Kulübü maçının kadrosunu alacak. Bu sezon 5 resmi maçta forma giyen Alexey Batrakov fiziksel olarak hazır durumda. Birer gol ve asist kaydeden yetenekli futbolcu son iki karşılaşmaya kaptan olarak çıktı.
1: Trabzonspor Kulübü Uruguaylı yıldız Darwin Núñez'i UEFA'ya verilecek listeye yazdırmak için yoğun bir mesai harcıyor.
2: Trabzonspor Darwin Núñez için kritik bir sürece girdi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda perşembe günü Ferencvaros'u ağırlayacak Bordo Mavililer, çarşamba gece yarısına kadar kadrosunu bildirmek zorunda. Karadeniz ekibi yaklaşık 15 gündür transferi için çaba harcadığı Uruguaylı yıldızı listeye dahil etmek istiyor. Transferin resmiyete kavuşması için yürütülen hukuki süreçlerde sona yaklaşıldı. 27 yaşındaki forvetin El Hilal'le arasındaki maaş ve vergi protokollerini netleştirmesi bekleniyor. Bireysel çalışmalarını sürdüren Núñez'in fiziksel olarak formunu koruduğu ve sahaya çıkmaya hazır durumda olduğu öğrenildi. El Hilal geçtiğimiz sezonun başında Núñez'i Liverpool'dan 53 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Uruguaylı futbolcu Liverpool formasıyla çıktığı 143 maçta 40 gol atıp 26 asist kaydetti. Núñez bir kupa kaldırdığı El Hilal'de ise 24 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
1: Adı Galatasaray'la da anılmıştı aslında, hepimiz hatırlarız. John Lucumi Galatasaray'la niye anılmıştı? Anılmıştı çünkü Kolombiya milli takımında Davinson Sanchez'in de partnerlerinden biriydi. İyi de bir ikili olmuşlardı. Galatasaray oyuncuyu transfer etmek istedi ancak olmadı çünkü Lucumi Juventus'a transfer oldu.
3: Kolombiyalı stoper John Lucumi İtalya'da kaldı. Uzun süredir adı Galatasaray'la gündeme gelen 28 yaşındaki oyuncunun yeni adresi Juventus oldu. Siyah beyazlılar 4 yıllık sözleşme imzaladığı Lucumi için Bologna'ya 20.1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kolombiya milli takımında Davinson Sanchez'in partneri olan tecrübeli savunmacı 2022 yazında 8 milyon euro karşılığında Genk'ten Bologna'ya transfer olmuştu. İtalya temsilcisinde geçirdiği 4 sezonda toplam 152 karşılaşmaya çıkan John Lucumi 2 gol ve 4 asist kaydetti. Başarılı oyuncu Kolombiya milli takımının formasını 42 karşılaşmada giydi.
1: Rodri'yi Barcelona'ya göndermeye hazırlanan Manchester City orta sahadaki bu boşluğu da genç bir yıldızla doldurmak istiyor.
4: Manchester City orta sahada yeni döneme hazırlanıyor. İngiliz devi Barcelona'ya transferi için gün sayan Rodri'nin yerini Lille'in genç yıldızı Eyüp Boadi ile doldurmak istiyor. City'nin 18 yaşındaki faslı orta saha için Lille ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü ve transferi bu hafta içinde tamamlamayı hedeflediği belirtildi. Fransız ekibinin Boadi için beklentisi 100 milyon euro. Genç futbolcu 2026 Dünya Kupası'nda Fas'ın çeyrek finale yükseldiği turnuvada 5 maça da ilk 11'de başladı. Boadi Avrupa futbolundaki çıkışını ise 2024 yılında Lille'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i mağlup ettiği karşılaşmada yaptı. Oyunu geriden kuran bir orta saha profiline sahip faslı futbolcu Lille formasıyla şimdiye kadar 88 maça çıktı. City'de ayrılık hazırlığındaki Rodri'nin ise 76 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olması ve İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Manchester City'nin bu adli transferini tamamlaması halinde Chelsea'nin Arjantinli orta sahası Enzo Fernandez ilgisinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.
1: Avrupa'daki transfer gündeminden bahsederken şöyle bir transfer söylentileri köşesi yapmayalım mı? Sizler için şöyle 4 oyuncu için gündemde konuşulan takımlar, son durumlara bir göz atacağız. Şöyle hemen sol baştan başlamak istiyorum. Pedro Neto'dan bahsedelim. Chelsea'nin 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu. Oyuncuyu Manchester City transfer etmek istiyor. Sadece City değil bu arada. El Hilal'in de Pedro Neto'ya yakın bir ilgisi olduğundan bahsedelim. Chelsea 2024 yılında oyuncu için Wolverhampton'a tam 60 milyon euro ödemişti. Ve sözleşmesi de 2031 yılında sona erecek. Sözleşme devam ediyor. Bakalım hem City hem El Hilal gündemde. Tabii farklı ülkeler, farklı konular var arada. Hangisini tercih edecek ya da yerinde kalacak mı, onu da takip edeceğiz. İkinci ismimiz Martin Zubimendi. Jose Mourinho Martin Zubimendi'nin transferini onayladı. Arsenal'ın 27 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunu teknik direktör Jose Mourinho kadrosunda görmek istiyor. Arsenal 2023 yılında Real Sociedad'a tam 70 milyon euro ödemişti Zubimendi için. Oyuncunun yeni adresi acaba Real Madrid olabilir mi? Bunu da göreceğiz. Üçüncü isme gelelim. Mikel Tadze, Newcastle, Mikel Tadze için tam 55 milyon euroluk bir teklif hazırlığında şu anda. Villarreal'in 25 yaşındaki Gürcü forveti Barcelona'nın da yakın ilgisini çekiyor. Sözleşmesi de 2031 yılında sona erecek. Son ismimiz Onahi. Atletico Madrid Onahi'nin transferini yakın bir zamanda bitirmek istiyor. Madrid ekibi yaklaşık 25 milyon euro değer biçti 26 yaşındaki faslı orta saha oyuncusuna. Transferde Barcelona'yı da geride bırakmak istiyor. Bakalım Onahi'nin yeni adresi farklı bir takım olacak mı? Sözleşmesinin de 2030 yılına kadar devam ettiğini de hatırlatmış olalım. Bu 4 isimle ilgili şu anda Avrupa'da transfer söylentileri bu şekildeydi. Şimdi farklı bir konuya geçeceğiz. Cristiano Ronaldo demek istiyorum. Çünkü yaptığı bir açıklamayla tüm Ronaldo sevenleri oldukça üzdü. Futbol kariyerinin sonunun yaklaştığını söyledi.
5: Cristiano Ronaldo futbol severleri üzecek bir açıklama yaptı. ...41 yaşındaki Portekizli yıldız, 2026-2027 sezonunun futbolculuk kariyerindeki son sezon olabileceğini söyledi. Ronaldo, bu muhtemelen futboldaki son yılım. Arkamda muhteşem bir miras bırakmak istiyorum ifadelerini kullandı. El Nasr'la sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Ronaldo, daha önce de emekliliğinin yaklaştığını belirtmiş ancak net bir tarih vermemişti. 2026 Dünya Kupası'nın milli takım kariyerindeki son turnuva olacağını açıklayan Portekizli yıldız turnuvada 3 gol kaydetti. Portekiz son 16 turunda İspanya'ya elenerek kupaya veda etti. Ronaldo futbol sonrası hayatını da şimdiden planladığını belirtti. Ailesiyle daha fazla vakit geçirmek, seyahat etmek ve padel oynamak istediğini söyledi. Sporting Lisbon'da başlayan kariyerinde Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giyen efsane isim 2023'ten bu yana El Nasr'da görev yapıyor. 5 kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca kaydettiği 976 golle futbol tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.

0: 1000 gole ulaşmayı hedefleyen tecrübeli oyuncunun önünde sadece 24 gol kaldı.
1: ...1987'de bugün Muhammed Ali Ring dergisinin boks onur listesine seçilmişti. Ana haberi de efsane sporcunun nakavtlarıyla noktalamış olalım. Hoşçakalın. The straight line.

well, the challenge rolls back.

0: Televizyon bu saatini kontrol ediyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Taç Inter kullandı. Bastoni. Dördüncü dakika, Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladı. Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopbeiners. McKennie. İlk kez görmüş olabiliriz McKennie'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović Acerbi. Juventus'un ilk atığı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopbeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKennie. İndirdi göğsüyle. Kopbeiner sert orta. McKennie. Kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu. Gol! Sürpriz golcüsüyle İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden, Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi avlıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi, merkeze aldı topu. Kenan Yıldız vurdu. Kenan! Olacak iş değil. Millilerimiz sahnede. Ne maç ama. Kenan Yıldız. Görüyorum, artırıyorum diyor Kenan. Ne gol ama. İşte posterleri. Buranın ikonu. Sadece ayın oyuncusu değil. Kenan Yıldız bu takımın her şeyi.
1: Önce Hakan, sonra Kenan. Yani şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
0: İnanılmaz. Yani
1: çok inanılmaz. Korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
0: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor Interliler. Locatelli, Weston McKennie düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventuslular. Topikini hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kopbeiners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi, Ejuan Boni yükseldi, Bremer, hata sürecek Inter'in, Hakan Çalhanoğlu! Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz, Inter'i sırtlıyor! Inter'i taşıyor! Maçta tutuyor! Maçın flash ismi Hakan'la Kenan. Hakan'ın ikinci golü.
1: Erim, daha iyi bir gün olamaz bence.
0: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri, kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor Christian Kivu'nun Inter'i öne öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası Abi Turan'da. Kenan Kolombo düdüğünü çaldı, derin bir sessizlik. Kenan çevirdi, kafa vuruşu, gol! Şimdi de kardeş Turan, Kefren Turan. Millilerimiz düelloda, abi kardeş düelloda. İnanılmaz.
1: Nefis maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Hakan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus'a bu bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
0: Kenan derinde aldı topu yine. O Penda, seki top Thuram. Jonathan David, Ancic deneyecek. Ancic çok artık! Ancic! İnanılmaz bir gol daha! Tüm sezonun golleri bu maçtan çıktı. Ne maç ama! Bu kez de Juventus önde. 90+1'de. Ancic, altyapıdan çıkan bir Juventus ürünü. Daha önce gidenlere selam çıkıyor. Ancic, Tudor'un hamlesiydi. Tudor'un X faktörüydü. Attı golü.
1: Çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
0: Yani, İnanılmaz.
1: Kariyer golünü attı.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Aynı kalabalık altı pas. Sakar'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pası alamıyor. Nicola Barella şut da dışarıya. Baskı. Şimdi Lautaro gol. Şansı Boni'ye Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano. Aradan Zambo topuk bası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yan Sommer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol sevinci.
1: Napoli 1-0 önde.

0: Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella. Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay! Of. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyumada izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
1: Bambaşka bir şey denemişti orada.
0: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu. Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol. En sevdiği rakibin ağlarına bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark 1'e indi. Maç nasıl değişecek? Neresten? Zamboangissa'ya. Zamboangissa, Spinazzola boşandı. Zamboangissa kendisi gitti, açtı önünü. Zamboangissa! Üçü de buluyor Napoli. Zamboangissa yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zamboangissa.
1: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
0: 3-1. Serie A'nın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot, Sučić gözüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını, Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro önce Maignan, sonra direk. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro. Adrien Rabiot pasını aktardı Pulisic'e.

0: Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacaklardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Menia'nın üzerine gidiyor bu şut. Leo bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Saelemaekers'e dengesiz Inter savunması. Saelemaekers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Saelemaekers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda, doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan, Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Saelemaekers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Jan Sommer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faulü yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Menia'nın kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu Mike Maignan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Maignan uzandı.
1: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Maignan. Yani açık bir şekilde kendi sonuna daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
0: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye arka direkt Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sotsa son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Maignan.

0: done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Christian Kivu görüntüde. Jelinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco'ya da gol!
2: Hoylund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola hata destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif. Gol!
1: Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize hatağında belki de golü buluyor. Ligin ilk devresinde uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Bu kez ceza sahası koşusuyla yine Inter ağlarını havalandırıyor. Skora da dengeyi getiriyor. Asist Elif Elmas'tan, gol Scott McTominay'de.
3: Bakar mısın McTominay'e?
1: McTominay baskıyı yaptı, topu da kazandı. Scott McTominay içeride, Hoylund kendisi vurdu yalnız Ömer.
3: İnisiyatif alarak yaptı bu baskıyı.
1: Pas Barella'ya. Nicolo Barella. Kavisi top. Thuram vurdu kafayı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Yan Bisek çekti, vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor.
3: Oh.
1: Savunma arkasına şimdi Hoylund. Tıska gelince Hoylund pozisyonun içerisinde. Hoylund çaprazdan vurdu. Hoylund direğin dibinden dışarıya.
2: Yan Bisek sağ kanada. Luis Enrique, Mkhitaryan, Mkhitaryan önünde kaldı top. Sonrasında Thuram, topukla pas, Di Marco vurdu.
1: Savunmada Bokeman, ardından Bastoni dışarıya.
4: Il numero 13 del Napoli commette fallo in...
1: Evet, faul yaptı. Amir Rahmani, penaltıyı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları... Doveri gitti kenara, izledi, penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübe'ye mi?
2: Conte.
3: Demin haklıydı kendi kendine bu tepkiyi verirken de artık tabii duramıyor.
1: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu! Direğine çarpan topağlarla buluşuyor. Napoli'ye ligde 5. kez gol atıyor Hakan Çalhanoğlu. Son ikinci kez Vanya Milinkovic-Savic'i penaltıdan avlıyor.
2: Spinazzola. McTominay araya girdi. Bastoni. Seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı. Kafa vuruşu Bisek'ten gelmiyor. Lang çevirdi. McTominay!
1: Inter'in belası oldu Scott McTominay. Yeniden dengeliyor skoru 2-2. Scott McTominay 2-2 getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede.
2: Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü.
1: İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enrique Mkhitaryan ama direği aşamıyor.
2: Lig'de ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
5: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Ve iki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiasso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an Juventus için. Bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiasso dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiasso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer. Etkili geldi Inter. Karşı karşıya pozisyon. Son anda savunmanın müdahalesi. Bu vuruş Jelinski'den. Savunmada Bremer. Golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor Inter. Önce kaleci Di Gregorio, sonrasında top direkler arasında geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'ta top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan. 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var Kalulu'nun ama Lapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Hatağın devamı McKennie vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar. Jan Sommer'den. Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito golü attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı bırakmaya niyeti yok. Şık bir golde Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio. Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Jelinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Jelinski. Bu gol Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı. Savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.
2: Serie A'da haftanın, hatta belki de sezonun maçındayız. Milano derbisinde Milan San Siro'da Inter'i konuk ediyor. Domeri ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Milan başlıyor. Basit bir hata Jan Sommer'den. Pulisic bıraktı Modric'e. Luka Modric vuruyor dışarıya. Dakika 3, Yan Sommer'den büyük hata. Cezayı kesemedi o hataya. Minan. Hatalı pas Leo'dan. Akanji bıraktı Esposito'ya doğru. Zielinski şimdi Mkhitaryan'a aktardı. 3-2 pozisyon var. Milanlılar savunmaya dönme çabasında. Mkhitaryan gitti. Mkhitaryan vurdu Menya'nın üzerine. Henrik Mkhitaryan'la gole çok yaklaşıyor Inter. Offside'da Mkhitaryan burada. Evet, offside'da. Yani yeniden izliyoruz pozisyonu. Leo, Yusuf Fofana bıraktı aradan Estupiñan'a. Estupiñan vurdu gol! Mkhitaryan kaçırdı. Dönüşünde Estupiñan atıyor. Milan 1-0 önde derbide. Pervis Estupiñan'la. İşte futbol. Her şey saniyeler içerisinde değişebiliyor. Neredeyse Mkhitaryan'la golü kutlayacaktı Inter. Saniyeler sonra sevinci yaşayan taraf Milan oluyor. Golün ismi Pervis Estupiñan. Luka Modric. Aradan Fofana'ya. Yusuf Fofana. Fofana içeride Pulisic'i düşündü. Yine ona geldi top ama. İyi bir vuruş gelmedi Yusuf Fofana'dan. Di Marco. İşaret geldi şimdi. Federico Di Marco kullanıyor korneri. Onun ortasında savunma karşıladı. Pulisic çıska geçiyor. Mkhitaryan bir fırsat daha Inter için.

Şirinski bıraktı Barella'ya. Barella attı şutu Barella. Dışarıya gidiyor yandan. Barella'nın bu denemesi. Bisse kapladı. Luis Enrique. Barella pas beklemişti. İçeriye bir orta. Koni de Winter vurdu kafayı. Ardından Fofana Pulisic'e. Christian Pulisic'ten arka arkaya çalımlar. 2-2 pozisyon. Christian Pulisic. Karşısında Mkhitaryan var. Rabiot'dan destek. Pulisic bıraktı Leao'ya. Rafa Leao dışarıya. Etkili geldi Milan. Modric'ten Yusuf Fofana'ya. Fofana. Arkasında Barella. Fofana kaybetmedi. Fofana vurdu. Sektiriyor Yan Sommer ama ikinci hamleyi de yapabildi İsviçreli file bekçisi. Estupinian. Baskıyı yaptı Barella. Barella kazanmayı da başardı. Barella çevirdi içeriye. Boni açtı. Mkhitaryan düzeltti bıraktı. Di Marco dışarıya. Neler kaçırıyor Inter. Marco yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bisek. Dumfries yaptı ortaya. Dumfries Boni'den kafa dışarıya. Anjuan Boni vurdu kafayı. Di Marco kullanıyor korneri. Federico Di Marco'nun ortasında. Fükrük Meyan'dan önce davrandı ardından. Bir korner daha. De Winter'in müdahalesi. Jelinski'de kaldı. Hemen pas Di Marco'ya. 4 Interli ceza sahasına koşuyor. Orta geldi. Dumfries göğsüyle indirdi. Penaltı itirazları. Oyun sürecek yine. Suçic. Petar Suçic. Kapandı önü. Di Marco. Ondan yine Suçic'e. Petar Suçic. Kimse boşa çıkamadı Inter'de. Andy Diouf. Pavlovic karşısında. Diouf'tan Piotr Jelinski. Suçic aldı yeniden. Petar Suçic ondan orta. Kafa Kanji dışarıya. 90+5'te gole yaklaşıyor Inter. Çok etkili bir kafa gelmedi ama. Burada Ricci'nin pozisyonu. Menyan kullandı ve son düdük. Derbinin galibi Milan oluyor.

Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande çevirdi ve gol Bayer. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta boşu gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Ofsayt söz konusu değil, aldı. Nusa. Manuel Neuer mi? Nusa mı? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi. Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını.

0: şimdi buldu Diaz'ı. Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor.
1: Olise
0: Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise. Harry Kane. Savunma arkasına Diomende'yi kaçırma düşüncesi. Diomende. Neuer. Manuel Neuer de şov yapıyor. Onu da söylemek lazım. Ito yerden çok iyi yere. Olise. Son anda Gulaçi. Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern Olise yaptı ortayı, bir kafana gol. Canıtınta. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Canıtınta. Leipzig 1 Bayern 3.
2: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
0: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Olise içeriye dört oldu. Pavlović Olise gelin yanıma diyor. Baktı. Şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu. 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise. 5-1. Leipzig parçalandı.
2: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
0: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigli'leri. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
3: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry. Serge Gnabry bir şutta o denedi. Savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı. Luis Diaz geriye döndü. Pavlović. Kimi şut şansı. Kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson. Yaptı ortayı Svensson. Kafa gol. Schlotterbeck golü attı. 1-0 önde Dortmund.
2: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
3: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
2: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
3: Sabitzer. Bir uzun topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimi aldı. Şut şansı Kimi vurdu ama.

0: Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişine. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı. Adeyemi'yi iyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane. Harry Kane. Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem Atalanta maçındaki hatası ve sonucu Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilamı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer. Sağda Yan Kuto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası. Bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson. Dakika 83. Skora bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Etmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise, Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kimi, gol! Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi. Bu kez Bayern Münih'ten.
1: Hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema'yı almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: kamuoyuna hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Hem de ne heyecan, haftanın en karlı takımı kazanan Beşiktaş oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor şampiyonluk adayları sezona puan kaybederek başladı. Gözler bir yandan da Avrupa heyecanına çevrildi. Hepsini konuşacağız. Çok değerli isimlerle birlikteyiz. Takım oyununda Zafer Tüzün, Onur Özkan ve Okan Koç. Bizlerle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Takım
2: oyununa yayınlar.
0: Diyelim, yoğun bir gündem var. Fırtına gibi başladı Trendyol Süper Lig. Okan Koç'un yüzü gülüyor.
2: Alışkın değilsin tabii, değil mi Cüneyt abi?
0: Geçen sene sezon başlangıçlarına
2: Ekim'den bu yana
0: hasret kalmıştı. Bir
1: kaç senedir hasret. Sen alışık değilsin.
2: Bana bir yana bak, 14 senedir kendisi çok gülüyor sanki ya, abla aklımda.
3: Eyvah eyvah. Erken başladı.
0: İyi başlamadı. Son şampiyon da iyi başlamadı. Biz de son şampiyonda başlayalım. Tabii ki transfer beklentileri içerisinde oynanan bir maçtı. Skoru da yansıdı sanki. Herhalde dünya üzerinde 4 sene üst üste şampiyon olup sezon açılışında başkanı istifaya çağrılan tek takım da Galatasaray olmuştu.
3: %100 değil mi? Yani dünyada herhalde
0: gibi değil.
3: Eşi benzeri yoktur. Ya Galatasaray'da hani bir söz var ya, işte başarısızlığa tahammül yok şeklinde. İşte başarının sırrı bu şeklinde. Bence bu biraz şaşmış durumda hedefinden. Yani tabii ki başarısızlık anında verilen reaksiyonlar hızdır ve doğru reaksiyonlar son derece kıymetli, ama yani dediğin gibi sevgili Cüneyt Can, yani 4 sezon üst üste şampiyon olan bir takımın, bir kulübün başkanını ligin birinci haftasında istifaya çağırmak bence başka bir nokta. Yani eleştiri tabii ki olacak. Biz de eleştiriyoruz burada. Ya, taraftarın tepkisi, eleştirisel boyuttaki tepkileri son derece doğru, ama istifa başka bir nokta. Yani ben bunu biraz akıl tutulması olarak görüyorum. Çünkü şöyle düşünmek gerekiyor. Bir şey söylediğiniz zaman o gerçekleşirse ondan sonra olabilecekleri de bir şekilde sizin düşünüyor olabilmeniz gerekir. Yani Galatasaray'da şu an başkan istifa etti, gitti, ne olacak? Galatasaray'da çok olumlu bir tablo mu oluşacak? Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki hatalar var. Biz de sonuna kadar bunu eleştiriyoruz. Yanlışlar var. Yani yönetim sınıfta kaldı şu ana kadar. Ama istifa başka bir nokta. Ki zaten önümüzde transfer sürecinin bitmesine de henüz ciddi bir vakit var. Yani bizim kulüplerimiz için ciddi bir vakit var. Ama Galatasaray tartışmasız Okan Buruk döneminin, son Dursun Özbek döneminin en kaotik sezon başlangıcına imza attı ve fikstüre baktığımızda, Galatasaray'ın içinde bulunduğu duruma baktığımızda sanki bu kaotik ortamın devam etme ihtimali de bir hayli yüksek gözüküyor. Çünkü sadece transfer değil Galatasaray'ın sorunu, takım içinde de problemler var. Enteresan işler dönüyor Galatasaray'da, onu söyleyeyim önce bir kere. Şimdi transfersizlikle alakalı şöyle deniyordu ya, işte plansızlık, ki biz de bunu söyledik. Ama bir yandan da Galatasaray'ın içinde bulunduğu ekonomik tablonun yöneticiler tarafından çok iyi açıklanamadığını net şekilde görüyoruz. Şimdi bilançolar açıklanıyor. Galatasaray adına son derece süslü, son derece gösterişli bilançolar. İşte rakipleri zarar ederken Galatasaray son bir yılda ciddi bir şekilde kar açıkladı, değil mi? Şimdi insanlar şunu soruyor. O zaman Galatasaray niye transfer yapamıyor rakipleri yaparken? O bilançonun bir kısmında çok gözden kaçan ufak bir detay var. Hani Galatasaray'ın transfersizliğine dair bence yanıt bulabileceğimiz bir detay. Galatasaray'ın çok önemli bir nakit problemi var şu anda. Yani bu çok konuşulmuyor, gözden kaçıyor belki
0: neden
3: ama.
0: Neden kaynaklı? Maaş bütçelerinin yüksekliğinden kaynaklı.
3: Osimhen transferi Galatasaray'ın ekonomik bilançosunda dev bir çatlak oluşturdu. Çok net. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Bir kulüp, bir Türk kulübü bir yıllık süreçte 75 milyon euroluk ödeme yaptı. Tarihte böyle bir şey yok. Yani şimdi bunu 4-5 senede yapabilseniz çok daha kolay bir şekilde atlatabilirsiniz, ama bir yılda 75 milyon euro Galatasaray'ın geliri var mı ki bu parayı ödeyebiliyor? Şu an Galatasaray'ın kısa vadeli gelirleriyle kısa vadeli ödeyeceği paralar arasında bir uçurum var. Yani Galatasaray şu anda nakit akışını sağlayamıyor. Dolayısıyla hani transferde diyoruz ya, niye hep kiralık oyuncuya gidiyor Galatasaray? Satın alma opsiyonu kiralık. Niye? Çünkü bu sezonun ödemelerini minimize etmeye çalışıyor yönetim. Ve bugün geldiğimiz noktada Galatasaray bununla uğraştığı için ve başka, bu arada değişik enteresan işler de dönüyor. Okan Hoca'nın ekibinin sözleşmeleri, Çorum maçının günü yapıldı. Yeni sözleşmeleri ve bir maaş beklentisi vardı, zam beklentisi vardı. Bu zam beklentisinin çok altında bir zam yapıldı antrenörlere, Okan Hoca'nın ekibinde. Artı yabancı oyunculara ödemeler yapılırken yerli oyunculara ödemeler aynı düzende yapılıyor mu?
0: Bu arada son dakika bilgisi hemen tabii paylaşayım. Beşiktaş, Vlahovic'i, Jalgiris

0: Paris maçı için kadroya aldı. Daha doğrusu UEFA'ya bildirdi. Beşiktaş taraftarı bu haberi bekliyordu. Bir kez daha altını çizelim. Son dakika gelişmesi olarak kırmızımız ekranda. Beşiktaş Vlahovic'i Žalgiris maçı için kadroya aldı. UEFA'ya ismi bildirildi Vlahovic'in. İnşallah bol bol goller atar. Žalgiris maçında Türkiye'yi temsil edecek. İnşallah. İşte Şahin'i Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi. Devam edelim Galatasaray'a.
1: Evet, yani en çok enteresan işler öyle dediğim gibi. Yani biz Galatasaray'ın problemlerini sayarken işte transfersizlikten bahsediyoruz ya, ya da oyun problemlerinden daha büyük problemleri var Galatasaray'ın. Birincisi bir ekonomik sıkıntı. Yani Galatasaray yönteminin şu an çözemediği bir nakit akışı problemi bu transfere de yansıyor. Oyuncu ödemelerine de yansıyor. Siz bir takım içinde yabancı oyuncuların ödemelerini zamanında yapıp yerli oyunculara aynı düzende ödeme yapmazsanız bu bir kere takım birlikteliğini olumsuz etkiler. Tabii. Okan Hoca, şampiyon hoca ve şampiyon ekipten bahsediyoruz. Onlara verilmesi gereken bir zam ve sözleşme var. Bununla alakalı problemler. Yani Galatasaray'ın şu anda Kemerburgaz'da çok huzurlu bir takım olduğunu söyleyemeyiz. Bu bir. İki, enerji problemi var Galatasaray'ın. Yani şu anda tüm enerji dibe vurmuş durumda. Karamsarlık var camianın içinde. Buradan Galatasaray'ın çıkabilmesi kısa vadede çok kolay gözükmüyor, açık söyleyeyim. Yani Erzurum maçı, ondan sonra Galatasaray'ın Göztepe maçı, zor bir fikstürü var. Trabzon'a gidecek Galatasaray milli araya kadar.
0: Galatasaray'ın böyle zor başlayıp şampiyon olduğu birçok sezon
1: tabii ki,
0: var.
1: Tabii.
0: Bir de sezon başlarında Muslera'nın hatalı goller yediği başlangıçlar hatırlarız ama sonrasında toparlamıştı, ama bu defa öyle bir durum değil. Bu farklı bir
1: kısa vadede,
0: sorun var Galatasaray'da.
1: Kısa vadede olacak gibi durum ya, ben sezon başlangıcında şunu söylemiştim. Hani bundan önceki sezonlar gibi 2.60'lar, 2.50'leri beklemeyin puan ortalaması demiştim. 2.30, 2.40 şampiyon yapar demiştim. İlk haftadan gördük. Yani artık o büyük takımların yürüyerek maç kazanabileceği bir ligden çıkmışız gibi duruyor ki bence çok sevindirici bir durum bu arada. Güzel bir gelişme. Dolayısıyla Galatasaray o puan kayıpları bir avantajdır aslında. Trabzonspor'un ve Fenerbahçe'nin kayıpla başlaması Galatasaray için. Ama dediğiniz gibi yani sanki Galatasaray çok kolay bir şekilde bu cendereden çıkabilir mi? Kısa vadede çok kolay gözükmüyor bu. Transferler gelirse tabii ki bir moral motivasyon, takımın güçlenmesi bir etkendir ama burada Galatasaray camiasının enerjisinin biraz yukarı çekilmesi gerekiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Şampiyon takım 4 sene, 5. sezon ilk maç, tribünler dolmuyor ve protesto var. Yani bu çok alıştığımız
0: rakip,
1: bir durum değil.
0: Ligin yeni takımı.
1: Ligin yeni takımı Çorum'a karşı bir de bunu yaşıyorsunuz. Dolayısıyla Galatasaray'ın çözmesi gereken.
0: Öne geçip geri düşüyorsunuz ve 90'lı beraberliği yakalıyorsunuz. Evet. Yani Galatasaray'ın şu kadrosu da Çorumlular kusura bakmasın, hoş geldiniz Süper G'ye, iyi ki geldiniz ama şampiyon Galatasaray'ın bu kadrosu normal şartlarda.
1: Tabii, transfer gelmemiş olsa bile ondan bağımsız
0: kazanabilirdi.
1: Yani Galatasaray,
0: sorun başka belli ki.
1: Tabii ki toparlamak gerekirse yani Galatasaray'ın saha içi problemlerinin transfersizliğinin dışında şu an çok daha derin sıkıntıları var. Kısa vadede onların çözülebilmesi gerekiyor.
0: Tabii transfer mutlaka yapılacaktır. Yönetiminde çalışmaları devam ediyor ama şöyle bir geniş kadroya bakalım Okan Koç. Birkaç bölgeye alternatif oyuncu, bir kere kulübenin daha güçlü olması lazım da birkaç bölgeye de alternatif oyuncular bulması lazım gibi duruyor.
2: Cüneyt abi, huzurun ve ödemelerin olmadığı yerde başarı gelmez. Ne kadar kaliteli yıldız bir takım oluşturursan oluştur, geçmişte çok başarı da çok fazla önemsenmez yani. O takımın içerisindeki huzursuzluk, sen ona ödüyorsun bana ödemiyorsun, ona ödüyorsun bana ödemiyorsun. Eğer böyle durumlar yaşanıyorsa orada ciddi bir ayrımcılık ve takım olamazsın. Kutuplaşma olur. Onlar da büyük problemlere yol açar. Yani şimdi şu kadroya bakıyorsun. Barış, Osimhen, Sané, Yunus, Sara, İlkay, Torreira, Lemina, Salahi, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Uğurcan, Eren. Yani şu takım geçen sene şampiyon olan takım.
1: Evet, tabii.
2: Bu takımın bu kadar kötü oynamasının sebebi sadece transfer yapılmaması mı? Soruyorum ben burada. Hocam kusura bakma Okan Hoca, yani 4 senedir bu takım oyun olarak da oyuncu olarak da gelişmemiş. Şu anda bakıyorsun maçlarda, hazırlık maçlarında. Problemi bir de kendinde arayacaksın, sirkeleyeceksin. Takımda bir gelişme yok, oyuncularda bir gelişme yok. Oyuncular form tutmamış. Sadece transfere mi dayalı yani form tutmamış? Yani oyuncular da aman transfer gelmezse biz oynamayız gibilerinden mi şeye bürünüyorlar o takımın içerisinde? Olmaz yani. Burada Okan Hoca'yı da sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü müthiş bir kadrosu var. Yani Osimhen tek başına, bak maçı izliyoruz, maçları izliyoruz. Bir tek oynayan Osimhen. Form tutan, performans arttıran, yani takım için bir şey yapan. Sané niye iyi oynamıyor? Barış niye formsuz? Sara niye formsuz? Torreira, Yunus. Bunu da takım içerisinde sadece oyuncular üzerinde değil. Bu oyuncuları oynatan, bu oyuncuları oynamasına o özgüveni veren takımın başındaki kişi de sorgulanması gerekiyor. Yoksa Galatasaray'ın kadro

0: kadrosu, şu kadro sezon başında kağıt üzerinde bütün takımlarla karşılaştır. Herkesler Galatasaray'ın
1: 11 üzerinde.
0: Tabii canım değil mi? Bu takım yine şampiyonun en güçlü adaylarından bir tanesi.
1: Kadro genişliği problemi.
0: Kadro genişliğin probleminde Fenerbahçe yeni yeni güçlendi. Beşiktaş tabii ki de toparlanmaya çalışıyor ama yani ne olursa olsun bu kadar kötü olmaması gerekiyor yani. Sebebi transfer değil bence.
1: Şu an diyorum. Yani transfersizlik değil sebebi.
2: Bak geçtiğimiz sene sonundan beri Galatasaray'da alıştığımız futbol kalitesi hala yok ortada. Şimdi bu ne demek? Sen hedef yükseltirken sen takviye yapman gerekiyor demek. Şimdi taraftarın beklentisi zaten o yolda. Şimdi transfer beklentisi doğrultusunda hedef büyütmüşken şimdi sen hedeflerin küçülmesi Galatasaray camiasının ruhuna aykırı. Taraftar ondan isyan ediyor. Hedef büyütüyorsun ama aldığın henüz yaptığın takviye yok.
0: Tamam.
2: Tamam, şampiyon olmuş bir kadro var elinde.
0: Evet.
2: Bu kadro karakterli kadro. Bu gene toparlar.
0: Tabii tabii.
2: Ama üç kulvarda yarışırken sen burada kadro zenginliği yaratmak zorundasın.
0: Ya
2: bu
0: hocam,
2: yönetimin görevi.
0: Doğru.
2: Ha ondan sonra senin söylediğine de haklısın. Okan Hoca da elindeki oyuncunun %100 performansını vermesini sağlamak için
0: vermesi gerekiyor. Şu anda bakın bir tane oyuncu %100 performans sağlıyor.
2: Geçen senenin şey sonu gibi Okan'ım işte.
0: Diğer oyuncular kağıt üzerinde.
2: Osimhen'e dayalı.
3: Celader'e gidenlere bakarsak da bu arada taraftar da haksız değil.
1: %100 haklı. Yani. Şunun bir örneği yani yoktur.
3: Şampiyon Galatasaray'da bir oyuncu gelmiş, o da kiralık. Ne katkı vereceği tam bir soru işareti.
2: Bir de gidenlere mevkisi var. Öyle kritik mevki ki Okan Buruk'un sisteminin oturmasının baş aktörü Lemina'nın oynadığı yani mevki.
1: Şimdi,
2: ama o oyuncudan Lemina çıkmaz dediğim benim o. Hem genç, hem gelişimi nereye gidecek belli değil. Hem de adam orta sahada geziniyor. Bilhassa ön bölgeye yakın oynamaya çalışıyor.
1: Ya transfer...
0: Ya hocam,
1: yani savunmalarında falan çok zayıf bir çocuk. Transfer gelmeyebilir, gecikebilir. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Acil ihtiyaç varsa hızlı hareket etmek zorundasın. Şimdi geniş kaldırıp yorduk az önce. Tabii.
0: Acil ihtiyaç bölgesi neresi? 10 numara. Doğru söylüyorsun.
1: Az önce Galatasaray'ın geniş kaldırını gördük. Ya yedek 9 numarası yok Galatasaray'ın. Yedek kanat oyuncusu yok. 10 numarası yok Galatasaray'ın. Şimdi sezona böyle girilir mi? Yani burada Galatasaray yönetiminin çok ciddi bir zafiyeti var. Yoksa transfer kadro yeterlidir gelmeyebilir.
2: Şunu düşünmüş olabilir mi? Şimdi bakıyorum. Çorum Spor, Erzurum Spor. Şimdi ben bu kadroyla bu yeni gelen takımları da geçerim. Ondan sonra daha sağlam bir transfer yetiştireyim düşüncesi yanlış olur.
1: Yok yanlış zaten hani...
0: Zaman kazanıp fırsat transfer edin hocam. O şekilde düşünülebilir. Yani bunları işte, geçer. Ama şimdi bak Onur'un söylediği gibi yani acil olmazsa olmaz bölgesi neresi? Yıllardır aranan bölge. İlkay geldi, Yunus geldi, orayı dolduramadı. Schneider'le Mertens'in yerine. Değil mi? Dolduramadı.
3: Tabii.
0: Sen oraya o bölgeye o tarzda bir oyuncu erken getirmiş olsan bak sana bir şey söyleyeyim. Yunus'un da Salahin'in de, önde Osimhen'in de, Barış'ın da, Sané'nin de hepsinin performansını arttı. Çünkü sen Sara'dan, Torreira'dan, Lemina'dan o pas bağlantıları, onları besleyecek pasları bekleme. Her maç yapamazlar. Ama senin orada bir Mertens, bir Schneider olmuş olsa bu oyuncuları da yukarı taşır. Ama sen oraya o bölgeye o kalitede bir oyuncu yıllardır arıyorsun. Bir an önce o planlamayı yapıp babacığım getirseydin bu tepkilerle karşılaşmazdın. Taraftar haklı. Ben diyor Mertens'i gördüm kardeşim diyor. Schneider'i gördüm diyor. Bana diyor o seviyede İlkay'ı getirdin olmadı mı? Olmadı. Galatasaray camiasına dikkat et. Olmadı mı? Tutmadı mı? Yani reaksiyon yapıyor. Gönderiyor, yerini dolduruyor. İşte bu dönem o reaksiyonu yapamadığı için bu kadar tepkilere maruz kalıyor. Ama 4 sene şampiyon olmuş. Sané'leri, Osimhen'leri, kimleri getirdi bir yönetime de haksızlık yapıldığını da düşünüyorum.
1: Yo,
0: tamam geç kalınmış eleştirirsin. Başkan getir, alman gerekiyor, yapman lazım. Yaptın daha önce gibilerinden tepkileri koyarsın. Ama sen şu anda istifaya davet etmen bence biraz ağır karar gibi geliyor bana.
1: Ağır mı? Taraftar, yok abi. Taraftar ister abi.
0: Ya, ben her zaman söylüyorum. Taraftar müşteri.
3: Yönetim alıyor bugüne kadar aldı yani. Eylül ayında da birçok transfer vardı.
0: Haklısın. Bak, az
3: onları
0: önce,
3: da hazırlayalım verelim ekrana.
0: Az önce
3: Eylül'de
0: ne dedim?
3: De çok transfer.
0: Evet, evet. Az önce ne dedim? Sen ilk başta o bölgeyi dolduracaktın. Doldursaydın bak oraya mesela kim vardı konuşulan isimler? Bir sürü çok önemli oyuncular.
1: Şu an burada bilgi verelim. Galatasaray bitti de transferi yani.
2: Nasıl bitti?
1: Batrakov hayırlı olsun diyebiliriz artık.
2: Ha.
1: Yani resmi imza atılmadı. Henüz ıslak imza yok ama tüm anlaşmalar tamam. Ödeme planı konusunda anlaşma tamam. Islak imza bekleniyor şu anda. Islak imza da bugün yarın olacak. Yani Batrakov Galatasaray'ın ikinci transferi olacak artık. Ona hayırlı olsun diyebiliriz Rus futbolcu için.
3: Şimdi Galatasaray taraftarı umutsuz dedik ama Okan Koç da biraz sabır dedi. Her iki tarafta haklı çünkü Galatasaray'da transfer devam ediyor. Hani bugüne kadar Galatasaray transferinin son günlerinde neler yapmış onları derledi arkadaşlarımız. Bakın 2022-23 sezonunda Raşista, Mata, Icardi, Yusuf Demir, Matias Ross gelmiş. Elloy'u transferleri bunlar Galatasaray.

0: Galatasaray'ı. Bir sonraki sezon Davinson Sanchez, Ndombele, Eyüp Aydın. 2024-2025'te Osimhen geldi, daha ne olsun. İspanyakos ve Şalay transferleri de yapıldı. 2025-26'da da İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır gelmiş Galatasaray'a. Dolayısıyla hani transfer dönemi devam ediyor Türkiye'de. Galatasaray'ın transfer dönemi devam ederken son anla aldığı futbolcuların isimleri de ekranda. Hemen hemen hepsi de yıldız oyuncular veya gelecek vadeden oyuncular almış Galatasaray.
1: Bu başarıdır ama doğru planlama değildir.
2: Evet.
1: Yani şunu demek istiyorum. 22-23'e gidelim önce.
0: Akşam pazarını beklemiş hani.
1: Ama sevgili Güneşen, bak bu 5 oyuncu var ya. 22-23'ten bahsediyorum. Transferin son günü geldi. Icardi o gün uçağa binmemiş olsa, son dakikada vazgeçse, Galatasaray'ın 9 numaraları Seferovic'te Gomis. Şampiyonluk gelir miydi? Gelmezdi.
0: Ama bunlar da şampiyonluğu beraberine getirmiş. Örneğin Icardi, Osimhen, Uğurcan.
1: Ama şunu demek istiyorum. Yani bu bakın
0: gelmişler ve şampiyon yapmışlar.
1: Evet, transfer başarısı tabii. Bunlardan. Buna transfer başarısı diyebiliriz ama doğru planlama diyemeyiz. Davinson Avrupa'ya listelerin verildiği gün geldi. Yani bir gün geç gelse Avrupa'da oynayamayacaktı. Osimhen de aynı şekilde. Ya yani sen dersin ki buna bir transfer başarısıdır yönetim adına. Ama doğru planlama bu değil. Yani son dakikada bir aksilik çıkar, alamazsın oyuncu. Sonra ne olacak?
3: Bunu standart haline mi getirdi yani Galatasaray? Son dakikada mı yapacak?
1: Ona güveniyor belki ama bu çok güvenecek bir şey değil.
0: Geldi bak,
1: evet yani. Bu planlama, buna planlama diyemezsiniz. Ama bu Cüneyt planlama değil
2: çok
1: bu.
2: İlginç yerden geldi. Bak Eylül'de geldi, şampiyon oldu diyor. Evet. Acaba yeni Eylül'ü bekleyip de
3: işte bu tarzıyorum standart haline mi getirdin?
2: Yani bu doğru da ya şimdi ama işte ama önemli olan doğru oyuncu. Şimdi İlkay'dan ne bekliyordun? Mertan Şinaydar. Şimdi acaba Eylül'de o tarzda bir oyuncu bulabilecek misin?
1: Uğurcan kaça geldi? Doğru rakama mı geldi?
0: 25.
1: Yani 30 milyon euronun üzerine geldi bonuslarla. Doğru rakam mı? Değil. Niye? Geç kaldı çünkü Galatasaray. Yani Eylül başına bırakırsan kaleci transferini ne oluyor? Ya. Maliyetler artıyor. Yani şimdi bıraktığın zaman sonra daha fazla para çıkartıyorsun bazen kasandan da.
2: Bir de Cüneyt abi kulüpleri de anlamak gerekiyor. Kolay değil tabii ki de. Sonuçta o yıllardır.
0: Bütçeleri.
2: Tabii bütçe bir de abi şimdi ülke olarak hangi futbolcuya gitsek ha, Türkiye'de para var. Adam 20 ise 50 istiyor. 30 ise 40 istiyor.
0: Ama Galatasaray'ın elinde Şampiyonlar Ligi havucu var değil mi?
2: Havucu var, forma satışı, reklam. Bu tabii futbolcu için albenidir o. Yani cezbedici bir durum. Doğru söylüyorsun ama işte artık futbolcular ona kulüp şeyin kimin elinde? Lisans kulübün elinde.
0: Doğru.
2: Kararı veren kulüp. Kardeşim diyor sen diyor veriyorsun parayı. Bu maaş skalalarına en büyük sebep olanlar.
0: Kulübün elinde değilse menajerinin de canım imza parası veriyorsun zaten.
2: Tabii bravo aynı şekilde.
0: Menajerine imza parası veriyorsun.
2: Aynı yere düşüyor. Ne oluyor abi? Icardi baktı adamlar bunlar 10-12 milyon veriyor. Osimhen 75, 14, 15, 20 milyonlar. Öbürü 20'ye geliyor, öbürü 30'a geliyor. Bu Avrupa piyasasında, pazarında duyuluyor. Adamlar da para var zannediyorlar. Bak Arap ülkesi gibi zannediyorlar bizim. Arap Yarımadası'nda.
3: Arap ülkelerinin ucuz bir taktikçisi olduk yani.
2: Anladın mı? Yani ondan dolayı şu anda bak ben inanıyorum ki kulüpler, başkanlar, yöneticiler birçok kulüplere gidiyorlar abi. 20'lik oyuncu 30 çekiyorlardı. Yani diğer takımlar gitsin 20'yi alırlar, çekerler belki oyuncu. Bu sıkıntıyı da yaşıyorlar, zorluğu. Abicim bak yapacağı tek şey neydi biliyor musun? Sevgili Dursun Özbey. Yaptı kardeşim. Bak al kimleri aldı. Sayın abi burada. Hepsi yıldız, çok kaliteli. Sağ bek, sol bek oynuyor. Bilmem kimler geldi, neler geldi. Birçoğu da tabii patladı yani. Performans olarak karşılığını vermedi. Gidecektin babacığım, bir tane bulacaktın, koyacaktın merkeze. Oraya koysaydın şu anda var ya bu tepkiler, oyun, hiçbir şey konuşamayacaktı.
1: Geçen sene Sané'yi aldı Galatasaray. Haziran ayında bitirdi tepkileri.
0: Evet. En erken transferiydi. Yani işte.
2: O fırsat transferiydi.
1: İşte hayır, öyle bir oyuncu alabilseydi dediğin gibi en azından tepkilerin önüne geçerdi.
2: Bazı yerlerde fedakarlık yapacaksın. Şimdi taraftarın beklentisini abi bak sor. Galatasaray taraftarını sokakta çevir. Hangi bölgeyi ivedi bir şekilde transfer istiyorsunuz diye.
1: O konuda da oraya istiyor.
2: Herkes orayı istiyor. Gideceksin getirecektin. Bu kadar tepkiyle karşılaşmak.
1: İlk yapacak transfer
2: niye
1: olacaktı?
2: Biliyor musun Cüneyt abi? Orası nedir biliyor musun? Orası beynidir futbolun. Beyni. Yönlendiren. Şu kafanın üstünde böyle bir küçük bir yer var ya hocam. Orası işte orası. Oyuncuları oynatan Cüneyt abi. İşte orada İlkay'ın yerine daha böyle kreatif oynatan bir oyuncu olmuş olsaydı. Belki Osimhen'in de Barış'ın da yandan Sané'nin de diğer oyuncuların da performans arttı. Sen bu eksikliği görüyor musun? Talebi görüyor musun? Hoca da istiyor. Diğer sahanın içindeki oyun bunu istiyor. Oyun. Diyor bana diyor buraya bir tane oyuncu getir diyor bu seviyede. Gidip getirseydi ben sana söyleyeyim bu tepkilere maruz kalmadı. Ama bak bunları tamam taraftar haklı bu bölgeye kesinlikle ve kesinlikle transfer daha erken yapılması gerekiyordu. Ama abi kimse kusura bakmasın. Geniş kadroyu getirdin. 11'i getirdin. Bu takım bu kadro bu kadar kötü oynamaması gerekiyor. Bir tek sahada oynayan Osimhen var. Tek başına mücadele eden, isteyen, arzulayan, yaratan, problem çözmeye çalışan.
0: Sıfırdan gol at ya öyle.
2: Diğerlerinin performansının düşüklüğü. Az önce

0: Bu transferlerin gelmemesinden dolayı mı? Biraz da Okan Hoca kendini sorgulayın.
1: Şöyle bir şey var.
0: Haksız mıyım sevgili onu?
1: %100. Yani Galatasaray'da şöyle bir dönüşüm var 2-3 yıldır. Yani Galatasaray oyuncuya dayalı bir artık oyun düzeni üzerinden ilerlemeye başladı. Yani iki türlü takım var. Bir sistemin yükselttiği oyuncuların takımı, bir de oyuncuların yükselttiği bir sistem üzerinden oynayan takım. Tabii. Mesela Paris Saint-Germain, Mbappe'li, işte Neymar'lı, Messi'li takım neydi? Yıldızların yükselttiği bir sistem vardı. O olmadı. Sonra Luis Enrique ile ne yaptılar? Bu oyuncuları gönderdiler. Sistemin yükselttiği oyuncular üzerinden başarı geldi. Şimdi Galatasaray'da şu anda tamamen oyuncuya dayalı bir oyun performansı var. Yani bireysel oyuncu performanslarıyla Galatasaray ayakta durabiliyor şu anda. Çünkü ortada net bir oyun planı, sistemden daha ziyade yüksek oyuncu performanslarından bravo bahsedebiliyoruz.
0: Bak onu çok güzel yerde.
1: O yüzden tanım, de bravo. Galatasaray'da şu anda kadro anlamında zafiyet oluştuğunda ya da oyuncu performansları düşündüğünde direkt Galatasaray oyunu da düşüyor. Normalde böyle olmaması lazım. Yani bir takımın bir oyun standardı olur ve oyuncular formsuz da olsa bazen bu oyun standardını siz oynayabilirsiniz saha içinde. Ama Galatasaray'ın o oyun standardının olmamasının sebebi tamamen artık bireyselliğe dayalı bir takıma dönüşmesi. Bu arada tercihtir. Bununla başarılı olan takımlar da var ki Galatasaray oldu bununla başarılı. Ama işte bir çıkmaza girdi şu an Galatasaray. Yani kadro zayıfladığında, alternatif azaldığında, yıldızlar formsuzlaştığında Galatasaray oyunu direkt bir şekilde düşebiliyor. Bir de Galatasaray şunu kaybetti bence ligde. Psikolojik üstünlüğünü kaybetti şu anda. Yani bundan 4 yıl öncesine kadar o 4 yıllık süreci hatırlayalım. Galatasaray kiminle oynarsa oynasın ligde rakipleri şunu diyordu. Ya çok zor maç. Ben ne yapacağım?
2: Kesinlikle.
1: Ya da Galatasaray şunu diyordu. Taraftar camia. Ben geçerim bu maçı rahatlıkla. Şu an Galatasaray Erzurum'a gidiyor. Erzurumspor şu an Galatasaray'a yenebileceğine inanıyor. İnanıyor. Net inanıyor Erzurum. Ve Galatasaray camiası da endişeli. Erzurum'a gider puan kaybeder miyim diye. En tehlikeli kısımlardan biri bu. Yani Galatasaray ligdeki o psikolojik dominasyonunu kaybetmiş durumda şu anda. Bu geri gelebilir. Ama şu an kaybedildi o psikolojik tamam üstünlük.
3: Şimdi başta Lemina, Torreira, Sanchez, Osimhen olmak üzere Galatasaray hep aynı tutkuyla oynuyordu. Şimdi geçtiğimiz senenin sonuna doğru evet. Senin söylediğin gibi Onurcuğum, Osimhen'e dayalı bir sistem ortaya çıktı. Osimhen varsa Galatasaray vardı. Ama şimdi ne oldu? Galatasaray bilhassa büyük takımlar geçtiğimiz sene oynamadan da kazanmayı biliyorlardı. Ama bu senenin daha ilk maçlarında ne ortaya çıktı? Ligin kalitesi eskisi kadar kötü değil. Anadolu takımları da artık dişli takımlar.
0: Tamam.
3: Artık oynamadan kazanmak diye bir şey yok.
0: Doğru.
3: Sen artık oynamak zorundasın. Mücadele etmek zorundasın rakiplerin kadar. Kendinden aşağıdaki seviyedeki takımlara karşı bile mücadele etmek zorundasın. En az onlar kadar koşmak, hatta onlardan fazla koşmak zorundasın bu dakikada.
0: Önceden yetenek yetiyordu, şimdi dediğin gibi.
3: Onun için şimdi biz bundan evvelki senelerdeki zaten Galatasaray Fener kopup gidiyordu. Hem şampiyonluk yarışında daha fazla takımın olması, hem Anadolu takımlarının artık daha cesur olmaları, onların teknik direktörlerinin daha cesaretli davranması, büyük takımların da artık kendine bir çeki düzen vermesine sebep olacak. Niye? Şimdi Galatasaray bu transfersizde ben nasılsa 4 senedir şampiyon oluyorum. Transferleri de geç yapıyorum. Ama ne oldu? Tepki geldi.
0: Buraları da geçerim senin dediğin gibi az önce.
3: O artık o bitti.
1: Hocam
3: bitti.
1: Onu biliyor musun biraz? O bir kibirdir, biliyorsun değil mi?
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Başarılı evet. İnsanların, daha doğrusu insanın en büyük düşmanı kibir. Yani bir şeyi başardığın zaman sen o yöntemin de doğru olduğunu zannediyorsun. Ya yani başarı her zaman yöntemin doğru olduğu anlamına gelmez. Sen yanlışlardan da bir başarı çıkartabiliyorsun. Yani Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olurken her şeyi doğru yaparak olmadı şampiyon. Birçok yanlışı vardı. Ama Galatasaray yönetimi o yanlışları şu an görmezden gelip tamamen yaptığı doğrular üzerinden bir şey inşa etmeye çalışıyor.
2: Sol bek yoktu mesela.
1: İşte onlar unutuldu işte. Ya Galatasaray kanat oyuncusu olmadan da sezona girdi. Yani bunlar unutuldu. Hep niye deniyor? Eylül'de biz oyuncu aldık. Yani başarılı olan işler üzerinden bir şey inşa ediliyor. Hatalar da vardı. Onları kimse görmezden geliyor. Yani o kibir kısmı, biz ne olsa başardık yine başarırız kısmı şu an Galatasaray'ın en büyük düşmanı.
2: Çok ilk 5 haftalara da bir bakalım arkadaşlar.
3: Bakalım yani Galatasaray. Evet. Artık şunu bir
2: sadece bu sezon kötü başlamadan onu da altın
3: şunu öğrendi dersin. Artık 4 büyük takım. Anadolu takımları kolay lokma değil. Ve maçlarda artık orta sahayı güçlü tutmanın takımın reaksiyon gücünü artırdığının farkına vardı hepsi. Merkez güçlü olacak abi.
0: Tabii.
3: Büyük takımlarda. Şimdi Galatasaray'ın en büyük artılarından değil biriydi o. Şimdi Torreira, Lemina, Sara, bunlar orta sahayı güçlü tutuyorlardı. Şimdi Fenerbahçe en güçlü orta saha gibi gözüküyor.

0: gözüküyor. Ama gördük Gendouzi'nin performansı çok düşük.
1: Konuşacağız, onunla konuşacağız hocam. Şimdi Galatasaray'ın son 5 sezon ilk 5 haftalarını derledik. 2021-22'den başlıyoruz. 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet, 8 puan. Bir sonraki sezon 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 10 puan. 2023-2024'te 4 galibiyet, 1 beraberlik, mağlubiyet almadı, 13 puan. Bir sonraki sezon 5 galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti yoktu, fırtına gibi başladı, 15 puan topladı. 2025-26'da da yine 5 galibiyette başladı, 15 puan topladı. Zaten bu sezonların 4'ünde Galatasaray şampiyon oldu. Ama 2021-22'de o kötü başlangıcın,
2: Fatih Terim'de evet, başlanan sezon.
1: Sonrasında zaten Galatasaray zirvenin çok uzağında.
2: 22-23'te de Okan Buruk'ta ilk iç saha maçı Giresun'a kaybetmişti Galatasaray, evet, 1-0.
1: Kaybederek.
3: Ya önemli olan o kötü gidişi toplamak. Yani.
2: Tabii sonrasında ki tabii
3: toparlayabilmek.
2: Ki.
3: Orada kötü gidişat, aynen, olabilir. Takım beraber kalır, mağlup olur. Oradan sonraki süreç, yani takımın iyi olması ve o takımı iyi hazırlamak gerekiyor. Galatasaray'ın ben hazırlık kamplarında izlediğim lig maçı.
1: 22-23'te öyle olmuş. Tam senin dediğin gibi yani.
2: Evet, kötü bir başlangıç.
1: 3 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet başlamış ama şampiyon oldu.
3: Şampiyon oldu, toparladı.
4: Bu ligimizin gerçekliğini unutan Galatasaray bu kaybettiği puanlardan sonra Avrupa yolunda da yara alır.
3: Ama bu sene
4: kolay değil yani.
1: Bu sene
4: etkilenir, olumsuzluklardan etkilenir yani.
1: 33 hafta var hocam.
4: Ama şimdi vallahi sirayet eder. Nasıl başlarsan öyle gider.
3: Bak, bu sene dediği gibi bu sene farklı lig var. Trabzon, Beşiktaş gümbür gümbür geliyor. Galatasaray yani tamam iyi takım da Fenerbahçe iyi kadro kurdu. Bu sene artık telafisi olmayan bir lig olacak. Yani tamam Anadolu takımları deplasman içeride dışarıda artık eskisi gibi kolay puanlar alınamayabilir ama Fenerbahçe, Beşiktaş öyle transferler müthiş bir oyun gücü. Trabzon'da zaten müthiş temeli attı, iyi kadro kurdu. Rakiplerin çoğaldı o dönemlerde. Mesela kötü gidişatta rakibin bu kadar fazla yoktu. O kadar rekabet içerisinde değildin. Bu kötü gidişatı nasıl toparlarsın? Bir iki takviye enerji katarsın takımın içerisine. İyi oyuncular aldığın zaman zaten iyi oyuncularla beraber oyuncuları hazırlamak gerekiyor.
4: Ama transferle hocam, çözülürse iyi. Hocam, belki taraftar algısını bak, değiştirebilirsin bak, ama oyunsal bak, anlamda da şu
3: en
4: anda
3: en büyük tehlike. Az önce Onur bahsetti. Ödemeler ve huzursuzluk. Bak hocam bu var ya bu. İstediğin dinamit kadar istediğin kadar kaliteli iyi oyuncu olsun ne olursa olsun ödemeler ve huzursuzluk artı ayrımcılık, ikililik onlar bunlar bir başlarsa 2004 yılında Beşiktaş'ın bir kadrosu vardı bilirsiniz 3'ten sonraki kadro. İşler kötü gitti, önüne bir şeyler oldu. O bu
2: yürüyerek
3: falan
2: maç kazanıyordu.
3: Dediği gibi ikinci yarı ama ne oldu kötü gittikten sonra bir bakıyorsun isim vermeyeyim birisi orada biri o tarafta biri öbür tarafta herkes bir kenarda saklanıyordu sorumluluk almıyordu. Bak bu çok tehlikeli bir şey huzursuzlukla ödemeler. Eğer bunlar yaşanıyorsa yabancı oyuncu neye bakar biliyor musun? Bankaya bakar hep söylerim bankamatiğe bu yattı mı yatmadı mı yatmadığı zaman hemen telefonlar yöneticiler başkanlar hoca araya girmeye çalışır oynamıyoruz oynuyoruz işte öbürleri de bunun parası yattı ben oynamıyorum gibilerine bu sadece Galatasaray üzerinde değil bütün takımlar üzerinde sıkıntılar başlar ben bunu yaşadım isim vermeyeyim. Bir takımda bir bakıyordum abi onlar para alıyor bize verilmiyor. Hadi biz Türk oyuncular yapacak bir şey yok oynayalım yine o aidiyeti o şeyi. Sonuçta ülkemizin takımı ama yabancılar ben çıkmıyorum diyordu ya oynamayacağım kardeşim siz oynayın diyordu. Benim paramı yatıracaksınız. Garanti ücret bir de. Ki bazılarının zaman, aldığını duydukları takdirde.
4: Ki o zaman onu. Mukaveleler net tam tabii, gösterilmiyordu. Tabii. Risk vardı bizde yani risk var. Ya şimdi de paralar birebir yatırıl şey gösterilse dahi tabii ki ya para ödememek eksik yola çıkmak demek.
3: Yabancı oyuncu
4: eksik yola edelim. Çıkarsan da ne olursun o zaman yolda kalırsın. Yani sonuca ulaşmak için tam ve eksiksiz olmak zorundasın. Böyle büyük takımsan.
3: Benzin biter yolda.
4: Ödeyeceksin abi. Ödeyeceksin parayı niye yani bu transferleri yapıyorsan adama derler ki kardeşim yapmasaydın.
2: Şöyle bir şey var hocam ben Osimhen transferi sırasında şu.
4: Galatasaray'da parasızlık mı var abi?
2: Hayır şöyle bir şey var. Yani Galatasaray Osimhen'i transfer ederken o paraları verirken bundan sonraki yıllarını riske sokuyorsa ben karşıyım demiştim. Yani öyle bir tablo var şu anda. Galatasaray'ın dediğim gibi ekonomik bilançosunda çok derin bir çatlak oluşturdu Osimhen ödemeleri. Yani Galatasaray şu an akışı sağlayamıyor. Toparlayabilir mi? Toparlayabilir tabii ki ama yani ekonomik sıkıntılar eğer takımın içine sirayet ederse işte anlattığım Kemalburgaz'a sirayet ederse tehlike orada başlıyor. Yoksa her kulüp şu anda ekonomik sıkıntı yaşıyor. Yaşamayan yok. Her kulübün borçları şu anda uçmuş durumda. Ama ödemeler konusu en kritik noktadır.
4: Ha, bahane midir değildir ama. Büyük takımlar da bahane değil.
2: Ya bahane değildi hocam. Tabii ki yabancı oyuncu üzerinde bu ödeme problemleri her zaman dediği gibi Okan'ın sıkıntı yaratmış.
4: Onurcuğum bak son 2 seneye bak.
3: Yaşadım ya.
4: 5 maç 5 galibiyet. Bak 24-25, 25-25.

0: Malta.
1: Hocam bak, yani, başlamış yani şöyle bir şey var. Galatasaray'ın reddettiği nokta şu hocam. Galatasaray geçen sezon şampiyon olurken güçlü bir oyuna şampiyon olmadı, kabul edelim. Yani ligdeki 34 maçının Galatasaray 25'inde sorun yaşadı. Şampiyonluk maçı, Antalya maçı dakika 88 2-2 idi. Osimhen cezalı duruma düşmüştü. Ya iş sakattı. Yani dolayısıyla Galatasaray'ın oyun problemlerini görmeden yeni sezona girdiğini görüyoruz.
2: Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi 24-25-25-26'da 5'te 5 yapmış ya 15'er puan.
1: Evet.
2: Kazanma alışkanlığını bak, bir gerçekliğini takıma yerleştirirsen bu seni götürür.
3: Evet.
2: Şimdi bu sene bak, son iki seneden sonra ilk defa puan kaybıyla başladın. Bir de üstüne böyle parasal sıkıntılar varsa
1: bir de enteresan
2: bu bir içeride şey, dıdıbı diye sebep verir.
1: Enteresan bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'dan beklentiler ve yaşadıkları aslında biraz buna sebebiyet veriyor. Ben bu arada Galatasaray'ın çok kötü oynadığını düşünmüyorum Çorum maçında.
3: İki kere iyi oynadı.
2: İyi oynadı.
1: Yani evet, işin enteresan kısmı
2: İyi oynamasına rağmen puan.
1: Hatta kaldı. Şöyle söyleyeyim, rakiplerinden bahsedelim. Beşiktaş en iyisi burada. Ya hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor önünde oyun oynadı bence. Ama
2: doğru söylüyorsun.
1: Şimdi son 4 sezonun şampiyonu, beklentiler farklı olunca Galatasaray'dan ve şimdi içinde bulunduğu durumda başka şeylere sebebiyet verince sanki çok kötüymüş gibi gözüktü. Değil aslında. Yani Galatasaray o maçı kazanabilirdi. O oyunu oynadı. Hey, çok iyi oyundu. Hayır, çok daha iyisi olabilir ama kazanacak oyunu oynadı Galatasaray yine de, ama bizim gözümüze çok kötü gözüktü aslında baktığımız zaman.
2: İşte kazansaydı kazanma gerçeğini bağışıklık haline getirmiş olacaktı Galatasaray. Ben onun için diyorum. Şimdi bak, oyunsal anlamda iyi oldu. Ben de katılıyorum. Bana göre Galatasaray da iyi oynadı yani.
3: İki kere iyi oynadı.
2: Ha, sonlandıramadı.
1: Yani rakibi
2: pozisyon da yakaladı.
1: Bir uzaktan şut, bir bireysel hata, gol attı.
3: Ne olursa olsun. Tabii. İkinci yarıda o baskı hissettirmen lazım. Rakip 10 kişi bir ara, sanki Galatasaray 10 kişi oynuyormuş gibi oynadı.
1: Kulübede onu sokamadım yani çünkü.
3: Ya fark etmez. Yani rakip 10 kişi oynadı. Tabii. Rakip 10 kişi oynadığı zaman Galatasaray'a bakıyorsun sanki Galatasaray 10 kişi gibiydi. Neden? Fiziksel olarak düşüş vardı. Bireysel olarak yani fiziksel. Ama rakip de niye yok abi? O da rakip sonuçta.
1: Rakip bekleyerek oynadı biraz.
3: Ne olursa yani. Daha çok koşuyor rakip ama. Yani. Daha çok alanları, daha çok efor mesafe kat ediyorsun. Sen de top devamlı. İşte orada ne çabuk karar verip işte bireysel yeteneklerin önünde devreye girmesi gerekiyordu. Sané'nin, Barış'ın, arkada Sara'nın, Torreira'nın, bir tek Osimhen icraat yapıyordu sahada. İşte
2: Torreira'da
3: bu da sorgulanması gerekiyor.
2: Ayrılacak diye bir algı yaratılmasına rağmen maçta yani bana göre iyi performans. Çok iyi performans.
1: Orada da bir sıkıntı var. Maaş dengesizliği var Galatasaray'da. Şöyle söyleyeyim.
3: Hakikaten çok iyi mücadele etti yani. Alanları da daraltan pozisyon verdi ama adamın gücü kadar mücadele etti. Yani takımın gücü kadar orada bir duruş sergiledi. Sonuçta gidiyorsun karşında son
1: senin inşallah. Ben beğendim çok.
3: İyi takım, derli iyi de hazırlanmış, iyi de toparlanmış. Evet. Bravo, derli toplu, kompak oynayan
1: bir yeni bir takım gibi değillerdi yani sahada
3: hiç
1: yani.
3: Hiç çekinmediler. Yani korkmadılar. Ve ama
4: çoğu oyuncusu.
1: Geçen sezonu çok iyi performans verdi.
2: İdmansız 4-5 oyuncusu daha idmana çıkmadan maça çıkmışlar.
1: Tabii, Diomande falan yeni geldi, idmana çıkmadı, evet, maça çıktı.
2: İşte kaliteli insan, çabuk uyum sağlıyor.
4: Sıcak bir transfer gelişmesi var. Kim hazır almış? Okan Koç da buradayken. Beşiktaş, Luke Bakio transferinde ısrarını sürdürüyor. Siyah beyazlar Belçikalı oyuncuyu Benfica'dan kiralamak istiyor. Bu bir transfer gelişmesi. Detayları A-Spor muhabiri Efecan aktaracak. Efecan, Beşiktaş aradı, sahaçı buldu mu, ne dersin? Israrını sürdürüyor ve transferde de önemli bir adım atmak üzere galiba siyah beyazlar. Detaylar için sözü sana bırakalım.
5: Evet, teşekkürler Cüneyt Şen, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş, Dodi Luke Bakio transferini satın alma opsiyonuyla kiralık olarak tamamlamak için Benfica ile görüşmelerini sıklaştırdı. Burada Vincenzo Italiano'da yaklaşık 2 haftadır bu oyuncuyu çok istediğini Beşiktaş yönetimine iletmişti. Ama Benfica'nın olası ayrılıkta ilk tercihi oyuncuyu bonservisiyle satmak. Görüşmeler sürüyor. Bu hafta içerisinde biz bu görüşmelerin daha da net bir şekilde sonuçlanmasını artık bekliyoruz. Beşiktaş aradığı sağ kanatı Benfica'da buldu diyebiliriz. 28 yaşında oyuncu, Belçika milli takımının da kadrosunda bulunuyordu. Trossard'ın takım arkadaşı, çok önemli bir oyuncu. Onu altını çizmek istiyorum ve Vincenzo Italiano da Beşiktaş yönetimine ben Luke Bakio'yu çok istiyorum, transferini gerçekleştirirsek çok mutlu oldum dediğini de söyleyebilirim şu an için.
4: Teşekkür ediyoruz Efecan Öztaş, paylaştığım bilgiler için. Önemli bir isim, Beşiktaşları heyecanlandıran bir isim diyebiliriz.
3: Müthiş bir oyuncu. Hoca
4: baş mevkiye sabit, çok golcü bir oyuncu. Hani tabii, bana skor katkısı bakımından Larin'i hatırlattı, futbol olarak değil, skora tabii en az onun kadar katkı yapacak bir isim. uzun boylu bir kere 1.87 evet, boyunda.
3: Süreli uzun adımlı bir de tabela yapacak. Evet.

0: anlamda da etkili yani. Kreatif, senin dediğin gibi tabela yapacak bir oyuncu. Çok iyi oyuncu. Hoca çok istiyor. Doğru söylüyor Efe.
1: Belçika milli takımda oynuyor. Zaten altyapısını yanlış hatırlamıyorsam Anderlecht'te.
0: Evet evet. Aldı. Belçika'da zamanlama sağda. Solda Trossard. Orada da bir değişkenlik oluyor ama.
1: Kulübü Benfica biraz transferde. Orada pazarlığı iyi yapan bir kulüptür. Bütün Portekiz kulüpleri gibi.
0: Sevgili Serdar Adal'da
1: pazarlığı. Kurulma sebepleri bence o kulüplerin, Benfica'nın ve diğerlerin biraz da transferle hayat bulmak.
0: Ya Cüneyt abi sonuçta
1: kolay değil orada futbolcu almak ama Beşiktaş aldı bugüne
0: kadar. Orkun aldı. Aldı birkaç tane oyuncu.
1: Son dönemde alırlar. Orkun aldı.
0: Bir de
1: daha önce Talisca'yı aldı.
0: Talisca'yı aldı doğru. Alırız. Sevgili Serdar Adalı da pazarlık süreçlerinde de iyi, böyle iyi nakış gibi işliyor yani. O işleri iyi yapıyor. Müthiş bir oyuncu geldi. Gelecek büyük ihtimal. Ben de öyle duydum geçen gün. Hatta 3 gün önce o temasların olduğunu, hocanın da çok talep ettiğini. Yani solda Trossard, önde Vlahović, sağda Luka Bakio, Orkun'un yanına da bir tane oyuncu gelecek. Beşiktaş öyle bir geliyor ki gümbür gümbür hem sağda hem de transferlerde.
1: Birazdan konuşacağız ama Luka'ya
0: oralara başlıyor. Geldiğimizde birkaç hani isim daha vereceğim ben.
1: İstediği bölgeye yapılan bir transfer olduğu için değerli eğer biterse değil mi?
2: Ya olmuş. Tabii %100. Son sezonu iyi değildi Benfica'da.
1: İyiydi,
2: ama,
1: evet.
2: Ama Beşiktaş taraftarı bence oyuncuların çok rakamlarına bakmasın sitelere girip. Çünkü
1: Beşiktaş taraftarı tırnak içerisinde şöyle bakıyor. Bu hafta gol de attı ama Çerni mi orada, Raşitsa mı, yoksa geçen sezonu iyi geçirmeyen Luka Bakio mu diye anket yapsan tabii, herhalde tabii. Luka Bakio diye yani çıkar.
2: Çünkü bir teknik,
1: taraftar öyle bakıyor.
2: Bir teknik adam dokunuşu var ya Beşiktaş'ta şu anda. Oyuncuların hepsine dokunan bir teknik direktör var. Dolayısıyla yani geçen sezonu kötü geçirmesi çok karamsarlığa yol açmasın. Yani İtalyano istiyorsa eğer bu oyuncu, dokunacağını düşünüyorsa, sistemine uygun olacağını düşünüyorsa direkt alınır bence. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Hazırlayıcı değil de bitirici bir kanat oyuncusu daha çok. Hı-hı. Yani kendi golünü daha fazla arayan bir oyuncu. Onun altını çizelim. Yani ilk opsiyonu her zaman kendi skorudur. Daha çok, daha sonra takım arkadaşlarının skorunu düşünür. Yani çok hazırlayıcı bir kanat oyuncusu değil, bitirici skorer bir kanat oyuncusu o anlamda. Golcü bir kanat oyuncusu. Son sezonu iyi değil ama Almanya kariyeri son derece iyiydi. Hertha Berlin seviyede de iyi bir performansı vardı. Son dönemi evet biraz düşüş var. Ama zaten o düşüşü olmasa şu an Beşiktaş'a transferini, Türkiye'ye transferini çok konuşamazdık büyük ihtimalle.
3: Burası onlar için çıkış olabilir ya.
2: Evet, çıkış olabilir tabii ki burası. Yani
0: kanat forvetin en çok aradığı özellikteki oyuncular var çevresinde. Mesela Vlahović var, Orkun var, sol tarafta tanıdığı Trossard, oyun sistemi de tam istediği gibi. Yani oyuncu Cüneyt abinin söylediği gibi tabel yapabilecek bir oyuncu. İçeri sol ayaklı kat ediyor.
2: Şöyle bir şey var. Şimdi diğer kanatta Trossard hani çok daha çok oyun kurucu bir kanat, evet, oyuncusu. Şimdi diğer tarafta hani Fulili birebir de adam geçen bir kanat oyuncu iyi bir eşleşme olabilir baktığınız zaman.
3: Gelici oyuncu, derine inen oyuncu, evet, iyidir abi.
0: Aynen öyle.
3: İyidir ya. Bak büyük takımlarda kaliteli oyuncuların varlığı rakipleri tedirgin eder.
1: Beşiktaş bu sezon öyle bir kadro kurmuştu, evet, hocam.
3: Şimdi tedirgin eden bir kadro kurdu. Şimdi sıkıntı nerede oluyor biliyor musun? Böyle kaliteli oyuncuların oyundan çıkardığın zaman rakipler ne oluyor? Cesaretleniyor. Onun için mümkün olduğunca bu oyuncuları sahada tutma yönüne gitmesi lazım teknik direktörlerin. Şimdi Beşiktaş teknik direktörü aranan kan gibi gözüken o Beşiktaş'a. Hakikaten damgasını vurdu.
1: Çok enerjik, takımın da enerjik.
3: İnanılmaz. Hocam. Bırak onu, oyun kimliği yarattı seneler sonra Beşiktaş'ta.
1: Tam adam, büyük takımların istediği oyun tarzı hocam.
3: Çok, evet, güzel bir şey
1: yani
3: söyledim.
1: Evet. Böyle bu coşkuyla, bu arzuyla oynasın, bravo, Beşiktaş, yenilse de alkışlı.
3: Ön alanda.
1: Aynı şey Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor için de geçerli. Türkiye'de, aynen, büyük takımlar böyle oynar hocam. 3 yer 4 atar.
3: Bak,
1: ondan yana.
3: Ve şöyle bir şey, öyle bir avantaj, öyle güzel bir şey söylüyor ki. Vlahović diyor, benim ne oynadığımı biliyor diyor. Ne oynatmak istediğimi.
1: O yüzden de geldi Vlahović. Işte. Vlahović demiş ya bugün yine... Beşiktaş iletişim ekibini hani arkadaşlarımız zannedilmesin ki hak geçiyor. Evet, tüm biz iyi iş yapan iletişim ekiplerini övüyoruz ama hani Bülent Ülgen'le bizim abi, Ertuğrul Akgündüz neler yapıyor neler.
3: Müthiş işler yapıyor.
1: Gerçi yani, Ertuğrul yönetmen oldu artık, film çekecek yakın.
0: Zaten ona yani
1: bir izleyelim mi onu? Film tadında tanıtımlar, evet, yapıyor Beşiktaş gerçekten.
0: Tebrik ederim vallahi.
1: Taraftar da artık sadece Beşiktaş taraftar değil. Hani futbolu seven herkes bu film tadındaki
0: sabırsızlıkla
1: bekliyor. İzliyor. Bugün yine öyle bir tanıtım geldi Beşiktaş'tan hocam. İnanılır gibi değil ama gerçekten.
3: Sevgili Osman.
1: Oscar alacak yakında.
3: Vallahi Osman.
1: Hazır mı arkadaşlar?
3: Seyredelim mi, konuşayım mı?
1: Ama ben girizgah yaptım. İçerisi hazırlasın diye hazırlamışlardır diye umuyorum.
0: Kulak ya kısa film.
3: Beşiktaş'ın.
1: Evet, hazırsa. Tamam. İzleyelim o zaman.

0: let's make some noise.
1: Gerçekten film tadında dedik.
2: Cüneyt abi.
1: Hakikaten film tadında.
2: Bülent abiyi tebrik ederim.
1: Cihangir de olsun.
2: Cihangir de bravo ekip, yani iletişim ekip olarak muhteşem işler yapıyorlar. Hep söylüyoruz, hakkını da veriyoruz. Zaten senin söylediğin gibi abi Hollywood'dan galiba teklif gelecek onlar. Öyle durumlar alıyorum. Yani bunları
1: Ertuğrul bile... burada yetiştiği için biz biraz kardeşimiz de yani tabii. Övüyor muyuz diye düşünüyorum. Yok, hak ediyor. Fazlasını hak ediyor yani, Ertuğrul Akdeniz.
2: Fenerbahçe Beşiktaş
1: Trabzon. Aspor'da yetişti. Şimdi bayağı Hollywood'a yönetmen olarak
2: gidecek. Oraya doğru gidecek galiba. Kaçıracağız onu çok fazla böyle güzel filmler çevirme.
3: Trabzonspor'la Beşiktaş bu konuda.
2: İştahlandıran ne biliyor musun? İştahlandıran ne biliyor musun? Şimdi bu tarz
1: oyuncuları... Can Karyadı ve ekibi orada da tebrik ederim.
2: İştahlandırıyor kimi? Abi.
1: Can Karyadı.
2: Evet. İştahlandırıyor. Bu tarzda bu seviyede oyuncular getirdiğin zaman onlar da abi hemen farklı senaryolara bürünüyor. Yani daha fazla beyinleri çalışıyor. Zaten bu işleri biliyorlar. Ya oyuncular abi bakar mısın isimlere? Şimdi gelen oyuncular...
1: Hülya Hanım da
2: çok, orada birçok dizi oyuncu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız.
3: Hülya çok can yakar. Hem sahaya hem sahaya.
1: Hülya işte yani coşkulu.
4: Ama şimdi burada önemli olan ne biliyor musun?
1: Uzun boylu.
4: Şimdi Beşiktaş
1: hem yakışıklı hocam. Çok. Hocam biraz şurada buraya tekliğe girmeyin.
2: Ya bırak biraz da ironi yapıyoruz, gidiyoruz burada.
3: Ama hocamın gençliği Vlahovic geldi hocam. Hocamın gençliği daha yakışıklıymış.
1: Can yakar diyorlar.
3: Ben sağda hocamın gençliği Vlahovic'den daha yakışıklıymış.
2: Yalnız o sahanın içinde stoperlerin çok canlı, kalecileri yakacak diyor onu. Onu söylemeye çalışıyor.
1: Çok hırslı oynuyordu ya.
2: Hocam pırpırdı sağa sola koşuyordu.
1: Hiç kesmiyordu hocam.
2: Pırpırdı Cüneyt abi.
1: Seken topları da alıyordu.
4: Tekniğe girmeyin.
1: Girmeyin hocam, filmi
4: bu. Bu saatlerce sürse şu seyredilir. Değil hakikaten güzel bir iş becermişler. Oğlumuz da yakışıklı. golleri attıkça daha da göze daha güzel gözüküyor.
2: Vlahovic'i bilirsin değil mi?
4: Tabii ya.
1: Vlahovic'i bilmeyen mi var ya?
2: Ya ben geçen yayında hocaya ne dedim biliyor musun? Şu zehirli oku at da dedim. Böyle

0: için posterini alırdı hatta desene. Hatırlıyorsun yayında. Hatırlıyorum değil mi hocam? Ne olur dedim şu zehirli oku atla dedim. Söyle dedim bir getirelim. Hoca söylemedi. Tabii orada güzel bir yayın yaptık. Ya keşke söyleseydin.
1: Nastrosart da Vlahovic'te gerçekten çok büyük transferler. Dünya çapında ses getiren transfer.
0: Adam bunun geçen sene kalite. Arsenal şampiyonu. Evet. İngiltere Şampiyonlar Ligi finali, Dünya Kupası'nda neler yaptı ya Trossard. Oyun disiplini, oyunda üretkenliği, mücadelesi daha %40'ıyla oynuyor. Ya bir de Vlahovic gelecek sağ tarafa, Luka bakıyor. Yani arkada Orkun'un yanına iyi bir oyuncu.
2: Haziran ayını bulacak değil mi Beşiktaş?
0: Ya bir şey söyleyeyim mi?
2: Haziran'ı bulur artık hocam, Beşiktaş. Mayıs sonu bulur.
0: Ya hocam Allah aşkına 14 senedir şimdi ironi yapmaya çalışıyorsun da. Bir de ne biliyorum Cüneyt abi? Beni en çok mutlu eden oyuncuların da performansı artıyor.
1: Ya birbirini içerisine... şaka kaldırıyorsunuz, taraftar yanlış anlar.
0: Tabii tabii İskenderimizde espri yapıyoruz. Şu var Cüneyt abi. Bir de oyun gelişiyor. Sen az önce dedin ya. Büyük takımlardan taraftarlar bu oyunu istiyor, bekliyor. Oyun içerisinde o hücum zenginlikleri üretmek önemli olan. Bakıyorsun sağ tarafta üçgenlerle ataklar, solda merkezde o üçgenleri yapıyorsun ya.
2: Abi hücum kenarda çizgide bir tane şey hoca abi, hoca nasıl gidiyor var. Geliyor abi orada.
0: Ya hoca zaten
2: içeride hep içeride.
0: Her şeyini veriyor hoca tribünlere de oyunculara da. Bunları zaten birleştirdiğin zaman hocam muazzam bir şey ortaya çıkıyor. Bak, tabii ki de istikrar önemli. Olacaktır da. Sen bu teknik adama rotasyonunu iyi bir kadro ver. Bu teknik adam çok önemli işler yapacaktır. Çünkü hocanın oynattığı oyun sistemini ben gençlerimle oynadım ama bu kadar hücum zenginliğiyle oynamadık biz. Sadece ön alan baskısı, sağdan soldan bireysel yetenekler, işte dönen toplar, ikili mücadelelerle pozisyonlar bulduk. Rakipten topu kapıp hataya sürükledik. Ama dikkat et, baskının dışında devamlı topla çabuk karar verip üçgenler kurup hücum opsiyonlarını zenginleştiriyor. Pozisyon bulmaya çalışıyor, arıyor. Orta sahalar devamlı sırta koşu yapıyor hocam. Sen bu şeyi gördün mü ya?
2: Olaytan denen Olaytan. Bir adam mükemmel ötesi şu anda.
0: Muhteşem.
2: Eğer bu performansını sürdürürse var ya.
0: Asistler, goller. Niye? İşte sistem. Onun ne dedi? Bazen oyuncuya göre sistem. Sistemi işte oyuncuya göre belirlersen sistemi de doğru bir şekilde bak.
3: Tabii yükseltiyor.
0: Sana böyle bir performans sergilerler. Yani oyunda ne var biliyor musun Beşiktaş'ın oyunda hocam? Her şey bir kenara, güven veriyor taraftara. Hocanın enerjisi diyoruz ya, bir saniye kenarda durmuyor. O futbolcular hep söylüyor. Silahatörü biz yaşarız. Abi basiretini bağlamış gibi kollarını bağlayan teknik adamlar. Biz de uyutuyor belli bir zamandan sonra. Ama bu adam oyunun içinde arkadaşlarıyla konuşuyor. Bak dikkat et, pozisyon oluyor. Oyun tempolu devam ediyor. Bir taç alıyor hemen jalıya veriyor. Çabuk başlatıyor. Oyunun ritmi düşmesin diyor. Yani devam edin diyor. O hata tempo. Ya topu şimdi, rakibe vermiyor hocam.
2: Okan'ın baktığı.
0: Sen de diyor durmasın bende olsun top diyor. Ama o topu oynarsın ya hocam. Lafım hemen gülüyorum. O topu oynarsın ya. Bak o topun içerisinde paralel pas oyunu böyle zamana karşı işte sıkıcı bir oyun deriz biz ona. Ama dikkat et. Top sende, hükmediyorsun oyunu, oyun gücünle ve pozisyon üretiyorsun. Beşiktaş'ın son resmi 5 maçta gol yemedi. 6 tane gol attı. Belki 20 tane %100 net pozisyonu var. Bak bunlar çok değerli şeyler. Biraz göz önüne alırsak çok değerli olayların olduğunun göstergesidir bu. Gelen transferler de hakikaten önemli transfer. Şimdi iyi işler yapılıyor.
3: Biraz ama bence geçtiğimiz sene ayakta yere biraz sağlam basması gerekiyor bence biraz.
0: O kesin. O zaten futbolun her açısının her yönünde olması gerekiyor. Futbolcularda, takımda, oyuncularda teknik ve kibir, egoya kapıldığın zaman bir anda paraşütsüz düşersin. İşte ama burada o disiplini yok, sağlayan bir teknik adam
2: kendini yönetmeyebilir ya.
0: 1 2 3 4 5 maç eksiklikler var. O oyunun içerisinde zaman zaman görüyor, hoca da görüyor ama gelecek transferlerle diyor ben bunu gidereceğim. Bir diyor bitiricilik diyor. Bir diyor arkada diyor bazen pozisyon sıkıntı yaşıyoruz. İşte gelen oyuncularla o rotasyonla ne olacak? Daha da gelişecek. Rotasyon yaptı ilk maçında. Oyunda bir değişiklik var mıydı oynanan oyunda? Bak rotasyon yaptı. Birçok takımımız rotasyon yapıyor. Bir anda ne oluyor yani? Takım niye bu kadar
2: oyun kötü? Kimliği yaratmış adam.
1: Beşiktaş'ta geçen sezonlarda öyle oluyordu.
0: Evet onu diyorum. Beşiktaş'ta da oluyordu. İşte bu şu anda Beşiktaş öyle ama bir bak. Pozisyona büründürdü ki Cüneyt abi. Oyunda hakikaten güven veriyor taraftara. En basiti yıllardır Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon bunlar büyük camialar. Senin dediğin gibi. Oyun gücü onları mutlu eder. Coşkulandırır. Bak Beşiktaş bu 5 maçtır inanılmaz coşkulu, tempolu, istekli bir taraftarı var. Senin sahada verdiğin tempodan bundan dolayı.
2: Onu anlatacağım şimdi. Buyur Beşiktaş hocam. Var ya fizikselliği çözmüştü geçen seneki ikinci devreki transferleriyle. Daha önceki transferlerin yanlış olduğunu ispat ettiği gibi fizikselliği çözdü. Ama Beşiktaş bu sene kalite kazandı, kalite. Kesinlikle. Kalite kazandıktan sonra taraftar o duyguyu aldı. Taraftar o duyguyu aldı ve havaya girdi Beşiktaş'ta. Ya ve takım oyunuyla da taraftarı ikna etti. Bence en önemli kazanımı Beşiktaş'ın bu. Taraftarını kazandı. Coşkulu bir teknik direktör. Hakikaten

0: Türkiye'nin liginin dinamiklerine uygun bir oyun fikri, bir oyun kimliği oluşturması, o oyun kimliği doğrultusunda transferler istemesi, o transferler gelmeden eldeki mevcutlarla sorunları çözmesi, bu teknik direktörün kaliteli bir teknik direktör olduğunun göstergesi. Beşiktaş kaliteli bir teknik direktöre ve en önemlisi büyük taraftarına kavuştu. Onun için Beşiktaş bu sene şu gösterdiği en azından mesela gol yememe alışkanlığı.
1: Bak biz futbol
0: mesela oynadık. İyi oyun alışkanlığı diyoruz ya. Bu taraftarı ikna ediyor. Gol yememek de takımı ikna eder. Takım en azından özgüveni gelir.
1: Hem güven gelir hem daha çok istekli arzulu olur değil mi hocam? Yani gol yemeyelim, arayalım, vermeyelim pozisyon. Bravo hocam, doğru.
0: Tabii. Aynı zamanda şimdi Beşiktaş'ın kanat sorunları vardı. Evet. Kanattaki sorunları şimdi çözdü. Santifor sorunu daha bitirici bir...
2: Tek kanadı çözdü hocam. Tek kanadı. Çözmek üzere.
0: Yani geliyor diyelim. Geldi diye saydım ben onu.
2: Tamam hocam.
0: Şimdi santifor mevkinde de daha net bir bitirici golcüye ihtiyacı vardı. Onu da aldı. Ne oldu? Şimdi bu ambiyansla beraber evet ayaklarını yere basarak Onur'un dediği gibi yavaş yavaş kendini geliştirerek bu sene şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olacağını gösterdi Beşiktaş takımı. Zaten Beşiktaş takımında olanaklar, şartlar, mevcut olanaklar, şartlar var. Çabuk ayağa kalkmasını bilen camialar, büyük camialar.
1: Bir de hocam ne var biliyor musun? Sen de futbol oynadın, ben de oynadım. Rekabet deriz ya. O rekabeti oluşturmak çok önemli.
0: Forma
1: ama
0: rekabeti.
1: Forma adaleti Cüneyt abi. Bak dikkat et, herkes oynuyor diyor. Yaşına bakmıyor. Sen 30, sen 20, sen 18 sorumluluk veriyor. Hazır tutmak. Şimdi oyuncu neyi düşünür biliyor musun? Böyle forma adaleti sağlayan teknik direktör de oyuncu her zaman kendine bakar. Bak Semih'i bir anda oynattı. Taylan'ı bir anda oynattı. Diyor kardeşim, mesaj veriyor. Yani kalkıp bireysel olarak söylemiyor. Her an hazır olun diyor. İşte ne biliyor musun? O hazırlık, hazır olman takımı da geliştiriyor. Bazı hocalar bir oyuncuya inanır, kötü de oynar, iyi de oynar. Devamlı istikrar onun üstünde devam eder. Üstünde durur. Sen oynaman gerekirken bakıyorsun oynatmıyor. Artık boşluyorsun, salıyorsun. Bir anda seni sahibi sürüyor. Bu sefer kötü
3: zaten
1: oynuyorsun. Takımına da bir faydan olmaz. Kendine de bir faydan olmuyor. Ama burada hem takımızın hem oyuncu bireysel olarak fayda sağlayabilecek rekabet var abi. Adam sorumluluk veriyor. Çıktı. Ya Jalu içeriden transfer. Müthiş bir performans sergiliyor. Geçen sene yan gözle bakılan oyuncu. Bakıyorsun Salih'in performansı değerini çıkarttı. O sol tarafta ilan bakılıyor. Çocukluk veriyor. Oyna diyor. Sağ bekte Taylan geçen sene düşünülmüyordu. Kadroyu bırak. Kadroya girmiyordu oyuncu. Bu maçın mesela atılan golde o baskı yaptı. Aldı verdi. Oraları iyi işledi. Yani bu ne biliyor musun hocam? Bir sistem. Sistemi de oyunculara da güveni verdiğin zaman abi. O zaman oyun oynarsın. Onlardan da daha değerlisi. Az önce söylediğim gibi bak parantez içine alıyorum, altını çizerek hocam. Bir rotasyon yapıyorsun. Oynamayan oyuncular üzerinden rotasyon yapıyorsun. Oyunda, coşkuda, tempoda, pozisyon üretmekte hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Bak bu çok önemli bir detaydır. Bak bu çok önemli. Bir de atak baskılı oynarsın, rakibi hapsedersin, orada boğarsın. Sağdan bir pozisyon yaratma solda, ama dikkat et. Sağdan üçgenler, soldan üçgenler, merkezler, orta sahada olayı tam sırta koşu yapıyor, solda
0: matematik profesörü gibi adam.
1: Değil mi hocam? Müthiş bir gitgeller orada, mobillik sağlıyor, özgürlük sağlıyor, sorumluluk veriyor, nazar değmesin. Yani
0: bak,
1: yıllardır ne dedik burada? Evet. Başkanı eleştirdik değil mi Cüneyt abi? Hakikaten şu anda da iyi işler yapıyorlar. Önder Özen, hoca, başkan, yani bütün ekibiyle beraber hakkını da vermek gerekiyor. Böyle devam ederlerse ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok farklı bir Beşiktaş geliyor.
2: Peki yani şöyle yapalım. Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Fenerbahçe'de konuşacak çok şey var.
0: Var.
2: Bir yandan da Avrupa maçları var takımlarımızın. Onları da konuşacağız. Fenerbahçe'nin maçını, bir Fenerbahçe'nin son iki maçını hatırlayalım. Ardından Sarı Lacivertleri mercek altına alacağız. Sonrasında tekrar Galatasaray'da döneceğiz. Trabzonspor'da konuşacağız. Beşiktaş'ta.
4: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
5: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyako. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydal. Bodan.

0: 2-0. 2 istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu.
1: Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta daracı. Yatta Şikriniyar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus önünde. Asensio. Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şikriniyar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Sağlar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca aydı. Talisca. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz aşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
2: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı, neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
3: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da vuramadı bu kez.
2: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda, işte Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi, şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce kafa Mitchell'dan Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maliç'ten kafa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi

0: büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown, Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası, Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65, penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraftarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de Anderson Talisca. Takım olarak 5. gol, 4'ü Talisca'dan.
1: Evet, sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Meganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış. Eğer yanlış görmediysek.
0: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Playoff adını yazdırdı Fenerbahçe. Avrupa'da işler iyi gidiyordu Zafer Hocam ama lige kötü bir başlangıç yaptı Sarı Lacivertler. Taraftarını da üzdü. Biraz da eleştiri okları İsmail Hoca'ya yöneldi sanki, ne dersiniz?
3: Yöneldi. Ben de dedim ki yani Gençler Birliği maçı Fenerbahçe açısından hani rotasyon yapılabilir mi değil. Rotasyon dozu doğru muydu? Sorusu bence daha önemli. Çünkü rotasyon yapabilirsin ama böyle 6 tane 7 tane olunca sıkıntı oluyor. Şimdi özellikle ikinci golde Fenerbahçe goldeki savunma zaafları takımın oyunu kontrol edemediğini gösterdi Fenerbahçe'de. Bu önemli bir detay. Tamam, şimdi Fenerbahçe taraftarın camianın isteği doğrultusunda hem daha agresif hem ön bölgede daha fazla vakit geçiren, daha fazla aksiyon yaratan bir takım haline geldi ama bu arada ataktayken savunmayı güncellemek diye bir şey de var yani. Onun için savunma zaafları bir Fenerbahçe takımının Gençler Birliği maçında oyunu kontrol edemediğini gösterdi. Sayın İsmail Kartal'ın tercihlerine gelirsek Lyon maçını düşünerek belki bazı önemli oyuncuları dinlendirmesi mantıksız değildi aslında. Mantıklı bir şey ama 2-3 gün arayla maç oynayan oyuncuların yükünü evet yönetmek gerekir. Kartal da mağlubiyeti doğrudan rotasyona bağlamayıp bütün oyuncularına güvendiğini söyledi. Ama benim eleştirim rotasyon kendisine değil, maçın gerektirdiği anda müdahalede de gecikmesine itirazım var benim. Daha fazla Fenerbahçe gibi şampiyonluk hedefleyen takım 1-0'ı bulduktan sonra oyunu rakibe bırakmaması gerekir. Oyunu kontrol etmesi gerekir. Hele ki rakip beraberliği bulduktan sonra sahada dengeyi değiştirecek hamleleri biraz daha erken yapmalıydı Fenerbahçe takımı. Elinde kaliteli bir kadro var. Kadro zenginliğine sahipsin. Bu kadro zenginliğine maçı sonradan daha iyi okuyarak daha önce müdahalelerle kendi lehine çevirebilirdin. Büyük takım refleksi yaratabilirdin. Onun için İsmail Kartal'ın hatası rotasyon yapmak değil, Fenerbahçe maçı kazanma gerektiğini bilerekten rotasyonun dozunu

0: ve maç içerisindeki müdahalenin zamanını doğru ayarlamadığını ben söyleyebilirim. Mesele burada rotasyon değil, organizasyondu. Sayın İsmail Kartal, tamam rotasyon yapabilirsin ama rotasyona rağmen organizasyonu daha iyi ayarlayıp Gençler Birliği takımı senin kalene gelemezken bir iki kere geldiğinde dahi, ben her zaman söylüyorum, senin stoperlerin daha atletik, daha çevik, daha güçlü olmak zorundadır. Neden? Çok geniş alanı kabul ettiğinden dolayı. Baktığımız zaman başta bu maç itibariyle oynayan milli oyuncu Mert'in inanılmaz kademe hatası, duruş hatası, pozisyon hatası bu oyunu bilmemesine delalettir. Skriniar gibi bir adamın geniş alanda çok çabuk ekarte olduğunun ispatı, dönüş kabiliyetinin çok ağır olması, vücut tekniğinin çok zayıf olması, bunlar Fenerbahçe'nin zafiyetleri ve karşılığında gelen gol. Şimdi buna rağmen golden sonra gene büyük takım refleksini gösterip Fenerbahçe oyuna hakim olamadı. Senin elinde kaliteli oyuncular varsa bu kaliteli oyuncular Fenerbahçe takımının, yani kendi takımının oyun kimliği kazanmasına sebep olmalılar. Burada liderlik vasıflarını ön plana koyup oyuna bir kimlik kazandırabilmeliler. Ama ne oldu? Fenerbahçe takımı gördüğümüz kadarıyla 1-0'dan sonra, rakip hele 2-1 bulduktan sonra hiçbir şekilde bir reaksiyon göstermedi, gösteremedi. Aslında büyük takım, büyük takımlar böylesi maçları, hele ligin ilk maçlarında biraz daha dikkatli olup en azından oyunu Sayın İsmail Kartal biraz daha doğru okuyarak ilk ciddi sınavında puan kaybı yapmamalıydı. Şimdi seneler sonra gelen taraftar ambiyansıyla birlikte yaratılan o ateşi söndürmemek adına hem lig maçında sen iyi sonuç almalıydın, hem de şimdi yarınki Lyon maçında.
1: Onunla konuşacağız hocam. Yani, olursan bekliyor muydun böyle kötü bir başlangıç Fenerbahçe'den?
2: Hiç beklemiyordum açıkçası. Yani çünkü Avrupa maçlarında evet Fenerbahçe çok üst seviye bir oyun oynamadı belki ama Gençler Birliği'ni yenebilecek seviyede bir şu anda Fenerbahçe'nin hem fiziksel durumu hem oyun performansı, oyuncu performansı ve kalitesi vardı. Açıkçası ben İsmail Hoca'nın mesela taktiksel anlamda son derece iyi bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili hiçbir şüphem yok. Ama işin psikolojik kısmında halen zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani momentum, işte rakip üzerine kurulan baskı, rakibin psikolojik durumu, ligin psikolojik dengeleri gibi konulara hoca çok fazla kafa yormuyor. Bunu niye söylüyorum? 23-24 sezondan bir örnek vereceğim çünkü. Ligin 18. haftası, ilk yarının sondan bir önceki haftası. Fenerbahçe 2 puan önde lider Galatasaray'dan. İç sahada derbi oynuyor Galatasaray'a karşı. Yense 5 puan fark Fenerbahçe. Çok ciddi şekilde ipleri eline alacak. Belki ondan sonra işi bırakmayacak. İsmail Hoca çok güvenli bir oyunu tercih etti. 0-0 bitti maç. Yani çekindi yenilmekten. Oysa ki Fenerbahçe o gün kazanmış olsaydı bence şampiyon olacaktı. Niye bunu anlatıyorum? Şimdi Galatasaray kağıt üzerinde Beşiktaş ve Trabzonspor çok iyi durumda ama baktığımız zaman halen en güçlü rakibi Galatasaray şu anda. Kağıt üzerinde diyorum, Fenerbahçe'nin en ciddi rakibi. Çünkü 4 senedir çekiştiği bir rakipten bahsediyoruz. Galatasaray kaotik bir durumda. Karışmış, Kemalburgaz yanıyor. Takım berabere kalmış, transfersiz, yönetim istifa. Sen çıksan Gençler Birliği'nin güçlü bir oyunla, güçlü bir skorla yensen, o yangının üzerine benzin dökeceksin. Belki Galatasaray karışacak daha fazla. Fenerbahçe ne yaptı? Aldı yenilgiyle Galatasaray'ın yangının üstüne su döktü. 3 gündür Galatasaray çok huzurlu. Hiçbir şey konuşulmuyor. Transfer, o yönetim üzerindeki baskı. Çünkü Fenerbahçe yenilgiyle başladı sezona. Dolayısıyla İsmail Hoca'nın bunu bir şekilde tasarlaması gerekiyordu kafasında. Bir de Fenerbahçe'nin ben iki tane çıkmazı olduğunu düşünüyorum. Birincisi şu, hocanın elinde geniş bir kadro var. Özellikle 3. bölgede. Hoca bu geniş kadroyu kullanabilecek yeterlilikte mi? Benim şüphem var. Şimdi 23-24 sezonunda 14-15 oyuncuyla İsmail Kartal bu işi mükemmel götürdü. Ama şu anda öyle bir şansı yok. Hocanın mutlaka o rotasyonu çok doğru ayarlaması gerekiyor. İşte mesela ön bölgede Lukaku, Anderson, Talisca, Vedat Muriç. Bu oyuncuları çok doğru kullanması gerekiyor. Çünkü oynamayan mutsuz olacak. Dolayısıyla hoca bu rotasyonu nasıl kullanacak? Benim bir şüphem var. Bir de ikinci çıkmaz, bence en önemli çıkmaz bu. Hoca bence hala 23-24 sezonunda. Oradan çıkamadı. Şimdi orada oynanan bir imza oyunu vardı İsmail Hoca'nın. Hepimizin ayakta alkışladığı bir oyun. 99 gol, 99 puan. Ama o kadro başka bir kadroydu. Hoca

0: Halen
1: o oyunu oynatmak istiyor ama elindeki kadrodan o oyun çıkmaz. Senin önde Talisca, Asensio, Greenwood varken sen önde baskıyı bu şekilde kullanamazsın. Olmaz. O takımın sen devrelerini yakarsın. Şimdi orada önde Edin Džeko vardı. Yaşına rağmen son derece dinamik ve topu orada tutan bir oyuncu. Arkada Szymanski vardı. Şimdi Asensio ile oynuyorsun. Yani başka oyuncularla aynı oyun oynamaya çalışıyorsun. Hocanın bence bu kadrodan yeni bir oyun bulması gerekiyor. Yani Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuyla 23-24 sezonundaki yüksek tempolu, ön alan baskılı oyun oynaması mümkün değil. Oynar ama oyunun belirli bölümlerinde oynar. Maçın geneline yayamaz. Ama hoca halen o oyunu oynatmak istiyor. Mesela Asensio'dan bir Szymanski oyunu bekliyorsa çok büyük bir yanılgı içinde. Yani Asensio'ya diyorsa ki koş, rakibi kovala, ön alan baskısı yap. Orada Asensio'yu da kaybetme noktasına gelir hoca. Yani burada Fenerbahçe'nin elindeki oyuncular başka oyuncular. Üçüncü bölgede daha kaliteli oyuncular ama dediğim gibi o tempo kısmında ön alan baskısı, kaybedilen topların geri kazanılması konusunda biraz 23-24'de Fenerbahçe'nin kadrosu geride. O yüzden de hocanın yeni bir oyun bulması gerekiyor diye düşünüyorum. Son şunu söyleyeceğim. Çok konuşulmuyor ama Fenerbahçe'nin savunmasında çok ciddi bir rotasyon problemi var. Derinlik problemi var. Fenerbahçe'nin mutlaka bir stoper takviyesi yapması gerekiyor. Skriniar, Aki 30 yaş üstü. Sakatlığa meyilli oyuncular. Kulübede Osterwolde sakatlığa meyilli. Çağlar hiç yok piyasada. Dolayısıyla Fenerbahçe sezon içinde yeni bir savunma krizi yaşamak istemiyorsa mutlaka bir stoper almak zorunda.
2: Yaş ortalaması zaten yüksek Fenerbahçe'nin. Zaten sezon başına 40 küsur kişiyle antrenman yaparken, yelek dağıtırken antrenman biter ya.
1: Onlar ayrı takımda kullandı. Aynından almadı.
2: Burada bağlantı oyununu kuran bir Džeko'dan bahsettin. Evet doğru. O o kimliğe sahip, karaktere sahip oyuncu yok.
1: Tadic vardı önde.
2: Tabii Džeko Tadic ikilisi bakmasın çok faydalıydılar yani.
1: %100.
2: Şimdi burada Szymanski gibi Džeko'yu da geçtim. Asensio yapamıyor. Fred'i bırakıyorsun. Bak oyunun iki yönünü oynayabilen, bağlantı oyununu tek sağlayan, oyuncu. Geçiş oyununu başlatan tek oyuncuyu gönderdin. Şimdi orta sahan en güçlü derken orta sahan senin savunmada en güçlü.
1: Şimdi i̇yi savunmacılar, iyi hücumcular var.
2: İşte şimdi arada bağlantı oyuncusu yok.
1: Evet, 8 numarası
2: Asensio
1: yok.
2: Çok fazla çok bu takımın en önde gelen oyun aklı olmasına rağmen bağlantı oyununa hiç girmiyor.
1: Başka
2: o ön bölgede aksiyon olmaya tabii çalışıyor.
1: Kaleye
2: ve belki Talisca'nın bu formundan sonra gelecek bir transferle beraber gelmese dahi Kerem ya da Oğuz, Greenwood, Santfor, Lukaku oynadığı zaman Talisca'yı onların arkasına koyduğunda Asensio belki kulübeye gidecek.
1: Zaten hocanın Asensio'yla arasında var. Mutlaka bir gerilim var zaten. Onu çözmek gerekiyor.
2: Ama şimdi bak Fenerbahçe'nin tamam fizikselliği...
3: İyi transferler yaptı hocam, bakar mısınız Fenerbahçe?
2: Müthiş ya. Müthiş.
1: Ya kadro...
3: Lukaku, Greenwood, Ake, Muric, Diouf, Fred Alvarez, İrhan Caner, Bayat da Emre Mor'da.
1: Kadro gönderdi. Çok geniş, kaliteli ama geniş bence kadro. Mühendisliği halen problemli Fenerbahçe kadrosu. Az önce söyledik. Öndeki oyuncu sayısı fazla. Gereksiz fazla. Yani Fenerbahçe tek 9'da oynuyor değil mi? Senin elinde 3 tane 11'e aday oyuncun var. Bence fazla bu.
4: Şimdi bu problemi şimdi çok kolay
2: söyleyeceğim şey hocam. Bitirsen. Okan'ım hemen sana bağlı. Rotasyon yapıyorsun değil mi?
1: Evet.
2: Ya bu kadar kalabalık rotasyon olmaz da. Yaptın. Kabul, ben haklı görüyorum. Bir sonraki maçı düşünerek. Hala İrfan Can'la çıkıyorsun. Geçen sene performansını beğenmediğimiz hala halde bir nene gerçeği var.
1: İşte hoca diyorum ya, 23-24'te.
2: Hem gol attı hem attırdı. Şimdi o 23-24'ü düşünürse yandık o zaman. Yani gülüm keten elvada.
1: İşte Osterwolder'ın üzerinde ısrar etmiş sol bekte. Hep 23-24 hafızası hocanın.
2: Ya burada takımı hakikaten dinamikliğiyle enerji veren Oğuz'u evet kullanabilirsin. Bu rotasyon sayılmaz. Oğuz sana girer performans verir. Ama İrfan Can yerine Nene'yi koy o zaman. Gençler Birliği takımının defansın arkasına sarkabilecek nadir adamlardan biri bu.
4: Şimdi çok güzel yere değindin.
2: Değil mi?
4: Bravo hocam.
2: Şimdi 1-0'da öne geçmişsin.
4: Onu söyleyecektim. Doğru söylüyor. Ben de ona değineceğim. Ne gündeniz?
1: Sen gireceksin araya. Giremiyorsun.
3: Yok yok hocam. Beni de sokuyor. Nene sakattı diyeceğim. Sen genel anlamda söyledin.
2: Ama kulübede. Kulübede her dakika onu gösteriyor. Sakat adam kulübeye konur mu? Konmaz.
3: Koyuyor hocalar. İşte maç havası değişsin diye.
2: Koyuyorsa o bölümde
3: eleştiriyor. Rehabilitasyon için.
2: Yani, valla bana göre

0: çok iyi bir başlangıç, sezon başı başlangıcı yapmasına rağmen Sayın İsmail Kartal bu rotasyonuyla Fenerbahçe'nin frenine bastı.
1: Abi bırak. Yani bir de anlamadığım şu abi. 8 saatte vücut sıfırlıyor. Şimdi uçağa bineceğiz, biz 3.30'da geleceğiz. 5.30'da gel, ne fark eder abi? Bir git adam uyusun, öğleden sonra yap, akşam yap antrenmanı. Biter antrenmanı yap, ondan sonra git taktiğini maktiğini, ondan sonra duran topları falan çalış yani. Kalktık da sen bu maçtan sonra gece 3.30'da geldikten sonra yükleme antrenmanı yapacak halin yok. Ya onun için bak ben ne diyorum? Organizasyon. Rotasyondan önce organizasyonu düşüneceksin sen. Elinde o kadar mükemmel bir kadro zenginliği var ki, hatta kadro şişkinliğine doğru giden bir zenginlik bu. Tamam, seni üzer yorar kadro şişkinliği ama elinde her türlü oyun fikrini uygulayabileceğin oyuncu karakteri var.
2: Ya her şey yapabilirsin Cüneyt abi, bak İrfan'dan kop artık. Oraya gideceğim şimdi.
3: Dayanamadım.
2: Müsaade edersen hocam.
4: Milli oyuncu ya.
2: Şimdi milli oyuncu da milli takımda da son dönemlerdeki performanslarını görüyoruz. Beni çok doyurmuyor, tatmin etmiyor.
1: İrfan Can'dan bahsediyorsun.
2: Evet, İrfan Can'dan.
1: Abi, olmaz abi. İrfan Can'la şampiyonluk kovalayamazsın.
4: Dünya Kupası kadrosu da yok muydu?
1: Vallahi ne olursa olmaz. Orada bak milli takım üretken bir milli
2: sen
1: takım.
2: Sen ne yapabilirsin?
1: Orada ona uyum sağlıyorsun. Burada üretmek zorunda olan bir İrfan Can var. Üretemezsin artık. İnemiyorsun, çizgiye inemiyorsun. Yakalanıyorsun. 3 metre gidince adam yakalıyor seni.
2: Şimdi Metin Diyad'in takımları kompakt, alan vermeyen, rakibi bozan, geçiş oyunlarında da muazzam işler yapan bir teknik direktör. Bunu herkes biliyor. İsmail Hoca da biliyordur. Ne yapman gerekiyor? Bu takımı analiz etmen gerekiyor. Nasıl analiz edeceksin? Kimlerle nasıl bu takımı zor durumda bırakıp tabela yapar ve skor üretirim gibilerinden? Ona yoğun bir belirleyeceksin ve değerlendireceksin. Şu önde Talisca, arkada Asensio, sağda İrfan. Bir tek koşucu oyuncu var, Oğuz. Bu üçü de ayağı isteyen oyuncular. Yani koşucu oyuncular değil. Top ayağına gelsin. Ayağında geldiği zaman organizasyon içerisinde kendi yetenekle elle bir şeyler yapmaya çalışan oyuncu. Sen ne yapacaksın abi? En azından Asensio'yu mu oynatmak istiyorsun? Çek Asensio'yu sağa. Ön tarafa Vedat Muriç. Arkasına koy Talisca'yı. Yine bu oyuncularla oraları karıştırsın, bir şey yaparsın. Tamam, biri yakaladın, biri buldun. Niye takım 2'ye gitmiyor?
4: Burada bir transfer kırmızısı geliyor Galatasaray'da. Hazır olsun.
2: Niye 2 aramıyorsun, 3 aramıyorsun? Biri attıktan sonra bir bakıyorsun Fenerbahçe yine yazıyor fabrika ayarlarına geçen seneki gibi alanları kapatmaya,
4: pozisyon üstüne gitmeye geldi. Alexey Batrakov Galatasaray'da bir transfer gelişmesi, bir sıcak gelişme, bir son dakika gelişmesi. Uzun süredir sarı kırmızıların gündemindeydi Batrakov ve Batrakov artık Galatasaray'da diyebiliriz. Detayları Emre Kaplan aktaracak bize. Emre Kaplan uzun süredir Galatasaray taraftarı bir transfer haberi, bir transfer kırmızısı bekliyordu ki bu yüzden sezonun ilk maçında da başkan ve yönetim eleştirilmişti, istifaya davet edilmişti ama o beklenen Eylül kırmızıları Ağustos sonuna doğru başladı mı? Ne dersin, bu bir başlangıç mı olacak? Devamı gelecek mi? Hazır mı Emre? Emre Kaplan'dan son bilgileri alacağız. Hani Emre Kaplan az önce bizim WhatsApp grubumuz var malum her şirkette olduğu gibi. Uzun süredir zaten izinde de bir kısa bir tatil yapacak. Yapıyor.
3: Mesaj yollamıyor mu?
4: Emre Kaplan'dan bir mesaj gelmedi. Çünkü Galatasaray'da transfer yoktu. Sürekli bizim Efecan'la Erdem grubu transfer haberleriyle dolduruyordu. Emre Kaplan bir şey yapınca ben direkt adını görünce...
3: Bir şey oldu dedin değil mi?
4: Dedim bir şey oldu Galatasaray'da.
3: Ama teessüf ediyorum, ben az önce hayırlı olsun dedim Galatasaray'a. Kırmızıyı vermediniz yani.
4: Biz değil mi? Son bir teyit aldık kendi muhabirimizden.
2: Doğru, sen söyledin hatta.
4: Emre Kaplan'dan Alexey Batrakov önemli bir isim ama Galatasaray için.
1: Ya genç yaşına başkanı, rağmen potansiyel.
4: Çok istediği bir isim. Evet, Okan Hoca'nın
3: U23 herhalde. U23 kontenjanı uygun olması önemli. Ya tabii handikapları var transferin. Rus ligi çok gözümüzün önünde bir lig değil. Hani ligin sertliğini çok ölçümleyemiyoruz şu anda. Hani buraya adaptasyon nasıl olur onu tam bilemiyoruz ama
4: çok şu genç
3: yönden,
4: bir kere.
3: Evet, şu yönden kıymetli. Mesela Rusya'daki o ambargo olmasa, savaş ortamı olmasa şu anda zaten Avrupa'nın 5 büyük liginde oynuyordu oyuncu. Çünkü Rus futbolunun şu an en büyük yeteneği.
4: Son sezon performansı 36 maç, 17 gol, 12 asist.
3: Çok skorer ve şu katkısı olacaktır Galatasaray'a. En büyük eksikliğine Galatasaray'ın, Galatasaray'da şutör oyuncu yok. Hı hı. Bak Fenerbahçe'de Greenwood, Talisca, Asensio net şutörler. Beşiktaş'ta Orkun, Trossard Kökçü, Trossard net şutör. Vlahović çok iyi şutör. Ya Galatasaray'ın bir tane şutörü yoktu. Şutörü geldi Galatasaray. Yani artık ceza sahası dışından da rakibi tehdit edebilecek Galatasaray. Hayırlı olsun. Çok genç potansiyelli bir oyuncu.
4: 10 numara geldi.

0: Evet. Okan Koç diyordu ki ortaya bir adam alıp şimdi başlasaydı.
1: Bizim ligimizde de 10 numara oynamak kolay değildir yani. Tecrübe, deneyim, çabuk düşünmek, çabuk söyle karar vermek. Yetenekli oyuncu olabilirsin ama orada bak az önce bir şeyden bahsediyorum. Alanları daraltan takımlara karşı oynuyorsun. O alan içerisinde sadece topla değil, topsuz da zekanı kullanman gerekiyor.
2: Evet, ama yetenekli olabilirsin.
0: Emre hazırmış. Tabii uzun süredir Emre bir transfer haberi vermek için.
3: Aynen.
0: Galatasaray taraftarı da Emre'yi çok sever, çok güvenir. Onun vereceği doğru transfer haberini bekliyordu. O gece bu geceymiş Emre Kaplan. Batrakov Galatasaray'da kırmızısını yazdık. Detaylar için sözü sana bırakalım.
4: Cüneyt Şen, çok teşekkür ederim. Alexey Batrakov Galatasaray formasını yeni sezonda giyecek. Bu transfer artık bitti ve bununla ilgili artık seyahat detayları konuşuluyor. Oyuncu takımının Rusya Kupası'nda oynayacağı maçın Rostov'a gitti. Şu anda Rostov'la takımla birlikte ama maçta takımla olması, kadroda olması beklenmiyor. Galatasaray tarafı da şu anda bu transferin gerçekleşmesi, bu oyuncunun bir an önce Erzurumspor maçına yetişmesi için Rostov maçı kadrosunda yer almaması adına bazı girişimlerde bulunuyor. Benim edindiğim bilgi de yarın oyuncu Rostov'a takımla birlikte gitti ama İstanbul'a gelmesi için bir şu anda uçuş planlaması yapılıyor. Alexey Batrakov artık Galatasaray'da. Çok yüksek olasılıkla yarın itibariyle İstanbul'a gelecek ve Galatasaray'la resmi sözleşme imzalayacak. Maddi detaylara gelecek olursak Galatasaray Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek. Bunun yanı sıra sonraki transferden, sonraki satıştan bir pay durumu söz konusu. Sonraki satıştan bir pay durumu sözleşme içerisinde yer alıyor. Bunun da bir pazarlığı yapıldı. Bununla ilgili de görüşmeler gerçekleşti. Galatasaray Alexey Batrakov transferini 25 milyon euro artı sonraki satıştan pay üzerine bitirdi. Ve oyuncunun da çok yüksek olasılıkla, çok aksi bir durum olmadıkça yarın itibariyle İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Dediğim gibi Rostov'a gitti. Kupa maçında yer almak için takımıyla birlikte kadroda yer aldı ama o maçta oynamayacak. Artık bu anlaşma tamamlandığı için o maçta oynamayacak. Yarın İstanbul'a gelecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak Alexey Batrakov Galatasaray'ın bu dönemde çok fazla konuşulan 10 numara transferi bu şekilde gerçekleşmiş olacak Cüneyt Şen.
0: Devamı gelecek mi Emre Kaplan Galatasaray taraftarının en çok merak
4: ettiği? Devamının da geleceğini söyleyebilirim. Kanat transferi içinde, yedek santrfor transferi içinde Galatasaray yönetiminin görüşmeleri var. Özellikle kanat transferi için Leao konusunda Galatasaray taraftarını heyecanlandırabilecek bir isim olduğu için bunu söylüyorum. Leao konusunda görüşmeler var, devam ediyor. Yedek santrfor için teklif yapılan isimler var. Bir de Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez olmasına rağmen stoper bölgesine Galatasaray'ın istediği bir transfer durumu var. Bunlarla ilgili önümüzdeki bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde Galatasaray yönetimi bazı hamleler yapacak ama İlk hamlenin Batrakov'la birlikte gerçekleştiğini artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu transferin bittiğini aslında birkaç gün önce zaten Anspor ekranında bunu dile getirmiştik. Batrakov transferi buradan dönmeyecek, artık bu iş bitti. Sadece resmi imzalara kaldı demiştik ama oyuncunun da yarın İstanbul'a geleceğini net olarak söyleyelim.
0: İlk kez de biz duyurmuş olduk. Emre Kaplan sayesinde gazetecilikte böyle sevgili Emre Kaplan, televizyonculuk. Gündüz Melisa ile yüzün, gece transfer haberini patlattın. Devamını bekliyoruz. Hem iyi tatiller hem iyi çalışmalar. Kolay gelsin, iyi geçeler.
4: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Güneş Hanım.
0: Teşekkürler.
2: Bana göre Galatasaray...
0: Çok transfer.
2: Yaşı genç olmasına rağmen evet, olgunlaşmış bir oyuncu aldı. Çabuk, ceza sahası çevresindeki tehlike, ondan sonra oyun kalitesi, şutörlüğü, onun duellolarda ayakta kalması en enteresan bir adam.
0: Doğru transfer neden diyeceksiniz? Yıldız İhtiyaç oyuncu doğrusu alıyoruz ama böyle genç oyuncu alıp bir de iyi bir performans sergilerse çok yüksek maliyete satılabilecek bir oyuncuyu aldı bence Galatasaray. Bu yüzden büyük transfer dedim. Hani kimse yanlış anlamasın. Tabii ki henüz büyük oyuncu değil, bir Trossard değil, bir Lukaku değil, bir Osimhen değil ama potansiyelli iyi bir transfer yaptı.
2: Ama genç oyuncu sınıfından da çıkmış ama. Yani genç oyuncu sınıfından çıkmış, olgunlaşmış bir oyuncu.
5: Zaten dünyada artık dünya konu 17-18 artık. Tabii. Ondan sonrası genç oyuncu kabul edilmiyor. Yani şu kısmı kıymetli bence. Ben Galatasaray'ın çok net bir 10 numaradan ziyade 8-10 profil alması gerektiğini daha doğru buluyordum. O profilde yani, evet, gerektiğinde 8 de oynayabilecek bir oyuncu. Yani 3 merkez yapabilirse Okan Hoca oraya, Avrupa maçlarında özellikle. Hani o anlamda modern bir oyuncu. Hayırlı olsun, dediğim gibi zor bir, onun içinde

0: yarışma olacak çünkü Rus liginden daha üst kalite bir lige geliyor. Daha fizikselliğin ön planda olduğu bir lige geliyor. Dolayısıyla onun için gelişimi açısından da son derece önemli. Büyük ihtimalle de Erzurum maçının kadrosunda olur diye düşünüyorum. Ya,
1: size olarak bile... Okan Hoca kendisi gibi Emre Belözoğlu gibi bir oyuncu buldu. Orta sahada yere yakın kalıyor ayakta.
2: Onun için büyük bir avantaj, takımda da iyi oyuncular var. Gelişimi açık, yetenekli oyuncu. Az önce söylediğim gibi şutları iyi olan, dribling yapabilen, mesafe. Bizim ülkemizde de abi mesafe kat etmek çok önemlidir orta sahada. Bunları yapabilecek yani potansiyel.
3: Sağında Sané, solunda Barış Alper, önünde Osimhen, oynayacaksın.
2: Şimdi onları markaj altına alındığı zaman alanı da buluyorsun. O alanı da çabuk karar vermen gerekiyor. Sen çok güzel bir şey söyledin. Bak ne güzel. 21 yaşında adam bizim ligimize geliyor ve hem maddi hem manevi olarak performans alacaksın hem de kazanç elde edebilirsin. Edebilecek potansiyelli oyunculara ve oyun sistemine bağlısın. Elinde var mesela. Oyun sistemiyle de seni yukarı taşır.
1: Oyun sıkıştığı zaman Yunus'la birlikte bunlar ne yaparlar ceza sahası çevresinde biliyor musun?
2: Şutları
1: vay.
2: Ama Onur'un dediği gibi 8.5 numara oynuyor. Yani 8, 9, 10 oralarda gidip geliyor. Devamlı iki yönlü oynayabilen oyuncu. Bu büyük bir avantaj. Eksiklik vardı. O giderecek mi? Abi işte orada hep zorluk bir bölgedir orası. Zor bir bölge.
0: Zor, kolay değil.
2: Oralarda rakipler kapanıyor. Çabuk karar vermen gerekiyor. Sırtı dönük oynamak zordur oralarda.
1: Leo deniyor ama Leo santrafor.
0: Yok, santrafor değil, kenara düşünülüyor.
1: Değil işte yani.
0: Santrafor değil. Bir kenar, bir santrafor olacak Galatasaray.
1: Santrafor pozisyonunda halihazırda birisi düşünülmesi gerekiyor diyorum ben.
0: Düşünüyor işte. Emre de onu söyledi. İki pozisyona birden oyuncu olacak Galatasaray.
1: Hem Leo hem santrafor.
2: Ya Galatasaray bitti mi hocam? Leo bitti mi?
0: Hayır.
1: Yok.
2: Leo dedin ya, alacaklar.
1: Leo'yu almasalar.
3: Yok, önce Emre Kaplan herhalde.
2: Yok yok.
0: Galatasaray'ın şu anda bir tane 2003 öncesi doğumlu kontenjanı var. Onu nereye kullanacağı şu an belli değil. Yani orada 9'a da kullanabilir. Kenara da, stopere bile kullanabilir belki. Bir tane hakkı var o pozisyonda. Diğer transferler U23 olacak. O çok net artık Galatasaray'da. Bu arada sürpriz ayrılıklar da olabilir Galatasaray'da önümüzdeki günlerde. Onu da söyleyelim.
3: Nedir duyumun?
0: Yani Singo'ya çok ciddi teklif var. Şalay'a bir ilgi var. Hani Galatasaray'ın sağ bek rotasyonu ve değişim olabilir.
2: Sara da gidebilir günlerde. Diyorlar Sara.
0: Sara'ya şu an teklif gelmedi.
2: Gelmedi mi?
0: Gelmedi şu ana kadar teklif yok ama sağ bek bölgesinde bir değişim olabilir.
3: Sanki Sara da geriye düşmeyecek mi?
0: Yok, hayır. Yani orada
3: İkisini oynatır mı aynı?
0: Torreira, Sara, Batrakov tarzı bir merkez olur diye düşünüyorum. Tabii ki ideal 11 diye bir şey yok hani ya. Maç değişir bu ama hocanın büyük ihtimalle 11'i bu olur. Yani orta saha düzeni bu olur ama tabii ki farklı maçlara, farklı planlarda izleyebilirsin.
2: Bir de o bölgenin oyuncuları disiplinli Cüneyt abi, yani oynuyor, mücadele ediyor, tabii. Salmıyor mesela. Yumuşak oyuncular değil. Bu da büyük bir avantaj. Bir de maliyetli 21 yaşında. Yani Galatasaray bak az önce
3: hocam kendini göstermek, Şampiyonlar Ligi'nde özellikle abi, kendini gösterip
2: Cüneyt abi orası
3: farklı. Bir transfer daha yapmak ister
2: büyük bir avantaj. İster. Senin için de büyük bir avantaj takım için. Abi orada iki tane çalım attın, şut çektin mi 3'se 5 oluyorsun. Abi böyle özgüven kazanın. Hocamın dediği gibi genç oyuncu ama oyun olarak tecrübeli bir oyuncu.
0: Oynamış, bir bilgi vereyim, bir bilgi daha vereyim. Hani Batrakov transferi sonrası yani Can Uzun olmuyor. Bundan sonra demeyelim bence. Bir açık kapı bırakalım. Galatasaray'ın Batrakov transferinden bağımsız halen Can Uzun'la ilgili planları var. Yani o bölgeye Galatasaray hücum bölgesinde çeşitlendirme adına hani daha zamanımız var. Transferin sonlarına doğru Can Uzun için ben bir hamle daha bekliyorum Galatasaray'dan. Yerli oyuncu olduğu için hani bu planlamanın dışında Galatasaray Batrakov sonrası hani Can defterini kapatmadı. Farklı bir şey görebiliriz orada Galatasaray'da, onu da söyleyelim.
1: Şimdi hep tribünler futbolcuları ateşliyor diye bir laf var ya. Galatasaray'ın tam tersi, yapacağı transferlerle oyuncuların taraftarı ateşlemesi lazım. Yoksa şu anda Galatasaray taraftarı sezon başı hazırlık maçları dahilinde kedi gibi. Galatasaray yapacağı transferlerle ateşleyecek taraftarı.
2: Ya oyun da çok
1: oyuncular
2: önemli.
1: Oyuncular ateşleyecek.
2: Tamam,
1: abi, oyuncular kaliteli da... oyuncu alınca gene Galatasaray kaliteli oyun oynar ya.
2: Oynar da hocam. Oyun önemli olan. O sahadaki o coşkulu oyun, tempolu oyun tribünlere sirayet ediyor. İstediğin kadar isim getir. O rotasyon yapayım. Bak Fenerbahçe'de
1: dediğim o. Bak oyuncu ateşliyor
2: İsmail
1: tribünü.
2: İsmail Hoca'nın rotasyon yaptı. Olmaz abi. Ayağını isteyen topçularla artık futbol ilerlemiyor. Bir adım ileri gidemiyorsun. Hareketli olman lazım. Mücadele etmen lazım. Bak kapanan takımları açamadın. Biri attın, ondan sonra rakip üstüne gelmeye başladı.
1: Kimle açarsın? Evet.
2: Süratli oyuncularla adam geçen. Oraya mesela atacaksın abi hemen. Greenwood'u atacaksın ön tarafa, Muriç'i. Orada bir değişikliği yapsaydın sen belki 2'yi de 3'yü de arardın. Ama sen geç kalıyorsun. Bakıyorsun tribünde taraftar gibi izliyorsun. Kusura bakma, bu kadroyla da sen gençler bir yüzde önemli takım. Ben de orada oynadım. Mücadele etti. Metin Diyadin'i tebrik ederim. Müthiş işler yaptı. Ama sen oralarda ne yaptın abi? İzledin. Galatasaray'da da mesela çok yetenekli, hızlı, süratli futbol hıza dayandı artık.

0: Kötü kadrosu yok.
1: Çok iyi kadrosu var. Takviyeler de geliyor, iyi oluyor. Öbür tarafta Trabzon'a bakıyor, müthiş bir kadro kurdu. Beşiktaş çok iyi bir kadro oluşturuyor, iyi bir teknik direktör. Lig var ya.
2: Kalitesi yükseldi bir kere ligin.
3: Nasıl program başında söylemiştik, Eylül'ü hızlı geçiriyor Galatasaray diye. Eylül erken geldi Galatasaray.
1: Evet. Sen çağırdın abi. Çağırdım burada. Eylül dedin, Ağustos'ta geldi transfer.
3: Yarın Matrakov'un İstanbul'da olması bekleniyor dedi Emre Kaptan. Tabii transfer bu, bir yandan da ulaşım için görüşmelerinde.
4: Ya tabii şu anda oyuncu şu anda deplasmanda, evet. Kadroya alınmıştı.
3: Oynamayacak.
4: Evet, yani oynamamasını istedi Galatasaray. Ona kulüp karar verecek ama oynatmazlar diye düşünüyorum. Bir özel uçak şu an planlaması yapıyor Galatasaray. Oyuncu gidip Rusya'dan alıp getirecek bir özel uçak planlaması. Çünkü Okan Hoca mutlaka oyuncuyu Erzurum'da kullanmak istiyor. Yani orada bir rotasyon darlığı olduğu için hoca 11'de olmasa bile kulübede yani dursun, ikinci yarıda kullanırım diye. O yüzden de ben diyorum cuma kadroda olur büyük ihtimalle. Erzurum'a götürülür Batrakov.
2: Galatasaray Batrakov'la rakip kaleye hızlı inme sorununu çözer. Adam direkt gidiyor hiç. Orta alanda adam eksiltip alan kat etmek çok önemli bir şey bizim ligimizin dinamiğine baktığımız zaman.
3: Osimhen var hocam önünde. Osimhen'i evet, topla buluşturur yetiyor zaten.
2: Evet, evet.
3: Olmayan bir açıdan gol attı hocam. Hiç o açıdan golünüz adam var mı hocam?
1: Ya,
3: öyle bir açı var mı daha doğrusu? Hakikaten yok öyle bir açı.
2: İşte bu, golcü bu ya. Golcülüğün tarifi bu.
3: Hocam işte.
1: Sen de golcüydün hocam. Atman gerekiyordu o zamanlar. Yani
2: golcü var ya. Zafer
1: Okan'ın öyle bir anlatıyorlar. Osimhen senin kramponlarını takın. Öyle derler.
2: Bak hakikaten.
3: Ama sıfırdan neredeyse abi, attı hocam. Yani. Bak, nasıl bir vuruş.
2: Her türlü yemin ederim.
1: Çok iyi forma.
2: Golcü zor pozisyonlarda çok rahat gol atar abi. Kaçırdığı pozisyon ne zamandır biliyor musun? Boş top gelir ya böyle. Herkes der ki adam burada yani.
1: İki tane altı pasta kafayla kaçırdı. Çok kolay evet, pozisyonlar hocam mesela bu maçta.
2: Çünkü iki bu, tane kafayla. Öyle. Daha konsantre olabiliyor golcü.
1: Ya her şimdi şeyden önemli.
2: Hep hazır olması lazım golcü.
3: Bir uyum sağlarsa hatırlayalım. Kerem de bir uyum sağlamıştı.
4: Evet, oynayan ve oynatan bir oyuncu çünkü. Evet.
3: Batrakov'da da aynı uyum sağlarsa
1: ya Batrakov neyi iyi yapıyor abi? Pas bağlantılarını yapıyor mu? Şutu iyi çekiyor mu?
3: Evet. Evet.
1: Pası da atıyor. Attığı
3: skor pasını katkısı da veriyor. Gol de atıyor.
1: Abi bir de neye bakacaksın Cüneyt abi? Şimdi sağda Sene, solda Barış Öndosman. Pası attığı zaman değerlendirmiyor bunlar.
3: Kesin.
1: E tamam abi, daha ne istiyorsun?
3: Pozisyon olur.
1: Taraftar bunu istiyor. Heh. Ya sabır olur ya da pozisyon olur dedi. Taraftar ne istiyordu? Orada o pası atacak oyuncu
3: o
1: bana
3: gitti. O bölgede oynansın istiyor futbol zaten taraftar.
1: Bir de sana o pasları verebilecek bir oyuncu istiyordu değil mi abi? E getirdi işte, tamam abi. Çözülüyor yavaş yavaş.
3: Burada Rus liginde 5 maç geride kaldı. Bir gol bir asisti var.
4: Ya hep skoru bulan bir oyuncu zaten. Ama son dönemde performans düştü çünkü transfer süreçleri kafasını karışıyordu. Gitmek istiyor çünkü artık.
1: Olur olur.
4: Bir Paris Saint Germain süreci vardı. Son anda gerçekleşmedi. Yani tam bitti gözüyle bakılırken o anda bir fikir değişikliği oldu Paris Saint Germain'in. Dediğim gibi Rusya'ya ambargo olmasaydı savaş dolayısıyla, yani biz şu anda Türkiye'de değil Avrupa'nın 5 büyük liginde izliyorduk. Çok çok büyük ihtimalle. Çünkü yani Rus futbolunun en büyük yıldızı yetenek olarak şu anda Batrakov. Bir fırsattı Galatasaray için. Onu kullandı yönetim. Ekonomik anlamda da bence hani çok çok aşırı yüksek bir maliyet değil. Dünya futbol piyasasına baktığımız zaman 25 milyon eurolar artık çok rahatlıkla çıkarılabilen paralar transferde. O
3: bir
4: anlamda
3: de yatırım yapıyorsun.
4: 21 yaşında gelecekte para kazandırabilecek bir oyuncu. Bence Galatasaray alabileceği en doğru profil aldı diye düşünüyorum.
3: Peki bu hafta Avrupa heyecanı yaşayacağız. Bir Avrupa'ya dönelim o zaman. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. İnşallah Fenerbahçe'de edecek hocam.
2: Ya şimdi takımlarımız çok kaliteli
3: sınav verecek.
2: Çok kaliteli transferler yapıyorlar, kadrolarını güçlendiriyorlar, kendileri oyun kimliği kazanıyorlar filan ama bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak, boşa yapıyorlar.
3: O iddialı onun bir için, açıklama tabii, geldi tabii hocam.
2: Yani bir Fenerbahçe Lyon'u eler. Ondan sonra takım oyununu geliştirerek devam eder. Lige de damgasını vurur, Avrupa'ya da damgasını vurur.
4: Bu arada bir şey söyleyeyim hocam. Çok kısa bir şey. Her takımımızın Avrupa'da yoluna devam etmesi istiyoruz en üst seviyede.
3: Herhalde.
4: Ama Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa şampiyonluk oranı neyse düşer %10 onu aşağı çek bence hocam.
1: Yok, bak yok. Şimdi.
3: Şimdi hoca, yıpranır mı diyorsun?
4: %100 yıpranır.
1: Hoca çok iddialı konuştu. Tabii ki de sonuçta yani sempati duyduğu, oynadığı takım olabilir ve transferlerden doğrultusunda evet. Yani o iddialı konuşmayı yapmış olabilirsin, saygı duyuyorum. Ama hocam bir tarafta Galatasaray, bir tarafta Beşiktaş, bir de Trabzon çok güçlü kadrolar kuruyor.
2: Aradan sıyrılır.
1: Şimdi ben hep böyle bu iddialı konuşmaları Yani yanlış anlama, sen üzerinden değil, burada ironi yapıyoruz. Biz de konuşuyoruz zaman zaman.
4: Zaman zaman.
1: Sahadaki oyuncular ne veriyor, ne yapıyor? Şimdi 12 senedir ben bu iddialı konuşmayı duyuyorum hocam. Tamam, 12 senedir sene şampiyon
3: sene.
1: Olacağız.
3: O sene bu sene.
2: O sene bu sene.
3: Rakip güçlü hepimizin.
1: Hak eden olsun ya.
3: Zaten onu bekliyorsun hocam.
4: %100.
1: Avrupa'da başarılı olsun.
3: Özelliklerini getirdik ekrana. Bilinen, tanınan bir takım. Genç bir takım.
4: Hücumda son derece iyi ama savunmada ciddi zaaflar olan bir takım.
2: Evet. Baskı yediğinde savunması dağılabiliyor.
4: Yerleşik savunması problemli. Yani Fenerbahçe'nin ama gol bulabileceği, goller bulabileceği takım, ama olur. Kalesinde de ciddi tabii sıkıntı yaşayabileceği, bence turu Fenerbahçe'nin savunma performansı belirler. Yani Fenerbahçe bir şekilde golü bulur, golleri bulur, üretir. Onda hiç sıkıntı yok ama savunmada nasıl duracağı, takım savunmasından bahsediyorum. Sadece stoperlerden, beklerden değil. O çok kıymetli çünkü yani Openda çok tehlikeli bir oyuncu. Arkada Tolisso ikinci bağrını yaşıyor.
1: Müthiş.
4: Yeniden Fransa milli takımına dönebileceği konuşuluyor. Tek avantajı Fenerbahçe'nin şu: Malik Fofana, takımın bence en önemli yıldızı. Sakat bir transfer süreci var. Roma ile anlaştı ve eşleşme sonrası büyük ihtimalle Roma'ya gidecek. Onun kafasını karıştırır, performansını düşürebilir ama diğer kanatta da Nuamah var. O da Norseran çıkış çok değerli bir oyuncu.
3: Muhtemelimizde var bizim.
2: Bu Openda yeni transfer değil mi?
4: Openda yeni transfer. Juventus'tan geldi hocam. Çok full eli atletik bir oyuncu. Savunma arkası koşularını çok yapan bir oyuncu ki Fenerbahçe'nin zafiyetlerinden biri bu. Hani o tip oyuncuları savunmakta Ake, Şikriniar zorlanabilir. Yani o anlamda Openda'ya dikkat etmek lazım.
2: Abi şimdi stoper sıkıntısı olduğundan dolayı Gendouzi Kante ikilisi beni ikna ediyor.
4: Ama bu maçlar için ideal ikili.
2: Evet.
4: %100.
2: Ama normal şartlarda o ikiliden bir tanesinin oyunun hücum tarafını da iyi oynayabilmesi lazım.
4: Yani hocam, Gençler Birliği maçı için ideal değil bu ikili. Evet. Ama Lyon maçı için bu ikili ideal. Savunmanın önünde tutuculuk anlamında. Çünkü
3: önce tutup sonra vursun.
4: %100. Onu yapmak zorunda.
1: Tabii bu alan baskısında eğer arkada alan verirsen çok tehlikeli bir takım.
4: Çok kontrollü olmak lazım.
1: Dediği gibi Onur'un tempolu, bir de kontratağı çıkan hocam Noah'la Fofana, zaten Tolisso dediği gibi muazzam bir oyuncu. İkinci bağrını yaşıyor. Kontrayı çok iyi yapıyor. İşte o kontrayı yapmamak için, yaptırmamak için ne yapacaksın? İyi kapatacaksın orada alanları. Eğer ki bu takıma alan bırakırsan büyük problem yaşarsın. Bir de Fenerbahçe deplasmanda farklı, içeride farklı oynuyor.
4: Doğal.
1: Bak ben söylüyorum, Fenerbahçe tabii daha kontrollü deplasmanda, içeride daha tempolu, işte içeride büyük sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe bu tür takımlara karşı.
4: Şimdi
1: Asensio, Talisca, Greenwood. Onların dediği gibi bunlar o baskı yapabilir mi? Yapamaz. Alanları adamı
4: yapsa bile uzun süre yapamaz.
1: Hep söyler hocalar mesela, orada baskı yaparken alan adam markajında iyi kapatman gerekiyor ama uzun süreli yapamazsın. İşte orada bir koptuğun zaman abi bu takım büyük problem yaşatır. Çok tehlikeli takım. Şimdi kadro kalitesi olarak kağıt üzerinde çok daha iyi olabilir Fenerbahçe. Ama hocam çok tehlikeli oyuncuları var.
4: Ben bir şey söyleyeyim mi? Mesela Fenerbahçe'nin elinde Fred olsa ben bu maçta merkeze Kante ve Gendouzi'ne Fred'i koyardım mesela. Ama
1: olabilir.
4: Fred
1: yok. Olabilir. Ya da
3: bu
1: İsmail yap.
2: Vallahi.
1: Ya da
4: evet.
1: Cüneyt abi
4: mesela. İsmail çok tutucu olabilir.
1: Hayır, tutucu ama 3. bölgede deplasmanda bunu yapabilirsin.
4: Evet.
1: Biraz daha kontrollü, süratli ve skor üretebilecek.
4: Deplasman oyunu için.
1: Greenwood'la Talisca'yla problem çözersin.
2: İki tane çift kontrol oyuncusuyla oynamaz abi.
4: Da hocam maç
2: büyük
4: maç
2: takım
4: oynar.
2: Üreten
4: hocam,
2: takımdır.
1: Rakibe
2: abi
1: göre sen de
4: rakibe göre oynar.
2: Bir şey söyleyeceğim sana. Fenerbahçe son maçta ne yaptı? Yenilmesine rağmen Skriniar'la Ake rakip orta saha yayı var ya.
1: Tamam.
2: Onun önüne kadar çıktılar.
1: Çıktı evet.
2: Bu ne demek? Ön bölgede daha kalabalık olmak demek, daha üretken olmak demek. Ama sıkıntı şu. Bilhassa yabancılarda, yabancı takımlarda ve kendi 11'inde rakiplerin çabuk adam olduğu zaman, o zaman savunma dönüşlerinde sıkıntı yaşıyor Skriniar'dan dolayı Fenerbahçe.
1: Ya hocam yaşıyor da işte bu tür takımlara karşı o sıkıntıyı yaşarsan sana büyük sıkıntı yaratır. Ben seni anlıyorum. O dediği gibi o, bak hocam Fofana, Opera, yani o Numa dediği gibi bunlar çok süratli oyuncular. Burada ön alan baskısını içeride yapıyorsun ya, yaptığın zaman rakibe eğer bir an bir saniye boş bıraktığında Opera dediği oyuncu var ya, acayip fulleri gidiyor geliyor, gidiyor. Müthiş. Bir ara Beşiktaş'ta da ismi geçiyor. Çok istedim bu oyuncuyu. Yani iyi oyuncular bunlar. Burada ama içeride farklı strateji. Arka dediği gibi.
4: Şu an Lyon'un arkası çok problemli.
1: İşte dikkat et. Lyon ne yapıyor? Nasıl oynuyor? Ben son iki maçta mesela hazırlık maçlarında da izlediğimde Lyon biraz daha kontrollü oynuyor.
4: Evet.
1: Yani içeride mesela deplasmanda oynadığı zaman baskı kurmuyor içeride. Bekleyerek oynuyor. Niye? Arkadaki problemi yaşayarak yaşayacağını bildiği için bunları sağlıyor.
2: Lyon İyi
1: abi
2: bir takım.
1: Senin dediğin gibi ikinci bağrını yaşıyor.
2: Okan'ım çok iyi sezon geçiyor. Okan'cığım Lyon iyi bir takımdı. Şu an eski Lyon değil.
4: Değil tabii ki hocam, %100.
2: Hocam bak şimdi Fenerbahçe'nin kadro kalitesine baktığın zaman bu kadar hocam, düşünülecek bir şey yok.
1: İsimler değil, cisimler. Ben Fenerbahçe tabii ki de kalsın, Şampiyonlar Ligi temsilcimiz bunlar. Ülke puanı da artıyor. Çok iyi işler oluyor. Gururlandırıyorlar bizi ama önlemi de almak, bak, tedbir de almak bakanım, gerekiyor hocam.
2: Şile Belediye Başkanı Sayın Sacit Tergi.
1: Başkanımıza selamlar buradan.
2: Ağzınıza sağlık diyor. Ağzına sağlık hocam. Fener

0: Şampiyon diyor, bu Lyon'u da atlar diyor.
1: Ya inşallah.
2: Sayın Başkanımız Lyon'u inşallah atlar da şampiyon Beşiktaş olsun.
0: Ya şimdi ya, birdenbire bak hocam, Okan'ım hazmede hazmede gitmek lazım.
2: Bak şimdi.
0: Şimdi Beşiktaş evet kalite kazandı. Onun ligi bu sene belli, sonuna kadar götürecek falan. Ama arada olarak, bir Fenerbahçe olsun, olarak, bir şöyle bir rahatlasın
2: olarak,
0: lig.
2: Kalite olarak da öyle değil hocam. Rahatlasın, hak eden olsun, rahatlasın. Hak eden olsun hocam. Sonuçta burada Beşiktaş da hak edecek, Trabzon da hak edecek.
1: Trabzon demişken hemen Trabzonspor'un da zorlu bir Avrupa sınavı var. Karaçvaroş oynayacak. ATV ekranlarından.
3: Siz mi anlatıyorsunuz Cüneyt Bey maçı?
1: Yayınlanacak. İlk maçı Kerem Trabzon'a gidiyor. Sonrasında
3: Budapeşte'de gidiyorsunuz.
1: Trabzonspor Avrupa Ligi'nde diyeceğiz. Görüşürüz gere inşallah.
2: Beşiktaş'a da Trabzon'a da aynı.
3: İki Şampiyonlar Ligi, iki Avrupa Ligi olursa acayip bir şey olur. Çok ülke puan olur açısından.
1: Yani dişine göre bir rakip, hatta Trabzonspor'un favori olduğu bir maç olacak bence. Fenerbahçe mücadeleleri Trabzonspor açısından. Tabii hiçbir maç oynanmadan
0: kazanılmaz ama. Avrupa kulvarının içinde olacağını düşünüyorum.
1: Salah Trabzonspor'un da bu turu ben.
2: Evet. Salah bir bu orta saha kanat sol tarafta önde onu açıyor. Bir de abi bir sistem belirleyen bir teknik direktör her geçen gün geliştiriyor, gelişiyor. Kendisi de gelişiyor. Oyuncuları da geliştiriyor. Temeli atmış, binayı döşemiş abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dekor da yapmış. Hakikaten iyi işler yapıyor. Tabii ki de o form tutması, o istenilen oyunun zamana ihtiyacı olduğunu herkes biliyor ama Salah dediğin gibi bak girdi bir 15-20 dakika yarım saat oynadı, neler yaptığını neler yapacağını gösterdi. Çok potansiyelli bir oyuncu. Onaçu var. Sol tarafta o genç oyuncu neydi, o Savio muydu o genç oyuncu? 19 yaşında sağ kanattaydı.
3: Savio'lu.
2: Bak çok potansiyelli bir oyuncu. Bu işleri Trabzon iyi yapıyor. Abi gitsin. Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Fenerbahçe'de, Avrupa'da gitsin. Niye izleyelim, maç izliyor, zaman geçiyor, kafamız dağılıyor, temsilcilerimiz ama ya bunlar önemli bak işler. Hocam bir de ne biliyor musun? Bak Trabzon'da bir stoper var, Vivo. Bak yemin ediyorum muazzam bir stoper. Geçen sene aldılar. İsmi cismi bilinmeyen, tanınmayan bir oyuncuydu. Onun gibi Pina, olayı Folcarelli. Bak nasıl kalite, hamleler kalite bunlar. Bunlar var, büyük başarıdır. Ama sadece hocam bak oyuncuları transfer edersin ama performans almak da önemli bir detaydır. Bunları yapıyor Trabzonspor'da hoca. Bir de o bak Vivu'nun dikkatli izle. Sen santraforsuz stoperlerin dilinden çok daha iyi anlarsın. Senden rica ediyorum o Vivu'yu dikkatli izle. Müthiş bir stoper ya. Acayip bir stoper, çok beğendim. Çok. Hamleleri, pozisyon
1: alışı. İlk başta gösterdi. Ben anlattım ilk başta İstanbul Spor'un şu kupa maçı.
2: Nasıl belli ediyor değil mi Cüneyt abi? Yani potansiyelli olduğunu.
1: İlk başta çıplak izledim dedim, Trabzon Spor stoperi bulmuş.
2: Ya abi yanında şimdi
1: daha
2: şey
1: da
2: gelecek.
1: Daha da ilerleyecek.
2: Batakov da gelecek. Tabii. Sakatlanması bu ikiliyi düşünsene. Sağ bekte Pina.
3: Merkezini kuvvetlendirmesi gerekiyor.
2: Bravo. Zaten hocanın
0: benim Trabzon. Merkezdeki enerji değil mi? Enerji.
1: En iyi transfer yaptı Trabzon Spor.
2: Vallahi Cüneyt abi ben Trabzon'da benim çok sevdiğim bir kardeşim var. Başkanla hocayla devamlı diyalog halinde olan, şunu söylüyor. Hoca çok istiyormuş. Orta sahaya bir tane altı saldıran, numara, bir 6 numara basan, pres yapan bir 6 numara çok istiyor. Latin ülkede nerede, hangi takımda unuttum şimdi, ismi aklıma gelmiyor. Oyuncunun üzerinde duruluyor. Bak o oyuncu gelirse eğer ki sana bir şey, orta saha çok güçlü.
3: Volkarelli
2: hafif alınacak bir oyuncu değil.
0: Volkarelli'yle olay var ya, en iyi ikili
2: tabii
0: ya.
2: Tabii ben o bölge ya sağ tarafa bakar mısın? Saviola'yı al sol tarafa, Aral var, Metan var. Değiş ön tarafta onlarla. Üçüncü bölge abi. Bir de ne olarak bakıyorum biliyor musun? İsimin dışında oyuncuların özellikleri neler yapabilir? Şimdi bu oyuncular üçüncü bölgede istenilen özellikleri olan oyuncular. Çalım atar, şut çeker, içeri kat ediyor, sırta koşu yapıyor. Geçen sene bu özelliklerde oyuncular yoktu kanatlarda. Şimdi Onaçu'nun özelliği ne? Müthiş duvar oluyor. Arkaları aşırtıyor. Arkaya sırta koşu yapan kanatlarım var şu anda. Bu da bir takım için büyük bir avantaj. Geriden oyun kurarken. Yani bunları iyi yapabilecek bir oyun formasyonu oluşturuyor. Bak geriden oyunu bir kuruyor, onu açıyor, bir atıyorsun abi sıkıştığın zaman. Alıyor, takımın boyunu kısaltıyor, dinlendiriyor. Tamam. Arkadaşlarına
0: oyunu
2: bağlantıları
0: soğutur,
2: yapıyor, soğutuyor. Bir de kafayla arkaya aşırtırsın. Biliyorsun hocam, uzun boylu forvetlerle oynadın. Ne derdin uzun boylu forvete? Havadan hemen arkaya aşırt, koşu yap. O koşu yapabilecek oyuncular da var. Bir tek hoca ısrarla, resmen bak net bir, herkes biliyor bunu, ısrar ediyormuş. Bana o bölgeye bir tane böyle pitbull tarzı derler ya, basan ısrar. Aldın mı? Bak Trabzonspor da çok tehlikeli, çok güzel. O Cabral sol bekte, Mustafa. Ya, bakar mısın sağ tarafta Pina? Mustafa'yı sağa çekebilirsin. Şimdi, orada da oynar Mustafa.
0: Kaliteli bir takım oldu ama asıl mesele bu kaliteli kadroyu istikrarlı bir kimliğe büründürebilmek. Yani burada iş artık Fatih Tekke'ye düşüyor bu dakikadan
2: sonra. Tamam hocam, hoca daha ne yapsın?
3: Hayır, şöyle bir şey var.
2: Sen burada birçok oyuncuyu tanıyor muydun?
3: Geçen sezona göre yönetimi daha zor bir kadro var hocanın elinde.
0: Var.
3: Geçen sezon kadroya %100 hakimdi. Bu bir test hoca için. Bak. Onu da göreceğiz.
2: Yok abi.
3: Bak. Hayır, olumsuz anlamda söylemiyorum.
2: Yok yok biliyorum. Olumsuz anlamda söylemediğini biliyorum.

0: Çok iyi anlıyorum. Ekran başındakiler, izleyiciler.
1: Hoca için de bir test aynı zamanda. Şimdi, kariyerin bir ileri kademeye götürmesi için.
0: Benim için en önemli test ne biliyor musun? Rotasyonsuz, ismi cismi tanınmayan, bilinmeyen gittiler, aldılar getirdiler. O takımla bir de rotasyon olmuş olsaydı belki ikinci bitirecek.
2: Onların squat'ı müthiş. Trabzon'un bak çok
0: abi,
2: çok iyi.
0: Abi squat iyi. Hoca geliyor son kararı başkanla beraber veriyor. Sonuçta bu da önemli detaylar. Burada takımı da geliştiriyor, tamam işte. Oyuncuyu da geliştiriyor, oyunu da
2: onun
0: geliştiriyor.
2: Onun için istikrarlı bir oyun kimliğine dönüştürecek Fatih i̇şte diyorum
0: rotasyon
2: ben.
0: Rotasyon oldu mu ne oluyor? Ya geçen sene ona kaç maç oynamadı, kaç maç kaybettiler. Rotasyon iyi bir santrafor olsa, Onur'un dediği gibi santrafor bölgesine transfer var, ihtiyaç var. Olmuş olsa ne olacaktı? Belki o puanları kaybetmeyecekti. İki maç kazansa ikinci değil garantiliyordu. İşte burada bu dengeyi sağlıyor.
1: Müthiş kolay maç değil ama söyleyelim.
0: Bak Fatih Tekke geçen sene rüştünü bana göre ciddi şekilde ispatladı. Ciddi şekilde. Şimdi sağda Salah. Ben sol bek oynuyorum. Hadi soruyorum abi nasıl tutacaksın o adamı? Birebir yakalamış seni içeride bir de. İşlerde iyi gidiyor. Arkada Pina var devamlı orayı kullanıyor Cüneyt abi. Devamlı gidip gelen bir oyuncu. İşte orada bir tane 6 numara Folcarelli'nin yanına Muçi falan çok ürkütücü bir takım olacak.
3: Yani sadece 50 bin euroluk transfer yapan bir takım da oynayacak.
1: Evet son 2-3 sezonda Avrupa kupalarında istikrarlı bir şekilde olan bir takım.
2: Ama Fatih Hoca'nın o göbeğe oyuncu istemesi kadar doğal bir şey yok. Çünkü onun geçen sene var ya o ikili Folcarelli ile olay.
1: Olay takımı bence taşıyıcı evet kolu onlardı.
2: Tabii tabii. Baskıyı o kadar çabuk kırıyordu ki o ikili.
3: Macaristan'ın en tadından en çok tadından
1: ekol takımı. Lokomotif.
0: Gornik Zabre'yi de eledi bu takım. Evet. Atletik bir takım yani tempolu bir takım.
1: Twente var.
3: Değil mi? 95 ya 96 takım.
0: Twente'yi de elediler doğru.
1: Yani iyi bir takım.
2: Abi,
1: iyi
2: takım. Büyük takım yani Macaristan'ın büyük takımı.
1: Trabzonspor'a daha hazır durumdalar. Evet. Yani Trabzonspor'da yeni oyuncular da var çünkü.
0: Zor maç olur. Ben zor, kolay zor maç olacağını düşünmüyorum yani eşleşme zor.
1: İki tane belki zor maç bekliyor Trabzonspor'u.
0: E şimdi tabii
3: İlk Trabzon. İlk başta inşallah avantajımız
1: İnşallah skor. Burada bir iki farklı bir galibiyet. Çok işi kolaylaştırır ben bizim adına.
3: Salah'la başlayacağım.
1: Orada tribünler full dolu olacak. Tabii. Bütün biletler satılmış. Birkaç loca sadece şu anda satışı bekliyor. Yani VIP bilet pardon. Yani Trabzonspor derbilerden sonra ilk kez dolu tribünlere karşı olacak. Bu Salah etkisi diyebiliriz değil mi buna?
3: Kesinlikle. Yani. Biz de o coşku ve heyecanı Aspor'dan paylaşacağız. Maç ATV'de öncesi sonrası hep birlikte Aspor'da olacağız. Beşiktaş'ta noktaya koyalım. Beşiktaş'ın da Avrupa'sı var. Ama Beşiktaş turu geçti diye bakıyoruz. Ne dersin?
0: Ya Beşiktaş geçti. Oyun da geçti. Yani benim yani gözümde.
3: Çünkü hakikaten... Beşiktaş'ın rakibi olamaz. Evet. Tabii, yani, olmamalı. Yani.
0: Olmamalı. UEFA'da en azından UEFA vitrini farklı bir vitrini. Şampiyonlar Ligi olmuyorsa futbolcular açısından da önemli bir yerdir. Orası kulvardır. Yani orada kendini en azından gösterme ihtimalin de var. Konferansı gibi biraz daha hafif bir lig. Yani orası beni çok tatmin etmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. UEFA Ligi'nde de oynadım. Ama UEFA Ligi yine bir şekilde geçerliliği var. Bir de iyi kadro, güçlü oyunu. Hoca muazzam işler yapıyor. Ben Beşiktaş'ın eleyeceğini ve UEFA Ligi'nde gruplara kalacağını kalması da gerekiyor. Yani ona göre bir planlama yapılıyor. İyi işler yapılıyor. Önder Özen doğrultusunda hocayla beraber. Yani içeride huzur, mutluluk var. Maddi manevi anlamda taraftar da zaten bu mutluluğu oynanan oyunla beraber sinerjisini yolluyor, desteğini yolluyor. Bu sefer güven geliyor. Hem hocaya da güven geliyor hem de yönetime hem de teknik direktöre. Bunlar önemli detaylar. Yani Beşiktaş Zagris maçında kayıpsız atlatacağını düşünüyorum. Tabii oynanmamış maç kazanılmış
3: basketbol
0: maç değil de.
3: Basketbol maçı olsaydı tersini düşünebilir.
2: Evet. Ya konsantreyi bozmaması lazım Beşiktaş'ın. Niye kadro değerine?
0: Ya Cüneyt abi.
2: Kadro değerine bakınca 4+4.6 milyon euro. Hocam, şimdi konsantreyi bozmaması lazım.
3: Hocam,
2: çünkü böyle
3: de biliyorsunuz futbol basketboldan daha az seviliyor.
0: Aynen öyle.
3: Daha çok basketbol.
0: Ya burada Cüneyt abi. Bir hava yakalamışsın, o havayı devam ettireceğim. Bu çok önemli. Hem transfer hem oyun. Her anlamda teknik direktör. Yani domino taşı gibi. Başkan Önder Özen, Vjolović, Nubel, işte Salihler.
2: Zincirleri,
0: onlar,
2: evet.
0: İtalyano anladın mı? Domino taşı gibi geldi bunlar. Bak iyi de gidiyor. Taraftar mutlu. Uzun yıllardır Beşiktaş taraftarı gülüyor, tebessüm ediyor ve inanıyor. İnandığı için de sen
3: ne oluyor? De dolduruyor.
0: Dolduruyor. Feci. Zaten iyi kötü günde sen hep söylersin bunu. Yapıyor ama şu anda doldururken iştahlı dolduruyor, umutlu dolduruyor. Ulan diyor Beşiktaş oynuyor diyor, iyi oynuyor diyor. Bak mutlu ediyor. Bak ne dedi Onur şu anda en hazır, en iyi oynayan takım Beşiktaş dedi. Niye? Hoca dokunuşu var. Rotasyon yapıyorsun, takım oyun kalitesinden bir saniye ödün, bir dakika ödün vermiyor yani. Kötü oynanma
1: negatif anlamında. Teknik adam takım oldu şu an.
0: Teknik adam dokunuşu oldu. İşler yapılıyor. Başkanı da, Önder Özen'i de, teknik direktörü de hepsini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Devam etsinler böyle. Başkan geçen bir söylemde bulundu. Ben dedi şov yapmayı değil, şampiyon yapmayı. Sen transferlerle şov yap, hoca seni şampiyon yapar Önder Özen'le. Böyle bir teknik direktör. Hoca diyor ya, çok iddialı Beşiktaş, Fenerbahçe.

0: maçta şampiyon oldu. Beşiktaş eğer sağ kanata ve orta sahaya, sağ kanat bitti diyelim, orta sahaya Orkun'un yanına bir de 6 numarayı stopere, o seviyede bu hocanın istediği transferleri yapsın, şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir tanesi olur. Çünkü bak, oyun oynarsın, istikrarı görmeye çalışırsın, görürsün, umut verir sana, hakikaten bu istikrarlı oyun gelecek. Daha önemli de oyuncuların performansı artıyor. İçeriden transfer yapıyorsun. Rotasyonda herkesi hazır
1: sistem
0: tutuyorsun.
1: Doğru, sistemi
0: yakaladığın zaman hep söylerim. Sen az önce bir şey değindin ya, sistem sistem bir şeyler. Bravo, sana katılıyorum. Oyuncuyu değerli kılan sistem, ama oyuncuya göre sistemi ve teknik direktör duygularına dokunup o sistemle beraber harmanladığın zaman, o zaman hedefe gidersin. Farklı şeyler yaşarsın.
2: Hedef derken Okan'ım, bu kadar harcanan paralara rağmen artık Avrupa'da yol alması lazım takımlarımızın.
1: Hepsinin.
0: Bak, paralar harcanıyor. Doğru oyunculara paralar
1: harcanıyor. Paraların karşılığı
0: süperlik. Bonservis elinde alıyorsun. Trossard'ı gidiyorsun. Nereden alıyorsun? Dünya Kupası Şampiyonlar Ligi, lig şampiyonluğu, kaleci Nubel. Alman milli takımın ikinci kalecisi Salih. Salih hep söylerdim, çok yetenekli. Hep burada yayınlarda oynaması, şans bulması, milli takımda abi en azından süre alması gerekti.
2: Müthiş bir katkı.
0: Adamın cevherini
2: takımı ayakta tutuyor, biliyor musun? Müthiş bir katkı.
0: Dönen, sarkan toplar, ikili mücadele.
2: Hepsini topluyor abi.
0: Seri toplar, acayip doğru yerde pozisyon oluyor. Hocam, gelelim işin aslı aslarına. Buralarda bunların olmasının en büyük nedeni ne biliyor musun? Hoca ve sistem abi. At sahibine göre kişiler derdim ya. Bak, her oyuncunun performansı arttı.
3: Peki. Takımlarımıza başarılar dileyelim.
0: Başarılar
3: dileyelim. Koyalım o zaman. 3'te 3 yapalım. İlk başlardan turu garantileyelim. Gönlümüz.
0: İnşallah.
3: Evet. Önce Fenerbahçe'li, ardından Trabzonspor.
2: Başarılar diliyoruz. Takımlarımıza başarılar.
3: Başarılar diliyoruz. Yolun sonu galibiyet olsun. Takım oyunu izlediğiniz için hoşçakalın.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Cerni'ye doğru, Cerni dokunamadı, korner. Hamburg'dan müdahale. Orkun öndüreye doğru yangı. Or çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan, Yang Yuo'nun sektirdiği topta, kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen, Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi, Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi, top kimde kalacak? Faul diyor De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart! Kırmızı kart attı Etim Hoca! Attı Etim Hoca, 10 kişi Midtjylland. Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde De Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var De Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
2: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
1: 10 kişi Midtjylland. Maçın 15. dakikası. Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz. Calo'dan derin top. Yangio nefis bıraktı. Olaytan at bunu, Olaytan. Dışarıya. Nefis bir servis Yangio'dan.
2: Muhteşem bağlantıydı.
1: Olaytan çok müsait fırsat. Dışarıya vuruyor.
3: İlhan sıyrıldı Osorio'dan. İlhan'dan ters kanada. Cerny. Cerny kontrol. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin, Václav Cerny. Cerny bıraktı. Orkun gelişine, köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Cerny'ye iyi pas. Václav Cerny. Soluna çekti. Döndüğü yere Orkun, yine dener mi? Orkun ayak içi!

0: Asıyor topu kaptan Orkun Kökçay'ın o şutta kalkışı.
1: Acayip. Acayip.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas. İlhan, son çizgi. İlhan çevirdi güzel yere. Mourinho direkt. Orkun vurdu sektör. Olaytan, Olaytan, Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi, kaleci Olafsson ardından üst direk, Orkun çeviriyor, Olaytan bomboş, bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım. Orkun, Rıdvan baktı kaleye, Rıdvan ortayı yaptı, Mourinho bu da olmuyor. Olafsson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı. Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan, İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açı arıyor. İlhan vurdu dışarıya. Hazırlık maçlarında böyle sağa çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafsson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Calo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Bilin vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý. Kontrol. Černý. Vuruş. Olafsson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh! Açı arıyor Oh. Bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattığı yere kurtardı.

Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černi. Nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Asfaltla dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černi. Karar out. Orkun sağ çevirdi Černi. Murillo'dan bindirme Černi. Önü açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya. Vaslav Černi denedi yine. Şimdi Jalo. Baktı kaleye. Jalo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Bilin karşı karşıya kaldı. Bilin. Lübel! Lübel! Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Mitchell'e. Alexander Nübel. Harika bir kurtarış. Nübel sesleri. Şimdi orta ön direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Černi sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek. Yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olafsson. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Mitchell'e 1-0 mağlup ediyor.

0: Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.
1: İlk düdük geldi. Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'en Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Mitchell'an. Christensen. İlhan baskı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan vurdu. Olafson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çok. Francolino attı çalımı. Francolino ayağının dışıyla direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
2: Nefis bir vuruş.
1: Daniel Castillo, Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov, Biskov'un pası. Etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Metulent. Korneri kullanacaklar.
2: Bilgin'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasını havadan yerden.
1: Orada Emirhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erliç. Oh'tan baskı geldi. Erliç gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şutuna top.
2: Tam istediğimiz geçiş. Sahip topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
1: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya. Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý pasını aktardı. Yengü baktı kaleye. Uzaklardan Olafson sektirdi ilk hamlede. Olafson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erliç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Bekliyoruz. Evet. İkinci sarı kart.
2: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
1: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun Kökçü. Direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Mitulent'e de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica ceza sahası. Rashica gol.

0: şimdi Olay Tanağı. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Orkun. Orkun vurdu gol. Orkun Kökçü. Kaptanıyla farkı ikiye çıkarıyor Beşiktaş. Penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de farkı ikiye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. elime turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Nitilen 0, Beşiktaş 2.
1: Santra ile beraber Beşiktaş mücadeleye başlıyor. Başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Çerni, Salih. Salih Özcan doldurdu içeri. Oh'un vuruşu. Asfarka dışarıya gidiyor. Bir vole denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Olaytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonçik dışarıya gönderiyor. Slonçik bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan kazandı içeriye. Oh'un dokunuşu. Bu da olmadı. Baskıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada. Radet Skralove, İlhan Fakılı. Yine Olaytan'dan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor. Adam Zadraşin'in. Orkun. Olaytan'dan tekrar Orkun'a. Orkun Kökçü. Gitti Orkun. Vurdu Orkun. Asfaltta dışarıya Orkun Kökçü. Oh'tan da bir koşu vardı. Kendisi vuruyor Orkun Kökçü. Çerçeveyi tutmadım. Otara. Oh. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi çeke. Tekrar Van Buren. Slonçik açtı. Çizgiden çıktı o top. Nübeli geçen şut. Semiran topçu çizgide son müdahaleyi yapıyor. Maçta şu ana kadar cennet şansı. Radet Kralov'u yakalıyor ama Emirhan topçu doğru zamanda doğru yerde. Gol değerinde bir müdahale geliyor Emirhan'dan. Junior Olaytan. Sağ çizgide Çerni. Buluştu şimdi topla. Murillo'dan bindirme var. Çerni Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun. Orkun bekletmeden vurdu kaleci. Çerni ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak da havada. Vaclav Çerni için. Orkun bir an için çöktü. Orkun Çerni çevirdi ona doğru Orkun Kökçü'nün vuruşunda. Kaleci Zadraşin uzanıyor. Şimdi Orkun'a doğru biraz hızlı pas. Oh aldı, oh döndü, oh'un vuruşu. Üstten alta gidiyor, bir temas olduğunu işaret etti orada Yönkü'o. Slonçik'e doğru. Çerni'de kaldı. Çerni içeriye. Oh dokunamadı orada. Pozisyon devam etti

0: gerçekten.
1: Darida'dan Sloncik'e dengesiz yakalandı şimdi savunmamız orta. Umar düzeltti, Umar çekti. Umar Nübel neyse kaçıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
0: Çok önemli kurtarışlar.
1: Arka arkaya iki kurtarış. Alexander Nübel. Vincenzo Italiano dördüncü hakemden de yine bir uyarı aldı. Faul düdüğü. Kasım Uttara.
0: Ya olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil. Gözü. Yani
1: Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Ndidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih,
0: i̇şte bu,
1: ve gol!
0: İşte bu. İşte bu.
1: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra Semih ile buluyor golü. Beşiktaş taraftarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak. Orta kafa vuruşu Nübel, ikinci hamle. Kontrolü sağladı Nübel. Golde hatayı yapan Cihan Pelanti'ye yaklaştı burada. Nübel ileriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Kralove 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. Başlamasına artık sadece dakikalar kaldı. Santra'yla mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Thiago Calo. Rıdvan'ın 20. Calo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan sağ kanatta vuruyor, hata destekçi vuruyor, çevirdi arka direğe doğru vuruş, son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı ile gole çok yaklaşıyor Beşiktaş, daha ilk dakika maçta.
2: İşte Murillo'nun çıkışı aslında.
1: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top, İlhan alana gönderemedi. Bir an için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası için. Horak çeviriyor. Calo ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Bir an için orada topu bıraktı Murillo. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo boş. Dokunamadı.

0: dışarıya gidiyor bu vuruş. Çihak savunmadan çıkıp vurdu. Üstten alta. Černý. Kazandı topu. Václav Černý. Černý yine ceza sahası içinde. Orkun'u gördü. Orkun vurur mu? Orkun! Üst direkte patladı top. İlk maçta o. Şimdi Orkun direğe geçemiyor Beşiktaş'ta. Yeniden Orkun Černý'yi buldu. Černý çekti. Černý vuruyor. Savunmadan döndü. Václav Černý. Yeniden Orkun. Bu kez dışarıya gitti.
1: Biraz bu iki oyuncunun da oyundan düştüğünü görebiliriz.
0: Cano'dan Mourinho'nun koşu yoluna. Amir Mourinho yetişti. İçeriye de çeviriyor. Oh'un vuruşu. Yanalarda kaldı top. Yönkü Oh da Dušan Vlahovic'le bir forma rekabetinde olacak. Semih ve Mustafa ile beraber yine. Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Černý hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Václav Černý. Önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý. Vuruş ve gol! Černý koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor. Václav Černý'den.
2: Çok ihtiyacı var.
0: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Radet Kralove karşısında. Şek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Václav Černý. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte. Leandro Trossard'a ısınmaya başladı. Onu elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Çihak orada, İlhan Fakır'ı doğrudan kaleyi düşündü. Sadrajili zorlamıyor bu top. İlhan Bakılı. Rıdvan yükseltti Olaytan. Junior Olaytan. Atağa kalkıyor yine Beşiktaş. Olaytan'dan Oh'un koşu yoluna. Öncü Oh çaprazdan vurdu. Alta gidiyor top.
1: Yine Olaytan. Yani alışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer bir pas aslında.
0: Orkun orada kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Černý'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Černý karşı karşıya. Černý kurtaramadı bu kez topu. Václav Černý. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Černý. Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İşte Tüpraş stadyumunda tribünler. Sol kanat. Orta geldi. Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik. Müsait de bir fırsattı maçtaki en net şansı Radet Kralove'nin. Andrei Mihalik'i vuramıyor.

0: ısrarla istedi bu topu aldı. Junior Olaytan şimdi. Olaytan sağ kanatta Cerny'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Cerny'e. Václav Cerny çevirdi içeriye. Seken top Murillo düzeltti burada savunma. Ardından Rıdvan deneyecek. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
1: Turu alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
0: Evet, Václav Cerny. Golün sahibi Cerny çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi. İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla. İşte ona yapılan pankart. Oha doğru pas. Yankio yine Cihat'la mücadelesi. Pas indi diye. Şut savunmadan döndü Trossard şimdi. Leandro Trossard çekti. Trossard. Çehe çarptı top. Kornere gitmesine müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'tan. Umar. Orinçat tekrar. Umar. Darida. Orinçat çaprazdan dışarıya. Geri geldi Radet Kralov'e. Yakup Burinçat dışarıya gönderiyor.
1: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
0: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Endidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın İlk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor. İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Guendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Talisca! Anderson Talisca! Bu kez de penaltıdan atıyor. Fenerbahçe deplasmanda da üstünlüğü yakalıyor. Dakika 12. Skriniar'ın kazandırdığı penaltıyı Anderson Talisca gole çeviriyor. Temsilcimiz Fenerbahçe 1-0'ın rövanşında deplasmanda da 1-0 öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şurse ilerideydi. Kerem. Arkadan gelen müdahale top kaleci Schulze'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi. Battı kaleye iki Adimi. Kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top. Ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var kaptan.

0: işaret ediyor. Bir birlik denge var şimdi skorda. Bir hamlede Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. Musaba yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca. Arkasında top kaybı Fenerbahçe'de, eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol, Bodarčić, Yatta neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio, şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante, gelişine bir vuruş Mertz. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
10: hayata. Reklam.
11: Aspor Radyo.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
12: Güzellikler dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: Bir reklam.
15: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Bir reklam.
16: Yaşasın spor.
1: Aspor Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Handi Kredi.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
12: Aspor Radyo.
13: Bir reklam.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Bir reklam.
15: Yaşasın spor.
1: Aspor Radyo.
16: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
17: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
18: Vakıfbank daima seninle.
19: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
20: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web

0: Sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Hazine ve Maliye Bakanlığı iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirdi. İlk ihalede 2 Ocak 2030 vadeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhaleye yaklaşık 3,5 kat talep geldi. 4 milyar 911 milyon lira net satışın gerçekleştiği ihalede dönemsel faiz %20,87, ortalama fiyatsa 98,170 oldu. İkinci ihalede ise 3 Temmuz 2030 vadeli TLRF endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Bu tahvile gelen talep satış tutarının yaklaşık 3,8 katına ulaştı. İhalede 33 milyar 160 milyon lira net satış gerçekleştirildi.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
4: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçlarıyla başlayalım. Hafta tamamlandı dün oynanan tek mücadeleyle ve alınan toplu sonuçlara şimdi birlikte bakacağız. Galatasaray ile Arca Çorum Futbol Kulübü 2-2 berabere kaldı. Çaykur Rizespor, Tumosan Konyaspor deplasmanında tek golle kazanırken Kasımpaşa Trabzonspor ve Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor maçları 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe Gençler Birliği'ne deplasmanda 2-1 yenildi. Başakşehir Kocaelispor'u evinde 2-0 mağlup etti. Beşiktaş Eyüpspor'u tek golle yendi. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederken dün oynanan Samsunspor Göztepe mücadelesi 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olimpik Lyon'la karşılaşacak değerli izleyenler. Karşılaşma saat 22'de başlayacak.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda son engel Lyon karşısında avantaj arıyor. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Fransız ekibini konuk edecek.

0: 17 sezon aradan sonra Devler Ligi'ne gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarı önünde kazanarak önemli bir adım atmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Lyon karşısındaki en önemli kozlarından biri Anderson Talisca olacak. Brezilyalı yıldız bu sezon çıktığı 5 resmi maçta da gol kaydetti. Talisca elemelerdeki Górnik Zabrze ve Sturm Graz maçlarının yanı sıra Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Osterwolde ve Mert Günok Lyon maçında forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençler Birliği maçı kadrosunda yer almayan Ederson ise kaledeki yerini alabilecek. Elemeleri 3. turdan başlayan Lyon ise ilk maçta 2-1 yenildiği Çekya ekibi Sparta Prag'ı rövanşta 3-0 mağlup ederek playoff'a kaldı. Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı Fransız ekibinin kadro değeri 293,5 milyon euro. 8 transfer yapan Lyon 36 milyon euro harcadı. Lig 1 temsilcisinin en pahalı transferi 10,5 milyon euro ile Salzburg'dan alınan orta saha Matt Bistrup oldu. Çobani Stadında oynanacak Fenerbahçe-Lyon maçı saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Rövanş 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Kerem Aktürkoğlu Olimpik Lyon maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
1: Rakibimize saygı duyuyor.

0: yapıyoruz. İyi bir takım, organize bir takım, atlet oyuncuları var, antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Sonuçta Lyon takımı tabii ki yani her ne kadar tecrübeli bir takım, Avrupa'da kupalarına katılmış daha önceki yıllarda mücadele vermiş bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde maçtan ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek yarın futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Birlikte yarın bu maçı oynamamız gerekiyor. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçe'miz için hep birlikte mücadele etmeliyiz ve en iyi sonucu alarak yarınki maçtan güzel bir sonuçta skorla ikinci maç için ayrılmayı düşünüyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çok çalışmayı seven, çok İyi bir profesyonel, 6 tane dil konuşabilen, bana geldi dedi ki hocam ben Türkçe öğreneceğim, 3 ay sonra beraber Türkçe konuşacağız dedi. Ben de tamam dedim. Bu kadar açık, yani böyle kendine güvenen, özgüvenli bir çocuk, bir oyuncumuz. Tabii ki eksikleri var, şu an %100 hazır değil ama Avrupa listesinde var. Yarınki maç kadrosuna da kendisini alacağım. Şu an herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece birazcık dayanıklılığı ile ilgili sorunu var. Bunu da birkaç hafta içerisinde bu sorunu ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Ama yarın kadroda olacak. Maçın gidişatına göre değerlendireceğiz. Talisca, kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz. Çok düzgün, çok karakterli bir çocuk. Ne söylediysem gözümün içine bakıyor, harfi harfine yerine getiriyor. Ondan ne görev istersem oyun içerisinde yapmaya çalışıyor. Ondan da çok mutluyum. Kendisi daha fazlasını Fenerbahçe için nasıl verebilirim diye oyun içinde de çok çırpınıyor, mücadele ediyor Talisca. Vedat da geldi. Vedat da şu an hazır. O da %70 civarında hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra da belirleyici olacak. Sonuçta biz de hangi maç olursa olsun bütün oyuncularımızı biz çok güveniyoruz. Hepsi kaliteli ve karakterli oyuncular. Hangi maçta hangi oyuncuya görev verirsek o oyuncu oynayıp o diğer oyuncu ona saygıyla bakıyor ve saygı gösteriyor. Böyle bir takımda bunun içinde hepsiyle gurur duyuyorum.
1: Fenerbahçe olarak, camia olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Uzun zamandır hem taraftarımızın hem de camiamızın en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika ama tabii ki biz maç maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta playoff için, ilk maç için güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. Sonrasında dediğim gibi diğer maçımıza odaklanacağız. Umuyorum hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda güzel bir başarı elde ederiz yarın.
2: Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur büyük ihtimalle. O yüzden ben başında da söyledim. Ben eleştirileri hiç olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum. Bunu bir fırsat olarak görüyorum her şey, konuda. Çünkü eleştirildiğiniz zaman bunu olumlu tarafa çevirebilecek olan kişisiniz. Tabii ki zaman zaman futbolda her zaman iyi günler yok, kötü günler de var. Bu kötü günlerde büyük futbolcuları, büyük oyuncuları, büyük takımları ayıran şey de zor zamanlarda verdikleri reaksiyonlardır. Ben de takımım da bu konuda bu zamana kadar hep olumlu bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki yarın da bu büyük bir fırsat. Dediğiniz gibi eleştiri oldu, olmuştur yani, çok şey değil. Oldu ama bizi pek, o maç bitti. Şimdi yeni önümüzde reaksiyon verebileceğimiz çok önemli bir Lyon maçı var. Bu maçtan güzel bir sonuç alırsak tekrardan bu havayı da olumlu tarafa çekebileceğimizin de farkındayız. Sorunuza gelecek olursak tabii ki pivot veya normal santroforla hayatı boyunca hep santrofor oynamış biriyle oynamak her futbolcu, yani orta saha için de çok daha değerlidir. Kanat oyuncuları için de daha değerlidir. Ben de tabii ki daha rahat edebiliyorum o profilde oynayan futbolcularda. Ama geçen sene de, bu senenin başında da Talisca 4 gol attı 4 maçta. Takımın en golcü oyuncusu. Yani şimdi Talisca'ya da haksızlık olur. Talisca belki forvet oynayacak, oynayan futbolculardan daha iyi performans sergiliyor. Ben saha içinde oynadığım her futbolcuyla, her takım arkadaşımla olumlu bir şekilde, iyi bir şekilde anlaştığımı düşünüyorum. Zaman zaman tabii ki istediğimiz performansları hepimiz sahaya yansıtamıyoruz ama dediğim gibi

0: bunu olumlu tarafa çekecek olan da, reaksiyon verecek olan da bizleriz. Yarın da kim oynarsa oynasın takımı için, taraftarımız için, camiamız için en güzel şekilde mücadele edecektir.
1: Şimdi de Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamaları izleyelim.
2: Çok sıkı çalıştık. Bu noktaya gelmek için yoğun mücadele verdik. Bizim açımızdan yarınki maç harika bir fırsat. Şampiyonlar Ligi'ne girme ihtimalimiz için büyük bir fırsat. Bu kulübümüz için tarihi bir başarı olacak. İkinci maç Lyon'da olacak. Rövanş maçı önemli ama o maçın önemli olması için burada iyi bir sonuç almamız lazım. Bu yüzden ilk maç benim gözümde çok çok önemli. Biz aynı performansı sergilemek için buraya geldik. Oyunumuzu oynayacağız. Büyük bir takıma karşı mücadele vereceğimizi biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi bir savunma yapmak durumundayız. Ama buraya 90 dakika savunma yapmak için de gelmedik. Fenerbahçe gerçekten kuvvetli bir takım. Bireysel vasıfların çok önemli olduğu bir takım. Çok kaliteli ve vasıflı oyuncuları var. Tehlikeli bir ekip. Sıkı bir savunma yapmamız gerekiyor. Ancak o şekilde iyi bir sonuç elde edebiliriz. Fenerbahçe her zaman kuvvetliydi. Geçmişte de kuvvetliydi.
1: Fenerbahçe'nin Lyon'la oynayacağı karşılaşma öncesi Fransız ekibinin son durumunu Fransız gazeteci David Hernandez Aspor'a anlattı.
3: How would you describe Lyon's current situation?
4: Öncelikle Lyon'un şu anki durumunu nasıl görüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe maçlarına ne kadar hazırlar?
5: Lyon geçtiğimiz sezon Michel Kang'ın kulübün yeni sahibi olmasıyla birlikte oldukça iyi bir dönem geçirdi, ancak sezon öncesi hazırlıklar aynı ölçüde olumlu değildi. Paulo Fonseca bu süreçte farklı sistemler denedi. Beşli savunmaya geçti ancak bu tercih iyi sonuç vermedi. Sparta Prag karşısındaki ilk maçın ardından da tur konusunda soru işaretleri vardı ama Lyon revanşta 3-0 kazanarak turu geçti ve Fenerbahçe maçları öncesinde yeniden özgüven kazandı. Yine de takımda her şeyin kusursuz olduğunu söylemek mümkün değil.
4: Lyon'da şu anda en çok dikkat çeken en tehlikeli oyuncular kimler? Fenerbahçe özellikle kimlere dikkat etmeli?
5: Bir süredir sahalardan uzak kalan Malik Fofana ve Ernest Nuamah'ın Sparta Prag maçındaki dönüşü Lyon'a özellikle kanatlarda büyük katkı sağladı. İki futbolcu da birebirdeki etkinlikleri ve savunma arkasına yaptıkları koşularla Lyon'un hücumunda çok önemli. Fenerbahçe karşısında da takımın en büyük kozları arasında olacaklar. Luis Openda da Fonseca'nın sistemine kısa sürede uyum sağladı. Sparta Prag karşısında gol atamasa da bir penaltı kazandırdı ve rakibin kırmızı kart görmesinde rol oynadı.
4: Paulo Fonseca'nın Lyon'un da sizce en güçlü taraf ne? Bir de takımın en çok problem yaşadığı, en zayıf olduğu noktalar nereler?
5: Lyon'un Fenerbahçe karşısındaki en büyük silahı hücum gücü olacak. Fofana, Openda ve Nuamah'ın Sparta Prag karşısındaki etkinliklerini daha güçlü bir rakibe karşı da gösterip gösteremeyeceklerini hep birlikte göreceğiz. Savunmada ise hala soru işaretleri var. Bu geçtiğimiz sezonda Lyon'un en büyük problemlerinden biriydi. Niakate'nin dönüşü savunmaya önemli katkı sağladı. Hem liderliği hem de fiziksel gücüyle takım için çok değerli. Ancak özellikle beklerde zaman zaman ciddi hatalar yapılıyor. Lyon'un bir diğer avantajı ise Dominic Grave. Geldiği günden bu yana kalede oldukça başarılı bir performans sergiliyor.
4: Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığınızda Lyon'a en çok sorun çıkarabilecek oyuncular kimler? Ya da Fenerbahçe'nin hangi özellikleri Lyon için tehlikeli olabilir?
5: Fenerbahçe, Fransız futbol severler için Türk futbolunun en büyük kulüplerinden birisi. Lyon taraftarının da Fenerbahçe'ye karşı geçmişten gelen güzel anıları var. Özellikle 2000'li yıllarda oynanan Şampiyonlar Ligi maçları Lyon'un en güçlü dönemlerini hatırlatıyor. Ancak bugünkü Fenerbahçe kadrosu çok daha tecrübeli. Lyon'un mevcut kadrosunda Şampiyonlar Ligi seviyesinde fazla tecrübesi bulunan oyuncu yok. Savunmadaki sorunlar da düşünüldüğünde Fenerbahçe'nin hücum gücü Lyon'a ciddi problemler yaşatabilir.
4: Lyon'un bu sezonki asıl hedefi nedir? Şampiyonlar Ligi'ne kalmak kulüp için mutlaka başarılması gereken bir hedef mi, yoksa lig bir daha mı öncelikli?
5: Lyon'un mali durumu düşünüldüğünde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kulüp için çok önemli. Hem büyük bir gelir hem de ekonomik açıdan rahatlama anlamına geliyor. Ancak kulübün tek hedefi Şampiyonlar Ligi değil. Asıl öncelik lig 1'de.

0: İyi bir sezon geçirmek ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılabilecek bir derece elde etmek. Geçtiğimiz sezon bunu başaramamaları kulübün mali yapısını da etkiledi. Bununla birlikte Avrupa Kupalarının Lyon tarihinde özel bir yeri var. Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi fark etmeksizin Avrupa maçlarını her zaman ciddiye alıyorlar.
1: Mason Greenwood geçen sezon Marsilya'da oynadı. Şimdi ise Fenerbahçe'de. Sizce Fransa'da nasıl bir sezon geçirdi? Fenerbahçe'ye bu sezon neler katabilir?
0: Greenwood Marsilya'da çok iyi bir performans sergiledi. Yeteneği konusunda neredeyse herkes hemfikir. Çok daha büyük kulüplerde oynayabilecek kaliteye sahip. Geçmişindeki sorunlar olmasaydı büyük bir İngiliz kulübünün onu Premier Lig'e geri getirmek için ciddi bir para ödeyebileceğini düşünüyorum. Türkiye'de de ligin en önemli oyuncularından biri olabilir. Marsilya'daki performansını Fenerbahçe'de de sürdürürse taraftara büyük keyif verecektir.
1: Son olarak siz bu eşleşmede şansları nasıl görüyorsunuz? Sizce favori kim? Hangi takımın turu geçme ihtimali daha yüksek?
2: De la Ligue des Champions qui n'est plus qu'à 180 minutes.
0: Bu eşleşmenin küçük detaylarla belirleneceğini düşünüyorum. Lyon'un Fenerbahçe karşısında Sparta Prag maçlarında zaman zaman gösterdiğinden daha iyi bir oyun ortaya koyması gerekiyor. Özellikle ilk maçta Fonseca'nın tercihleri çok önemli. Fazla savunmacı bir plan Lyon için riskli olabilir. Lyon'un kendi oyununu oynaması, önde baskı yapması ve Fenerbahçe'yi geriye itmeye çalışması gerekiyor. Şu anda tur şansını %60 Fenerbahçe, %40 Lyon olarak görüyorum ama tabii ki bir Lyon taraftarı olarak yanılmayı umuyorum.
3: Eski Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco sarı lacivertli takımda geçen günlerini anlattı.
4: Domenico Tedesco Fenerbahçe'de geçirdiği dönem hakkında açıklamalarda bulundu. Kicker'a röportaj veren Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe'de sadece 8 ay çalıştım. Ancak bu 8 ay inanılmaz yoğunluğu olan, akılda kalıcı bir dönem haline geldi. Sadece sportif açıdan değil, çevre ve taraftarlarla yakınlık açısından da öyleydi. Son derece yoğundu, dedi. Fenerbahçe'nin kendisinde iz bıraktığını anlatan Tedesco, havalimanında nasıl uğurlandığımı ve Stuttgart'ta Fenerbahçeli taraftarlar tarafından nasıl karşılandığımı hayatım boyunca unutamayacağım, diye konuştu. Tedesco, İtalyan ekibi Bologna'ya imza atmasının ardından Fenerbahçe taraftarlarından gelen destek mesajlarının da kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kariyerinde kendisini en fazla etkileyen kulüpler Schalke ve Fenerbahçe mi diye sorulan 40 yaşındaki teknik adam kesinlikle yanıtını verdi.
3: Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan Alexey Batrakov'u kadrosuna kattı. Galatasaray'da beklenen transfer hamlesi gerçekleşti. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki oyuncunun transferi için Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euroya anlaştı. Genç 10 numaranın bugün İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Bu sezon 5 resmi maçta forma giyen Alexey Batrakov birer gol ve asist kaydetti. Alternatif golcü arayışlarını da sürdürüyor Galatasaray değerli izleyenler. Leipzig forması giyen Danimarkalı golcü Konrad Harder hedefte.
4: Galatasaray hücum hattını güçlendirmek için Konrad Harder'ı gündemine aldı. Transferdeki sessizliğini bozmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Almanya'da Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Danimarkalı forvetin transfer şartlarını öğrenmek için Alman kulübüyle temaslara başladı. Galatasaray'ın Harder'ı gündemine almasında hücum hattındaki alternatif ihtiyacı ön plana çıkıyor. Yönetim hem Icardi'nin ayrılması sonrası boşalan rolü doldurabilecek hem de Osimhen'in yokluğunda görev alabilecek genç ve dinamik bir forvet üzerinde duruyor. Merkez forvet olarak görev yapan Harder farklı hücum pozisyonlarında da oynayabiliyor. Danimarkalı futbolcu 2025 yılında Sporting'den Leipzig'e transfer oldu ve Alman ekibiyle 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Sporting'le iki kupa kaldıran Harder,

İlk haftada Eyüpspor'u konuk eden siyah beyazlılar Vaclav Černý'nin golüyle rakibine 1-0 yendi. Tüpraş stadında 3 puana uzanan Beşiktaş, ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği ilk haftayı galibiyetle tamamladı. Vincenzo Italiano'nun ekibi bu sezon oynadığı 5 resmi maçın tamamını kazanarak dikkat çekti. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ve Hradec Králové'yi ikişer kez mağlup etmişti. 5 maçta da gol yemeyen siyah beyazlı takım 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ta ayrıca Václav Černý gollerine devam ediyor. 25. dakikada Junior Olaita'nın savunma arkasına gönderdiği topta sahneye çıkan Çek futbolcu, şık bir vuruşla takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. 1-0 kazanılan Hradec Kralove müsabakasında da galibiyet golünü kaydeden Černý üst üste ikinci maçında da gol sevinci yaşadı. Siyah beyazlılarda Junior Olaitan da performansı ve asistleriyle öne çıkmayı sürdürüyor. Černý'nin golünde asisti yapan Beninli futbolcu bu sezon Midtjylland ve Kralove maçlarının ardından Eyüpspor karşısında da gol pası verdi ve 3. asistine ulaştı. Yeni transferlerden Leandro Trossard Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de başladı. Belçikalı Yıldız Eyüpspor maçının 62. dakikasında yerine bir başka yeni transfer İlhan Fakılı'ya bıraktı. Siyah beyazlılar Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kauno Žalgiris'i konuk edecek. Beşiktaş pazar günü ise Süper Lig'in ikinci haftasında Alanya Spor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş yeni transferi Dušan Lahović için özel bir video paylaştı.

0: make some noise.
1: Beşiktaş hücum hattını güçlendirmek için Dodi Lukebakyo transferinde vites yükseltti. Beşiktaş Lukebakyo transferinde ısrarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar Belçikalı oyuncu için Benfica ile satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinden görüşmelerini hızlandırdı. Portekiz ekibi olası ayrılıkta oyuncuyu bonservisiyle satmayı planlıyor. Kanatlarda ve hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 23 maça çıkan oyuncu 1 gol 5 asistlik skor katkısı verdi. Trabzonspor Darwin Núñez'i UEFA listesine yazdırmak için yoğun bir mesai harcıyor.
2: Trabzonspor Darwin Núñez için kritik bir sürece girdi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda perşembe günü Ferencvaros'u ağırlayacak Bordo Mavililer, çarşamba gece yarısına kadar kadrosunu bildirmek zorunda. Karadeniz ekibi yaklaşık 15 gündür transferi için çaba harcadığı Uruguaylı yıldızı listeye dahil etmek istiyor. Transferin resmiyete kavuşması için yürütülen hukuki süreçlerde sona yaklaşıldı. 27 yaşındaki forvetin El Hilal'le arasındaki maaş ve vergi protokollerini netleştirmesi bekleniyor. Bireysel çalışmalarını sürdüren Núñez'in fiziksel olarak formunu koruduğu ve sahaya çıkmaya hazır durumda olduğu öğrenildi. El Hilal geçtiğimiz sezonun başında Núñez'i Liverpool'dan 53 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Uruguaylı futbolcu Liverpool formasıyla çıktığı 143 maçta 40 gol atıp 26 asist kaydetti. Núñez bir kupa kaldırdığı El Hilal'de ise 24 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
1: Trabzonspor'da 6 numara bölgesine yapılması planlanan takviye için kontenjan engeline takıldı Bordo Mavili yönetim. Değerli izleyenler, şu anda kadroda yer açabilmek için çalışıyor.
2: Trabzonspor 6 numara pozisyonu için formül arıyor. Kasımpaşa maçının ardından transfer çalışmalarını sürdüren Bordo Mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke'nin santrfor ve defansif orta saha talebi gündemdeki yerini koruyor. Fatih Tekke maç sonrasında transferde bir santrfor beklentimiz var. Ayrıca kontenjana bağlı olarak top rakipteyken iyi oynayan, sert ve top kazanan 6 numara olabilir ifadelerini kullanmıştı. Bordo Mavililer'de yabancı kontenjanının dolu olması defansif orta saha takviyesinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Bu nedenle sakatlıkları bulunan Batagov ve Folcarelli'nin durumları yakından takip ediliyor. İki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından dönüş tarihleri netleşecek. Oyuncuların sakatlık süreçlerinin planlanandan uzun sürmesi halinde yeni transfer için kadrodaki bir yabancının A takım listesine yazılmaması seçeneği değerlendirilecek.
1: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. Gelin ilk olarak foto maça şöyle bir bakalım. Bir tarafta Galatasaray, bir tarafta da Fenerbahçe'den öne çıkan iki transfer haberi görüyoruz. Galatasaray cephesinde Leao için yeni teklif ve Fenerbahçe cephesinde de Hakan yoklaması başlığı dikkat çekiyor. Fenerbahçe 32 yaşındaki 6 numara için Inter'le masaya oturdu demiş haber. Biraz daha alt kısma baktığımızda haydi Fener bitir işi, Núñez'de iki sorun, Joe Willock haftası gibi başlıklar yine hem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan dikkat çekiyor diyebiliriz. Fanatik gazetesinin de ana sayfasına şöyle bir bakalım. Kadıköy'de dev maç, 18 yıllık hasreti bitirmek için son engelin ilk adımı Lyon mücadelesi saat 22'de başlayacak. Muhtemel 11'ler paylaşılmış, elbette biz de bakacağız. İlerleyen dakikalarda konuklarımızla da değerlendireceğiz. Sağ kanada süper sambacı Anthony, Kevin Danua bombası patlıyor.

0: Beşiktaş'ın transfer gündemine dair haberler. Rota yine Rashford başlığı dikkat çekiyor değerli izleyenler. Forvet'te son aday Harder, Batrakov bir numaramızdı gibi başlıklar Galatasaray cephesinde öne çıkıyor. İsmail Kartal'ın Lyon'u ezberledik açıklamasını da yine ana sayfada görüyoruz. Evet, devam edelim. Sabah 15'e bakacağız. Batrakov Erzurum'a yetişecek. Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euroya el sıkışan Galatasaray, Rus 10 numarayı cuma günkü lig maçına kadar kadroya katacak diyor haber. Hemen altında da Mehmet Özcan'ın haberini görüyoruz. Aslı'nın Leo planı hazır başlığıyla. Okan Buruk transferin bitmesi halinde 27 yaşındaki oyuncuyu sol kanada atacak. Barış Alper ise Sané'nin yerine sağ geçecek. Aralıksız çalışan yönetim Milan'la pazarlık masasında diyor haber. İşte Nunez gerçekleri başlığıyla Yunus Emre Sel'in haberini görüyoruz. Uruguaylı Yıldız için El Hilal zorunlu satın alma maddesinde diretiyor. Ayrıca Nunez 12 milyon euroluk alacağını tahsil etmeden ayrılmak istemiyor demiş. Şimdi Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet 17'ye baktığımızda İsmail Kartal'ın dün Lyon maçı öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamaları görüyoruz. 18 yıllık hasret baskı değil fırsat başlığıyla paylaşılmış. Romelu Lukaku %100 hazır değil ama kadroda olacak. Maçın gidişatına göre değerlendireceğiz ifadesi de yine dikkat çekiyor. Son maça takılmıyoruz, ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum ifadesini kullandı İsmail Kartal mücadele öncesi. Ayrıntılara bakacağız. Hemen Fotomaç gazetesinin ikinci sayfasına da şöyle bir bakalım. Sayfanın başında Villa haftası başlığını görüyoruz. Beşiktaş yönetimi orta saha listesinde ilk sırada yer alan Joe Willock'ın transferi için yoğun mesai harcıyor. Newcastle United kulübüyle görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi denmiş. Hemen altında İtalyan işi başlıklı bir Vincenzo Italiano haberi görüyoruz. Beşiktaş İtalyan Teknik Direktör Komutası'nda adeta şaha kalktı. Son 4 yıldır Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken avlu atan siyah beyazlılar yeni sezona süper başladı. Oynadığı 5 resmi maçı da gol yemeden kazanan Kartal söz konusu karşılaşmalarda tam 99 gol girişiminde bulundu. Özellikle ofansif etkiye vurgu yapılmış ancak tabii gol yememe durumundan dolayı savunma ve kale katkısına da vurgu yapıldığını söyleyebiliriz. Gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte göz atacağız. Şimdi gelin akışımıza geri dönelim ve birlikte düne gidelim. Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın son maçında Samsunspor'la Göztepe karşı karşıya geldi. Ve mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı. Maç sonu açıklamaları birlikte izleyelim.
1: We lost it a penalty for from Marius.
2: Açıkçası bugün topla çok doğru işler yaptığımızı söyleyebilirim. Çok fazla iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Ancak gelecek adına çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bugünkü karşılaşma özelinde çok fazla hata yaptığımızı söyleyebilirim. Rakibimizden daha fazla pozisyona girdiğimizi de söyleyebilirim. İki defa geri gelmesini bildik ve takım halinde çok iyi savaştık. Elbette yapmış olduğumuz hatalardan da ders çıkarmamız gerekiyor. Tabii Marius'un kaçırmış olduğu şanssız bir penaltı vardı. O penaltıyı değerlendirip gol atmış olsaydık öne geçecektik ve aslında kazanmak için de çok büyük bir fırsatımız olacaktı. Hak edilmiş bir beraberlik olduğunu söyleyebilirim.
3: Third one I want little bit more character from my players.
4: Aslında bugün genel anlamda izleyiciler adına seyir olarak gerçekten seyir zevki yüksek bir mücadele izledik. Çünkü 6 gol atıldı. İki takım adına da gerçekten çok sıkı ve zor bir mücadeleydi. Biz takım olarak maça iyi başladık, golü bulduk ve bunun ardından fırsatlar da yakaladık ama maalesef bunları değerlendiremedik. Aslında aynı zamanda 3-2'den sonra da yine bu fırsatları yakaladık. 3-3'den sonra da bu fırsatları yakaladık ve bunları gole çeviremedik. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Bizim gibi sıkı savunma yapan bir takımın bir maçta 3 gol yemesi kesinlikle normal değil. Aynı zamanda maçın belli bölümlerinde özellikle son 15 dakikada sahaya koyduğumuz karakterden memnun değilim. Kesinlikle daha güçlü bir karakter bu dakikalarda sahaya koymalıyız ve maçın sonuna kadar bu güçlü karakteri kesinlikle korumamız gerekiyor.

Trendyol birincilikte ikinci hafta tamamlandı değerli izleyenler. Alınan toplu sonuçlara birlikte bakalım. Turkuaz Esenler Erokspor'la SMS Grup Sarıyer Spor 1-1 berabere kaldı. İstanbulspor'la Bodrum Futbol Kulübü ise 2-2 berabere kaldı. Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Eminevim Ümraniye Sporu 2-1. Manisa Futbol Kulübü Van Sporu 4-1 ile geçti. Bursa Spor Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü tek golle mağlup ederken Metro Holding Kayseri Spor Ekenler Beton Sivas Spor'u 2-0 yendi. Keçtaş Ankara Keçiören Gücü Orfa Yapı Pendik Spor'u 4-1 mağlup ederken Muğla Spor Bandırma Spor mücadelesinden gol sesi çıkmadı. Mardin 1969 evinde Antalya Spor'u Batman Petrol Spor'da Bolu Spor'u 2 golle geçmeyi başardı.

0: Hollanda Ligi'nde Ajax Herenveen karşısında öne geçse de mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
1: Hollanda Ligi'nde Ajax Amsterdam'da Herenveen'le karşı karşıya. Ajax fırsattan Dolberg'de yararlanamadı. Şanssız an kaleci Bent Klaverborg için. Ajax'ın 1-0'lık üstünlüğü var. 7. dakikada geldi ev sahibi ekibin golü. Farkı arttırmak istiyor Ajax. Uzane. Uzane'den harika bir gol. Abdella Uzane ile durum 2-0. Bu güzel gol farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Devrede son bölümler oynanıyor. Herenveen atakta. Sert vuruş 2-1. Trenskov. Bir güzel golde Herenveen'den. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Ajax atağında top kaleci Klaverborg'da kaldı. Herenveen beraberlik arıyor. İçeri çevrilen top savunmadan sekti. Top boşta kaldı. Vuruş ve gol. Maxens Rivera. 2-2. Ajax 2-0 öne geçtiği mücadelede evinde Herenveen'le 2-2 berabere kalıyor.
0: Yine Hollanda Ligi'nde Feyenoord'la Go Ahead Eagles'da 2-2 berabere kaldı.
1: Feyenoord sahasında Go Ahead Eagles'la karşı karşıya. Feyenoord atakta. İkinci pozisyon ve gol. Zeşel'in golüyle Feyenoord üstünlüğü yakalıyor.

ev sahibi takıma taktı yine. Enis Hac Musa. Hac Musa çekti topu sağına, yaptı ortayı. Ayesavu'ya da vurdu kafayı. Durum 2-0 oldu. Japon oyuncuyla farkı 2'ye çıkardı Rotterdam ekibi. İkinci yarıdayız. İyi pas yaptı Goed Eagles. Uzak köşeye düzgün vuruş Sören Tengstedt'ten. 2-1 oldu. Sekseninci dakikadayız. Serbest vuruş organizasyonu, orta geldi. Sigurd Arsson 2-2. Maç 2-2'lik eşitlikle tamamlanıyor.

0: NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'e transfer olan milli basketbolcu Tarık Biberovic, "Hedefim büyük bir kariyere sahip olmak," dedi.
1: Dallas Mavericks'e transfer oldum ve bu sebepten dolayı çok mutluyum. Bu benim çocukluk hayalimdi. Ve bunun sonunda başarabiliyor olmam kariyerimin en yüksek noktaya ulaşıyorum şimdi. Tabii ki de bu bir sonuç değil. Buradan başlıyoruz. Yeni hikayeleri yazmaya devam ediyoruz yani. Gelişme sürecinden şöyle bahsedeceğim. Biliyorsunuz ben büyük bir Fenerbahçeliyim ve 8 senedir Fenerbahçe'de oynadım. O benim için çok zor oldu. Benim için burası bir kütüp değildi hiç zaman. Aile oldu ve buradan ayrılmak aslında zordu. Ama bir yandan da şey bakıyorum yani. Oraya gittiğimde tekrar Fenerbahçe temsil edeceğim yani. O yüzden kariyer açısından doğru karar verdiğimi düşünüyorum ve inşallah karakterim de böyle zaten. Her gün üstüne koyarak daha iyi bir oyuncu, daha iyi bir karakter, daha iyi bir insan olma yolundayım yani. Şaraz Hoca'dan bahsedeceksek yani benim kariyerimin katkısı çok büyük. Kendisi geldiği zaman hayatımda ilk defa istikrarlı bir şekilde oynatılıyorum yani. Ve onun sayesinde de sahada oynayıp kendi yeteneğimi gösterebildim yani. O yüzden hem bana fırsat verdiği için hem koçluk yaptığı, aslında koçluktan ziyade abilik ya da abilik diyebiliriz yani. Kendisi de çok büyük bir oyuncuydu. Ondan başlayarak bana güzel bir tavsiyeleri verdi. Onları kullanarak da ben de kendi hem mental gücümü geliştiriyordum. Aynı zamanda sahadaki oyunu da. O yüzden benim için çok değerli bir insan yani. En büyük hedef sorsanız tabii ki de olabildiği kadar dakikaları alıp sahada vakti geçirip kendi yeteneğimi orada gösterebilmek ve ondan sonra takımın en güvenilir oyuncularından biri olup ve ileride tabii ki de çok büyük bir kariyere sahip olmak yani. Milli takım için oynamak benim için başka bir duygudur. Çünkü sadece bir kitleyi ya da bir grubu temsil etmiyoruz. Bütün Türkiye, bütün milletimizi, bize güvenen herkesi temsil ediyoruz yani. Ve benim için bu çok önemlidir yani. Çünkü baktığın zaman Avrupa basketbolda Türkiye inanılmaz büyük bir yere kadar yükseldi. Geçen sene 2020, pardon bu yaz, ikinci olduk Avrupa Şampiyonası'nda. Son sene de zaten Final Four baktığınız zaman Euroleague'de bütün Final Four'larda Türk takımlar yer aldı. Son 9 şampiyondan, 10 şampiyondan Türk takımlar 4 tane kupayı aldı. O yüzden o açıdan baktığımız zaman mesela Türk milleti için çok önemli bir şey yani. O yüzden öyle bir parçanın biri olmak da çok gurur verici bir şeydir yani.
0: Avrupa Atletizm Şampiyonası tamamlandı değerli izleyenler. Türkiye organizasyonu bir madalyayla tamamladı.
2: İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası tamamlandı. Türkiye 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na 31 erkek ve 19 kadın olmak üzere toplam 50 atletle katılarak organizasyon tarihindeki en yüksek sporcu sayısıyla mücadele etti. Şampiyonada mücadele eden milli atletlerden İsmail Nezir, erkekler 400 metre engellide 48,26'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşte 5. olurken 3 adım atlama finalinde de Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5. elde etti. Milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda 5 Türkiye rekoru geldi. Organizasyonun son gününde Türkiye'yi cirit atma finalinde temsil eden ay yıldızlı sporculardan Esra Türkmen 59,29 metrelik derecesiyle Avrupa 6.'lığı elde etti. Kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz 14,33 metrelik derecesiyle Avrupa 5.'si olmayı başardı. Birçok rekora sahne olan şampiyonada İtalya 10 altın, 6'şar gümüş ve bronz madalyayla toplam 22 madalya aldı ve şampiyonayı zirvede tamamladı.
0: İstanbul Boğaziçi Triatlon yarışlarının 6.'sı düzenlendi.
3: Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Triatlon Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen 2026 Oral-B İstanbul Boğaziçi Triatlonu tamamlandı. Bu yıl 6.'sı düzenlenen yarış Beykoz'da başladı. Yerli ve yabancı yaklaşık 1000 sporcunun katıldığı organizasyonda triatletler 2,2 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti. Kanlıca ile Küçüksu arasında

0: Sındaki yüzme etabıyla başlayan yarışta sporcular, araç trafiğine kapatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Asya'dan Avrupa'ya geçerek bisiklet etabını tamamladı. Triatletler küçük suyla çubuklu arasındaki koşu etabının ardından bitiş çizgisine ulaştı. Bravo! Organizasyon kapsamında bu yıl ilk kez akuatlon yarışı da düzenlendi. Yüzme ve koşu etaplarından oluşan yarışta sporcular bisiklet etabı olmaksızın parkuru tamamladı. Yarışın yaş grubu genel klasmanında kadınlarda Ece Calp, erkeklerde ise Mihail Venediktov birinciliği elde etti.
1: Bu saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
2: Pasa Genduzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şurse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şurse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. Kiyadimi battı kaleye, Kiyadimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken, sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
7: Aspor Radyo.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

0: Partisi. Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
6: PayTR. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Anahtar
8: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
6: mutluluk. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Savaş sonrasında İstanbul'a gelen ilk resmi yabancı takım 1945 yılında Yunanistan şampiyonu Enosis takımı olmuştu. Kadrosunda birçok yabancı bulunan Enosis takımı ilk maçında 1 Aralık 1945 Cumartesi günü Beyoğlu Spor'u 2-1 yenmişti. Misafir takım 2 Aralık 1945 günü yine Şeref Stadında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Beşiktaş o maçta Yunanistan şampiyonunu penaltıdan kaydettiği tek golle 1-0 yenmişti. Enosis takımı 3. maçını 8 Aralık 1945 günü Galatasaray'la oynadı ve Sarı Kırmızılar rakibini farklı bir skorla 4-1 yendiler. Fenerbahçe'de son mücadelede Enosis'i 5-1'lik bir galibiyetle evine uğurlamıştı. Aynı yıl ligimizde acı bir kayıp da yaşandı. Beşiktaş kulübünün sembolleşmiş ismi, takım kaptanı, Türk futbolunun büyük yıldızı ve milli takımın eski kaptanı, Türk futbolunun baba lakabıyla anılan ilk futbolcusu Hüsnü Sağman, 6 Mart 1945 günü akşam evinin kapısının önünde ani bir kalp krizi sonucu fani dünyadan göçtü. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
1: Aspor Radyo. Yetenek, tutku, İnanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

günaydın değerli izleyenler. Sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Fenerbahçe ile başlayacağız bu saate. Temsilcimiz Sarı Lacivertliler bu akşam Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda son engel Lyon karşısında avantaj arıyor. Sarı Lacivertliler playoff turu ilk maçında Fransız ekibini konuk edecek.

0: 17 sezon aradan sonra Devler Ligi'ne gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarı önünde kazanarak önemli bir adım atmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Lyon karşısındaki en önemli kozlarından biri Anderson Talisca olacak. Brezilyalı yıldız bu sezon çıktığı 5 resmi maçta da gol kaydetti. Talisca elemelerdeki Górnik Zabrze ve Sturm Graz maçlarının yanı sıra Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Osterwolde ve Mert Günok Lyon maçında forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençler Birliği maçı kadrosunda yer almayan Ederson ise kaledeki yerini alabilecek. Elemeleri 3. turdan başlayan Lyon ise ilk maçta 2-1 yenildiği Çekya ekibi Sparta Prag'ı rövanşta 3-0 mağlup ederek playoff'a kaldı. Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı Fransız ekibinin kadro değeri 293,5 milyon euro. 8 transfer yapan Lyon 36 milyon euro harcadı. Lig 1 temsilcisinin en pahalı transferi 10,5 milyon euro ile Salzburg'dan alınan orta saha Matt Bistrup oldu. Çobani Stadında oynanacak Fenerbahçe-Lyon maçı saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Rövanş 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu Lyon maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
1: Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takım, organize bir takım, atlet oyuncuları var. Antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Sonuçta Lyon takımı... Tabii ki yani her ne kadar tecrübeli bir takım, Avrupa'da kupalarına katılmış daha önceki yıllarda mücadele vermiş bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde maçtan ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek yarın futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Birlikte yarın bu maçı oynamamız gerekiyor. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçe'miz için hep birlikte mücadele etmeliyiz ve en iyi sonucu alarak yarınki maçtan güzel bir sonuçta skorla ikinci maç için ayrılmayı düşünüyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çok çalışmayı seven, çok iyi bir profesyonel, 6 tane dil konuşabilen, bana geldi dedi ki hocam ben Türkçe öğreneceğim, 3 ay sonra beraber Türkçe konuşacağız dedi. Ben de tamam dedim. Bu kadar açık, yani böyle kendine güvenen, özgüvenli bir çocuk, bir oyuncumuz. Tabii ki eksikleri var, şu an %100 hazır değil ama Avrupa listesinde var. Yarınki maç kadrosuna da kendisini alacağım. Şu an herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece birazcık dayanıklılığıyla ilgili sorunu var. Bunu da birkaç hafta içerisinde bu sorunu ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Ama yarın kadroda olacak. Maçın gidişatına göre değerlendireceğiz. Talisca, kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz. Çok düzgün, çok karakterli bir çocuk. Ne söylediysem gözümün içine bakıyor, harfi harfine yerine getiriyor. Ondan ne görev istersem oyun içerisinde yapmaya çalışıyor. Ondan da çok mutluyum. Kendisi daha fazlasını Fenerbahçe için nasıl verebilirim diye oyun içinde de çok çırpınıyor, mücadele ediyor Talisca.

0: Vedat da geldi. Vedat da şu an hazır. O da %70 civarında hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra da belirleyici olacak. Sonuçta biz de hangi maç olursa olsun bütün oyuncularımızı biz çok güveniyoruz. Hepsi kaliteli ve karakterli oyuncular. Hangi maçta hangi oyuncuya görev verirsek o oyuncu oynayıp o diğer oyuncu ona saygıyla bakıyor ve saygı gösteriyor. Böyle bir takımda bunun içinde hepsiyle gurur duyuyorum.
1: Fenerbahçe olarak, camia olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Uzun zamandır hem taraftarımızın hem de camiamızın en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika ama tabii ki biz maç maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta playoff için, ilk maç için güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. Sonrasında dediğim gibi diğer maçımıza odaklanacağız. Umuyorum hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda güzel bir başarı elde ederiz yarın.
2: Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur büyük ihtimalle. O yüzden ben başında da söyledim. Ben eleştirileri hiç olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum. Bunu bir fırsat olarak görüyorum her şey, konuda. Çünkü eleştirildiğiniz zaman bunu olumlu tarafa çevirebilecek olan kişisiniz. Tabii ki zaman zaman futbolda her zaman iyi günler yok, kötü günler de var. Bu kötü günlerde büyük futbolcuları, büyük oyuncuları, büyük takımları ayıran şey de zor zamanlarda verdikleri reaksiyonlardır. Ben de takımım da bu konuda bu zamana kadar hep olumlu bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki yarın da bu büyük bir fırsat. Dediğiniz gibi eleştiri oldu, olmuştur yani, çok şey değil. Oldu ama bizi pek, o maç bitti. Şimdi yeni önümüzde reaksiyon verebileceğimiz çok önemli bir Lyon maçı var. Bu maçtan güzel bir sonuç alırsak tekrardan bu havayı da olumlu tarafa çekebileceğimizin de farkındayız. Sorunuza gelecek olursak tabii ki pivot veya normal santroforla hayatı boyunca hep santrofor oynamış biriyle oynamak her futbolcu, yani orta saha için de çok daha değerlidir. Kanat oyuncuları için de daha değerlidir. Ben de tabii ki daha rahat edebiliyorum o profilde oynayan futbolcularda. Ama geçen sene de, bu senenin başında da Talisca 4 gol attı 4 maçta. Takımın en golcü oyuncusu. Yani şimdi Talisca'ya da haksızlık olur. Talisca belki forvet oynayacak, oynayan futbolculardan daha iyi performans sergiliyor. Ben saha içinde oynadığım her futbolcuyla, her takım arkadaşımda olumlu bir şekilde, iyi bir şekilde anlaştığımı düşünüyorum. Zaman zaman tabii ki istediğimiz performansları hepimiz sahaya yansıtamıyoruz ama dediğim gibi bunu olumlu tarafa çekecek olan da, reaksiyon verecek olan da bizleriz. Yarın da kim oynarsa oynasın takımı için, taraftarımız için, camiamız için en güzel şekilde mücadele edecektir.
3: Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan Alexey Batrakov'u kadrosuna kattı. Galatasaray'da beklenen transfer hamlesi gerçekleşti. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki oyuncunun transferi için Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euroya anlaştı. Genç 10 numaranın bugün İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Bu sezon 5 resmi maçta forma giyen Batrakov birer gol ve asist kaydetti. Galatasaray Leipzig forması giyen Danimarkalı golcü Konrad Harder'ı da kadrosuna katmayı hedefliyor.
4: Galatasaray hücum hattını güçlendirmek için Konrad Harder'ı gündemine aldı. Transferdeki sessizliğini bozmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Almanya'da Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Danimarkalı forvetin transfer şartlarını öğrenmek için Alman kulübüyle temaslara başladı. Galatasaray'ın Harder'ı gündemine almasında hücum hattındaki alternatif ihtiyacı ön plana çıkıyor. Yönetim hem Icardi'nin ayrılması sonrası boşalan rolü doldurabilecek hem de Osimhen'in yokluğunda görev alabilecek genç ve dinamik bir forvet üzerinde duruyor. Merkez forvet olarak görev yapan Harder farklı hücum pozisyonlarında da oynayabiliyor. Danimarkalı futbolcu 2025 yılında Sporting'den Leipzig'e transfer oldu ve Alman ekibiyle 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Sporting'le 2 kupa kaldıran Harder, Portekiz ekibinde 51 maçta 12 gol ve 6 asist üretti. Genç forvet Leipzig formasıyla ise 32 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Evet, bir gazete turu yapacağız şimdi değerli izleyenler. Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine birlikte bakacağız gazetelerden. Gelin başlayalım. Fotomaç gazetesinin 3. sayfası Fenerbahçe haberlerine ayrılmış ve sayfanın en başında az önce de basın toplantısını izlemiştik. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Lyon maçı öncesi yaptığı açıklamaları görüyoruz. Skoru alacağız başlığıyla İsmail Kartal derslerine iyi çalıştıklarının altını çizdi. Şampiyonlar Ligi'ne kalacaklarını söyledi ve taraftarımızın desteğiyle birlikte avantajlı bir skor almak istiyoruz. Tek hedefimiz bu ifadesini kullandı. Ayrıca yeni transfer Lukaku'nun da kadroda olacağını söyledi. Devler Ligi aşkına başlığına bakalım şimdi. Fenerbahçe düşler sahnesi için son viraja girdi. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Lyon'u konuk edecek. Fenerbahçe'de tek hedef Fransa'daki rövanş öncesi sahadan zaferle ayrılarak kapıyı aralamak deniyor. Kos Talişka bu sezon 4'ü Şampiyonlar Ligi eleme turları, biri de Süper Lig olmak üzere 5 resmi maçta 5 kez ağları havalandıran Anderson Talişka bugün teknik direktör İsmail Kartal'ın en büyük kozu olacak diyor haber. Bu arada bu karşılaşmanın rövanşının 26 Ağustos'ta oynanacağı da yine hatırlatılmış. Şimdi Fanatik gazetesiyle devam edelim ve Galatasaray sayfasına geçelim. Forvet'e U23'e uygun yeni aday Konrad Harder, az önce ekrana da getirmiştik haberi. Galatasaray'da Osimhen'in arkasına genç ve potansiyelli bir golcü arayışı devam ederken gündeme gelen son aday Konrad Harder. Leipzig'in 21 yaşındaki forveti için nabız yoklaması yapılıyor. Kiralama formülü üzerinde durulduğu söylenmiş. Aslan'da yine yeniden Rashford bombası haberi de yine bu sayfada dikkat çekiyor. Çorum beraberliğiyle sezona moralsiz başlayan Galatasaray'da yönetim çilek transferiyle taraftarın gönlünü almak istiyor. Hedefteki isim Marcus Rashford. Daha önce Türkiye opsiyonuna sıcak bakmayan İngiliz yıldız için bu kez menajer Gardi de devrede. Cimbom yıldız hücumcuyu kadrosuna katmak için şartları zorlamaya hazır denmiş. Ve sayfanın alt kısmına geldiğimizde Batrakov bir numaraydı başlıklı bir haber görüyoruz. Bu sözler Başkan Dursun Özbey'e ait. Batrakov için Lokomotiv Moskova ile prensipte anlaşan Galatasaray'da Özbey'in yakın çevresine scout ekibimizin bir numarasını aldık. Hocamız da çok beğeniyordu. Ne kadar kaliteli bir oyuncu transfer ettiğimizi herkes görecek dediği öğrenildi. Hatta oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk'un ikna ettiği de detaylarda paylaşılmış. Şimdi Sabah gazetesine geçelim. Haydi bu hasreti bitirelim başlığını görüyoruz sayfanın en başında. Fenerbahçe 17 yıllık özleme son vermek için ilk adımını bugün atıyor. Şampiyonlar Ligi playoff ilk maçında bugün Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek Sarı Lacivertliler. Kazanıp rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Hedef Devler Ligi müziğini camiaya yeniden dinletmek. Zorlu karşılaşma saat 22'de başlayacak. Muhtemel 11'ler yine paylaşılmış. Hemen alt kısımda İsmail Kartal'ın açıklamalarını görüyoruz. Baskı yok, fırsat var başlığıyla. Hep birlikte çalıştık, rakibimizi iyi inceledik. Gençler Birliği maçını unuttuk, yarına bakıyoruz. 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz. Bu durumu baskı değil, fırsat olarak görüyorum dedi İsmail Kartal dünkü açıklamalarında. Lukaku'nun dediği oldu. Sayfanın alt kısmında bir başlık dikkat çekiyor. İmza töreninde Oğuz Çetin'in 3-4 haftaya ihtiyacı var sözlerine ben sakat değilim %100 hazırım yanıtını veren Belçikalı forvet Lyon maçının kadrosuna alındı. İsmail Kartal da dün basın toplantısında Lukaku ile ilgili herhangi bir kilo problemi yok, oynayabilecek durumda ifadesini kullanmıştı. Şimdi devam edelim. Milliyet gazetesine bakacağız değerli izleyenler. Son maçı değil Lyon'u düşünüyoruz başlığıyla yine İsmail Kartal'ın açıklamalarını görüyoruz. Büyük hedef için son viraj ara başlığı dikkat çekiyor. Fred veda etti. Takımdan ayrılan ilk isim olmuştu bildiğiniz gibi.

Brezilya'ya döndü Fred. Ederson kaleye, Lukaku listede, Mert ve Çağlar yok. Forvet yine Talisca gibi başlıklar Lyon maçı öncesi dikkat çekiyor değerli izleyenler. Bir de Takvim gazetesine bakalım ve Batrakov aslan oldu başlığını görüyoruz. Galatasaray Lokomotiv Moskova'nın 10 numarası Alexey Batrakov'u bonuslar dahil 30 milyon euroya bitirdi. 21 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor denmiş. Kafa karıştıran operasyon yine dikkat çeken bir başka haber. Galatasaray'ın iki yıldız forvetle görüşmesi büyük yankı uyandırdı. Osimhen gidiyor mu sorularını da beraberinde getirdi. Sarı kırmızılılar Alexander Sørloth ve Patrick Schick'le masaya oturdu. İki golcüyle birden görüşülmesi taraftarların kafasını da bir hayli karıştırdı diyor haber. Bir de Torreira'ya zam başlığına bakalım. Hakkında transfer iddiaları olan ve son günlerde mutsuz olan Uruguaylı yıldızın maaşına zam yapılmasına karar verildi denmiş. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi gelin akışımıza geri dönelim. Beşiktaş haberleriyle devam edeceğiz. Siyah beyazlılar yeni transferi Dusan Vlahovic için özel bir video paylaştı.

0: make some noise.
1: Trabzonspor Darwin Núñez'i UEFA listesine bildirmek için yoğun bir mesai harcıyor.
2: Trabzonspor Darwin Núñez için kritik bir sürece girdi.

0: geledi.
1: Yine bir gazete turu yapacağız. Şimdi de Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine bakalım gazetelerden. Hemen başlıyoruz. Fanatik gazetesinin ikinci sayfasına bakacağız. Vlahovic'in lisansı çıktı başlığı sağ üst köşede dikkat çekiyor değerli izleyenler. Ve İtalya Futbol Federasyonu'ndan da beklenen onay geldi denmiş. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda karşılaşacağı Kaunas Žalgiris maçları öncesi Sırp Yıldız'ın ismini UEFA listesine ekledi. Hemen bu haberin altında Antony bombası başlığını görüyoruz. Beşiktaş sağ kanat transferinde rotasını Real Betis forması giyen Antony'ye çevirdi. Siyah beyazlıların 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızı listenin ilk sırasını aldığı ve transfer için şartları zorlayacağı iddia edildi deniyor. Ancak oyuncuya 5 büyüklükten teklifler olduğu da belirtilmiş. En alta geldiğimizde de Kartal'a 22'lik orta saha başlığını görüyoruz. Kara Kartal orta saha transferinde Auxerre forması giyen Kevin Danua için harekete geçti. Sky Almanya siyah beyazlı ekibin 22 yaşındaki Fransız futbolcu için İstanbul'da ilk temasları gerçekleştirdiğini ve görüşmelerin sürdüğünü iddia etti diyor haber. Şimdi geçelim Fotomaç 5'e. Trabzonspor sayfasına bakacağız. Sayfanın başında Muhammed Salah fırtınası başlığını görüyoruz. Fırtınanın dünya yıldızı Muhammed Salah formaya ve şehre hızlı adapte oldu. Mısırlı sağ kanat sosyal medyadaki paylaşımlarıyla taraftarları mest etmeye devam ediyor denmiş. Nunez detayına bakalım. Trabzonspor Uruguaylı gol makinesinin transferi için iki sorunla birden uğraşıyor. Darwin Nunez transferinde sürecin uzamasının perde arkası ortaya çıktı. El Hilal cephesinde satın alma şartı ve 12 milyon euroluk alacak düğümü çözülemedi diyor haber. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la Perşembe günü saat 20'de Papara Park'ta karşılaşacak değerli izleyenler. Ve bu karşılaşmanın kapalı gişe oynanacağına dair bir detay da yine dikkat çekiyor Fotomaç gazetesinde. Sabah 17 ile devam edelim. O gün Şahinoğlu imzalı bir Beşiktaş haberi görüyoruz. Sağ kanat harekatı başlığıyla Beşiktaş yönetimi transferde eksik bölgesini tamamlamak için kolları sıvadı. Siyah beyazlılar Dodi Lukebakyo'nun kulübüne 3 milyon euro kiralama bedeli ve 17 milyon euro satın alma opsiyonu içeren teklifini sundu. Benfica ise bonservisiyle satmak istiyor ve beklentisi 20 milyon euro denmiş. Milliyet 14'le devam ediyoruz. İtalyano'dan sihirli dokunuş Cengiz Malgar'ın haberi. Beşiktaş'a kısa sürede bambaşka bir kimlik kazandıran Vincenzo Italiano, takımdan ayrılacakları ileri sürülen Calo, Cerni ve Tayran'ı da ayağa kaldırdı. İtalyan teknik adamın verdiği şansları çok iyi değerlendiren 3 oyuncu performanslarıyla alkış topladı denmiş. Özellikle de son birkaç maçın sürpriz ikilisi Olaytan ve Cerni olarak da gösteriliyor Beşiktaş cephesinde. Sayfanın en altına geldiğimizde bir Trabzonspor haberi görüyoruz. Nunez'de kritik viraj başlığıyla. Golcü transferine odaklanan Trabzonspor, Darwin Nunez'in El Hilal'le ayrılık için anlaşmasını bekliyor. Bordo Mavililer makul bir bonservis karşılığında Uruguaylı yıldızı kadroya dahil etmeyi planlıyor demiş haber. Bir de Takvim Gazetesi'nin 17. sayfasına bakalım. Neres hamlesi haberini görüyoruz. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Sambacı için temaslara başladı. Adalı'nın Napoli forması giyen David Neres'in transferi için Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'le görüştüğü öğrenildi. Yönetimin Neres'i şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtiliyor denmiş. Oyuncunun 2028 yılına kadar kontratı olduğu detayının da paylaşıldığını söyleyelim.

0: Evet, dış basından haberlerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Adı bir süre Galatasaray'la da anılmıştı. John Lokomi Juventus'a transfer oldu.
1: Kolombiyalı stoper John Lokomi İtalya'da kaldı.

0: Uzun süredir adı Galatasaray'la gündeme gelen 28 yaşındaki oyuncunun yeni adresi Juventus oldu. Siyah beyazlılar 4 yıllık sözleşme imzaladığı Lukumi için Bologna'ya 20.1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kolombiya milli takımında Davinson Sanchez'in partneri olan tecrübeli savunmacı, 2022 yazında 8 milyon euro karşılığında Genk'ten Bologna'ya transfer olmuştu. İtalya temsilcisinde geçirdiği 4 sezonda toplam 152 karşılaşmaya çıkan John Lukumi, 2 gol ve 4 asist kaydetti. Başarılı oyuncu Kolombiya milli takımının formasını 42 karşılaşmada giydi.
1: Rodri'yi Barcelona'ya gönderen Manchester City, orta sahadaki boşluğu genç bir oyuncuyla doldurmayı hedefliyor.
2: Manchester City orta sahada yeni döneme hazırlanıyor. İngiliz devi Barcelona'ya transferi için gün sayan Rodri'nin yerini Lille'in genç yıldızı Eyüp Boadi ile doldurmak istiyor. City'nin 18 yaşındaki faslı orta saha için Lille ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğü ve transferi bu hafta içinde tamamlamayı hedeflediği belirtildi. Fransız ekibinin Boadi için beklentisi 100 milyon euro. Genç futbolcu 2026 Dünya Kupası'nda Fas'ın çeyrek finale yükseldiği turnuvada 5 maça da ilk 11'de başladı. Boadi Avrupa futbolundaki çıkışını ise 2024 yılında Lille'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i mağlup ettiği karşılaşmada yaptı. Oyunu geriden kuran bir orta saha profiline sahip faslı futbolcu Lille formasıyla şimdiye kadar 88 maça çıktı. City'de ayrılık hazırlığındaki Rodri'nin ise 76 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olması ve İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Manchester City'nin bu adli transferini tamamlaması halinde Chelsea'nin Arjantinli orta sahası Enzo Fernandez'e ilgisinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.
1: Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town, Julio Enciso'yu transfer ettiğini duyurdu.
3: Julio Enciso'nun yeni sezondaki adresi Ipswich Town oldu.

0: göreceğiz.
1: İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi, Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki Paraguaylı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ipswich Town'un 2024-2025 sezonunda da takımda forma giyen Encisso'nun transferi için Strasbourg'a bonuslarla birlikte 30 milyon euro civarında bonservis ödeyeceği belirtildi. 10 numara, sol açık ve santrfor pozisyonlarında oynayabilen Encisso'nun adı transferde Galatasaray'la da anılmıştı. Geçtiğimiz sezon Strasbourg formasıyla 42 müsabakaya çıkan futbolcu 12 gol 9 asistlik performans sergiledi. Encisso 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay milli takımıyla 5 maçta 1 gol ve 2 asist üretti.
2: Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo emeklilik sinyali verdi değerli izleyenler. Büyük ihtimalle son sezonunu oynayacağını söyledi.
3: Cristiano Ronaldo futbol severleri üzecek bir açıklama yaptı. (Gülüyor) 41 yaşındaki Portekizli yıldız 2026-2027 sezonunun futbolculuk kariyerindeki son sezon olabileceğini söyledi. Ronaldo, bu muhtemelen futboldaki son yılım. Arkamda muhteşem bir miras bırakmak istiyorum ifadelerini kullandı. El Nasr'la sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Ronaldo, daha önce de emekliliğinin yaklaştığını belirtmiş ancak net bir tarih vermemişti. 2026 Dünya Kupası'nın milli takım kariyerindeki son turnuva olacağını açıklayan Portekizli yıldız, turnuvada 3 gol kaydetti. Portekiz son 16 turunda İspanya'ya elenerek kupaya veda etti. Ronaldo futbol sonrası hayatını da şimdiden planladığını belirtti. Ailesiyle daha fazla vakit geçirmek, seyahat etmek ve padel oynamak istediğini söyledi. Sporting Lisbon'da başlayan kariyerinde Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giyen efsane isim 2023'ten bu yana El Nasr'da görev yapıyor. 5 kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca kaydettiği 976 golle futbol tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.

0: 1000 gole ulaşmayı hedefleyen tecrübeli oyuncunun önünde sadece 24 gol kaldı.
1: Ocak ayında futbolu bırakan Sergio Busquets yeniden Barcelona'da, değerli izleyenler, İspanyol Yıldız B takımının teknik ekibine katıldı.
2: Sergio Busquets Barcelona'ya geri döndü. Katalan devinde 2008-2023 yılları arasında forma giyen İspanyol efsane Barcelona B takımında yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Juliano Belletti'nin ekibinde yer alacak Busquets, Ocak ayında futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı. Barcelona'da 15 yıl boyunca 722 maça çıkan 38 yaşındaki eski futbolcu, kulüp tarihinin en çok forma giyen 3. ismi konumunda. İspanyol ekibinde 32 kupa kazanan Sergio Busquets, milli takımla da Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası zaferleri yaşadı. Efsane futbolcu Barcelona'dan ayrıldıktan sonra 2,5 yıl MLS'te Inter Miami forması giydi.
1: Evet, dış basından konu başlıklarına göz attıktan sonra gelin bir bağlantı yapalım Hüseyin Özkök'le ve ağırlıklı olarak yine dış basının gündemini konuşalım. Günaydın Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Ezgi, günaydın, hoş bulduk. Bugün renk uyumunu yakalamışız.
1: Ay evet, gerçekten çok uyumlu olmuşuz. Hemen şuradan bir ekran görüntüsü alalım.
3: Diğer yandan da dün Haldun abi yağmur ve serin havadan bahsediyordu. Ben de burada sıcak ve güzel havaya davet edeyim insanları.
1: Gerçekten Türkiye'de ederlerse. 4 mevsim yaşanıyor Ağustos ayında. Muhteşem. Söylenecek hiçbir şey yok.
3: Evet. Peki. Herkese iyi günler diliyorum.
1: Çok size teşekkürler. Biz de size iyi günler diliyoruz. Hemen isterseniz bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Lyon mücadelesiyle başlayalım. Sarı lacivertliler için çok kritik bir karşılaşma şüphesiz Şampiyonlar Ligi yolunda. Nedir tahmininiz, beklentiniz?
3: Ezgi, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını ve diğer iki takımımızın Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi ilk aşamasına katılmasını çok istiyorum gerçekten. Yani dün yine benzer bir paylaşım yaptım. Hakikaten bu dört takımımız bu söylediğimiz şekilde turnuvalara katılırlarsa harika olur Türk futbolu için. Ve biz de minimum 32 maç izleriz yani hafta aralarında. Bu harika bir olay. Böyle ligin kısır çekişmelerinden uzaklaşıp nefes almak için çok güzel bir olay. Fenerbahçe'de bu akşam önünde bir Lyon engeli kaldı. Onu aşmak için ilk maça çıkıyor. Tabii ki Lyon kökleri olan bir kulüp. Kısa bir süre önce de el değiştirdi. İşte sahip değişikliği yaşandı Lyon'da. Bazı sorunlar yaşamıştı kulüp bu sahiplik olayıyla ilgili olarak, biliyorsun işte Crystal Palace'la olan bağlarından dolayı bazı sorunlar çıkmıştı bu çok kulüplü sahiplikten dolayı, ama şu anda Lyon artık normal rayına oturan bir kulüp görüntüsü veriyor. En son Sparta Prag karşılaşmasında izledim, çok başarılı bir oyun ortaya koydular ve karşılaşmayı 3-0 kazanarak Fenerbahçe'nin rakibi oldular. Ama Lyon'un kadro kalitesi kesinlikle Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle eşit seviyede değil. Çok daha aşağıda. Fenerbahçe kadro kalitesi olarak Lyon'un çok çok üzerinde. Lyon'un tek avantajı gerçekten genç, aç ve çok koşan, mücadele eden oyunculara sahip olması. Ama Fenerbahçe'nin de uluslararası çapta da inanılmaz maç tecrübesi olan oyuncuları var. Son Gençler Birliği karşılaşmasını ben bu bağlamda kıstas olarak almazdım. İsmail Kartal teknik direktör orada bayağı kuvvetli bir rotasyon yaptı Gençler Birliği karşısında ve onun da zaten tırnak içinde cezasını mağlubiyetle çekti. Bu rotasyon konusunda başka bir yayınımızda konuşalım. Yani benim böyle 8-9 oyuncu birden rotasyon demiyorum ben ona. Tamamen kadroyu değiştirmek anlamına geliyor. Ama bugün Fenerbahçe en güçlü kadrosuyla sahada yer alacak ve ben Fenerbahçe'nin seyircisinin de bu karşılaşmada özel bir motivasyon, Şampiyonlar Ligi motivasyonuyla takımını çok iyi destekleyeceğini ve adeta işte yani hep söylenen 12. adam rolü oynayacağını düşünüyorum ve Fenerbahçe'yi galibiyete bir adım daha yakın görüyorum Lyon karşısında. Fenerbahçe'li futbolcular da Şampiyonlar Ligi'nin bir adım gerisinde bunun bilinciyle maça çıkacak ve orada performanslarını en üst seviyede göstereceklerdir diye bir düşünce içindeyim. İnşallah öyle olur. Fenerbahçe bu akşam kazanır karşılaşmayı.
1: İnşallah öyle olur. Şimdi karşılaşmanın hakemi Sven Jablonski'den de biraz bahsedelim. Nasıl bir profile sahip Alman hakem?
3: Şimdi Sven Jablonski'yi ben tabii Bundesliga'yı da yakın takip ettiğim için iyi tanıyorum. Sven Jablonski Bundesliga'nın, yani Almanya'nın yükselen yıldız hakemlerinden biri. Özellikle işte birçok hakemin Almanya'da hakemliği bırakmasının ardından yaş nedeniyle Sven Jablonski de yavaş yavaş gösterdiği performansla yukarılara çıkmaya başladı ve UEFA'da da elit hakem kategorisine yükseldi. Gerçekten maçları çok iyi okuyan, kartına çok sık başvurmayan, özellikle kırmızı kart konusunda da çok böyle sürekli kırmızı kart gösteren bir hakem değil. Yani tamamen maçın akışına göre ve pozisyonuna göre karar veren ve hani oyuncu sert ki demem ben buna sarı kartı çekeyim diyen bir hakem değil. Bence bu maçın çok önemli öylesine yüksek profilli bir karşılaşmanın hakem olacak çapta bir hakem Sven Jablonski. Ben bu bağlamda da Fenerbahçe'nin işinin hakem açısından daha kolay olacağını düşünüyorum. Yani oyunu oynatan bir hakem Sven Jablonski. Ben arkadaşlarımıza da onunla ilgili geniş bir bilgi göndermiştim. Bilmiyorum haberleştirdiler mi? Rastlayamadım ama Sven Jablonski bu maçı atanacak en iyi hakemlerden biri. Zaten kendisinde bundan sonra çok sık uluslararası arada Şampiyonlar Ligi olsun, milli maçlar olsun göreceğiz. Hakem konusunda bir sorun yaşanacağını bugün hiç sanmıyorum.
1: Peki yine bir önceki saat diliminde bizim izleyicilerimizle paylaştığımız bir haber vardı. Fenerbahçe eski teknik direktörü Domenico Tedesco Alman basınına konuştu. İki kere konuştu. Türkiye ve Fenerbahçe'ye dair açıklamalar yaptı. Tabii biraz duygusal geldi bana açıklamaları. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
3: Evet, dün Kicker'in Almanya'da yayınlanan dergi, yani 50 kağıt dergisinde bir röportaj vermiş. Onu tabii internete henüz koymadılar ama ben dergiye abone olduğum için o röportajı hemen elde ettim. Ve zaten arkadaşlarımıza da gönderdim, tercüme edip. Domenico Tedesco gönderilmiş olmasına rağmen, yani normal yollardan ayrılmamış olmasına rağmen Fenerbahçe'den ve Türkiye'den gerçekten Fenerbahçe taraftarının gönlünü kazanmış bir insandı. Mütevazı kişiliğiyle ve hakikaten taraftarlara, ülkeye, futbola yaklaşımı çok hoşgörüyle karşılanan ve beğenilen bir insandı. İtalyan asıllı, o da Almanya'da yetişmiş bir insan. Şu anda da Bologna'nın teknik direktörlüğünü yapmaya başladı. İşte Kicker dergisi de bu Serie A sezon öncesinde Tedesco ile bir röportaj gerçekleştirmiş. En etkilendiği sahnenin kendisini uğurlamaya gelen, havaalanı uğurlamaya gelen Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylüyor. Ve artı yaşadığı şehir Stuttgart'a döndüğünde de orada Fenerbahçe taraftarların kendisini karşılaması olduğunu söylüyor. Fenerbahçe taraftarıyla arasında çok güzel bir bağ oluştuğunu ve hala kendisini Fenerbahçe taraftarlardan mesaj aldığını söylüyor. Ailesiyle İstanbul'da çok mutlu olduğunu, çocukların işte Alman okuluna gittiğini o dönemde. Hiç olumsuz bir şeyden bahsetmiyor. Futbol dışındaki her şey onun için çok güzelmiş herhalde. Onları anlatmış. Futboldan fazla bahsetmemiş yani, olumsuz yanlarından. Fenerbahçe yönetimi de özellikle Galatasaray mağlubiyeti sonrasında Tedesco'yu göndermişti. Fakat ben de Tedesco'nun bu gönderilmeyi hak etmediğini düşünenlerdenim. En azından sezon sonuna kadar beklenebilirdi ama yönetim, o zamanki yönetim öyle uygun gördü. Ben ikisinde de hani hem bizim haberimizde Tedesco ile ilgili bu röportajı izleyebilir izleyenlerimiz. Göremeyenler varsa da ben ikisinde röportajı paylaştım. Orada da okuyabilirler benim hesabımdan. Hakikaten çok güzel bir röportaj olmuş Ezgi.
1: Peki şimdi Premier Lig başlıyor. Dev bir heyecan. Tabii ki bu sezonda yeni takımlar var. Dikkat edeceğimiz isimler var. Teknik direktör değiştiren kulüpler var. Dolayısıyla bizi Premier Lig'de nasıl bir sezon bekliyor?
3: Şimdi Ezgi, Premier Lig bu hafta sonu başlıyor. Dünyanın bir numaralı ligi. Hakikaten dünyanın her yerinde çok izlenen bir lig. Bunun da nedenleri, çok büyük takımlar ligde oynuyor ve çok büyük futbolcular oynuyor. Tabii ki bu da ligi çok cazip hale getiriyor. Fakat Premier Lig'de bu sezon çok enteresan bir teknik direktör ekibi var. O da şu, Xabi Alonso Chelsea'de Andoni Iriola şu anda Liverpool'da ve Mikel Arteta Arsenal'de. Bu üç teknik direktör de baskılı ve yetişirlerken San Sebastian kentinin Antigua mahallesinde, o mahallenin Antigua mahallesinin takımında birlikte oynayarak futbola başlamışlar ve beraberce işte futbola adım atmışlar ve yükselmişler. Bu üç arkadaş, yani futbola birlikte aynı mahallede başlayan teknik direktör, geçmişte iki önemli futbolcular, bugün işte İngiltere Premier Lig'in çok önemli üç takımının başındalar. Alonso, Iriola ve Arteta. Bu da güzel, aralarında bir hoş rekabete sahne olacak Premier Lig'de bu sezon. Premier Lig hafta sonu başlıyor. En son Community Shield karşılaşması vardı. Arsenal Manchester City 3-0 mağlup etti ve kupayı kazandı. Yani İngiltere Süper Kupayı kazandı. Şimdi artık lig başlıyor. Hafta sonu da tabii Serie A ve Fransa Ligi de başlayacak. Almanya'da hafta sonu kupa karşılaşmaları var. Onlar da geleneksel olarak ligden bir hafta önce kupa maçları oynanır, birinci tur maçları. Ondan sonra önümüzdeki hafta sonu da Almanya Bundesliga başlayacak ve böylece artık salı günlerimiz tamamen bu Avrupa ligleriyle dolmuş olacak.
1: Evet, heyecanla bekliyoruz tabii ki büyük liglerinde başlamasını. Peki şimdi önemli bir transfer gündemi ki zaten uzun bir süredir de konuşuluyordu. Rodri'nin Barcelona'ya transferi çok önemli, çok değerli bir oyuncu. Dünya Kupası'nın da yıldızı, artık Katalan ekibinde forma giyecek. Neler söylersiniz?
3: Ezgi, pazar günü Demet'le yaptığımız yayında Rodri'nin bu hani tarifeli charter uçağıyla Manchester'a uçmasını konuşmuştuk. Hakikaten hani çok mütevazı bir insan olduğu hep söyleniyor Rodri'nin. Normal bilet almış, kolunu almış, eline girmiş kuyruğa. İşte İngiltere'ye gidiyor tarifeli bir charter uçağıyla. Ve orada tabii fotoğraflamışlar, tanımışlar. Daha sonra bu transfer gerçekleşti. Dün özellikle dikkat ettim. Barcelona'ya gelmiş Rodri. Fakat Barcelona'da havalimanında VIP tarafından, şurada çıkıyor şimdi, VIP şeyinden çıkmış. Demek ki bu sefer tarifeliyle uçurmadı onu Barcelona. Özel uçak yollamış olacak ki VIP alanından çıktı Rodri. Şeyleri selamladı, gazetecileri. Ve Barcelona'ya imza atacak çok kısa süre içinde. Herhalde bugün olur o imza işi. Çok büyük bir futbolcu gerçekten. Dünya Kupası'nda en iyi futbolcu seçilmişti zaten. Çok çok fayda sağlayan takımına. Hatırlarsan burada oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de Manchester City-Inter karşılaşmasında da takımın tek golünü o atmıştı. İspanya milli takımının kaptanı, kupayı kaldırdı. Çok değerli bir futbolcu. Barcelona'ya çok büyük güç katacaktır diye düşünüyorum. Manchester City'de ayrılması tabii 7 yıl aranın ardından Manchester taraftarını mutlaka üzmüştür, ama futbolda transfer her zaman böyle sürprizleri de ortaya çıkartıyor. Rodri de artık bundan sonra Barcelona formasıyla izleyeceğiz.
1: Peki şimdi sizinle çok konuştuğumuz bir konu var. Kulüplerin satışı, hisse satışı. Son olarak da Liverpool'dan zaten çok detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Sırada da Chelsea var deniyor.
3: Evet, Chelsea'de de yine bir hisse satışı söz konusu. Abramovich'ten sonra Chelsea'yi iki ayrı grup almışlardı. Birinin hissesi işte %28'di, birinin hissesi %62 civarındaydı. Todd Boehly ve Mark Walter kulübün sahipleri. Bir de kulübün Amerikalı bir Clear Lake diye bir konsorsiyum sahibi var. Çoğunluk hisseleri onda. Şimdi de Todd Boehly ile Mark Walter Chelsea'deki hisselerini bu Clear Lake'e satıp çıkmak istiyorlarmış Chelsea'den. Dolayısıyla bu Clear Lake konsorsiyumu Chelsea'nin tamamen hisselerine sahip olacak gibi duruyor yakında. İngiltere'de bu konuda bayağı bir yayın yapılıyor şu sıralar. Hep konuşuyoruz işte sürekli. Şimdi Bayern Münih'te de böyle bir şey söz konusu. Bayern Münih'te yönetim kurulu kararıyla satılabilecek, yani genel kurul kararı olmadan satılabilecek bir %5'lik hisse var. Onun da satışı söz konusu. Bu kulüpler kıt varlıklar olduğu için değerleri her satın almada çok daha yükseliyor ve yeni değerlemeler yapılıyor ödenen paralara oranla. Dolayısıyla rağbet artık çok fazla spor kulüplerine. Bu arada Amerika'da da bir beyzbol kulübü San Diego 3 milyar 900 milyon dolara yeni satıldı daha. Onu da yeni okudum. Dolayısıyla spor kulüplerine yatırım herhalde artarak devam edecek. Bu finansman şirketleri, konsorsiyumlar ve zengin iş insanları tarafından satın alınmaya devam edecek gibi duruyor.
1: Ve tabii ki Infantino'suz bir sabah sporu bir Hüseyin Akçak bağlantısı düşünülemez. Evet. FIFA Etik Komitesi'ne bir şikayet daha gelmiş Infantino ile ilgili. Nedir? Güncelleyelim izleyicilerimizi.
3: Şimdi Norveç Futbol Federasyonu ve Kadın Başkanı Lise Klaveness'in Infantino'nun en sert muhaliflerinin başında geldiğini hep konuşmuştuk. Ve onlar da FIFA Etik Komitesi'ne Infantino'yu bu Balagun olayıyla ilgili olarak şikayet edeceklerdi. Şimdi de İspanya'da bir sivil toplum kuruluşu Transparencia en el Deporte diye bir kurum Infantino'yu resmen FIFA Etik Kurulu'na şikayet etmiş. Ancak birkaç başlıkta şikayet etmişler. Birincisi Balagun olayı malum bütün dünyada da büyük tepkilere yol açmıştı. İkincisi bu FIFA'nın işte hisse satış projesi olayı. Üçüncüsü de Trump'a Infantino'nun barış ödülü vermesi kendi kafasına göre. Onunla ilgili olarak FIFA Etik Komitesi'nin işte siyaseti spora futbola karıştırmasından dolayı yine bir şikayette bulunmuşlar. Yani üç ayrı başlıkta Infantino etik kuruluna şikayet edilmiş. Diğer yandan da işte zaten Norveç Futbol Federasyonu'nda aynı şekilde etik kuruluna Infantino'yu şikayet etmişti. Ha, bilmiyorum yani etik kurulu Infantino şu anda başkanken kendi başkanı aleyhine bir karar alır mı? Ondan çok emin değilim ama sonuçta böyle girişimler oluyor. Infantino'nun da işte seçimlere katılıp katılmayacağı hala çok tartışılıyor. 18 Kasım'a kadar zaman var. Orada adaylar açıklandığında göreceğiz kimler aday oluyor olmuyor. Çünkü süre orada sona eriyor adaylık başvuruları için. Ama Infantino tartışılan kişilik olmaya hep devam edecek FIFA'nın başından gidene kadar.
1: Peki Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, yorumlarınız için. Size bir kez daha güzel bir gün diliyorum.
3: Ben çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet, Hüseyin Özkök'le gündemdeki gelişmeleri değerlendirdik ve sabah sporunda bu saati de tamamlayacağız değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Mahmut Alpaslan'la devam edeceğiz.
4: Leao çekti sana. Leao sert vurdu Rafa Leao.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
9: Güzellikler Dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34.746.000'e ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1.171.247 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: mutluluğunu yaşıyoruz. Yavaş yavaş artık derim. Sabah benim geliş saatlerimde hava karanlık olmaya doğru gidiyor ama
1: şeyler
0: bugünlerin de tadını çıkarıyoruz.
1: Hava karanlık olsun da sıcaklık, temperatürler normalde kalsa soğumasın.
0: Çok soğumasın ama akşamları biraz serinlik güzel olmuyor mu hocam? Rahat rahat yatıyoruz.
1: Ya yazın güzelliği, yazın da tadını çıkartmak lazım. Tabii, küfür estiği zaman balkonda zevkli oluyor. Evet, çayını koyuyorsun oluyor. Oraya ne güzel.
0: Doğru. Peki hocam, şimdi Fenerbahçe'yle gelin başlayalım.
1: Evet.
0: Şimdi Fenerbahçe'yi lig maçını biraz unutarak tabii değerlendirmemiz lazım.
1: Tabii.
0: Şampiyonlar Ligi bambaşka bir arena. Önünüzde yalnızca bir 180 dakika var ve Devler Ligi'ndesiniz. Bu çok büyük bir hasret Fenerbahçe için. Tıpkı şampiyonluk hasreti gibi Şampiyonlar Ligi'nde de artık lig aşamasında yer almak istiyor. Karşısında güçlü bir rakibi var. Lyon'u da tabii ki değerlendireceğiz ama önce sizden bir genel değerlendirme rica edeyim. Nasıl bir maç bekliyorsunuz?
1: Sevgili Ezgi, Devler Ligi dedin. Hemen hemen o klasta bir rakiple oynayacaklar.
0: Evet.
1: Lyon'la. Tabii Fenerbahçe'nin ligdeki beklenmediklerim, kimsenin beklemediği sürpriz bir mağlubiyet. Berabere kalabilirsin. Mağlubiyetler de olabilir ama nasıl olduğunuza bağlı. Bu platform çok değişik. Şimdi oynayacağınız takım diğer rakiplere benziyor mu? İkisinden karma yapsan yine Lyon'a erişemez. Bakın, oynadığınız iki rakip, karma yapın yine Lyon kalitesinde değil. Lyon'un malumu, onlar çok atletik ve çabuk çıkan bir takım. Orta sahadan çok çabuk hücuma çıkıyorlar. Kanatlarda iyiler. Tabi burada Fenerbahçe'nin çıkacağı kadro önemli. Herhalde büyük olasılıkla muhtemeller verilir tabi de. Yani Fenerbahçe'nin öyle de böyle de tur atlaması lazım. Bir de Fenerbahçe'nin Fransız takımlarına karşı bir hegemonyası var. İçeride dışarıda başarılı skorlar alıyorlar ama şimdi tabi yaş faktörlerini de görmek lazım. Fenerbahçe takımı gençleşmedi, yaşlı. Yaş fazla faktörleri var. Çıktıktan sonra iki maçı ne şekilde götürürsünüz, ne şekilde oynayabilirsiniz? Onlar tabii ilerleyen zamanlarda konuşulacak bir şey ama şu andaki bizim takımlarımızın, Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlarımızın mevcut kadroları Şampiyonlar Ligi'ni kaldıracak kapasitede ben görmüyorum. İkisini de. Galatasaray'da dahil buna. Yani öyle bir yavaşlama ağırlığına gittiler.
0: Fenerbahçe'yi niye görmüyorsunuz?
1: Yani o tempo çok fazla olacak. Çok aşırı bir tempo olacak, ligdeki gibi değil. Yani bir iki kişiyle siz orayı kaldıramazsınız o süratlerle. Ne kadar siz isimli oyuncularınız olmuş olsa bile oradaki tempo ve ondan sonra iki maç oynayacaksınız. Yani iki maçın için mi kurdunuz kadroyu Şampiyonlar Ligi, yoksa Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gidelim, Türkiye Ligi'nde force edelim. Yani şöyle bakıyorsunuz, ilk haftada oynanan maçlarda hiç ummadığınız takımlar, rakipler çatır çatır top oynuyorlar. Yani ondan evvelkiler gibi değil. Önceden 3 sene 4 sene evvel çıkıyordunuz, elinizi kolunuzu sallaya sallaya gidebiliyordunuz.
0: Ama bu taraftan da hocam, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Fenerbahçe Eylül'de oynanacak ilk karşılaşma. Lig maçlarıyla da biraz daha form tutulacak. Yani o noktaya
1: yetmiyor.
0: Gelene kadar biraz daha
1: sevgili Ezgi,
0: seviyeye taşınmaz mı?
1: Yetmiyor. Fenerbahçe şimdi bakın, Fenerbahçe'nin şöyle kadro yapısına bakarsanız tamam, kaliteli oyuncular var. Örnek verelim, stoperlerin sizin ikinciler kim, arkasındakiler kim? Sağ bekte sırıtıyorsunuz, sol bekte sırıtıyorsunuz. Orta sahanın yükünü bir iki oyuncuyla götürür müsünüz, götüremez misiniz? Forvet'te etkililer ama forvet etkili olmak için Şampiyonlar Ligi'nde o tempoyu, aynı git geldiler oynayacaksınız. Çünkü sizin liginiz o tempoyu vermiyorsa, burada oynadığınızın iki kat daha fazla, üç kat daha fazla efor sarf etmeniz gerekiyor. Yani bunlar tabii ilerleyen zamanlarda olacak ama gireceğiniz grup da önemli. Yani o lig aşamasında kimlerle oynayacaksınız, onlar da önemli. Yani Fenerbahçe burada herhalde ivedilik olarak ilk etap Türkiye Ligi, o şampiyonlu, ama bir tarafta da Lyon'u elemeniz lazım. Ama olmadı diyelim, çıkamadınız, gene Avrupa Ligi'nde evet, devam edeceksiniz. Kadronuz sizin belki de devamlı oynuyor oyunu, fazla da rotasyona gitmeden devamlı oynuyor oyunu hazır tutabilirsiniz. Ama siz şimdi kaybettiğiniz maçta bir rotasyon dediniz, rotasyonda 5-6 kişi oynatmadınız. Salı günü oynayacaksınız, o tempoyu ne zaman yakalayacak bu takımda? Oynuyor oyunu, kafadan siz sağlam bir 11'inizle başlayın. kafanızdaki. Ondan sonra neticeye aldıktan sonra yavaş yavaş peyderpey çıkarabilirsin. Ama bizim ya işte burada oynayacağım da burasını rotasyon yapayım. Gittiğiniz zaman olmuyor. Takım tutmuyor bu sefer. O takım kurgusunu, takım oyunundan çıkıyorsunuz. Toparlamanız uzun süre alıyor. Ve tempoyu yapmakta da uzun süre alıyor. Şimdi karşınıza çok tempolu, eforlu bir takıma karşı oynayacaksınız. Fenerbahçe'nin belli bölgelerde hakikaten iyi oyuncuları var. Ama onlar bu liglerde ne kadar gider? Şimdi daha geniş alanlar bulacaksınız. Çünkü Avrupa maçları hep öyledir. Hep geniş alanlar, rakipler kapanmaz size. Onlar da oynayan rakiplerdir ama yakalanmamak lazım. Çıktığınız zaman o kadar çok süratli çıkıyorlar ki işte şimdi dedim ya, rakip Lyon olunca Lyon gibi takımlar sizin nerelerde olduğunuzu, en ne kadar olduğunuzu tabii çok ciddi bir sınav.
0: Kesinlikle.
1: Yani ligden de daha farklı sınav.
0: Bir de hocam şöyle, şimdi Lyon öyle bir takım ki bunu da zaten bir önceki maçında gösterdi. Yani Sparta Prag evinde 2-1 kazanmıştı mücadeleyi ama Lyon evinde farklı kazanıp adını bir üst sıraya yazdırmayı evet. başardı. Dolayısıyla İlk maçta biz evimizde şöyle bir avantaj yakaladık. İkinci maçta çok daha rahat oluruz, skoru korumaya gideriz gibi bir anlayış muhtemelen Fenerbahçe'ye zarar verecek bir anlayış. İki karşılaşmayı da çok doğru, çok farklı oynamak zorunda olan bir takım. Buna göre nasıl bir strateji izlenmeli Lyon gibi bir takıma
1: o
0: karşı?
1: O tecrübeye hasıl olan oyuncularınız var. Hepsi tecrübeli oyuncular. Ya bunları defalarca oynamış oyuncular. Şimdi
0: burada hocanın nasıl bir planlaması var?
1: Bilemem onu olacak. Şimdi planlaması nedir? Siz burada iki farklı bir galibiyeti yakalamaya bakacaksınız. Gol yemeden süper olur. Yani iki farklı galibiyeti yap da geç perde bulabiliyorsan, üç yapabiliyorsan üç yap. O tarzda gidebiliyorsun. Ama iki ayaklı maçlar hakikaten zor Avrupa liglerinde. Bilhassa işte dedim ya, bu rakipler zorlaştıktan sonra size deplasmanda farklı bir kurgu içinde oynuyorlar. Evlerine geldikleri zaman da şahlanıyorlar. Bunları çok şahit olduk. Sadece bu sene, geçen sene, belki sene falan de hep
0: o yüzden
1: böyle.
0: Fenerbahçe'nin de ev ve deplasman
1: i̇şte
0: kurgusunun farklı olması.
1: O performans
0: gerekiyor.
1: Çünkü rakip bundan evvel oynadıklarınızın iki kat daha fazlasını koşan eforlu bir takım. Sizin burada o gitgellerinizi ne şekilde, yük nereye binecek? Maç başladığı zaman zaten oyunu hemen hemen bir 5 dakikada falan kendini belli eder. Zaten saklanacağını tahmin etmiyorum diyorum. Onlar da bilirler. Rakip sahalara gittiğiniz zaman Avrupa takımı ne kadar olsa olsun, onlar belli bir prensiplerde alan savunmalarını iyi yapıp rakibin geleceğini düşünürler. Ama o yakaladıkları toplar çok çabuk çıkıyorlar. Hani çok çabuk çıkıyorlar. Burada işte siz onlara fazla yakalanmamanız lazım. Tekrar söyleyeyim, Avrupa maçlarında biraz da buralara geldiğiniz zaman alanlar, geniş alanlar çok bulursunuz. Çünkü oynayan takımlara karşı oynayacaksınız. Siz burada o yakaladığınız, o hani diyorlar ya, müdafaanın arkasını ara toplarla, bunları ne kadar çok öndeki oyuncularla buluşturursanız tabii sizin de pozisyon üretmeniz, pozisyon yakalamanız fazla olur. Şimdi tabii Greenwood geldiğinden beri biz hiçbir şeyini görmedik. Belki bu maçta bir patlama yapar. Hiç görmedik yani, Greenwood bu değil. Hiç bilmeyen birisindeki nereden buldunuz aldınız derler. Bak, Greenwood çok çok özelliğe sahip bir oyuncu, fakat yok demek ki ilk etaptaki kamp çalışmasından sonra demek ki boşta hiç geçirmiş, hiçbir şey yapmamış. Öyle gözüküyor. Yani şeyde, yani daha transfer.
0: Bu kendisinden kaynaklanan bir şey mi?
1: Mutlaka
0: hocam?
1: Kendisinden.
0: Yoksa
1: değil.
0: Kurgudan kaynaklanan.
1: Değil,
0: bir
1: kurgudan durum falan değil, kendisinden kaynaklanan bir şey. Çünkü siz istediğiniz kadar kurgu oldun ama ikinci hareketi yaparsa, Greenwood öyle değil, kaybettiği zaman ikinci hareketi de yapardı. 1-2-3-4 giderdi. Yani direkt giden bir kardeş. Ama şimdi onu, o performans, o eforu kendisini bulmadığı için ancak biri yapıp hemen pasını verip oyunda durmaya çalışıyor. Daha göremedik yani. Eğer o tempoyu yakalarsa Fenerbahçe o tarafta çok iyi mi kazanıyor?
0: Bu sezon özelinde Asensio'yu da henüz göremedik hocam. Ya ve iki oyuncuyu görememek hücum hattında aslında
1: etkiler,
0: Fenerbahçe'yi çok kısır hale getiriyor.
1: Etkiler,
0: sadece Talisca'nın ayağına bakan bir Fenerbahçe var.
1: Şimdi o şekilde gördüm. Bunun şu etkilemesi şu şekilde olur. Artı orta sahanızı da etkiler. Çünkü
0: tabii iki oyuncuyu birden çıkarmış gibi oluyorsunuz.
1: Orta sahanızda siz hücuma çıktığınız için, hücum kurmak istediğiniz zaman o topları da alamadınız mı? Veyahut da orada top fazla kalmadığı zaman bu sefer o top size hücum yiyorsun, dönüyorsun ve rakipler çok çabuk çıkıyorlar. Çıktıkları zaman da o git geller, işte Kante'yle ne kadar oynarsın, bütün her şey Mateo'ya kalıyor. Mateo da bir yere kadar toparlarsa bu sefer sizin müdafaanızda işte diyorsunuz ki Şikinyar çok iyi oynadı, Aki çok iyi oynadı. Neden oluyor? Bunlardan, saydığımız unsurlardan. Çünkü siz önde olmayı karşılamak istiyorsunuz, önde oynamak istiyorsunuz. Ama bu sefer de yükünüz müdafaya, orta saha ve forvete iyi top tutamadığınız zaman Talisca'da da aynı şekilde. Kerem de aynı şekilde çabuk kaybediyor. Greenwood bunlardan bir tanesi değil, çok fazla top ayağında kalırdı ama o da daha hala yok. Olmayınca bir unsurda bakın 3 tane 4 tane olay saydık. Yani.
0: Ya da belki de bu kadar üst düzey bir karşılaşma buralara alışık olan futbolcuların bir çıkış mücadelesi haline de gelebilir bu ki çıkış, zaten herkesin beklentisi de bu yönde.
1: Şöyle çıkıştan ziyade bunlar zaten o performanslarını bir gösterdikleri zaman ismi hangi takım olursa olsun o kendi performanslarını sizi taşır. Taşır yani, taşımaz değil. Ama işte bu tek kişi değil. Biz bunu takım halinde daha o gitgelleri daha iyi oynarsak, eforlu oynarsak takım halinde onlar da size perde kendi kişisel yeteneklerini de sunar. Bu sefer komple bir oyun ortaya çıkar. Daha hala şu anda hiçbir takımıza komple bir oyun var diyemeyiz. Yok yani. Çok erken de zaten onlar.
0: Peki şöyle yapalım. Arkadaşlarımdan ben bir muhtemel 11'i rica edeyim ve Lyon gibi bir takım karşısında sizce Fenerbahçe'nin güçlü yanları neler? Zayıf karnı diyebileceğimiz tarafı ne olabilir? Buralara nasıl müdahaleler yapılabilir İsmail Kartal tarafından? Biraz da onu konuşalım. Muhtemel 11 geldi. Aynı şekilde Lyon'un da geldi. Şimdi ilk olarak Fenerbahçe'ye baktığımızda hocam Ederson'un dönüşünü biraz konuşarak başlayalım isterseniz. Çünkü kalede Ederson forma giyecek. Mert Günok sakat. Tarık Gençler Birliği maçında forma giymişti. Evet, Fenerbahçe 2 gol yedi ama burada ne kadar payı Tarık'a yazabiliriz o tartışılır. Tarık da normal şartlarda kalesinde güven veren bir isim ama Ederson'u bu sezon İsmail Kartal'la birlikte ilk kez göreceğiz. Bu aynı zamanda belki de Ederson'un Fenerbahçe kariyerinin nasıl devam edeceğine veya etmeyeceğine dair de bir görüntü verecek bize. Bütün 11'i bir sayayım, biz Ederson'dan başlayalım. Sağ bekte Semedo, savunma hattı Skriniar, Ake, solda Brown, önlerinde Kante, Guendouzi, Asensio, Greenwood, Kerem ve Talisca 11'ini bekliyoruz şu anda. Dediğim gibi hocam Ederson'la kaleden bir başlayalım.
1: Vallahi şimdi Ederson'u tartışıyoruz. Düşün yani. Ederson...
0: Aslında Ederson'u tartışmıyoruz hocam. Yok, Ederson'un mevcut performansını
1: biz
0: tartışıyoruz.
1: İşte oradan yani zaten tartışma o şekilde evet. geliyor. Oynadığı, gösterdiği performanstan evet. onun için tartışma konusu Hı-hı. oluyor zaten. Geçen sezondan beri. Hı-hı. Çünkü hiç kimse Ederson'u bu şekilde beklemiyor. Evet. Ama maalesef geldiğinden beri Fenerbahçe'ye bir gram faydası olmadı. Bilemiyoruz bu maçta ne olacak şimdi, uzun zamandan beri oynamıyor. Milli takımda da oynamadı. Bir maç oynadı zaten garantiledikleri için. Onun ruhsal olarak ne durumda ne konumda bilemeyiz. Onu sahaya çıktıktan sonra, maç başladıktan sonra göreceğiz.
0: Ruhsal da bilmiyoruz, fiziksel de bilmiyoruz.
1: Dedim, hiçbir türlü bilmiyoruz şu anda.
0: Evet.
1: Onun için dedim Ederson gibi bir kaleciyi biz şu anda soru işaretinle değerlendirmeye çalışıyoruz. Zaten %99,5 bir şekilde çıkacak kadro. Yani bence %100 bu. Bunun başkası yok. Başkasını oynayamazsınız. Yok, sağ bekiniz yok, sol bekiniz belli. Müdafaanız belli. Orta saha bu şekilde. Burada bütün iş Asensio'nun oyuna kalıyor. Kante ile Mateo'nun belli oyunları. Onlar size ne kadar efor sarf ettikler ama burada Asensio bütün oyunun kurgusu ondan dönecek. Orada Asensio'nun oyunu ne kadar olacak? Orada topla buluştuğu zaman ne kadar çabuk oynayacak? Nerede dinlendirecek? Kante yani öyle bir şey ki anında bitiveriyor yanınızda. Nereden geldiğini
0: Kante
1: anlamıyorsun.
0: Müthiş başladı sezona.
1: Zaten müthiş bir oyuncuydu. Geldiği zaman buradaki oyun, futbol hepsini bir toparlayamadı. Kolay değil. Şimdi öyle bir şey ki atıyorsunuz toparlamıyorsunuz anında. Bunlar alışık değiller. Bunlar çok çabuk oynamaya alışıklar. Biz de illa ki bir döneceğiz, bir basacağız. Yani bir direkt oynamaya gitseler bunlar çok şeyler katarlar. Bu tarzdaki oyuncular. Diğer takımlarda da var o şekilde. İlla ki biz ikinci hareketi yapacağız ama burada bütün ana olay Asensio'da bitiyor. Yani zaten Talisca'nın oyununu biliyoruz. Onu sağda hiç olmasa bile bir iki harekette hedefi buldurabiliyor ve buluyor da. Greenwood beklenti çok fazla. Bu maçlar belki onun tekrardan takıma katkısını sağlayacak maçlar olabilir. Semedo ile Greenwood arasındaki fark şu, Greenwood oynadığı zaman Semedo içerisini iyi kapatmaya çalışan bir oyuncu. Çünkü Greenwood'un o topun hakimiyetini biliyor. Ama çıktığı zaman da işte arkasını kapatmalarda zaman zaman sıkıntılar oluyor. Burada Mateo çok iyi geliyor geriye. Yani Skriniar sağ tarafı kapatma gittiği zaman veyahut da Ake gittiği zaman Mateo bütün, o da ikinci bir oyunun aklınız sizin burada. Artık ön tarafta top fazla kaybetmeyeceksiniz böyle maçlarda. Yani çok fazla top kaybederseniz o size tenis topu gibi geri döner ve çok fazla koşmak ve efor sarf etmek mecburiyetine kalırsınız ki burada da artık oyun planı, hani biz ya ön alan baskısı deniliyor ya, öyle bir olaylı mı oynarız

0: Yoksa Avrupa maçlarında bütün takımdan oynadığı gibi böyle rakiplere karşı alanlarla birlikte mi gideriz? Bunu sevgili İsmail Hoca daha iyi etüt etmiştir rakiplerini. Çünkü siz ön alan baskısına gitmeye kalktığınız zaman iki top da sizin stoperlerinize kadar. Çok çabuk çıkıyorlar. Çok çabuk çıkıyorlar. Öyle 3-4 tane oyuncuları var. Hani şey gibi ateş gibi derler ya. O şekilde onları çok dikkat etmek lazım. Yani işte burada sizin oyun aklınız ve oyununuz meydana çıkacak. Türkiye Ligi'nde oynadığınız gibi oynarsanız çok fazla sıkıntı sokarlar sizi.
1: Hocam Talisca'ya bir parantez açalım. Şimdi 4 Avrupa maçında da gol attı Talisca. Evet. Her ne kadar oyuna katkısı tartışılsa da skor katkısı tartışılamayacak bir oyuncu. Şimdi Vedat aslında döndü. Vedat Muriç de forma giyebilir. İsmail Kartal Lukaku'nun kadroda olacağını söyledi. Hazır olduğunu söyledi. Ama bir taraftan da Talisca'yı kesme riskini de alamadığını görüyoruz şu anda. Çünkü bütün skor katkısı da bir taraftan onun ayağına binmiş durumda. Bilemiyorum, ne düşünüyorsunuz?
0: Şu anda kesme şansı yok. Öbürlerinin ikisinin de önünde. Lukaku'yu bir tarafa çıkaralım. Yani önlerinde geldikten sonra tam hepsi bir oturduktan sonra nasıl oynar onu bilemem ama şu anda bugünkü maçta Talisca'yı kesmez. Oyunun gidişatına göre gidebilir. Belki de işte çıkarırsınız değişik. Yani dedim ya, burada iki tane unsur var. Asensio ve Mateu. Takımın burada beyni, Spop'tu. Kante zaten her yerde olduğu için Kante sizin onları yapıyor ama en önemli ilk önde gelecek olan Asensio. Onun oyun aklı, onun topları yumuşatması, hızlanması orada başlayacak.
1: Hocam şu tartışmalar da var işte. Talisca'yı biraz o yüzden de soruyorum. Yani Talisca ve Asensio birlikte olmuyor. Asensio'nun sezon başından beri İsmail Kartal'la problemler yaşadığı söyleniyor. Dolayısıyla yani Asensio'da, Talisca'da böyle enteresan bir kritik noktada Fenerbahçe için.
0: Şimdi o şekilde ben düşünmüyorum, şöyle düşünmüyorum. Talisca'nın sizi en uçta oynatıyorsunuz. Onun arkasında da zaten başka bir seçeneğiniz yok. Kim oynatacaksınız orada? Asensio'nun başka oynayacak. Ha şöyle olur. Asensio'yu yedeğe çekersiniz. Lukaku'yla oynarsınız. Veyahut da Vedat'la Talisca'yı arkaya çekersiniz arkadan. İki tane alternatifiniz
1: var. İki aynı mevki oyuncusu ya normal şartlarda.
0: Şimdi elinizde şu anda Talisca gibi verimli olan bir oyuncu varsa onu ilk etapta şunu yaparsınız. O vakit ya Vedat veyahut da Lukaku'yla oynarsınız. Asensio'yu kesersiniz. Talisca'yı arkadan getirirsiniz. Hani iki tane unsur var şimdi elinde ama şu anda bugünkü maçta %99 yani Talisca ile oynar. Arkasında Asensio oyunun gidişatına göre ne şekilde gidiyor? Asensio çıkarırsınız, Talisca'yı çekersiniz. İşte Lukaku veyahut da Vedat'ı atarsınız. O alternatifleriniz var. Veyahut da hiç aklımızdan geçmeyen söyleyelim geri düşmüşsünüzdür. Çift santrafora dönersiniz. Orada ne bileyim Vedat Muriç ile Lukaku'yu atabilirsiniz ikisini de. Yani bu değişkenlikler var hocanın elinde. Tabii bunlar ne şekilde planlanmıştır, ne şekilde oynamışlardır onları bilemeyiz. İki çiftliğe döndüğünüz zaman orta sahanız ne şekilde şekillenir? Kimler çıkar? Oyun hep böyle kafanızda oynanacak şeyler. Çünkü alternatifte bir hücum hattı olmaya başladı. Üç tane santrofor Talisca'yı da sayarsak. Hı hı. İki tane santrofor Talisca'yı Asensio'nun yerine çekersiniz. Orada da olaya gidebilirsiniz. İşte Lukaku oynar, Vedat oynar veyahut da çift oynarsınız. Tabii bunlar hep oyunun maçın gidişatına göre değerlendirilecek olaylar. Tabii burada tekrardan söyleyeyim, açıktakilerin de önemi çok büyük. Kerem'le Greenwood'un.
1: Onların, Kerem de henüz kendinden beklenen katkıyı
0: şimdi veremedi. Genelde hepsi bakın arkasında Brown'la oynayacak. Kerem'in arkası o kadar çok değişiyor ki. Yani oynaması çok zor bir açık için. Kerem şöyle söyleyeyim ben, her yerde olmak istiyor. Çünkü öyle bir baskı var ki herkes Kerem. O kadar çok fazla iş yapmaya çalışıyor ki iş yaparken de kendi esas askeri görevini unutuyor. Bırakın abi önde sen işini yap da arkadakiler toparlasınlar seni. Ama şimdi Brown çıkmasını seven bir oyuncu. Kerem de zaten ucundan. Bunların ikisi o kadar çok kullandığı zaman arkadaki işte burada bütün iş gene orta sahaya düşüyor. Bunları çok iyi ayarlamak lazım. Bu maçlar böyle körü körüne gidilecek maçlar değil. O kadar ki çok iyi ayarlamış. Adamlar araları çok iyi bırakıyorlar. Çok çabuk çıkıyorlar. İyi sarkıyorlar. Bunlar biz söylüyoruz da onlar daha iyi analize etmişlerdir. Elinizdeki oyuncuların potansiyelini daha iyi biliyorsunuz. Yani bildiğiniz için şimdi yapacak mısın? Mesela ben Gençler Birliği maçında Brown'la oynardım. Levent

0: Sensiyon, Green Motion, herkesin tartışıldığı bir senaryo var.
1: Sevgili Ezgi, Bekiniz Brown'u bir tarafa çıkarın, Levent devşirme yapmışsınız. Adam 10 numara oynamış, açık oynamış, şalkelerde böyle oynamış. Onu getirdiniz buraya. Buradan verim almak istiyorsunuz. Böyle olunca ismi kim olursa olsun, hangi takıma karşı oynarsanız oynayın, mutlaka bir yerlerde aksaklıklar yaşayacak. Bu çocukla olan bir şeydi. Şimdi onun arkasında oynayan asli görevini mi yapacak? Bunun defolarını mı kapatmaya çalışacak? Bir orada eksiliyorsunuz zaten. Hücuma çıkarken de. Çünkü Ake dediğiniz oyuncu alışmış hücuma katkılarını veren bir oyuncu. Hı hı. Onlar o prensiplerde oynamışlar. Yani çok fazla müdafaa alanlarında sıkışık kalan bir oyuncular değil. Ama şimdi sizi fazla itecekler. Fazla ittikleri zaman da buradaki bekleriniz sizin çok iyi parselasyonu çok iyi ayarlamaları lazım. Burada Kerem de dahil buna. Yani o üçgenler deriz biz, o çapraz koşular deriz. Onları ne şekilde ayarlarlar? İşte Greenwood içeri girdiği zaman Semedo'yu mu çıkarırsınız? Yoksa Kante mi oraya gider? Semedo'yu içeri kapatırsınız? Bunlar hep maç esnasında ve oyun gidişatlarında konuşmalarla olan bir şeyler. Ama siz istediğiniz kadar konuşun, oyun öyle bir çağırır ki sizi, siz mecbur kalırsınız daha çok defansif kalmaya ve hatta daha çok ofansife gitmeye. Bu biz burada ne kadar anlatırsak anlatalım, teoride biz dünya şampiyonuyuz. Ama iş pratiğe geldiği zaman pratikte çok değişiyor. Pratik böyle bizim burada konuşmalarımızda gibi değil. Siz her şeyi detaylarını uygularsınız. Fakat sahibi çıktığınız zaman rakip o kadar sizin düşüncenizin çok kadar tersinde bir şey oynar ki toparlamanız çok zor olur. Burada işte kimler çıkıyor? O oyuncularınız sizin. O seviyeleri yukarıda diyoruz ya, işte burada Kante toparlayacak, Mateo'yu toparlayacak, Asensio'yu toparlayacak. Şu üçgen hemen hemen Türkiye Ligi'nde hiç orta sahası olmayan bir takım bunlar.
0: Hiç orta sahada bitiyor diyorsunuz.
1: Ben, bütün takımlarda böyle. Ana damarınız sizin orası. Orası sağlam değilse istediğimiz kadar konuşalım biz. Yani orası toplaması, ileri gitmesi, oyunu kurması, müdafaya yardım, hücuma destek, hepsi oradan çıkıyor. Şurada sayın ya. Şu üç tanesini toplayın, kaç tane golü var? Orta sahaları bir kere skora çok fazla katkılar olması lazım. Bakın bakalım diye takımlarımıza kaç tane orta sahaların skora katkısı var. 3-4 sene oynayanlar var burada. Toplasan 7-8 golü geçmiyor 4 senede. Çok az. Siz bu kadar katkı yapmasa sadece pozisyonunuzda kalın. Ne anladın mı? Dünya futbolu o şekilde değil. Avrupa futbolu biraz öyle değil. Görüyoruz nasıl oynandığını. Önemli olan, en önemli nokta orası. Ondan sonra da müdafaa geliyor. Siz buralarda eğer oyunu iyi kapatamıyorsanız, hücuma çıkmalı şanslarınızı askeriye indiriyorsanız, işte geçmiş olsun, bu sefer rakipler nasıl oynuyor diye biz onlara gıpteyle bakıyoruz.
0: Peki, Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim.
1: İnşallah inşallah devam eder.
0: İnşallah ilk maçtan çok avantajlı bir skorla ayrılır Fenerbahçe.
1: Şunu söyleyeceğim.
0: Buyurun tabii ki.
1: İnşallah devam ederler. Çıktıktan sonra Fenerbahçe'de transfer olur mu olmaz mı onu bilemiyorum. Transfer gider mi?
0: Olmalı mı?
1: Bence olmalı.
0: Hangi bölge?
1: Bence en başta şurası, şu ikili
0: bekler
1: var ya.
0: Bekler mi?
1: Şkinyar'la Ake. En başta orası.
0: Ha, savunmaya, stopere transfer olması
1: tabii
0: lazım.
1: En başta bakın iki tane, üçüncüsü kim var? Üçüncüleri sakat. Hepsi sakat. Serenler'den beri hep sakatlar. Kim var? Bunların ikisinin arkasında kim var?
0: Bekler.
1: Bekte de aynı.
0: En az 4-5 transfer yapacak, yapmalı diyorsunuz yani.
1: Siz Şampiyonlar Ligi'ne kaldığınız zaman iki tarafa gitmek isterseniz yaş faktörünü de önünüze koyacağız.
0: Hala gönderilecek oyuncular gönderilmedi hocam.
1: En büyük sıkıntı yani gönderildi. Fenerbahçe'nin şu kadrosu, Galatasaray'da geldiği zaman konuşuruz. Elinizdeki mevcut kadrolardan yola çıkıyorum. Kimi alırsanız da yetmez. Şampiyonlar Ligi için de yetmez.
0: Peki o zaman Galatasaray'dan devam edelim. Şimdi beklenen transfer 10 numara hamlesi gerçekleşti değerli izleyenler. Lokomotiv Moskova'dan Alexey Batrakov'u kadrosuna kattı Galatasaray. Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor normal şartlarda oyuncunun. 25 milyon euroluk bir anlaşma hocam. 21 yaşında bir oyuncu ve şöyle iddialar var. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalar yaptığı ve listemizin ilk sırasındaki oyuncuydu. Hocamız çok istiyordu ve istediğimiz transferi yaptık şeklinde bir değerlendirme yaptığına dair haberler geliyor. Ne dersiniz? Batrakov doğru isim mi Galatasaray'ın mevcut oyun planında?
1: Öncelikle hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
1: Bütün takımlarımıza söylediğimiz gibi yapılan transferler hep hayırlı olsun. Sakat.

0: yaparız inşallah.
1: Evet.
0: Eder. Tabii sistemden ismi geçtikten sonra sistemden izlemeye kalktım. Yani birkaç maçlarını devam bir baktık. Şu anda ne söylesek boş gibi gözükür. Evet, iyi bir ayak var, iyi bir akıl var, çok çabuk oynuyor ama benim izlediğim kadarıyla acizane söyleyeceğim. Geniş alan topçusu, geniş alanı seven bir oyuncu. Yani çok rahat oynayabilir. Rusya Ligi'nde zaten 2-3 tane takım sayıyorsunuz. Onlar Tadeş'te oynadığı takım. Biz biraz daha dar alanda oynamasını seven takımlarımız ve gitgelleri fazla oynayan bir takımız. Dışarıdan şutları var, isabetli şutları var. Bunlara hepsi hemfikiriz. Ama ben bu oyuncunun haricinde Galatasaray'ın esas mevcut merkez orta sahasında sıkıntısının olduğunu düşünüyorum. Artık o eski performanslar yok.
1: Torreira-Lemina ikilisinden.
0: Torreira-Lemina-Sara. Buranın daha aktifleri, bunların daha üzerindeki oyuncuları bulmak gerekiyordu. Ki sezon bitmeden defaatle yayınlarda söyledim. Galatasaray yapacaksa en başta orta sahanın şu andaki mevcutlarının üzerinde oyuncular bulması gerektiğini. Daha böyle korukor, daha ikili mücadele ve teknik kapasitesi mutlaka. Hem atletizm hem de fakat orayı dolduramadılar. Şu anda mevcutlarla gideceksiniz ve bunlar Şampiyonlar Ligi'nde de oynayacaksınız. Biraz evvel söylediğime geleceğiz. Siz sadece bir tane oyuncu aldığınızı da kurtarmayın. 10 numara olarak da düşünmemek lazım bu oyuncu. Oyuncu çok serbest oynamasını seven bir oyuncu. Ve tekrar söylüyorum, geniş alanda çok çok iyi işler yapıyor. Ama bunu ne kadar siz kullanırsınız, ne kadar size müsaade ederler. O geldikten sonra göreceğiz. Yani biz biliyorsun o kadar çok böyle abartıyoruz karşı. Gençlere önem vereceksiniz ama bunun arkasındaki de çok çok fazla gitgelleri de seven bir oyuncu değil. Ya topla tamam, aklı hemen direkt oynuyor, çabuk oynuyor. Onlar da hemfikiriz. Fakat bizim ligimiz o kadar bir enteresan bir lig ki. En babaları geldiği zaman bile onlar bile dışarıda kalabiliyorlar. Yani diyorlar, nerede geldik biz? Yani orada oynadığımız rahatlığı burada bulamıyoruz. Ki öyle bir lig burası. Tabii bir de bunun Şampiyonlar Ligi var. Galatasaray'ın esasında göbekteki orta sahalarını çok iyi artı stoper attı. Yani bir yerde artık esosler vermeye başlamıştı geçen sezonda. Çünkü hep biz kandırıldı diyelim. Öyle söyleyelim. Siz Kasım'da Avrupa liglerinde yoksunuz. Bir tek geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadınız. Ondan sonra dönüşleri neler olduğunu gördünüz. Performansın nerelere geldiğini, aynısını yine yaşayacaksınız. Gene olacak. Sağ bekinizde defolar var. Sağ bek özellikle bunu en son oynadığınız maçta da gördünüz. Çocuğu tekrar söylüyorum, bunun çocuğun bir kabahati değil. Kolay değil oralarda oynamak. Orada siz özelliklerini, prensiplerini bilmezseniz ancak bu kadar götürürsünüz. Hele Şampiyonlar Ligi'nde neler yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Orada sol tarafında sıkıntı ve stoper hattınızın ikincisi yok. Lemina'yı kurtarız diyorsunuz. Avrupa Ligi'ni düşünmeyin, Türk Ligi tamam da bir yerde götürürsünüz. Yani esas hep 10 numara takıldık ama artık 10 numaranın olmadığını biliyoruz dünya piyasasında. Oyunu devamlı oynayanlardan olması gerekirdi. Fakat şurasını tamamlayıcı oyuncuları bulamadılar, getiremediler. Ne kadar gider, ne kadar toparlarla Şampiyonlar Ligi'ne direkt katıldığınız için.
1: Hocam bu analiz nasıl ve neden yapılamadı Galatasaray'da?
0: Bilemem.
1: Yani
0: bilemem.
1: Neden acaba? Yani siz bunları epey bir süredir soruyorsunuz.
0: Çok uzun zamandan
1: Galatasaray'ı
0: beri
1: değerlendiren birçok kişi aslında sezon bittikten sonra kadronun neredeyse tamamen yenilenmesi gerektiğini
0: söylüyor. Tamamen değil de ama belli yani kısımlar. Ana noktalar.
1: Yani
0: ana noktalar.
1: Tamamen derken tabii ki.
0: Bak santraforunuz yok ya.
1: Evet. Yani şimdi neden acaba Galatasaray yönetimi veya teknik heyeti sadece birkaç nokta atışı transferle devam edebileceğini düşündü. Yani bu analiz niye bu kadar farklı yapıldı?
0: Sevgili Ezgi.
1: Medya ve veya yorumcular ve Galatasaray tarafından.
0: Şimdi bizler konuşuruz, bizler anlatırız, bizler de öyle. Ama şimdi oradaki hani diyorlar ya futbol aklı, ben olmayan diyorum. Yok. Yok, kim orada var? Var mı birisi? Futbolun orada ana prensiplerini bilen teknik heyetin haricinde Okan ve heyeti, Okan Hoca'yla ve heyeti, dışarıda yönetimde bir Allah'ın kulu yok. Onları sorarsan herkes biliyor. Öyle değil o iş. Ben birisini istedim teknik direktör olarak. Orada bana birisi derse yok, bize uygun değil kardeşim. Bu böyle olması lazım. Açıklıklarla birlikte tartışacak. Kimle tartışacaksınız orada? Ben size bir oyuncu göndereceğim. Öbürü oyuncu gönderecek. Herkes bir oyuncu gönderecek. Scout'un senin oralarda izleyecek. Ayağı iyiydi, yok başı iyiydi, yok şutördü. Bunları alalım bu şekilde.

0: şekilde giderseniz işte sonuca buraya kadar, ya geçen sezonun Nisan'ından itibaren hemen hemen sizin SOS'leriniz belli. Maalesef belli bunlar. 4 tane yaparsın. 4 tane bellidir onlar. 4, hadi maksimum 5 tane, bir tane böyle genç bulursun alırsın, öbürlerini de. Şimdi senin bir genç almak da buraları hiçbir şey ifade etmeyecek ki sana.
1: Diğer genç de bu arada Osimhen'in arkasına bir alternatif golcü olarak Konrad Harder Leipzig'ten 21 yaşındaki oyuncu.
0: Alabilecekler mi? Bırakıyorlar mı?
1: Kiralama formülü Leipzig'den, üzerinde devam Leipzig'den, edildiği söyleniyor.
0: Leipzig'den oyuncu çıkarmak kolay mı?
1: Alman ekiplerinden çok zor hocam. Alman ekipleri inanılmaz satış yapıyorlar işte, valla.
0: Ben diyorum almak kolay mı? Onlar sana bir şey söyleyeyim mi? Aldığın primin kuruş kuruşuna da hesaplayıp sana sunuyorlar önüne. Biz elimizden çıksın da şekilde çıkaralım, ona bakıyor. Yani anlatmak istediğim, Galatasaray'ın sadece bir genç oyuncu alıp da bütün her şeyini toparladı değil. Ana esas olması
1: ama
0: gereken...
1: Hepsi gençlerden ilerliyor ama. Hepsi de yani bütün oyuncular genç. Şimdi sen... İşte Harder da öyle, Batrakov da öyle, Ugo Çukwu zaten alındı.
0: Tamam da ama onlar size ne kadar götürecekler? Yani oynatmıyorsunuz ki. Oynatmıyorsunuz. Şimdi aldınız Armando diye bir oyuncu getirdiniz.
1: Can.
0: Bundan evvel aldınız Bayern'den, Dortmund'dan oyuncular getirdiniz, genç oyuncular. Bunlar nerede? Ama gitti Beşiktaş... Fransa'da ikinci liginden aldı. Siz göremiyor musunuz bunu? Şimdi Beşiktaş aldı. Çok iyi bir iş yaptı. Çocuk da var potan. Kimse bilmiyordu. Hiçbir, tamam bizim Ümit Milli Takımı'nda veyahut da orada aldı ama fazla takip edilmiyordu. Demek ki potansiyeli var adam. Bak hoca takır takır oynatıyor, çıkarıyor. Siz araştırıyorsunuz. Niye bulamadınız? Orada işte Almanya'nın belli bir yerlerinden bir iki tane Almanya'dan gelenler var. Onlar o işi bitirmeye çalışıyorlar. Bitirdiler. Nerede bunlar? Nasıl bir oyuncular? Söyledik, devamlı da yayınlarda söyledik. Santrofonunuzu ya, santrofonunuzu alın abi. Efe Gündal diye bir oyuncu var. Dilimizde tüy bitti, bu adam takır takır gol atıyor. Niye alıp da oynatmaz? Niye A takımda idmanları almazsınız? Neden? Yani size ne yapmıştır bu çocuk veyahut da diğerleri? Bu kadar siz fazla süre tanımazsanız işte bak, plansızlık, bakın ya Osimhen ya, yok ikincisi yok. İkincisi yok. Böyle bir planlama olur. Lig başladı. Lig oynuyorsunuz. Allah göstermesin, Osimhen var. O duvara bile gidiyor. Böyle bir oyuncu. Her şeyi yaşayabilirsin Osimhen'de. Sakatlığı olduğu zaman gördük neler oldu.
1: Şimdi mesela bugün gazete haberlerinde, Galatasaray sayfalarında paylaştık. İşte Marcus Rashford ismi geçiyor. Sörloth ismi geçiyor.
0: Çok var isim. Şimdi Sörloth'a da sen ne yapacaksın? Geçiyor.
1: Ki Leao bu arada Mehmet Özcan'ın haberi. Milan'la pazarlık masasında olduğu söylenmiş.
0: Bunları aldığınız Sherlock alacaksın. Nerede oynayacaksınız Sherlock'u? Sherlock tamam. Nerede oynayacak? Hadi Dünya Kupası'na bakma. Haaland var diye açık oynattılar.
1: Hemen oradan takvimin bugün bir haberi var. Sherlock ve Patrick Schick'le masaya oturuldu. Şimdi bu iki yıldız oyuncunun gelmesi üzerine acaba Osimhen gidecek mi soruları sorulmaya başlandı diyor haber.
0: İkisini de almaya çalışıyorlarmış.
1: Yani çok fazla isim var.
0: Ya o kadar ki gönderiyorlardı da satıyorlardı da, Sara gidiyordu şu kadar paraya, Sanchez bu kadar isteniyordu, işte Barış evet. isteniyordu, o işte hepsi evet. burada. Şimdi Sherlock'tan çıkıyorlar, tamam bakın planlamaya bir bakın. Sherlock'u aldınız, nerede oynatacaksınız?
1: Nerede oynatacaksınız? Osimhen gidecek diyor takvim gazetesi.
0: Osimhen giderse darmadağın olursunuz. Şu anda Galatasaray'ın...
1: Leao'nun alındığı planda da Barış Alper Sané'nin yerine sağa geçecek. Sané'de yedek kalacak.
0: Hoppa, her yani. Şey olabilir. Onları yaşayabilir. Onlar olabilir. Ama şimdi Leao'yu aldınız. Leao da Sané gibi hiç gidip gelmeyen ki gelmez ki. O önde oynar o da. Ona da biz kulüp bulacağız. Bunları siz bilmiyor musunuz? Bunların oyuncu özelliklerini bilmek lazım. Sané için söyledik. Bu adam 90 dakikada fazla gelmez. Bu hep önde oynuyor. Bakın 10 sene kullandı Bayern. Genç oyuncu aldığın zaman böyle olacak işte. 10 sene kullanacaksın. Biz hiçbir tanesini kullanamıyoruz ki. Ya gelenleri, futbolu unutturuyoruz veyahut da onlardan fazla istifade edemiyoruz, oynatamıyoruz. Yani tamam hazır bir kadro var, birbirlerini tanıyan bir kadro var ama sıkıntılar var. Alternatifsiz bir kadro olmaya başladı Galatasaray. Arkadan gelenler fazla destekleyemiyor size. Arkadan gelenler tamam, İlkay ya, İlkay nerede? Hepimiz İlkay burada geldiği zaman neler söyledik ya.

0: Türkiye'ler bir adam bu kadar mı kaybolur? Bu kadar mı gider yani? Bu kadar mı hazırlanmaz bir oyuncu? Birçok İlkay yok
1: aslında
0: piyasada.
1: Çok profesyonel bir oyuncu yani.
0: Profesyonel de çıktığı zaman göremiyorsun onu. Hazır dedi gittiği zaman yani ancak topla buluştuğu zaman bir şey yapmaya çalışıyor. Sen şu andaki İlkay'ın şu andaki pozisyonla Türkiye Ligi'nde bile güvenemezsin oynatmaya. Gidiyorlar çalışıyorlar. Bu Samsun Burcu şey Göztepe maçını izledik. Durmuyorlar. Daha iyidir, kötüdür, müdafaları onlar farklı bir şey. Ama korakor mücadele var. Bizim ligimiz korakor mücadele. İlkay da sanki ununu eylemiş, eleğini asmış gibi bitirmiş. Ki İlkay'dan bahsediyoruz ya. Böyle bir oyuncu buraya geldi. Ya futbol unuttu ya da biz onu daha üzerine koyamadık, taşıyamadık, hazırlayamadık. Çünkü alışmış adam yanındakilerinle oynamaya. Bütün oyun prensipleri, hücuma çıkışlar, topla oyun kurguları bizde hiçbir şey yok. Torreira belli bir alanda oynuyor. Lemina belli bir alanda gücü var diyorsun. Ancak gittiği zaman geri dönüşlerde geçen sene hep Şampiyonlar Ligi'nde de yaşadık dönüşlerdeki arızalar. Onun için diyorum biz Galatasaray önde arayacağın olayını sen esasında göbekteki orta sahanın elindekilerin üzerindeki oyuncuları bulman lazım.
1: Torreira da mutsuz diye maaşında iyileştirme yapılacakmış.
0: Onu bilemem. Onlar yönetimin bilecekleri iş. Şu ana kadar her mutsuz olanı zaten ağızlarını bir parmak bal çalıyorlar. Ondan sonra ne yapıyorsunuz onu bekliyor. Bakın geldiğinden beri kaç tane golü var ya. Bir tek geçen sene mi 4 tane mi 5 tane kariyer rekorunu kırdı. O kadar geçen sene veyahut da geçen sezon bir golü mü ne var? Geçtiğimiz sezon. Ondan evvelki bir sezondu. Yani onun için diyorum artık skorer orta sahaları bulmanız lazım. Skora da üretecek orta sahalar bulmanız lazım.
1: Hocam şimdi o kadar da bir karamsar bir tablo çiziyoruz ki.
0: Gerçekler bu.
1: Şimdi az bir süre kaldı transfer sezonu.
0: Ama gerçek bu.
1: Sanki bizim böyle bir 7-8 takviyeye ihtiyacım varmış.
0: 7-8 değilse sevgili Ezgi daha Nisanlarda falan Mart'ta Nisan'da ben bunları konuşmaya başladım. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var fakat eksikler belli. Bakın hep söyledim gene de söyleyeyim. Ya bir sağ bek ya. İki oyuncunun harici gittikten sonra sağ bek var. İki takım parası harcadınız buraya. Yine oynayan devşirme adamı getirdiniz oynatıyorsunuz. Ya bu kadar da bulunmaz mı oyuncu yani? Ondan sonra biz tabii hocaya da kızıyoruz. Ona da kızıyoruz. Elindeki ne varsa oynatmaya çalışıyorsun. Artık performanslar yetmemeye başladı. Belki de burada çalışma modelleri de etkileymiş olabilir. Geçen sezonki o çift maçlar, işte Şampiyonlar Ligi geldiniz, kısa dinlenme yok. Onların ayarlamalarını tam ayarlamaymış olabilirsiniz. Bunlar hem fikir zaten belli oluyor. Fiziksel düşüşleri. Bu sene de aynısını yaşayacağız. Yani şu andaki 52 kadro alternatifsiz bir kadro olarak gözüküyor. Kaan'dan verim alamıyorsunuz. Ya işte şimdi Kazım diyorsunuz orada Kazım var. Eren diyorsunuz Jakobs'un oyunu belli. Sanchez Allah göstermesin sakatlansa ne olacak? Kimle oynayacaksın? Bardakçıya bir şey olsa ne olacak? Bakın ya yok bunlar sadece şu anda söylenen bir şey değil. Neredeyse bir seneden beri bütün herkesin, bütün arkadaşlarımızın, bütün basında yazılanlar, bütün bu işte ilgilenen hepsini söyledi. Stoper bu sol olur sağ olur fark etmez stoper.
1: Peki. O zaman Beşiktaş'la devam edelim. Şimdi Beşiktaş iyi gidişatını sürdürüyor ve Avrupa'da da playoff turunda Avrupa Ligi'nde Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak Perşembe günü siyah beyazlılar. Hocam Vincenzo Italiano ile birlikte değişen bir çehre var ve şu anda gayet iyi bir görüntüde sergilediğini söyleyebiliriz. Hem Avrupa'da hem de lig başlangıcında özellikle bireysel performansların da değiştiğini görüyoruz. Aslında geçen sezonki kadrodan pek çok isim yola devam ediyor ama geçen sezon tartışılan oyuncuların da bu sezon üzerine koyarak devam ettiklerini söylemek lazım. Kalede Nübel'in inanılmaz bir katkısı var. Ve bu kadroya daha dahil olması beklenen isimler de var. Örneğin Trossard'ın biraz daha fazla forma şansı bulması elbette sürelerini geliştirmesi bekleniyor. Vlahovic zaten devreye girecek. Transfer çalışmaları da devam ediyor Beşiktaş'ta. Mevcut gidişatı bir yorumlayalım.
0: Mevcut gidişatı Beşiktaş zaten her sezon iyi başlar. Kötü başlamıyor. Hep iyi başlamıyor. Bu sene biraz form grafiği daha üstte. Buna bazı tehlikelidir, erken form denir, ondan sonra o süreç nasıl olur onu bilemiyor. Onu gösterecek. Bir de Beşiktaş'ta tam böyle taşlar yerine oturduktan sonra, gerçi bütün takımlarımız için aynı, transfer sezonu bittikten sonra daha neydi? Şu anda optimal gidiyor her şey. Yani istediğiniz gibi çok ön alanda oynuyorsunuz, ediyorsunuz, her şey güzel. Gol kaçırıyorlar, pozisyon üretiyorlar. Mesela Çarni o eski dönemlerinin havasında işte sağ tarafta iyiler, sol tarafta aksaklıklar olsa bile toparlıyorlar stoperler. Ama tekrardan söylüyorum, bizler tabii o erken form tutmayı nereye kadar sürdüreceğini beklemek lazım. Çok erken fazla yorumlara girmemek gerekiyor. Ama gene de şöyle bir bakarsan tek Salih'e kalıyor orta saha. Nasıl geçen sezon Endid'in üzerine bindiyse orta saha, aynısı burada. Rakipleriniz bakma Eyüp Meyüp falan kandırır. Daha değişik, çünkü bunları gördük şeylerde, Macar takımına karşı yendiniz ama herkes ne dedi? Nübel dedi, 8 tane kurtarış yaptı.
1: Evet. Böyle
0: çok fazla bir kaleci. Zaten en büyük transferi kaleci. Onu bir tarafa koyalım. Ondan sonrasını hiç konuşuruz ama en iyisi, yaptıkları en akıllı, en baba transfer kaleci. Hani biz deriz ayağı boş verin ayaklarını, kaleci olmak önemli. Kalecinin ayağı iyi olmasın, ayağı iyi ama bir de işte Ederson'da görüyoruz ayağı iyi dendi ama maalesef hep tartışıyoruz. Nübel çok iyi bir kaleci aldılar. Beşiktaş bütün gediklerini kapattıktan sonra burada Beşiktaş'ın ana takım nüveyisi ortaya çıkacak. Ondan sonra daha rahat, ama şu anda geçen sezonda Beşiktaş iyi başladı. Ondan evvelki sezon hep iyi başladı. Ondan sonra süreçler gelmiyor. Süreçler devam etmiyor. Yalnız tekrar söyleyeyim, oyunda bir tek Salih'in üzerine kalıyor oyun. Ona çok dikkat etmeler lazım. Her takım Eyüp gibi olmaz. Orada bunlar Avrupa maçlarında o gedikler gözüktü. Fakat herhalde arayışları var. Oraya bir oyuncu
1: var,
0: arıyorlar.
1: Var yani birkaç bölgeye arayışların devam ettiğini biliyoruz hocam.
0: İşte ondan
1: örneğin,
0: sonra daha net konuşuruz.
1: Luke Bakyo gündemde şu anda. Sanki biraz daha anlaşmaya yakın olduğu söyleniyor.
0: Ki,
1: kanat transferi için Luke
0: Bakyo. Var bir sürü isimler geçiyor da işte alacağınız en başta kanatınızı şu anda bir yerde idare edersiniz de, bakın tekrar sizin bel kemiğiniz orta sahalar. Burayı tekrardan bak, Salih bu maçlarda götürür ama yarın öbür gün götüremeyebilir. Daha eforlu maçlar çıkacak, daha çabuk çıkan takımlar olacak. Tek başına kalıyor.
1: Yani geçen, on numaraya değil, biraz daha geriye bir takviye yapması lazım.
0: On numara zaten Orkun, onu o işi yapmaya çalışıyor. Şimdi mesela
1: Orkun biraz daha hocam işte 8 gibi ya.
0: Ya ama
1: daha
0: şimdi,
1: böyle forvet arkası, net bir forvet arkası.
0: Şöyle oynarsanız eğer Salih, Olaytan, Orkun'la oynuyorsanız mecbur o tarafı kapatmaya çalışacaksınız. Endidi'den vazgeçmek istiyorsunuz göndermesi ama gelinler elinden daha iyisini bulmak gerekecek. Mesela Norveç milli takımının kaptanı. O tarzda bir oyuncu aldı mı? Yani işte getireceksen orta sahaları şu anlarda takımların o şekilde oyunculara getireceksin. Onlar sana iyime kazandır. Onlar sana Şampiyonlar Ligi'nde veyahut da Avrupa kupalarında hep eforlanır. Ligde dahil. Ama bunun altında getiriyorsan hiç transfer yapma vakit. Hani Beşiktaş'ın belli zaten santrofor mevkii çok iyi. Mesela Semih oynadı. Semih'i hiç göremedik oyunda. Evet. Var mıydı yok muydu? Belki de Semih'in pozisyonunu değiştirmek lazım. Belki o çocuktan bir açık açıktan yararlanmak lazım. Belki orada
1: ama
0: daha
1: o bölgede şimdi yani Trossard var, İlhan var.
0: Şöyle diyorum ben. Bazı oyuncular oralarda kapanabilirler. Çevresi geniş perspektif olmaz ama birebirlerde belki başarılı olabilirler. Açıkta mesela şu anda eksini sağa çıkma diyorsunuz alana kadar, orada değerlendirmede fayda var. Belki bir oyuncunun oralarda meziyetleri de size daha faydalı olabilir. Getirebilirsiniz. Yani Beşiktaş'ta da o mevkiler tamamlandıktan sonra Beşiktaş'ın ana kadrosu meydana çıkıyor. Fenerbahçe'de de aynı. Şeyde de Galatasaray'da da aynı. Trabzonspor zaten oturttu hepsini. Belki onlar da bir iki tane yapacaklar da. Hepsi toparladıktan sonra biz önümüzde daha geniş bir resim görebiliriz. O filmi daha iyi izleyebiliriz.
1: Yalnız
0: ama
1: artık Avrupa yolu çok açık gibi görünüyor. Bir mucize olmazsa öyle. Beşiktaş açısından.
0: Yani Beşiktaş o mucizeye fırsat vermez. Mitrilat'ı
1: geçtikten sonra rakipler...
0: Yani şey, Beşiktaş oldu. O mucizeye fırsat vermez. Beşiktaş tekrardan söylüyorum, hepimiz biliyorsun çok abartılı konuşmayı severiz ama benim nacizane olarak Beşiktaş belli başlı bölgelerden ziyade ilk önce orta sahasını kapatması lazım. Orada yarın öbür gün eksikler yaşayabilirsiniz. O Leiden her zaman size Eyüp de o Eyüp'e karşı oynadığı gibi oynayamaz. Her rakip de o şekilde sizi oynatmaz. Peki. Yani. Onun için...

0: Orta her zaman için önemli.
1: Peki, az önce Trabzonspor'da belki birkaç hamle daha yapacak dediniz ki onlardan ilkinin tabii ki Nunez olması bekleniyor hocam. Özellikle biraz daha görüşmelerin sıklaştığı bilgisi var. Şimdi Ferencvaros'la oynanacak karşılaşma için oyuncuyu bir an önce getirip hemen maçtan bir gün önce 24 saat önce listeye eklemek istiyor Trabzonspor. Elbette kolay değil, bazı pürüzler olduğu söyleniyor hem oyuncu tarafından hem kulübü tarafından ama netice itibariyle çok istendiğini biliyoruz. Ayrıca Fatih Tekke'nin özellikle bir de 6 numara istediğini biliyoruz bu kadroya. Ne dersiniz?
0: Nunez geldiği zaman ne oynayacaksın? Onu sorarız. Bekletemezsin.
1: Çift santrafor mu?
0: Nasıl olacak şimdi? Onaçı'yı da bekletemezsin. Seni şu ana kadar taşımış, sırtlamış gol kralı değil mi? Nasıl yapacaksın? Nasıl olacak bu iş? İşte burada oyun planını şey. Mesela Ukraynalı ortası eğer bu şekilde oynuyorsa hiç başarılı olamaz. Trabzon çıkarken iki kere üç kere dokunmadan oynamıyorlar. Müdafadan da bu şekilde. Allah'ım alışmış tak alıp da onun o İtalya'dan önce Belçika'da oyunlarına bir bakın neler yapıyor. Bütün takımı yönlendiren ve eğer Marinovski ile bu şekilde oynayacaksanız oynayamaz. Verim alamazsınız. Ki en iyi transferlerden bir tanesi başa yazarsın. Bir veyahut da ikidir. Ama oynayamazsın bu şekilde. Kaybolur oyunda. Adama bakıyorsun gidiyor alamıyor topu. İlla ki ikinci üçüncü hareketi yapacaklar. Alışmış o almaya devrine çabuk oynamaya alışmış. Eğer bunu oturturlarsa orta sahada ondan çok faydalanırız ama çift santrafor mu oynar? Şimdi işte geldin hani derler ya dur o kaldın kalıyorsun. Aldın almak bir şey değil al getir. Bunları nasıl bekleteceksin? Salah oynar. Salah'ın yürüyerek de oynar zaten belli. Şu anda Türkiye'de gerçek star derler işte bu yaz kafaya ama takım geldikten sonra çift santrafor mu oynarsın hoca tek mi oynarsın bekletir misin bekle hadi.
1: Bu sefer de hocam takım savunması zarar görmez mi Trabzonspor'da?
0: Şimdi orada dedim ya bütün iş
1: çok
0: burada.
1: Çok hücumcu bir kadrodan bahsediyoruz vakit, ya bu oyuncular böyle geriye gelen top saklayan yani şimdi, oyuncular falan da değiller.
0: Sevgili İzgi futboldaki hani sistemlerden bahseder ya her şey. Tek bir tane oyun tarzı yok ki. Bir sürü oyun metotları var. Onlar da kimin işi? Futbolcunun da değil, taraftarın da değil, yöneticinin de değil, benim işim. Ona göre ben de oyunumu 3'lü mü oynarım, 4'lü mü oynarım, 3-4-3 mü oynarım, ne oynarsam oynarım. Neler varsa. Ama sen şimdi Nunez, Onaçu. Hadi gel çık bakalım işin içinde. Onu hoca için zor bir karar. Ya oyun formatını değiştirecek, dizilişleri değiştirecek, ona göre oynayacak. Müdafasını 3'lü yapacak. İşte atıyorum en klasiğinden söyleyeyim. 1-3-5-2 oynayacaksın. Oynayabilir mi? Var o tarzdaki oyuncular da açıklar mı salak malak falan oynarlar bunları. Arkalarını da kapattığın zaman ama burada prova geldi tamam adam ilk maçta oynatmadın beklettin salağı beklettin.
1: Hazır hale gelene kadar ama
0: o sonra. Hazırdır zaten hazır gelecek de beklettin.
1: Hayır adapte olana kadar takım.
0: Yani hadi bir yarım saat beklettin 45 dakika beklettin bir maç beklettin. Ondan sonra olmaz. Nunez'den bahsediyorsun öbür tarafta Onaçu'dan vazgeçemezsin ki bizim ligimizin silindiri yani o tarzdaki oyuncular bizde iş yapıyor. Lukaku'yu da seyredeceğiz de ezer bunlar yani fiziksel olarak tabii
1: yani çok
0: o da bir halamış bunlar
1: var.
0: Çıktı mı kule bunlara hepsi yeter ki siz onlara o topları çok iyi getirin zamanında gitti bunlar alışıklar çabuk oynamıyor. Biz biraz evvel bahsettiğim gibi çok fazla topla gebeliyoruz. İşte Malevski'nin ilk maçtaki belki iyi gözükmemesi nedir bundandır. Teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sabah sporunu noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntı

0: Sabahsı. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
4: Reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca yayında olacağız. İlk 1 saatlik dilimde haber başlıklarımız var. Sonraki 2 saatte ise stüdyo konuklarıyla birlikte bu başlıkları değerlendireceğiz, analiz edeceğiz. İlk olarak haberlerle başlayalım. Futbol gündemiyle başlıyoruz. Bugün Türk futbolu adına Avrupa'da serüvenimiz başlıyor. Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa Lig 1 temsilcilerinden Olympique Lyon'la karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 22'de başlayacak. Şimdi maçın detaylarına bakalım.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda son engel Lyon karşısında avantaj arıyor. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Fransız ekibini konuk edecek.

0: 17 sezon aradan sonra Devler Ligi'ne gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarı önünde kazanarak önemli bir adım atmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Lyon karşısındaki en önemli kozlarından biri Anderson Talisca olacak. Brezilyalı yıldız bu sezon çıktığı 5 resmi maçta da gol kaydetti. Talisca elemelerdeki Górnik Zabrze ve Sturm Graz maçlarının yanı sıra Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Osterwolde ve Mert Günok Lyon maçında forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençler Birliği maçı kadrosunda yer almayan Ederson ise kaledeki yerini alabilecek. Elemeleri 3. turdan başlayan Lyon ise ilk maçta 2-1 yenildiği Çekya ekibi Sparta Prag'ı rövanşta 3-0 mağlup ederek playoff'a kaldı. Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı Fransız ekibinin kadro değeri 293,5 milyon euro. 8 transfer yapan Lyon 36 milyon euro harcadı. Lig 1 temsilcisinin en pahalı transferi 10,5 milyon euro ile Salzburg'dan alınan orta saha Mats Bistrup oldu. Çobani Stadında oynanacak Fenerbahçe Lyon maçı saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Rövanş 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
1: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dün oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ile birlikte basın toplantısında soruları yanıtladı. İsmail Kartal rakip analizi yaptı. Bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin hedeflerinden bahsetti. Kerem Aktürkoğlu ise hem maçı değerlendirdi hem de kendi performansı ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.
2: Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takım, organize bir takım, atlet oyuncuları var. Antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Sonuçta Lyon takımı tabii ki yani her ne kadar tecrübeli bir takım, Avrupa'da kupalarına katılmış daha önceki yıllarda mücadele vermiş bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde maçtan ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek yarın futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Birlikte yarın bu maçı oynamamız gerekiyor. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçe'miz için hep birlikte mücadele etmeliyiz ve en iyi sonucu alarak yarınki maçtan güzel bir sonuçta skorla ikinci maç için ayrılmayı düşünüyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çok çalışmayı seven, çok iyi bir profesyonel, 6 tane dil konuşabilen, bana geldi dedi ki hocam ben Türkçe öğreneceğim, 3 ay sonra beraber Türkçe konuşacağız dedi. Ben de tamam dedim. Bu kadar açık, yani böyle kendine güvenen, özgüvenli bir çocuk, bir oyuncumuz. Tabii ki eksikleri var, şu an %100 hazır değil ama Avrupa listesinde var. Yarınki maç kadrosuna da kendisini alacağım. Şu an herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece birazcık dayanıklılığı ile ilgili sorunu var. Bunu da birkaç hafta içerisinde bu sorunu ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Ama yarın kadroda olacak. Maçın gidişatına göre değerlendireceğiz. Talisca, kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz. Çok düzgün, çok karakterli bir çocuk. Ne söylediysem gözümün içine bakıyor, harfi harfine yerine getiriyor. Ondan ne görev istersem oyun içerisinde yapmaya çalışıyor. Ondan da çok mutluyum. Kendisi daha fazlasını Fenerbahçe için nasıl verebilirim diye oyun içinde de çok çırpınıyor, mücadele ediyor Talisca. Vedat da geldi. Vedat da şu an hazır. O da %70 civarında hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra belirleyici olacak. Sonuçta biz de hangi maç olursa olsun bütün oyuncularımızı biz çok güveniyoruz. Hepsi kaliteli ve karakterli oyuncular. Hangi maçta hangi oyuncuya görev verirsek o oyuncu oynayıp o diğer oyuncu da ona saygıyla bakıyor ve saygı gösteriyor. Böyle bir takımla bunun içinde hepsiyle gurur duyuyorum.
3: Fenerbahçe olarak, camia olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Uzun zamandır hem taraftarımızın hem de camiamızın en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika ama tabii ki biz maç maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta playoff için, ilk maç için güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. Sonrasında dediğim gibi diğer maçımıza odaklanacağız.

0: yapacağız. Umuyorum hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda güzel bir başarı elde ederiz yarın. Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur büyük ihtimalle. O yüzden ben başında da söyledim. Ben eleştirileri hiç olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum. Bunu bir fırsat olarak görüyorum her şey, konuda. Çünkü eleştirildiğiniz zaman bunu olumlu tarafa çevirebilecek olan kişisiniz. Tabii ki zaman zaman futbolda her zaman iyi günler yok, kötü günler de var. Bu kötü günlerde büyük futbolcuları, büyük oyuncuları, büyük takımları ayıran şey de zor zamanlarda verdikleri reaksiyonlardır. Ben de takımım da bu konuda bu zamana kadar hep olumlu bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki yarın da bu büyük bir fırsat. Dediğiniz gibi eleştiri oldu, olmuştur yani, çok şey değil. Oldu ama bizi pek, o maç bitti. Şimdi yeni önümüzde reaksiyon verebileceğimiz çok önemli bir Lyon maçı var. Bu maçtan güzel bir sonuç alırsak tekrardan bu havayı da olumlu tarafa çekebileceğimizin de farkındayız. Sorunuza gelecek olursak tabii ki pivot veya normal santroforla hayatı boyunca hep santrofor oynamış biriyle oynamak her futbolcu, yani orta saha için de çok daha değerlidir. Kanat oyuncuları için de daha değerlidir. Ben de tabii ki daha rahat edebiliyorum o profilde oynayan futbolcularda. Ama geçen sene de, bu senenin başında da Talisca 4 gol attı 4 maçta. Takımın en golcü oyuncusu. Yani şimdi Talisca'ya da haksızlık olur. Talisca belki forvet oynayacak, oynayan futbolculardan daha iyi performans sergiliyor. Ben saha içinde oynadığım her futbolcuyla, her takım arkadaşımla olumlu bir şekilde, iyi bir şekilde anlaştığımı düşünüyorum. Zaman zaman tabii ki istediğimiz performansları hepimiz sahaya yansıtamıyoruz ama dediğim gibi bunu olumlu tarafa çekecek olan da, reaksiyon verecek olan da bizleriz. Yarın da kim oynarsa oynasın takımı için, taraftarımız için, camiamız için en güzel şekilde mücadele edecektir.
1: Şimdi de Lyon cephesine bakacağız. Olympique Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca maç öncesinde açıklamalar yaptı. Bu karşılaşma bizim için harika bir fırsat dedi.
2: Çok sıkı çalıştık. Bu noktaya gelmek için yoğun mücadele verdik. Bizim açımızdan yarınki maç harika bir fırsat. Şampiyonlar Ligi'ne girme ihtimalimiz için büyük bir fırsat. Bu kulübümüz için tarihi bir başarı olacak. İkinci maç Lyon'da olacak. Rövanş maçı önemli ama o maçın önemli olması için burada iyi bir sonuç almamız lazım. Bu yüzden ilk maç benim gözümde çok çok önemli. Biz aynı performansı sergilemek için buraya geldik. Oyunumuzu oynayacağız. Büyük bir takıma karşı mücadele vereceğimizi biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi bir savunma yapmak durumundayız. Ama buraya 90 dakika savunma yapmak için de gelmedik. Fenerbahçe gerçekten kuvvetli bir takım. Bireysel vasıfların çok önemli olduğu bir takım. Çok kaliteli ve vasıflı oyuncuları var. Tehlikeli bir ekip. Sıkı bir savunma yapmamız gerekiyor. Ancak o şekilde iyi bir sonuç elde edebiliriz. Fenerbahçe her zaman kuvvetliydi. Geçmişte de kuvvetliydi.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında rakibi Lyon olacak. Şimdi Lyon cephesini biraz daha yakından tanıyalım. Artılarıyla, eksileriyle Fenerbahçe karşısında nasıl bir oyun planıyla çıkacağına dair tüm bilgileri Fransız gazeteci David Hernandez, ekip arkadaşımız Salih Sarı'ya anlattı. Tüm detaylarıyla Lyon analizi ekranlarınızda.
3: How would you describe Lyon's current situation?
4: Öncelikle Lyon'un şu anki durumunu nasıl görüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe maçlarına ne kadar hazırlar?
5: Lyon geçtiğimiz sezon Michel Kang'ın kulübün yeni sahibi olmasıyla birlikte oldukça iyi bir dönem geçirdi, ancak sezon öncesi hazırlıklar aynı ölçüde olumlu değildi. Paulo Fonseca bu süreçte farklı sistemler denedi. Beşli savunmaya geçti ancak bu tercih iyi sonuç vermedi. Sparta Prag karşısındaki ilk maçın ardından da tur konusunda soru işaretleri vardı ama Lyon revanşta 3-0 kazanarak turu geçti ve Fenerbahçe maçları öncesinde yeniden özgüven kazandı. Yine de takımda her şeyin kusursuz olduğunu söylemek mümkün değil.
4: Lyon'da şu anda en çok dikkat çeken en tehlikeli oyuncular kimler? Fenerbahçe özellikle kimlere dikkat etmeli?
5: Bir süredir sahalardan uzak kalan Malik Fofana ve Ernest Nuamah'ın Sparta Prag maçındaki dönüşü Lyon'a özellikle kanatlarda büyük katkı sağladı. İki futbolcu da birebirdeki etkinlikleri ve savunma arkasına yaptıkları koşularla Lyon'un hücumunda çok önemli. Fenerbahçe karşısında da takımın en büyük kozları arasında olacaklar. Luis Openda da Fonseca'nın sistemine kısa sürede uyum sağladı. Sparta Prag karşısında gol atamasa da bir penaltı kazandırdı ve rakibin kırmızı kart görmesinde rol oynadı.
4: Paulo Fonseca'nın Lyon'un da sizce en güçlü taraf ne? Bir de takımın en çok problem yaşadığı, en zayıf olduğu noktalar nereler?
5: Lyon'un Fenerbahçe karşısındaki en büyük silahı hücum gücü olacak. Fofana, Openda ve Nouamah'ın Sparta Prag karşısındaki etkinliklerini daha güçlü bir rakibe karşı da gösterip gösteremeyeceklerini hep birlikte göreceğiz. Savunmada ise hala soru işaretleri var. Bu geçtiğimiz sezonda Lyon'un en büyük problemlerinden biriydi. Niakate'nin dönüşü savunmaya önemli katkı sağladı. Hem liderliği hem de fiziksel gücüyle takım için çok değerli. Ancak özellikle beklerde zaman zaman ciddi hatalar yapılıyor. Lyon'un bir diğer avantajı ise Dominic Grave. Geldiği günden bu yana kalede oldukça başarılı bir performans sergiliyor.
4: Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığınızda Lyon'a en çok sorun çıkarabilecek oyuncular kimler? Ya da Fenerbahçe'nin hangi özellikleri Lyon için tehlikeli olabilir?
5: Fenerbahçe, Fransız futbol severler için Türk futbolunun en büyük kulüplerinden birisi. Lyon taraftarının da Fenerbahçe'ye karşı geçmişten gelen güzel anıları var. Özellikle 2000'li yıllarda oynanan Şampiyonlar Ligi maçları Lyon'un en güçlü dönemlerini hatırlatıyor. Ancak bugünkü Fenerbahçe kadrosu çok daha tecrübeli. Lyon'un mevcut kadrosunda Şampiyonlar Ligi seviyesinde fazla tecrübesi bulunan oyuncu yok. Savunmadaki sorunlar da düşünüldüğünde Fenerbahçe'nin hücum gücü Lyon'a ciddi problemler yaşatabilir.
4: Lyon'un bu sezonki asıl hedefi nedir? Şampiyonlar Ligi'ne kalmak kulüp için mutlaka başarılması gereken bir hedef mi, yoksa Lig 1 daha mı öncelikli?
5: Lyon'un mali durumu düşünüldüğünde Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kulüp için çok önemli. Hem büyük bir gelir hem de ekonomik açıdan rahatlama anlamına geliyor. Ancak kulübün tek hedefi Şampiyonlar Ligi değil. Asıl öncelik Lig 1'de iyi bir sezon geçirmek ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılabilecek bir derece elde etmek. Geçtiğimiz sezon bunu başaramamaları kulübün mali yapısını da etkiledi. Bununla birlikte Avrupa Kupalarının Lyon tarihinde özel bir yeri var. Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi fark etmeksizin Avrupa maçlarını her zaman ciddiye alıyorlar.
4: Mason Greenwood geçen sezon Marsilya'da oynadı. Şimdi ise Fenerbahçe'de. Sizce Fransa'da nasıl bir sezon geçirdi? Fenerbahçe'ye bu sezon neler katabilir?
5: Greenwood Marsilya'da çok iyi bir performans sergiledi. Yeteneği konusunda neredeyse herkes hemfikir. Çok daha büyük kulüplerde oynayabilecek kaliteye sahip. Geçmişindeki sorunlar olmasaydı büyük bir İngiliz kulübünün onu Premier Lig'e geri getirmek için ciddi bir para ödeyebileceğini düşünüyorum. Türkiye'de de ligin en önemli oyuncularından biri olabilir. Marsilya'daki performansını Fenerbahçe'de de sürdürürse taraftara büyük keyif verecektir.
4: Son olarak siz bu eşleşmede şansları nasıl görüyorsunuz? Sizce favori kim? Hangi takımın turu geçme ihtimali daha yüksek?
6: De la Ligue des Champions qui n'est plus qu'à 180 minutes.
5: Bu eşleşmenin küçük detaylarla belirleneceğini düşünüyorum. Lyon'un Fenerbahçe karşısında Sparta Prag maçlarında zaman zaman gösterdiğinden daha iyi bir oyun ortaya koyması gerekiyor. Özellikle ilk maçta Fonseca'nın tercihleri çok önemli. Fazla savunmacı bir plan Lyon için riskli olabilir. Lyon'un kendi oyununu oynaması, önde baskı yapması ve Fenerbahçe'yi geriye itmeye çalışması gerekiyor. Şu anda tur şansını %60 Fenerbahçe, %40 Lyon olarak görüyorum ama tabii ki bir Lyon taraftarı olarak yanılmayı umuyorum.
1: Temsilcimiz Fenerbahçe'ye bu akşam oynayacağı Lyon maçı öncesi başarılar dileyelim ve Sarı Lacivertlerin diğer gündem başlıklarına bakalım. Fenerbahçe'yi geçen sezon çalıştıran Domenico Tedesco şu anda kariyerine Bologna'da devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı yurt dışında Alman basınına özel açıklamalar yaptı. Domenico Tedesco Fenerbahçe'de geçirdiği kariyeriyle ilgili konuşurken aynı zamanda kariyerinde en unutamadığı takımlardan birinin Fenerbahçe olacağını söyledi. Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de geçirdiği dönem hakkında açıklamalarda bulundu. Kicker'a röportaj veren Alman çalışanı,

0: araştırıcı, Fenerbahçe'de sadece 8 ay çalıştım. Ancak bu 8 ay inanılmaz yoğunluğu olan, akılda kalıcı bir dönem haline geldi. Sadece sportif açıdan değil, çevre ve taraftarlarla yakınlık açısından da öyleydi. Son derece yoğundu, dedi. Fenerbahçe'nin kendisinde iz bıraktığını anlatan Tedesco, havalimanında nasıl uğurlandığımı ve Stuttgart'ta Fenerbahçeli taraftarlar tarafından nasıl karşılandığımı hayatım boyunca unutamayacağım, diye konuştu. Tedesco, İtalyan ekibi Bologna'ya imza atmasının ardından Fenerbahçe taraftarlarından gelen destek mesajlarının da kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kariyerinde kendisini en fazla etkileyen kulüpler Schalke ve Fenerbahçe mi diye sorulan 40 yaşındaki teknik adam kesinlikle yanıtını verdi.
1: Galatasaray gündemiyle devam edelim. Sarı kırmızılı taraftarlar uzun süredir transfer hareketliliği bekliyordu ve nihayet mutlu son yaklaştı değerli izleyenler. Galatasaray uzun süredir bir 10 numara transferi peşindeydi. Alexey Batrakov'la ilgileniyordu. Sarı kırmızılı yönetim nihayet bu transferde son imza aşamasına gelmiş bulunmakta. Galatasaray'da beklenen transfer hamlesi gerçekleşti. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki oyuncunun transferi için Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Genç 10 numaranın bugün İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Bu sezon 5 resmi maçta forma giyen Alexey Batrakov birer gol ve asist kaydetti. Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde Çorum Futbol Kulübü beraberliği sonrası teknik direktör Okan Buruk açıklamalar yapmıştı ve 3 tane hücum oyuncusu istediğini söylemişti. Bunlardan bir tanesi bugün gerçekleşecek ve Alexey Batrakov İstanbul'a gelecek. Ancak hala transferlerin devam etmesi bekleniyor Galatasaray'da. Özellikle Victor Osimhen'in sakatlanması durumunda orayı yedekleyebilecek bir santrfor ihtiyacı da var. Bu bağlamda Galatasaray yönetimi harekete geçti ve rotasını Almanya'ya çevirdi. Galatasaray Leipzig forması giyen Konrad Harder'ı gündemine aldı.
0: Galatasaray hücum hattını güçlendirmek için Konrad Harder'ı gündemine aldı. Transferdeki sessizliğini bozmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Almanya'da Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Danimarkalı forvetin transfer şartlarını öğrenmek için Alman kulübüyle temaslara başladı. Galatasaray'ın Harder'ı gündemine almasında hücum hattındaki alternatif ihtiyacı ön plana çıkıyor. Yönetim hem Icardi'nin ayrılması sonrası boşalan rolü doldurabilecek hem de Osimhen'in yokluğunda görev alabilecek genç ve dinamik bir forvet üzerinde duruyor. Merkez forvet olarak görev yapan Harder farklı hücum pozisyonlarında da oynayabiliyor. Danimarkalı futbolcu 2025 yılında Sporting'den Leipzig'e transfer oldu ve Alman ekibiyle 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Sporting'le 2 kupa kaldıran Harder, Portekiz ekibinde 51 maçta 12 gol ve 6 asist üretti. Genç forvet Leipzig formasıyla ise 32 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'ın transfer şartlarının uygun olması halinde Harder için somut adım atması bekleniyor.

0: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasını geride bırakırken dört büyükler arasında tek galibiyeti Beşiktaş aldı ve siyah beyazlar yeni sezona 3 puanla merhaba dedi. Siyah beyazların konuğu Eyüpspor'da Dolmabahçe'de oynandı bu mücadele. Beşiktaş rakibini 1-0'la geçerken golü atan Černý oldu. Siyah beyazlar Vincenzo Italiano yönetiminde bu sezonki 5. resmi maçında da galip geldi. Üstelik gol yemedi. Şimdi öne çıkan performanslara ve oyunculara bakalım.
1: Beşiktaş Süper Lig'e galibiyetle merhaba dedi. İlk haftada Eyüpspor'u konuk eden siyah beyazlılar Václav Černý'nin golüyle rakibine 1-0 yendi. Tüpraş stadında 3 puana uzanan Beşiktaş, ezeli rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un puan kaybettiği ilk haftayı galibiyetle tamamladı. Vincenzo Italiano'nun ekibi bu sezon oynadığı 5 resmi maçın tamamını kazanarak dikkat çekti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ve Hradec Králové'yi ikişer kez mağlup etti.

0: Yerden Leandro Trossard Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de başladı. Belçikalı Yıldız Eyüp Spor maçının 62. dakikasında yerini bir başka yeni transfer İlhan Fakılı'ya bıraktı. Siyah beyazlılar Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Kauno Žalgiris'i konuk edecek. Beşiktaş pazar günü ise Süper Lig'in ikinci haftasında Alanya Spor deplasmanına çıkacak.
1: Beşiktaş Dušan Vlahović'i kadrosuna kattı ve artık bir geleneği de sürdürmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın sosyal medyasında geçtiğimiz sezondan bu yana yeni transferlerle ilgili adeta film tadında tanıtım videoları paylaşılıyordu. Uzun zamandır siyah beyazlar bu videolara hasretti. Şimdi ise başrolde Dušan Vlahović ve ünlü aktörler de var. İzleyelim.

0: You got the message.
1: Apparently.
0: Get it.
1: Where are we going?
0: You were told. Follow the eagle. So, follow it.
2: Şimdi bir canlı bağlantı noktasına gidiyoruz. U17 kız milli voleybol takımımız U17 dünya şampiyonasında, kızlar dünya şampiyonasında ikinci oldu ve yurda döndüler. Hemen o canlı görüntüler ekranlarınıza gelsin.
3: Çok mutlu ettim.
4: Hocam tabii en iyi smaçör, en iyi orta oyuncu da yine bizim takımımızdan da çıktı.
3: Evet.
4: Bununla ilgili bireysel performans bazında neler söylemek istersiniz oyuncularınızla alakalı?
3: Yani biz Dream Team'e zaten oyuncu verebileceğimizi de tahmin edebiliyorduk. Ama çocukların oradaki performansı gün gün olduğu için inanılmaz iyi bir performans sergilediler. Herkesin eline emeğine sağlık.
4: Yıllardır ilimize pelesenk olmuş durumda. Gerçekten bir voleybol ülkesi oldu.
3: Evet.
4: Sizler de gelecek nesile olarak gerçekten bizleri büyük bir gurur yaşatıyorsunuz.
3: Teşekkürler. Çok
4: bu manada geleceğimiz gerçekten emin ellerde.
3: Yani sonuçlar bunu gösteriyor. Gerçekten emin ellerde. Aslında burada ben bir parantez açmak istiyorum Akif Başkanımıza. Çünkü voleybolun bu ülkede bu seviyeye gelmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi Akif Başkanımız. Çünkü bize her gün orada destek veriyor. Her gün gece Türkiye saatiyle 3'te maç olmasına rağmen bizi canlı izliyor. Her maçtan sonra görüntülü bağlanıyor, tebrik ediyor. Amerika maçından sonra bile her zaman yanımızdaydı yani. Biz sadece burada Akif Başkanımıza değil, bütün yönetim kurulu üyelerine, bütün federasyon çalışanlarına, bütün staffıma ve kızlara, herkesin eline emeğine sağlık demek istiyorum.
4: Sevgili Selis'in de görüşlerini almak isteriz kaptanımda. Öncelikle duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Ne hissediyorsun?
5: Deseniz için çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlı bir turnuvaydı. Bu yaşta bu başarıyı elde etmek ve ülkemizi böyle temsil etmek bizi çok mutlu etti. Gönül isterdi kupayla dönmek ama bence başardığımız şey çok büyük bir başarı. Çok teşekkür ederiz.
4: Genelde Filenin sultanlarını karşılamaya alışkınız biz burada şampiyonluklarla. Peki siz o duyguları hissettiniz mi? İkincilikle döndünüz. Gönül isterdik şampiyonlukta o heyecanı hissettiniz mi ekip olarak?
5: Evet. Yani ablalarımızın bize açtığı bu yoldan yürümek bizi çok mutlu ediyor. Şu an hani hepimiz ekstra bir heyecan yaşıyoruz. Hani orada oynamak olsun, burada bizi böyle karşılamanız olsun. O yüzden çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz.
4: Ablalarınızla ve hatta sizlerle konuştuğumuz zaman hep bir aile ortamına vurgu yapıyor.
5: Evet.
4: Bu aile ortamının sıcaklığı size ne hissettiriyor ve saha içerisinde ne kazandınız?
5: Yani sabah antrenmanları olsun, zor şartlar olsun, her şeyde, her şeyin yani her koşulda bize olan bir destek var. Böyle olduğu için bizim de performansımızı vermemiz daha kolay oluyor bence. Yani abilerimiz, ablalarımız, herkes sağ olsun böyle.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
6: Merhabalar.
4: Biraz daha şöyle ortaya gelirsek, kameralara doğru bakarsak, çok seversin de. Tebrik ederiz.

0: dünya ikinciliği.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ne söylemek istersiniz?
1: Yani biz de tabii kızlarımızla gurur duyuyoruz. Daha doğrusu bütün ülkemiz çok gururlandırdılar. Türk voleybolunun gelmiş olduğu noktanın ve geleceği onlar. Biz bu çocukların yetişmesinde Türkiye Voleybol Federasyonu olarak bütün kulüplerimize, antrenörlerimize, ailelere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizi gerçekten dünyada çok ciddi biçimde, güzel bir şekilde temsil ediyorlar. Çok onların da emeklerine, yüreklerine sağlık. İşte staff'ın hepsinin. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak bizler tabii ki ablalarının izinde giden bu kızlarımıza elimizden geldiği kadar en iyi şekilde her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da bunların karşılığını veriyorlar. Bizler çok mutluyuz. Türk voleybolu nerelerde, hem altyapılarda hem A takım seviyesinde herkes görüyor. Sürdürülebilir bir başarı istiyoruz. Ve işte geçen sene de bu takımın nüvesi Avrupa ikincisi olmuştu. Bu sene dünya ikincisi oldu. U18'ler Avrupa ikincisi oldu. Altyapılarda çok sağlam bir şekilde geliyor. Türk voleybolu güvenilir ellerde, hiç kimse merak etmesin.
0: Çok teşekkür ederiz. Başarılarınız çok sağ olun.
2: Başarılarınız daim olsun.
3: Evet, U17 kız milli takımımız kızlar dünya şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı ve dünya ikincisi olarak Türkiye'ye geri döndü. Turnuva Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlendi ve finalde millilerimiz ABD'ye 3-0 mağlup oldu ne yazık ki. Ancak daha çok gençler önlerinde uzun bir kariyer yolu olacak ve kendilerinin de belirttiği gibi ablalarının izinden, finalin sultanlarının izinden gidiyorlar. Daha çok gidecek yolları, daha çok başaracak turnuvaları ve daha çok kazanacak tabii ki madalyaları olacak. Gümüş madalya ile yola çıktılar. Darısı altın madalyalara diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Futbol gündemindeydik. Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Dušan Vlahović transferinden sonra Beşiktaş'ın bir sonraki adımı sağ kanada olacak değerli izleyenler. Beşiktaş Luke Bakayoko transferinde ısrarını sürdürüyor. Siyah beyazlar Belçikalı oyuncu için Benfica ile satın alma opsiyonunu kiralama formülü üzerinden görüşmelerini hızlandırdı. Portekiz ekibi olası ayrılıkta oyuncuyu bonservisiyle satmayı istiyor. Kanatlarda ve hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmeler önümüzdeki günlerde netleşecek. Geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 23 maça çıkan Dodi Luke Bakayoko bir gol atıp 5 asistlik katkı sağladı. Evet, bu sezon futbol takımlarımızın yıldız transferleri arka arkaya geliyor. Ancak herhalde en çok ses getiren Trabzonspor'un Muhammed Salah transferiydi. Bordo Mavilerin bu transferinin yankıları hem yerel basında hem de dış basında devam ediyor. Ancak Trabzonspor'un hamleleri bitmeyecek. Muhammed Salah'ın eski takım arkadaşı Darwin Núñez için de hazırlıklar devam ediyor. Trabzonspor oyuncuyla el sıkıştı. Ancak kulüple olan görüşmeler devam ederken Trabzonspor'un amacı Darwin Núñez'i UEFA listesine yazdırabilmek. Trabzonspor Darwin Núñez için kritik bir sürece girdi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda perşembe günü Ferencvaros'u ağırlayacak Bordo Mavililer çarşamba gece yarısına kadar kadrosunu bildirmek zorunda. Karadeniz ekibi yaklaşık 15 gündür transferi için çaba harcadığı Uruguaylı yıldızı listeye dahil etmek istiyor. Transferin resmiyete kavuşması için yürütülen hukuki süreçlerde sona yaklaşıldı. 27 yaşındaki forvetin El Hilal'le arasındaki maaş ve vergi protokollerini netleştirmesi bekleniyor. Bireysel çalışmalarını sürdüren Núñez'in fiziksel olarak formunu koruduğu ve sahaya çıkmaya hazır durumda olduğu öğrenildi. El Hilal geçtiğimiz sezonun başında Núñez'i Liverpool'dan 53 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Uruguaylı futbolcu Liverpool formasıyla çıktığı 143 maçta 40 gol atıp 26 asist kaydetti. Núñez bir kupa kaldırdığı El Hilal'de ise 24 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

0: Trabzonspor yönetimi bir yandan Darwin Núñez transferini bitirmeye çalışırken bir yandan da 6 numara arayışında. Biliyorsunuz Kasımpaşa maçından sonra teknik direktör Fatih Tekke kesici bir 6 numara ihtiyacımız var demişti. Trabzonspor yönetimi buraya da transfer yapmak istiyor ancak önünde kontenjan engeli var.
1: Trabzonspor 6 numara pozisyonu için formül arıyor. Kasımpaşa maçının ardından transfer çalışmalarını sürdüren Bordo Mavili ekipte teknik direktör Fatih Tekke'nin santrfor ve defansif orta saha talebi gündemdeki yerini koruyor. Fatih Tekke maç sonrasında transferde bir santrfor beklentimiz var. Ayrıca kontenjana bağlı olarak top rakipteyken iyi oynayan, sert ve top kazanan 6 numara olabilir ifadelerini kullanmıştı. Bordo Mavililer'de yabancı kontenjanının dolu olması defansif orta saha takviyesinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Bu nedenle sakatlıkları bulunan Batagov ve Folcarelli'nin durumları yakından takip ediliyor. İki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından dönüş tarihleri netleşecek. Oyuncuların sakatlık süreçlerinin planlanandan uzun sürmesi halinde yeni transfer için kadrodaki bir yabancının A takım listesine yazılmaması seçeneği değerlendirilecek.
0: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında kapanış mücadelesi Samsun'da oynandı. Samsunspor ve Göztepe karşı karşıya geldi. Haftanın en gollü mücadelesinde kazanan çıkmadı.
2: We lost it a penalty for from Marius.
3: Açıkçası bugün topla çok doğru işler yaptığımızı söyleyebilirim. Çok fazla iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Ancak gelecek adına çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bugünkü karşılaşma özelinde çok fazla hata yaptığımızı söyleyebilirim. Rakibimizden daha fazla pozisyona girdiğimizi de söyleyebilirim. İki defa geri gelmesini bildik ve takım halinde çok iyi savaştık. Elbette yapmış olduğumuz hatalardan da ders çıkarmamız gerekiyor. Tabii Marius'un kaçırmış olduğu şanssız bir penaltı vardı. O penaltıyı değerlendirip gol atmış olsaydık öne geçecektik ve aslında kazanmak için de çok büyük bir fırsatımız olacaktı. Hak edilmiş bir beraberlik olduğunu söyleyebilirim.
4: Third one I want little be more character from my players.
5: Aslında bugün genel anlamda izleyiciler adına seyir olarak gerçekten seyir zevki yüksek bir mücadele izledik. Çünkü 6 gol atıldı. İki takım adına da gerçekten çok sıkı ve zor bir mücadeleydi. Biz takım olarak maça iyi başladık, golü bulduk ve bunun ardından fırsatlar da yakaladık ama maalesef bunları değerlendiremedik. Aslında aynı zamanda 3-2'den sonra da yine bu fırsatları yakaladık. 3-3'den sonra da bu fırsatları yakaladık. Ve bunları gole çeviremedik. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Bizim gibi sıkı savunma yapan bir takımın bir maçta 3 gol yemesi kesinlikle normal değil. Aynı zamanda maçın belli bölümlerinde özellikle son 15 dakikada sahaya koyduğumuz karakterden memnun değilim. Kesinlikle daha güçlü bir karakter bu dakikalarda sahaya koymalıyız ve maçın sonuna kadar bu güçlü karakteri kesinlikle korumamız gerekiyor.
0: Bu karşılaşmayla birlikte Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası tamamlandı. Cuma günü başlayan haftada nasıl sonuçlar alınmış yeniden hatırlayalım. Yavaş yavaş sonrasında da ikinci hafta hazırlıkları başlayacak. Onlarla ilgili haberlerimiz de gelecek. İlk olarak Galatasaray cuma günü sahaya çıktı değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun perdesi Rams Park'ta açılmıştı. Sarı Kırmızılar Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Cumartesi günü hangi maçlar oynandı? Tümosan Konya Spor evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Kasımpaşa ve Trabzonspor yenişemedi, skor 1-1'di. Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanya Spor'la 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe Ankara deplasmanından, Gençler Birliği deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Başakşehir evinde Kocaeli Spor'u 2-0'la geçerken bu hafta 4 büyükler arasında tek kazanan taraf Beşiktaş'ta Eyüp Spor'u Siyah Beyazlar 1-0'la geçmeyi başardı. Ahmet Sportif Faaliyetler Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü 3-0 yenmeyi başardı ve haftanın kapanışında Samsunspor'la Göztepe 3-3 berabere kaldı. Böylelikle Trendyol Süper Lig'de ilk haftayı tamamladık. Şimdi bir de 1. Lig'e bakalım. Trendyol 1. Lig'de ise 2. hafta maçları tamamlandı. Orada da ilginç mücadeleler, ilginç skorlar vardı. Ekranlarınıza geliyor Trendyol 1. Lig'de bakalım bu hafta nasıl maçlar oynanmış. İlk olarak Turka Esenler, Erok Spor, SMS Grup Sarıyer

0: Spor maçıyla başladık. Mücadele bir birlik eşitlikle tamamlandı. İstanbul Spor 2, Bodrum Futbol Kulübü 2. Mısırlı Komiser Fatih Karagümrük Eminevi Ümraniye Sporu 2-1 yendi. Manisa Futbol Kulübü Van Sporu 4-1 ile geçmeyi başardı. Bursa Spor, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk ettiği mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Metro Holding Kayseri Spor, Ekenler Beton Sivas Sporu 2-0 yendi. Keçtaş, Ankara Keçiören Gücü Orfa Yapı Pendik Sporu 4-1 yenerken Muğla Spor, Bandırma Spor maçında gol sesi çıkmadı ki haftanın tek gol atılmayan mücadelesi buydu. Mardin 1969, Antalya Sporu 2-0 yenerken Batman Petrol Spor kapanış mücadelesinde Bolu Spor'u 2-0 yenmeyi başardı. Şimdi Avrupa futbol gündemiyle devam ediyoruz. Barcelona'ya gideceğiz. Barcelona'nın efsane futbolcularından Sergio Busquets takıma geri döndü. Ama bu kez teknik bir kimlikte geri döndü. Tecrübeli futbolcu bundan böyle Barcelona'nın B takımında teknik ekipte yer alacak.
1: Sergio Busquets Barcelona'ya geri döndü. Katalan devinde 2008-2023 yılları arasında forma giyen İspanyol efsane Barcelona B takımında yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Giuliano Belletti'nin ekibinde yer alacak Busquets, Ocak ayında futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı. Barcelona'da 15 yıl boyunca 722 maça çıkan 38 yaşındaki eski futbolcu, kulüp tarihinin en çok forma giyen 3. ismi konumunda. İspanyol ekibinde 32 kupa kazanan Sergio Busquets, milli takımla da Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası zaferleri yaşadı. Efsane futbolcu Barcelona'dan ayrıldıktan sonra 2,5 yıl MLS'te Inter Miami forması giydi.
0: Şimdi İtalya'ya gidiyoruz. Daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Kolombiyalı futbolcu John Lucumi'nin yeni adresi belli oldu. Bologna forması giyiyordu tecrübeli isim. Türkiye'ye gelmeye pek sıcak bakmıyordu. Daha doğrusu İtalya'dan ayrılmaya sıcak bakmıyordu ve yeni adresi Juventus oldu.
2: Kolombiyalı stoper John Lucumi İtalya'da kaldı. Uzun süredir adı Galatasaray'la gündeme gelen 28 yaşındaki oyuncunun yeni adresi Juventus oldu. Siyah beyazlılar 4 yıllık sözleşme imzaladığı Lucumi için Bologna'ya 20.1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kolombiya milli takımında Davinson Sanchez'in partneri olan tecrübeli savunmacı 2022 yazında 8 milyon euro karşılığında Genk'ten Bologna'ya transfer olmuştu. İtalya temsilcisinde geçirdiği 4 sezonda toplam 152 karşılaşmaya çıkan John Lucumi 2 gol ve 4 asist kaydetti. Başarılı oyuncu Kolombiya milli takımının formasını 42 karşılaşmada giydi.
0: Şimdi yine Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren bir haber var. Sarı Kırmızıların transfer listesinde yer alan Paraguaylı futbolcu Julio Enciso'nun yeni takımı belli oldu. 22 yaşındaki yıldız futbolcu Strasbourg'dan İngiltere Premier League ekiplerinden Ipswich Town'a transfer oldu.
3: Julio Enciso'nun yeni sezondaki adresi Ipswich Town oldu.

0: diyeceğiz.
1: İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi, evet, Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki Paraguaylı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ipswich Town'un 2024-2025 sezonunda da takımda forma giyen Enciso'nun transferi için Strasbourg'a bonuslarla birlikte 30 milyon euro civarında bonservis ödeyeceği belirtildi. 10 numara, sol açık ve santrfor pozisyonlarında oynayabilen Enciso'nun adı transferde Galatasaray'la da anılmıştı. Geçtiğimiz sezon Strasbourg formasıyla 42 müsabakaya çıkan futbolcu 12 gol 9 asistlik performans sergiledi. Enciso 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay milli takımıyla 5 maçta 1 gol ve 2 asist üretti.
2: Evet, futbolun iki büyük yıldızı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo artık kariyerlerinde sona doğru yaklaşıyor ki Cristiano Ronaldo'nun kariyerindeki son aşama artık neredeyse çok çok yakın. Portekizli yıldız da kendisi de itiraf etti. Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımıyla hayal kırıklığı yaşadı. İstediği sonucu elde edemedi. Kariyerindeki en büyük eksiklerden biriydi Dünya Kupası ve Ronaldo 41 yaşında artık futbol kariyerinin sonuna geldiğini açıkladı.
3: Cristiano Ronaldo futbol severleri üzecek bir açıklama yaptı. (Gülüyor) 41 yaşındaki Portekizli yıldız 2026-2027 sezonunun futbolculuk kariyerindeki son sezon olabileceğini söyledi. Ronaldo, bu muhtemelen futboldaki son yılım. Arkamda muhteşem bir miras bırakmak istiyorum ifadelerini kullandı. El Nasr'la sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Ronaldo, daha önce de emekliliğinin yaklaştığını belirtmiş ancak net bir tarih vermemişti. 2026 Dünya Kupası'nın milli takım kariyerindeki son turnuva olacağını açıklayan Portekizli yıldız, turnuvada 3 gol kaydetti. Portekiz son 16 turunda İspanya'ya elenerek kupaya veda etti. Ronaldo futbol sonrası hayatını da şimdiden planladığını belirtti. Ailesiyle daha fazla vakit geçirmek, seyahat etmek ve padel oynamak istediğini söyledi. Sporting Lisbon'da başlayan kariyerinde Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giyen efsane isim 2023'ten bu yana El Nasr'da görev yapıyor. 5 kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca kaydettiği 976 golle futbol tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.

0: 1000 gole ulaşmayı hedefleyen tecrübeli oyuncunun önünde sadece 24 gol kaldı.
1: Şimdi de basketbol gündemine göz atalım. NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'e transfer olan milli basketbolcu Tarık Biberovic açıklamalar yaptı. Kariyer hedeflerinden bahsetti. Büyük bir kariyere sahip olmak istiyorum dedi. Aynı zamanda eski takımı Fenerbahçe ile ilgili de konuştu.
2: Dallas Mavericks'e transfer oldum ve bu sebeple dolayı çok mutluyum. Bu benim çocukluk hayalimdi. Ve bunun sonunda başarabiliyor olmam kariyerimin en yüksek noktaya ulaşıyorum şimdi. Tabii ki de bu bir sonuç değil. Buradan başlıyoruz. Yeni hikayeleri yazmaya devam ediyoruz yani. Gelişme sürecinden şöyle bahsedeceğim. Biliyorsunuz ben büyük bir Fenerbahçeliyim ve 8 senedir Fenerbahçe'den oynadım. O benim için çok zor oldu. Benim için burası bir kötü değildi hiç zaman. Aile oldu ve buradan ayrılmak aslında zordu. Ama bir yandan da şey bakıyorum yani. Oraya gittiğimde tekrar Fenerbahçe temsil edeceğim yani. O yüzden kariyer açısından doğru karar verdiğimi düşünüyorum ve inşallah karakterim de böyle zaten. Her gün üstüne koyarak daha iyi bir oyuncu, daha iyi bir karakter, daha iyi bir insan olma yolundayım yani. Şaras Hoca'dan bahsedeceksek yani benim kariyerime katkısı çok büyük. Kendisi geldiği zaman hayatımda ilk defa istikrarlı bir şekilde oynatılıyorum yani. Ve onun sayesinde de sahada oynayıp kendi yeteneğimi gösterebildim yani. O yüzden hem bana fırsat verdiği için hem koçluk yaptığı aslında koçluktan ziyade abilik ya da abilik diyebiliriz yani. Kendisi de çok büyük bir oyuncuydu. Ondan başlayarak bana güzel bir tavsiyeleri verdi. Onları kullanarak da ben de kendi hem mental gücümü geliştiriyordum. Aynı zamanda sahadaki oyunu da. O yüzden benim için çok değerli bir insandı yani. En büyük hedef sorsanız tabii ki de olabildiği kadar dakikaları alıp sahada vakti geçirip kendi yeteneğimi orada gösterebilmek ve ondan sonra takımın en güvenilir oyuncularından biri olup ve ileride tabii ki de çok büyük bir kariyere sahip olmak yani. Milli takım için oynamak benim için başka bir duygudur. Çünkü sadece bir kitleyi ya da bir grubu temsil etmiyoruz. Bütün Türkiye, bütün milletimizi, bize güvenen herkesi temsil ediyoruz yani. Ve benim için bu çok önemlidir yani. Çünkü baktığınız zaman Avrupa basketbolda Türkiye inanılmaz büyük bir yere kadar yükseldi. Geçen sene 2020, pardon bu yaz ikinci olduk Avrupa Şampiyonası'nda. Son sene de zaten Final Four baktığınız zaman Euroleague'de bütün Final Four'larda Türk takımlar yer aldı. Son 9 şampiyondan 10 şampiyondan Türk takımlar 4 tane kupayı aldı. O yüzden o açıdan baktığımız zaman mesela Türk milleti için çok önemli bir şey yani. O yüzden öyle bir parçanın biri olmak da çok gurur verici bir şeydir yani.
1: Avrupa Atletizm Şampiyonası tamamlandı. Türkiye toplamda 50 sporcuyla katılım göstererek bir rekora imza attı. Yalnızca bir madalya kazandık.
3: İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası tamamlandı. Türkiye 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na 31 erkek ve 19 kadın olmak üzere toplam 50 atletle katılarak organizasyon tarihindeki en yüksek sporcu sayısıyla mücadele etti. Şampiyonada mücadele eden milli atletlerden İsmail Nezir, erkekler 400 metre engellide 48,26'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşte 5. olurken 3 adım atlama finalinde de Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5. elde etti. Milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda 5 Türkiye rekoru geldi. Organizasyonun son gününde Türkiye'yi cirit atma finalinde temsil eden ay yıldızlı sporculardan Esra Türkmen 59,29 metrelik derecesiyle Avrupa altıncılığı elde etti. Kadınlar 3 adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz 14,33 metrelik derecesiyle Avrupa 5.'si olmayı başardı. Birçok rekora sahne olan şampiyonada İtalya 10 altın, 6'şar gümüş ve bronz madalyayla toplam 22 madalya aldı ve şampiyonayı zirvede tamamladı.
1: Bu haberle birlikte bültenimizin sonuna geliyoruz. Avrupa'dan futbol özetleriyle veda ederken şunu da hatırlatalım. Saat başında iki stüdyo konuğuyla birlikte yaklaşık 2 saat boyunca yayında olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.
4: Hollanda Ligi'nde Ajax Amsterdam'da Eren Ben'le karşı karşıya. Ajax fırsattan Dolberg'de yararlanamadı. Şanssız an kaleci Bent Klaverbor için. Ajax'ın 1-0'lık üstünlüğü var. 7. dakikada geldi ev sahibi ekibin golü. Farkı arttırmak istiyor Ajax. Uzane. Uzane'den harika bir gol. Abdella Uzane ile durum 2-0. Bu güzel gol farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Devrede son bölümler oynanıyor. Eren atakta. Sert vuruş 2-1. Trenskov. Güzel golde Eren Ven'den. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Ajax atağında top kaleci Klaverbor'da kaldı. Eren Ven beraberlik arıyor. İçeri çevrilen top savunmadan sekti. Top boşta kaldı. Vuruş ve gol. Maxens Rivera. 2-2. Ajax 2-0 öne geçtiği mücadelede evinde Herenden'le 2-2 berabere kalıyor. Feyenoord sahasında Go Ahead Eagles'la karşı karşıya. Feyenoord atakta. İkinci pozisyon ve gol. Zeyşel'in golüyle Feyenoord üstünlüğü yakalıyor.

0: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
2: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken, sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
1: Vakıf Leasing ekonomiden not sundu.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı

0: detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

0: Boss po Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam.
5: Aspor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Ajansından yeniden merhabalar. Haber bülteninin ardından konuklu bölümümüze geçiş yapıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca Selahattin Kınalı ve Kartal Yiğit'le birlikte yayında olacağız. Spordaki gelişmelerin değerlendirmelerini ve yorumlarını konuklarımızla birlikte yapacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz.
3: Hoş bulduk.
1: İyi evet, yayınlar. İyi yayınlar olsun hepimize. İlk olarak futbolla başlıyoruz. Bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa Lig 1 ekiplerinden Olympique Lyon'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde hem Fenerbahçe hem Lyon cephesini hem de hakemle ilgili olan analizleri birazdan yapacağız. Öncelikle maçla ilgili kısa kısa bilgileri paylaşalım. Sonrasında da değerlendirmelere geçiş yapalım sevgili izleyenler. Bu karşılaşmayı hakem Sven Jablonski yönetecek. Fenerbahçe yeni transferi Lukaku'yu UEFA listesine yazdırdı. Teknik direktör İsmail Kartal oyuncunun fiziksel olarak bir sıkıntısının olmadığını, dayanıklılık konusunda eksikleri olduğunu dile getirdi. Bu akşam muhtemelen kısa da olsa süre alacak Lukaku, ancak ilk 11'de oynama ihtimali neredeyse yok diyebiliriz. Aynı zamanda Ederson da kadroda olacak. Bir viral enfeksiyon durumu vardı. Muhtemelen bu akşam sahada göreceğiz Brezilyalı kaleciyi. Bunu da hatırlatalım. Muriç'in %70 seviyesinde olduğunu söyledi. O da yüksek ihtimalle ilk 11'de görebiliriz veya sonradan da dahil olabilir. Çünkü Talisca son dönemde oldukça formdaydı. Bu bilgiler ışığında karşılaşmanın değerlendirmesine başlayalım. Selahattin Kınalı, nasıl bir maç bekliyorsunuz bu akşam?
3: Selahattin Kınalı sinemayla başlasa nasıl olur?
1: Nasıl bir bağlam kuracağız merak ettim.
3: Ya maçla bir bağlantısı yok. Nasılsa program bitene kadar futbolu konuşacağız. DZ Ahmet diye bir film var. Yani cişi filmi değil. Şahane bir film. Makedonya'daki bir Türk köyünde geçiyor. Bir yoksul ailenin hayatta savaşı diyelim. Bir yoksul aile, konuşmayan bir çocuk. Şeyi anımsattı. Nihat Genç'in sevgili ve merhum abimiz Nihat Genç'in cemaat

0: diye bir öyküsü vardı.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Müthiş bir öyküdür. Oscar'lık bir öyküdür. Orada hiçbir tedaviye cevap vermeyen spastik, otistik bir çocuğun kendisine bakımla yükümlü hemşirenin aşık olduğu günü ve o aşkın sevincini yüzünde görmesiyle ilk kez bakıcısıyla, hemşiresiyle konuştuğunu, nasıl konuştuğunu anlatır Nihat Genç. Anlatırken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Yani bilmeyenler için zor tabii, okuyup izlemek, filmin de konuşmasını da izlemek lazım Nihat abinin. Filmde de konuşmayan bir çocuğun abisinin, yoksul abisinin köye gelen, Almanya'dan geri dönen bir gurbetçi ailenin kızıyla arasındaki yakınlaşmanın yüzlerine yansıyan sevinciyle çocuk ilk kez konuşuyor. Yani sinemanın neden yedinci sanat olduğuna dair çok güzel iki örnek, birbirine çok benzeyen iki örnek. İnsanlarımız fırsat bulabilirlerse izlersinler ve Cemal öyküsünü de okusunlar. Gelelim gündemimize. Fenerbahçe, Lyon hocasının da söylediği gibi oyunun favorisi kadro kalitesi olarak. Ama kadro kalitesi olarak Fenerbahçe oyunun favorisi. Bir arada oynama alışkanlığı, takım olma olgusu. Lyon'da çalkantılı günler geçirdi. Elbette onların da çok ideal bir durumda olduğunu söyleyemeyiz. Ama yine de bir Avrupa takımı olmasının getirdiği arka planıyla Lyon'un takım olarak daha önde olduğunu düşünebiliriz. Fakat o kişisel yetenekler toplam kalite açısından Fenerbahçe'nin önde olduğunu görüyoruz. Ben Fenerbahçe'nin hangi skorlu olursa olsun, yani kazanmak çok önemli oldu artık futbolda. Öyle 3-0, 5-0'lar çok fazla olacak gibi durmuyor hiçbir takım için. Ya City'de oynasa durmuyor, Barcelona'da oynasa durmuyor. Yani İspanya'nın herhangi bir takımıyla oynarken bile futbol mühendisliğin elinde bir mühendislik faaliyetine dönüştüğü için herkes tedbirler alma konusunda, özellikle tırnak içinde küçük takımların büyük takımlara çok kolayca ezberlenmiş savunma oyunlarıyla direnebildiklerini görüyoruz. Kaldı ki Lyon'a tabii ki küçük takım diyemeyiz. Bu Lyon'un, Trabzonspor Lyon'u iki maçta da dörder atarak yenmişti. Dört Fransa'da, dört Trabzon'da. Hatta Trabzon'daki maça rahmetli Kaya Çilingiroğlu'yla birlikte gitmiştik. Uçaktan yan yana düştük. Baba Kaya Çilingiroğlu. Benim haşarı bir çocuk olduğumu falan. Ne, kimsin sen, nesin, kimlerdensin? Yani Trabzon ve Karadeniz kökenli, daha doğrusu Anadolu kökenli kimin yanına oturursanız bir yerde, ilk soru kimsin, kimlerdensin, nereye gidiyorsun? Sevgili Kaya abimiz de, amcamız da, yani şimdiki Kaya'nın babası yani.
1: Onun için öyle dedim, baba Kaya.
0: Bilmeyenler olabilir tabii. Onunla birlikte gitmiştik. Yani o Lyon tabii o zamanlarda yine Fransa'nın belki en iyi takımı değildi ama başaltı takımıydı. Her zaman üstlerde oynuyor. Bu son şimdiki Lyon birazcık yaşadığı krizlerden dolayı birazcık bir sarsıntı geçirdi ama bu takımların temelleri, temel felsefeleri sağlam olduğu için ayağa kalkmaları da çok zor olmuyor. O yüzden çok hafife almadan oyuncu kalitesinin verdiği avantajı mücadeleyle buluşturarak, harmanlayarak Fenerbahçe'nin 1-0 da olsa, 2-1 de olsa kazanma oyunu oynamasını ve başarmasını bekliyorum açıkçası.
2: Kartal Yiğit, sizinle devam edelim. Hem Fenerbahçe'den hem Lyon'dan bu akşam nasıl bir maç bekliyoruz?
1: Bir kere güzel maç olacağını düşünüyorum. Artık kolay bir maç değil Fenerbahçe adına. Evet, kadro değeri olarak Fenerbahçe'nin ben Lyon'un kat be kat üstünde olduğunu söyleyebilirim. Ama burada şöyle de bir gerçek var. Lyon yıllardır bir sistemi olan, kimliği olan, futbol kimliği olan bir takım. Daha doğrusu kulüp. O yüzden Fenerbahçe'nin şu anki mevcut yapısına, tablosuna baktığımız zaman daha henüz yeni doğmuş bir çocuk gibi. Yani evet, takımın başında geçmiş 3 sezon olmuş bir teknik adam var. Her hattıyla tanıyor, camiayı tanıyor, kulübü tanıyor, başkanı tanıyor. Onlar ayrı bir mesele. Ama yeniden bir yapılanma, tekrardan önemli oyuncuların alınışı. Bunlar hep Fenerbahçe'nin önünde daha kat edilecek yolu olduğunu gösteriyor. Ama karşı tarafta daha oturmuş bir takım, daha oyun sistemi olan bir ekip. Ve tabii ki Fenerbahçe kadar olmasa da önemli oyuncuları var. Ve hücumu çok düşünen bir takım Lyon. Kolay olmayacaktır ama ben genele baktığımız zaman içeride özellikle bilmiyorum Fransa'daki maç ne olur. Fransa'daki maça kadar iyi bir sonuç alması lazım bu akşam Fenerbahçe. Yani turu

0: geçecek, yetecek skoru alması gerekli diye düşünüyorum ki orada neyin olacağı belli olmaz. Ama Fenerbahçe içeride kendi sahasında seyircisiyle evet her ne kadar geçtiğimiz hafta Gençler Birliği'ne yenilse de bu akşam dolu tribünler önünde müthiş bir itici güçle, bir umutla sahada olacaktır. Kolay değil. Fenerbahçe hala sıkıntılar yaşayabiliyor, özellikle savunma anlamında. Bunları düzelttiği takdirde iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum bu akşam. Umut ederiz ki iki maçta da iyi bir skorla, iyi bir oyunla hatta tur geçilir. Şampiyonlar Ligi'ne kalır Fenerbahçe. Ama şunu da belirtmekte fayda var. Tabii ki öyle olmayacaktır ama Gençler Birliği karşısındaki oyunu olursa Fenerbahçe bugün çok çok zorlanır rakibi karşısında. Çünkü
1: Kartal, tam burada bir şey girip söyleyeyim, sen devam.
0: Tabii.
1: İlk hafta maçlarında bence yenilen Fenerbahçe dört büyükler içinde en kötüsü değildi yani. İyi top oynadı.
0: Yok, değil. Değil. Mesela hala onu söyleyecektim zaten. Yani mesela maça iyi başlayan taraf Fenerbahçe'ydi. Kesinlikle Fenerbahçe'ydi. Özellikle Talişka'yı ayrı bir parantez açmak lazım ama daha sonrasında işte o yenilen gollerden sonra demoralize oldular. Evet, son 10 dakika iyi bir baskı kurdular. Oyunu, skoru yakalama adına, beraberlik adına, ama yetmedi. Ha, Fenerbahçe bu an şu anlama gelmesin. Yani Gençler'le yenildi ama çok kötü çok mu kötü değil? Hayır, değil. Ligin Beşiktaş'la beraber bence en hazır takımlarından biri. Beşiktaş'ı daha üstte tutuyorum ben. Fizik olarak da fena değiller ama Fenerbahçe'de hala eksiklikler var. O yüzden Gençler Birliği karşısındaki hataları yapmamaları lazım. Yaparlarsa sıkıntı çekerler, onu söyleyelim.
2: Şimdi tabii Gençler Birliği mağlubiyetinde en çok konuşulan konu teknik direktör İsmail Kartal'ın yaptığı rotasyon kararıydı. Burada maç sonunda da çok tartıştık buradaki stüdyomuzda. Ki Beşiktaş da yaptı bunu ama Beşiktaş sonucunu alabildi. Evet. Fenerbahçe'de özellikle hoca işler kötü gitmeye başladığında, arka arkaya geriye düştüğünde hemen değişiklikler yapıp ana tercihini sahaya sürdü. Ancak oradan sonuç alamadı. Belli ki iki farklı karşılaşma olarak değerlendiriyor. Oyuncuların performansı ve motivasyonu da bu yönde gidecek. Şimdi bunu düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin önceliği bu karşılaşmada ne olacak? Yani bir an önce Kadıköy'de turun mümkün olduğunca bitirecek skoru almak için ani baskıyla gol aramak mı, yoksa çok daha kontrollü, çok daha temkinli bir oyun mu görürüz Fenerbahçe'den bu akşam?
1: Bir filmde duymuştum. Savaş sizi düşmanınıza benzettiyse savaşı kaybettiniz demektir. Bu bizim dört büyükleri, bütün ligimiz için bunu benzetmeyi kullanabiliriz. Yani herkes, bütün teknik adamlar büyüklerde özellikle iki tane başarısız sonuçta ya da bir tane başarısız sonuçta hemen topun ağzına konuyor. Şimdi Vincenzo rotasyon yaptı, kazandı. Vincenzo büyük hoca oldu. Zaten bana göre büyük hoca, ayrı mesele. İsmail Hoca yaptı, olmadı. İsmail Hoca tukaka oldu. Ya bir günlük performanslar üzerinden bir kariyeri anında sıfırlayabiliyoruz. Öyle bir futbol iklimimiz, maalesef, öyle bir kültürümüz var. Şimdi İsmail Hoca bu rotasyonla çok kolay kazanabileceği Gençler Birliği maçını kazansaydı, kalesinde benim şimdiye kadar liglerde gördüğüm en flash kurtarışları yaptı yani. Bir işi kurtarışı mümkün değildi. Artık top mu çarptı, şans mı, ne bileyim. Fakat İrfan Can öyle toplar çıkardı, evet, ki
2: 11 kurtarışı vardı.
1: Yani Fenerbahçe çok rahat kazanabileceği bir oyun koydu sahaya. O ürünün meyvesini alamadı sadece. Alsaydı helal olsun İsmail Hoca'ya. Lyon maçı öncesi yıldızları da korudu. Takımı da yormadı filan olacaktı. Top çıkmadı. İşte yok, penaltı beklentisi oldu. Şu oldu, bu oldu. Rakip kaleci hayatının oyununu çıkardı filan. Yenildi, ne olabilir. Ama bizde o kültürel iklim oluşmadığı için hemen şunu biliyoruz. Her hocanın, her takımda her hocanın mutlaka gizli muhalifleri var. Başarısız bir sonuç olsun da ortaya çıkıp hocayı eleştirelim. Ya hocaların eleştirmesine hiçbir lafım yok. İyi zamanında yapın bunu ama. Ya iyiyken onda gördüğün eksiklikleri uygun edepli bir dille anlatırsan kimsenin sana bir söyleyecek bir sözü olmaz. Ama sanki pusuda bekliyormuş gibi bir hata üzerine hemen hocaya yüklen. Ya ben de İsmail Hoca'nın bir sürü hatası olabilir. Ama birazcık vicdan sahibiysen eğer, Fenerbahçe'nin bu oyunda bu maçı kazanacak çok fazla pozisyon bulduğunu hepimiz gördük değil mi? Bazen atılması, sen kalene giren iki top gol olur. Senin topların direklerden döner, çizgiden çıkar, kaleci kurtarır, atamazsın. Futbol zaten bu yüzden kitlelerin sporu, öngörülemediği için. Öngörülemeyen oyunlardan birinin kaybedeni oldu diye Fenerbahçe.

0: gitti hemen, o gitsin bu gelsin. Ya bunlar hastalıklı bir yapı ve biz, bizim Türk futbol ailesi olarak asıl halletmemiz gereken konu aslında bu. Ama sadece skorlar üzerine odaklanmış bir futbol ikliminin paydaşları olduğumuz için sadece yıkma konusunda bir örgütlü bir yapı gösterebiliyoruz. Bir şeyi yıkalım, inşa edelim de kimse bir şey söylemiyor. Yani ben şeyi çok merak ettim. Çok baktım, görmek istedim yani. Ya tamam, Fenerbahçe yenildi, yenilirsin. Gençler Birliği'ne ilk defa yenilmiyorsun. Geçen sene de yenilmişti galiba. Olabilir. Niye bunu bir yıkım aracına hemen dönüyor? Yıkım ekipleri hazırda bekliyormuş gibi. Hurra, gidelim yıkalım şurayı. Biraz da iyi şeylerini de görün. Daha ligin birinci haftası. Sadece İsmail Hoca için söylemiyorum bunu. Fatih Tekke için de, Okan Hoca için de. Ya durun, bismillah ya. Ya şu futbol kültürüyle şimdi Avrupa maçlarına çıkacağız bugün yarın. Takımlarımız daha iyi oyunculara sahip. Ya bireysel olarak, birey olarak bakıldığında. Ama kazanamayabilirsin de ki yani o evrensel pencereden bakarsan da rakiplerin daha avantajlı görünüyor. Çünkü hepsinin bir sistemi var. Yani oyuncu değeri düşük olsa da oyun değeri yüksek olduğu için sana direnç gösterebiliyor. Ve onlar için kazanmak sürpriz olmuyor. Bize sürpriz geliyor. Bizim takım bu kadar pahalı oyunculardan kuruluyken onlara nasıl kaybediyoruz? Evet, onlara kaybediyorsun çünkü hani Picasso'ya tablosunu satıyormuş ya, bunu herkes her türlü anlatır. Yani ben Picasso geldi aklıma. Ya 5 dakikalık tablo için 1 milyon dolar istenir mi? Hayır ya, 5 dakikalık tablo değil. 50 yıl artı 5 dakika. Yani Avrupa takımlarının da arkalarında hepsinin 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık emekler var. Onlar artı 90 dakika oynuyorlar. Biz sadece satın aldığımız kaliteli oyuncular üzerinden o günün 90 dakikasına talibiz. Ya zaman zaman o günün 90 dakikasının kazanan oluyorsun zaten. Ama bir yapı inşa edemediğin için kimse sana saygı duymuyor. Kimse senden gerçekten de korkmuyor, çekinmiyor. Çünkü senin zaaflarını biliyoruz. Sen bireysel harekete kodlanmış bir kültürün ürünsün. Takım oyunun yok senin. Birlikte hareket etme bilincin yok. Öyle bir iraden, arzun da yok. O yüzden günlük skorlar gelmeyince de en kolay nedir? En kolay hedef kim? Hoca. Hoca biraz iyi olsa tak yönetim. Ya sen kendin taraftar olarak kendini eleştirebiliyor musun ki yönetimine ve hocana yöneliyorsun hemen? Bir önce bir kendine bak, sen neyi eksik yapıyorsun? Sen kazanmaktan başka her şeyi başarısızlık olarak görüyorsun ya. Hastalık bu. Bu hastalığı teşhisini yapıp ona yönelik bir tedavi uygulayabilsek ayağa kalkacak Türk futbolu. Çünkü müthiş bir enerji var.
1: O yüzden bir şey olmuyor zaten yıllardır. Hepsi için geçerli. Yani bütün kulüpler için geçerli.
0: Tabii, sistemden
1: kimse kendini, herkes kendi dev aynasında görüyor. Artı öz eleştiri yok. O kültür yok zaten bizde. O kültür olmadığı
0: başarısızlık
1: için
0: varsa da zaten
1: hep başkalarının
0: yani yüzünden. Evet, Kartal dediğin gibi bizim hiçbir günah, biz her şeyi doğru yaptık. Evet. İşte başkaları, bazen hakemler, bazen federasyon, bazen rakip takımın hocası, teknik direktörü, yönetimi, bazen hiç ummadığın birileri, ama asla sen değil. Biz her şeyi mükemmel yapıyoruz.
2: Peki hazır İsmail Kartal demişken o zaman bir düne gidelim. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenledi ve Lyon maçı öncesi soruları yanıtladı. İsim isim oyuncuların durumu hakkında konuştu İsmail Kartal. Kerem Aktürkoğlu da kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere bakın nasıl yanıt verdi.
3: Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takım, organize bir takım, atlet oyuncuları var. Antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Sonuçta Lyon takımı tabii ki, yani her ne kadar tecrübeli bir takım, Avrupa'da kupalarına katılmış, daha önceki yıllarda mücadele vermiş bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde maçtan ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek yarın futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Birlikte yarın bu maçı oynamamız gerekiyor. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçe'miz için hep birlikte mücadele etmeliyiz ve en iyi sonucu alarak yarınki maçtan güzel bir sonuçla, skorla ikinci maç için ayrılmayı düşünüyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çok çalışmayı seven, çok iyi bir profesyonel, 6 tane dil konuşabilen, bana geldi dedi ki hocam ben Türkçe öğreneceğim, 3 ay sonra beraber Türkçe konuşacağız dedi. Ben de tamam dedim. Bu kadar açık, yani böyle kendine güvenen, özgüvenli bir çocuk, bir oyuncumuz. Tabii ki eksikleri var, şu an %100 hazır değil ama Avrupa listesinde var. Yarınki maç kadrosuna da kendisini alacağım. Şu an herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece birazcık dayanık.

0: bıyıklılığı ile ilgili sorunu var. Bunu da birkaç hafta içerisinde bu sorunu ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Ama yarın kadroda olacak. Maçın gidişatına göre değerlendireceğiz. Talisca, kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz. Çok düzgün, çok karakterli bir çocuk. Ne söylediysem gözümün içine bakıyor, harfi harfine yerine getiriyor. Ondan ne görev istersem oyun içerisinde yapmaya çalışıyor. Ondan da çok mutluyum. Kendisi daha fazlasını Fenerbahçe için nasıl verebilirim diye oyun içinde de çok çırpınıyor, mücadele ediyor Talisca. Vedat da geldi. Vedat da şu an hazır. O da %70 civarında hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra belirleyici olacak. Sonuçta biz de hangi maç olursa olsun bütün oyuncularımızı biz çok güveniyoruz. Hepsi kaliteli ve karakterli oyuncular. Hangi maçta hangi oyuncuya görev verirsek o oyuncu oynayıp o diğer oyuncu ona saygıyla bakıyor ve saygı gösteriyor. Böyle bir takımda bunun içinde hepsiyle gurur duyuyorum.
1: Fenerbahçe olarak, camia olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Uzun zamandır hem taraftarımızın hem de camiamızın en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika ama tabii ki biz maç maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta playoff için, ilk maç için güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. Sonrasında dediğim gibi diğer maçımıza odaklanacağız. Umuyorum hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda güzel bir başarı elde ederiz yarın. Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur büyük ihtimalle. O yüzden ben başında da söyledim. Ben eleştirileri hiç olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum. Bunu bir fırsat olarak görüyorum her konuda. Çünkü eleştirildiğiniz zaman bunu olumlu tarafa çevirebilecek olan kişisiniz. Tabii ki zaman zaman futbolda her zaman iyi günler yok, kötü günler de var. Bu kötü günlerde büyük futbolcuları, büyük oyuncuları, büyük takımları ayıran şey de zor zamanlarda verdikleri reaksiyonlardır. Ben de takımım da bu konuda bu zamana kadar hep olumlu bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki yarın da bu büyük bir fırsat. Dediğiniz gibi eleştiri oldu, olmuştur yani, çok şey değil. Oldu ama bizi pek, o maç bitti. Şimdi yeni önümüzde reaksiyon verebileceğimiz çok önemli bir Lyon maçı var. Bu maçtan güzel bir sonuç alırsak tekrardan bu havayı da olumlu tarafa çekebileceğimizin de farkındayız. Sorunuza gelecek olursak tabii ki pivot veya normal santroforla hayatı boyunca hep santrofor oynamış biriyle oynamak her futbolcu, yani orta saha için de çok daha değerlidir. Kanat oyuncuları için de daha değerlidir. Ben de tabii ki daha rahat edebiliyorum o profilde oynayan futbolcularda. Ama geçen sene de, bu senenin başında da Talisca 4 gol attı 4 maçta. Takımın en golcü oyuncusu. Yani şimdi Talisca'ya da haksızlık olur. Talisca belki forvet oynayacak, oynayan futbolculardan daha iyi performans sergiliyor. Ben saha içinde oynadığım her futbolcuyla, her takım arkadaşımda olumlu bir şekilde, iyi bir şekilde anlaştığımı düşünüyorum. Zaman zaman tabii ki istediğimiz performansları hepimiz saha yansıtamıyoruz ama dediğim gibi bunu olumlu tarafa çekecek olan da, reaksiyon verecek olan da bizleriz. Yarın da kim oynarsa oynasın takımı için, taraftarımız için, camiamız için en güzel şekilde mücadele edecektir.
2: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve oyunculardan Kerem Aktürkoğlu'nun maç önü açıklamalarını dinledik. Şimdi bu açıklamalarla birlikte maçı değerlendirmeye devam edelim. İsmail Kartal maçla ilgili kendi kimliğimizle mücadele edeceğiz dedi. Oyuncuların durumunu anlattı. Lukaku muhtemelen maçın gidişatına göre forma giyecek. Ederson kalede olacak. Birazdan muhtemelen 11'lere gittiğimizde orayı daha detaylı konuşuruz. Bir de Kerem Aktürkoğlu'nun bu eleştirilerle ilgili yaptığı açıklama var. Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yok dedi. Neler söyleyeceksiniz bu açıklamalarla ilgili?
3: Şimdi ona geçmeden ben de çok kısa bir Gençler Birliği maçıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet, rotasyon yapıldı. İtalyan'a daha ölçülü yaptı. İsmail Hoca daha cesur, daha radikal davrandı. Oldu, tutmadı, olmayabilir. Ben de Selahattin abiye katılıyorum. Yani ligin daha ilk maçı oynanıyor. Hemen yerden yere vurmanın yanlış olduğunu düşünüyorum ama mesela bazı ısrarları yapmaması lazım hocanın. Yani İrfancan konusunda biraz ısrarlı davranıyor gibi geliyor bana. Tamam, doğrudur, tanıdığı, bildiği oyuncu, kişilik olarak da sevebilirsiniz, o ayrı mesele. Ama burada ortak menfaat Fenerbahçe ise ona göre davranacaksınız. Ya ben bir Greenwood'un oynamaması

0: Süper Lig mi? Hepsi Süper Lig diyor. Tabii. Yani çoğu %90 ya kardeşim şampiyon olamıyoruz yani. Bir özlemimiz var açıkça söylüyor insanlar yani. Açız diyorlar şampiyonlar. Rakibimiz 4 sene şampiyon oldu. Diyorlar Beşiktaş zaten arada oluyor. Beşiktaş'ta da öyle bir sıkıntı yok. Ama Fenerbahçe olamıyor. Hepsi Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu istiyor. Ama şu da bir gerçek. Tabii ki Şampiyonlar Ligi de önemli. Fenerbahçe'de o anlamda Şampiyonlar Ligi'ne de bir özlem var. Tabii. Yani Galatasaray şimdi direkt gitmeye başladı. Şimdi Fenerbahçe şimdi Şampiyonlar Ligi'ne girdi diyelim. Oyuncular için de ayrı bir sahne olacak. Artı sezon sonu şampiyon oldu diyelim. Yine tekrardan direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Yani Şampiyonlar Ligi'nin de ben hem yönetim adına hem İsmail Kartal adına bir hedef olduğunu düşünüyorum. Yani girer, nereye kadar gruptan çıkar mı, nereye ilerler onu bilemeyiz ama ben bu akşamda Fenerbahçe'nin Lyon karşısında hedef olarak bu kafayla, bu mentaliteyle çıkacağını düşünüyorum. Şimdi dünkü basın toplantılarında evet İsmail Hoca'nın açıklamaları yerinde. Lukaku konusuna da değinmiş. Hı hı. Mesela özellikle şimdi herkesin en çok merak ettiği dış görünüşü tabii bazen yanıltabilir. Evet. Şimdi bazı oyuncular iridir, kemiklidir. Kemik hı hı. yapısı öyledir doğuştan. Çok kilolu zannedersiniz. Mesela bir Beşiktaş'ta da şey vardı, Hugo Almeida vardı.
1: Evet.
0: Aynı öyleydi yani. Kemik yapısı iriydi, sağlamdı. Biraz kilo aldı mı çok kilo almış. Halbuki öyle bir şey yoktu. Hı hı. Yani Lukaku'nun durumunu da açıklamış bulunuyor İsmail Kartal. Ama biraz fiziksel anlamda ve maç anlamında biraz gerilik var diyor. Onu idare edeceğiz diyor. Şimdi ben gol bölgesinde Fenerbahçe'nin bir sorunu olduğunu düşünmüyorum. Ki Talisca çok iyi başladı.
1: Evet.
0: Ki normalde gerçek yeri santrafor değil. Ya Beşiktaş'ta Şenol Hoca da oynatmıştı arada bir. Başarılı da olmuştu. Son dönemi ayrı tutuyorum. Ya burada sezona çok iyi fırtına gibi giren bir Talisca oldu. Yani şimdi elinizde sizin evet Lukaku var, Vedat var. Bunlar varken tabii ki gerçek orijinal bölgesi olanlar santrafolar oynamalı ama şu anki mevcut tabloda bu performansa Talisca'yı da kesemez hoca. Onu söyleyeyim yani geride Lukaku da olsa şu anki tabloda kesemez. Ha, kesse dahi en kötü Asensio'nun yerine alır. Çünkü formda bir Talisca var. Hoca da zaten bu yönde bakacaktır. Yani Fenerbahçe'nin hücum anlamında bir sorununun yaşanacağını düşünmüyorum ama savunma anlamında hala problemleri var. Özellikle orta sahada da zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu akşam Kante'nin de olacağını düşünüyorum. Kerem'le ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum. Tabii. İşte eleştirilmediğim hiçbir dönem olmadı diyor. Bakıldığı zaman olabilir doğru. Ama şu da bir gerçek ki yani bu işi profesyonelce yapıyorsanız iyi olmadığınız zaman bu bir iki maç özelinde söylemiyorum. Süreklilik alırsa bu performans kötülüğü ya o zaman insanlar sizi eleştirir. Çünkü maliyetli bir oyuncusunuz. Hala Galatasaray'daki performansını göremedik biz Kerem'den. Ben kaliteli bir oyuncu olduğunu zaten düşünüyorum. İyi bir oyuncu Kerem. Ya burada da eleştirilmediğim hiçbir yer dönem yok derken bence burada da bir eleştiri var. Bir kinaye var. Ya yani burada kinayeli bir şekilde konuşuyor Kerem. Yani biraz da aba altından yani siz hep beni zaten eleştiriyorsunuz. Yani burada bir tepkisi var oyuncunun.
1: Evet.
0: Yani içinin rahat olmadığı bence belli. İçi rahat değil Kerem'in. O da sanki böyle özellikle geçen seneden kalma. Yalnız bu dönem değil evet. Zaten bu dönem başarılı ne kadar oldu. Geçen seneden kalma içinde bir sıkıntı var. Bir uhde var hı-hı. oyuncunun. Bunu dile getirmiş oldu. Evet performansı olarak geride. Ben de geride olduğunu düşünüyorum ama Kerem öyle hemen bir maçta, iki maçta, beş maçta falan böyle kaybedilecek bir oyuncu değil. Onu da söyleyeyim yani.
1: Özür dileyerek araya giriyorum. Zaten eleştirilmeyen hiçbir futbolcu kesinlikle. Veya yönetim veya hoca yok. Ama işte sürekli olarak bir oyuncunun üzerinden de eleştiri başlığı altında konu yaratma çabası hep doğru. Kerem'e karşı var. Yani tabii. Orada biraz medyanın da böyle bir yönlendirmesi var. Olduğunu kabul etmek
0: var.
1: Lazım.
0: Doğru.
1: Yani sürekli
0: doğru.
1: Kerem'i gördüklerinde doğru. Baskı, eleştiri, ne doğru. Düşünüyorsun? Tribün tepkisi hep bu yönden doğru, Kerem'de doğru. Bir konuya çekiliyor gibi geliyor
0: doğru,
1: bana bilmiyorum.
0: Haklısın Rezan. Şimdi ister istemez bu oyuncuda baskı oluşturuyor. Şimdi kolay değil. Zaten hep diyorlar ya bonservis olarak iyi bir meblağ ödenmiş, gelmiş. Mesela hatırlayın aynı şeyler Orkun için de yapıldı.
1: Hı hı.
0: Yani geçtiğimiz sezon ilk geldiğinde Orkun iyi miydi, kötüydü? Bence çok kötüydü ilk geldiğinde Orkun. Hep şu konuşuldu ya 30 milyon bonservis verdiniz işte

0: takımın için en çok kazanan oyuncu. Toplama vurduğunuz zaman işte vergilerle falan 60-70 milyon eurolara veriyor. Bu para eden mi falan dendi. Yani hepimiz ben de eleştirdim. Yani performansını görerek eleştirdim. Parası beni ilgilendirmez. Parasını kulüp düşünsün. Yani veren onlar, bizi ilgilendirmez. Yani biz söyleriz. Şu pahalıdır. Bu oyuncu bu para etmez. O ayrı mesele. Ama performans olarak aynı şeyi Orkun da yaşadı ya da diğer oyuncular da yaşadı. Sonra Orkun toparladı. Yani Kerem'in de artık, evet ben de katılıyorum, çok zaman zaman üstüne gidildiği oluyor. Ama Kerem'in de artık bu şey sis bulutunun üzerinden atması lazım. Yani oradan çıkması lazım bu girdaptan. Evet. Yani sadece işte beni eleştiriyorlar kardeşim, ben buna taktım öyle, nasıl olsa eleştiriyorlar, oynamayayım falan, öyle bir şey yok. Beklenti yüksek Kerem'den.
1: Evet.
0: Çıkacak, oynayacak, bunları bertaraf edecek. Yani başka yolu yok. Böyle olursa daha da üzerine giderler. Haksızlıklar yapıldı mı? Yapıldı. Ama sen de profesyonelsin. Yani dünkü çocuk değilsin ya da üçüncülükten dün gelmedin. Artık
1: zaafını
0: profesyonelsin
1: çok göstermemek
0: yani. Tabii artık
1: gerçekten
0: tecrübelisin de. Evet. Ona göre bakacak önümüzdeki döneme.
1: Selahattin Kınalı, açıklamalarla ilgili bir yorumunuz var mı? Hem İsmail Kartal hem Kerem Aktürkoğlu.
2: İsmail Hocam dedi ki Lukaku 6 dil biliyor dedi. Aklıma bu Karadeniz Ardeşenli, sen bilmezsin belki. Eskiden Haliç'te teknelerle karşı yakalara yolcu taşınırdı. Çok kullanılırdı yani. Un kapanından karşı Perşembe pazarına.
0: Hala var abi.
2: Çok nadir şimdi. Eskiden zorunlu olarak onlar vardı. Evet. Çok çalışırlardı yani.
0: Bir de eski mallar falan var.
2: Turist kafilesi gelmiş, işte onları bindirmişler. Rehber işte şöyle iyiler, böyle iyiler. Birisi 8 dil biliyor. Birisi işte dünyanın en büyük matematik dairesi. Şu böyle iyi, bu böyle iyi. Bir açılmışlar, bir fırtına, bir boran. Bizim Memişemize demiş ki, Memiş Reis, fırtına çıktı. Tekne alabora olabilir. Bunun senin 8 dil bilen o profesörün yüzme biliyor mu demiş. Şimdi yüzme bilmiyorsa, şimdi Lukaku 6 dil biliyor mu?
0: Kurtarmaz o zaman işte diyor.
2: Ya Lukaku tamam, çok zaten dediği gibi hocanın, pozitif bir çocuk çok belli. Ama bana göre Fenerbahçe'nin önceliği olan santfor tipi değildi. Ağır bir santforu vardı zaten, bir tane daha aldı. Kerem basın toplantısında aslında söylemek istediğini anlayanlar için söylüyor ya da benim anladığım şekliyle söylüyor. Yani bana Icardi gibi, Pavlidis gibi bir santfor isterdim demeye getiriyor da sonuçta yönetim kararıydı, ne diyecek? Lukaku'yu aldılar, onunla o işleri görmeye çalışacak. Yani Pavlidis gibi birisi gelseydi ben Icardi'ye bile uygun buluyordum. Kerem yine eski verimini yakalardı ama Kerem'in şöyle bir oyuncu profili var, öyle oyun karakteri var. Kerem araları karıştırmayı seviyor, arkaya koşu, topu pasları, şu bu. Kerem'in oyun karakteri bu. O oyun karakterinde zaten top kaybın olur. Yani insanların gözüne batmaz da sallıyorum. Messi'nin bile oyunlarda top kaybı ortalama bir orta saha oyuncusundan çoktur. Çünkü sürekli araştırır, dener. Kerem de sürekli araştıran, deneyen bir oyuncu ve bundan çok daha ileri gitmesini de beklemiyorum ben Kerem'in kariyer olarak. Çünkü iklimimiz ona müsait değil. Kerem'in de yaşı 25-26'lara geldi. Ya bu işler yani 15-16'larda başlar o gelişim. 19'larda falan biter. Temel değerleri yüklersen vücuduna, ondan sonra ayrıntılar başlar. Çok küçük ayrıntılar, çok küçük dokunuşlar, ancak o kadar olabilir. Kerem'den verim almak istiyorsan, bana göre işte Pavlidis, Icardi türü bir santfor alınmalıydı. Alındı Lukaku. Alınana kadar biz görüşümüzü söylüyoruz. Alındıktan sonra da Lukaku da bir anne baba evladı, bir profil, bir kültürler coğrafyasında bir gezintiye çıkıyor. Bambaşka bir yere geliyor. Onun da şansı, talihi bol olsun. O ayrı mesele ama ben Kerem için yapılacak bir santfor transferinin iki transfer birden olacağını söyledim başından beri. Bir kez daha söylüyorum. Kerem'i de kazanırsın. İşte Pavlidis ya da Icardi ya da o profile yakın bir santfor alırsan iç saha oyunlarında sürpriz puanlar da kaybetmezsin. Mesela Gençliğe Birliği oyununda klasik bir santfor olsaydı Fenerbahçe'nin çok rahat kazanabilirdi. Yoktu Talisca. Talisca birçok pozisyona girdi, evet. Ama Gençliğe Birliği takımının bu kadar rahat gelebilmesinin nedenlerinden biri de senin öndeki adamlarından birinin Talisca olması. Top sendeyken Talisca var, muhteşem. Top rakipteyken Talisca yok. Zaten top rakipteyken işte Asensio yok. Bir sürü olmayan oyuncum var. O oyuncu sayısını azaltmanı sana emrediyor modern futbol. Yani Fenerbahçe ya da başka takımlar top rakipteyken de oyunun içinde kalacak hücum oyuncularına ihtiyaç.

0: yaş diyorlar artık. Talisca o profilde bir oyuncu değil ama yetenekli. Elbette çok yetenekli. Yani adam tepeden tırnağa futbolcu. Yani futbolu bıraktıktan sonra mahallede bütün takımı onun üzerine kurarlar. Talisca abi gel bize bir takım kur. Hani iddiasın amaçları olur. Öyle usta bir oyuncu yani. O ustalığını kaybetmez ama modern futbolun ihtiyaçları başka. İşte al 5 maçta 5 gol attın. En kritik maçta yenildin. Yani iyi kötü oynamadın ama takım ihtiyacı daha çok gösteriyor kendini. Bireysel yeteneklerden çok. Evet. Yoksa 300 milyonluk takımın var, rakibin 30 milyonluk. Tek başına bunlar rakibi yenmen için yeterli olmuyor. Onu gösterdi bize bir kez de.
1: Peki şimdi hem Fenerbahçe'nin hem de Olympic Lyon'un muhtemel 11'lerini ekranlarınıza taşıyalım. Sarı lacivertler bu akşam saatler 22'yi gösterdiğinde Lyon'a karşı işte bu 11'le sahaya çıkabilir. Ekranlarınıza geliyor. Kalede Ederson'un forma giymesini bekliyoruz. Savunmanın sağında Semedo, solunda Archie Brown, stoperlerde Nathan Ake ve Skriniar. Önlerinde Guendouzi, Kante ve Asensio üçlüsü. Hücum hattının sağında Greenwood, solunda Kerem. İleri uçta ise Talisca'nın forma giymesini bekliyoruz. Rakip takıma göz atacak olursak Lyon bu akşam karede Graf forma giyecek muhtemel ihtimalle. Savunmanın sağında Niles, solunda Abner, stoperlerde Niakate ve Kluivert'ın forma giymesini bekliyoruz. Önlerinde Tesman ve Morton, Tolisso üçlüsünün sahaya çıkma ihtimali yüksek. Hücum hattında Nuama, Fofana ve Openda'nın forma giymesini bekliyoruz. Şimdi muhtemel 11'leri de değerlendirirken biraz da Lyon cephesinden hareketle maçı değerlendirelim istiyorum. Prag maçında ilk olarak yenildiler 2-1, sonrasında 3-0 kazandılar. Burada yine en çok konuşulan şey hocanın kadro tercihiydi. Çünkü ilk Prag maçında daha temkinli bir kadroyla sahaya çıkmıştı. Daha savunmayı kalabalık tutmuştu Fonseca ama ikinci maçta bu durum eleştirilince rövanş maçında yine ideal 4-3-3 hattına döndü ve o ideal üçlüsüyle, hücum üçlüsüyle evet, sahaya çıktı. İstediğini de aldı, hatta daha da fazla gol bulabilirdi. Çünkü çok fazla üretmişti o karşılaşmada da. Muhtemelen yine o Prag maçındaki hikayeyi bozmayacaktır Fonseca. Burada dikkat edilmesi gereken husus gerçekten de hücum üçlüsü. Evet, Fofana ile diğer oyuncu Nuama sakatlıktan döndü. Ciddi bir sakatlıktan döndü. Şu an çok formlarında olmasalar bile Openda ile birlikte aşırı atletik, aşırı hızlı bir hücum hattı olacak Fenerbahçe'nin karşısında. Fenerbahçe'nin ilk çözmesi gereken konu bu üçlünün hızına ayak uydurmak ve onları olabildiği kadar bastırmak olacak diyebiliriz, değil mi Kartal Yiğit?
2: Kesinlikle. Zaten Lyon'un en önemli gücü, ya da şöyle diyebiliriz, Lyon'un oyun yapısı bu 3 oyuncu üzerine kurulu. Hı-hı. Özellikle yani hücum anlamında işte Fofana, evet sakatlık yaşadı, sıkıntılar oldu ama yavaş yavaş formu da tutsa çok yetenekli, atletik bir oyuncu.
0: Ya şimdi Kartal, bu ara dönemsel olur çok Fofana yaptı derler ya, çok incir yaptı bu sezon. Çok Fofana var. Bu hangisi? Çok
1: Malik çok Fofana.
0: Bizde de bir sürü
2: çok var. Evet, Fofana. Çok var. Fofana
0: hangisi dünyada çok yani? Var.
1: Bu Malik Fofana.
2: Malik.
0: Genç. Nereden? He, gençlerden.
1: Evet.
2: Değil mi? Bunun yaşı kaç?
1: 21 olması lazım.
0: Kluivert da bizim Patrick Kluivert'ın oğlu falan mı? Bir de Kluivert var ya.
2: Kluivert vardı. Evet. O Kluivert olabilir.
0: Çok da Kluivert yaptı sırrına üzerinden.
1: Kluivert. Evet. Ruben Kluivert bu da. 25 yaşında.
0: Ha, bu o kadar genç değil.
1: Yok, o kadar genç değil. Hemen bakıyorum. Evet, Kluivert ailesinden gelme. Aynen öyle. Malik Fofana da 21 yaşında hocam. 21 yaşında, Belçikalı. Malik. Bir sürü var Fofana, Ture.
0: Çok
1: Ture. Var
0: canım. Çok. Openda ama herhalde şu an bu kadronun en tehlikeli adamı o. Openda görünüyor. Evet, lafını evet, böldüm Kartal, kusura bak.
2: Yok. Şey yani o dedik ki hücum. Hücum anlamında iyi bir takım. Yani Fenerbahçe'nin buna önlem alması lazım. Dikkat edecektir zaten. Yani bizim buradan söylememizin çok manası yok ama hoca analiz etmiştir. Şimdi Openda evet iyi bir santraforları var. Yani dinamik, şimdi zaten Fransa Ligi genelde atletik oyuncular üzerine kurulu bir lig. Yani işte Afrika kökenli oyuncuların dünyada en fazla oynadığı lig Fransa ve Belçika.
0: Milli takımda 8 siyahı var.
2: Aynen, milli takımları zaten Afrika,
0: evet,
2: Afrika gibi bir şey yani. O yüzden bu tarz oyuncular her zaman atletizmi ön plana koyan işte dinamik oyunculardan kuruldur Fransız takımları. Buna dikkat etmesi lazım Fenerbahçe'nin. Kenarlarda çok boşluk vermemesi lazım. Yani işte Fofana olsun, Openda olsun, mesela bunlar alıp gidebilecek tarzda, hı hı, oyuncular. Bunları kitlerse Fenerbahçe'nin ben başarılı olacağını düşünüyorum. Mesela stoperde de oynuyor herhalde. Niyakat de var.
1: Evet. O da orada önemli. Da ama şöyle bir parantez açmak lazım. Tagliafico oynayamayacak. Bence onun da etkisini hissederiz yani, evet, savunma zafiyeti olarak. Çok özür dileyerek bir virgül koyalım buraya. Değerlendirmeye devam edeceğiz ama şimdi karşılaşmanın hakemi Sven Jablonski olacak değerli izleyenler. Şimdi hakemin de performansı tabii merak edilecek. Hakemi de yakından tanımak üzere UEFA hakem koçu ve Aspor yorumcusu Burçin Keskin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Teşekkür ediyoruz.
3: Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, siz nasılsınız?
3: Benden iyi, çok teşekkürler. Selahattin Kınalı ve Kartal Yiğit'e de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum buradan.
2: Biz de buradan sevgiler, saygılar.
1: Evet, karşılaşmayı değerlendiriyorduk. Biz muhtemel 11'lere geçtik ama biraz da hakemi de yakından tanıyalım. Tabii Avrupa'da özellikle Dünya Kupası'nda uygulanan kurallarla birlikte yeni bir döneme de giriş yapmış bulunmaktayız. Hakemin kararlarını da yakından ilgilendiren belli başlı kurallar da var. Bu akşam nasıl bir hakem performansı göreceğiz? Size bırakalım sözü.
3: Reza'nın tabii UEFA için en önemli maçlardır bunlar. Şampiyonlar Ligi playoff maçları. Yani her takım için 30 ila 50 milyon euro arasındaki bütçelerden söz ediyoruz burada. O yüzden de dikkat edersek zaten UEFA'da hep en önemli hakemlerini atamış. Yani bu akşam diğer maçta Serdar Gözübüyük var. Glenn Nienberg var. İşte yarın François Le Texier çıkıyor maça. Öbür taraftan Davide Massa var. Hemen hemen Sandro Scharrer var. Mesela bizim ülkemizde Cuma ve Cumartesi VAR görevi yapan Feda İhsan da playofflarda Sandro Scharrer'in VAR hakemi olarak görev yapacak yarın. Yani devam ki zaten en önemli hakemlerini bu maçlara verirler. UEFA'nın da en önem verdiği maçlardan bir grup diyebiliriz bu Şampiyonlar Ligi playoffları için. Şimdi Fenerbahçe maçına atanan Sven Jablonski açıkçası birazcık ilginç bir atama olarak nitelendiriliyor. Neden? Çünkü 36 yaşında, çok genç ve Alman hakemliğinin aslında jenerasyon değişiminin önemli örneklerinden biri olarak lanse ediliyor. Ama dediğim gibi genç bir hakem. Yani bu tip maçlarda aslında birazcık daha tecrübenin ön plana çıktığından bahsedebiliriz. O yüzden yani diğer hakemlere baktığımızda işte niye bir François Le Texier değil, niye Dünya Kupası'nda görev alan Nienberg değil diye açıkçası soru işaretleri var. Ama ve lakin UEFA da şu anda Alman hakemliğinde özellikle Sven Jablonski'nin daha ileride daha çok fazla maç yönetmesini hedefliyor. Ve o yüzden bu maç aslında Sven için de çok önemli. Yani bu sezonunu belli edecek bir maç. O yüzden elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. Ben o yüzden bir kere ilk başta olumlu bulduğumu söyleyeyim bu atamanın. Şimdi hakeme baktığımızda geçen sene DFB Pokal, yani Almanya'nın Federasyon Kupası finalini yönetmiş Bayern Münih Stuttgart arasında oynanan. 2023 yılında katıldığı U19 Avrupa Şampiyonası'nda final yönetmiş. Bunlar hep çok önemli taşlardır hakemlikte aşılması gereken. Bunlar da başarılı olduğunu görüyoruz hakemin. Genel anlamda baktığımızda şimdi son iki sezonda bu seviyelerde 12 tane maç yönettiğini söyleyebilirim. Burada rakamlar da var zaten. Burada önemli olan nokta şu, 295 foul çalmış. Bunların 147 tanesini ev sahibi yapmış, 148 tanesini misafir yapmış. Yani neredeyse ortadan ikiye bölmüş. Yani çok ortada maç yöneten bir hakemden bahsediyoruz. Bu şu demek, yani çok ev sahibi avantajımızı kullanamayabiliriz. Ama hep söylüyorum, önemli olan ev sahibi avantajını kullanmak değil, iyi bir hakemle maç oynamaktır. Sarı kartlara baktığımızda 21 sarı kartı ev sahibine çıkartmış, 28 misafir takım kart görmüş. Burada sarı kartlarda birazcık daha misafir takıma kolay çıkarttığını söyleyebiliriz ki bu bizim için avantaj. Şimdi bu yönettiği maçların hiçbirinde direkt kırmızı kart göstermemiş. Bu önemli. Ayrıca sadece bir tane ikinci sarı karttan kırmızı kart göstermiş. Şimdi bu maça baktım. Bu ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdiği maçta Bodo Glimt Manchester City maçında 67. dakikada Rodri'ye gösterdiği ikinci sarı kart. Bundan ders aldığını düşünüyorum ben. Çünkü o gösterdiği ikinci sarı kart aslında bizim hep söylediğimiz uzaydan bile gözükecek netlikte. Yani kristal kril derler UEFA'da. Kristal netliğinde bir sarı kart değil. O yüzden ben bu akşamda ikinci sarı kartı kolay gösterebileceğini veya böyle sarı kart gören oyuncuların kendini çok tedirgin hissetmemesi gerektiğini söyleyebilirim. Aşırı büyük bir hata olmadıktan sonra ikinci sarı kartı göstermeyecektir. Genç hakemler genelde talimatlara çok bağlı kalırlar. O yüzden Fenerbahçeli oyuncuların burada dikkat etmesi gereken dört tane önemli nokta çıkarttım. Bir tanesi hız ve şiddet. gösterdiği sarı kartlara baktığımızda genelde hareketlerdeki hız ve şiddetlere cezalandırdığını görebiliyoruz. Yani eğer bu hız ve şiddet belli bir seviyenin üstündeyse sarı, daha üstündeyse kırmızı çıkarabilir. Ama dediğim gibi kırmızı kart çıkartmadığı için biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Ayağa basmalar, bu da şu ellerin ve kolların kural dışı kullanımına da dikkatli. Sarı kart çıkartabiliyor. Çok az sarı kart çıkartan bir hakem değil. Bunun dışında yine çok önem verdiği nokta bu taktiksel fauller. Yani geçiş hücumlarını engellerseniz veya bir oyuncunun önü açıksa faul yaparsanız genelde sarı kart çıkartıyor. Ki bu akşam buna da sanki rastlayabiliriz diye düşünüyorum. Bir de 1.90 boyunda fiziği iyi bir hakem. Diyaloğa açık, o yüzden çok böyle itirazdan hemen sarı kart çıkartan bir hakem değil. İyi bir seviyede diyalogla bazı pozisyonları tartışabiliriz. Son olarak da şunu söyleyeyim. Çok sert bir maç bizi beklemiyor. Çünkü genç hakemler çok sert bir maç oynatmak yerine faullerle kontrolü altına alacaktır maçı. Ben çünkü maçın biraz sert başlamasını bekliyorum. Son olarak da bu akşam bol şans diliyorum Fenerbahçe'ye. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hafta sonundaki Gençler Birliği mağlubiyetinden sonra çok aşırı eleştirildiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Tabii ki de galibiyet bekleniyordu bu maçta ama ben Fenerbahçe'nin çok hayırlı bir kayıp yaşadığını düşünüyorum. Çünkü bu maçtan önce gerek Gendüz'ü, gerek Skriniar'la Ake ikilisi çok aşırı fazla övülüyordu. Ve konsantrasyon kaybının nelere mal olabileceğini böylelikle bu Gençler Birliği deplasmanında görmüş oldu Fenerbahçeli oyuncular. Ben bunun olumlu yansıyacağını düşünüyorum Lyon maçına. Daha yüksek bir konsantrasyon seviyesiyle daha iyi olacağını ve en azından telafisi olmayacak bir maçta Fenerbahçe'nin daha konsantre olacağını düşünüyorum. Bol şans diliyorum. Umarım hakem şansı yanlarında olur.
1: Burçin Keskin, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız, yorumlarınız için. Böylelikle Sven Jablonski'nin de karnesini gördük. Bu akşam nasıl bir performans göstereceğini de göreceğiz ve sonrasında da yorumlayacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Evet, artık kısa bir süremiz kaldı. Toparlayacak olursak Lyon'un artılarını, eksilerini konuştuk. Muhtemel 11'leri konuştuk. Özellikle hücum hattındaki oyuncuların performanslarına da dikkat çektik. Şöyle kısaca bir özetleyelim hem izleyicilerimiz için de. Bu akşam saatler 22 gösterdiğinde Fenerbahçe Lyon'la playoff turu ilk maçına çıkacak. Lyon'da özellikle ön hattaki oyunculara çok çok dikkat etmek gerekiyor. Hızlı bir hücum üçlüsüne sahip, iki tanesi henüz sakatlıktan döndü. Burada belli başlı zayıf noktalar bulunduğunda Fenerbahçe ceza kesebilir. Geçiş hücumlarında çok yüksek tehdit yaratan bir Lyon var. Onun da altını çizelim. O yüzden çok çok hafife almamak gerekiyor. Yalnızca hücum üçlüsü değil, aynı zamanda Tolisso'nun arka koşuları da yine Fenerbahçe savunmasının dikkat etmesi gereken oyunculardan bir tanesi olacak. Az önce Kartal Yiğit'in de değindiği gibi kanatlarda birebir üstünlüğü kurabilen bir Lyon takımı izleyeceğiz muhtemelen bu akşam. Orada da yine Fenerbahçe'nin sahaya çıkacak olan beklerine çok çok iş düşecek. Sparta Prag maçında olduğu gibi bir Lyon izlememiz oldukça mümkün. Zayıf noktalarına bakacak olursak, ki yayınlarımızda bunu yine Fransız gazeteciden de dinlemiştik. Ön alan baskısına cevap veremediği anlar oluyor Lyon'un. O yüzden orada Fenerbahçe'nin de tek toplarla, hızlı hücumlarla arka alandaki boşlukları değerlendirme ihtimali olabilir bu akşam İsmail Kartal ve öğrencilerinin. İki bek arasında çok fazla alan bırakabiliyorlar. Az önce Selahattin Kınalı da değinmişti. O boşlukları Fenerbahçeli oyuncuların, özellikle Mason Greenwood ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncuların değerlendirme ihtimali bulunuyor. Bunları da yine maç senaryomuza yazabiliriz. Taliafico'nun eksikliği savunmadaki sertliği düşürecek. Orada da yine özellikle Talisca gibi oyuncuların biraz daha hareketli olarak savunmadaki dengeyi bozabilerek gol bulma ihtimalini söyleyebiliriz. Bunları da bu şekilde toparlamış olalım. Geçiş savunmasında da kırılganlık yaşayan bir takım var. Bakalım bu akşam Fenerbahçe Lyon'un artılarını, eksilerini nasıl değerlendirecek? İsmail Kartal'ın öğrencileri nasıl bir futbol koyacak sahaya? Hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe'ye bu akşamki karşılaşma öncesinde başarılar dileyelim. Şimdi ilk bölümü yavaş yavaş toparlıyoruz. İkinci bölümde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u konuşacağız.
4: Leao çekti sana. Leao sert vurdu Rafa Leao.

Richie. Richie'den sola. Rafael Leao içerisi kalabalık. Rafael Leao kaleye

Yes. Pası aktardı. Şimdi Fofana ön açıldı. Araya yuvarladı. Rabiot ceza sahası için Rabiot hem

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Reklam.
5: Spor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Savaş sonrasında İstanbul'a gelen ilk resmi yabancı takım 1945 yılında Yunanistan şampiyonu Enosis takımı olmuş.

0: kadrosunda birçok yabancı bulunan Enosis takımı, ilk maçında 1 Aralık 1945 Cumartesi günü Beyoğlu Spor'u 2-1 yenmişti. Misafir takım 2 Aralık 1945 günü yine Şeref Stadında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Beşiktaş o maçta Yunanistan şampiyonunu penaltıdan kaydettiği tek golle 1-0 yenmişti. Enosis takımı 3. maçını 8 Aralık 1945 günü Galatasaray'la oynadı ve Sarı Kırmızılar rakibini farklı bir skorla 4-1 yendiler. Fenerbahçe'de son mücadelede Enosis'i 5-1'lik bir galibiyetle evine uğurlamıştı. Aynı yıl ligimizde acı bir kayıp da yaşandı. Beşiktaş kulübünün sembolleşmiş ismi, takım kaptanı, Türk futbolunun büyük yıldızı ve milli takımın eski kaptanı, Türk futbolunun baba lakabıyla anılan ilk futbolcusu Hüsnü Sağman, 6 Mart 1945 günü akşam evinin kapısının önünde ani bir kalp krizi sonucu fani dünyadan göçtü.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
0: Reklam.

0: Spor Ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde Fenerbahçe-Lyon maçını değerlendirdik. Bu bölüme Galatasaray'la başlıyoruz. Galatasaray'da transfer hareketliliği nihayet başlayacak. Sarı Kırmızılılar uzun zamandır Lezli transferinden sonra yeni hamleler bekliyordu. Galatasaray yönetimi Alexey Batrakov transferini bitirdi değerli izleyenler. Normal şartlarda oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi planlanıyordu. Ancak Lokomotiv Moskova'nın Rostov'la deplasmanda maçı olacak. Genç futbolcu da o karşılaşmayla birlikte Lokomotiv Moskova taraftarlarına, takıma veda edecek. Oyuncunun çarşamba akşam veya perşembe öğleden sonra İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Sözleşme detayları ve sağlık kontrolleri için Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrakov için bekleyiş başladı. Artık bu transferde sona gelindi. İmzalar atılacak, sağlık kontrollerinden geçecek oyuncu ve muhtemelen hazır durumda da olduğu için en kısa sürede sahaya çıkması planlanıyor. Okan Hoca onu Erzurumspor maçında değerlendirmek isteyecekti. Şimdi bu transferi değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Selahattin Kınalı ile başlayalım. 10 numara transferi uzun zamandır bekleniyordu. 21 yaşında genç bir futbolcu yatırımı yapılacak şu anda Galatasaray için. Nasıl değerlendiriyoruz Batrakov transferini?
1: Şimdi Galatasaray büyük bir marka. O markanın 10 numarası olmak da öyle kolay bir şey değil. Yani bu çocuk 21 yaşında, çok karakteri hakkında en azından benim çok bilgim yok. Oyun karakteri hakkında da çok fazla bilgim yok. Tanıtım videolarında neler varsa onlar. Önceden de tanıyordum falan gibi yalanlara sığmayacağız. Tabii öyle bir şey yok. Ama benim bakış açım şu. Galatasaray dünya futbol kamuoyu tarafından en çok bilinen Türk kulübü herhalde. Buna kimse itiraz etmez. Ve iddialı bir Türk kulübü. En azından bütçe olarak neredeyse yarışacak dünyanın en büyük kulüpleriyle. Yani dışarıdan bakıldığında Galatasaray'ın 10 numarasını taşımak öyle kolay bir şeymiş gibi durmuyor. Şimdi o çocuk da gelecek, Batrakov. Galatasaray ondan elbette bir zarar falan muhtemelen etmeyecektir. Gencecik bir adamı sen kullanırsa asla değilsin. Ama ne kadar taraftarın ve takım arkadaşlarının ve kamuoyunun beklediği beklentilerine cevap verecek, ondan çok emin değiliz. Batrakov yine alınır, hiç itirazım yok. Ama Galatasaray taraftarının da futbol kamuoyunun da yani ah evet işte bu dedirtecek bir transfer mi Batrakov değil. Yani bunu kabul etmek lazım. Yani Galatasaray'ın geçen sezonun ortasından, hatta daha da öncesinden itibaren başlayan oyun olarak geriye gidişi süreci bu sezon başlangıcında da devam ediyor. Bunun nedeni de Galatasaray yönetiminin ya da Galatasaray'ın toplam aklının, hepsi bunun içinde elbette görüp uyaranlar vardır ama karar verici düzeyde belli ki toplam akıl Galatasaray'ın önemli bir değişime ihtiyaç duyduğu gerçeğiyle yüzleşemedi ya da yüzleşmek istemedi. Yüzleşmek istemeyebilir, onu bile anlarız. Dersin ki kulübün olanakları çok da iyi değil. Hani biraz erteleyelim şimdi. Dörtlü üst üste olduk zaten. Türkiye Ligi'nde Osimhen'le, Uğurcan'la yine olabiliriz zaten. Bunu diyebilirler ama onu da şöyle çürütüyoruz. Sayın Başkan dedi ki paramız var.
0: Evet.
1: O param varsa ve şu durumda eğer sen para harcamayacaksan bu kulübe, ne zaman harcayacaksın? En iyi noktasındasın. Tarihsel olarak Galatasaray için söylüyorum. 4 üst üste şampiyonluk almışsın ve o sezonun sonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmışsın. O zaman oraya takviye yapacaksın ve senin takımın son 16'ya kalırken bile, şampiyon olurken bile çok acil oyuncu ve sadece oyuncu değil bir zihniyet transferine ihtiyacı olduğunu bağıra bağıra herkese ilan etti. Bunu herkes gördü. Galatasaray yönetimi görmedi ya da görmek istemedi. Yani bu transfer üzerinden konuşuyoruz ama Galatasaray'ın sorunu daha genel bir sorun bana göre. Çocuk çok iyi de çıkabilir. İşte 15 gol, 15 asistle de oynayabilir. Ama Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu enerjiyi Batrakov'dan bulamazsın. Bulamayacaksın yani. Muhtemelen yönetim yine birkaç takviye için planlamalar yapıyordur. Ama koskoca 2-3 ay geçti. 2-3 aylık süre içinde bir Batrakov, bir de Lesli. Lesli'yi de oynatmaya korkuyorlar ki satın alma opsiyonu devreye girmesin. Yani bir amatör takım bile bu acemilikle yönetilir miydi diye düşünmeden edemiyorum. Yani 15 maç forma verirsen, satın alma zorunlu, satın alma opsiyonu devreye girecekse bari 25 maç yapın onu, yani parayı vermeden bunu ayarlayın.
2: Ya da alma o zaman.
1: Ya da alma.
2: Güvenmiyorsan almayacaksın yani, o ayrı.
1: Evet, o transfer bence akıl transferi değil de böyle hatır transferi gibi değerlendirmekten başka bir şey aklıma gelmiyor. Kimse kusura bakmasın. ez cümle Galatasaray'ın geçen sezonun ortasından itibaren başlayan mental ve fiziksel düşüşünü karşılayacak transfer Batrakov değildir. Ha, Batrakov'un yanına Batrakov iki tane tartışılmaz isim alırsın. Bir de Batrakov alırsın, hem de işte genç oyuncu kontenjanından, o zaman tamam dersin. Ama Galatasaray'ın hala sol stoperi yok. Galatasaray'ın bana göre hala Şampiyonlar Ligi'ni taşıyacak sol beki yok. Hala bana göre diyorum hep tabii, yani ben Şampiyonlar Ligi düzeyinde bakıyorum. Türkiye Ligi için bakmıyorum, yanlış anlama olmasın. Galatasaray'ın bu kadrosu yine Türkiye Ligi'nde Mayıs ayına kadar şampiyonluk mücadelesi içinde olur. Belki yine şampiyon da olur yani. Şansı devam vardır yani. Ama ben artık hani kendi kuruluş felsefelerinde çok da dile getirdikleri gibi Türk olmayan takımlara yönelik bir takım kurgusu. Artık zamanı geldi yani. 2026'ya, 2050'ye, 100'e gidiyoruz yani. 2000 yılında alınmış bir kupası var Türkiye'nin. Onun dışında hiçbir şey yok. Onda yani doğal olarak onun da bir tesadüf olduğunu kabul etmek zorundayız. O oyuncu grubunun bir başarısıydı.
0: Evet.
1: Ki o da UEFA kupasıydı. Yani en büyük kupa değildi. Galatasaray kaldığı yerden devam etmek istiyorsa, istiyorduysa ki söylemlerden, sezon başı söylemlerinden, sezon sonu kutlama söylemlerinden, geride kalan 4 yılda da benzer şeyler söylendi. Biz artık Avrupa'ya bakacağız, Avrupa'ya bakacağız. Yani kusura bakmayın da yani sol stoper Abdülkerim'le Avrupa'da son 16 kovalanmaz. Yani Abdülkerim en iyi şeylerini sana zaten verdi. Abdülkerim'i yine kadronda tut. Çok toparlayıcı, bütünleştirici, Türkiye Ligi için her sorunu çözücü bir adam. Tut yani, ama sen Şampiyonlar Ligi'nde işte Olympic Lyon'u sallıyorum, kimi çıkacaksa rakibin, işte Benfica'yı falan, onları geçip sonun altı hedefini hala kovalayacaksan bu kadroyla olmaz ki. Bu kadro en fit halini de artık yaşamış, geçirmiş bir kadro. Ben ne Lemina'nın, ne Abdülkerim'in, ne oyuncuları çok beğendiğim, yani devamlılığı olsa sol stopu Yakup'un, bunların hepsinin kendi kariyerlerinde inişe geçtiklerini düşünüyorum. Başka oyuncular da var da bunları çok sık söylediğim için
2: Sanchez
1: bir kere daha söyleyeyim, bir mahsur görmedim. Ya çocuklar da kusura bakmasınlar. Bu takımların peşinde milyonlar gidiyor. Asgari ücretin 28 bin lira olduğu bir ülkede 5 bin lira verip forma alıyor insanlar. Niye? Size olan sevgilerini, aidiyetlerini beslemek için. Kusura bakmayın yani, siz de en fit durumda olmadığınızı kendinizden iyi kimse bilmez. Yani zamanı geldiğinde kenara çekilmeyi de bilmek lazım. Oyuncu bilmiyorsa yönetimin bildirmesi lazım. Bence oyuncu bilmiyor, yönetim de bildirmiyor. Taraftar da boşu boşuna üzülüyor.
0: Kartal diye size döneceğim. Ondan önce oyuncunun biraz rakamlarını da paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. 21 yaşında 10 numara sağ ayaklı bir futbolcu. Lokomotiv Moskova takımının altyapısından yetişti ve 2011 yılından bu yana da Lokomotiv bünyesinde kariyerini sürdürüyor. Oldukça potansiyelli ve Galatasaray fayda sağlarsa oyuncudan ilerleyen dönemlerde maddi bir kar da elde edebilir Avrupa satışıyla birlikte. Şu ana kadar A takımına 84 maçı var, 34 gol, 23 asisti var. Yani bir orta saha oyuncusuna göre oldukça skora yatkınlığını görüyoruz bu oyuncunun. Galatasaray'ın Mertens rolü için aradığı bir profil midir değil midir? Tabii ki bunu tartışacağız özellikle sahaya çıktıktan sonra. Ama özellikle Rusya'da iki kere de yılın en iyi genç oyuncusu ödülüne de layık görüldü. Potansiyelli bir yatırım, yetenekleri de olan bir futbolcu. Nasıl yorumluyoruz bu transferi?
2: Şimdi şöyle, tabii ki ben biraz kapalı kutu olarak görüyorum. Yani çok fazla, açık konuşayım, çok fazla izlemediğimiz bir lig. Artı işte savaştan dolayı ambargolu bir lig. Avrupa arenasında yoklar. Artı işte belki oyuncu değer olarak farklı ülkelere de gidebilirdi. Teklif olmadı. Yani bu işte ambargodan dolayı sıkıntılar yaşanıyordu. Sağ dışındaki olaylara baktığımız zaman. Şimdi Galatasaray'a tabii yani çok çok önemli on numaralar geldi mesela en başta. Birincisi zaten Hacı'dır. Yani Hacı'dan sonra işte Sneijder'ler, Mertens'ler, bunlar önemli yıldızlardı. Şimdi bu tür yıldızlardan sonra işte genç bir on numara aldığınız zaman ister istemez insanların kafasında bir soru işareti oluşabilir. Şimdi Galatasaray'ın ihtiyacı mıdır, değil midir? Galatasaray'ın marka değerine yaklaşacak bir oyuncu mudur, değil midir? Bunu göreceğiz ilerleyen dönemlerde. Benim zaten prensibimdir. Hiçbir zaman daha gelmeden veya geldikten bir iki maçta oyuncuyu değerlendirme yanlış olduğunu düşünüyorum. O yüzden beklemekte fayda var. Ama tabii ki oyuncunun, Batrakov'un ismi çıktıktan sonra baktım. performans olarak kötü değil. Yani o lig için çok çok iyi ama
0: oynayarak da geliyor.
2: Tabii oynayarak geliyor. Hazır gelecektir. Her genç bir oyuncu dinamik olacaktır büyük ihtimalle zaten. Her Rusya Ligi ile bizim lig arasında eski Rusya Ligi olsaydı, yani eski dönemlerdeki Rusya Ligi olsaydı anlardım. Kaliteli bir ligdi. Çünkü hatırlayın bayağı önemli oyuncular gitmişti o dönem. Evet. Fakat şu an işte dedik ki savaştan dolayı bayağı bir düşüşteler lig olarak genel performans anlamında. Yani ne yapar ne eder göreceğiz. O beklentiyi karşılayabilecek mi? Beklenti bir kere yüksek. Yani Galatasaray'ın 10 numarası bir kere takımın virtüözüdür. Takımın maestrosu olmalıdır. Geçmişte işte dediğim isimlerle biz bunları gördük. 10 numara kolay bir pozisyon değil. Takımın her şeyi, beyni. Bakalım o şartları sağlayabilecek mi? Bence en önemli artısı, eğer oynadığı takdirde genç bir oyuncu aldılar. İleride satma ihtimali yüksek olabilir. Evet. Yani en büyük artısı ben bunu görüyorum. Yani potansiyelini sağlarsa getirisi fazla olabilir. Ama tabii ki şu an taraftarlarında bir tepkisi var. Yönetime, başkana. Bu tepkiyi karşılayabilecek bir oyuncu mu? Dediğim gibi hala tereddütler var. Evet. Tereddütleri var insanların. Göreceğiz nasıl bir fayda sağlayacak. Ama şu bir gerçek. Galatasaray'ın bu kadrosu, şu an bu kadrosu da lig için zaten yeterli. Onu söyleyelim. Yani ben çok böyle olumsuz görmüyorum tabloyu. Yani işte mesela taraftarlar evet.
0: Çorum maçında. Derinlik yeterli mi bu arada?
2: Derinlik, yani bir iki takviye ile kenara özellikle 11'inin ben yeterli olduğunu düşünüyorum lig için.
0: Ama mesela şimdi son maçta hiç hücum oyuncusu yok yedek kulübesine i̇şte Galatasaray'ın.
2: Yedek kulübesini takviye edecek oyuncular evet. lazım. Ya yani ben şu anlaşılmasın. Hiç takviye yapılmaz falan böyle şampiyon olur. Zaten şampiyon olur demiyorum. Hı hı. Yani lig için yeterli görüyorum ama kenara takviye şart.
0: Tabii. Yani 11 olarak kadrosunu baktınız. Korudu diyorsunuz.
2: Şampiyon
0: evet.
2: kadrosunu korumuş bir takımdan bahsediyoruz. Yani kadroyu koruduğunuz için bu takım yine şampiyonluğa oynar. Evet. Ben şu anki sıkıntının zaten kadro yani lig sıkıntısını kadro anlamında olduğunu söylüyorum. Galatasaray'da mental anlamda problemler var. Hı hı. Yani Galatasaray takımı Çorum maçında gördük. Yani böyle heyecanını kaybetmiş geldi bana. Yani sağdaki 11'inden, kenardaki kulübedeki hocasından, taraftarından genel anlamda bir heyecan kaybetme var Galatasaray'da. Ha, bu heyecanı nasıl geri getirirseniz tabii ki önemli bir en azından bir önemli yıldız oyuncuyla. Yani bir yıl mesela nasıl Beşiktaş'ta işte Vlahovic geldi, Trossard geldi, Fenerbahçe Greenwood'u aldı, işte Lukaku'yu aldı, o heyecanı getirdiler. Diğerlerinde de heyecan kaybolmuştu aslında. Ama iki yıldız oyuncuyla heyecan geri geldi. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsunuz aynı heyecan yok. Sıkıntı var Galatasaray'da. Ben mental anlamda sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bu kadro kalitesi anlamda değil. Galatasaray'ın 11'i dediğim gibi şu an itibariyle lig için yine önde bir kadrosu var. Zaten şampiyon olmuş bir ekip. Şimdi Osimhen bakıyorsunuz hala ligin en iyi santroforu şu anki tabloda. Adam geçen maç Çorum maçında tek başına oynadı ya.
0: Evet.
2: Bir de Yunus. Koskoca Galatasaray takımda bir Osimhen bir Yunus çabaladı, savaştı, didindi, durdu. Ya onun dışında oyuncu yok. Diğerleri hakikaten bırakmış gibi. Böyle olmaz. Yani istediğiniz kadar transfer yapın. Bir yere varamazsınız. Yani Galatasaray'ın mental anlamda toparlanması lazım ki Okan Hoca'nın evet. da buna ihtiyacı var. Okan Hoca'nın da ben sıkıntılar yaşadığını düşünüyorum. Artı taraftarlar da öyle. Taraftarlar da böyle bırakmış gibi. Doğru düz bir destek yok. İşte başkana protestolar falan. Yani şunu da yanlış buluyorum ben. Siz 4 sene şampiyon yaptı sizi bu başkan ve bu hoca. Yani bir anda başkana veya yönetime istifa denmesi bence yanlış. Yani biraz vefa olacak. Ahde vefa olacak. Düzelir mi? Düzelecektir Galatasaray. Yine yarışın içinde olacaktır ama dediğim gibi en azından bir böyle yıldız oyuncu alınırsa ya da alsalardı farklı olurdu. O havayı geri getirirdi. Şu an itibariyle biz onu göremiyoruz. Yani Badrakov genç bir oyuncu. Neler yapabileceği biraz kapalı bir oyuncu, muamma bir oyuncu. Beklemek lazım. Yani böyle direkt net bir isim alsaydı 10 numaraya Galatasaray çok daha farklı olurdu diye düşünüyorum.
0: Tabii şöyle de bir durum var. Batrakol transfer evet 10 numara olarak değerlendiriyoruz ama klasik bir 10 numaradan bahsetmiyoruz. Aslında bu oyuncuyla birlikte biraz alternatifli kadroya da yer açıyor.
2: Yani kenarlarda da
0: hem öyle şey hem de ikinci forvet olarak da değerlendirilebilecek bir oyuncu. Yani orada Osimhen'in işini kolaylaştırabilecek, evet. Osimhen'e biraz daha arkadan destek verebilecek bir oyuncu. Az önce de dedim ya çok yani gol ve asist katkısı yüksek ve çift hanelere ulaşıyor. Ceza sahası içine çok fazla giren bir oyuncudan bahsediyoruz. Bence burada hücum anlamında artı yazabileceğimiz bir oyuncu.
2: Yani ismi
0: çok bilindik olmayabilir ya da işte bir Bruno Fernandes ismi konuşulmuşken hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Bunu Galatasaray taraftar nezdinde anlıyorum ama oyuncunun da bir potansiyelinin olduğunun tekrardan altını çizelim. Evet, fiziksel olarak Süper Lig'e bir adaptasyon durumu olacak. Rusya ile Süper Lig arasında ciddi bir fiziksel durum farkı olabilir. Çok fazla aksiyon almıyor ama hep doğru zamanda doğru yerde olan bir oyuncu. Yani gerçekten de bir santrfor gibi bitirebilen bir oyuncu. Bu bağlamda bence ümit yaratıyor.
2: Tabii
0: yani.
2: Ya şöyle şunu da söyleyeyim Rezan. Yani biz hep tabii ki yıldız oyuncular gelsin, hava katsın, işte forma satsın falan. Onu istiyor genel anlamda. Türk insanının en çok iliklerinde o var. Yani her taraftar diyor işte yıldız gelsin biz koşalım onu alalım bunu yapalım şov yapalım falan ama zaman zaman yıldızların da çok tutmadığını gördük. Yani çok yıldız geldi bu ülkeye. Tutmadığı günler oldu, dönemler oldu. Yani sadece yıldızla da olmuyor bu iş. Ben Galatasaray'a sadece hava anlamında çünkü rakipleri şimdi Galatasaraylılar neyi konuşuyor? Ya diyorlar ki işte Beşiktaş gitti Trossard'da Vlahovic'i aldı. Adamlar Şampiyonlar Ligi'nde yok. Geçen 5 senedir ortada yoklar. Şampiyonluk anlamında da yoklar. İki önemli yıldız getirebiliyor. Sen şampiyonluklar yaşıyorsun. Son 4 sezona damga vurmuşsun. Şampiyon Ligi'nde varsın. Biz bunu niye yapamıyoruz? Bir hayal kırıklığı işte. İnsanlar onu bekliyor. Onun için dedim en azından bir oyuncu böyle bilinen bir oyuncu alsalardı farklı olurdu ama bu demek değildir ki. Badrakov'un hiç iş yapmayacak, takıma katkı sağlamayacak. Bakarsanız hiç ismi duymamış oyuncular neler geldi?
0: Tabii.
2: Ne katkılarda sağladı? Ben hep onu demişim de. Yani bir oyuncunun değeri ya da bir oyuncunun vereceği katkı sadece verilen bonservis parasıyla ölçülmemesi lazım.
0: En büyük örnek şu anda Beşiktaş'ta Olaytan transferi
2: Olaytan
0: bence.
2: İşte mesela. Evet. Olaytan düne kadar eleştiriliyordu. Ne işi var deniliyordu. Adam İtalyano'nun sisteminde müthiş işler yapıyor. Ya bir Badrakov da bunu yapabilir. Evet. Ben kesinlikle ön yargılı değilim. Bakarsınız müthiş işler yapacaktır ki ben genç olduğu için o dinamizmle beraber Galatasaray'da bir şeyler yapma potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Ön yargılı bakmamak lazım. Bakalım neler olacak. Bekleyelim, görelim. Bak müthiş işler de yapabilir. O zaman deriz ki hakikaten nereden buldunuz yani bu oyuncuyu? O da var.
0: Kadrodaki şu an güncel kadrodaki bu motivasyon eksikliği mi diyelim, mental olarak bir çöküş mü diyelim, yani bu Galatasaray'ın Çorum maçında aldığı beraberlik, öncesinde hazırlık maçlarındaki o hali, tavrı, Okan Hoca'nın öfkesi, Osimhen'in biraz daha böyle fazla reaksiyon vermesi, tek başına mücadele eden bir Osimhen ve Yunus Akgün seyretmemiz, yani Galatasaray'ın genel ruh hali yalnızca transferlerin gecikmesinden mi kaynaklı sevgili Selahattin Kınalı?
1: Yo, geçen seneden beri mesela Osimhen sinirli biraz. Geçen seneden de hatırlıyoruz. Arka planda neler olduğunu bilmiyoruz. Tam manasıyla bilmemize imkansız zaten. Orada bir mahremiyet var az veya çok. Bazen sızan bilgiler oluyor elbette. Ama bir sıkıntı olduğu belli. Yani birazcık başarı geliyor. Oyuncular maaşta iyileştirme istiyor. Birine yapıyorsun öbürü istiyor. Türk futbolunun en önemli hastalıklarından biri de bu. Sözleşme yapıyorsun, oynayacaksın bize, şunu bunu yapacaksın diye sözleşme imza attığın adam. Onlara yaptı diye senden ekstra para istiyor bu sefer. Çünkü bu bir oyun. Herkesin vaat ettiğinin altına kalması ya da üstüne çıkması muhtemeldir. Altına kaldığı zaman maaşını indirim yapmıyorsun. Üstüne çıktığı zaman kulüplerin nasıl sahibi yok. Başarıyı da kazanma olarak yaşadığımız için yönetimler de kendilerini baskı altında hissetmemek için işte iyileştirme yapıyorlar. Aslında kulüplerine en büyük zararı yapıyorlar. O kaynayan kazan gibi bir şey o. O birisinin maaşını artırdın mı? İki maç iyi oynayan oyuncu bu sefer o da bekliyor. O fokur diyor sürekli. Yani büyük bir yönetim yanlışı bu. Bütün kulüplerde de bu var. Galatasaray son 4 yılın en başarılı kulübü olduğu için en çok Galatasaray'da olması son derece olağan. Gidip oyuncu ile minayım. Ben diyorum ki gidip Osimhen'e 75 milyon veriyorsun da bana 3-5 milyon daha veremiyor musun filan. Ya da Osimhen'e 20-25 milyonluk tam bilmiyoruz parasını ya işte öyle diyoruz. Maaş veriyorsun bana da 3-5 vereceksin o zaman diyor. Bu 30 tane oyuncu var yani böyle deve dişi bu olan en az 10 tane 5-10 tane var Galatasaray'da. Bunları karşılamakta zorlanıyorsun. Yani iki tarafı işte o espriyi biliyorsun hepsini söylemeyeyim. Yönetim kendi kendini zora sokuyor. Oyuncu iki maç iyi oynayınca arkadaşını kendine örnek alıp ek taleplerde bulunmayı bir hak olarak görüyor. Bir süre sonra legalleşiyor, normalleşiyor. Aslında anormal bir durum. Yani sözleşmeye imza atmışsın. Ha gelecek seneler üzerinden sözleşmesini uzatarak birazcık iyileştirmeye bir itirazım yok. Oyuncunun sözleşmesi bitiyordur. İşte %5'lik 10'luk bir iyileştirme yaparsın. Sözleşmesini uzatırsın ama bunu da 30-35 yaşındaki adama yapmana gerek yok. Genç adamlar olur yaparsın. Yani Galatasaray bana göre mesela yedek yöneticileri olurdu. Bunlar konuşurlardı. Metin Öztürk'ü hatırlıyorum. Aklı başında konuşmalar yaparlardı. Şimdi onlar da çok piyasada yok.
0: Evet, bir iletişim ama problemi.
1: Arka planını bilmiyoruz da ahkam kesmek istemiyoruz ama Galatasaray için sağlıklı sonuçlar doğurmadığını biz sonuçlara bakarak görüyoruz. Yani bu nedenle Galatasaray'ın geçen seneden başlaya gelen ve şimdi de süre gidecekmiş gibi de duran sorunlarını aşmanın yolu sadece isabetli transferler yapmak değil. Galatasaray yönetimsel anlamda da bir değişim, bir rönesans yaşamak zorunda.
0: Peki, o zaman Galatasaray dosyasını bu şekilde toparlayalım. Gelişmeler oldukça yine konuşmaya devam edeceğiz. Yeniden hatırlatalım, çok sayıda yorum geliyor Batrakov'un ne zaman geleceğiyle ilgili. Yayının başında belirtmiştik, normalde bugün gelmesi planlanıyordu. Ancak takıma veda için Rostov maçına gidecek oyuncu. Sonrasında çarşamba akşam veya perşembe gündüz saatlerinde Batrakov İstanbul'a gelecek. Planlama şu anda bu şekilde revize edilmiş durumda. Yine gelişmeler oldukça bu ekranlardan sizlerle paylaşacağız. Şimdi de Beşiktaş kısmına geçelim. Beşiktaş'ta Vlahović transferi çok konuşuldu. Son dönemde siyah beyazlılar dört büyükler arasında Süper Lig'deki başlangıç maçında tek 3 puan alan taraf oldu. Önce bir maçı değerlendirelim, sonra transferlere geçelim. Kartal Yiğit, son 5 resmi maçında gol yemeden kazanan Beşiktaş evet. var. Vincenzo Italiano'nun dokunuşunu net bir şekilde görüyoruz. Beşiktaş'ın bir teknik direktör takımı olma hüviyetine ulaştığını görüyoruz ki son yıllarda sürekli olarak değiştirilen bir makamdı Beşiktaş'ta teknik direktör koltuğu. Ancak hocanın sezona başlangıcı, transferlerdeki söz sahibi oluşu, özellikle Vlahović transferinde bulunduğu konum ciddi bir otorite yaratmış ve güven yaratmış gibi duruyor. Italiano'nun Beşiktaş'ı nasıl geliyor şu anda size?
2: Vallahi ben çok böyle çok iddialı konuşmayı seven biri değilim. Yani gümbür gümbür geliyor dediğimiz sezonlar oluyor. Bundan sonra tam tersi oluyor. Mesela Van Bronckhorst için de öyle demiş.
1: İzmir havasından sepet yani, havasına geçmiş.
2: O zaman da insanlar tepki gösteriyor. O da yanlış. Bakın o da yanlış. Van Bronckhorst müthiş giriş yapmıştı.
0: Evet.
2: Galatasaray'ı beşledi. Beşte beş yaptı.

0: bir sistem oturtmuştu. Ondan sonra hakikaten çok doğru getirdiler. Bir sistem oturtmaya çalışan bir teknik adam. Ya Beşiktaş bir kimlik üzerine oynuyor şu an. Bir kimliği var yani Beşiktaş'ın. He, henüz tam olarak oturdu mu? Oturmadı. Tabii ki yani hemen bir anda oturması da zaten beklenemez yani.
1: En az iki yıl lazım.
0: Tabii yani bazen bu sistemlerin oturması bir sezon falan buluyor. Bazen daha fazla yani bir kimliğin yaratılması. Ama hoca Vincenzo bunu çok daha öne çekti. Çok daha öne çekti ki kendisi de söylüyor hala eksiklikler var. Bunu gidereceğiz diye. Şimdi bakıyoruz evet lige de Avrupa'ya da çok iyi bir başlangıç yapan, en önemlisi gol yemeyen bir Beşiktaş var. Ya başlangıç yapamayabilirsin. Yani kısır bir futbol oynayabilirsin. O ayrı mesele ama Beşiktaş gol yemiyor. Geçtiğimiz senelere bakın. Hep saçma sapan goller, kaleci hataları, savunma hataları. Bu çok değerli. Yani gol yememesi bence çok değerli. Hı hı. Niye? Çok iyi bir kalecisi var. Kaleci bir stoper gibi oynuyor. Önde kuruyor, öne çıkışları var. Yani bir savunmaya inanılmaz katkı sağlayan bir kaleci Nübel. Bu müthiş. Önündeki Jalo geçen sezon suratına bakılmadı çoğu maçta. Şimdi takımın savunmanın en iyilerinden Emirhan'la evet. birlikte iyi oynuyor. Şimdi son maça bakıyoruz. Rotasyon. Akbadu'yla evet, rotasyon bakalım. Erken başladı denilebilir. Evet, erken başladı ama ölçülü bir rotasyon. Cesurca bir rotasyon ve başarılı olan bir rotasyon. Mesela aynı şekilde Taylan. Sergen Hoca hiç verim alamadı. Yani hı. daha doğrusu oynatmadı. Oynattığı maçlarda da etkili olamadı. Doğru. Ama Taylan'ı da kazanmış bir Vincenzo Italiano görüyoruz.
1: Semih'le 11 başladı.
0: Evet Semih. Yani şimdi bakın. Hakikaten çok bir de cesur bir teknik adam. Cesaret işi. Şimdi ligin ilk maçı Eyüp'le oynuyorsunuz. Evet Beşiktaş favoriydi zaten. Eyüp'le oynuyorsunuz ama yani ligin 3-4 haftaları hatta bir ay yani her türlü sonucun olabileceği dönemlerdir. Eyüp'e puan verebilirdi Beşiktaş. Neyin olacağı belli olmaz. Geçen sene verdi. Gidiyorsunuz Semih'le başlıyorsunuz. Santrafonunuz yok zaten. O kenara alıyorsunuz. İşte Murillo takımın en önemli savunmacısı. Taylan'la başlıyorsunuz. İşte tabii ki Trossard başlanacaktı ama öyle ya da böyle ilan iyi gidiyordu. Trossard'ı denedi hoca. Yani güçlü ve cesurca hamleler yaptı. Daha sonrasındaki değişiklikler. Bakıyoruz Beşiktaş'a. Hakikaten müthiş bir tempo. Müthiş bir dinamik bir ekip. Önde çok sert, agresif bir baskı ve rakibi çıkartmayan, ya oyunun tamamı hemen hemen tamamına yakını şeyde geçti. Rakibin yarı sahasında geçiyor. Yalnız Eyüp maçı değil, diğer maçlarda öyle. Yani evet. Avrupa maçlarında da öyle. Bu çok önemli. Yani hocanın geldiği ilk gün ben de oradaydım, söylemişti. Biz rakibi boğan, önde baskıyı iyi yapabilen bir takım olacağız dedi. Ha, bunun için de çok çok çalışmamız lazım. Hı hı. Oyuncular yorgunluktan pestileri çıkacak demişti kampta. Hakikaten bunlar gerçekleşiyor ama yorgunluğun karşılığında da meyvelerini alıyorsunuz. İşte Beşiktaş yavaş yavaş bunun meyvelerini almaya başladı. Ha, eksiklikler var mı? Tabii ki var. Sistemsel anlamında da var. Çünkü bu oyun felsefesi riskli bir felsefe. Yani daha çok ön tarafı düşündüğünüz için geride zaman zaman sorunlar yaşayabilirsiniz. Yani Eyüpspor bunu gerçekleştiremedi. Beşiktaş çok iyi alan kapattı ama Avrupa maçlarında mesela bir Hradek yaptı orada. Bir Midland kendi sahasında yaptı. Yani bunları yaptı. Bunlara dikkat edecek Beşiktaş. Çünkü kenar beklerin de oyunun içinde olduğu bir formasyondan bahsediyoruz biz. Sıkıntılar yaşayacaktır ligde. Özellikle deplasmanlarda şimdi bu hafta pazar günü bir Alanya maçı var. Orada göreceğiz yani Beşiktaş'ın gerçek kimliğini. Bir derbi var.
2: Öncesinde
0: Avrupa maçı var. Buralarda yavaş yavaş. Yani Avrupa maçında çok olmuyor. Yine ben Beşiktaş'ı Avrupa maçında zaten favori görüyorum. Hatta şimdiden gruplar hayırlı olsun diyebilirim. Yani belki İnşallah. Büyük konuşuyorum ama Zalgiris'in Beşiktaş'ın yanında esamesi okunmaz. Umarız inşallah öyle olur. Bir futbol kazası yaşamaz Beşiktaş. Şimdi Olaytan'a bakıyoruz. Sezon başında ya Olaytan'la olmaz diyenler çoğunluktaydı. Oraya mutlak bir oyuncu almamız lazım deniliyordu. Olaytan son iki maçtır müthiş işler yapıyor.
2: Evet.
0: Çenli. Olmaz kardeşim Çenli'yle. Muhakkak bir yıldız daha almamız lazım. Sol taraf Trossard. Sağ taraf Çenli'yle olmaz diyenler yavaş yavaş dönmeye başladı. İki maçta bir toparlanma emareti var. Yani

0: Bunlar önemli şeyler. Bunlar bize hocanın elinin takıma mutlak ve mutlak değdiğini gösteriyor. Evet. Her maç ayrı rakip üzerinde çalışan bir teknik adam. İnanılmaz dinamik bir teknik adam. Maçın heyecanını, anını yaşayan bir teknik adam. Şu anın itibariyle Beşiktaş'ta işler bence çok iyi gidiyor. Hala ulaşabileceği yerler var. Evet. Beklemek lazım. Yani başkan da dünkü konuşmasında yani ayağımız sağlam basması lazım yere. Ben de doğru, rehavete kapılmaması lazım Beşiktaş'ın. Ne oldum değil, ne olacağım demesi lazım. Bu ligde çünkü daha bu köprünün altından çok sular akar. Daha çok erken
1: sular akmaya bile başlamadı.
0: Ya başlamadı daha. Her şeyi konuşmak için çok erken.
2: Evet.
0: Şu dediğim gibi şu değerli. Artık Beşiktaşlılar bu takımın son ana kadar yarışın içinde olacağını görüyorlar. O umut var.
2: Evet.
0: Olur mu olmaz mı göreceğiz. Ben olacağını düşünüyorum.
1: Ya olmayabilirdi.
0: Olmayabilir
1: de.
0: Şampiyon da olmayabilir.
1: Sen eğer hocaya alan açarsan sana iyi bir takım vaat ettiğini herkes görüyor.
0: Ya bu sene
1: 6'lık 7'lik oyuncularla bunu yapıyor. 8'lik tabii oyuncular alırsın. Bir üst işe taşır seni.
0: Kesinlikle.
1: Ama Beşiktaş'ın bence federasyona uyarmak lazım. Beşiktaş 12 kişi oynuyor. Vincenzo da kenarda oynuyor. Neredeyse avaya kaç yapacak oyuncularla.
0: Aman öyle deme, ceza verirler şimdi.
1: Bunu şov için yapmadığını anlıyoruz. İşin insanlara sempatik gelen kısmı bu. Vincenzo oyunu yaşıyor. Tamamen birebir yaşıyor. Çok futbola emek veren bir adam olduğu çok belli. Çok kafa yordu. Beşiktaş doğru bir adam bulmuş ama Beşiktaş geçmişte de doğru adamlar buldu. Doğru tavır bulamadı. Üç başarısı sonuç hurra yolla.
0: Tabii.
1: Bekleyeceksin o ya. Çok futbol i̇şte şey orada değil yani, insanları anlata anlata her yayın söylüyorum. Ya Klopp son 100 yılımızın en efsane futbol figürlerinden biri. Bu adam bir kariyer inşa etti. Kaç yılda inşa etti biliyor muyuz? 7 yıl Mainz'da çalıştı ya. 7 yıl Mainz takımında bir oyun kurmaya çalıştı. Sonra gitti Dortmund'a, onu bir ışık yukarıya taşıdı. Dortmund'da finaller oynadı, kupalar aldı. Dortmund'u dünya takımı yaptı. Ki Dortmund'un nereden geldiğini biliyoruz. Bayern Münih'in borç vererek finansal krizden çıkardığı bir takımdı Dortmund. Sonra Liverpool'a gitti. İki şampiyon olmadı. Orada dünya premierini yaptı. Adam 21 yılda bir oyun inşa etti. Biz diyoruz bir yıl hoca işi bitir. 1,5 yıl sana en fazla süre veririz diyoruz. İtalyano'ya bile.
2: Klopp
1: ya vakit verirsen karşılığını alırsın.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Ya, sözleşmeler bir yıl.
0: Ama maalesef abi yani işte bizim futbol iklimimiz öyle bir ters iklim ki. Ya adam bırak şimdi bir yılı mır yılı ya. İyi başladın. İki maç üst üste kötü sonuç al yani, kötü yenilgiyi de beraberliği alsın bak neler diyecekler.
1: Ben buldum.
0: Ya kardeşim beklerle böyle mi oynanır, geri bomboş bırakılıyor falan. Maalesef diyecekler. Onun için diyorum yani gümbür gümbür geliyor demekten itinayla konuşuyorum. Görünen adam o. Ama işte bunu dediğin zaman iki sonuçta da ondan sonra hocayı yemeye çalışıyor. O çok, ben hocalara üzülüyorum yani.
2: Bizde şöyle bir
0: sistem oturtmaya çalışsınlar.
2: Bizde şöyle bir algı oluyor. İşte bu bütün takımlar için geçerli. Özellikle büyük takımlar için. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor sizin deneme tahtanız değildir. Burası proje takımı mı?
0: Evet.
2: Neden? İşte gelecekse isimli hoca gelecek. Projesi en başından belli olacak. Hemen dokunuşunu yapacak. Öyle bir dünya yok.
0: Yok tabii.
2: Az önce Selahattin Kınalı'nın bahsettiği Jürgen Klopp örneği çok kıymetli. Liverpool'a geldiğindeki ilk basın toplantısında ben 5 yıl istiyorum dedi. Bunu söyledi. Yani bunu açık açık söyledi. Şimdi böyle bir şeyi işte Vincenzo İtalyan'ın söylediğini düşünseniz de.
1: Bizde 5 yıl istiyorum hemen geldi uçağı koyun geri.
2: Yani bavulunu hiç açmasın derler yani. Böyle öyle bir algı var maalesef.
0: Herkes öyle yapıldı yani. Sergen Hoca da geçen dedi bekleyin dedi, bir dönem olması lazım dedi.
1: Ben Sergen Hoca'ya şey, sabır gösterilmediğini düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Yani, sabırsızlık
0: bekleyin dedi, beklemediler. Bizde hepsi yani düşün, Sergen Yalçın'a göstermedilerse Vincenzo'ya da göstermeyeceklerdi. Bu bir gerçek. Allah'tan İyi başladı Vincenzo. İşini iyi yapıyor, iyi çalışıyor antrenmanlarda ki şu an bir sıkıntı yok. Ya ama şu da bir gerçek işte dediğimiz gibi. Ya kötü sonuçlar da olacak.
1: Vincenzo'nun beklemek şöyle bir kredisi var Kartal. Taraftar da takımda hangi mevkileri sırıttır biliyor. Yani takım bir başarısızlık falan bir şey olsa taraftar hocanın arkasında duracak gibi
0: dur
1: hissediyorum.
0: Artık başka
1: ya şunla mı bununla bu kadar, bununla bu kadar. Yani Beşiktaş taraftarının da İçine sinmeyen bazı mevkiler var.
0: Canım,
1: biliyoruz.
0: Hala
1: İsme gerek
0: eksik
1: yok. Onlar
0: Beşiktaş
1: tamamlandığında Vincenzo'da umarız hak ettiği vakti bulur da Türk futboluna başka bir kimlik kazandırabilir. Yani bir şeyler yapabilir.
0: Doğru.
1: Bu arada Türk futbolu diyoruz. Futbolu, sporu, Türkiye'de sporu zaten futbola indirgemişiz. Futbolu da indirgemişiz 4 takıma. 4 takım üzerinde futbol konuşuyoruz. Diğerlerine hep haksızlık yapıyoruz. En azından ben kendi adımı dün akşamki Samsunspor Göztepe maçı için emek veren kim varsa hakem dahil hepsine teşekkür ederim. Güzel bir oyun izlettiler bize. 3-3'lük bir skor. Hata ararsam

0: Bir sürü de hata vardı oyunda. Ama futbol böyle güzel ve Göztepe ve Samsun gibi takımların da futbola değer katmak için, yani başka birçok takım da var. Dünkü oyun olduğu için söylüyorum. Onları da değerlendirilmeyi hak eden takımlar, ama nasıl yapacağız bu işi bilmiyorum. Yani İstanbul'dan Türkiye'ye futbol aklı vermeye kalkınca bu kadar oluyor demek ki. Bu kadar vakit bulabiliyoruz.
1: Şu Beşiktaş'ın eksik görülen noktalarına dönelim ki bunu hoca da kabul ediyor. Özellikle bitiricilik konusunda Beşiktaş'ın ciddi bir sıkıntısı var. Biraz skorlar şu anda o sıkıntıların üstünü örtmüş durumda. Bir, bu sıkıntıları tek başına bile çözecek mi? İki, Beşiktaş'ın bir sonraki transfer hamlesi ne olacak? Genelde biz kanat ve 10 numara pozisyonuyla ilgili isimler konuşuyoruz. Bir Luka Bakio ismi var. Evet. O transferde son durum ne? Beşiktaş hangi aşamada? Onları da sorayım size.
2: Evet, şimdi tabii yani Luka Bakio görüşülüyor. Benfica'nın sağ kenarı. Hı hı. Geçen sene sakatlıklar yaşamış. Ondan dolayı tam bir performans
0: alamamış. Serni'nin yerini mi? Ya? Serni'yi alternatif.
2: Evet, Serni'nin alternatifi. İşte,
1: önüne mi arkasına mı yazacak onu bilmiyoruz. Onu
2: bilmiyoruz tabii. Gelince hoca karar verecek. Ben bir iki oyuncuyu bilen, izleyen bir iki arkadaşımla konuştum. İyi oyuncu diyorlar. Hı hı. Beşiktaş'ta iş yapar diyorlar. Geçen seneki sıkıntısı işte sakatlığı, performans alamaması, ama Beşiktaş'ta oynar deniliyor. Bu konuda görüşmeler sürüyormuş. Hem sol tarafta da oynayabilir. Yani sol ayağı, hı hı, da var, hem sağ tarafta da. Ya Beşiktaş'ın aradığı niteliklerde, ama ben ondan önce şöyle bir şey duydum. Bir 10 numara orta saha oyuncusu bitecek deniliyor. Yani çok kısa bir sürede bir orta saha oyuncusuyla Beşiktaş hatta prensipte anlaşmış, ismini duyamadım. Onun için bir şey söylemek istemiyorum. Böyle
0: yani Orkun'u dinlendirmek için mi 10 numara?
2: Yani
0: Orkun 8'e mi dönecek?
2: Yani Orkun 8'e dönüp büyük ihtimal Olaytan'ı yedekleyecek. Olaytan'ı kenarda, yani kenardan Olaytan'ın kulübede güçlendirip Olaytan'ı maçların gidişatına doğru öne atacak bir transfer peşindeler. Hem iyi bir oyuncu deniliyor. Rafa Silva Sosa tarzı bir ihtiyaç zaten. Hı-hı. Yani bu tarzda bir oyuncuyla görüşülüyormuş.
0: Öyle
2: ki,
0: bir kombinasyon çizdin ki Rafa Silva Sosa.
2: Böyle bir şey bulduysa.
0: Brezilya milli takımının kaptanı olur.
2: Yani, hı-hı, öyle iyi bir oyuncu var deniliyor ki ihtiyaç olan da bu zaten. Ben hep söyledim. Yani Beşiktaş'ın özellikle bir Sosa, sol ayaklı bir orta sahaya ihtiyacı vardı. Bir Sosa tarzı, işte Rafa Silva tarzı bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Bunu çözerse Beşiktaş hakikaten tadından yenmez derler ya, ben öyle olacağını düşünüyorum ki şu an gelinen noktada oynanan 5 maçta acil ihtiyaç bu tarzda, bu özelliklerde bir oyuncu acil. Bakın Beşiktaş baskı kuruyor, müthiş baskı kuruyor, rakibin sahasında oynuyorsun zaten, ama bakıldığı zaman çok çok net pozisyona giremiyor ve kilidi açmakta zorlanıyor. Evet, Orkun iyi oynuyor, Olaytan iyi oynuyor, ama geliyorlar o yayın etrafında tıkanıyorlar. Hı hı. Orada işi bitirecek bir oyuncuya ihtiyacı var ki bu hat safhaya çıkmış durumda bu sorun. Yönetimde zaten hoca da Önder Özen de görüyor.
0: Bu sorun herkeste var.
2: Bunu yani bitirecekler.
0: Evet, Paris Saint Germain yenildi mesela. Yenildi mi? Berabere mi kaldı? Önde o kadar adamları var. Olabilir yani.
2: Yani öyle bir oyuncu, bu önemli, evet, bir oyuncu alacaklar ki bu sorunun çözülmesi için. Bu sorun sadece bakın şeyle çözülmez, Vlahovic'le. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
2: Yani Vlahovic beslenebilecek bir oyuncu. Vlahovic'i besleyeceksiniz, o gidecek, evet, takır takır golünü atacak. O ayrı mesele. Ama sizin bu kilidi açacak, bu şablonda oyuncunuz olması lazım. Mesela, evet, Rafa Silva keşke kalsaydı. Ben hep söyledim yani Rafa Silva gibi bir oyuncu öyle bir çırpıda harcanmaz arkadaş. Yani burada yönetimi de başkanı da kusura bakmasın, hataları oldu yani. Hocanın da zaten en planda hataları oldu. Hı hı. Yani burada o krizi yönetemediler. Eğer bugün bu Rafa Silva olsaydı biz şimdi bunları konuşmuyor olacaktık. Bu şeyde, tabloda müthiş bir eksen oluşturulmuş olurdu. Düşünsenize solda Trossard, sağda işte önemli bir oyuncu, ortada önde Vlahovic, ortada Rafa Silva, yani müthiş işler olurdu. Ama o tarz bir oyuncu geliyormuş, edindiğim bilgi, büyük ihtimalle bu hafta içinde de bitebilir diyorlar. Yani sağ kanattan önce merkez bir orta saha alacak Beşiktaş. Şunu da söyleyeyim, stoper transferi çok böyle bir şey olmazsa, ne derler ona, spontane, ani gelişen işte, ya da fırsat transferi olmazsa Ocak ayına kalmış. Hı hı. Yani hoca da biraz bekleyelim demiş bu konuda. Yani stopere Beşiktaş takviye yapmayacak. Jalo, Emirhan ve Agbadu'yla götürecek. En

0: kötü Ocak ayına kadar. Orada da ihtiyaç olursa, ihtiyaç olmazsa almayacaklar. Hı hı.
1: Peki Beşiktaş'ı da yavaş yavaş toparlayalım ve Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Bordo Mavililer'de yeni yıldız Muhammed Salah da oyuna sonradan dahil oldu. Yaklaşık yarım saat kendisini izleme şansımız oldu Trabzonspor formasıyla. Bordo Mavililer'de şimdi Ferencvaros hazırlıkları başladı. Perşembe günü hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff maçları oynanacak. Beşiktaş Zalgiris ile Trabzonspor ise Ferencvaros takımıyla oynayacak. Şimdi Kasımpaşa maçından hareketle de hem Ferencvaros maçı beklentilerinizi de sorayım. Nasıl bir karşılaşma bekliyoruz? Trabzon nasıl oynadı da Kasımpaşa karşısında istediğini alamadı? Şunu da hatırlatalım. Ferencvaros maçı Perşembe saat 20'de ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Buyurun Selahattin Kınalı.
2: Kasımpaşa maçına Trabzonspor beklenenden iyi başladı. Oyuna yayılması, oyunu kontrol etmesi hocanın da ifadesiyle beklediğinden de iyiydi. Niye iyiydi? Çünkü Trabzonspor'da iyi oyuncular var. İhtiyacı yeterli antrenman sayısına ulaşarak o iyi oyuncularla onların kalitesine yakışan bir oyun inşa etmek. O oyuncular kalitesinin farkında olduğu için biraz da istek arzu koyunca Kasımpaşa önünde oyun üstünlüğüyle başladı ve skor üstünlüğünü de aldı. Fakat ikinci yarının işte henüz başlarında sarmal hata sonucu işte önce Savic kafasıyla uzaklaştırabileceği topu ayağıyla göklere dikti. Sonra Vivo bir hata yaptı. En sonunda da Pina. Çok ucuz bir penaltıydı ama kurallara göre penaltıyla Kasımpaşa'yı, yani direnci kırılmakta olacak olan Kasımpaşa'yı tekrar oyuna döndürdü. Oyun ikinci yarı Trabzonspor. O gol sonrasında da Salah'ın girişiyle tekrar oyunu rakip sahaya yıktı ama kalesinde de pozisyonlar vermeye başladı. Yani dengeli oyundan koptu aslında. Aslında eski kaos futboluna dönük bir oyun oldu son. Hepimizin özlediği oyun ama dünya futbolunda pek karşılığı olmayan bir kaos futboluna döndü Salah sayesinde. Salah da şunu gösterdi. Kimse Salah'ın da bu kadar iştahlı ve arzulu olmasını beklemiyordu ve hazır olmasını. Elbette fizik olarak biraz eksikliği olabilir ama işte yaklaşık yarım saatlik bir oyunda çok diri bir Salah izledik. Goller kaçırdı, asistler yaptı, işte golü dönüştürülemedi filan. Trabzonsporlar açısından puan kaybının yarattığı hüznün tesellisi Salah'ın performansı oldu. Evet. Yani Salah Trabzon'a gerçekten isteyerek geldiğini, bir seçim yaptığını, o şehirde ve o takımla yaşamak istediğini gerçekten en azından bu yarım saatte gösterdi. Sonrası ne olur bilemeyiz. Futbol günlük yaşam kültürü bambaşka şeyler sunabilir bize. Ama ilk anlatılan Salah'ın Trabzonspor'a çok çabuk uyum sağlayacağı ve şu formuyla, şu mevcut haliyle bile Trabzonspor'da çift haneli gol ve asist sayılarına ulaşacağını Salah bize gösterdi. Şimdi Trabzonspor'un nasipse ben de orada olacağım. Perşembe günü Ferencvaros maçı var. Hocanın Ferencvaros çok iyi bir takım lafına çok takılanlar olmuş ama anlamadıkları için takılmışlar. Hocanın Ferencvaros çok daha iyi takım dediği, Trabzonspor'dan çok daha iyi takım demedi, Kasımpaşa'dan çok daha iyi takım demek istedi hoca da. Yanlış anlayanlar ya da yanlış anlamak isteyenler öyle anladı.
1: Bir ekleme yapacağım müsaadenizle. Ferencvaros hocası da bu açıklamaya dün bir yanıt getirmiş. Fatih Tekke kendi üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışıyor demiş bu açıklama için.
2: Ya diyebilir. Ferencvaros'un hocası Barella mıydı? Öyle bir.
1: Barelli.
2: Barelli. Ha, yaklaştım ama. Kabucet yaklaştım.
1: Evet. Baloş Barbeli. Özür Barbeli. Diliyorum. Barbeli.
2: Geçen sene Ferencvaros'un ligde şampiyonluğu kaybettiği rakibin hocasını bu sene Ferencvaros almış. Yani Trabzonspor bir emek takımıdır. 75-76'da İstanbul Saltanatı'nı yerle yeksan ederken Trabzonspor bütçesi yine İstanbul takımlarının 3'te 1'i 4'te 1'i kadardı. O bütçelerle bir hikaye, bir destan yazdı. Dünyaya saygın bir yer edindi. Şimdi Trabzonspor'un karşısındaki Ferencvaros 70'lerin Trabzonspor'u gibi. Az para harcayarak çok verim kovalayan ve bunu başaran bir takım. Trabzonspor da 70'lerin İstanbul takımları gibi bakıyor şimdi. Ya taraftarı da İstanbul takımı taraftarına evrildi bir kısım tabii. Okay. Ferencvaros'u aşağılıyorlar. Senin bütçen şu kadar, benim ya adamlarda bir kere Ferencvaros'u şu bilgi dursun. İlk 11'inden 8 adam neredeyse 7-8 adamla 4 yıldır oynuyor. Yani bunların bir oyun ezberi var. 20 kişilik 30 kişilik kadronun 20'si 10 yıldır, 8-10 yıldır bir aradaki oyunculardan oluşuyor. Kalecileri zaten 35 yaşında, büyük bir tecrübe. Ön tarafta iki tane bir Belçikalı var, bir şey var.
0: Hep çıktılar, evet. Eleme maçları, evet, oynadılar.
2: Yani Kartal, rakibe saygı duyacaksın.
0: Herhalde canım.
2: Sen kötü de

0: bir takım
1: sen
0: değil yani.
1: İstanbul takımlarının sana duymadığı saygıyı 70-80 arası kafalarına vura vura zorla duyurttun kendine. Ferencvaros işte 70'lerin Trabzonspor'u gibi emek yoğunluklu bir takım. Çalışarak, hep beraber birbirine yardım ederek, denizden hep bir hep beraber ağları çekerek bir hikaye yazıyorlar. Onlara saygı göstereceksin. Hocan o saygıyı belki biraz abartabilir. Bir şey demiyorum. Olabilir ama hocayı da doğru anla, ondan sonra öyle eleştir.
0: Fatih Tekken.
1: Yani yanlış anlama üzerinden ya da anlamak istediğin şekliyle anlayıp kötücül eleştiriler yaptığın zaman da burada hiçbir iyi niyet aramaz. Kimse kusura bakmasın. Ama Trabzonspor, ben Salah'ın da verdiği coşku, kara olan diyor Trabzonlar Onaçı'ya. Kara olanın da kaç yıldır suskun kalmasının vereceği artı motivasyonla Ferencvaros engelini çok zorlanmadan geçmesini bekliyorum. Ama futbol bu ya. Kasımpaşa maçı öncesi de burada söyledim. Dün Galatasaray'ın Çorum Spor'a puan kaybetmesini kim bekliyordu? %5'lik onluk bir kitle. Bugün Trabzonspor'da Kasımpaşa'yı kaybedebilir. Oyun bu olduğu için zaten kitleleri cezbediyor. Herkes her favori olan her maçı kazanıyorsa niye oynuyoruz ki? Ne cazibesi kalacak? O yüzden bu oyunda da, Ferencvaros oyununda da Trabzonspor beklemediği bir sonuç alabilir. Ama bu şu gerçeği değiştirmesin. Deniyor ki Fatih Tekke 16 ay oldu, takım bir şey vermiyor. Ya 16 ay oldu da geçen seneki Trabzonspor'un ilk 11'inden 4 adam 5 adam gitti ya.
2: Tabii.
1: Yeni gelenlerde de bir antrenman, en az bir 50 antrenman bir arada yapacaksın ki bir şeyler çıksın. Şu anda da Trabzonspor başarılı sonuçlar alırsa yine Salah gibi, Onaçı gibi, işte Malinovski gibi yetenekli adamlarının ürettiği sayılarla alacak. Takım oyunu olarak belli bir noktaya gelmek sabırdan başka daha bir yolu da yok bunun.
0: Zamana ihtiyacı var Trabzon'un, evet, ben sana söyleyeyim.
2: Bütün takımlarımızın şu anda en büyük var. İlacı zaman olacak gibi duruyor. Süremizin sonuna geldik. Selahattin Kınalı, Kartal Yiğit, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Spor Ajansı'nı bu şekilde tamamlıyoruz. Avrupa yolunda bütün takımlarımıza, bütün temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Talisca Santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı neyse ki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e, Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson, Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson, Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
4: Yani normalde çok daha iyisini çıkarırmışların da vuramadı bu kez.
3: Uzun bir taç Mitchell'dan Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda, işte Jaylen Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi, şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce, kafa Mitchell'dan Kerem'e sekti, Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş, Peter Hödel'dan Soglo şimdi. Yeniden Hödel. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yattay o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödel çekti içeriye doğru. Hödel'ın şutu Genduzzi'ye çarptı top. yerde Gendouzi, başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maric'den

0: tehlike. Top dışarıdan. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown, Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca! Top ve kaleci farklı köşelerde. Anderson Talisca Fenerbahçe taraflarına koşuyor. 1-0'ı deplasmanda yakalıyor Fenerbahçe. Toplam skor tur için 3-0'a geliyor Talisca'nın bu golüyle. 2026-2027 sezonunun golcüsü Fenerbahçe'de. Talisca. Takım olarak 5. gol. 4'ü Talisca'dan.
1: Evet. Sezon başı itibariyle müthiş bir katkı. Bu 4 resmi maçta muazzam bir katkı. Sadece penaltı kullanması değil, bu penaltıyı alış şekli de gerçekten ikinci yarının genel tonu itibariyle zorlandığımız bir anda çok çok önemliydi.
0: Adım adım playoff'a doğru ilerliyor Fenerbahçe derken bir tehlike kalemizde. Mert de maçı kapatmak için çıkmıştı. Skriniar'la beraber duvar oluyorlar bu pozisyonda. Belmin Beganovic'in şutunda.
1: Çok iyi kurtarış.
0: Eğer yeniden yanlış bakacağız. İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Daniel Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
1: Mükemmel bir top.
0: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturm Graz 0. Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talisca'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.
2: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için başarılar Fenerbahçe.
3: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya Greenwood, sakladı. Şimdi buldu. Boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kudyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca. Kerem döndü. Talisca aldı sırtına. Üç kişi arkasında.
4: Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol. Bodarčić. Yatta ya. Yatta. Neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Heil yerden. Yatta. Yatta. Yatta dar açı. Yatta.

Şükrünyar. Kyle yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown, Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood nüfus döndü. Asensio, Asensio, Greenwood iyi vuramadı bu kez. Şükrünyar, Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem aydı. Kerem olmadı. Talisca, Kerem, ustalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca aydı. Talisca! Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol, orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Hayl'ın arkasına koşu. Oğuz aşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan, inanılmaz, inanılmaz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
8: Aspor Radyo.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 18 Ağustos 1964 yılında Tokyo Olimpiyatlarında güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandılar.
9: Güzellikler dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Reklam.
0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
12: Hesabı alabilir miyim?
13: Buyurun.
12: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
13: Nasıl yani?
14: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
15: Vakıfbank daima seninle.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. O Spor Radyo.

Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Hemen gelin Fenerbahçe ile başlayalım. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bu akşam Olimpik Lyon'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda son engel Lyon karşısında avantaj arıyor. Sarı lacivertliler playoff turu ilk maçında Fransız ekibini konuk edecek.

0: 17 sezon aradan sonra Devler Ligi'ne gitmek isteyen Fenerbahçe taraftarı önünde kazanarak önemli bir adım atmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Lyon karşısındaki en önemli kozlarından biri Anderson Talisca olacak. Brezilyalı yıldız bu sezon çıktığı 5 resmi maçta da gol kaydetti. Talisca elemelerdeki Górnik Zabrze ve Sturm Graz maçlarının yanı sıra Süper Lig'in ilk haftasında Gençler Birliği karşılaşmasında gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Osterwolde ve Mert Günok Lyon maçında forma giyemeyecek. Cezası nedeniyle Gençler Birliği maçı kadrosunda yer almayan Ederson ise kaledeki yerini alabilecek. Elemeleri 3. turdan başlayan Lyon ise ilk maçta 2-1 yenildiği Çekya ekibi Sparta Prag'ı rövanşta 3-0 mağlup ederek playoff'a kaldı. Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'nın çalıştırdığı Fransız ekibinin kadro değeri 293,5 milyon euro. 8 transfer yapan Lyon 36 milyon euro harcadı. Lig 1 temsilcisinin en pahalı transferi 10,5 milyon euro ile Salzburg'dan alınan orta saha Matt Bistrup oldu. Çobani Stadında oynanacak Fenerbahçe-Lyon maçı saat 22'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Rövanş 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu Lyon maçı öncesi basın toplantısında konuştu.
1: Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi bir takım, organize bir takım, atlet oyuncuları var. Antrenörleri Avrupa'da isim yapmış başarılı teknik adamlardan bir tanesi. Sonuçta Lyon takımı tabii ki yani her ne kadar tecrübeli bir takım, Avrupa'da kupalarına katılmış daha önceki yıllarda mücadele vermiş bir takım olsa da biz de kendi saha ve seyircimizin önünde maçtan ikinci maç için avantajlı bir skor elde ederek yarın futbol oynayacağız. Taraftarlarımızın enerjisine güveniyoruz. Birlikte yarın bu maçı oynamamız gerekiyor. Maç başından sonuna kadar Fenerbahçe'miz için hep birlikte mücadele etmeliyiz ve en iyi sonucu alarak yarınki maçtan güzel bir sonuçta skorla ikinci maç için ayrılmayı düşünüyoruz. Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çok çalışmayı seven, çok iyi bir profesyonel, 6 tane dil konuşabilen, bana geldi.

0: dedi ki hocam ben Türkçe öğreneceğim. 3 ay sonra beraber Türkçe konuşacağız dedi. Ben de tamam dedim. Bu kadar açık yani böyle kendine güvenen özgüvenli bir çocuk, bir oyuncumuz. Tabii ki eksikleri var. Şu an %100 hazır değil ama Avrupa listesinde var. Yarınki maç kadrosuna da kendisini alacağım. Şu an herhangi bir fazla kilosu yok. Sadece birazcık dayanıklılığı ile ilgili sorunu var. Bunu da birkaç hafta içerisinde bu sorunu ortadan kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Ama yarın kadroda olacak. Maçın gidişatına göre değerlendireceğiz. Talisca, kampa başladığımız günden beri beraber çalışıyoruz. Çok düzgün, çok karakterli bir çocuk. Ne söylediysem gözümün içine bakıyor, harfi harfine yerine getiriyor. Ondan ne görev istersem oyun içerisinde yapmaya çalışıyor. Ondan da çok mutluyum. Kendisi daha fazlasını Fenerbahçe için nasıl verebilirim diye oyun içinde de çok çırpınıyor, mücadele ediyor Talisca. Vedat da geldi. Vedat da şu an hazır. O da %70 civarında hazır vaziyette. Bu akşamki taktik antrenmandan sonra belirleyici olacak. Sonuçta biz de hangi maç olursa olsun bütün oyuncularımızı biz çok güveniyoruz. Hepsi kaliteli ve karakterli oyuncular. Hangi maçta hangi oyuncuya görev verirsek o oyuncu oynayıp o diğer oyuncu da ona saygıyla bakıyor ve saygı gösteriyor. Böyle bir takımla bunun içinde hepsiyle gurur duyuyorum.
1: Fenerbahçe olarak, camia olarak beklentimiz tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Uzun zamandır hem taraftarımızın hem de camiamızın en büyük hedefi bu. Önümüzde iki tane 90 dakika ama tabii ki biz maç maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta playoff için, ilk maç için güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. Sonrasında dediğim gibi diğer maçımıza odaklanacağız. Umuyorum hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda güzel bir başarı elde ederiz yarın. Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur büyük ihtimalle. O yüzden ben başında da söyledim. Ben eleştirileri hiç olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum. Bunu bir fırsat olarak görüyorum her şey, konuda. Çünkü eleştirildiğiniz zaman bunu olumlu tarafa çevirebilecek olan kişisiniz. Tabii ki zaman zaman futbolda her zaman iyi günler yok, kötü günler de var. Bu kötü günlerde büyük futbolcuları, büyük oyuncuları, büyük takımları ayıran şey de zor zamanlarda verdikleri reaksiyonlardır. Ben de takımım da bu konuda bu zamana kadar hep olumlu bir reaksiyon verdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki yarın da bu büyük bir fırsat. Dediğiniz gibi eleştiri oldu, olmuştur yani çok şey değil. Oldu ama bizi pek o maç bitti. Şimdi yeni önümüzde reaksiyon verebileceğimiz çok önemli bir Lyon maçı var. Bu maçtan güzel bir sonuç alırsak tekrardan bu havayı da olumlu tarafa çekebileceğimizin de farkındayız. Sorunuza gelecek olursak tabii ki pivot veya normal santroforla hayatı boyunca hep santrofor oynamış biriyle oynamak her futbolcu yani orta saha için de çok daha değerlidir. Kanat oyuncuları için de daha değerlidir. Ben de tabii ki daha rahat edebiliyorum o profilde oynayan futbolcularda. Ama geçen sene de bu senenin başında da Talisca 4 gol attı 4 maçta. Takımın en golcü oyuncusu. Yani şimdi Talisca'ya da haksızlık olur. Talisca belki forvet oynayacak oynayan futbolculardan daha iyi performans sergiliyor. Ben saha içinde oynadığım her futbolcuyla, her takım arkadaşımla olumlu bir şekilde, iyi bir şekilde anlaştığımı düşünüyorum. Zaman zaman tabii ki istediğimiz performansları hepimiz sahaya yansıtamıyoruz ama dediğim gibi bunu olumlu tarafa çekecek olan da, reaksiyon verecek olan da bizleriz. Yarın da kim oynarsa oynasın takımı için, taraftarımız için, camiamız için en güzel şekilde mücadele edecektir.
2: Şimdi kameralarımızı Kadıköy'e çevireceğiz değerli izleyenler. Fenerbahçe-Lyon mücadelesi öncesi muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş son detayları paylaşacak. Erdem kolay gelsin, söz sende.
3: Teşekkürler Ezgi, sana da iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında bugün Olympique Lyon'u konuk edecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. Alman hakem Sevin Jablonski karşılaşmayı yönetecek. Fenerbahçe buraya Gornik Zabre ve Sturm Graz'ı eleyerek gelmişti. İlk iki turda Sarı Lacivertli özellikle Kadıköy'de sergilediği oyunlarla avantajı almış. Rövanşta da turu geçen taraf olmuştu. Yine aynı senaryoyu temsilcimizden bekliyoruz ama bu kez rakip

0: Çok daha sert, çok daha zor bir takımla karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Lig 1'i 4. sırada bitirmişti Lyon. Kadro kalitesiyle Fonseca gibi deneyimli bir Portekizli teknik adamı çalıştırıyor olması Lyon'un elbette avantajları. Özellikle orta sahada çok dinamik oyuncuları var. Dün İsmail Kartal da değindi. Atletik bir takıma karşı oynayacağız dedi ama Fenerbahçe'nin çok daha teknik, çok daha tecrübeli ayakları var. Taraftar gücünle düşündüğümüz zaman temsilcimize güveniyoruz. Fenerbahçe'nin çok geniş bir kadro var. Transfer dönemi boyunca konuştuk. 45 kişiyle başlayan Fenerbahçe'nin kamp sürecinde sayı hala azalmış değil. Elbette giden oyuncular var. Maçtan sonra gidecek oyuncular da olacak. Birazdan onları da paylaşacağım ama Fenerbahçe'nin kadro şişkinliği henüz azalmadı. Yavaş yavaş azalıyor. Mert Günok sakatlığı sebebiyle yok. Mert için bir iki hafta daha beklememiz gerekecek gibi. Siddiqui Şerif Converti City'ye transferi gerçekleşti. Artık iki kulübün yapacağı resmi açıklamaları bekliyoruz. Bu mücadelenin ardından Şerif açıklaması gelecektir. UEFA listesinden de çıkarıldı zaten genç oyuncu. Fenerbahçe Siddiqui Şerif'ten ciddi bir bonservis bedeli kazanacak. Aldığı rakamın çok daha üstüne gitti Siddiqui Şerif. Artık İngiltere'de forma giyecek Siddiqui Şerif. Anthony Mustafa yine Norwich City'ye kiralık olarak gidiyor. Maaşının tamamını Norwich ödeyecek. Herhangi bir opsiyon yok sözleşmede. Mustafa da bu maçtan sonra açıklanacak bir diğer isim oyuncu olacak. Çağlar Suyuncu ağrıları sebebiyle Gençler Birliği maçında yoktu. Yine ağrıları var Çağlar'ın. Dünkü antrenmanda yoktu. Bu maçta da olamayacak. Jadon Osterwold UEFA listesinde yoktu. Cengiz Ünder, Diego Carlos, Amrabat, Rodrigo Becado bu isimler de yine UEFA listesinde yok. Mimović ile ilgili de ayrılık noktasına gelindi. Artık Süper Lig'den bir kulübe gideceği Mimović'in bekleniyor. Dominik Livakovic ile ilgili de Dinamo Zagreb ihtimalle hep konuşuyoruz. Bu oyuncular zaten UEFA listesinde yoktu. Bu mücadelede de olmayacaklar. Fenerbahçe'nin tabii bu isimlerin yanı sıra kadrosuna kattığı oyuncular var. Transfer döneminde kimleri aldı Fenerbahçe hatırlayalım. Vedat Muriç ilk transferiydi. Ardından Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi üst düzey oyuncular kadroya katıldı. Lukaku UEFA listesine yazıldı. Bugün de kadroda olacak. Şans verilmesi halinde ben skorun gidişatına göre Lukaku'nun bugün süre bulacağını da tahmin ediyorum. Bu notu da paylaşalım. Kalede ise bugün Ederson olmasını bekliyoruz. Tarık Çetin var şu an için sağlıklı kaleci. Ederson da aynı şekilde %100 hazır durumda ama bu sezon henüz maça çıkmadı Ederson. Kamp sürecinde izleyemedik. Ardından eleme maçlarında da yine Ederson yoktu. Ve Lyon maçıyla beraber Ederson'un dönüşü olacak mı? Dün İsmail Kartal %100 hazır durumda dedi. Tesislerde Ederson doğum günü kutlandı. Oyuncu fiziksel anlamda hazır durumda. Mental anlamda da bu seviyeleri zaten defalarca oynamış bir kaleci. Bu sebeple ben Ederson'u kalede bekliyorum. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine geçmeden önce tribünlerde de özel bir hazırlık var. Bugün 4 tribünü de kapsayan bir görsel şov hazırlandı. Mücadele öncesi taraftar gruplarının dün akşam bir çağrısı oldu. Taraftarları saat 21'de stadyuma beklediklerini ve hazırlıklara uymaları istendi taraftarlardan. Bu notu da paylaşalım. Fenerbahçe Lyon karşısında 22'de sahne alacak. Biz de gün boyu buradan konuklu yayınlarımızla da mücadelenin heyecanını paylaşmayı sürdüreceğiz dedim. Sözü stüdyoya bırakalım.
1: Evet, Erdem Akbaş'a verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe cephesinin basın toplantısını az önce ekrana getirmiştik. Şimdi gelin Lyon teknik direktörü Paulo Fonseca'nın maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamaları izleyelim.
2: Çok sıkı çalıştık. Bu noktaya gelmek için yoğun mücadele verdik. Bizim açımızdan yarınki maç harika bir fırsat. Şampiyonlar Ligi'ne girme ihtimalimiz için büyük bir fırsat. Bu kulübümüz için tarihi bir başarı olacak. İkinci maç Lyon'da olacak. Rövanş maçı önemli ama o maçın önemli olması için burada iyi bir sonuç almamız lazım. Bu yüzden ilk maç benim gözümde çok çok önemli. Biz aynı performansı sergilemek için buraya geldik. Oyunumuzu oynayacağız. Büyük bir takıma karşı mücadele vereceğimizi biliyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi bir savunma yapmak durumundayız. Ama buraya 90 dakika savunma yapmak için de gelmedik. Fenerbahçe gerçekten kuvvetli bir takım. Bireysel vasıfların çok önemli olduğu bir takım. Çok kaliteli ve vasıflı oyuncuları var. Tehlikeli bir ekip. Sıkı bir savunma yapmamız gerekiyor. Ancak o şekilde iyi bir sonuç elde edebiliriz. Fenerbahçe her zaman kuvvetliydi. Geçmişte de kuvvetliydi.
1: Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen isimlerden Anthony Mustafa'nın Norwich City'ye transfer olacağı iddia ediliyor.
3: Fenerbahçe Anthony Mustafa ile yol ayrımında.

0: İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Championship ekiplerinden Norwich City, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için sarı lacivertlilerle anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon euro karşılığında transfer edilen Musaba, bu sezon sadece Gornik Zabrze ile deplasmanda oynanan Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçında 20 dakika süre aldı. Sakatlığı sebebiyle Sturm Graz rövanşında ve Süper Lig'in ilk haftasındaki Gençler Birliği maçında kadroda yer almayan Musaba'nın sarı lacivertlilerle 2030'a kadar sözleşmesi devam ediyor. Hollandalı futbolcu Fenerbahçe formasıyla çıktığı 24 resmi müsabakada 2 gol, 6 asist katkısında bulundu.
1: 3 sezondur Fenerbahçe forması giyen Fred, Atletico Mineiro'ya transferi sonrası sarı lacivertli kulübe veda etti. Fenerbahçe'de Fred dönemi sona erdi. ...33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Atletico Mineiro oldu. Brezilya ekibi tecrübeli oyuncuyla 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Brezilyalı oyuncu 13 yıl sonra yeniden ülkesinde forma giyecek. Atletico Mineiro'ya transferi sonrası Fenerbahçe Cambartu tesislerine giden Fred, teknik direktör İsmail Kartal, takım arkadaşları ve idari kadroyla vedalaştı. Ardından ailesiyle birlikte kulüp binasında Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine veda etti. Emekleri için Fred'e teşekkür eden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe ile bağlarını hiçbir zaman koparma, sen artık bu ailenin bir parçasısın ve her zaman da öyle kalacaksın dedi. Brezilyalı futbolcu da, hayatımızın en güzel 3 yılını Fenerbahçe'de geçirdik, burada çok güzel anılar biriktirdik. Fenerbahçe futbol hayatım boyunca hatırlayacağım en güzel anların arasında olacak şeklinde konuştu. Deneyimli oyuncu veda için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çimlerine son kez çıktı. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı lacivertli formayla geçirdiği 3 sezonda 129 maçta 12 gol, 19 asistlik performans sergiledi.
2: Eski Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı lacivertli kulüpte geçirdiği dönem hakkında açıklamalar yaptı.
3: Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de geçirdiği dönem hakkında açıklamalarda bulundu. Kicker'a röportaj veren Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe'de sadece 8 ay çalıştım. Ancak bu 8 ay inanılmaz yoğunluğu olan, akılda kalıcı bir dönem haline geldi. Sadece sportif açıdan değil, çevre ve taraftarlarla yakınlık açısından da öyleydi. Son derece yoğundu, dedi. Fenerbahçe'nin kendisinde iz bıraktığını anlatan Tedesco, havalimanında nasıl uğurlandığımı ve Stuttgart'ta Fenerbahçeli taraftarlar tarafından nasıl karşılandığımı hayatım boyunca unutamayacağım, diye konuştu. Tedesco, İtalyan ekibi Bologna'ya imza atmasının ardından Fenerbahçe taraftarlarından gelen destek mesajlarının da kendisini mutlu ettiğini söyledi. Kariyerinde kendisini en fazla etkileyen kulüpler Schalke ve Fenerbahçe mi diye sorulan 40 yaşındaki teknik adam kesinlikle yanıtını verdi.
2: Galatasaray Lokomotiv Moskova'dan Alexey Batrakov'u kadrosuna kattı. Galatasaray'da beklenen transfer hamlesi gerçekleşti. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki oyuncunun transferi için Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euroya anlaştı. Genç 10 numaranın kısa süre içinde İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Bu sezon 5 resmi maçta forma giyen Alexey Batrakov birer gol ve asist kaydetti. Galatasaray'da alternatif golcü arayışları da devam ediyor değerli izleyenler. Gündemde Leipzig forması giyen Konrad Harder var.
3: Galatasaray hücum hattını güçlendirmek için Konrad Harder'ı gündemine aldı. Transferdeki sessizliğini bozmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Almanya'da Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Danimarkalı forvetin transfer şartlarını öğrenmek için Alman kulübüyle temaslara başladı. Galatasaray'ın Harder'ı gündemine almasında hücum hattı

0: arasındaki alternatif ihtiyacı ön plana çıkıyor. Yönetim hem Icardi'nin ayrılması sonrası boşalan rolü doldurabilecek hem de Osimhen'in yokluğunda görev alabilecek genç ve dinamik bir forvet üzerinde duruyor. Merkez forvet olarak görev yapan Harder farklı hücum pozisyonlarında da oynayabiliyor. Danimarkalı futbolcu 2025 yılında Sporting'den Leipzig'e transfer oldu ve Alman ekibiyle 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Sporting'le 2 kupa kaldıran Harder, Portekiz ekibinde 51 maçta 12 gol ve 6 asist üretti. Genç forvet Leipzig formasıyla ise 32 karşılaşmada 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Galatasaray'ın transfer şartlarının uygun olması halinde Harder için somut adım atması bekleniyor.
1: Beşiktaş yeni transferi Dusan Blahović için özel bir video paylaştı.

0: Let's make some noise.
1: Beşiktaş, Napoli'nin kanat oyuncusu Brezilyalı David Neres'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.
2: Beşiktaş sağ kanat transferi için harekete geçti. Bu doğrultuda rotayı İtalya'ya çeviren siyah beyazlı yönetimin gündemindeki isimlerden biri de Napoli forması giyen Brezilyalı yıldız David Neres. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek için Napoli ile temas kurduğu belirtildi. İtalyan kulübünün Neres için 20 milyon euronun üzerinde bonservis beklentisi nedeniyle Beşiktaş farklı bir formül üzerinde duruyor. Siyah beyazların hedefi Brezilyalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak. Taraflar arasındaki temaslar

0: teklifini yaptı. Siyah beyazlılar Belçikalı sağ kanadın satın alma maddesiyle birlikte kiralık transferi için 3 artı 17 milyon euro önerdi. Beşiktaş'ın teklifinde satın almanın zorunlu olduğu belirtildi. Benfica'nın Luke Bakayoko'yu bonservisiyle göndermeye daha sıcak baktığı ve beklentisinin de 20 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmeyi çok istediği 28 yaşındaki futbolcu için görüşmeleri kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Dodi Luke Bakayoko geçen sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 5 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu bu sezonsa 4 maçta birer gol ve asist kaydetti. Beşiktaş Belçikalı oyuncunun alternatiflerini de hazır tutuyor. Sağ kanat listesinde Napoli'den Brezilyalı David Neres ve Frosinone forması giyen Cezayirli Fares Getyemis de bulunuyor. Trabzonspor'da Darwin Núñez transferinin önünde iki kritik engel bulunuyor. Trabzonspor'da Darwin Núñez transferinin gecikmesinin nedenleri belli oldu. Uruguaylı yıldızla daha önce el sıkışan bordo mavili yönetim, El Hilal'le yürüttüğü müzakerelerde iki kritik mali pürüzün çözümü için yoğun mesai harcıyor. En büyük anlaşmazlık noktalarından birini Suudi kulübünün kiralama sözleşmesine ekletmek istediği zorunlu satın alma maddesi oluşturuyor. Yönetim ise mali yapıyı riske atmamak adına bu maddenin opsiyona dönmesi yönünde pazarlıklarını sürdürüyor. Ayrıca Darwin Núñez'in El Hilal'den yaklaşık 12 milyon euro tutarında birikmiş alacağı bulunuyor. Golcü oyuncunun bu parayı tahsil etmeden ayrılmak istemediği belirtildi. Trabzonspor bu engeli aşıp Uruguaylı forveti Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. Trabzonspor Perşembe günü Ferencvaros maçıyla birlikte ilk kez taraftarının karşısına çıkacak değerli izleyenler. Gün boyu karşılaşmayla ilgili tüm gelişmeler Aspor ekranlarında olacak. Mücadele ise ATV'den naklen yayınlanacak. Transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor kendi sahasındaki ilk maçını Avrupa Ligi playoff'unda oynayacak. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah da taraftarıyla buluşacak. Bordo Mavililerin Perşembe günü 20'de Ferencvaros'u konuk edeceği mücadelenin tüm heyecanı Aspor ve ATV ekranlarında yaşanacak. Hırvat hakem Igor Payak'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fatih Tekke'nin ekibi Ferencvaros'u elerse Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Elenmesi halinde ise Konferans Ligi'nde Avrupa mücadelesine devam edecek. Muhammed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Sidney Lopez Cabral, Ruslan Malinovski gibi oyuncuları renklerine bağlarken geçen sezonun yıldızlarından Ernest Muçi'nin de bonservisini aldı. Kaleci Andre Onana'yı da Manchester United'dan tekrar kiraladı. Bordo Mavililer sezonun ilk resmi maçını Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynadı. İstanbul'daki mücadele 1-1 sona erdi. Trabzonspor'un Ferencvaros mücadelesi sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde de merakla bekleniyor. Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Samsunspor'la Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Şimdi maç sonu açıklamalara birlikte bakalım.
1: We lost a penalty for from Marius.
2: Açıkçası bugün topla çok doğru işler yaptığımızı söyleyebilirim. Çok fazla iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Ancak gelecek adına çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bugünkü karşılaşma özelinde çok fazla hata yaptığımızı söyleyebilirim. Rakibimizden daha fazla pozisyona girdiğimizi de söyleyebilirim. İki defa geri gelmesini bildik ve takım halinde çok iyi savaştık. Elbette yapmış olduğumuz hatalardan da ders çıkarmamız gerekiyor. Tabii Marius'un kaçırmış olduğu şanssız bir penaltı vardı. O penaltıyı değerlendirip gol atmış olsaydık öne geçecektik ve aslında kazanmak için de çok büyük bir fırsatımız olacaktı. Hak edilmiş bir beraberlik olduğunu söyleyebilirim.
3: Third one I want little bit

0: more character from my players.
1: Aslında bugün genel anlamda izleyiciler adına seyir olarak gerçekten seyir zevki yüksek bir mücadele izledik. Çünkü 6 gol atıldı. İki takım adına da gerçekten çok sıkı ve zor bir mücadeleydi. Biz takım olarak maça iyi başladık, golü bulduk ve bunun ardından fırsatlar da yakaladık ama maalesef bunları değerlendiremedik. Aslında aynı zamanda 3-2'den sonra da yine bu fırsatları yakaladık. 3-3'den sonra da bu fırsatları yakaladık ve bunları gole çeviremedik. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Bizim gibi sıkı savunma yapan bir takımın bir maçta 3 gol yemesi kesinlikle normal değil. Aynı zamanda maçın belli bölümlerinde özellikle son 15 dakikada sahaya koyduğumuz karakterden memnun değilim. Kesinlikle daha güçlü bir karakter bu dakikalarda sahaya koymalıyız ve maçın sonuna kadar bu güçlü karakteri kesinlikle korumamız gerekiyor.
2: Transfer döneminde adı Galatasaray'la da anılan John Lukumi Juventus'a transfer oldu. Kolombiyalı stoper John Lukumi İtalya'da kaldı. Uzun süredir adı Galatasaray'la gündeme gelen 28 yaşındaki oyuncunun yeni adresi Juventus oldu. Siyah beyazlılar 4 yıllık sözleşme imzaladığı Lukumi için Bologna'ya 20.1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kolombiya milli takımında Davinson Sanchez'in partneri olan tecrübeli savunmacı 2022 yazında 8 milyon euro karşılığında Genk'ten Bologna'ya transfer olmuştu. İtalya temsilcisinde geçirdiği 4 sezonda toplam 152 karşılaşmaya çıkan John Lukumi 2 gol ve 4 asist kaydetti. Başarılı oyuncu Kolombiya milli takımının formasını 42 karşılaşmada giydi. Premier Lig ekibi Ipswich Town adı Galatasaray'la da anılan Julio Enciso'yu transfer ettiğini duyurdu.
3: Julio Enciso'nun yeni sezondaki adresi Ipswich Town oldu.

0: Gideceğiz. İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi, Strasbourg forması giyen 22 yaşındaki Paraguaylı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ipswich Town'un 2024-2025 sezonunda da takımda forma giyen Enciso'nun transferi için Strasbourg'a bonuslarla birlikte 30 milyon euro civarında bonservis ödeyeceği belirtildi. 10 numara, sol açık ve santrfor pozisyonlarında oynayabilen Enciso'nun adı transferde Galatasaray'la da anılmıştı. Geçtiğimiz sezon Strasbourg formasıyla 42 müsabakaya çıkan futbolcu 12 gol 9 asistlik performans sergiledi. Enciso 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay milli takımıyla 5 maçta 1 gol ve 2 asist üretti.
1: Hollanda Ligi'nde Ajax Herenveen'le 2-2 berabere kaldı.
2: Hollanda Ligi'nde Ajax Amsterdam'da Herenveen'le karşı karşıya. Ajax fırsattan Dolberg'de yararlanamadı. Şanssız an kaleci Bent Klaverboer için. Ajax'ın 1-0'lık üstünlüğü var. 7. dakikada geldi ev sahibi ekibin golü. Farkı arttırmak istiyor Ajax. Uzane, Uzane'den harika bir gol. Abdella Uzane ile durum 2-0. Bu güzel gol farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Devrede son bölümler oynanıyor. Herenveen atakta. Sert vuruş 2-1. Trenskov. Güzel golde Herenveen'den. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Ajax atağında top kaleci Klaverboer'da kaldı. Herenveen beraberlik arıyor. İçeri çevrilen top savunmadan sekti. Top boşta kaldı. Vuruş ve gol. Maxence Rivera. 2-2.

0: Ajax 2-0 öne geçtiği mücadelede evinde Herenveen'le 2-2 berabere kalıyor.
1: Hollanda Ligi'nde Feyenoord'la Go Ahead Eagles da 2-2 berabere kaldı.
0: Feyenoord sahasında Go Ahead Eagles'la karşı karşıya. Feyenoord atakta. İkinci pozisyon ve gol. Zeyşel'in golüyle Feyenoord üstünlüğü yakalıyor.

Ev sahibi takım atakta yine. Enis Hac Musa. Hac Musa çekti topu sağına, yaptı ortayı. Ayesawa'ya da vurdu kafayı. Durum 2-0 oldu. Japon oyuncuyla farkı 2'ye çıkardı Rotterdam ekibi. İkinci yarıdayız. İyi pas yaptı Goa'ya Deagles. Uzak köşeye düzgün vuruş Sören Tengstedt'ten. 2-1 oldu. Sekseninci dakikadayız. Serbest vuruş organizasyonu orta geldi. Sigurd Arson 2-2. Maç 2-2'lik eşitlikle tamamlanıyor.

0: Arjantin Ligi ile devam ediyoruz değerli izleyenler. River Plate 4 maç sonra kazandı ve Argentinos'u 2 golle geçti.
1: River Plate Argentinos Juniors'la karşı karşıya. River atakta. İçeri çevrilen top savunmadan sekti. Gonzalo Montiel topu ağlara gönderdi. River öne geçiyor.

0: İkinci yarıdayız. Konuk ekip atak geliştiriyor bu kez. Pas yerden karşı karşıya pozisyon, top ağlara gidiyor. Ancak bayrak havada. Hernan Lopez topu filelerle buluşturan oyuncuydu. Argentinos atakta yine karşı karşıya pozisyon, top direkten döndü. Atak devam ediyor. River Plate savunması araya girdi. 86. dakika. Penaltı bekliyor River Plate'li oyuncular. Pozisyonun ceza alanı içinde olduğunu söylüyorlar. VAR incelemesi sonrası hakem beyaz noktayı gösteriyor. Pozisyon yeniden ekrandaydı. Angel Correa yerde kalan oyuncuydu. Angel Correa 2-0. River Plate evinde Gonzalo Montiel ve Angel Correa'nın attığı gollerle sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılıyor.
1: Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo emeklilik sinyali verdi değerli izleyenler. Büyük ihtimalle son sezonunu oynayacağını söyledi.
2: Cristiano Ronaldo futbol severleri üzecek bir açıklama yaptı. ...41 yaşındaki Portekizli yıldız 2026-2027 sezonunun futbolculuk kariyerindeki son sezon olabileceğini söyledi. Ronaldo, bu muhtemelen futboldaki son yılım. Arkamda muhteşem bir miras bırakmak istiyorum ifadelerini kullandı. El Nasr'la sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden Ronaldo, daha önce de emekliliğinin yaklaştığını belirtmiş ancak net bir tarih vermemişti. 2026 Dünya Kupası'nın milli takım kariyerindeki son

turnuva olacağını açıklayan Portekizli Yıldız turnuvada 3 gol kaydetti. Portekiz son 16 turunda İspanya'yı eğlenerek kupaya veda etti. Ronaldo futbol sonrası hayatını da şimdiden planladığını belirtti. Ailesiyle daha fazla vakit geçirmek, seyahat etmek ve padel oynamak istediğini söyledi. Sporting Lisbon'da başlayan kariyerinde Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giyen efsane isim 2023'ten bu yana El Nassr'da görev yapıyor. 5 kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca kaydettiği 976 golle futbol tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.

0: 1000 gole ulaşmayı hedefleyen tecrübeli oyuncunun önünde sadece 24 gol kaldı.
1: Ülkemizde 3 büyük kulübünde formasını giyen Mişi Batshuayi Suudi Arabistan yolcusu.
2: Mişi Batshuayi'nin yeni durağı Suudi Arabistan oldu.
3: And I hope we're gonna enjoy together this season. See you in the stadium.
2: Son olarak Eintracht Frankfurt forması giyen Belçikalı forvet Pro Lig ekibi ABA ile sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki Batshuayi kariyerinde ilk kez Avrupa dışında forma giyecek. Oyuncunun bu kararında Avrupa'dan istediği teklifleri alamamasının da etkili olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sadece 10 maçta görev alabilen Batshuayi bir gol kaydetmişti. Tecrübeli forvet 2021 yazında Beşiktaş'la Türkiye'ye adım attıktan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da giydi. Batshuayi'nin 3 İstanbul ekibiyle çıktığı toplam 97 Süper Lig maçında 43 golü bulunuyor.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı ticarileştirme projesine karşı olan operasyon görevlisi görevden alındı.
4: Dünya futbolunun patronu FIFA ve Gianni Infantino yörüngesinde aksiyon durulmuyor. Dünya Kupası organizasyonunu özelleştirme ve hisselerini kurulacak özel bir şirkete satma projesi dünya çapında tepkiye neden olmuştu. Bu tepkilere kurum içinden gelen eleştiri ve tepkiler de eklenince FIFA duruma müdahale etti. Bir süredir Başkan Gianni Infantino'ya karşı görüş bildiren ve eleştirilerini dile getiren FIFA Operasyon Müdürü Kevin Lamour'un görevine son verildi. FIFA'dan yapılan açıklamada baş operasyon sorumlusu Kevin Lamour'la ilişkimiz 17 Ağustos 2026 tarihinde sona ermiştir ifadeleri kullanıldı. Yaklaşık 2 yıldır FIFA'da görev yapan 45 yaşındaki Fransız yönetici Temmuz ayında çıkan kovulma haberlerine karşı "Eğer işimi kaybedeceksem kaybederim. Böyle bir karar verilirse anlayışla karşılar ve saygı duyarım. En azından rahat uyurum." şeklinde yanıt vermişti.
1: Tenisle devam ediyoruz değerli izleyenler. Masters 1000 seviyesindeki Cincinnati Açık'ta son 16 tenisçi arasına girmek için mücadele sürüyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yer alan Cincinnati kenti ATP ve WTA 1000 turnuvalarına ev sahipliği yapıyor. Sert kort turnuvası Cincinnati Açık'ta mücadele eden raketler isimlerini son 16 turuna yazdırmak için mücadele ediyor. Tenis dünyasının yeni yıldızlarından İspanyol Rafael Hodar, Şilili Alejandro Tabilo'yu 2-0 yenerek bu isimler arasına katıldı. Yaşındaki tenisçi böylece Carlos Alcaraz ve Ben Shelton'la birlikte Cincinnati'de sonun 6'ya ulaşan genç oyuncular arasına katıldı. Bir yıl öncesine kadar dünya sıralamasında ilk 500'de bile yer almayan Hodar, bu yıl aldığı 36 galibiyetle dünya sıralamasında 11. sıraya yükseldi. Genç tenisçi ilk 10'a girebilmek için 10. sıradaki Flavio Cobolli ile karşılaşacak. Günün bir diğer maçında Alexander Zverev, Fransız tenisçi Terence Hartmann'la korta çıktı. 29 yaşındaki Alman raket zorlansa da rakibini 7-6'lık setlerle yenerek sonun 6'ya kaldı. 2021 yılında Cincinnati'de zafere ulaşan Zverev, çeyrek final yolunda ev

0: sahibi tenisçilerden Tommy Paul'la mücadele edecek. Kadınlar kategorisinde geçtiğimiz yılın şampiyonu Iga Świątek, Yunan tenisçi Maria Sakkari ile karşılaştı. İlk seti 6-4 alan Sakkari karşısında pes etmeyen Polonyalı tenisçi 6-1'lik 2 setle dönerek zafere ulaştı. Ard arda 8 galibiyetle dünya sıralamasında 5. basamağa çıkan Świątek, 66. sıradaki Fransız tenisçi Diane Perry ile karşılaşacak. Dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Birleşik Amerikalı Jessica Pegula, vatandaşı Emma Navarro'yu 7-5 ve 6-2 ile geçti. Pegula son 16 turunda 15. sıradaki Rumen tenisçi Sorana Sistea ile karşılaşacak. Çiftler kategorisinde ise eski dünya bir numaraları Venus ve Serena Williams kardeşler Marta Kocsiuk, Peyton Stearns ikilisiyle karşılaştı. 2022 Amerika Açık'tan bu yana ilk kez birlikte çiftler maçına çıkan Williams'lar eski formlarından uzak bir görüntü sergilese de çabuk teslim olmadı. İkisi de 24 yaşında olan Kocsiuk-Stearns ikilisi 46 yaşındaki Venus ve 44 yaşındaki Serena karşısında korttan 2-1 galip ayrıldı. 14 çiftler şampiyonluğu ve toplam 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Williams kardeşler Cincinnati'ye özel davetle katılmıştı. Dünya ikincisi olan 17 yaş altı milli voleybol takımı yurda döndü.
1: Yani biz de tabii kızlarımızla gurur duyuyoruz. Daha doğrusu bütün ülkemiz çok gururlandırdılar. Türk voleybolunun gelmiş olduğu noktanın ve geleceği onlar. Biz bu çocukların yetişmesinde Türkiye Voleybol Federasyonu olarak bütün kulüplerimize, antrenörlerimize, ailelere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizi gerçekten dünyada çok ciddi biçimde, güzel bir şekilde temsil ediyorlar.
2: Vallahi çok mutluyuz. Ülkemize madalyaya döndüğümüz için, herkesi mutlu ettiğimiz için, ülkemizi gururla temsil ettiğimiz çok mutluyuz. Yani hepimizin aslında bizim beklediğimiz bir sonuçtu. Çünkü biz bunun için hazırlanmıştık. Ama sonucun da böyle olması, tabii ki finalde kazanmak isteriz. Çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Ama sonuçta madalyayla döndüğümüz için ülkemizde voleybolun nasıl geliştiğini gösterdiğimiz için herkese yeniden ki A milli takımımızın yaptığı başarıdan sonra böyle bir başarının arkasından gelmesi bizi hepimizi çok mutlu etti.
3: Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlı bir turnuvaydı. Bu yaşta bu başarıyı elde etmek ve ülkemizi böyle temsil etmek bizi çok mutlu etti. Gönül isterdi kupayla dönmek ama bence başardığımız şey çok büyük bir başarı. Çok teşekkür ederiz.
4: Turnuva bence bizim için çok güzel geçti. Final maçında ve grupta bir maçımız dışında bütün maçlarımızı kazandık ve bence gelişme olarak gerçekten çok iyi yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Hem gelecekteki kendimize çok güzel bir deneyim oldu bence.
5: Turnuva çok güzel geçtik. Bence çok güzel bir derece aldık turnuvada. Takımca çok çalıştık son iki aydır.
0: Bu haberle gün ortasını noktalıyoruz değerli izleyenler. Yayınımız spor gündemiyle devam edecek. Hoşça kalın.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsın.

Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız...

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
0: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
2: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şey yanınızda.

0: çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
1: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
0: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata. Reklam.
5: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
6: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34.746.000'e ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1.171.247 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
5: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Spor gündemi programıyla karşınızdayız. Tabii her gün olduğu gibi, her zaman olduğu gibi yine Aspor ekranlarında, spor gündeminde gündemi konuşacağız. Tabii yine gündem epey bir yoğun. Transfer haberlerine bakacağız. Temsilcilerimizin Avrupa'daki maçlarını yorumlayacağız. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle sevgili stüdyo konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Cem Kerpiççiler ve Güvenç Kurtar'la birlikteyim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ben ilk defa yayın yapıyorum sende.
0: Evet,
1: biraz da oldu ama hayırlı olsun.
0: Sağ olun hocam.
1: Çok başarılısın. İzliyorum seni.
0: Teşekkürler hocam. Sağ olun. Teveccühünüz. Teşekkürler.
1: Çok iyisin maşallah.
0: Sağ olun hocam. Tabii Fenerbahçe maçını konuşacağız ama öncesinde bir bağlantımız var.
1: Tabii
0: şimdi
1: ki.
0: Dilerseniz bir Kadıköy'e bağlanalım.
1: Evet.
0: Sevgili Erdem Akbaş şu anda stadın hemen önünde. Sevgili Erdem, yayınımıza hoş geldin. Kadıköy'de nasıl bir atmosfer var? Akşam saat 22'de Fenerbahçe temsilcimiz Lyon'la karşı karşıya gelecek. Detayları senden alalım.
2: Batuhan Engin, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'u bugün konuk edecek. Temsilcimiz iki turu geçmişti. İkinci eleme turu ve üçüncü eleme turundan playoff turuna yükselmişti. Bir önceki turda Sturm Graz'ı mağlup etmişti. Temsilcimiz Gornik Zabrze'yi de ikinci eleme turunda mağlup etmişti. Fenerbahçe bu iki eleme turunda özellikle Kadıköy'de aldığı avantajlı skorlarla deplasmana gitmiş. Deplasmanda da durumu riske atmadan turu atlayan taraf olmuştu. Bugün yine iç saha avantajını kullanmak istiyor Fenerbahçe. Dolu tribünler önünde oynayacak sarı lacivertli ekip. Tribünlerde özel bir hazırlık var. Dört tribünü kapsayan bir görsel hazırlık söz konusu. Uzun bir süredir emek veriliyordu bu çalışma için ve bugün maç başladığında taraftarlar takım için hazırladıkları görsel şovu ortaya koyacak. Peki Fenerbahçe'de takım içinde son durum ne? Birazcık da ondan bahsedelim. Fazla eksik oyuncu var. Bu eksiklerin sebebi elbette kadroda düşünülmeyen oyuncular ve UEFA listesine yazılmayanlar. Livakovic, Mimovic, Rodrigo Beka, Sofyan Amrabat, Diogo Carlos, Cengiz Ünder gibi isimler Avrupa listesinde yok. Jadon Osterwold'e sakatlığı sebebiyle bu turda Avrupa listesinde yok ama Fenerbahçe şayet Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Çok oyunculardan bir tanesi olacak. Gençler Birliği deplasmanı öncesi son antrenmanda ağrı hissetmişti. Dün durumunu sordum Çağlar'ın. Dünkü antrenmanda da aynı ağrıların devam ettiği bilgisi var ve Çağlar bu maçta da olamayacak. Anthony Musaba ve Sidiki Şerif Premier Lig'e giden iki oyuncusu. Musaba Norwich City'ye kiralanıyor. Artık transfer tamamlandı diyebilirim. Resmi açıklamayı bekliyorum ben Fenerbahçe'den. Musaba kiralık olarak bir yıl Norwich City forması giyecek. Fenerbahçe'ye herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyecek. Maaşının tamamını İngiliz ekibi karşılayacak ve sözleşmesinde de opsiyon yok. Musaba yabancı kontenjanından azalan bir diğer isim olacak. Sidiki Şerif Converted City'ye artık imza attı diyebilirim. Fenerbahçe ciddi bir bonservis bedeli kazanacak. Bonuslarla beraber 25 milyon euronun üzerinde bir rakam Fenerbahçe kasasına girecek. Sidiki Şerif geçtiğimiz sezonun tartışmalı transferlerinden bir tanesiydi belki ama kazandırdığı bonservis bedeliyle de aslında bu tartışmaların biraz da yersiz olduğunu söyleyebilirim. Mert Günok da sakatlığı sebebiyle kadroda olamayacak bir diğer isim. Mert için 2 hafta daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Oyuncunun durumu gün gün bakılıyor ama adaletindeki gerilme ve ödemden dolayı Mert Günok en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak demiştim ben. Bu süre uzayabilir. Uzarsa şayet bu bilgilendirmeyi de elbette yapacağız. Fenerbahçe'de bu isimlerin yanı sıra kadroya yeni katılan isimler var. Transfer döneminde kimleri aldı bir hatırlayalım. Vedat Muriç sezonun ilk transferiydi. Tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Yavaş yavaş form tutuyor Vedat. Bugün bazı duyumlar var ilk 11 olacağına dair ama bizim muhtemel 11'imizde elbette şu an için Vedat ilk 11'de değil. Birazdan muhtemel 11'i paylaşacağız. Nathan Ake Fenerbahçe'nin stoper için kadrosuna kattığı Manchester City'den transfer ettiği isim. Şu ana kadar sergilediği performans iyiydi. Ancak diyeceğim Gençler Birliği maçında genel olarak savunma hattının yaptığı hatalar maça damga vurmuştu. Mason Greenwood belki de bu sezonun en sükseli transferlerinden bir tanesi Fenerbahçe için. Bugün neler yapacağı çok merak ediliyor Greenwood'un. Lig 1'de geçtiğimiz sezon Lyon'a karşı oynadı. Bu seviye maçlarda Greenwood gibi oyuncuların yapacağı katkılar elbette belirleyici olacaktır. Fenerbahçe taraftarları da bugün Greenwood'un performansını merak ediyor. Gençler Birliği maçında sonradan oyuna girdiği bölümde topların genellikle Greenwood'da buluştuğunu, Fenerbahçe'nin de atakları Greenwood üzerinden şekillendirdiğini gördük. Bugün nasıl bir senaryo izleyeceğiz? Hep beraber onu da görmüş olacağız. Son olarak Romelu Lukaku Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı isim oldu. UEFA listesine yazıldı Lukaku. Bugün kadroda olacak. İsmail Kartal da bu konuya değindi. Lukaku'nun kadroda olacağını ifade etti diyelim. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine geçelim. Kalede Ederson'u bekliyorum ben. Sağ bekte Semedo. Stoper ikilisinde Şikrinyar Ake. Sol bekte Arçı Buran. Hemen önlerinde Kante Gündüz ikilisi. Sağ kanatta Greenwood. 10 numara pozisyonda Asensio. Sol kanatta Kerem İleruç'ta da Anderson Talisca'yı bekliyoruz. Talisca sergilediği performansla şu an takımın en formda forvet oyuncusu. Bir değişiklik olur mu? Vedat'la başlar mı? Vedat'la başlarsa İsmail Kartal, ben Talisca'nın hemen arkasında olacağını, Asensio'nun da kulübede olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade edebilirim. Şayet Vedat'la başlarsa böyle bir denemesi de olabilir İsmail Kartal'ın. Şu an için teyitli bir bilgi değil. Teyitlerse şayet muhtemelen 11'de bir değişiklik yapabiliriz diyelim. Sözü sorunuz yoksa ben size bırakayım Batuhan.
3: Evet sevgili Erdem Akbaş'a aktardıkları için teşekkürler, kolaylıklar diliyorum. Evet, Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasını konuşacağız şimdi. Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 22'de kendi sahasında, kendi taraftarı önünde Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fransa temsilcisi Lyon'la karşı karşıya gelecek. Tabii lig maçına bakacak olursak lige mağlup bir şekilde başlayan bir Fenerbahçe var. Bu durumu etkiler mi? Nasıl bir hava var sizce kulüp içerisinde? Cem Kerpiçler, istersen seninle başlayayım, sonra Güvenç Hoca'ya da sözü vereceğim.
4: Tabii ki artık lig maçı geride kaldı. Fenerbahçe'nin 18 yıllık bir hasrete son vermesi gereken maçın ilk ayağını oynayacak. Fenerbahçe çok konsantre. Fenerbahçe bu maça önce biraz rakibin penceresinden bakarsak aslında maçı çok daha iyi anlayabiliriz. Ya Lyon o eski şaşalı günlerinden uzak ama her şeye rağmen buralarda olmayı çok iyi bilen, buraların gediklisi bir takım. Şimdi Maitland Niles sürekli ileri çıkan bir bek. Kluivert hata yapmaya teşne bir oyuncu savunmada. Ben özellikle Kerem'in Maitland Niles'ın o bıraktığı boşlukları Kluivert'le arasını işleyebileceğini düşünen taraftayım. Bu maç özelinde merkezi Fenerbahçe'nin çok sağlam tutması gerekiyor. Bir kere Morton, Tesman orada önemli isimler. Ön tarafı zaten Nuama sakatlıktan döndü. Malik Fofana'nın bir transfer durumu var ama bu maç sonrasına sarkacak. Merkezi çok iyi tutuyorlar ve çok doğru geçişlerle sonuç almaya giden bir takım. Bir kere Fonseca kurt bir teknik direktör. Daha önceden Avrupa'nın çeşitli takımlarında görev yaptığı Roma'sı var. Maç öncesi açıklamalarıyla aslında Fenerbahçe'ye bir tuzak kurdu. Ama İsmail Kartal Hoca da bu tuzağa düşmeyecek kadar tecrübeli bir teknik direktör. Fenerbahçe'nin ikinci bölgede zaman zaman oyunu kabul etmesi gerekiyor. Zaman zaman ön alan baskısı yapması gerekiyor. Fenerbahçe bu maçta özellikle net olarak söyleyeyim, Kluivert'ın yapacağı hataları kovalaması gerek. Çünkü stoperde zaman zaman çok zorlu anlar yaşıyor. Dönüp baktığınızda diğer beki de aslında hücumcu bek. Fenerbahçe hep o arkaları işleyebilir. Kerem'in oraya koşulları olabilir. Talisca oraya gidebilir. Talisca çok zeki bir oyuncu. Boşluğu gördüğü anda oraya yanaşıyor. Asensio o bahsettiğim bölgeye bek stoper arasına girip mutlaka servisi olur. Talisca Fenerbahçe uzaktan şutlarla düğümü çözebilir. Fenerbahçe ilk maçı iyi bir sonuçla kapatmalı ki deplasmana gittiğinde işleri kendi yönüne döndürebilsin. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var. Ben Ederson'un da bu maçta kaleyi alması gerektiğini düşünen taraftayım. Bu maçta artık oynamalı. Çünkü oynamadığı takdirde Ederson hakkında da ben kafamda başka soru işaretleri olacak. Acaba transfer konusunda bir gelişmeler çok mu yoğunlaştı diye artık bir şekilde formayı üzerine geçirmesi gerekiyor. Fenerbahçe Gençler Birliği maçını unutmalı. Bir yol kazasıydı. Aslında İsmail Yüksek o maçta kafayla golü atsa belki de maçın hikayesi bambaşka olacaktı. Eleştirilebilecek çok yön var. Oyun başlangıcı, kadro, İsmail Hoca'nın o kadroyla devam etmesi, daha erken değişiklik yapması ama bütün bunları bugünlük bir kenara koymamız gerekiyor. Çok önemli bir maç. Burada Kadıköy'de turun anahtarı Fenerbahçe'nin elinde ve Lyon eski şaşalı dönemlerinden çok çok uzak. Fenerbahçe kağıt üzerinde bu maçın favorisi. Fenerbahçe bu maçı alıp çok doğru bir şekilde Fransa'ya gidebilir. Hocama ben kısaca özetleyip topu atayım bu şekilde.
3: Güvenç hocam.
1: Şimdi o şey yaparken ben de buradan şeye bakıyordum. Ligleri, özetlere. Asensio'nun şeylerine, istatistiklerine. Şimdi baktın mı? Asensio'nun istatistiklerine. Nereye baktın?
4: Size baktım hocam.
1: Şut 0, gol şeyi 0. Bir dakika, onu bir okuyayım. Şimdi burada tabii ki istiyoruz ki yani Fenerbahçe galip gelsin, tur atlasın. Şimdi şöyle söyleyeyim Batuhan. Ben bunu 5-6 defa söyledim. Şimdi geçen sene ben işte diyordum ki Asensio orada 10 numara oynadığı zaman ileride oynamazsa, tamam mı, sıkıntı oluyor dedim. Yani Fenerbahçe yendiği maçlar da oluyor ama yani forvet oynasın. Çünkü Trabzon maçında ben öyle istemiştim zaten, o kadro çıksın. Asensio, Gendüzi, Kante, İsmail oynadı. Asensio, Talisca, Naslan'ı Kerem. Üçü de gol attı zaten. Şimdi o Nottingham Forest maçında da böyle orta saha forvet çıktı. Antep maçında, Kuva maçında da 4 tane attılar, böyle çıktı. Birkaç tane daha maç var. Sonra ben baktım, ya ben niye bir daha böyle çıkartmadı mesela, şeyden döndü, adını söyle, nerede, Nottingham Forest maçından şeyi üçlüye döndü. Gündüz'ü çekti falan. İşte yenildi, yenemedi, puan kaybetti neyse falan. Girdim baktım. Tabii biliyorsun şimdi burada işte internetten bakıyorum. Asensio'nun 10 numara oynadı mesela, veya Talisca'nın da 10 numara oynadı. Bunu çok anlattım ama belki dinlemeyenler olmuştur. Onların o mesela 10 numara Talisca oynamış. Hı hı. Tamam mı? İşte Gendüzü, Kante, Talisca, Gendüzü, Kante, Asensio, işte ileride şunlar bunlar falan. Şimdi bir baktım, kaç tane şeylere bastım ben böyle, o puan kayıpları var ya, 2 puan, 2 puan, 3 puanı saymıyorum Galatasaray maçı falan. Zaten onda da Talisca 10 numara oynadı. 18 puan kaybetmiş. Yani Talisca'nın 10 numara oynadı, Asensio'nun 10 numara oynadığı maçlarda 18 puan kaybetmiş. Şimdi bana diyorlar ki, ya mi galip geldiklerine bakmıyorum ki, zaten galip geldiler. Ben kaybettiği puanlara bakıyorum. Şimdi Fenerbahçe, şimdi biraz da benim bir arkadaşım var, tamam mı? Ondan sonra Barış Hoca, Barış Yılmaz, profesör kendisi de şeyde. Ya diyor ki Fenerbahçe'nin de işte santrforla alması lazımdı. Ya dedim ki bu Talisca kaç? 5'te 5 yaptı. 5'te 15 mi yapması lazım? Gene adam aldın. Ya arkadaş, geçen sene sen 77 gol atmışsın, tamam mı? 77 gol atmışsın, Galatasaray'da 77 gol atmışsın ama Galatasaray şampiyon oldu. Ya senin savunmanda sıkıntılar var. Yani illa sen oraya santrfor falan almayacaksın. Veya orta sahana Talisca veya Asensio oynamayacaksın. Ben de şimdi geçen girdim, tamam bir şeye. Sen daha iyi görürsün. Ben buradan zor zor buluyorum. Bir de gözlük gözlük falan. Asensio'nun istatistikleri bir girsene ya. Sen daha iyi bilirsin.
3: Geçen sezonki istatistikleri.
1: Yok şimdi bu Gençler Birliği maçındaki istatistikleri.
3: Ha, Gençler Birliği'ndeki.
1: Bir baksana Allah aşkına. Şut 0, gol beklentisi 0. Bilmem ne 0.
4: Hocam Asensio'yu öyle bir zamanda aldık ki İsmail Kartal Hoca. Peki, tam Asensio'nun oynatıcı adamlar sahaya girdi. Greenwood girdi bir anda. Tabi hocam Asensio çok iyi oyuncu. Şimdi Asensio'yu daha baştan başlamaz bir çağırmaya gelmeyelim Asensio'yu.
1: Ya ben Asensio'yu çağırmaya gelmiyorum ben. Tam yanlış. Asensio ileride oynar diyorum ki bak. Rafa Silva vardı Beşiktaş'ta. Aynı şeyleri söyledi. Rafa Silva da gitti. Hoca da gitti. Bak. Diyorum ki o 10 numara oynadığı zaman eksik kalıyor. Şimdi Sergen de baktı ki eksik kalıyor bu. Tamam mı? Yani orta saha dirensiz kalıyor. Hele böyle maçlarda iyi var. Geçen gün bir gol yedi ya. Asensio orada golü kurtarması lazım. Ya düştü müştü ya. Önündeki topa vuramadı. Vurmadı veya. Öyle bir şeyi yok zaten. Lekesi yok.
4: Hocam tam hazır değil mi? Onda varım.
1: Hayır.
4: Ama
1: hayır,
4: bence...
1: Hazır. Hayır işte ya.
4: Oynar yani.
3: Doğru hocam. Sıfır şut.
1: Sıfır şut. Gol beklentisi...
3: Gol beklentisine bakıyorum, sıfır.
1: Sıfırın altında yok mu hiç?
3: Sıfır hocam
1: yine. Asist.
4: Hocam yok. Çok acımasızsınız ama ya.
1: Acımasız. Ya yok, orada oynarsa diyorum bak, gene yanlış anlıyorsun.

0: %90 ya, pas isabeti var.
1: Tabii buradan buraya, buradan buraya verirsen pas isabeti.
2: Ya, hocam en önde mi oynamalı? Santrafor mu oynamalı? Nerede oynayacaksın?
1: Ya ileri üçlü de ya girsene şu Trabzonspor maçına. Bir gir geçen 3-2 yenilen maça. Nottingham Forest maçına gir. İleri üçlü de oynadılar. Bir onu nerede oynarsa oynadı. İleri üçlü. Yani orta saha. İsmail Kante Gündüz oldu. İleride Saldım Çeyra, Mevlam Kayıra. 3'ü 1'de.
2: 4-3-3.
1: 4-3. Ya öyle oynayacak zaten. Bak Rafa Silva için de aynı hataları yaptılar. Ortada oynadığı zaman güçlü bir takım. Demin biraz evvel söyledin ya, ben o kadar tahlil etmem o şeyi, rakip takımı.
2: Estağfurullah.
1: Güçlü bir, kuvvetli bir orta sahası var,
2: var
1: değil mi?
2: Var hocam.
1: Sen burada eksik kalırsın yani. Şeye girdiğin zaman, yani Trabzon maçı olsun, Nottingham Forest maçı, kaç tane var öyle yani. Bu üçlü oynadığı zaman, ileri üçlü oynadığı zaman. Şimdi herkes diyor ki ya Rafa Silva için aynı şeyleri koymuşsun Batuhan. Ya sağ açık oyna. Ya kardeşim sağ açık diye bir şey yok ki. İleri üçlü de oyna. Nerede oynarsan oyna. Senin sağ açık sol açığı mı var?
0: Serbest.
1: Barış ne oynuyor KS'de? Gidiyor gol atıyor. Santifor gibi oynuyor. Yani öyle, zaten öyle oynadı Asensio. Süper klas bir adam. Şimdi onu arkasında birisini oynasaydı da, tamam mı? Oynasaydı da, ileride oynasaydı Asensio, o verilere işte hazır olsun olmasın. Orada değişecekti. Şut, asist, gol, mol, beklenti. Şey yapacaktı. Sen ne diyorsun? Tam diyor adamları, hani helva gibi adamlar oyuna girdi.
2: Hocam tam bağlantıları yapacaktı. Ya. Greenwood'un ya. İç koridor koşusuna pas atacaktı. Adam,
1: tamam. Şimdi bak. Yine aynı yere geldi. Zayıf bir takımlara karşı tamam orada oynar. Bak güzel. Yani bak yine aynı mantığa geliyoruz. Yani karşındaki zayıf takımlar olursa tamam, futbolcular falan, tamam o zaman oynat onu orada. Ama olmaz. Lyon maçı falan olmaz. Şimdi ben şöyle bir şey söyledim. 3 hafta ve İsmail'i de çok severim. Şimdi Barış Yılmaz Hoca da çok yani çok iyi görüşü ailece onunla. Dedim ki bak, eğer Semedo'yla Fred'i gönderme çabası var camiada. Şimdi şeyden alıyoruz haberleri, tamam mı?
2: Fred gitti hocam.
1: Fred'i gitti. Ya yazık, günah oldu. Neyse. Galatasaray'da öyle bir adam yok. Galatasaray'da Fred gibi bir adam yok. Aynı iki yönlü oynayacak, gidecek, gelecek. Müthiş bir. Neyse. Şimdi Fred'i de dedim, Samedo'yu gönderirse İsmail Hoca dedim bavulunu hemen al. Şimdi bir şeyinden tuttu zaten kulübünün.
2: Hocam
1: bir tane varsa. Allah ya, söylüyorum sana. Şimdi eğer Asensio orada oynama devam eder, ya inşallah ben yanılırım. Ama geçen seneki baktığım zaman istatistiklere, tamam mı? Ya bakıyorum buradan, hayali konuşmuyorum yani. Tamam mı? Ondan sonra. Ya şimdi baktığın zaman yanlış olmaz. Şimdi ne oldu ama? 3 tane İsmail oynayacak. Gündüz'ü Kante. Gene böyle oynamışlar yani. Ama Fred oyun aklıydı. Asensio'du Fenerbahçe'nin oyun aklı o. Şimdi o olmadı, tamam mı? Oyun aklı Fenerbahçe'de yok ama ben İsmail'i beğeniyorum. Geri bu üçlüyle yenmişler, tamam mı? Trabzon'u falan. Ama sen Fred'i nasıl kaybettin ya? Ben böyle bir... Ya alma arkadaş. Ya
0: hocam son sezonlarda ama istikrar problemi yaşadı.
1: Yok Fred. Yok hiç yaşamadı. Ya Batuhan sen inanma medyadakilere ya. Sen gördüğüne inan. Sen tahmin ediyorum
0: hocam,
1: görsen.
0: Gördüm gördüm, hayır, söyledim
1: yok,
0: zaten.
1: Yok.
2: Hocama bugün ben, çok muhalefet hayır, edeceğim. Çok evet, edeceğim bugün. Tamam. Fred konusunda da edeceğim hocama.
1: Ya bırak Fred var ya. Futbolcu.
2: Hocam
1: ya,
2: bir sezonu var.
1: Ya ne bir sezonu var? Her
2: geldiği sezon geldiği müthiş sezon oynadı. Hocam bak, ondan sonra şey çok düştü.
1: Bu Fener hiçbir şey düşmedi arkadaş. Bir de bak, insanlar gördüğüne inanmıyor, söylenene inanıyor. Fred müthiş oynadı şu maçlarda. En son geçen senin son 2-3 maçında müthiş oynadı yani.
2: Hocam bir Galatasaray maçı var ki hatırlatmak istemiyorum. Fred'in belki de en kötü performanslarından biri.
1: Bir tane maç bak. İşte 70 maçta bir tane söylersin, iki tane. Ya öbürlerine bak sen. Takımın bak, tekrar söylüyorum, Fenerbahçe'de bu kadar santifor olmaz. Bak bir tane hiç beğenmediğim bir adam var, Nene. Koy santifora bak nasıl oynuyor.
2: Nene iyi oyuncu hocam. Yani kanatta da iyi oynuyor.
1: Kanatta hiç iyi, beğenmiyorum. Ama santifor oynadı, maçta 2-3 tane gol attı, hatırlıyorum ya. Tutamazlar. Ya Nene varken sen şimdi ben olsam kimseyi almazdım. Vedat'ı aldım, tamam. Ya bu Talişka'nın daha ne yapsın ya? Şimdi adamı aldın, oynatmadın. Hadi bakalım. Sen Talişka ol da göreyim seni. Ya 5'te 5 yapmışım ben. 5'te 25 yapamadı. Ayıp
2: hocam
1: ettim.
2: Lukaku arkası Talişka olmaz mı?
1: Ya orta saha ne olacak? Hiç onu düşünen yok. Ya sen seyretmiyor musun? Ne o İspanya'yı falan? Ha? Arjantin'de hep tekme tokat kavga dövüş yani. Ya adamlar orta saha. Ya İspanya'da öyle artık yok.

0: Talişka'yı arkaya koy. Orta, ya Talişka arkaya gidip gelecek ya. Tamam mı? O performansı da gösteremez. Çıkarırlar zaten iyiydi. Gerçi bir tek İsmail kaldı şimdi orada oynayacak. Yani başka yedek de yok orta saha. Ben olsam Oğuz'u oynatırım. Levent'i de orada oynatırım.
1: Oğuz çok iyi oyuncu hocam.
0: Bak, orta orta sahada oynatırım yani bir yerde. Ama Fred oyun aklıydı. Asensio ileride, Fred burada veya İsmail. Fark etme, bu dörtlüden üçü oynayacaktı. Şimdi gitti. Ya nasıl verdin adamı ya? Ben illa Lukaku. Ya
2: hocam şimdi, nasıl Fenerbahçe santrafor almaz? Bize bunu teorik olarak
0: yani 77 golü kim attı? 77 golü. Langa Spor mu attı? Fenerbahçe attı. Allah Allah.
2: O stoperler ya, rahat rahat gelsin.
0: Nereye
2: oyun,
0: gelsin?
2: Oyun ya, başlangıcı ya, yapsınlar.
0: Bir dakika yok. Yap, olabilir. Değişti.
2: Sizin bir tane güçlü santraforunuz geldi. Hiç şimdi ön tarafta yani, o stoperleri yerinden sökecek. Sağa sola götürecek. Arkadan gelen oyuncular girecek.
0: Şerif de öyleydi.
2: Girecek.
0: Çok güçlü.
2: Ben Şerif'i çok beğeniyorum hocam ya, zaten. En büyük yanlış Şerif'i göndermek.
0: Ya ya santrafor demek illa koşacak falan. Bana santrafor dediğin gol atacak arkadaş. Gol atacak. Gol atacak.
2: Sen, hocam takım şey, sıkıştı. Boğuluyor. Dakika. Ön tarafa bir top atsınlar da güçlü bir santrafor topu alsın ya, tutsun. Bak takım şimdi, bir öne çıksın.
0: Bak şimdi burada stajyerler dinliyor. Birilerine inanmayın ha bak. Şimdi onlar da moderatör olacak herhalde değil mi? O şeyler. Şimdi sen İspanya'nın santraforu kim?
2: Hocam İspanya ya, çok ayrı bir örnek ya. İspanya tartışmıyor.
0: İspanya'nın
2: şey
0: santraforları
2: ya. Hocam De La Fuente'nin çocukları şimdi 13-14 yaştan beri birlikte oynuyorlar.
0: Torres'te güçlü mü? Fres mi yapıyor? Ne yapıyor abi?
2: Hocam senin Guardiola istedin bile Haaland'ı aldı. Bak, güçlü santrafora döndü hocam. Bizi tartışmaya sokma
0: pozisyonlara. Şampiyon kim oldu? Şampiyon. Allah Allah. Şampiyon Hövers oldu. Allah. Ya ne kadar yanlış. Bak, kendi kendi tekzip ediyorsun. Hiç bari söyleme.
2: Hocam olur mu öyle şey
0: güçlü
2: ya?
0: Güçlü santrafor tamam artık olsun da Haaland gibi bir adam olsun. Ama Hövers'le şampiyon oldun Arsenal. Eşeğiyle
2: o yar zamanla hocam santraforsuz Fenerbahçe'yi kabul etmiyorum.
0: Bu etmiyorum hocam. Ben var ya böyle şey ya söylüyorum. Etmiyorum. Allah Allah ya olmaz.
2: Şimdi Kerem'in performansı da iki katını artacak. Lukaku duvar gibi alacak ona. Vedat alacak, verecek,
0: orta
2: devam edecek.
0: Orta saha ne olacak?
2: Orta saha var hocam. Kante, Gendouzi, Çin setli.
0: Yeter.
2: Kim
0: tane
2: geçecek hocam onları?
0: Geçen sene hep geçtiler.
2: Ne zaman geçtiler? İlk ya, defa son maçlarda beraber oynuyorlar.
0: Ya 18 puan kaybetmişsin diyorum
2: hocam,
0: sana.
2: Hocam 10
0: ya,
2: tane girsene beraberliğim var. Ama geçen sezon Fenerbahçe yarı dönemi santraforsuz geçirdi.
0: Tamam.
2: 19 yaşındaki Şerif'le.
3: Santraforsuz geçirdi bir de stoper tandemleri sürekli değişkenlik gösterdi.
2: Tabii hep değişti.
0: Bir dakika bir dakika. Tamam da 17 tane 77 golü nasıl attın ya santraforsuz yani? Talişka vardı gene atıyor adam. Talişka'yı ne yapıyorsun ben anlamadım.
2: Ben
0: yani
2: çok beğeniyorum Talişka'yı hocam.
0: Ne yapacaksın, nereye koyacaksın onu kulübe?
2: Mesele o değil.
0: Ya mesele illa para harcayacak.
2: Güçlü bir santrafor olacak hocam ya. Sana, yapma yok hocam ya. Bak, şimdi üzüyorsunuz bizi valla.
0: Fenerbahçe'de olan şu. Ağasın derler, maldan ederler, yiğitsin derler, candan ederler. Dolmuş'a gelmeyecek yönetim, başkan, hoca. Dolmuş'a gelip de ben olsam ikisini birden almazdım da hadi birisi aldım. Tamam Vedat Muriç olur. Tamam mı? Ama ben Lukaku'yu alıp da Fred'i göndermem ya. Böyle bir şey olamaz. Şimdi Asensio'ya bir şey oldu. Oyun aktığın kimsenin yok. Talişka koşmayan bir yani orta sahada dirençsiz bir orta saha. Ya 3 tane orta sahan koşacak arkadaş. Onu bilmem.
2: Kante, Gendouzi, İsmail bir tane U23 ha, genç iki ha kutu arasında gidip gelen bir orta dakika, saha alacaklar mesela.
0: Bir dakika bir daha söyle.
2: Kante, Gendouzi, İsmail.
0: Ya, bravo. Ha nerede şey Talişka, nerede Asensio? Hani nerede?
2: Hocam bunlar hibrit bir oyun, farklı oyun versiyonları ya, sahanın içerisinde ya, bak, değişeceksin. 4-3-3.
0: Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir orta saha lazım sana.
2: Tabii bak, güçlü takım.
0: Galatasaray'a geleceğiz herhalde. Galatasaray'da baktım şeye. Aa. O kadroya. Aa. Terera. Gabriel Sara. Yunus. Daha baştan. Şimdi Metin var ya Diyedin. Buradan tebrik ediyorum.
2: Ha, Metin Diyedin. Tebrikler hocamıza.
0: Ondan tabii sonra bir baktı var ya. Bir paket şey harcamış biliyor musun? Ağzını silmiş. Salyaları akmış Semih'ten. Bu kadro çıktı diye şey pardon o Galatasaray şey maçı Fenerbahçe maçı şeyde ne o Uğur Uçar. Ya var ya salyaları akmıştır çocuğun ya. Tamam mı?
2: Başarılı
0: ya,
2: Uğur Uçar da başarılı hocam.
0: İkisi de şimdi herhalde. Onlar o Çorum'a da geleceğiz. Çorumluyuz.
2: Birbirimizden sorumluyuz.
0: Dünyadan şimdi Süper Lig'den sorumluyuz.
2: Çok yaptılar güzel hocam. Süper Lig'den şimdi sorumluyuz. Güzel.
0: Çorumlu yazarlar var. Onlar bir de ne yazmışlar biliyor musun? Onlar isimlerini son okuyacağım da. En son yazmışlar. Okudum biliyor musun onları? 3 tane yazar var. Tamam mı? Ne yazmışlar? En son yazdıkları şey ne biliyorsun? Gururluyuz.

0: Hoşuma gitti. Ama tabii Uğur Uçar da o mendil parası vermek sayarak baktı takım var ya.
1: Başarılı hocam. Bence ya başarılı üstüne tabii koyarak
0: ama
1: gidecek.
0: Ama yine söylüyorum bak.
1: İyi teknik direktör olacak.
0: Orta sahası güçlü olmayan takımlar var ya, fiyasko. Ha ileride bak mesela Greenwood bir gol attı arkadaş. Nasıl bir gol o ya? Güm diye vurdu. Yani şimdi öyle adamların olur.
1: Gerilmeden değil mi hocam?
0: Ya gerilse gelmesi kaç kişi... Şeyin Talisca'nın attığı gol. Üç kişinin arasından döndü bir vurdu. Benim diyen santifor atamaz.
1: Batistuta golü. Tabii.
0: Vallahi o golü atamaz herkes.
2: Ezbere bir vuruş yaptı.
0: Bak o ya Zabal da atamaz. Ne öbür çocuk golü atan. Torres da atamaz falan filan. Yani benim diyen adam atamaz o golleri. İkisi yani. Şimdi böyle gol atarsın tamam mı? Arkadan yersin yine atarsın yersin. Ama bir yere kadar. Sen güçlü bir orta sahan olmadığı takdirde. Mesajın mı? Güçlü orta saha. Bakıyorum arkadaş takıma. Ben şimdi bizim takımları tutuyorum abi. Şimdi baktım böyle moralim bozuk abi. Ben şimdi baktım Asensio orada oynarsa moralim bozuk. Ama İsmail oynasın daha iyi şey yaparım. Ha bunlar yenemez diye değil. Geçen yeniler yani Asensio varken bir takımı yeniler orada bir şey takımı.
1: Asensio bu maç bir ince iş yapar hocam.
0: Ya yapsın yapmasın
1: bırakır.
0: Değil. Ya bırak ya. İstatistikleri patron bak. Sen
2: hocam,
0: de okumuyorsun.
2: Yani siz diyorsunuz ki Kante, Gendouzi, İsmail orta sahası olmalı. Bunu
0: evet. Tabii ileride de sen, ben, ikimiz stajyer arkadaşlar falan çıkabiliriz ki kameraman arkadaşlar. Bak burada.
1: Ay hocam ya.
0: Ya bunu bak sen beni dinle bak. Ben ne demişti olmuştur bugüne kadar. Prensip bak. Bunu üçlü orta saha olmazsa sen de şey konuşma. Net konuşma. Bak bu şey de Beşiktaş'tan Rafa Silva da böyle gitti. Aynı konuşuyordum. Ya şimdi var ya işte arkadaşlar var kardeşlerimiz. Ya bu takımın sorunu Rafa Silva mı diyenler oldu ya. Hiç unutmuyorum. Güldüm geçtim. Rafa Silva tabii sorunu. Kötü adam değil. Sen onu orta saha oynatırsan. Bak pardon. Bak Batuhan kaç sefer söyledim. Şimdi zamanı iki defa şeyi Fenerbahçe'yi yendi Beşiktaş. Derbide bir de Galatasaray'ı yendi ilk mağlubiyete. O bak 3 tane maçta da Rafa Silva o benim dediğim ileride oynamış. 3 orta sahanın önünde oynamış. O 3 maçta. Rafa Silva bunların önünde oynadı. Santfor'u. Herkes nerede oynayacak? Sağda solda. Sana ne? Nerede oynarsa oynadı. Galip geldi Beşiktaş. Bak 2 tane derbi. Fenerbahçe'yi orada içeride ve Galatasaray derbisi. Şimdi ben bunu anlatıyorum. Kimse dinlemiyor. Rafa Silva orta sahada oynadığı zaman futbolcu orada oynamak ister. Arkadaş koşamıyorsun veya koşsan geriye yardım edersen ileri gücün olmuyor. Şimdi Talisca'yı da koy. Talisca'nın istatistiklerine bakınca aynı olacak. Rafa şeyin Asensio'nun baktık. Batuhan biraz gizliyor. Sıfırlar çok orada.
2: Yok hocam.
0: Sıfırın altında da var.
1: Hocam bu maç Kerem patlama yapar mı bu maç?
0: Ya yapar. Tamam değiştir. Tamam. Kanalı
1: yapar
0: değiştir.
1: Yapar mı hocam?
0: Yapabilir. Kerem yapar. Ya Kerem zaten Greenwood'dan falan çok şey bekliyorum yani. Gene Talisca'dan yapar. Falan. Gene Kante, gene bir yere kadar. Şimdi bir bak iki tane adam koşuyor diyorsun. Bir ara Gündüz'ü topu aldı. Batuhan seyrediyorum. Sol açık tarafından topu verdi duruyor. Yeter. Yani güç o gitmesi lazım.
1: Tabii.
0: Evet, nereye gidecek? Oraya git, buraya git.
1: Her yeri kapatıyor hocam.
0: Tamam da bir yere kadar. Ama işte santfor gibi de gidecek. Yani orada şimdi Torreira bir ara demine gelince gol var atmaya başladı biliyorsun değil mi?
1: Evet, hep öne çıktı. Ve
0: çıktı falan. Gider, öbür türlü gider.
1: Arkasını kapatıyordu.
0: İşte,
1: ama Kante bir girdi hocam. Bütün alanları kapatıyor. Alan ya, zaman vermiyor.
0: Tamam ama
1: Gündüz'ü de rahatlıyor Kante'yle.
0: İşte bir yere kadar. Üçüncü olmazsa şimdi bunlar üç kişinin yerine koşacak iki kişi. Bir yerde patlarlar. Çok güçlü bir orta saha koyarsan öyle olur. Şimdi Galatasaray'da da aynı. Gabriel Sara iki yönlü oynar ama o şeyi yok. Savunma özelliği yok yani. Tamam iki yönlü geliyor gidiyor. Yunus'un hiç yok. Tek başına Torreira. Allah.
1: Hocam Lyon bir maça Sparta Prag maçına da üçlü çıktı. Eğer nasıl? Üçlü çıkarsa Fenerbahçe'nin çok lehine olur. Onu da söyleyeyim.
0: Hangi üçlü ya?
1: Olympique Lyon. Ne bir maça üçlü çıktı.
0: Nasıl üçlü dedin? Nerede?
1: Üç stoperle çıktı.
0: Ha üç stoper.
1: Evet.
0: Ama orta sahaya da üçleyecek.
1: İşte 4'lü mü oynayacak, üçlü mü oynayacak?
0: Ha 3-5-2 mi oynadı?
1: Evet.
0: Bak 3-5-2 oynadığı zaman ortada da üçlü olacak. Bak o zaman 3 burada ya. 3. 3 burada. Şu beşlinin şu üçü orta saha güçlü evet. Oluyor o zaman ama. Bu orta sahan seni çok güçlü oluyor. Bu 3-5-2 oynayan takımlara karşı kenarlardan oynayacaksın.
1: Tabii.
0: Çünkü
1: çok boş alan var.
0: Ortada 6 tane beton var, tamam
1: tabii
0: mı?
1: Tabii sürekli gidip geliyorlar, arka taraf boş o koridorlar. Yani
0: boş veya birebir, burada 6 kişiye geçmek var.
1: Aynen
0: bir
1: öyle.
0: De burada birer

0: Kişi, ama yani. Sonradan ders çıkardı, dörtlüye döndü. Muhtemelen dörtlü oynayacak. Eğer dörtlü evet, oynarsa dörtlü da
1: olarak, evet. Muhtemel olarak
2: ama dört, ya orta saha
0: ekipte de en son ya, dörtlü.
2: Bak, şimdi diyelim ki 3 tane koşan adamı var. Peki rakip takımda da şöyle sana misal vereyim. Rakip takımda da Gündüz'ü, Kante, kim var? Odegaard.
0: Of, ne yaptı hocam? Yap,
2: tamam. Ya farz et yani. 3 tane adam var. Tamam. Sen de bu iki kişi Asensio şey bu ne ki
0: olmaz
2: ne
0: üçlü he, üçlünün panzehiri üçlü hocam.
2: Ne oldu şimdi Asensio var işte yani yumuşak karın onu anlatmak istiyorum sabahtan beri. Sana Odegaard'ı verdim ya Odegaard olmaz da başka bir Odegaard
0: yapma hocam Odegaard ya, canavar gibi top oynuyor işte, Odegaard.
2: Üçlü değil Odegaard. Mi koşan bir üçlü ondan bahsediyorum sana. Rakip takımda da öyle bir üçlü olursa eyvah yani.
0: Yok dörtlü oynayacaklar muhtemelen.
2: Tamam da orta sahada yani 3 tane koşan adamı koyar. Ben olsa böyle yaparım yani.
0: Olabilir. Onun için Morton, Tesman, Tolisso gözüküyor.
2: İşte evet. Koşan 3 tane adamsa işin zor. 2 kişi
0: Morton
2: kişi.
0: Uzaktan şutları hocam.
2: Boş ver koşuyorlar mı? 2 kişi 3 kişiye karşı
0: Tolisso eskisi edecek. Gibi değil o kadar koşmuyor. Bence o Morton'a da bizim ya İsmail oynarsa ya Gündüz oynarsa bir kelepçe takacak.
2: İsmail oynarsa tamam. Gündüz, İsmail, Kante oynarsa rahatsın. Yani gözüne bir puanı eve koy. Bak bir puanı. İleride zaten Greenwood iş yapar. Talisca iş yapar. Bir de oraya Asensio'yu koy iş yapar. Kerem de iş yapar hadi. Tamam mı? Rahat edersin. Ben Archie Brown'u çok tutuyorum. Mesela hücumlarda müthiş.
1: Değil mi?
2: Samedo da müthiş. Bunlar da iyi. Fenerbahçe'nin şeyi yok. Bir kaleciden şüpheliyim. Her zaman şüpheliyim.
0: Ederson'dan?
2: Şüpheliyim.
0: Geçen sezonu düşünerek mi hocam?
2: Bir şarkı var ya Türk yani bu dünyadan hayır yok ya öbür dünyadan da şüpheliyim mi diyor. Bir şey diyor biliyor musun? Karadeniz. Bir taraftan da hayır yok.
0: Hocam iyi başlangıç yapmak zorunda artık o da.
2: Tamam bak şimdi bu kadro çıkarsa ben şimdi akşam maç kaçta?
1: Böyle. 10'da hocam 22'de.
2: 10'da mı?
0: Batuhan yani sana mesaj gelir.
2: Batuhan ben bazen ne yapıyorum biliyor musun? Böyle konuşuyorum bak diyorum size mesaj atacağım maçtan evvel. Diyorum ki Allah'ın selameti üstünüz olsun. Hayırlı geceler diyorum. Mesajı atıyorum. Ama maçın başında atıyorum kadro geldiği zaman. Olacakları ya bir yere kadar ya futbol bu. Bakarsın şey olur rakip atılır 10 kişi kalır.
0: Hocam ben daha umutluyum.
2: Ben
0: Fenerbahçe şimdi, bak, burada canım, doğru bir dizilişle, doğru kadroyla ama, burada tamam, istediği sonucu alabilir.
2: Doğru kadro dediğin zaman Asensio forvet oynarsa da bana göre doğru
0: hocam
2: kadro.
0: 4-6-0'a aşık oldunuz ya.
2: Ya sıfır ne sıfır bunlar çoban mı ya 6 tane 6-7. Ya sağ bek, sol bek, 3 orta saha, ilerideki üçlü bunlar ya. Diyor ki hemen çoban, bir kişi oynattım diyor ki 4-6-0. Ya 4-6-0 diye yok. Herkes gol atacak. Ya bak City takımı var ya iyi zamanlarında seyrediyorum. City'yi seyrediyorum. Hoşuma da gidiyor. Şampiyon oldu sen en son değil.
0: Guardiola.
2: Her gol atışında 5-6 kişi orada.
0: Evet.
2: Her gol atışında. Hocam. Ya arkada bizimkiler ya bir görün kardeşim ya. Ya bir gün her gol atışında her pozisyonda 5 kişi 6 kişi orada olur mu? Olacak. Bu bir antrenörün şeyidir. Şimdi Trabzon maçında da şimdi Fatih Hoca'ya mesaj da vereyim ben. Şey girdi Salah girdi orta Salah. Yapıyor bak birisiyle seyrediyorum futboldan fazla anlamıyor. Ya hocam dedi 5 kişi bir tek şey var.
3: Salih'a Mert Fatih Sevmeye WhatsApp
1: mesajını söyledi.
2: Aman hocam. Eyvah. Pardon ya şeyi aldım nedir ona sessize aldım ama şey ne o?
0: Salah'a duyunca cep telefonu refleks evet. Verdi hocam Salah.
2: Şimdi Salah orta yapıyor bir kişi. Salah orta yapıyor 2 kişi. 5'e 2, 5'e 1. Tamam mı? Hı. Şeyin de sekreteri kızacağız. Barış Hoca'nın orayı arıyorum. Diyorum ki şu işlerim var ya Allah aşkına ne olur bir randevu al. Hocam sağ olsun. Neyse şimdi neticede şu var. Adam diyor ki ya diyor bu nasıl gol olacak diyor. Salah da şaşırmıştır. Yani bir çoğalamıyorsan tamam mı? Bu çoğalma antrenmanı var. Bu Van Gaal vardı yani Van Hal diyorlar. Ben Van Gaal. Evet. Van Hal desem kimse anlamaz. Ben de anlamam. Van Gaal. Ben bu çoğalma idmanını bir Rus'tan görmüştüm. Rus takımından antrenmanda. Abi baktım burada Hollanda milli takımıyla geldi tamam mı? O şey adını söyle. Isınma antrenmanda yaptırıyor onu. Isınma antrenmanda çoğalmayı yaptırıyor. Ya şunu tam kapatayım neyse. Isınma antrenmanında. Şimdi buradan neydi şey söylüyorsun ya buradan ya sesli. Neyse. ısınma derken bir

0: Yine birini aramasın diye.
1: Aramaz hocam, aramaz artık.
0: Şimdi bu ısınma antrenmanı düşünebiliyor musun? Ben bunu yaptım ya hocam diyor bizim antrenör. Ya yaptırma. Ulan ne anlayacaklar diyorum. Anlamıyor abi millet yani, anlamıyor. Sen şimdi öyle bir antrenmanı var ki çok basit. Şimdi ben onu yaptırıyorum değil mi mesela antrenmanda?
1: Evet.
0: Hadi sen şimdi antrenman yaptırdın. Sağ tarafta oynuyor, sol tarafta ben. Şey ne o? Kerem, ben de şeyim ne o? Greenwood.
1: Greenwood.
0: Sen şimdi oradan top ortalanıyor ya.
2: Evet hocam.
0: Biz gole git, beşimiz birden. Üç orta saha ve bunlar gole gidiyor.
1: Yani merkez orta kişi, sahalar ceza sahasında.
0: Ya bak şimdi şuradan orta atıyorsa
1: evet.
0: Greenwood, Kerem burada oluyor tamam
1: burada
0: mı?
1: Burada oluyor, yanaşıyor.
0: Şey Talisca burada oluyor. Üç orta saha, bir tanesi burada, bir tanesi penaltıda, bir tanesi altı bazı, bir tanesi de yayda. Bu beş kişi. Bunun antrenmanı devamlı. Veriyor sağdan soldan, sağdan soldan.
1: Hocam ezber oluyor değil mi? Otomatik hale geliyor ondan sonra.
0: Bu beş kişi. Şimdi diyor ya gitmez. Ben şimdi bunu antrenmanda yaptırıyorum tamam mı? Ondan sonra çift kale yaptım. Aa, baktım kaya gelmiyor. Düt. Kaya git, annen çağırıyor seni diyorum. Bir soyunma odasına. Ya Allah Allah ya. Nasıl gelmez ya? Ya Batu sen nasıl gelmezsin arkadaş?
1: Taktik
0: ne yaptırmışım 5 dakika evvel. Antrenmanda gene yaptırıyorum. Isınırken gene yaptırıyorum. Çoğalma antrenmanı. Şimdi Trabzon maçına ve bak Salah da şaşırmıştır. Girdi ortalıyor bir kişi var. Kesti. Girdi ortalıyor iki kişi var. 5'e 2 ha. Nasıl gol atacaksın? O Saviola da şey eksik şeyi gol attı ama biraz uzaktan arkadan girmiyor arka direğe. Ya çoğalacaksın sen, ne işin var orada? Yan hakemle muhabbet mi ediyorsun? Öyle mi? Yani gol, bu çoğalma antrenmanı. Bunlar antrenmanla Avrupalılar, dünya böyle yapıyor. Çoğalma şeyi antrenmanı yaptırıyor. Şimdi bizimkilere bakıyorsun. Orta olmuş. Ya takım mağlup. Bir gün bir şeyde Trabzon maçı durdurdum. Tamam mı? Takım mağlup Trabzon kendi sahasında, ceza sahası içerisinde kimse yok. Vallahi bile o zaman bir yerde çalışıyordum. Yayıncı kuruluş işte veriyordu şey veya yayıncı kuruluştaydım. Durdurdum. Dur Allah aşkına. 5-6 kişi gitmişler. Korner bayrağının oraya. Burada kimse yok.
2: Kimse yok.
0: 1-0 mağlup Trabzonspor şampiyonu ve evinde. Durdurdum. Şimdi antrenörü getireceğim buraya. Ben de olacağım tabii. Sen biz de hep beraber tamam mı? Bizim stajyerler de gelecek ama kameramanlar. Bak şimdi başkan. Bana anlat diyeceğim ya. Bana anlat. Şimdi bunun burundan olmasının sebebini bana bir anlat. Anlatabilir mi hoca ya? Ne diyecek mesela? Sen antrenman yaptırmıyor musun? Taktik idmanın yok mu? Ya ben öyle olacak da antrenmana sokmam adamı. Şunu söyleyeceğim ya. Çoğalma idmanı olmazsa olmaz. Sen böyle gideceksin. Ha bu da nedir? Tempo. Ya şimdi bakıyorsun. Dikkat edin iyi takımlarda. Paris Saint-Germain'de Bayern Münih'te. Adam yani santra yayının önünde duruyor stoperler.
1: Tamam. Takım yuh boyu ya. Kısalıyor.
0: Ya yuh yani ya. Ya düşünebiliyor musun? Bizimkilerde bizim santra yuvarlarının önünde 70 metre böyle.
1: Tabii takım boyu uzuyor. Ya, ondan sonra mesafeler metre, açılıyor.
0: Şimdi Celal Şahin diye biri vardı. Hatırlar mısın? Yok hatırlamazsınız. Bak. Böyle şarkılar şeyler seferdi. Espriler Celal Şahin. Akordeon gider gelir. Bir gün böyle şeyde dedim ki Celal Şahin dedi akordeonu gibi dedim tamam mı? Moderatör de dedim bilmiyorum öldü mü kaldı mı dedim. Ya dedi o benim babam dedi şey Onur Şahin. ya dedik ya işte selamlar. Şimdi Celal Şahin akordeonu gibi sen git gel git gel anladın mı? Ulan burada ne nefes kalır ne şey kalır.
1: Kalmaz hocam.
0: Yani adamlar nasıl çoğalıyor nasıl bu zaman hem topu kaybetmiyorsun daha az koşuyorsun hem topu kazanıyorsun hemen pres yapıyorsun. Ve gole çabuk çoğalıyor. Zaten otomatik çoğalıyorsun. Artık nerede duracak? Oradan orta yapılıyor. Ama buradan oynarken burada duruyor adam. Bak Trabzon maçını girin şeylere. Bir maçı seyredin. Fatih Hoca da seyretmiştir. Ve kızmıştır. Salah da şaşırmıştır. Lan ben buradan adamı geçip sağdan iki defa orta yaptı yerden. Kimse yok. Daha ne yapacak ki öyle? Ya şöyle. Zaten adamlar alan ve zaman bırakmıyorlar.
1: Tabii
0: tamam mı?
1: Bırakmıyorlar.
0: Bırakmayınca meyvin. Ha öbür türlü. Şimdi kim dedi birisi bugün şey yaptın da adamın kafasını ortalıyormuş. Bırakırsan kafasını ortalar tabii. Hmm. Öyle aybeden orta yapmazlar.
1: Hocam ben Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın çok acımasız eleştirildiğini düşünüyorum. İlk maç eğer İsmail o kafa golünü atsa 2-0 olsa belki oyun da başka bir yere gidecekti. Şuradan eleştirilebilir mi? Ben sizin fikrinizi de merak ediyorum aslında. Başlangıç o kadrosunda uzun zamandır oynamayan ritim olmayan oyuncuların baştan mı tercih edilmesi gerekiyor? Yoksa Fenerbahçe ilk 11'inin kuvvetli başlayıp skor aldıktan sonra mı o değişime gitmesi gerekiyor?
0: Şimdi ben sana saat kaç bakayım? Ara da söyleyeceğim. Sana Batuhan, sana da

0: Şimdi isim vermek istemiyorum, tamam mı? Ben şu kadroya baktığım zaman onlar bunları falan filan ya. Ben baktığım zaman orta sahan senin, sağ bekin yoksa bitti benim için. Daha artık o bu falan. Şimdi Napolyon savaşı kaybediyor, tamam mı? Çağırıyor generalleri.
1: Yoksa yürüsün.
0: Diyor ki anlat ne bir diyor general. Cephanemiz bitti, dur diyor. Daha başka sahneye gerek
2: Seme'de yok. Seme'de olmazsa yok mu diyorsunuz yani hocam?
0: Yok, bitti. Benim için bir orada oynamış, daha benim için cephane bitti. Yani gerisine ben zaten bakmıyorum. Bak, Botan sana mesaj atardım mesela maçtan evvel. Ben bu kadro çıktı veya Galatasaray maçında çıktı mı? Eyvah yani. Ha yenemez mi? Yener ya. Yener ama arkadaş zayıf takımı yenersin, tamam mı? Güçsüz takımı yenersin. Öbür türlü çok zorlanırsın. Şimdi burada bakalım en son oluyor. Bir de Talişka'yı oynatırsa orada Muriç'i oynatıp da orta saha ha gol atarsın. Ama tabii rakip takımı bilmiyoruz şeyini. Gücünü, savunmasını falan. Ha belki 3 tane yersen 6 tane atarsın. Onu da bilmem. Rakip takım ben çünkü hiç seyretmedim. Bilmiyorum da yani. Yani geçen seneler seyrettik falan ama bu sene ne?
2: İyi takım, iyi takım hocam. Yani. İyi takım.
0: Onun için güçlü bir orta saha isterim. Tamam mı? Mesela şey de önemli. Archie Brown'u çalıştıracağım. Mert Müldür'ü çalıştıracağım. Pozisyon almayı bilmiyorlar. Durmayı bilmiyorlar. Tamam mı? Geçenlerde şey geldi bana. 2-3 tane video geldi. Upamecano birebir kalıyor. Van Dijk birebir kalıyor. Şeyle, Haaland'la. Öbürü falan. Nasıl duruşu, nasıl gidiyorlar böyle. Arkasını dönüyor, sağa kafasını çeviriyor. Böyle koşuyor. Onları öğreteceksin adamlar. Öbür tarafı gidiyor, bizimki bakıyor. Allah Allah.
2: Akeşik'in yeri iyi oturdu hocam. Ha?
3: Evet. Onlar gayet iyi. Annemi de bayağı bir devamlılık sağladı yani, maçlarda.
0: Ama işte bizim savunmalardaki beklerimiz mesela ben şeyi Archie Brown'ı biliyorum ama savunması zayıf.
2: Hücumda iyi hocam.
0: Mert de iyi hücumda. Mert de hücumda iyi. Kafa topları vuruyor. Santfor oynat.
2: Mert sadece ben? Sırtından çok fazla adam kaçırıyor sürekli. Ya,
0: kademeye girmiyor.
2: Adam geliyor.
0: Paraguay maçında da kademeye geç kaldı mesela. Daha evvel gelse de hücuma çıkmak kaçırıyor. İstiyor. Bu maçta da ya İrfan oradan adamla gitti ya İrfan ya. Bu arkadaki adama geldi ya. Ya olacak şey değil. Evet, bunu görmüyor. Peki söylemiyorlar mı? Veya kendisine. Şimdi ne diyorlar biliyor musun? Ya işte Güvenç Kurtar sana şöyle dedi, sallıyor. Hemen sallıyor derler. Ya kardeşim demiyor ki, adam doğru söylüyor. Ya bir bakayım ne yapmışım ben.
2: Eleştiri iyidir hocam. Eleştiri olmadan gelişme İyi de, olmaz
0: ama
2: ki
0: gelişti, ama bir geliştir. Biz eleştiri diye söylemiyoruz ki. Eksiklerini söylüyoruz biz. Bir geliştir. Ben söyleyeyim ya kardeşim, kimse sana söylemiyor mu yani buradan gidip de. Ya Güvenç Kurtar böyle gidiyor işte. Şey böyle söylüyor falan. Batağı. Neyse yani neticede birileri bir şeyler söyleyecek yani. Ya eleştiri değil ya, eksiklerini gidersinler. Türk futbolunda da böyle birebirleri hep şeyler var. Ben öyle birkaç tane sana şey göstereyim. Hamit mesela bizim Ronaldo'dan bir bacak arası yedi. Tık tık tık, duruşu yanlış. Beni Real Madrid'de oynadı, Bayern Münih'de oynadı. Tamam mı? Böyle durulur mu bacak arasından yedi çalımı? Ya normalinde mesela işte Van Dijk gibi şey Upamecano gibi dursa, tamam mı? Geçme şansı yok. O şeyler size gelmiyor mu bilmiyorum ya, bana geliyor.
3: Sosyal medyadan. Geliyor hocam, geliyor.
0: Yine, ama ikisinin mesela çok, birkaç tane daha var öyle. Müthiş adamların şey savunma anlayışı. Müthiş. Mesela ben onlara haftanın bir günü çalıştırıyordum. Buna ama 15-20 sene evvel. Bunlar daha yeni çalışıyorlar. Bak.
2: Hocam iki tane hücumcu bekleri var. Maitland-Niles ile Abner. Eğer ikisi de çok fazla ileri giderse bizim işleyeceğimiz alanlar çıkabilir.
0: İyi de onlar giderse ileri, onlar işlerse ne olacak? Hücuma çıktıkları zaman
2: hocam,
0: kovalamazsan.
2: Hocam risk her zaman var.
0: Ya risk olur mu?
3: Openda'yı da unutmayalım.
2: Openda da. Juventus'ta o istenilen performansı gösteremedi, evet. Ama çok haklısın. Özellikle savunma arkasına kaçırıyorlar.
3: Evet.
2: Ve attıkları uzun toplarla oralarda ilk toplarda hiç döndürmemek gerek.
0: Santifor mu? Ya şey
2: Openda'yı bir oyuncu.
0: Şimdi bak bir de ne var biliyor musun? Ben mesela şey yazarken tahtaya stoperleri böyle hiç yazmam. Böyle yazarım.
2: Şöyle.
0: Niye? Şimdi bak ben çok seneler evvel dörtlü oynamaya başladım. Daha evvel Abdullah Gegiş falan da oynatıyordu. Gordon Mill falan da oynatıyordu, tamam mı?
2: Gordon.
0: Şeye gittim ama bize şimdi 4-4-2 oynuyordu her zaman veya şeyler. İki santraforu karşı nasıl böyle oynarsın? Şimdi bak böyle yan yana durunca geçiyorlardı.
2: Biri hamleci.
0: Böyle durduğun zaman geçemiyorsun. Üç eyle ök. İkisi de ağır. Yani hele üçe. Böyle geçemezsin. Ama böyle yaptı mı tık tık geçiyorlar adam. Yan yana durunca.
2: Hocam çok güzel anlattı onu. O duruş çok önemli. Mesela orta sahada da o merkezleri asla yan yana oynatmıyorlar. Şöyle biri önde biraz geride
0: konumlanıyor. Koy iki tane adam. Böyle tut böyle geçerler. Şöyle durdun mu...
2: Hocam harika anlattı onu. Ya, çok doğru.
0: Yani var ya, ya bir yerde şimdi bunların o şeyi yok. Bir kitabı yok. Bunu sen görüyorsun hataları, tecrübelerinle bunları çalıştırıyorsun. Çünkü saha içinde bir tane kitap alıp da işte Kaya yazacak bir şey, Cem yazacak. Kaya nereden aklına?
2: Selam olsun Kaya'ya. Şey,
0: Kaya'da. Ben yazacağım. Batuhan sen de öğrendin, sen de yazarsın. Onlar okusunlar.
3: Hocam muhabbet çok güzel gidiyor. Kısa bir araya gidelim. Tabii. Aranın ardından yayınımız devam edecek sevgili izleyenler. Bizden ayrılmayın.
1: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: Aspo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Reklam.
4: Aspor Radyo.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

Sevgili izleyenler, şu yayına mız kaldığı yerden devam ediyor. Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimindeyiz. Bildiğiniz gibi açılışta da bahsettiğim gibi temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam saat 22'de Kadıköy'de kendi taraftarı önünde Fransa temsilcisi Lyon'la karşı karşıya gelecek. Bu maçı konuşuyoruz. Kaldığımız yerden devam etmek istiyorum hocam. Bir grafiğimiz var.

0: Dilerseniz grafiği izleyicilerimize hem sizlere aktaralım.
1: Tamam.
0: Onun üstünden ilerleyelim. Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne iki takımda katıldığı sezonlar hakkında arkadaşlarımız bir grafik çalışması hazırladılar. Ellerine sağlık diyelim.
1: Ellerine sağlık.
0: Evet, 5 kez Türk takımlarımız aynı anda iki takımda katıldık. 97-98, 2000-2001, 2001-2002, 2003-2004 ve son olarak 2007-2008 olmak üzere iki takımla katıldık. Tabii 1997-98 sezonunda ilk kez iki takımla katılıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yer aldık ama iki takımımız da gruplarda, grup aşamalarında turnuvaya veda etti. 2000-2001 sezonundaysa Galatasaray gruplara geçen ilk takım oldu ve çeyrek final oynadı. Real Madrid'e elendi. Beşiktaş'sa Leeds United'la karşı karşıya geldi. Milan'la karşı karşıya geldi. Barcelona'nın da olduğu grupta sonuncu oldu Beşiktaş. Barcelona galibiyeti o dönem güzel bir iz bırakmıştı. 2001-2002'ye değinecek olursak o sezonda yine ilk ve son kez Galatasaray ve Fenerbahçe birlikte gruplarda mücadele ediyor bu sezonda. Galatasaray Lucescu ile grupları geçiyor. İkinci gruba yükseliyor. Zorlu Roma, Liverpool, Barcelona'lı aşamada sadece bir yenilgiyle üst üste ikinci çeyrek finali ıskalıyoruz tam bu sezon içerisinde. Fenerbahçe ise Mustafa Denizli yönetiminde kötü bir serüven geçiriyor o sezon Şampiyonlar Ligi'nde. Grubu puansız sonuncu tamamlıyor Fenerbahçe. 2003-2004 sezonunda ise yine Galatasaray ve Beşiktaş o sezon Şampiyonlar Ligi'ne dahil olmayı başarıyor. Beşiktaş ve Galatasaray mücadele ediyor. İki takımımız da son maça kadar iddialarını taşıyor. Ancak gruptan çıkamıyorlar. Lucescu'lu Beşiktaş Chelsea maçında gösterdiği performansla tabii hafızalara kazınan bir performansa imza atıyorlar. İki takım da gruplarını üçüncü bitirerek UEFA Kupası'nda yoluna devam ediyor. Son sezona değinecek olursak yine tabii Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde efsane geçirdiği bir sezon. Beşiktaş'la birlikte yine aynı iki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteriyor o sezon. İlk ve son kez Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı sezon içerisinde Şampiyonlar Ligi'ne dahil oluyor. Tabii Artur Zico'lu Fenerbahçe grupları geçerek, Sevilla'yı da eleyerek çeyrek final oynadı. Büyük bir başarı gösterdi. Chelsea'ye elendi. Beşiktaş ise genç teknik adamı Ertuğrul Sağlam'la istenilen performansı yakalayamadı ve grupları sonuncu tamamladı o sezon Beşiktaş. İstatistikler bu şekilde. Tabii biraz da yaşanan senaryoları dilim döndüğünce aktarmaya çalıştım. Bu şekilde tabii büyük bir özlem var Fenerbahçe'de. 17 tamam. sezonluk bir özlem var. Aynı zamanda şu anda Galatasaray'ın direkt Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu da söylersek, iki takımımızın birden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi, gösterecek olması çok heyecan verici bir durum. Aynı zamanda çok gururlandırıcı bir durum. Umarım Fenerbahçe bu turu geçer ve İnşallah. İki Türk İnşallah. Takımımızı birden 6. kez Şampiyonlar Ligi'nde görürüz. Dileğimiz bu yönde.
1: Batuhan, çok güzel anlattın. Ben çok kısa konuşup hocama pas atmak istiyorum. Fenerbahçe'nin öyle bir kadrosu var ki, kalede Ederson, Milan Škriniar yer Ake geldi ki buralarda ne kadar tecrübelisin. Merkez Kante, Gündüzü, ön taraf Asensio, Talisca. Fenerbahçe bu takımı sadece lig şampiyonluğu için kurmuş olmamalı. Avrupa'da sonuna kadar da yoluna devam etmeli. Bu kadro mutlaka Avrupa'da yoluna devam edebilecek adımları atmalı.
2: Samedo'yu da unuttum.
1: Çok iyi oyuncu hocam. Çok sakatlanmasa süper.
2: Şimdi Allah korusun. Ne oldu biliyor musun? Şey maçını seyrediyorum. Ben Portekiz'i tutuyorum, tamam mı? İspanya maçını oynuyorlar. Şey sakatlandı. Portekiz'in şeyi, sol beki. Bu girdi. Yamalı tutacak, tamam mı? Eyvah dedim. Herhalde bu burada yerden yere vur bunu. Adım attırmadı.
1: Tabii. Gayet iyi alan adım kapattırmadı.
0: Çok tecrübeli,
2: sol
0: deneyimli.
2: Sol bek oynadı. Ya şimdi orada ya işte gördüğümü söylüyorum yani ben.
0: Ya yanlış hatırlamıyorsam bir maçta da Fenerbahçe'de sol bek oynamışlığı var galiba Semedo'nun. Yanlış hatırlamıyorsam hangi maç olduğunu hatırlamıyorum.
2: Ben evet. Bilmiyorum ama Semedo şeyin zamanında Tedesco'nun zamanında herkes her yerde oynadı. Yani düğünlerde oynayanlar oldu, diskolarda oynayanlar
1: hocam
2: oldu.
1: Hocam yapma, Tedesco gitti.
2: Ya bırak gitmeden evet, çok itan gitmesi lazım. Sağ beki sol beke koydu, sol beki sağ beke koydu, onu oraya koydu, bunu buraya koydu. Ya var ya. Ya perişan etti takımı ya. Yeminle bıraksaydı var ya orada bir

0: Malzemeci malzemeci. Gerçi o Zeki diye bir kardeşimiz var orada. Müthiş.
1: Murat bak. Zeki Göle.
0: Vallahi billahi çıkarttı takımlara bak. Benim kafada olduğu için iyi ama galip geliyor. Son şeyi falan yediler ne o? En son 2-3 tane maçı hepsini aldılar. Başakşehir falan yani. Başakşehir'de şeyi vardı. Sen o arada da Fred hep sahanın adamı tabii, seçildi.
1: Yani, güzel oynadı hocam.
0: Yani, doğru. Onun için de...
2: Zeki Murat Göre'den sonra 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik.
0: Nasıl sonra?
2: Yani Domenico Tedesco ayrılığı yani, sonra Zeki Murat Göre başa geçtikten sonra...
0: Son maçı sayma.
2: 3-3'ük Eyüp Spor maçı.
0: Yani, onu sayma. O şeyden. Gazozuna maçtı o. Son maçlar öyle oluyor ya. Çünkü küme düşüyor takım. Yal içeride şeyler dağıtıyorlar falan. Orada fark etmiyor. Bir tane genç adam oynat arkada. Zaten Allah selamet versin.
3: Hocam bir tespitim var. Katılıyor musunuz? Çok merak
0: bakayım,
3: ediyorum.
0: Katılıyorum.
3: Ben diyorum ki artık Fenerbahçe'de yeni eklemelerle birlikte defansta hamleci olan Skriniar, esas akıl Nathan Aki olmaya başladı. Geçtiğimiz dönemde aslında savunmayı yöneten Skriniar'ken Ake geldikten sonra Skriniar daha hamleci, Ake biraz daha böyle geriden onu yönetiyor gibi görüyorum.
0: Peki ben bu yönetmelere bakmıyorum. Niye biliyor musun? Ben savunma adamı ilk önce bir gol yedirmeyecek bana. Ben ilk önce ona bakarım. Savunma bak yine söylüyorum ya. Ya niye şampiyon oldu? İspanya bir tane gol yedi koca turnuvada ya. Sen bana gol yedirmesin. İkinci şey.
3: Bir tane yedi sadece.
0: Bizde mesela der işte. İşte bir gol yedi düşün. Ayakları iyiymiş stoperin. Kalecinin ayağı iyiymiş. Bilmem ne falan. Bırakın bunları arkadaşlar. Bir bana gol yedirmesin. İlk önce bir gol yedirmesin bana. Tamam. Belki bir savunması iyi olsun. Benim şeyim, tezim bu. Ondan sonrası. Ya ben şimdi mesela çok iyi çalıştırıyorum sağ şeyleri falan filan. Arkadaşlar Ankara Spor'la oynuyoruz 1-0 galibiz. O stoperleri bir vurdu sopa dan diye gol yedik ya. Ya gol yedik çıldıracağım. Ki ben hani diyorum ya böyle oynatırım evet. Diye. O arada böyle gol oldu abi. Uzak altı pasını oradan bir vurdu böyle uzaklaştırmak için ama biri gelir ki hani tutup da böyle pas falan atmadı. Hani top sekti o topa böyle bir vurdu havadan. Dedim ki bak o günden sonra zaten tezim iyiydi tamam mı? Hatta dedim ki bak şimdi bir de gol yedik hepten üstüne şey oldu. Yani onun için ilk önce bir savunma şeyi. Şimdi şey de mesela kaptan da şeydi topla iyi gidiyor esasında.
3: Tamam, Skriniar mı? Tabii driplikle topla, çıkıyor.
0: Yani, çıkıyor yani oyuna. Öbürü çıkar. De yani, geçen sene çok rahatlatıyor. Ya gene söylüyorum ya şu bu şeye Bayern Münih'e falan bir baktığımda hepsin ya stoperleri yayın neredeyse ceza sahasının o yayın oralara kadar geliyorlar ya.
2: Çok pes yerde oynuyorlar. Ya.
1: Upamecano taht falan. Oraya ya, çıkıyorlar yani, merkeze. Takım oyunu kısaltıyor.
0: Bırak onu bir tane Kellini vardı. Kellini mi? Kellini mi diyorsun? Arkadaş o bile yayın şampiyon oldukları zaman Avrupa şampiyonu falan ta orada bir de ağır adam ama pozisyon almasını biliyor falan falan dedim ki helal olsun ya bu takım öyle olacak ya öyle olacak tabi gidecek basacaklar gelecekler yani onun için de ya şimdi yine kadroya bakıyorum ben kadro az çok antrenmana gitmiyoruz tamam mı ya, ama bakıyoruz performanslarına burada bu hafta oynayan şeylerine falan. Eğer bir sakatlık yoksa, hastalık yoksa şimdi grip olur. Şimdi Kerem geçenlerde bir kötü oynadı. Allah bağışlasın evladı olmuş.
1: Allah
0: abi
1: bağışlasın.
0: O uyuyamaz. Belki de sabaha kadar uyumadı çocuk. Geldi sana maça. O gün de tel tel dökülür.
3: Oyuncular da insan hocam oluyor tabii. Öyle de bakma empati kurmak
0: bizim
3: lazım.
0: Bizim de öyle yani. Çocuğumuz olduğu zaman tabii ben var ya 10 kilo falan zayıfladım. Dediler ki ya ne kadar iyi yedin ne gitmedi sabah kadar uyumuyoruz. Yok nefes aldı mı? Ağladı mı? Bağırdı mı? Tamam yani bir şey oldu. Grip olur. Eşi hasta olur. Annesi olur. Bilmem babası hasta olur. Uykusunu alamaz. Mesela bizde bir tane Tedorosku vardı şeyde Beşiktaş'ta. Mesela maç sabahları bizi kaldırmazdı. Serbest bırakırdı. Öbürleri de var ya kalk kahvaltı yap. Ya uykum var kardeşim. Strese girmişim uyuyamamışım. Tamam mesela
1: evet,
0: tamam
1: mı? Gece uyuyamamışım.
0: Mesela kaldırmazdı. Maç yemeğine kaldırırdı mesela. İsteyen ben kalkmazdım uyurdum. Mesela derdi ki o zaman işte o Romen'di Altay'dan gelmişti şey Beşiktaş'a. derdi ki hiç maç falan düşünmeyin, başka şey düşünün, sinemaya gidin falan filan. Meğer
1: kafanızı dağıtın.
0: Dağıtın derken şöyle, sonra öğrendik şeyden, teknik direktörlük kursunda. Şimdi adrenalin deşarjı diye bir şey var. Böbrek üstü bezleri adrenalini salgılıyor. Şimdi strese girdikçe o adrenalin salgılıyor. Strese girdikçe salgılıyor.

0: algılanıyor. Bir gecede dedi, bir gecede bir maç oynamasını 100'se dedi, yani kalori olarak 75'ini harcayabilirsin dedi. Bir gecede.
1: O stresten.
0: Stresle yani. Bir gecede diyor, uyku yani bir gecede harcayabilirsin. Şimdi ben onun için mesela şey yapıyorum, doğru söylüyor adam. Bu adenin deşarjı, yani doktorlar falan, zaten profesör anlattı, onu bir şey bilmiyorum. Ya onun için sinemaya git, oraya git, buraya git. Bizde mesela şampiyonla oynuyorsun değil mi? Senden evvel maçı var. Ben Galatasaraylıyım diyelim, Fenerbahçe'nin maçı var. Gol oldu olmadı seyrettirmeyeceksin maçı. Vallahi diyorum aynı şeyler var. Belki %75 olmaz. %30-40 gider ya.
2: Güzel.
0: Yenilsin, etsin. Tabii birbirlerini böyle bekliyor.
2: Güzel ayrıntı.
0: Ben şimdi antrenörüm veya futbolcuyum diye o yenilsin, bu yenilsin diyeceğim yani. O gol oldu olmadı, kaçıranı Allah cezanı vermesin diyeceğim falan filan. Yani biz adenin deşarjı olacak. Onun için de nereden nereye geldik? Bizim böyle şeylerde böyle oluyor biliyor musunuz? Daldan dala geçiyoruz yani.
2: Hocam tarihi bir eşikteyiz, onu söyleyeyim ben. Olympiakos-Lyon maçı, sonra Konya, sonra Lyon, sonra Samsun, sonra Beşiktaş.
0: Sen Fenerbahçe'yi sayıyorsun. Ya,
2: çok önemli hocam.
0: Bir dakika bir şey söyleyeyim.
2: Burada alınacak sonuçlar çok
0: tamam
2: önemli.
0: Tamam da önemli. O zaman katılma lige şeye, Şampiyonlar Ligi'ne. Ya bunları oynayacaksın. Şimdi bak bizim hep böyledir yani. Tabii. Hediye mensubu arkadaşlarımız zor maçlar, bu maç şu maç, oynama o zaman, bir de kupa gelecek, Ziraat Türkiye Kupası, oynama kardeşim, yener ya, oynayacaksın bak. Şimdi adamlara bakıyorsun, Dünya Kupası oynayanlara seyrediyorum, hepsi oynuyor, takır takır oynuyor ya arkadaş. Paris Saint Germain'dekiler oynuyor takır takır ya. Şimdi bizde var ya, hemen şu var bizde, yorgunluk var bilmem ne ya. Futbolcu yorulma, bak futbolcu maç oynayarak yorulmaz, futbolcu antrenman, bak biz öyle bir antrenman yaptırıyoruz ki, biz de burada mesela ben kızıyorum, bana yorgunluk demesin kimse. Şimdi çarşamba günü idmanımı anlatayım ben sana. Sabahleyin kuvvet. Tamam mı? Yap kuvvet diyorum, veya salı günleri kuvvet yapın. Çarşamba günü benim 5'e 5 bir antrenmanım var. 10 dakika adam adama. Yarı sahada topları elimde, nefes alamazsın. Ataca falan çıkınca atıyorum. Kalecinin elinde top var zaten. Hani yan sahada yapıyorum, yarı sahada. Kaleci gol falan yemesi önemli değil. Tamam mı? O hemen topu oyunu devam başlatacak. Edecek. Tamam mı? Yani falan böyle bir 10 dakikada zaten sonra birebirlerim var. Ya Piontek galiba ölmüş değil mi? Toprağı bol olsun. Onun bir idmanı vardı. Arkadaş yani oraya dayanamazsın ya. Böyle bir antrenman yok. Git gel. Şimdi çoğalma idmanı, tamam mı? Ya arkadaş, yani futbolcu ne olur biliyor musun? Bayılıyor ya. Ha şimdi ne yapıyor? Futbolcu ne der biliyor musun? Ama çarşamba günü gelmesinler. O bizim şey diyor, 100 metreci dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu 100 metreci kim ya? Eyvah. Hadi ben neyse.
2: Kim hocam?
0: Eyvah.
1: Hüseyin Bolt değil Bolt. Mi? Bolt mu?
0: Bolt sen sınıfın
1: ben geçtin. Ben şey sandım hocam.
0: Ya bak, Hüseyin Bolt ne diyormuş biliyor musun?
2: Ne demiş hocam?
0: Sabah uyanmak istemiyorum diyor adam. Niye biliyor musun? Çünkü işkence çekeceğim diyormuş. Tabii öyle çalışıyor ki adam. İşkence çekeceğim diyor. İşkence oluyor var ya. Çalışma öyle öyle çalışacak yani. Şimdi futbolcu da çarşamba günü maç olsa da atlasak der. Anlıyor musun?
2: Tabii.
0: Aman canım. Ya bir de ya mecburen yükleniyorsun o zaman çarşamba günü. Anladın mı? Onun için bizim medyadaki arkadaşlar da diyor ki ya işte yorgunluk var falan filan. Çift maç oynuyor. O futbolcunun canına minnet ya. Ya diyorum ki öyle bir antrenmanlar var ki inanılmaz ağır yani. Futbolcu ya illallah der ya. Çarşamba günü uyanmak istemez Hüseyin Bolt gibi. Yani öyle. Onun için de ama maç oynasın. Sor sen futbolcuya. Ha o yorulduk diyenler ne biliyor musun futbolcu? Batuhan kim onlar tahmin et.
1: Kim hocam?
0: Yorulduk diye. Kim olabilir yani?
1: Hocam siz.
0: Alemciler var ya, alemci. Vallahi alemciler. Gezen bak. Şöyle bir şey geçti. Mesela salı günü ilk idman. Her futbolcu gelir. Hastayım, sakatım falan. Ben Rize Spor'a gittim. Tamam mı? Şey dedi ki doktor. Hocam dedi burası dedi salı günü şey. Revir gibi oluyor. Ben dedi Hipokrat yeminini bozdum dedi. Ya bunların yüzünden yalan söylemekten dedi. Bunlar hastayım, sakatım, kasım var falan. Geliyorlar salı günü, tamam mı? İşte maç olursa gezip tozamayacaklar, anlıyor musun? Alem yapamayacak herkes. Geziyor, tozuyor, geliyor. Pazartesi sabahı.
2: Hocam herkes çok çalışıyor şimdi.
0: Şimdi neyse
2: takımlarda oyuncular, antrenmanlar
0: bak.
2: Çok iyi.
0: Tamam
2: oyuncular
0: da işte ama işte yorgunum diyen futbolcu bil ki alemci. Evet. Yani yoruluyorum diyorsa yalan. Bak yemin ederim doktor dedi ki, hocam Allah razı olsun. Nasıl buldun biliyor musun Batuhan şeyi? Ya dedim çocuklar topladım. Bakın dedim. Ya çünkü 8-10 kişi şey gelmiyor. Daha benden baştan kesin. Şimdi bak dedim, bazı maçlarda bazı futbolcular ters gelebilir. Mesela santfor çok süratli, ben bu maçta oynamayayım ya, adam beni rezil eder. Veya öbürünün stoperi çok iyi, ben bu maçta hiçbir şey yapamam. Salı günü dedim gelin doktorun yanına, fizyoterapistin. Ayağım ağrıyor, öksürüğüm var, nezleyim, kasım çekiyor, benim ağrıyor deyin. Ben sizi oynatmayacağım. Hani bana gelip direkt söyleyemezsiniz dedim. Salı günü şimdi oynatmayacağım ya, adamın ayağı davul gibi olmuş, idmana çıkıyor, anladın mı?
2: Yani hocam James Bond gibi sen de oyuncuların peşine düşmüşsün, araştırıyorsunuz.
0: Ama böyle, böyle. Yani biz de futbolun içinde Metin abi derdi ki, Metin Oktay.
3: Metin Oktay, bu işin, Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Affedersin, ipliğinden geldim kardeşim. Bana kül yutturamazsınız derdi yani. Bana anlatmayın.
3: Hocam sizden, hepsini biliyorsun.
0: Ha, ne yapacağınızı ben sizden evvel biliyorsun. Biliyorum. Biz bunlardan geçtik. Tamam mı? Hepsini yaşadık yani. Neler yaşamadık biz antrenörlük hayatımızda, futbol hayatımızda.
1: Peki o zaman temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar diyelim. Lyon karşısında yürekten başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Galatasaray'a geçiş yapmak istiyorum hocam. Tabii lig maçını konuşacağız ama onun öncesinde Batrakov'u konuşmak istiyorum. Alexey Batrakov şu anda çok yüksek bir olasılıkla Galatasaray'ın yeni 10 numarası olacak. Genç
0: kaç
1: bir oyuncu.
0: Para?
1: Hocam 25 milyon euro konuşuluyor.
0: İyi, 25 milyon kere diyor Fernandez'den.
1: 21 yaşında Rus bir oyuncu. Bununla ilgili de yine bir grafiğimiz var. Dilerseniz o grafiği de izleyicilerimizle paylaşalım. Rus bir oyuncu olduğunu söyledim. Genç bir isim. Şu anda istatistikleri de ekranlarınıza yansıyor değerli izleyenler. 21 yaşında 10 numara sağ ayaklı bir oyuncu. Lokomotiv Moskova altyapılı bir oyuncu. Tabii sakatlık geçmişi yok. Büyük bir sakatlık geçmişi yok. Devamlılık gösteren bir oyuncu saha içerisinde. Kolay kolay maç kaçırmayan bir oyuncu. Son sezon istatistiklerinde özellikle geçen sezon çok iyi işler yaptı. Son 3 sezonu hatta ele alırsak altyapı dahil. Önemli işler yaptı. Geçen sezon 36 maçta 17 gol 9 asistlik bir performansı var. Ondan önceki sezon yine parladığı bir sezon. 37 maçta forma giydi. 14 gol 7 asistlik bir katkıda bulundu. Alexey Batrakov. Galatasaray bu transferi bitirmeye çok yakın. Tabii Mertens'in yerini doldurabilecek mi, sürekli sorulan sorular bunlar. Yani gerçi Galatasaray taraftarının tadı damağında kaldı Mertens'le ilgili. Tabii. Bunu söyleyebiliriz. Mertens'in yerini doldurabilir mi? Tabii 21 yaşında genç bir isim.
0: Nasıl doldurmasın bir... zaten Batuhan. Doldurmasın. Ben oradayken sana soru soruyorum ikinize de. Ben baktım Mertens varken herkes diyor ki Mertens'ten sonra 10 numara bulamadı. Bulmasın abi. Mertens çok iyi bir futbolcu. İlk önce onu söyleyeyim. Türkiye'de iyi şeyler yaptı ama Mertens'le Galatasaray bunu ortaya atan, bu teori diyeyim sana, var ya herhalde menajerler, Mertens'ten sonra 10 numara gelmedi. Gelmesin çünkü Şampiyonlar Ligi'ne hiç çıkamamış. Hep başarısız olmuş Mertens'li kadro. Mertens yokken Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya girdi. Yani onun için dedim. Anladın mı? Ya bu hemen... Ya arkadaş, ne Mertens yani, ne yaptınız, adam gittikten sonra şey olur ya, böyle efsane olur ya. Yani Mertens çok iyi bir futbolcu ama Şampiyonlar Ligi'nde, ha Türkiye'de o zaman iş yarıyor, tamam oynar. O zaman arkadaş sen niye Osimhen'e 75 milyon verdin, Singo'ya 30 verdin, bilmem kime para verdin de Şampiyonlar Ligi için biz konuşuyoruz. Değil mi?
1: Hedef orası.
0: Orası. Şimdi bu şey, bu test, bu şey artık, bu herhalde diyorum ki o menajerlerin sosyal medyada, bak sen de öyle, hepimizin için aynı şeyler geçerli, benim için de senin için de, Mertens'in yerini dolduracak adam ya, doldurmasın abi. Mertens ne yaptı? İçeride iyiydi hep şeylerde. Şimdi bundan sonra sen ikiniz de şey yapın, Mertens'in oynadığı yabancı maçlara bir bakın, Şampiyonlar Ligi'ne, şeye neydi, İsviçre takımına yenildiler,
1: Young
0: Boys'ta falan elendiler yani, daha şeye elendiler falan filan. Ama mesela United maçında da girdi, penaltı yaptırdı falan filan. Ama ya tabii ki kötü adam değil ama Mertens'in yerini dolduramadı deyip de oraya bir adam ben almam. Ben şimdi, ben o başkanın yerinde olsam, ama baskı var. Korkunç bir baskı var, taraftar baskısı. Taraftar baskısı değil, o menajerlerin baskısı, tamam mı? Tribün liderlerine baskı. medyada baskı. İlla 10 numara alacak. Ya ne 10 numarası kardeşim bak. Sen 10 numarayı aldığın zaman şey gitti, ne o? Gabriel Sara gitti, Yunus gitti, İlkay gitti. İlkay için diyeceksiniz ki bilmem ne. Ya İlkay 10 numara oynadı City'de. Hep ikili şeyler, çifhaneli şeyleri var. İstatistikleri var. 20'ye yakın gol attı, attırdı. Bakın istatistikleri. 10 numara oynadı. Ver adam 10 numaraya bakayım nasıl oynuyor. Almam. Şimdi bu üçünü taca atıyorsun bunu alınca. Ya sen yine ikili Gabriel'i ortada oynatırsan eyvah Şampiyonlar Ligi'nde. Orada Lemina oynayacak veya bir tane aldılar ya.
1: Ugoçuk mu?
0: Ama iyisi Lesli diyelim ona bizi kısaca.
1: Peki hocam.
0: Ugoçuk neyse. Lesli'yi koyacaksın oraya neyse. Singo'yu koyacaksın tamam mı? Yani sen orayı sıkı tutacaksın. O üçüncü adam o zaman bu olacak. Sara, Yunus, İlkay. Zaten İlkay'ı herkes saymıyor. Bana göre İlkay 10 numara bir oynat kardeşim. Bir oynat. Ya, geçen senesi başka sakatlıktan çıktı. Şimdi kamp yedi. Güzel şey yaptı. Bir oynat. Ben almam. 25 milyon lira vermem. 3 tane adam oynayamazsa oynayamasın.
2: Hocam çok iyi bir oyuncu. Potansiyeli olabilir. Var. Merkezde oyun sıkıştığında kilidi açabilecek. Topu alıp ileriye driplingle gider. Ön tarafta ceza sahası içerisinde topla buluştuğunda çok sakin. Buzdolabı gibi bir oyuncu ve plaseleriyle çok net olarak
0: Şampiyonlar
2: gol yollarında Galatasaray'a katkıda bulunur.
0: Zaten Galatasaray gol atıyor. Savunmaya gelir mi arkadaş?
2: Savunmaya da katkıda gelmezse bulunur. İyi bir oyuncu, potansiyeli var. Özellikle ön tarafta rakip savunmaları çok şaşırtabilecek özellikleri var. Tekniği yüksek. Bence olumlu bir yatırım. Doğru bir yatırım.
0: Güzel. Türkiye'de çok iş yapar. Avrupa'sını bilmiyorum. Yani şuna baktığım zaman Türkiye'de kesin %100 iş yapar. Kesin. Yani istatistiklere bakıyorum. Seyretmedim.
2: Hocam yaşına göre çok olgun bir oyuncu. Ceza sahası içerisinde topla buluşturduğunda hiç evelip gevelemiyor. Sizin seveceğiniz tarzda bir oyuncu. Hemen plaseyle tek vuruşla golleri var. Kaliteli bir oyuncu. Asistleri bence yatırım yapılması doğru olan bir isim. Rusya'da özellikle genç yaşında kaptanlık da yaptı. Hani gelişime de çok açık bir oyuncu. Ben bu yaşta böyle bir ismi katmanın ben mesela doğru model olduğunu düşünüyorum.
0: Nasıl bırakıyor peki şey bunu?
2: Zaten çok bırakmak istemedi kolay kolay. 25. Galatasaray uzun süre, hatta Paris Saint Germain'in de istediği söylendi oyuncuyu. Galatasaray'da uzun süre çabaladıktan sonra kadrosuna kattı benim bildiğim kadarıyla hocam. Kolay değil zaten. Orada kolay oyuncu da bırakmıyorlar. Kendi çünkü oyunla alakalı ilişkilerinden bunlar dolayı
0: dışarı işte gidemiyor değil mi?
2: Ya onlarda değil mi? Kendi özel kuralları var.
0: Yani Rusya'da var sanki evet. Değil mi?
2: Yok 8 oyuncu oynatıyorlar.
0: Yok
2: yani kolay
0: yok.
2: Değil.
0: Ya şey Şampiyonlar Ligi'nde
2: yaşanan savaş mı
1: Rusya'da?
0: Transfer de yapamayabilir yani.
2: Safonov var mesela. Ha?
1: Transfer yapar hocam. Şampiyonlar Ligi'nde oynayamıyor sadece. Ya transfer pazarı açık.
0: Açık mı? Bu ona da şey koyabilirler ya ambargo.
1: Bilemiyorum bunu.
2: Hocam bir tek mesela 1.73 boyunda sadece hani fiziksel olarak zaman zaman hani bu oyuncu eleştirilebilir ama çok çalışıyor, tekniği çok yüksek. Ya yani üzerine koyuyor. Bence Galatasaray doğru bir yatırım yapıyor.
1: Pırpır derler ya, pırpır.
2: Evet. Evet yani alıyor topu, sürekli devam ediyor.
0: Mertens'in çabuğu yani.
2: Evet. Hocam ben tam Mertens mesela diyemem. Benim kafamda tam Mertens oturmuyor. Çünkü Mertens bence daha başka bir profil. Yani Batrakov'un belki biraz daha oyunu daha geliştirmesi, tecrübelenmesi gerekiyor. Yani Mertens bence başka bir profil.
1: Mertens'in gençlik yıllarını baz alırsak o da aslında çok hızlanabilen, dribling özelliği doğru olan bir oyuncuydu.
2: Ama oyun bilgisi çok yüksek tabii, Mertens'in. Yani gene, Batrakov üzerine bak, koyarak hani o belki
0: gene söylüyorum ama bak Şampiyonlar Ligi'ne Young Boys ama birkaç tane daha takımda hep elendik. Elendik ya o zaman ne diye.
2: Doğru
0: ne,
2: ben size
0: ya,
2: katılıyorum
0: şimdi bu bunu şimdi ben şöyle düşünüyorum. Galatasaray'ın olabilir bir tane 10 numara ihtiyacı. Şeyi alsaydı United'daki ya da Portekiz'deki
1: Fernandes mi?
0: Fernandes'i alsa
2: çok
0: derim
2: iyi ben. Oyuncu
0: ya. Aman kardeş Şampiyonlar Ligi de var helal olsun. Ver 50 milyon da. Ver bak. Ver. Ama onun haricinde bak ben almam. Peki Galatasaray'ın ikinci bir şeyi var. Bak sıkıntı ne biliyor musun? Oliveira gitti, Zaha gitti, Hakim doğru gitti, hocam. Tete gitti, daha vardır gidenler. Bunlar kenarda oturmadı. Bu adamları kenarda oturtamazsın. Kolay değil. Bizim dışarıdan arkadaşlarımız gelsin otursun. Ne yok ya. Şimdi Osimhen'in yerini aldılar. Tamam mı? Seni aldılar. Dur sen söyleyeyim mi? Çünkü itiraz et. Şimdi seni aldık. Evet.

0: Da burada oynarım ya.
1: Öyle
0: ya.
1: teklifleriniz varsa tabii ki.
0: Ama onu alacağın adamın, seni seçeceğin adamın bizim de, seni seçeceği adam o profilde bir adam olacak. Öyle mi? Tabii. Yani oraya giderim arkadaş, ben ne yapacağım, gelip de burada oturacağım ha, para için derse o zaman yaşı 30 geçmişin olacak tekrar, tamam mı?
2: Genç
0: para
2: oyuncu için bakıyorlar hocam. Ha, U23'e uygun diye. Evet. Tamam. Yani Konrad'a bakıyorlar en son, Danimarkalı. Ha,
0: gelip oturacak.
2: Yani zaman zaman forma
0: işte,
2: alacak.
0: İşte zaman zaman girecek. Da Osimhen'in yerini dolduracak mı? Bizim sakat adamımız topallıyor öyle diyeyim, biraz herkes öyle. Icardi 20 gol, 19 gol şeyi var. Dahli var herifin. Adamın da öyle mi? Yani burada bir sıkıntı bu. Galatasaray'ın bana göre en büyük sıkıntısı bunu, böyle profili nasıl bulacak? Çok zor. İşleri evet. Çok zor. Yani tamam, Icardi onu yaptı, bunu yaptı. Artık bardağı taşırdı. Tamam gitsin ama bu nasıl bir adam olacak da çok merak ediyorum, biliyor musun? Yani bu transfer bitene kadar kaç, üçünde mi bitiyor? Dördünde. Dördünden sonra çok merak ediyorum nasıl bir adam alacaklar.
2: Yetişkin olmayan bir santrafor bakıyorlar.
0: İşte ya, oynayamadı. Şampiyonlar Ligi'ne denk geldin. Ya. Şimdi burada mesela ne bir profil vardı biliyor musun? Leo hem sol açık hem santrafor oynuyordu. Tamam mı?
2: O halen devredeymiş hocam.
0: Bak
2: Leo
0: bence
2: konusu.
0: Bak şimdi Leo ya, belki bekliyor Galatasaray. Çünkü başka evet. Bir şeyi şansı yok. Çünkü direkt oynayacak bir adam, sıkıştı mı santrafora koyacağız.
2: Tabii.
0: Bence.
2: İyi oyuncu hocam.
0: Ya hak bence bence bunu alması lazım.
1: Ki elinizde bir de Barış Alper de var.
2: Tabii.
0: Sen sana şimdi başladılar kötülemeye şeyler. Troller
2: hocam,
0: sana
2: çok iyi oyuncu ya. O troller boş ver hocam yani.
0: Ya zaten bravo. Bak,
2: büyük oyuncu
0: ilk
2: ya.
0: Defa bir şey dedim.
1: Sane.
2: Sane. Ben çok beğenirim seni.
0: İlk defa aynı görüntü.
2: Tarihim yani hocam.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Vallahi doğru. Ya adam Alman milli takımında direkt oynuyor. Kolay
2: hocam,
0: mı adam?
2: Oyuncu.
0: Türkiye'den gelip de Alman milli takımında direkt oynuyor. Gol mü öldü attı da iyi de oynuyor. Beğenmiyoruz arkadaş. Neyi beğeniyoruz ya? Ya şurada biz neye şey yapıyorum biliyor musun? Şu Talisca'nın yerinde ben olsaydım keşke. 5 gol attım. Ne diyorsunuz siz? Ömrümde 15 tane bekliyordunuz 5 maçta. Ya çok, o da bir muamma. Onu da çok merak ediyorum. Bugün de dahil bu Talisca var ya, hani o suları şeyleri vuruyorlar ya, ayakkabısını fırlatıp atıyor yani kulübeye gelince. Yapsa hiçbir şey demem biliyor musun? Demem ben. Vallahi haklı dedim herif. Ne yapacak yani? Şimdi burada da Galatasaray'ın bir sıkıntısı bana göre Leao'yu. Tamam mı? Yani Sandford'da o kadar başarılı olamadı ama gene de yani gene de Osimhen'in yerini doldurabilecek. Gene Osimhen'in yerini dolduracak. Solda da zaten iyi oynuyor. Bana göre orada birisine tırpan atacaksın artık. Ya Saniye ve Barış'a.
2: Mesela Galatasaray hocam Troy Parrott'a gidebilir. Yani bence doğru profilde olabilir. Hani o 50'lerden bahsediliyor ama hani 25'e 30'a Troy Parrott da çözebilir Galatasaray'ın işini.
1: İrlandalı.
2: Ama İrlandalı iyi bir golcü.
0: Oturur mu kardeşim? Kaç yaşında yani?
2: Hocam 27 yaşında olması lazım.
0: Oturur mu işte? Bakalım. Ya niye gelsin adam?
1: Genç bir isim
2: tabii
1: ya yine.
2: 27
0: niye
2: yaşında.
0: Ya niye gelsin?
1: Hem deneyimli hem genç.
2: Tabii.
0: Niye gelsin?
2: İyi oyuncu hocam.
0: Tamam
2: İktidar
0: iyi oyuncu da yani
2: Galatasaray,
0: gelip de ben
2: Şampiyonlar
0: arkada ya ne yapacak
2: bir şey. Ama çok uzun bir maraton değil mi hocam? Ziraat Türkiye Kupası, ya. Şampiyonlar Ligi, lig.
0: Fark
2: mutlaka
0: etme ya
2: alacak.
0: Oynayacak abi. Uzun maraton diye bir şey. Zaten maraton uzun demek biliyorsun. Maratonda.
1: 24 yaşında.
0: Gelmez.
1: Ya şu anda 25 milyon euro değeri olduğu gözüküyor. Şey,
2: evet.
0: Botan.
1: İrlandalı oyuncu.
0: İyi oyuncu. Oturacak abi. Osimhen sakatlansın diye.
1: Ben de Osimhen'in sanki şey arkasına geleceğini düşünmüyorum Troy Perry. Yani zor. Onu ikna
2: edebilirseniz yoksa da bir U23 yetişkin olmayan.
0: Çok büyük para vereceksin. Ya bir de şu var. Oynamayınca oyun ritmi, maç ritmi de bozulur.
1: Tabii bozulur.
0: Onun için ben diyorum ki fazla maç olsun. Yani 20 takım olsun. Bizim Ziraat Türkiye Kupası'nın şeyleri çok güzel oldu.
2: Çok güzel hocam Ziraat Türkiye Kupası.
0: Yani,
2: çok önemli.
0: Yani fazla maç oynuyorsun. O şey aynı bak
2: gruplar oluyor.
0: Gruplar çok oluyor. Güzel oldu. UEFA da böyle yaptı. Şampiyonlar Ligi ne güzel yaptı. Oynuyor, devamlı oynuyorsun ya. Gene söylüyorum ya bak bu futbolcu bir gün alın böyle şeyde konuşun. Antrenman istem ama maç olsun diye var ya aman Allah'ım ya. Şey
2: maç en iyi antrenman diyorlar hocam.
0: Tabii ya antrenman şey derlerdi eskiden. Mesela bir antrenör gidiyor ya öbür başka antrenör gelene kadar takım hep galip geliyor. Ne yapıyorsunuz falan derlerdi. Hep çift kale yapıyor. Kale. Antrenör yok. Vallahi bak.
2: Ha, çok güzel ya hocam. Ya, hep çift kale.
0: Ciddi bak bunlar ciddi şeyler ya. Yaşanmış şeyler yani. Çift kale bu kardiyovasküler sistemi arttırıyormuş bir de biliyor musun? Dayanıklılığı arttırıyormuş o fazla maç oynamak. Doğru son hatalarını görüyorsun, eksiklerini görüyorsun. Şimdi ben antrenörüm ya. Şimdi ben de maçı istiyorum.

0: Diyorum niye biliyor musun?
1: Niye hocam?
0: E şimdi arkadaş sahanın içinde 5'e 5 oynatıyorum ya. Oo git vur. Dön Cem Batman oğlum. Ben mi dedi şöyle bir arkada bin sesitte bir grup gidiyor öbür grup geliyor. Öbür grup gidiyor. Arkadaş şey içinde kalıyorsun ya orada ikaz ediyorsun tamam mı böyle.
1: Hep düdük çalıyor değil mi hocam? O ya, dur.
0: Benimkinde dur yok. Benim idmanda dur falan yok. Hele bir şimdi hani top kapma şeyi var ya hani diyorlar işte 5 saniye 10 saniyede.
1: Evet, evet.
0: Şimdi onun bir antrenmanı var. Şimdi diyelim 21 kişisin tamam mı? 7 3 tane for şey yapıyorsun.
1: 3 grup.
0: 3 grup yapıyorsun. Mesela ama şimdi kırmızı, sarı, yeşil değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi birisi içeride. Yeşil ben içerideyim. Siz beraber dışarıda şey yapıyoruz. Ortada sıçan diyoruz yani.
1: Evet. 5-2. Hani.
0: Bu böyle 20'ye 30 bir şeyde antrenman yapıyoruz. Siz dışarıdasınız, ben içerideyim. Ne yaptım şimdi? Kırmızıdan kaptım değil mi? Kırmızılar anında dışarıda kırmızılar var ya.
1: Evet.
0: Anında topa saldıracak.
1: Saldıracaklar.
0: Ne sarısın sen de mi? Sarı kaptırdı. Sarılar anında girecek. Hangi takımın oyuncusu kaptırırsa o 7 kişi anında topa saldıracak. Bu ne oluyor biliyor musun? Maçın içinde de öyle değil mi? Topu kaptırınca saldırmıyor. Şimdi evet. Bizde bazen ne oluyor biliyor musun? Topu kaptırıyor seni arkada koşacak ya. Ya falan. Ya var ya ulan antrenman yapıyoruz. Eşek herif ulan biz maçta da sen kaptıracaksın. Şey yapmayacak saldırmayacak. Ya işte onu çıldırıyorsun anladın mı?
1: Tabii.
0: Orada işte yani var ya adamı geberteceğin gelir. Yani şey yapıyorsun sinirlerin bozuluyor anladın mı? Yani adam diyor ki ya kaptırdı tabi. Ulan koşsana zaten kaptırsın diye bak sen de pres topu evet. Kapma idmanı yapıyorsun. Anladın mı? Anlamıyor bazen adam ya. Yani bize de zor. Antrenman yaptırmak bize de zor.
1: Maç olsun daha iyi hocam.
0: Tabii kolay değil yani. Ha maçta da hata yapar. Maçta da şey geliyor aklıma ya. Dün yani neyse biraz sallayayım ya biraz. Adam aldı şeyi. Ben zannettim ki kanun çalıyor. Samsun Spor'un hocası. Kanun çalıyor zannettim. Önünde var ya çal kanunu çal. Bir şeyleri koyuyor falan ya. Bu. Ya da oyuna giderken alıyor şimdi. Anlatıyor. Santfor ulan neyi anlatıyorsun? Santfor bu ya. Tersin ki bilmem ne.
1: Arkadaş, hocam şov mu? Şov mu bunlar?
0: Şov tabii ya abi. Ben olsam var ya yani fazla konuşmak istemiyorum da. Acil hemen gönderirim abi. Sen ne yapıyorsun? Bana bir anlatamaz bana. Ne yapıyorsun orada? Önüne bakarak ya, ya falan.
1: Hocam yapma iyi hoca ya.
0: Ya bırak abi. Ya bak ya iyi hoca olabilir ama bu olmaz. Veya ya, oyuna girerken alıyor. Şeye kim yaptı ya o? Bir antrenör Van Persie'ye geldi böyle baş elinde bir itti onu.
1: Vitor Pereira.
0: Ya Pereira ya komik. Ne geliyorsun ya şöyle bir iteledi.
1: Hocam Dünya Kupası'nda da gördük ama artık yani, herkes böyle yapıyor.
0: Yok yani ya, hepsi. Ya ne bak. Ne bak şimdi. Ya seneler
1: bir Amerika antrenör yaptı.
0: Ya bırak Amerika bunlar hepsi şu. Ya da o şeyler akraba işte oluyor ya onlara görüneyim falan diye çıkıyorlar. Şimdi antrenmanda çalıştırırsın tamam mı? Antrenmanda. Ne yapacağını bilir. Anca şöyle yaparsın. Dedim ki Cem gel buraya. İşte 8 numara oyuncu. Zaten ben seni çalıştırmışımdır. Batuhan sen işte şunu yapacaksın. Veya şunu git oğlum buradan geliyorlar yapış. O kadar gider. Bu kadar abi. Ne gösteriyorsun ya?
1: İrfan Sarıoğlu her maç anlatıyor hocam. Ya, elinde ya. Kırmızılar sarılar
0: indiriyor. Anlıyor mu acaba? Adam ne diyordur biliyor musun? Ya bırak da ben gireyim şimdi.
1: Hocam oyuncu gerçekten öyle mi düşünür o
0: tabii
1: anda?
0: Tabii ya sen de ya ne diyorsun? Ne diyorsun orada ya sen? Bak. Şimdi Kaleparovic vardı.
1: Kaleparovic. Daha eskilere gittiniz hocam.
0: Fener, Galatasaray, Bursa Spor'da benim hocamdı. Toprağı bol olsun.
1: Toprağı bol olsun.
0: Şimdi arkadaş maçtan evvel şey anlatır. İşte Cem ne yapıyor, Güneş ne yapıyor, Baton falan. Tek tek açıklar lan ben de bekliyorum. Şimdi benim olmayı. Takımı bir açıklasa da oynayamıyoruz. Dinlemiyor. Kimse dinlemiyor zaten.
1: Hocam
0: ya. Maç şey bak. Ya bunlar ya futbolun içinden geldik ya. Kim takar seni burada falan ya? Ya bırakın bu işleri abi. Yani sen antrenmanda bana bir şey üretmiyorsan tamam mı? Bitti.
1: Hocam maçın içinde belki farklı bir senaryo var.
0: Ya buradan mı gösterecek? Buradan mı? Çal kanun.
1: Belki o anda uyarmak istiyor. Anlatıyor hocam.
0: Ya, hiç kimse onu şey yapmadı mı? Tık tık tık böyle yapıyor ya. Ya vallahi gülesim geldi ya.
1: Ya hocam ya. Yapma ya.
0: Da, ama olsun. Samsun Spor'un başkanını kutluyorum. Yönetimini kutluyorum.
1: Tebrik ederiz.
0: Hepsini yani futbolcu iyi. Ama bu olmadı yani. Burada onu bir tane başkan kanun alsın. Başkan saygılar buradan seni takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. hem statları doldururlar, hem güzel şeyler yapıyorlar.
1: Çok doğru organizasyon Fuat Çapa'yla birlikte.
0: Fuat'ı da tebrik ediyorum. Aferin. Vallahi
1: çok doğru.

0: Sürekli Alman ekolü, gelen teknik direktörler, vallahi, bir yapılanma var hocam.
1: Vallahi başkan selamlar, Fuat'cığım selamlar. Yalnız hocaya bir kanun alın biraz.
0: Hocam ya.
1: O kadar da şakamız olsun ya.
2: Peki Galatasaray'la yine devam edelim.
1: Galatasaray'da Mertens, sen nereye geldin?
2: Mertens, evet hocam.
1: Mertens bak.
2: Derin bir sohbet.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Mertens, ya gerçek söylüyor. Sen şimdi bunlara bakarsın sonradan şimdi. Ben baktım, Young Boys'u gördüm, elenmiş, tamam mı? Yani United maçında sonradan girdi, çok etkili oldu. Ama gene çıkamadın yani. Neticede tamam, Mertens'in yerini 10 numara alamadık. Olmaz. Bunu kullanma da başka bir şey de abi. Fernandez al bana var ya.
0: Müthiş topçu.
1: Bak Fernandez de Lai'yi al abi Galatasaray'a. Tamam. Ama burada bak şimdi, İlkay'ı zaten saymıyorlar. Bana göre 10 numara oynatırım. Ya
0: ben oynat çok be. Beğeniyorum İlkay'ı.
1: Sen dedim, adam ne olacak şimdi? Bak sakattan çıkınca zannediyorlar ki adam hemen gidip oynayacak. Maç temposu, ritmi var. Neyse. Yunus'u attın taca. İlkay'ı attın taca. Gabriel Sarı'yı attın taca. Ya bu Gabriel'i abi şey istemedi mi? İtalyan kulüpleri. Tabii. Napoli, Zartu, Göya. O zaman iki. Sen Napoli istiyordu. Sen bu adamı Napoli niye istemiyor? Sen oluyorsun. Yani Gabriel Sara var orada. Bana göre İlkay var orada. İlkay, ben birinci numara İlkay. Yunus kötü oynamıyor.
0: Çok iyi oynuyor Yunus.
1: Yunus'un müthişler yapıyor. Ama savunması hiç yok. İlkay'ın hiç olmazsa savunması da var. Ama şimdi orada Sara'nın fena değil. Sara'nın savunma iki yönlü oynayışı var ama savunması anlayışı o kadar yok. İki yönlü oynuyor. Burada en iyisi İlkay. Oynatabilirsen. Bir koy bir görelim ya. Bir koy bir taraftar görsün, korkma ya. Burada da koşan iki tane adam olmadığı müddetçe bak. Torreira'nın yanına ya Singo ya şey ne o?
0: Lemina.
1: Lemina ya da bir tane daha var diye
2: Leslie.
1: Onu koy oraya. Ondan sonra oynat onları, tamam mı? Yani öyle oynat. Sen Torreira da oynayamaz yani.
0: Hocam Galatasaray durup bir Kamavinga falan getirebilir mi? Dursun Özbek Başkan, kıymetli başkan, geçen sezon durdu. En son mesela Uğurcan Çakır geldi. Lige damgasını vurdu Galatasaray.
1: Evet. Vallahi bilmiyorum ya. Galatasaray yönetimi iyi iş yapıyor. İyi adamlar bu. Helal olsun. Icardi'yi almak öyle kolay değildi. Vallahi. Hele Osimhen'i almak falan. Helal abi, yani takdir edeceksin bunları. Ama şimdi ya bundan sonra yine ya çok baskı var.
0: Hocam çok acımasız eleştiriliyor. Mesela Mora'ya gittiler. Mora da mesela çok iyi oyuncu. Muhtemelen Roma'yla falan anlaşılıyor. Yani Galatasaray'ın gittiği oyuncular, Batrakov, Mora, mesela doğru isimlere de gidiliyor Galatasaray'da.
1: Ya arkadaş, ben gene söylüyorum size. Bana bu menajer grupları, bu şeyleri, türbin liderleri olsun, fake hesaplar var ya, aman Allah'ım ya, 5.000-10.000 tane yağdırıyorlar. Taraftar da bakıyor şimdi Galatasaray taraftarı, böyle böyle diyor. Bir üç kişi, yani iki çift laf bir büyü yerine geçer falan derler, biliyor musun? Buna benzer şey. Bir bakıyor, devamlı yazılıyor. Devamlı ne o Mertens, ulan biz bile Mertens ne başladık Batuhan sen Mertens'ten sonra şey diyoruz ama. Bir şey bulamadık yani, değil mi? Oraya adam
2: ama
1: alınca...
2: en son 10 numara o falan oldu ya hocam. Tabii.
1: Fark etme, ondan sonra Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Ya biz, bak bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçı düşün. O şey, Barış'ın attığı golü verse var ya, 2-0 olacak. Biz o 5 tane atacağız onlara. Çünkü o sırada Lemine'yi çıkarttı bilmem tabii, ne falan. Yedik 5 tane. Sonra burada Saint Giro maçında 7 tane sakat vardı ya. 7 tane kardeşim. Yani buna yeni biz bir de adam atılması lazım. Gol attı bize ya. Yani biz çok şanssız şeyler geçirdi Galatasaray. Tamam mı? Sakatlıklarda, hakem hataları.
0: Yine de başarılı. Şimdi,
1: yine de başarılı. Onu söyleyeceğim. Yani Galatasaray'da abi ne oluyorsunuz? Ya öyle bir baskı var ki başkana, şuna, yönetime. Sanki şey ya. Geçenlerde işte ben anlattım. Birkaç sefer daha anlattım. Seran'da gittik şeye. Oruç açma işte iftara. Bir grup var. Ya başkanım dedim ya, nedir bu şey ya? İşte görüyorsun dedi ya, bunlar baskı yapıyor dedi ya. Arkadaş nedir abi derdiniz ya? Onları sorucu ver bakayım orada 1 milyon euro desen. Yani ya 50 milyon 30 milyon euro bunlar az para değil ki ya. Gitti diyorum ki, şimdi bizim arkadaşlar da öyle. Ziyech gitti, Zaha gitti, sen say, Tete, Oliveira, başka say gidenler. Şimdi bir sürü bunlar gitsin. Bunlar paralar ne oldu? Ha bunları dünya kadar para verdin. Nereden verdin ya? Ya biz 10 milyon euro, 20 milyon euro, baksana Ya 20 milyon lira dedim, 550 milyar mı ne artık ya?

0: Ya büyük paralar arkadaş. 50 milyon. Yani bu gitsin. Oturmadı. Oynamayınca adam gider. Oturtamazsın. Bak şimdi acaba oturur mu, oturmaz mı? Ben ya bu 25 milyon liralık adamı ben gelmem abi. Ben Şampiyonlar Ligi'nde X bir takıma giderim. Oynarım. Ha buradan ancak 2 misli, 3 misli para alırım, 4 misli ben yatayım aşağı dersen.
1: Hocam Galatasaray'ın en büyük zorluğu Galatasaray Şampiyonlar Ligi seviyesinde oyuncu almaya çalışıyor. Bence bütün zorluğu bu.
0: Ama işte iyi bak iki tane adam saydık. Fernandez alsın, Leo'yu alsın, şapka çıkartırım, helal olsun. O zaman demem ben yani işte Yunus var, İkay var, şu var, bu var demem o zaman.
2: Ama işte onların yani, çok ciddi maliyet.
0: Maliye vereceksin abi bir yere gitmek istiyorsan vereceksin. Öbür türlü gene ay, ya, gene fena değildi ki Galatasaray. Kimseyi alma gene devam et. Ben sana İkay'ı ver on numaraya bak ne yapıyor.
1: Çünkü, İlkay çok iyi oyuncu hocam.
0: Çünkü ya
1: müthiş
0: adam,
1: oyuncu yani.
0: Hep çift taneli şeyler var on numara oynadı.
1: O
0: şeyden.
1: Sakatlıktan biraz erken bence oynamak zorunda kaldı.
0: Evet,
1: takımın eksiği
0: değil,
1: vardı.
0: Da.
1: Değildi yoksa müthiş oyuncu.
0: Bana
1: ben
0: göre de.
1: İlkay'dan mutlaka yararlanırım ya.
0: Ben direkt bir koyayım bakayım ben ne yapıyor İlkay'a.
2: Şans tanınması lazım.
0: Ya herhalde ya şanslar ya bir de nedir biliyor musun? Futbolcu özgüvenini vereceksin yani. Olmadığın zaman hadi gir. Şimdi tribünde bağırdın yuvaladın bilmem ne falan filan veya şeyin gözün şeyde kulübede olursa beni ne zaman çıkartacak falan filan bunlar yanlış. Anladım. Bizim Türkiye'de yalnız bir şey var. Bizim burada arkadaşlardan şey yaptım. Yani tespit ettim. Bir adam dışarı çıktı bir maçta eyvah takımın en kötü adamı. Ya belki hastalandı, belki sakat, belki gece tabii. Uyuyamadı. Hoca onu o kadar oynattı.
1: Taktiksel
0: eyvah.
1: Değişiklik var.
0: Ya taktiksel bravo. Abi tamam o tukak oluyor bitti.
1: Bitti.
0: Ya arkadaş dur adam ya. Ya bizim bunlar şey oluyor. Çok eleştiriliyor falan filan yani. Ama Galatasaray takımına bilmiyorum bu çocuk anlattığınız kadarıyla çok iyi.
1: İyi oyuncu hocam. Ben beğeniyorum Batrakov'u. Faydalı i̇şte, olacağını da düşünüyorum.
0: Ama ya bak gene kilidi açar, gene savunma özelliği. Ya ben mesela şu anda almasam ne yaparım biliyor musun? Demine, Terera, Singo. Üçlü. Şampiyonlar Ligi'nde bu üçlüyü oynatırım. Şimdi diyorlar ya kim pas verecek? Ya bunlar çoban mı kardeşim? Üçü de futbolcu alır şuraya verir.
1: Torreira çok rahat veriyor zaten yapar hocam.
0: Sen Demina?
1: Tabii Demina da
0: yiyormuş. Gol atıyor attırıyor. Öbürü ne?
1: Singo.
0: Ya Singo sağ taraftan gitti Trabzon'a gol attı.
1: Tabii.
0: Adam bunlar şey diyor ki ya bunlar mücadeleci. Ya bu tür adamlarla sen başarılı olsun.
1: Merkezi kapatır
0: diye.
1: Alan zaman vermez
0: üçü
1: güçlü
0: birden,
1: olur.
0: Bravo. Üçü olur birden kademeye girerler bilmem ne yapar. Ya bu üçlü seni dik tutar. Biz de ne istiyor biliyorsun? Ya bizde bir on numara olsun falan. Ya bir, arkası yol geçen anı gibi olacak. Koşmazsan, etmezsen demin onun için diyorum Fenerbahçe'de de aynı. Fark etmiyor. Rakibin güçlü olduğu zaman senin bu orta sahan bu güçlü olsun. İsterse bu toplar dedim ya hani adam bir tane vurdu gol yedik ya. Delirmek işten değil. Yani
2: ama
0: bu
2: hocam
0: güçlü...
2: şikayet edilen konu şu. Galatasaray kapanan takımlara karşı üretmekte zorluk çekiyor.
0: Üretmesin abi. Ama gol diyemesin.
2: Yaratıcılıkta sıkıntı çekiyor. Yani şikayet edilen konu bu.
0: Ya normalde. Bak bir şey güzel tamam. Bir taktik idmanı vardır gol için. İsterse 10 tane stoper olsun. Taktik gol idmanı var ya bir sürü. Gol organizasyonu var. Hücum organizasyonları var. Tamam mı? Savunma organizasyonunu yaparsın. Hücum organizasyonu. Önüne gol atarsın. Duran toptan atarsın. Seni gelir 3 tane stoper gelir. Vur kafayı gol hadi güle güle. Sen gol yeme. Bak bakalım bir tane elbette sıkıntı. Frikik var. Korner var. Penaltı var. Anladın mı? Rakip atılır. Yani bunlarla illa pozisyona 10 tane falan gireceğim diye bir şey yok arkadaş. Bir tane adam ne diyor? Bir tane geldi gol attı yenildik. Allah. Tabi iyi yaptı. Bir defa geldi diyoruz değil mi? İki defa geldi gol oldu. Sen de iki defa git gol yeme. Önce gol yeme bir arkanı bir tut. Her maçı berabere bitirelim. Yani atıyorum sana. Ya bir maçta da bir penaltı oldu. Bir kornerden gol atmaz mısın arkadaş? Bir bilmem ne. Bak İspanya işte bir gol yedi şampiyon oldu. Yani bunları örnek almak lazım.
1: Galatasaray Çorum karşısında pozisyon buldu ama Felipe'yi de geçemediler. Felipe de inanılmaz bir performans gösterdi.
0: Ama,
1: sanki bitiricilik konusunda bir sıkıntı.
2: Savunmasını çok beğendim.
1: Gayet iyi.
0: Bak,
1: gayet iyi.
0: Bak şimdi iki tane gol çıkarttı %100. İki golü Felipe de çok ben yemem. İkisini de yemem. Atladı. Öbür golleri çıkarttı gollere bak. Yediği gole bak. Hani iki kafa golüne öbürünü ayağını ya biraz gitsene kardeşim
1: Osman
0: yani.
1: De ayağını nasıl uzattı
0: fark hocam? Etmez
1: uzadı yani ayağı alırım
0: ama,
1: diye çıktı Felipe
0: fark etmiyor işte gidecek yani tabii. İki golü de ayvından yedi ama iki tane de %100 gol çıkarttı Allah'a var yani çok belki üstüne falan geldi ama bravo ama o iki yedi golde de şey

0: Yani şu var, Galatasaray öyle veya böyle.
1: Hocam Osimhen nasıl akıllı? O kafa golünde dikkat ettiniz mi? Bir yanına Lemina'yı alıyor, bir yanına başka yine bir güçlü oyuncuyu. Rakip stoperlere perde yaptırdı. Sen burada dur. İkisini ittirdi, kendisi çok rahat kafaya çıktı. Hocam çok zeki oyuncu ya.
0: Ya zeki, bir de boy avantajı. Bak şimdi o tür adamları ne yaparsın biliyor musun? O tür adamlara sıçratmayacaksın. Öyle gidip de şeyde bak penaltı olur, yok bak. Şimdi Bahse Dirimli'ni vardı.
1: Bahse Dirimli. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Şimdi derdi ki kafaya çıkıyorsun, topa bakıp adama yüklenme foul olmaz. Bitti. Ama topa bakacaksın.
1: Bakacaksın tabii.
0: Vurdurmayacaksın abi adama.
1: Hep rahatsız ama, edeceksin. Canım.
0: Bir dakika ya. Ama koşarak geleceksin hafiften. Fark etmez ki senin boyunda. Sen şimdi Osimhen'le çık. Ben sana diyeyim ki ama bu göbekte değil tabii.
1: 1.74 hocam. Kilo verdim hocam.
0: Ya daha vereceksin.
1: Neyse, 3 kilo fazlam var. İlk 11.
0: Var. 5-6 çık.
1: Yok hocam
0: daha.
1: Ya.
0: Neyse çekme bak. Burada bileceğim. Bak tam yapıyorum. Böyle yapıyor. Neyse. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Fark etmez yani. Şeşek gibi dursunlar. Çık kafaya güm diye topa bakara vur, vuramasın abi. Vuramasın. Topa vuramasın yani. Anladın mı?
1: Hocam temas.
0: İşte o zor. Göreceksin yani. İşte diyor ama topa bakarak, yoksa
1: ama o kadar akıllı ki temas almamak için iki stoperini böyle nasıl zorladı?
0: Sen oraya gelirsen tabii orası şey olur. Anladın mı?
2: Yine çok bitti güzel mi? Aktık gittik. bir araya gitmemiz gerekiyor. Değerli izleyenler, kısa bir ara veriyoruz. Aranın dönüşünde tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam.
6: A Spor Radyo.
7: Bir reklam.
8: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
9: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Reklam.
6: A Spor Radyo.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Savaş sonrasında İstanbul'a gelen ilk resmi yabancı takım 1945 yılında Yunanistan şampiyonu Enosis takımı olmuştu. Kadrosunda birçok yabancı bulunan Enosis takımı ilk maçında 1 Aralık 1945

0: Cumartesi günü Beyoğlu Spor'u 2-1 yenmişti. Misafir takım 2 Aralık 1945 günü yine Şeref Stadında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Beşiktaş o maçta Yunanistan şampiyonunu penaltıdan kaydettiği tek golle 1-0 yenmişti. Enosis takımı 3. maçını 8 Aralık 1945 günü Galatasaray'la oynadı ve Sarı Kırmızılar rakibini farklı bir skorla 4-1 yendiler. Fenerbahçe'de son mücadelede Enosis'i 5-1'lik bir galibiyetle evine uğurlamıştı. Aynı yıl ligimizde acı bir kayıp da yaşandı. Beşiktaş kulübünün sembolleşmiş ismi, takım kaptanı, Türk futbolunun büyük yıldızı ve milli takımın eski kaptanı, Türk futbolunun baba lakabıyla anılan ilk futbolcusu Hüsnü Sağman, 6 Mart 1945 günü akşam evinin kapısının önünde ani bir kalp krizi sonucu fani dünyadan göçtü.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Aspor Radyo.
1: Sevgili izleyenler, spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Son saat dilimindeyiz artık. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı konuştuk. Şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor'u da konuşacağız değerli izleyenler. Beşiktaş'la başlamak istiyorum. Tabii Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Bir mutluluk hakim hem camia içerisinde hem taraftarlar içerisinde. 5 maçta kalesini gole kapamayı başardı Beşiktaş. Hem Avrupa maçları olsun hem Süper Lig açılış maçında İpspor'a karşı alınan 1-0'lık galibiyetle birlikte son 5 maçını kalesinde gol görmeden tamamladı Beşiktaş. Son olarak da yine yıldız bir transfere imza attılar. Sırp golcü, dünya yıldızı Dušan Vlahović Beşiktaş'a imza attı değerli izleyenler. Ayrıca Beşiktaş'ta bu transfer için, bu oyuncu için özel bir video da hazırladı. Özel bir video da yayınladı. Dilerseniz o video ekranlarınıza gelsin, ardından stüdyoda üstüne konuşacağız.

0: make some noise.
1: Evet, Beşiktaş'ın yeni golcüsü, yeni transferi Dušan Vlahović'in hazırlanan videoyu izledik.
2: Gürültü Beşiktaş nerede?
1: Bu işleri iyi yapıyor.
2: İyi yapıyor da gürültü.
1: Gürültü hocam gelecek yani.
3: Sahaya çıkar çıkmaz başlar hocam gürültüsü.
1: Çok iyi yapıyorlar
2: şimdi
1: gerçekten.
2: Şimdi şimşek çaktı, gürültüyü göreceğiz sahaya çıkınca hocam.
4: Geçen sene de çok videolar vardı ama bu sefer tuttu herhalde.
3: Tutacak çok iyi, çok iyi oyuncu hocam. Hocam en büyük transfer İtalyano. Bir kere Vlahović'i konuşalım ama İtalyan'a gelir ya gelmez dur, 70 günde ondan bir teknik da, direktör nasıl takıma dokundu gördük hocam.
4: Ondan sonra da var ya yerden yere vuruyoruz adamı. Durun sakin olalım bir dakika.
3: Hocam baştan adam çok net tezimizi ileri sürdük. Söyledik. Daha önce İtalya serüvenini takip ettik.
4: Ondan sonra Galatasaray, Fener, Trabzon'da gördükten sonra diyorsun. Bu
1: bence hocam takviye doğru ya. Hocamın oyun anlayışına göre 5 maçtır gol yemiyor hocam Beşiktaş. Takdir edersiniz bence.
3: İşte, hocam beğenir.
4: Ya, önemli o işte 1-0 1-0 gidecek hep böyle bizim zamanlarda ya bunlar şampiyon olur çok kötü oynuyorlar hep 1-0 1-0 şampiyon olur o takım. Bak kötü oynuyorlar ya falan filan derlerdi. Atacağım bitecek ya. Güzel. Yalnız burada Necip'le ilgili bir şey söylemem lazım.
3: Evet hocam.
4: Necip'e çok ayıp ettiler de.
3: Ben çok beğeniyorum. Pırlanta
4: ben
3: gibi bir oyuncuydu.
4: Ben olsam burada oynamam. Oynamam Necip'in yerinde. Yani geçen sene yapılanlardan sonra
3: Necip şimdi, kendisine yakışanı yaptı hocam. Oynar. Bak, Beşiktaş hocam.
4: Ben şimdi şöyle bir şey beklerim Beşiktaş'tan. Necip'e burada bir görev verilmesini isterim.
3: Muhtemelen ben bir altyapıda veya teknik kadro içerisinde
4: teknik kadro içerisinde olacak ya bir
3: olacağını şey düşünüyorum
4: ya.
3: Hocam.
4: Şu anda sportif direktör var. Başkan danışmanı yaparım ya. Seneler tecrübeli. Ona yakışır. Başka da bir yere gitmem. Başkan danışmanı. Sportif direktörüm var. Başkan danışmanı yapacaksın abi. Bitti ya ne var?
3: Çok kıymetli bir oyuncu. Bir kere hiç hem ya. Sağ içinde hem sağ dışında şimdi senelerce Beşiktaş'ı mükemmel ya. Temsil etti. Yani. Hiçbir hoca vazgeçemedi. Çok çalışkan. Hocam çok çok daha iyi anlatacaktır.
4: Ya
3: pırlanta gibi bir sporcu.
4: Ya adam var ya sağ bek oynuyor, sol bek oynuyor, stoper. Bir kaleci oynamadı ha. Koy santrafor'da oynardı bak. Kaleye de yani bakarsın onda da iyi oynardı. Bilemedik ama her tarafta oynadı adam ya. Ya olacak şey değil ya. Çok büyük vefasızlık yaptılar ya.
3: Hocam bir Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Seronomi çocuklar önlerinde. Necip'in önüne de Fenerbahçe formalı bir çocuk düşüyor. Çocuk Necip'in önüne gelince diyor ki üzülüyor, ağlıyor. Hani ben Beşiktaşlı mı oldum diye. Hemen onu sakinleştiriyor. Hayır, ben Fenerbahçeli oldum diyor. Sen sakin ol diyor. O kadar kıymetli, o kadar kalbi,
4: süper,
3: gönlü.
4: Süper zeka.
3: Pırlanta gibi bir profil.
1: Evet. Evet biraz Beşiktaş'ı da tabii konuşalım. Eyüpspor'u mağlup etmeyi başardı Beşiktaş. Golü de Çern attı. Aslında sezon başında.
4: Golü kim attırdı? Batuhan.
1: Tabii orada Olaytan.
4: Olaytan da yemek istiyorlar medyada.
3: Çok iyi oyuncu.
1: Evet doğru.
4: Ya bırak onu. Olaytan boyunu adam bunun yerine alsınlar. Onun yerine alsınlar. Ya attığı pası var ya Messi atamaz belki. Anne Messi atar.
3: Messi vari pas attı. Doğru hocam.
4: Bir de
3: güzel pas attı.
4: Geçen maçta da şey attı. Raşit'e attığı pas.
1: Tabii.
4: Delir gelmez döndü bu tarafa. Şimdi onu yemek bak çok enteresan ya. Ne yapması lazım bu adamın sence? Yani daha ne işte oynuyor adam topu alıyor. Şimdi mesela şeyde de ben ne yapıyorum bazen biliyor musun? Benim yani mutfakta şey televizyon şey yapıyor tamam mı? Ses mesela gerçi aynadan da görüyorum televizyondan tamam mı? Benim öyle bir şeyim var. Olaytan devamlı Olaytan. Sanki başka adam oynamıyor. Yani şunu veya X bir adam tamam mı? Cem. Ulan Allah'ım Cem'e bakayım alırsın diye. Hiçbir şey yapmasın önemli değil.
3: Hocam çok teşekkür ederim. Bugün
4: hep onun adı etmiyorum. Mesela. X bir adamı tamam mı? Ya ne yapacak bu adam daha başka ya?
3: Hocam İtalyano'nun oyununa ben gelir gelmez en fazla yararlanacağı isim Olaytan'ı söyleyeyim. Olaytan çok dinamik. Zaten İtalyano o önde baskıyı istiyor çata çat özellikle temaslı oyun kanatlar üzerinden bir oyun kurguluyor ve oyunun her dakikasında Beşiktaş'ın rakibini geriye itmesini istiyor. Burada da çok eforlu bir oyun bu. Olaytan'a uygun
4: ya
3: bir oyun.
4: Bir de klas bir adam ya. Yani çok attı paslara falan bak adam geçmesi şusu busu falan filan var ya.
3: Hocam o kaçırdığı gollerle çok eleştirildi ama oralarda olması da
4: bu
3: merkez koşulları ceza sahasına girmesi kıymetli.
4: Bravo ya vallahi bak.
3: Hocamın gözüne girdik ilk 11 belki de garanti.
4: Tamam. Garantiledin hadi. Doğru söylüyorsun bravo aferin herkes bunu görmüyor işte. Biliyor
3: teşekkür
4: musun?
3: Ederim hocam.
4: Yok rica ettim. Ya işte gerçekleri konuşacaksın arkadaş. Öbürü kaçırdı falan. E girsene orada. Deminden beri anlatıyoruz. Gol pozisyonuna girmiyorlar. Adam oralarda yok. Ya futbol hiç bilmeyene inanır mısın ya? Nasıl gol atacak adam dedi ya. Bir sefer 5'e 1, bir sefer 5'e 2 şeyde. Burada da ona yani eleştirdi de en azından giderler söylerler. Zaten farkındadır tabii. Fatih Hocam.
3: Hocam sever hemen istatistikle destekleyelim. Üçüncü bölge pas isabet yüzdesi en iyi. %94 Olaytan.
4: Öyle mi?
3: Bu maç.
4: Asensio'nun kaçtı ya.
3: Hocam dur Beşiktaş tarafına
4: pas
3: geldi.
4: Onun da vardı pas isabeti ama arkaya döne bana arkaya döne yana. Gol hocam, şansı. Beşiktaş en çok şeye güldü Batuhan. Gol atma şansı sıfır. Hocam gol atma şansı sıfır. 10 numarada ya Allah'ım yani. Bunu kaç gol atma şeyi?
3: Hocam Beşiktaş bir şut takımı oldu. Rakip ceza sahası içinde o kadar fazla topla buluşuyor ki ve özellikle şut denemeleri var.
4: Kaç tane
3: var.
4: Buluşmuş Olaytan? Bir baksana.
3: Hocam ona Batuhan bakabilir
1: 68,
3: belki.
1: 68 kez topla buluşmuş.
4: Nerede şeyde ceza sahası içinde?
1: Yok toplamda buluşma şeyi
4: neyse gol atma şansı yine yüzdesi.
3: Beşiktaş hemen 34 kere rakip ceza sahasına girmiş hocam. Beşiktaş her maçta rakip ceza sahası içine yerleşiyor. O iç koridoru inanılmaz kullanıyor.
4: Yok mu?
1: Şu anda bu maçta da mesela 0-0-4 yazıyor gol beklentisi. Ve benim baktığım sitede.
4: Yani ya bahsettiğimiz adam Asensio ya. Ondan bundan bahsetmiyorum.
1: Hocam çok bir daha iyi olacak çıktı. Yani çok iyi olacak. Sezon başında da ben yine maç istikrarı yakalarına düşünmüyorum Asensio'nun.
3: Yavaş yavaş. Üzerine koyarak gidecek.
4: Bak Türkiye'de desen ki şu anda Salah geldi. Osimhen var. Bir de Asensio abi. İlk üç. Var mı bir ilk üçe girecek bunlardan evvel? Ne? İlk üçe girecek.
1: Osimhen dediniz. Asensio.

0: Salah şu anda.
1: Ve Salah.
0: Şu anda ilk üçe başka girebilecek var mı? Yani şey olarak söylüyorum yani.
1: Kreatiflik anlamında mı diyorsunuz hocam?
0: Ya her türlü ya, futbolcu anlamında ya. Genel futbol bu performansları neyse, şey yeni geldi yani Salah.
2: Tabii Salah.
0: Genel performansına baktığımız zaman ya, genel şöyle hepsini.
2: Yani Kalişka'yı da sayarsınız hocam siz.
0: Tabii ama genelde baktığımız
1: zaman. Trossard sayılabilir. O kendisini bulmaya çalışacak. Orkun yani, Kökçü keza olabilir.
2: Tabii.
0: Ama gene ben ilk üçü bunlara koyarım. Onlar da 4-5 olur. Trossard'ı ben çok da ya tutuyorum bak. Geçen gün Arsenal gene yendi 1-0. Kim aldı dedim acaba ya bu
2: Trossard? Manchester City'yi yendi.
0: Ya 3-0. Ya bu Trossard'ı verdi, kim aldı? Ya o şeye bir bakıyorum.
2: Odegaard nasıl oynadı hocam?
0: Ya Odegaard'ı zaten vazgeçtim, onu söylemiyorum da. O şey Merino var bir tane ya. Hmm. Allah'ım yarabbim nasıl bir futbol. Şeyin İngiltere'nin son maçta kaptanı neydi onun ismi? Gol attı son maçta. Neyse hep arkadaş, nasıl bir adamlar bulmuş bu ya? O nasıl ya? Saka, Maka falan. O takıma önemli olan ne biliyor musun? O takıma yani ben de antrenör, ben zaten yaparım şampiyon da.
2: Siz
0: sen de olsan
2: yaparsın
0: yok.
2: Hocam.
0: Yok yani birini bıraksan ama o kadroyu yapmak önemli.
1: Şey diyorsunuz hocam siz, Christos Zolis.
0: Ne
1: bileyim, Yunan oyuncu. Yunan sol kanattaki Yunan oyuncu. Kulüp Brüj'den aldılar onu.
2: Kulüp Brüj.
0: Ya olarak. Birilerini aldı arkadaş ya, nasıl bir yani, çok iyi şey yapıyor. Bravo, o geleceğin şeyi o İngiltere milli takımına. Zaten bu milli takımın antrenörü ya şeyi falan oynatmadı ya.
1: Foden oynamadı.
0: Onu boş ver.
1: Palmer oynamadı.
0: Esas Arsenal'deki
1: Saka. Yok.
0: Saka'yı da oynatmadı. Birisi tabii daha var orta sahada ya. Onu oynatmadı ya. Müthiş bir adam ya.
1: Rice mi?
0: Yok. Rice oynattı ya.
2: Declan Rice.
0: Ya yapma. Rice o direkt dedekti. Oynayan bir adam var Arsenal'de ya. Türkiye'de de var. Eze.
1: Ha, Eberiçe Eze.
0: Eze'yi doğru oynatmadı ya. Eze'ye bak. Arsenal'da bir geri bak. Banko oynamış her takım. Evet. Eze'yi oynatmadı. Saka'yı oynatmadı. Başka kim? Ya.
1: Ya benim saydığım isimleri kadroya bile çağırmadı. Foden ve Palmer. Evet.
0: Onu zaten çok eleştirildi de. Hadi neyse, onlara savunma alsın. Ama bu adamları sen nasıl oynadın? Öyle o Eze var ya. Nasıl bir adam ya?
1: Ama hocam orada hep Bellingham'ı değerlendirdi.
0: Tamam ama olsun. Yine oynadım. Ya
1: düştü Bellingham da yani. Bellingham çok damga vurdu.
2: Tabii.
0: Bellingham başka kim oynadı orada? Rice.
2: O merkez koşulları
1: oynadı.
2: İnanılmazdı.
0: Öbürü kim oynattı işte? Ya öbürün yerinde de şeyi oynatacaktı. Eze'yi oynatacaktı. Yani.
1: Ya iki ofansif orta sahayla çıkacaktı.
0: Eze öyle deme ya. Eze her tarafa koşuyor. Eze var ya 6, 8, 10, 20, 30 hepsini oynuyor adamlar. Ya Eze müthiş bir adam ya. Nasıl güçlü.
2: İyi adam, çok güçlü ya hocam.
0: 8 değil yani, 8 mekiz neyse 18 yani var ya, çok güçlü.
2: Ama
0: yani
2: Bellingham da inanılmaz performans ya gösterdi hocam ya.
0: Bellingham oynasın, Bellingham oynamasın demedik ki.
2: Müthiş.
0: Bellingham da aynı şey gibi diyorsun. İleride oynatırsın gerekirse yani. Atıyorum sana. Ya Saka'yı oynatmadın ya. Hadi tamam şeyden çıktı. Sakatlıktan çıktı falan. Artık oynat orada. Yok ya, hocayı bunu da gönderirler yani. Hocayı bak.
1: Üçüncü oldu ama hocam.
0: Ya fark eder mi üçüncü oldu? Bundan evvelki maçta mesela bak çok beğenmiştim hocanın değişikliklerini falan. Tamam mı?
2: Harry Kane olmasa ne olurdu hocam? Harry Kane. Var mı bir tane daha dünya üzerinde Harry Kane var mı hocam?
0: Ya Harry Kane var ya, ya ne diyeyim ya. Bak
2: nasıl tarif edeceğiz Harry Kane'i?
0: Bak şimdi ya müthiş bir adam ya. Müthiş bir adam ya.
2: Bağlantı var mı var? Şut var mı var? Kafa var mı var?
0: Haaland var. Haaland var ama bu olmayacak yerden
2: başka bir şey değil mi hocam?
0: Bambaşka bir adam. Bir de bunun savunması da müthiş. Bayağı mini maçlarını seyrediyorum. Allah Allah, orta saha gibi oynuyor. Süpere geliyor, adam gidiyor.
2: Tekme tokat kavgaya girer gibi. Teması ya, da var, çekilmiyor hiç.
0: Tamam da bir de sakin, hiç sarı kart falan gördüğünü bilmem.
2: Akıllı, zeki.
0: Ya
1: tek şanssızdı işte uzun süre Tottenham'da forma giyip kupa kaldıramamış olması.
0: Olsun,
1: ilk şimdi gittiği sezonda da Bayern Münih'te de yine kupa kaldıramadı da. O da haber olmuştu.
0: Biraz evvel bir Ballon d'Or hikayesi geçti Kane için. Olabilir mi? Gördüm ya orada yani.
1: Ben neden olmasın hocam?
2: Ben Kane'i çok beğeniyorum hocam.
1: Neden olmasın?
0: Kime verirsin Ballon d'Or'u?
2: Çok beğeniyorum. Kane müthiş oyuncu. Ha?
1: Yani
0: ben
1: şimdi
0: veririm.
1: Şöyle tekrar ha? Belki bir Rodri olabilir.
2: Rodri çok iyi oyuncu.
1: Ama ben tabii şundan eminim mesela.
2: Yamal.
1: Arjantin kupayı kazansaydı bence Messi alacaktı.
2: Tabii.
1: Ballon d'Or'u.
2: Messi de müthiş hikaye yazdı be hocam be. Messi.
0: Ya Messi başka bir adam zaten abi. Messi gelmiş geçmiş en büyük futbolculardan bir tanesi. Birisini
2: İyi ki gördük, iyi ki seyrettik.
0: Gördük.

0: ama Arjantin takımı şeyler çok tuttuğu için hakemler, ben bir kere negatif olarak baktım. İnşallah olmaz dedim. Hakemler çok yardım etti abi. Bir Mısır maçı var, aldı buradan buna verdi ya. Bir de tekme tokat şey maçında bir başladılar. Ya şimdi İngiltere maçında var ya, 20. dakikada foul verdi. Şey çıktı. Alkışladı hakemi, biliyor musun?
1: Alkışladı.
0: Ya ayıp ya. Bunu birisi dedi ki, ya bunlar ya hiç futbolda nasıl ya, bu dedi, bu hoca herhalde şey dedi, Amerikan futbolunu bana mı idare etti daha evvel dedi. Vallahi orada da hani pataküte giriyorlar
2: Amerika
0: ya.
2: Ama biliyorsunuz hocam çok sert yani.
0: İşte, tamam Brezilya'da. Acaba dedi onu idare eden hakem mi dedi, fazla futbolla alakası yok bir adam ya, ama şey yap, adam öyle veya böyle hani seyirci. Bu bunu söyledi. Ya neler yaptılar ya. O şey vardı bir tane, Türkiye'yi alacaklar falan, bir orta saha var ya hani, giriyor çıkıyor.
1: 5 numara mı?
0: Ya nasıl bir adam o ya? Ya tekme tokatlamaktan başka bir şey yapmıyor. Nasıl giriyorlar? Pataküte pataküte. Ya İtalya'daydı ya bizimki de, adı geçti şeye, Galatasaray'a falan ya. Bir orta saha var hocam. Ya.
3: Burada. McAllister mı?
0: Yok. Yok şeyde, Arjantin'de ya.
3: Hangisini diyorsunuz?
0: Ya sonradan hocam soktular. Böyle adam direkt tekme atmaya giriyor ya. Çok iyi bir adam ama esasında.
1: İyi adam, iyi.
0: Şey, İtalya'da oynamıştı ya. Neyse boş ver. Bir sana baktırın. Şey çok hürmet eder bizim. Mahmut Alparslan.
1: Selam olsun hocama da.
0: Selam olsun. Sabahleyin hocaya. Gelmiş.
3: Peki o zaman ben biraz daha tabii yine biraz koptuk Dušan Vlahović'ten yine Dünya Kupası'na nasıl geldik hocam?
0: Ne bileyim.
3: Dünya Kupası'na nasıl geldik bilmiyorum. Neyse. Dušan Vlahović'i konuşalım biraz. Dušan Vlahović, beklentiniz ne hocam Dušan Vlahović'ten?
0: Gol. Gol bekliyorum.
3: Skor olarak sezon sonunda Dušan Vlahović şu gol, şu asisti yapsa ya, benim için bizim tamamdır dediğiniz bir skor var mı?
0: Ya şimdi bakılanlara, oynayışına baktığımıza göre bir 25'i bulması lazım.
3: 25.
0: Başka türlü taraftarı kesmez. 23 gol 5 asistle buradan bir adamı gönderdi Beşiktaş, biliyorsun değil mi? Fenerbahçe 35 gol atan adamı gönderdi santrafor. 30 gol atan adamı gönderdiler.
1: En-Nesyri.
0: En-Nesyri 5'te asist var, penaltıdan gol yok.
1: Tabii.
0: Şeyi gönderdiler. 35 gol attı.
3: Ener Valencia.
0: Valencia gönderdiler. Yani bir şey, onun için şey kesmez yani, bir 25 atar zaten, öyle tahmin ediyorum.
3: Hocam siz nasıl mutlu olursunuz? Kaç golü ulaşsa
1: Güvenç hocam
3: siz nasıl mutlu
1: tamam der ya.
3: Tamam dersiniz. Siz tamam dersiniz.
0: Şimdi tabii takım da çok önemli. Takımın şey 25 gole ben tamam de atar zaten, öyle tahmin ediyorum. Ya Türkiye, ya bu Türkiye, bak bir şey söyleyeyim mi Batuhan?
3: Osimhen'i geçer mi?
0: Sen ha?
3: Osimhen'i geçer mi?
0: Takım oyununa bağlı. Şimdi bu biraz daha savunmayla ilgili şey yapıyor ama tabii kenar kanatlar falan filan şeye bağlı. Penaltılar.
3: Tabii
0: penaltısı mı olacak var acaba?
3: Penaltıları ha? Genelde Orkun Kökçü.
1: Orkun Kökçü
3: atıyor.
1: Atar.
3: Ama yani orada bir değişikliğe gidilir mi bilemem.
0: Ya gol kralı olacaksa buna verecekler yani, bir şeydir, havadır.
1: Hocam İtalyano'yla onun çok iyi sinerjisi, enerjisi uyuyor. Tabii. Yani ilk dönemlerinde
3: aynı frekanstalar.
1: Tabii çok tutuyorlar. Ve hocanın da çok istediği bir oyuncu. Bir kere Trossard'la oynayacak. Trossard besler.
0: Yani Trossard var ya, hakikaten futbolcu adam.
1: Besler hocam.
0: Bir iki tane klas yapıyor adama. Çok klas bir adam ya.
3: Trossard.
0: Ya zaten Arsenal'de ne oynamışım ya. İngiltere şampiyonu olmuşum. Öyle veya böyle bir takımda süre almışım arkadaş. Çok çok ekstra bir adam. Yani niye geç geldi, ben ona çok kızdım.
3: Hocam ama Dünya Kupası'ndan,
0: Dünya Kupası'ndan dönenlerin hepsi oynadı bilmem ne, bu bizi biraz fazla uzattı.
3: Belçika biraz daha gitti tabii, beklenilenden biraz daha.
0: Ama şey de gitti. Daha öbürleri de gitmişti. Geldiler, neyse oynadılar da şey dedim herhalde, anama hamile doğumu bekledi. Ne yaptı diyorum yani, bu kadar da olmaz. Neyse neticede geldi ama adam iki tane hareket yapıyor. Klas bir adam.
1: Mest eder hocam. Bu Vlahović de sadece golle de anmayacağız bence. Yani Beşiktaş uzun attığında indirecek. Servisi var. Çok güçlü. Stoperleri yerinden söker. Mesela yeter ki sahaya %100 konsantre olsun ki bence İtalyanlığın olması onun mesela işini çok kolaylaştıracak.
0: Yalnız bak Beşiktaş'ta çok kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta 10 tane asist yapan Masaoku'yu gönderdiler. Çok enteresan.
3: Konya Spor'a geldi şimdi.
0: Neyse yani.
1: Evet. Bu da bir... Çok doğru.
3: Tamam, Konya Spor'a geldi.
0: Şimdi yani böyle bir şey olur mu ya? Yani 10 tane asist yapan adamı 23 gol 5 asistlerin gitti buradan gönderdiler ya. Ya bu çok enteresan. Bizim medyamız, medya veya işte diyor ya menajerler fake hesaplarla adamı yerden yere vuruyorlar. Altını batırıyorlar, bakır yapıyorlar, çıkartıyorlar, tamam mı? Yani onun için de şimdi medya ilişkileri iyi olsun bunun. Ya biz tabii destekleri gol attıkça destekleyeceğiz. Biz ben masa okuyor kadar destekledim ama tek başıma kaldığım için ya şey yapıp tutamadım adamı.
1: Ben de Tedesco konusunda tek başıma kaldım. Sizi çok sen, iyi anlıyorum hocam.
0: Ya bırak Tedesco'yu var ya sen var ya Allah'ım.
3: Hocam siz Tedesco'yu beğenmiyor musunuz?
0: Tedesco'yu mu? Ya ilk günü gönderdim ben onu. İlk bir iki maç seyrettim ben dedim tamam göndersinler.
3: Hiç iyi iş yapmadım hocam Fenerbahçe'de.
0: Hiç beğendiğiniz
3: bir maç yok mu
0: şey yok. Beğendiğim hiçbir şey yok. Beğendiğim en iyi tarafı gitmesi. O da kendi gitmedi. Bir de demiş ki
1: tartışacak noktada bırakmıyor hocam.
0: Ya bırak ya yapma gözünü senin.
1: Hocam ne diyeyim Tedesco artık yani ya. tek iyi konumu gitmesedikten sonra ben nasıl şimdi tezlerimi ya, ileri süreyim ya.
0: Hiç tez falan yapma sen. Tezek desen daha iyi. Tezek biliyorsun.
1: Hocam ne olur ya.
3: Aman.
0: Ya bırak. Ya sen şimdi nereden nereye gene atladık ya.
3: Evet hocam.
0: Şimdi böyle bir iş var ya. Onun için yani şey taraftar tabii bak takımın aldığı şey derece de çok önemli. Mesela şampiyon olmuş fark etmiyor 20 gol atsa gene bunu heykelini dikerler.
3: Tabii.
1: Hocam yani, soru şu. Beşiktaş müthiş bir top oynuyor. Tempolu, sürekli baskılı. Fakat bu tempoyu her maç bu şekilde sürdürülebilecek kadar iyi bir kadro genişliğine sahip mi? Bir de 60-70'ten sonra Beşiktaş'ın oyundan düşme riski var mı size göre?
0: Bana göre yok. Bu ayarlar hepsi. Ya bak şimdi eskisi gibi değil. Bizim şöyle söyleyeyim. Şu anda futbolcu ne kadar koşacağını biliyorsun. Ben şöyle söyleyeyim sana 2005'ten sonra diyeyim. Tamam mı? Ya bizde de vardı yani şeyler. Adamın ben futbolcunun ne kadar koşacağını maçta 100 dakika mı oynar 120 dakika mı bir sürü test var tamam mı?
3: Tabii. Garanti,
0: hele nabızda şey var o polar saatlerle koşturuyordum. Koştum. Bakıyordum ben bu kadar oynar bu kadar oynar hepsini hiç şey şaşmaz yani. Çünkü nabız yalan söylemez tamam mı? Şimdi onu biliyordur hoca tamam mı? Karşısında atıyorum sana kim var sana? Devamlı gidip gelen bek kim var? Şu ne o?
1: Murillo gider gelir.
0: Tamam. Yok şeyde Portekiz'in sol beki. Ne? Murillo da öyle.
1: Dumfries var hocam. Dumfries.
0: Ya bak şimdi.
3: Portekiz'in sol beki.
0: İspanya'nın sol beki ya.
3: İspanya'nın sol beki.
1: Kukurea.
0: Kukurea. Şimdi Kukurea'yla oynuyoruz. Onu misal vereyim ben. Öbürlerini ben. Kukurea'yı gördün değil mi? 100 defa gidip geliyor değil mi?
1: Gider hocam.
0: Daha şimdi. Şimdi ben onun karşısında oynatacaksam 4-3-3 oynatacağım. Kukure'yi nasıl tutacağım diye.
1: Merkezden bir tane, baskılar kaymalar.
0: Baskı de, ya iyi de orta sahadakiler ne yapacağım baskı. Şimdi bunun karşısında oynayacak adamın bu tempoda olması lazım. Kukure'yle gidecek. Bir de bırak gol atmayacaksın mı? Sağ şimdi sol bek sağ açık öyle konuşalım. Tamam. Gol atmayacaksın ne abi sen bunu? Ha?
1: Doğru.
0: Şimdi bu tempodaki adamları bilmen lazım. Kukure'nin karşısında şimdi benim öyle bir şeyim var. Yine daldan dala gideceğiz. Ben bir şeydeyim. Bursa Spor'dayım. Trabzonspor lider geliyor.
1: Of.
0: Tamam mı? Sağ bek şey var. Fenerbahçeli çocuk vardı Trabzonspor'da. Neyse hep unutuyorum ismini. Sağ bek Fenerbahçeli gidiyor. Gel Trabzonspor'a.
1: Serkan mı?
3: Serkan Balcı.
0: Ya arkadaş bende de bir tane şey var. Sol açık var. Şeyci Ukraynalı. Ya arkadaş temposu yok taktik şey var ama tekniği var.
1: Karşılayamaz onu.
0: Ya nereye dedim ki oğlum bak ben seni oynatmayacağım burada. Bunu gitsen tutsan adamı gole gidemeyeceğiz. Tutmasan yani mahvoluruz ben seni oynatmayacağım dedim. İyi dedi. Buraya santfor bizim Gökhan'ı koydum. Tempolu. Gitti golünü de attı. Tamam mı? Bunu seni dedim hep santfor oynatacağım ben dedim tamam mı? Oynar mısın oynarım dedi. Santfor oynattım yani sol açığı santforu burada oynattım. Yani neticede tempolu adamı burada oynatacaksın tamam mı? Yani onun için de şeyin Beşiktaş'ın tempo nereden geldik? Temposunu hoca bilir. Kimin ne kadar koşacağını bilir. Ona göre düşeceğini tahmin etmiyor. Düşecekse ona göre oyuncu değiştirir. Mesela şey Beşiktaş'ın bir hocası vardı. Hırvat olan
1: Bilic.
0: Bilic mesela hep tempoyu düşünen adamları sokuyordu. Şimdi bazılarının mesela şey ne o? Necip tempo koşar da durur abi. Rıza Beşiktaş koşar. Tabii,
1: atom karınca.
0: Ha,

0: Aa, selam olsun Mustafa Hocam.
1: Mustafa Hocam'ın selam. Selamlar. Köpek de ısırmış, geçmiş olan mı çok geç aldı. Geçen gün İzmit'te de beraberdi. İki seferdir hocayla beraber. Şimdi dün maçta, Samsun maçında adamın eli değdi buraya, penaltı verdi. Bu olmaz. Şimdi konuştuk, futbolun ruhuna aykırı, abicim yani. Yani tamam, tokat vurdun falan, ver penaltıyı, tamam. Ama abi kafayı şöyle değdi diye penaltı olmaz abi yani. Ya bunlar değişecek. Bu geri pas davalarının falan, onları neler yaşadık biz biliyor musun? Aklınız durur. Yani bu şeyler atlatılacak.
2: Hocam artık şu sakatlık numaraları olmuyor ya. Evet. Çok keyifli değil mi yani? Sen,
3: topun oyunda bak, kalma süresi de epey arttı. Bir arttı.
2: Hiç kimse yatmıyor.
1: Ha, bravo, bak şimdi. Nereye geleceğim şimdi, değişeceksin dedim. Şimdi ben bundan VAR çıktığından beri, bak başkanlara da söylemişimdir. Maçın neticesine tesir edecek her harekette VAR girmesi lazım. VAR ona karışamıyor. VAR buna karışamıyor. Olmaz diyordum. Benim dediğim oldu. Bu İFAP'takiler bıraksın falan diyordum. Yani ne bileyim anlarlar falan. Neler söylüyordum biliyor musun Bahtar? İnanamazsın. Beni duymaları mümkün değil de inşallah benden
0: duyarlar hocam. Duyarlar
1: ama boş ver. Şimdi dediğim oldu. Şimdi bu sefer tamam mı? Ya ben öyle derken ne diyorlardı? İşte ya oyun duruyor da bilmem ne. Ne alsana şimdi, oyun da dışında şeyleri de kalmadı. Tamam mı? Yani bahane kalmadı. Taç atamıyorsun, yerinde atacağın zamanda çıkamıyorsun falan filan. Tamam. Dur abi bir dakika bak.
2: Yatan tamam. Oyuncuyu kendi oyuncusu gelip kaldırıyor. kalk diye. Yok, çünkü çıktığı zaman
3: bazı oyuncular unutuyor, öyle bir kural olduğunu bence.
1: unutuyor. Doğru. Bir dakika 10 kişi kalacaksın, yersin golü arada. Evet. Stoper mutoperse falan filan. Şimdi hocayı da, Mustafa Hoca da diyordu ki mesela ya hakeme, ya sanal zeka işte, ne yapay zeka mı idaresi değil ama o kadar. Arkadaş bir güvence. Ben de hakemlik yaptım. Hoca da mesela yanlış şeyleri konuşuyoruz yani, hatalarımız olur ama şimdi şeyde bir tane şey var dedi. Kornere giden topu şey veriyor da işte ama taşta mesela şey olanı tacı işte hadi diyorsun ki senden çıktı benden çıktı var ya, şimdi korneri galiba şey yapamıyormuş galiba, onu da düzeltecekler inşallah yakında falan. VAR çok güzel oldu. Nerede Mustafa Hoca'ya geldik, nereden nereye geldik ama
0: selam bu olsun,
1: VAR selam da, VAR'lar VAR da çok önemli. Şimdi yeni dönelim Beşiktaş'a. Ben Beşiktaş'tan umutluyum bu sene. Vojlovic de geldi. Şimdi acaba ama şeyi Batuhan, şeyde medyada gezen haberlere sen itibar et. İtibar et niye biliyor musun? Çünkü bu şeyi Olaytan'ın yerine adam alabilirler. Şimdi ben bir de şeyi Fenerbahçe'ye geçtik ama ya, çok merak ediyorum bu. Talisca bir gol daha atarsa nasıl kesecekler bunu ya? Bugün keserse ne yapar acaba bu Talisca?
3: Tabii bugün gol attığı takdirde 6 maç 6 gol oldu.
2: Kesmezler
1: beş,
2: hocam.
1: Peki 5 maç 5 gol yetmiyor mu sana? 15 gol mü atacaktı 5 maç? Ha? Ya bunlar da yani çok enteresan şeyler var ya futbolun içinde.
2: Hocam Vedat arkası Talisca olur. Talisca'yı kesmezler yani.
1: Ya Talisca böyle arkası, ya orta saha olmaz arkadaş ya. Orta saha olmaz. O, yenilirsin. Görürsün bu akşam. Ben seni hemen arayacağım. Olmaz o şeyden. Şimdi şeyde nereden geldi? Olaytan. Olaytan evet, üzerine oynamaya başladılar. Olaytan üzerine. Yani adam ne yapsın? Takta mı atsın? Ne yapsın ya?
2: Merkeze bir ekleme olmasın mı? Böyle mi devam etsinler hocam?
1: İçi mi keseceksin? Söyle bakayım. Hadi hocasın sen.
2: Şimdi Orkun var elinizde.
1: Tamam.
2: Salih var. Olaytan var.
1: Endidi var.
2: Endidi var. Endidi'den çıkılacağı
3: evet,
2: yönünde
3: ayrılması
2: haberler
3: muhtemelen
2: var.
1: Ya bu kim eğer
2: Endidi'den çıkılırsa...
1: Endidi de ilk defa iyi oynamaya başladı ha. Beşiktaş'ı geldi.
2: Bence iyi oyuncu, yanındakiler iyi olunca daha da iyi olabilir.
1: Bu şimdi geçen sene falan çok iyi değildi yani. Ben hiç beğenmiyordum.
2: Tabii, performans
1: bunu.
2: Çok iyi değil ama yanındakilere de bakmam
1: lazım. Ama bu sefer daha hırslı, daha şey tırpanı yiyince, bize tırpan derdi bir de.
2: Kenara almak.
1: Yiyince tamam mı? Kenarda daha iyi oynamaya başladı. Yani ama işte orta sahaya adam alırlarsa olay tane yazık olur. Abi şimdi bu daha tecrübe sahibi olsun. Mesela iki tane, bir tane geçen penaltı yaptırdı, kupadan elendi. Bana göre penaltı değildi yani, neyse.
0: Yaptırdı.
1: Şimdi bu geçen de adamı kaçırdı. Şey o sağ bek Morillo kademeye girdi.
0: Girdi.
1: Mesela orada iki tane, mesela Kartal Kayra adamı kaçırdı ama stoperlerin ikisi de yok. Kartal ne yapsın? Ne Kartal sürati o kadar.
0: Bence iyi oyuncu. Ben Kartal Kayra'yı da beğeniyorum.
1: Geçen sene de bir sakatlık geçirdi. Geçmiş olsun genç hoca. Yani netice şu var. Biraz stoperlerle ilgili sıkıntı vardı. Şimdi Agbadu geldi. Biraz daha oturdular. Tamam mı?
2: Hocam solda bir şef stoper aranıyor. Leo Pereira ismi geçti. Chabot ismi.

0: geçti. Ama acaba hoca mesela
1: Emirhan var, Calı var.
0: Calo'yla yani iş çözüyor
1: yani.
0: Hocam İtalyan'a geldik günden beri mesela hiç bahane sunmadı ve her oyuncuya dokundu. Calo mesela bu kadar oynayabiliyor muydu? Bu kadar performans veriyor muydu?
2: Ya Agbo diyerek oturuyor şu an.
0: Evet. Agbo'yu kesti mesela. Calo
1: oynadı ya bu maç.
2: Yani evet, öyle. Peki bir şey tercih edilmiyor yani.
1: Şimdi sol stoper sağ stoper, Calo sol stoper mi o?
0: Allah oynatıyor hocam.
1: Ama oynar zaten. Eskiden öyle bir şey yoktu abi. Şimdi bir moda çıktı bizde. Sol stoper sol ayağı olacak. Ya bırakın bu işleri abi. Sol stoperse bana gol yedirmesin de sağda da oynar, solda da oynar.
0: Hocam siz çok çok daha iyi biliyorsunuz ama o açılarda çıkması şey oyuncuların
1: ben
0: sol ayaklı oyuncunun.
1: Ben Pion Tekler'de kavga ettiydim şeyde, teknik direktörlük kursunda. Sol ayaklı adam dedi. Sağ ayaklı adam sola giderse işte iyi pas veremez. Bırak dedim ya. Vermesin anası satayım ya. Yani ben orada daha başka tezler sürmüştüm
0: evet,
1: falan.
0: Başka tamam.
1: Kızmıştı bana falan şey. Ondan sonra neyse. Ya neticede şu var. Orada oynar adam. Bana sağlam adam olsun. Şimdi sol ayaklı adam var. Ayağı çok iyi ama savunması zayıf. Öbürü de sol ayağı tahta ama savunması iyi. Hangisini oynatırsın? İlk önce takım yapıyorsun. Galatasaray'la oynuyorsun, Fenerbahçe'yle oynuyorsun, bilmem Real Madrid'le oynuyorsun. Ben o adamı oynatırım. Bana ne sol ayağından oyuna girecekmiş de vursun dedim ya bir ara evvel. Dan diye vurdu, golü yedik ya.
0: Tamam.
1: Ya bari ta kale önünden öbür tarafa bizim stoperler de uyudu. Hani böyle oynatacaktık ya, ya böyle bakıyorlar. Tahmin de etmediler biliyor musun? Hani adam nereye vuracak oradan da biz adam gidecek golü yiyeceğiz. Neyse.
0: Hocam Emirhan iyi topçu.
1: Emirhan
0: bence
1: de,
0: biraz pozisyon bilgisini geliştirse
1: bir iyi oyuncu. Bir de çalım yiyor. Çalım futbolcu çalım yemeyecek. Oyundan düşmeyeceksin yani. Futbolcu. Bak iki tane şey. Topa doğru gideceksin. Bizi Fethi Demircan vardı. Kulağı çınlasın hocam.
0: Kulağı
1: buradan selam gönderin. Bir selam de çalım yiyor. Oyuna topu beklemeyeceksin abi. Topa gideceksin.
0: Evet.
1: Sektirmeyeceksin. İkinci şey de çalım yemeyeceksin abi. Ha yersin de. Hemen öyle bariz böyle bak bir takımda var ya bir futbolcu oyundan düşüyorsa o takımda tamam dersin. Anladın? Gitti. Bitti abi. Yani neticede iki tane şey var. Hem çalım yemeyecek hem de topa doğru gidecek. İşte Emirhan bu çalım yemeyecek. Nasıl hocam, duracağını da.
0: Emirhan Osimhen'i nasıl tuttu? Belki de ligde Osimhen'i durduran Batagov'la birlikte iki stoperden biri. Ya ilginç bir durumu var Emirhan'ın. Ben çok yani, beğendim bir stoper. Kolay yani, değil Osimhen'i durdurdu.
1: Ya durdurdu neticede bak neticede hata yapıyor. Atlamayacaksın bilmem ne yapmayacaksın. Ya bazı futbolcular ya ne bileyim biraz daha şey olacak. Yani akıllı da oynayacaksın ya futbolcu akıllı olacak ya. Beşiktaş 5 mevsim maçında gol yemeden kazanmışsa Beşiktaş iyi yolda şampiyon olabilir.
0: Hocam çok iyi setleri var. Setlere çok çalışıyorlar. Otomatik hale gelme ihtimalinden hep bunlar var. Söz ediliyor. Ben İtalyan'ın geldiği ilk antrenmanı seyretme fırsatı bulmuştum. İlk günden itibaren oyunculara %100 çok iyi dokunuyor. Çok iyi çalıştırıyor. Mesela
1: çok iyi çalıştırıyor deme. Beni delirtme. Ne bilgin var senin antrenman bilgin ama
0: hocam çalıştırıyor. De,
1: bak dokunuyor. Güzel.
0: Tabii.
1: Bak, dokunuyor güzel. Çok iyi çalışıyor. Şimdi bak bazen diyorlar ki gittim çok iyi çalıştırıyor. Abicim öyle antrenman bilgisi olamaz yani medyadaki demin ama dokunuşlar önemli onları tabii görebilirsin.
0: Hocam, her oyuncuya
1: ama
0: dokunuyor geldiği günden beri.
1: Yani. Ama
0: ve doğru. Sahada hocam bize gösteriyor çok iyi çalıştığını. Olmasa mesela geçmiş dönemde ki kadroda çok bir farklılık olmaması
1: şey
0: rağmen.
1: Bunun nedeninde.
0: Yok hocam bu kanuncu değil ya.
1: Kanunsuz mu gösteriyorsa.
0: Hocam İtalyan'ın kendi kanunlarını koyuyor. Çok yani net yani.
1: Olsun.
0: Bir kere basmayan oyuncu yok. Herkes preste. Dikkat ediyorum.
1: Bizim annemin
0: sağda
1: aile tarafı da Nerzifon'du. Samsun ha.
0: Selam olsun.
1: Buradan tekrar Samsun. Nerzifon'a
0: Samsun çok güzel Samsun'da. Kent hocam. Evet. Ben Samsun'u çok seviyorum.
1: Yani. Biraz takılalım ya. Hoca.
0: Hocam, hocam 8 tane yardımcısıyla gelmiş.
1: Kaç?
0: Mesela ilginç bir ayrıntı. 8 yardımcısı İtalyano.
1: Ya, biraz fazla yani.
0: Hocam,
1: İtalyano mu?
0: İtalyano.
1: İtalyano gelsin abi. İtalyano iyi şeyler yapıyor. Ya yardımcılar da önemli. Yani
0: hocam önemini anlatır mısınız yardımcıların? Çok bilinmiyor bu mesela.
1: Ya net ama bak diyetisyen ayrıdır, fizyoterapist ayrıdır, kondisyoneri ayrıdır tamam mı? Yani bunlar antrenörü, yardımcı antrenörü ayrıdır. Ya bir yerde şimdi şöyle söyleyeyim. Bilardo oynamışsınızdır değil mi?
0: Evet hocam.
1: Bilardo.
0: 3 top da oynadık. Amerika'da oynadık hocam.
1: Öbürüne boş ver. 3 top şimdi topu vurdun. Devamlı ortasına vur topun. Bir şey öğrenebilir misin? 24 saat çalış hikaye. Klips ama kenarına vurdun falan. Şimdi

0: Antrenmandan antrenmana fark var. O falsoyu verecek arkadaşın lazım sana.
1: Lazım.
0: Yani sen her tarafa yetişemezsin.
1: Aa, güzel.
0: Hoca edeceksin. Git kardeşim. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yap. Tamam mı? Mesela yan top çalıştırıyorsun. Ben burada başka şey çalıştırıyorum. Hocan orada. Sen duruş pozisyonlarını bilemiyorsan, tamam mı?
1: Tamam.
0: Ya benim prensiplerime aykırı bir şey yapıyorsan eyvah yani yandık. Gidip de mesela sen buradakilerini anlatamaz ama kendi antrenörleri vardır. Mesela benim kornerde bir duruşlarım var. Batuhan nasıl biliyor musun? Kaleye arkamı veriyorum. Hı. Kafam orada. Oradan korner atılıyor ya.
2: Evet hocam.
0: Şimdi böyle durmuyorum. Şimdi ikimiz böyle durduk ya diyelim kornerde. Hı. Sen şimdi koşarak top oraya geliyor. Avantajsın değil mi böyle, evet, durursan? Kafanı da oraya çevirdiğin zaman topu da görüyorsun.
2: Tabii.
0: Bizim böyle duruyoruz. Biz dönene kadar adam kafayı yapıştırıyor, tabii, oradan geliyor.
1: Yarın böyle dönün.
0: Tamam mı? Yani netice şu var. Çalıştırırken o prensipten diyecek ki o biliyor. Gidip böyle çalışacak. Yoksa hep böyle durdurursa eyvah yani. Eyvah. Yani bir tanesinden bahsediyorum ben. Ya buna özel şey var. Ne o? Maçlardan sonra analistler var. Rakip, tabii, takımı, kendi takımın. Tabii ekip lazım ya.
1: Hocam Vlahovic giriyor. Hemen İtalyano'nun yanına gidecek. Odada başka bir yardımcı antrenör var. Tito. Tito gidip ona bir sarılıyor hocam. Yani bence Vlahovic'in kullanma kılavuzu da İtalyano'da var. İtalyano en doğru yere geldi Beşiktaş'a. Vlahovic de bence en doğru yere geldi. İtalyan öyle yeniden bir çıkış yakalayabilir.
0: Hadi inşallah ya. İnşallah. Peki. Yani fazla. Gene mi bitti?
2: Yok hocam.
0: Gidecek. Ne güzel konuşuyorduk ya.
2: Var hocam. Hocam daha var. Neyse Trabzonspor'a geçiş yapmak istiyorum izninizle. Bu arada bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'a da Jalgiris karşısında başarılar dileyelim. Bir diğer temsilcimiz şimdi Trabzonspor'a geçiş yapacağım. Perşembe günü Trabzonspor'da Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu bilgiyi de sizlerle bir kez daha paylaşmış olalım. Evet hocam, Trabzonspor'da sezonu açtı. Bir birlik, bir beraberlik. Kasımpaşa deplasmanı. Ferencvaros maçı var. Neler eklemek istersiniz?
0: Şimdi Salah geldi. Gene burada ya, ekstra bir adam aldılar. Bir kere şunu söyleyeyim. Ertuğrul Doğan başkanı tebrik ediyorum.
1: Tebrik ederiz.
0: Herkes örnek alsın. Diğer başkanlar da, yani tecrübeli mesela Aziz Yıldırım başkan var. Dursun Özbek var. Onları da,
1: tabii,
0: yani.
1: Dursun Bey var.
0: Diğer başkanlarımızı, Samsunspor'un başkanı. Yükselen. Neticede yani, ama ekonomik olarak da takım düze çıkarttı. Bir de çok akıllı hareket ediyor. Çok antrenörüne çok güveniyor. Bütün şeyi mesuliyet ona vermiş. Antrenör ne derse onu yapıyor. Yani müthiş bir yönetim var. Yani orada başkan olmak üzere. Şimdi Fatih çok iyi şeyler yaptı. Hiç geçen sene bu, eğer stoperleri sakatlanmasa Batagoğlu, Savic, ben, bana göre de şampiyon olur. Gene de son 5 maçta kaybettiler. Ya bir penaltıyı kaçırdı ona, bilmem ne falan. Onunla gitti son 5 maçta. Gene artık inanamadılar herhalde. Kimse Türkiye'de inanamadı onun şampiyon olmasını. Galatasaray hep Galatasaray olacak. Galatasaray işte Osimhen var, o var, bu var diye gitti. Yoksa şampiyon olabilirdi. Bak son 5 maçta çok yazık oldu yani Trabzonspor'a. Şimdi müthiş bir adam daha aldılar. Bakıyorum şeyde Fatih Hoca biraz bu maçtan sonra tedbirleri alır. Dediğim gibi yani şimdi Salı orta yaptı, bir kişi var. Salı orta yaptı, iki kişi var. O sözü Saviola iyi bir adam ama çok eksikleri var onun. Onu tabii şey yapar illaki. Şimdi orada şimdi yeni bir adam daha alacak.
1: Darwin Núñez.
0: Núñez'i alacak hocam. Ama kim, nasıl çift santfor oynayacak? Şey var, Edin Visca var. Arkadaş nasıl orada yapacak? Ben onu anlamadım.
2: Visca.
0: Ben yani
2: Visca yok hocam.
0: Edin Visca diyorum ya, şey ya. Ernest Muçi.
2: Ernest Muçi, evet.
0: Şey harfi var ya.
2: Evet.
0: Tutturdum,
2: evet,
0: bak. Şimdi Ernest Muçi var. Nasıl orta saha? Bak Folcarelli diye bir adam var. Tamam mı? Arkadaş o, sakat mıydı
1: sakat
0: acaba?
1: Sakat hocam. Sakat.
0: Arkadaş nasıl bir adam o ya?
1: Çok çok iyi adam.
0: Ya ben yani müthiş bir adam o ya. Nereden buldular?
1: Kapatıyor.
0: Nasıl buldularsa.
1: Çok iyi adam.
0: Şimdi bir de şey, onun ismini unutuyorum. İtalya'dan aldılar ya 33 yaşında.
2: Ukrayna. Malinovski.
0: Malinovski. Şimdi iki tane Malinovski ile şimdi kim oynuyor orada? Neyse. İki kişi oynuyorlar yani, tamam mı? Bu şeyden, Norveç'ten gelen çocuk var. Norveç'ten.
1: Aral.
0: Aral. Onu 10 numara gibi oynattı. Yani 2-4 gibi oynattı, tamam mı? Şimdi orada orta saha. Ya Fatih Hoca bravo. Bazı şeyleri.
2: Buşari ile birlikte
0: Buşari,
2: oynadım.
0: Ha. İki tane adamla oynuyor ya. Çok enteresan. Hani diyoruz ya biz arkadaş. Gerçi bak şeyin koşu mesafesi Ernest Muçi'nin baktım 12 bin metre koşuyor. Ama savunmaya ne kadar yani gelse de o savunma şeyi yok. Yani yok. O temposu şeyi, sertliği yok. O
2: savunma direnci yok. Ha,
0: bravo.
1: Gölge baskı.
0: İşte yani temaslı değil.
1: Değil.
0: Şimdi orada kim gelecek? Bu Nunez gelirse ne yapacak? Vallahi Fatih Hoca'nın işi zor. Kimi oynatacaksın, kimi keseceksin, kimi ne yapacak? Ernest Muçi'yi solda oynatabilir mi? Temposu var çünkü. Ben baktım, geçen sene bir bakmıştım, 12 bin metre koşuyor. 12 bin metre benim diyen adam koşamıyor yani. Hem adam onu kovalayıp hem gidip gelebilir. Savyola iyi bir kumaş ama o daha o çok fırın ekmek yemesi lazım. O şeylerde falan tamam golü attı ama ondan sonraki şeyin ortalarında ta sol açıkta duruyor. Yan hakemle veya akrabasın var tribünde. Ben öyle diyorum. Tribünde bir akrabam falan var. Orada muhabbet ediyorsun. Yani Trabzonspor bana göre şimdi stoperleri de Batagov da iyileşecek herhalde. Bir de bizim yerli stoper de aldılar. Samet de aldılar. Geldi. Yani oraları bir geçen seneden yani ne derler şeyi yoğurdu üfleyerek yer sütü.
2: Şey zaten işte. Gerçeği yani bir bu gerçeği de var.
1: Tabii. Çubuike çok iyi. Çok iyi stoper.
0: Şimdi neticede şimdi iyi şeyler yaptılar. Kaleci zaten iyi. Neticede bu sene iyi olurlar ama bu maçı baz almamak lazım.
1: Doğru.
0: Şimdi onu görmüştür Fatih Hoca, iyi bir teknik adam.
1: %100.
0: Ben vardı, çok ona güveniyorum da destekliyorum da bu çoğalma şeyini herhalde yaptığı zaman tamam mı? Ona çünkü var ya ilk geldiğimde bak şimdi benim hatalarım da var mesela her şeyde. Ya, iyi, ya bu kazmayı kim aldı dedim falan filan.
1: Hepimiz öz eleştiri veriyoruz o adam.
0: Neyse yani ondan sonra yani. Adam nasıl bir adam ya. Ben ne bekliyordum biliyor musun? Fenerbahçe'den onu ne verecekti? 30-40-50 alacak. Osimhen'e nasıl verdiyse. Çıkarsa ben dedim onu alırım. Ertuğrul Babi başkan verir mi vermez mi bilmem. Çünkü Trabzonspor hep santforları hep iyi. Bugüne kadar gelen giden santforlara bir bak ya.
1: Cornelius, Sörlot.
0: Hepsi ya say bitmez yani. Hepsi ya bugüne kadar var ya. Santforları çok iyi. Adamlar yarıyor. Bir kere scout ekibi de çok iyi.
1: Tamam.
0: Geçen sene aldılar çocuğu. Baksana kaça sattılar, 30 milyona mı?
1: Olayı.
2: Bir dönem sadece Sturridge olmamıştı.
1: Evet. Kim? Doğru.
2: O da çok Sturridge. Büyük beklentiyle geldi.
1: Doğru.
2: Sturridge. Liverpool'dan.
0: Hatırlamıyorum bile.
2: Dansı vardı hatta.
1: Tabii ya, bu maçta aslında %60'la topla oynuyor. Rakip ceza sahasında 20 kez topla bulmuşlar ama bence kıymetlendiremediler. Şimdi bir yerde Metehan oynadı. Dönüp baktığımızda
2: Aral'la sürekli değişkenli oynadılar
1: doğru.
0: O Metehan ne biçim adam ya, bugüne Metehan kadar oynadı. Keşfedemediler adamı ya. O Metehan var ya, nasıl meziyetli bir insan ya, nasıl yine meziyetli bir futbolcu.
2: Alıp direkt dikine gidiyor hocam.
0: Ya bırak, gol atıyor adamı. Geçen sene ben bunu bugüne tanımıyordum, bilmiyordum onu. Bir seyrettim gençler, aman Allah'ım ya, nasıl iyi bir futbolcu ya. Dediler ki geçen sene ligden çıkarken zaten bütün golleri attı dediler. Yani iyi adamlar transfer etti ya, böyle veya
2: hocam,
0: böyle.
2: Hocam Saviolo nasıl, beğendiniz mi Saviolo?
0: Beğendim ama acemi o da. Onun çok ekmek
2: vuruşu çok lazım. İyi değil miydi hocam?
0: İyiydi ama tabii, ondan sonra vuruş. Ortalarda hep kenarda kaldı Batuhan. Ta arkada kaldı. Girsene santifonun yanına.
1: İşte hocam biraz onu daha... birebir de köşede bıraktırmak lazım yani. O pozisyonu ama yakalatmak
0: iyi de
1: lazım.
0: Bu taraftan da geldiği zaman da gole gidecek. Nasıl attı golü sağ taraftan? Tabii. Sola geçtiği zaman gitmedi. Gitsene oraya santifonun yani. Yanına. İşte o taktik idmanı, onu yaptıracak şey.
1: Tabii.
0: Fatih Hoca onu yaptır. Buradan da Ernest Muçi girecek veya kim artık.
1: Tabii.
0: Şey, yanlış
1: aralık şimdi koyacak.
0: İşte çift santfor olursa Nunez yedirse bilmiyorum ne yapacak.
1: Salah falan. Girecek daha topu hocam.
0: Ya Salah zaten gire. Ya görmedi adam. Yürü gibi adam geçiyor.
1: Ben
2: yürüyecek. Gole de yaklaştı. Gole de yaklaştı ama.
0: O çok Fatih kötü vurdu hocam. Var ya. Vurdun var ya.
1: Köşeye de.
0: Yok direğin ya, dağlara
2: gitti.
0: Taşlara
2: bir tane direğin dibinden gitti. Dibinden
0: vurdu. O neyse. O bir tane yukarıdan vurdu. Eyvah yani.
1: Hocam
0: eyvah.
1: Fatih Tekke Hoca çok realist, gerçekçi. Ben açıklamalarını da çok beğeniyorum. Hiç mesela öyle uçup kaçmıyor. Çok net olarak tabloyu öne serdi. Kimileri bunu pesimist, kötümser gördü ama bence çok doğru analizler yaptı. Trabzonspor'da tam hazır sorusuna ben net olarak tam hazır yanıtını veremem. Diğer neredeyse hiçbir takım hazır değil. Ben sadece Beşiktaş'ı diğer takımlardan bir adım önde görüyorum. Yani Beşiktaş çok hazır. Trabzonspor bence üstüne koyarak gidecek. Gelişecek.
0: Bence de Folcarelli ya, ben ona mesela çok üzüldüm ya. Bak şu pozisyonda da nerede bakayım, bak şu topu yapan kim? Müdahale eden.
1: Ben buradan
0: esasında topu değmedi ha, biliyor musun? Hakem orada bir şeyi de verebilirdi.
2: Yok hocam, o pozisyon geçti galiba.
1: Geçti.
0: Ha?
2: Geçti.
1: Ferenc Foroş da merkezi çok kapatıyor.
2: Evet.
1: Yani onda

0: söyleyelim. Yo. Kenara yönlendiriyorlar. Tamam. Topu kazanıp ama ilk pasına
1: Mustafa
0: geçiş yapıyorlar.
1: Adam o geldi diye ne aldı? Bir tane adam aldılar. Keylim eline. Kabral mı ne?
0: Kabral.
1: Ama Mustafa da müthiş oynamaya başladı.
0: Mustafa çok iyi oyuncu hocam zaten.
1: Öyle de hangisini oynatacak? Bekler
0: üzerine. Kabral önü Mustafa yapar belki.
1: Saviyola'yı yedin. Kimi oynatacak?
0: Bak hocam. Hocam tatlı sorunlar bunlar.
1: Tamam da. Ya çok tatlı değil o biraz. Hoca öyle deme. Yani hoca için de zor ya. Bak kimi koysa olur ama birine karar vereceksin.
2: Hocam Kabral da öyle bir oyuncu ki daha gelmeden piyasa değeri arttı.
0: Arttı. Dünyanın gözüne girdi oyuncu.
1: O tam Mustafa nasıl oynadı ya?
2: Tabii canım benim ona bir lafım yok. Sözüm yok.
1: Yani Mustafa zaten ileride de oynuyor.
2: Ben tamamen yani transfer başarısı olarak doğru söyledim.
1: Tabii. Doğru. Ya zaten Trabzonspor ya. Bravo ya. Vallahi. Yani eski günlerine döner Trabzon. Biz şey alırsa şampiyonluk.
0: Salah Unaçu'yu yine gol kralı yapar mı hocam?
1: Yapar, kendi de gol kralı olmasın. Unaçu'dan daha da gol atabilir.
0: Çok güzel
2: hocam. Unaçu Kasımpaşa maçında markajlarından kurtulamadı.
0: Kurtulamadı.
1: Ya kurtulamadı. Ama bak vatan söylüyorum 4-5 kişi arasında tek başına kaldı
2: tek
1: ya.
2: Tek başına kalıyor.
1: Olur mu öyle şey yani? Oraya bir girsen o zaman dağıtacaklar şeyin savunmanın dikkati dağılır yani, dengesini bozarsın.
0: Aslında maç başlangıcında 2 dakika 2 pozisyon buldu. Yani Trabzonspor onu değerlendirse belki de maçın hikayesi de farklı olacaktı.
2: Tabii.
1: Ya değişir tabii. Şimdi mağlubiyeti düştüğün rakip takım hocası riske giriyor. Orta saha alıyor. Bilmem forvet alıyor.
2: Şimdi Onuachu'yu 5 kişi tutmasını da çok yani çok normal. 2-0-1 boyu var hocam.
1: Tabii. Onuachu. Ya tamam da ya ama 2-0-1. Olmaz işte yani. Yani vurdurmazsın öyle bir rakibin dengesini savunmanın dengesini bozacaksın. Oraya girecek 2-3 kişi tamam. 4 kişi yani.
0: Hocam Emre Hoca da iyi takım yapmış. Gençler, tecrübeli birkaç oyuncu var, bir karışık. Aslında onlar da ilginç bir yatırıma girmiş Kasımpaşa'da. İyi çok adamlar. Fazla genç oyuncu var.
1: İyi adamlar alıyor zaten Kasımpaşa'ya. Ya zaten ligimiz güzel olsun, iyi olsun. Böyle fair play çerçevesi içerisinde olsun. Çok. Güzel bir lig seyredelim artık.
0: Başakşehir Kocaeli maçını stadyumda izleme fırsatı buldum. Ona öyle da bir mi? Tek cümle söyleyeyim. Nuri Şahin Hoca gerçekten benim beğendiğim bir hoca. Ön tarafta Şomurodov'la Bertu inanılmaz hücum pres yapıyorlar. Bence derslik işler var orada. Nasıl karşılanır ön tarafta ve temaslı? Ben Bertu'yu da çok beğeniyorum hocam.
1: Ya Bertu zaten iyi santrafor da. Selçuk da iyi işler yapıyor ama bu maçta ya o eksiğini görür yani. Kocaeli, ben Kocaeli sporluyum biliyorsun değil mi?
2: Tabii hocam bilmez miyim?
1: Ben
0: Körfez,
1: Hodri Meydan'ın üyesiyim ben ya. Tabii.
0: Hodri Meydan hiç
2: onu
0: susmadı.
2: Bir dahaki program daha tabii detaylı şekilde konuşalım. Veda etmemiz gerekiyor. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel sohbet ettik. Gerçekten 3 saat nasıl geçti hiç anlamadım. 10 numara bir sohbet gerçekten.
0: Hocam sayesinde.
1: Yok, estağfurullah.
0: Hocam sayesinde.
2: Teşekkürler. Peki değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Spor gündeminden bugünlük bu kadar. Bizden hemen sonra ana haberde Koray Baloğlu sizlerle birlikte olacak. Al Spor ekranlarından ayrılmayın. Mutlu akşamlar.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Bankası.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
6: Aspor Radyo.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: İyi akşamlar. Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Aspor TV ve Aspor Radyo ortak yayınındayız. Günün gelişmelerini aktaracağız. Temsilcimiz Fenerbahçe ile başlıyoruz. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi yolunda, artık iki basamak var önünde sadece. İlk maçta bu akşam Lyon'u ağırlayacak temsilcimiz Fenerbahçe. İnşallah güzel bir sonucun ardından rövanşla birlikte de Türk takımları bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki ekiple birlikte temsil edilecek diyelim. Sıcağı sıcağına hemen Kadıköy'e gidelim tabii ki. Aspor muhabiri Erdem Akbaş bu maç öncesi bizi Çoban İstadyumu önünde bekliyor. Hem maça dair notları hem de karşılaşmaya olan ilgiyi, alakayı bize aktaracak. Erdem, sözü sana bırakayım.
1: Koray Baloğlu, Kadıköy'den selamlar. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olimpik Lyon'u konuk edecek. Sarı lacivertliler bundan önceki iki eleme turunda Gornik Zabrze ve Sturm Graz'ı elemişti. Yine ilk maçlar Kadıköy'de oynanmıştı ve temsilcimiz iç saha avantajını kullanarak aldığı skorlarla deplasmana avantajlı bir şekilde gitmiş, turu atlayan taraf olmuştu. Bugün de inanıyoruz ki Fenerbahçe Lyon karşısında ilk maçta avantajlı bir skor alacak ve önümüzdeki hafta Fransa'da Lyon'da oynanacak maçta da uzun yıllardır devam eden, 2008'den bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretinde sonlandırmış olacak. Elbette bu kez karşısında çok daha zor bir rakip var Fenerbahçe'nin. Gornik Zabrze ve Sturm Graz'a oranla Olympique Lyon çok daha güçlü bir takım. Çok daha kaliteli oyunculara sahip. Geçtiğimiz sezonu Lig 1'de 4. sırada tamamlamıştı Fransız ekibi. Bu anlamda Fenerbahçe'ye zorluk çıkaracak Şampiyonlar Ligi kültürü olan takımlardan bir tanesi, ama Fenerbahçe'nin de çok kaliteli ayaklara sahip olduğu söylememiz gerekiyor. Eksik oyuncular var. Bu eksik oyuncular elbette Şampiyonlar Ligi'ne listesine yazılmayan oyuncular olarak nitelendirebiliriz, ama onları da paylaşmamız gerekiyor. Livakovic artık Fenerbahçe'nin ayrılığı için gün saydığı oyunculardan bir tanesi ki Dinamo Zagreb'e transferinin gerçekleşmesini bekliyorum ben Livakovic'in. Mimović için Konyaspor'un bir ilgisi var. Konyaspor'la Fenerbahçe arasında bir transfer takası da olabilir. Mimović bu anlamda önemli bir oyuncu. Süper Lig'den ilgilenen takımlar var ama şu an için Mimović'in şu takıma kesin olarak gider diyemiyorum Livakovic'de olduğu gibi. Rodrigo Becao oyuncu İtalya'ya gitmek istiyor. Süper Lig'den de ilgilenen takımlar var ama Becao için de şu an için bu takımla %100 anlaştı diyemeyiz. Sofyan Amrabat, Real Betis'in devam eden, Real Sociedad'ın devam eden ısrarı var.

0: Bu anlamda Amrabat'la alakalı transfer gelişmelerini takip edeceğiz. Diego Carlos saydığım oyuncular içerisindeki en sorunlu oyuncu. Ayrılmak istese de Fenerbahçe'den bonservisini istiyor Diego Carlos. Bu anlamda Fenerbahçe de bu duruma yanaşmıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla, açıkçası tavrıyla rahatsızlık uyandıran oyunculardan bir tanesi. Cengiz Ünder için ayrılık gerçekleşecek bu sezon. Oyuncuyla alakalı Marsilya'nın bir ilgisi oldu ama somut bir teklif yok. Jadon Osterwold'e sakatlığı sebebiyle kadroda yok. UEFA listesinden çıkarıldı. Sakatlandığı süreyi düşünürsek bir 4 hafta daha Jadon Osterwold'i bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Çağlar Söyüncü Gençler Birliği maçı öncesi ağrıları sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Gençler Birliği maçının kadrosunda bu maçta da yok. Çağlar'ın sakatlığı devam ediyor. Anthony Musaba Norwich City ile anlaşmayı yaptı. Musaba kiralandı. 1.4 milyon euroluk maaşının tamamını Norwich City karşılayacak. Sözleşmesinde opsiyon yok. Kiralık olarak forma giyecek. Fenerbahçe herhangi bir kiralama bedeli kazanmayacak bu transferden. Musaba önümüzdeki sezon tekrar Fenerbahçe'ye dönecek. Sıdiki Şerif Converti City ile anlaşma sağladı. Oyuncu Fenerbahçe'den ayrıldı. Bu mücadelenin ardından, Lyon maçının ardından hem Musaba ile hem de Şerif'le alakalı ben resmi açıklamaları bekliyorum. Mert Günok da yine sakatlığı sebebiyle kadroda olmayan bir diğer isim. Mert Günok ile ilgili en az 2 hafta demiştim. Bu 3-4 haftayı da bulabilir bu sakatlık süresi. Açıkçası 2 haftayı tamamladıktan sonra bir güncelleme yapacağım. Mert Günok ile alakalı durumuna dair net bilgileri almış olacağız. Bunlara dair eksiklere rağmen Fenerbahçe'nin yine güçlü bir kadrosu var. Transfer döneminde Vedat Muriç ilk transferi oldu Fenerbahçe. Nathan Ake devamında kadroya katıldı. Ake ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu. Vedat sakatlandı. Yavaş yavaş süre bulmaya başladı. Artık %70 hazır durumda demişti İsmail Kartal Vedat Muriç için. Bugün Vedat'ın kendisini göstereceği maçlardan bir tanesini olmasını ümit ediyoruz. Mason Greenwood transfer döneminin Fenerbahçe adına yıldız oyuncusuydu. Greenwood ilk 11'de olacaktır. Bir diğer oyuncu ise Romelu Lukaku. Lukaku UEFA listesine yazıldı. Bugün kadroda olacak. Şans verilirse ilk kez sarı lacivertli formayı giyecek Romelu Lukaku diyelim. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine geçelim. Geçmeden önce şunu söylemem gerekiyor. Son antrenmanda İsmail Kartal Vedat Muriç'in forvette olduğu, Talisca'nın 10 numarada olduğu, sağda Greenwood, solda Kerem'in bulunduğu hücum hattında denedi. Ama bu demek değil ki Asensio kesin olarak yedekler arasında. Bizim muhtemel 11'imizde Asensio yine ilk 11'de. Ama tekrar etmem gerekiyor ki Vedat Muriç'in forvette başladı. Talisca'nın 10 numarada olduğu formasyonda çok kuvvetle muhtemel olabilir. Ama %100 teyit ettiğim bir muhtemel 11 olmadığı için bunu değiştirmiyorum. Kalede Ederson'u bekliyorum ben. Sağ bekte Semedo Şik, Dinyar Ake ikilisi, stoperde sol bekte Arçi Burak'ın. Hemen önlerinde Kante Gündüz'ü, sağ kanatta Greenwood. 10 numara pozisyonda Asensio, Amor'da Talisca notunu düşelim. Sol kanatta Kerem, ileri uçta da Talisca. Tekrar edeyim. Eğer Vedat ilk 11'de olursa Talisca'yı 10 numara pozisyonda, Asensio'yu da kulübede görme ihtimalimiz yüksek. Fenerbahçe taraftarının bu maça özel hazırlığı oldu. Tüm tribünleri kapsayan bir görsel şov hazırlandı. Saat 21'de tüm taraftarlar stadyuma bekleniyor. Fenerbahçe kulübünün de bu konuyla ilgili bir açıklaması oldu. Görsel şova çok özen gösteriliyor. Umarım temsilcimiz ilk maçtan avantajlı skoru alan taraf olur ve uzun yıllardır devam eden Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırma adına Fransa'ya avantajlı bir skorla gideriz diyelim ve sözü tekrar Koray Baloğlu'na bırakalım.
1: Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Dileriz temsilcimiz Galatasaray'la birlikte bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alırlar diyerek sarı kırmızılılara geçiyoruz. Galatasaray'da da uzun süredir 10 numara transferi konuşuluyordu. Sarı kırmızılılar Alexi Batrakov transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'da beklenen transfer hamlesi gerçekleşti. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euroya anlaştı. Genç 10 numaranın kısa süre içerisinde İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Bu sezon 5 resmi maçta forma giyen Alexi Batrakov birer gol ve asist kaydetti. Galatasaray 10 numara bölgesini genç bir isimle 9 Haziran 2005'te dünyaya gelen Alexey Batrakov'la birlikte güçlendiriyor. 21 yaşındaki oyuncunun oyuncu kartına neler yaptığını hep birlikte kısaca yakından bakacağız. 21 yaşında söylediğim gibi 9 Haziran 2005'te doğdu. 10+4 kuralındaki +4 kontenjanına uygun bir isim. 1.73 boyunda sağ ayağını kullanıyor Alexey Batrakov ve ofansif orta saha rolünde görev yapıyor. Lokomotiv Moskova forması giydi bugüne kadar. Rusya dışına hiç çıkmadı. Lokomotiv Moskova'nın altyapısından itibaren formasını giyiyor. Rus ekibinde 2021-22, 2022-23, 23-24 sezonlarında altyapıda görev yaptı. Altyapı takımında oynadı daha doğrusu. 21-22 sezonunda 24 maçta 11 gol, 19 asistlik çift taneye ulaşan double-double istatistiği dikkat çekiyor. Ertesi sezon 26 karşılaşmada 7 gol, bu kez 13 asist yaptı. Bir sonraki sezonda yine çift taneli rakamlara ulaştı. Hem gol hem asist istatistiğinde. 2023-24'te Lokomotiv Moskova altyapısında 27 maça çıktı Batrakov ve 12 gol 13 asiste sezonu tamamladı. Ardından A takıma yükseldi. A takımdaki ilk sezonu 2024-25 sezonu olarak öne çıkıyor. 37 maçı var burada. Oynadığı maç sayısı önceki yıllara göre artış gösterdi ve 37 karşılaşmada 14 gol 7 asiste toplam 21 golde direkt katkısı var. 2025-26 sezonunda ise 36 maçta görev yaptı. Yine skorer bir görüntüsü var burada da. Rus ekibinde 17 gol atarken 9 asiste sezonu tamamladı ve bu sezon az önce de söylemiştik henüz 5 karşılaşmada görev yaptı. Bu 5 maçta da 2 gole direkt katkısı var. 1 gol 1 asisti bulunuyor Batrakov'un. Sakatlık geçmişine de bakacak olursak genç futbolcunun 2024-25 sezonunda A takıma çıktıktan sonra bir bilek sakatlığı var. 9 gün süren bu sakatlık nedeniyle bir maçta forma giyemiyor. Yine aynı sezon içinde ayak bileği burkulması nedeniyle 6 gün sahalardan uzak kalıyor ama bu sürede bir maç kaçırmışlığı yok. Ve son sakatlığı da kas yaralanması. 2025-26 geçen sezon 12 gün sahalardan uzak kalırken 2 maçta görev yapamıyor Alexey Batrakov. Bununla birlikte aktaracaklarımız şimdilik Batrakov'a dair bu şekilde, fakat bir son dakika bilgisi var. Ekranda takip ediyorsunuz. A Spor Radyo'dan bizi dinleyenler için de hemen aktaralım. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Uslu, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ve tehdidi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ve tehdidi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Hatırlayacağınız üzere Gençler Birliği ile oynanan Süper Lig'in açılış haftasındaki maçın ardından hakem yönetimine dair eleştirilerde bulunmuş ve sert ifadeler kullanmıştı Mahmut Uslu. Bu açıklamaların ardından da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Son dakika bilgisini de ekrana getirmiş olduk. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah Beyazlar Lig'e iyi başladı. Transfer için çalışmalarda sürüyor. Belçikalı sağ kanat Luke Bakyo'nun transferi için siyah beyazlar Benfica ile pazarlıklara başladı.
2: Beşiktaş Dodi Luke Bakyo için ilk teklifini yaptı. Siyah beyazlılar Belçikalı sağ kanadın satın alma maddesiyle birlikte kiralık transferi için 3+17 milyon euro önerdi. Beşiktaş'ın teklifinde satın almanın zorunlu olduğu belirtildi. Benfica'nın Luke Bakyo'yu bonservisiyle göndermeye daha sıcak baktığı ve beklentisinin de 20 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmeyi çok istediği 28 yaşındaki futbolcu için görüşmeleri kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Dodi Luke Bakyo geçen sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 5 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu bu sezonsa 4 maçta birer gol ve asist kaydetti. Beşiktaş Belçikalı oyuncunun alternatiflerini de hazır tutuyor. Sağ kanat listesinde Napoli'den Brezilyalı David Neres ve Frosinone forması giyen Cezayirli Fares Getyemis de bulunuyor.
1: sağ kanat için çalışmalar bu şekildeydi. Beşiktaş orta sahanın merkezine de takviye yapmayı planlıyor. Burada da iki isim ön plana çıkıyor. O futbolculardan birisi Newcastle United forması giyen Joe Willock, diğeri de Juventus'ta oynayan Fabio Miretti.
3: Beşiktaş'ta orta saha transferi için hareketlilik sürüyor. Siyah beyazların gündeminde Newcastle United'dan Joe Willock ve Juventus'tan Fabio Miretti bulunuyor. Beşiktaş'ın bir süredir temaslarını sürdürdüğü Willock, Newcastle United

0: United'ın Strasbourg'la oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki İngiliz orta saha 87. dakikada yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıktı. İlk etapta endişe yaratan sakatlığın ciddi olmadığı belirtiliyor. Transfer görüşmelerinde ise taraflar arasındaki bonservis farkı devam ediyor. Beşiktaş, Willock için 12 milyon euroluk teklif sunarken Newcastle United'ın 20 milyon euronun üzerinde bir beklentisi bulunuyor. İngiliz kulübünün talebinde indirime gitmemesi nedeniyle siyah beyazlılar alternatif isimlere yönelse de Willock transferinde kapı tamamen kapanmış değil. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da kadroda görmek istediği İngiliz futbolcu için Beşiktaş, Newcastle'ın bonservis beklentisini düşürmesini bekliyor. Premier Lig ekibinin şartlarında değişikliğe gitmesi halinde görüşmelerin yeniden hız kazanması bekleniyor. Beşiktaş'ın orta saha için gündemindeki bir diğer isimse Juventus forması giyen Fabio Miretti. Siyah beyazlılar 23 yaşındaki İtalyan futbolcu için Juventus'la temas kurdu. İtalyan kulübünün Miretti için yaklaşık 15 milyon euro bonservis beklediği belirtilirken transferin önündeki asıl engel oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması. Miretti'nin temsilcilerinin de Süper Ligi oyuncunun gelişimi açısından doğru adres olarak görmediği aktarılıyor. Bologna ve Lazio'nun da gündeminde bulunan Miretti'nin fikrini değiştirmesi halinde Beşiktaş transfer için hemen harekete geçecek. Siyah beyazlı yönetim orta saha transferinde Willock ve Miretti cephesindeki gelişmeleri takip ederken listesindeki diğer alternatiflerle de görüşmelerini sürdürüyor.
1: Beşiktaş Dušan Vlahović'i de kadrosuna kattı. Siyah beyazların merakla beklenen transfer videosu da geldi. Videoda sanatçılar Hülya Avşar ve Berkay Ateş'in yanı sıra futbolculardan, daha doğrusu futbolu bırakan Necip Uysal da yer aldı.

0: Let's make some noise.
1: Trabzonspor'la devam ediyoruz. Bordo Mavililer'de Darwin Núñez transferi bekleniyor. Fakat bu transferin önünde iki önemli engel var.
2: Trabzonspor'da Darwin Núñez transferinin gecikmesinin nedenleri belli oldu. Uruguaylı yıldızla daha önce el sıkışan Bordo Mavili yönetim, El Hilal'le yürüttüğü müzakerelerde iki kritik mali pürüzün çözümü için yoğun mesai harcıyor. En büyük anlaşmazlık noktalarından birini Suudi kulübünün kiralama sözleşmesine ekletmek istediği zorunlu satın alma maddesi oluşturuyor. Yönetimse mali yapıyı riske atmamak adına bu maddenin opsiyona dönmesi yönünde pazarlıklarını sürdürüyor. Ayrıca Darwin Núñez'in El Hilal'den yaklaşık 12 milyon euro tutarında birikmiş alacağı bulunuyor. Golcü oyuncunun bu parayı tahsil etmeden ayrılmak istemediği belirtildi. Trabzonspor bu engeli aşıp Uruguaylı forveti Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.
1: Yaptığı transferlerle birlikte taraftarını heyecanlandıran Trabzonspor ilk kez evinde sahaya çıkacak. Ferencvaros karşısında UEFA Avrupa Ligi için adını lig aşamasına yazdırmak için Bordo Mavililer mücadele edecek. Perşembe günü oynanacak bu karşılaşma. ATV'den canlı olarak yayınlanacak ama maça dair her şey yine maç önü ve maç sonunda A-Spor ekranında olacak.
2: Transferlerle kadrosunu güçlendiren Trabzonspor kendi sahasındaki ilk maçını Avrupa Ligi playoff'unda oynayacak. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah da taraftarıyla buluşacak. Bordo Mavililerin Perşembe günü 20'de Ferencvaros'u konuk edeceği mücadelenin tüm heyecanı A-Spor ve ATV ekranlarında yaşanacak. Hırvat hakem Igor Payak'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fatih Tekke'nin ekibi Ferencvaros'u elerse Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Elenmesi halinde ise Konferans Ligi'nde Avrupa mücadelesine devam edecek. Muhammed Salah transferiyle ses getiren Trabzonspor, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Sidney Lopez Cabral, Ruslan Malinovski gibi oyuncuları renklerine bağlarken geçen sezonun yıldızlarından Ernest Muçi'nin de bonservisini aldı. Kaleci Andre Onana'yı da Manchester United'dan tekrar kiraladı. Bordo Mavililer sezonun ilk resmi maçını Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile oynadı. İstanbul'daki mücadele 1-1 sona erdi. Trabzonspor'un Ferencvaros mücadelesi sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde de merakla bekleniyor.
1: Trabzonspor Ferencvaros maçı Perşembe günü saat 20'de ATV'den canlı olarak yayınlanacak dedik. Ama maçtan önce iki teknik direktör arasında aslında bir nevi karşılaşma başlamış oldu. Ferencvaros teknik direktörü Bor Bey Trabzonspor maçı öncesi açıklamalar yaptı ve Fatih Tekke'nin rakibimiz bizden daha iyi sözünü samimi bulmadığını söyledi.
3: Ferencvaros teknik direktörü Balázs Borbély, Zalaegerszegi maçı sonrası ilginç açıklamalarda bulundu. Yeşil Beyazlıların 1-0 kazandığı lig maçı sonrası mikrofonların karşısına geçen teknik adama Trabzonspor maçı da soruldu. 46 yaşındaki Slovak antrenör Fatih Tekke'nin Ferencvaros bizden daha iyi bir takım sözlerine şu yanıtı verdi. Bu açıklamayı baskıyı kendisinden ve takımından uzaklaştırmak için kaçma girişimi olarak değerlendiriyorum. Playoff turunda karşı karşıya gelecek Trabzonspor'la Ferencvaros Avrupa Ligi'ne katılabilmek için mücadele edecek. Eşleşmenin ilk maçı 20 Ağustos Perşembe günü saat 20'de Trabzon'da oynanacak. Takımlar rövanş için 27 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.30'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte de karşı karşıya gelecek. İki maç da ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
1: Süper Lig'de yeni sezona merhaba dedik. Açılış haftasında sürprizler de gerçekleşti. Gelin şimdi Süper Lig'in ilk haftasına yakından bakalım.
3: Birçok otoritenin tarihin en iyi Süper Lig yılı olarak adlandırdığı 2026-2027 sezonu başladı. Açılış haftası önemli sürprizlere ve rekabetçi maçlara sahne oldu. Dört büyüklerin üçünün kazanamadığı haftada ligin yeni ekipleri performansıyla göz doldurdu. Açılış maçında Galatasaray, Çorum Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kaldı. Victor Osimhen karşılaşmaya iki golle damga vurdu. Nijeryalı golcü Ahmet Sporlu Diasaba ile birlikte ilk haftayı 2 golle tamamlayan 2 oyuncudan biri oldu. Fenerbahçe ise Ankara deplasmanında Gençler Birliği'ne öne geçtiği karşılaşmada 2-1 mağlup oldu. Sarı lacivertliler 10 yıl sonra ilk kez lige mağlubiyette merhaba dedi. Beşiktaş ilk haftada Eyüp Spor'u ağırladı. Siyah beyazlılar Çerni'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak sezona 3 puanla başladı.

0: Muhammed Salah transferiyle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'sa Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Haftanın kapanış maçında Samsunspor'la Göztepe karşı karşıya geldi. 6 gollü mücadele 3-3 berabere tamamlandı. İlk haftanın dikkat çeken sonucuna ise Ahmet Sportif faaliyetler imza attı. Diyarbakır temsilcisi bir diğer yeni ekip Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Ahmet Sportif faaliyetler Süper Lig'de ilk haftayı lider tamamladı. 9 maçtan 4'ünün beraberlikle sonuçlandığı açılış haftasında tek deplasman galibiyeti ise Çaykur Rizespor'dan geldi. Karadeniz temsilcisi Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Merkez Hakem Kurulu'nun duyurduğu yeni kurallar da oyunun akıcılığını arttırdı. Sakatlık dolayısıyla yerde yatma oranında azalma gözlenirken topun oyunda kalma süresinin artışı da dikkat çekti. Taraftar yoğunluğunun da yüksek başladığı Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun tarihin en rekabetçi sezonu olacağı düşünülüyor.
1: Şimdi ana haberde spor ekonomisi diyeceğiz. Borsa İstanbul'da spor endeksi günü nasıl tamamladı? Kulüp hisselerinde son durum ne? Size aktaracağız. BİST'te spor endeksi bugün ciddi bir yükselişi var. %5,17'lik çıkış söz konusu. Tek tek yine kulüp hisselerine bakacak olursak da Beşiktaş anonim şirketi bugün bayağı bir yükseliş gerçekleştirdi. %9,9 yani tavan yaparak günü tamamladı diyebiliriz. 2 lira 22 kuruş oldu hisse değeri. Fenerbahçe'de %3,27'lik yine bir yükseliş söz konusu. 3,160. Galatasaray'da 3,92'lik yine bir yükseliş var. Orada da sarı kırmızılı kulüp değerini hisselerinde arttırdı. 1,06 değer, 1,08 değerle Trabzonspor'da günü ciddi yükselişte tamamladı. Yani hisseler arasında yer aldı. Bugün Borsa İstanbul'da spor hisseleri yatırımcısının yüzünü güldürdü diyelim. Barcelona'nın taraftarını da Katalan ekibinin yönetimi yüzünü aynı şekilde güldürdü. Rodrigo Hernandez Cascante, yani kısaca Rodri, Barcelona'ya transfer oldu. İspanya milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'na damga vurmuştu ve Dünya Kupası'nın da en değerli oyuncusu seçilmişti. Rodri modern futbolla birlikte orta saha tanımları değişti. 80'lerde ayrı, 90'larda ayrı, günümüzde ayrı tip oyuncular artık tercih ediliyor. 80'lerde daha teknik, göze hoş gelen oyuncular ön plandaydı. 90'larda biraz daha fizik gücü ön plana çıktı. Teknik oyuncular yine fiziksellikle birlikte değerli hale geldi. Modern 4-4-2 ile birlikte de orta saha oyuncuları da çeşitlendi. Bazıları savunma becerisi, bazıları iki yönlü futbolu, bazıları da hücum özellikleriyle fark oluşturuyor. Bazı futbolcular da var ki bu tanımların içine, yani bu kalıba tamamen sokamıyorsunuz. İlk akla gelenler Patrick Vieira, Yaya Toure gibi isimler. Son dönemde ise herkesin 6 numara pozisyonu için favori bir isim var. O da gördüğünüz üzere Rodri. Zaten yaptıkları ortada. Barcelona'nın bu transferi üzerine biraz konuşacağız. Neler başarmıştı? Barcelona'ya neler katar? Onu masaya yatıracağız. 30 yaşındaki oyuncu, 1.90 boyunda, top tekniği yeterli, savunma katkısı var, iki yönlü oynuyor ve tartışmasız pozisyonunda dünyanın en iyisi. Bugüne kadar kazandığı başarılar, bir Ballon d'Or kazandı Rodri 2024 yılında. Ayrıca Dünya Kupası zaten yakın tarih, bu yaz oynandı. Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu seçildi 2026'da. Yine bu Dünya Kupası'nda da takım kaptanı olarak onun ellerinde kalkmıştı kupa. İspanya şampiyonluğa ulaşmıştı. 2024 yılında İspanya Avrupa şampiyonu olduğunda Rodri yine o takımın en önemli parçalarından birisiydi. Tıpkı Lamine Yamal gibi, o da gücüne güç katıyor ülkesinin hakikaten. Şampiyonlar Ligi şampiyonu.

0: üçlüsü bakalım neler yapacak. O dönem efsane Barcelona'nın efsane orta sahası Real Madrid'e zor anlar yaşatmıştı. Bakalım Jose Mourinho bir kez daha bu orta sahaya karşı neler yapacak Real Madrid'le birlikte. Hep birlikte göreceğiz. Önemli bir transferdi Barcelona açısından. Rodri çok klas bir futbolcu. Dünya çapında mevkisinin en iyilerinden biri diyoruz. Santrfor bölgesi içinde şu anda dünyada en çok konuşulan, büyük takımların göz bebeği olan bir isim var. O da Julian Alvarez. Julian Alvarez ile ilgili de özellikle Dünya Kupası'nın öncesinde, Dünya Kupası sırasında ve devamında hala haberler bitmek bilmiyor. Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone de transfer gündeminin gözde ismi olan oyuncusu Julian Alvarez için açıklamalar yaptı ve yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağına dair herhangi bir şey söz konusu değil, takımda kalacak hiçbir şüphe yok dedi. Diego Simeone, Julian Alvarez için transfer iddialarına kapıları kapattı. Arjantinli yıldızın gelecek sezonda Atletico Madrid forması giyeceğini belirten Simeone, kulüp başkanı Enrique Cerezo'nun da Alvarez'in satılmayacağı yönündeki açıklamalarını hatırlattı. Simeone, kulüp başkanının bu kadar net konuşmasının ardından Alvarez'in geleceğiyle ilgili şüpheye yer olmadığını vurguladı. Atletico Madrid'in 26 yaşındaki forvet için 500 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrar ettiği belirtiliyor. Julian Alvarez için Barcelona'nın 100 milyon euroluk, Real Madrid'in ise 150 milyon euroluk tekliflerinin geri çevrildiği aktarılıyor. Arjantinli futbolcunun ise Barcelona'yı öncelikli tercih olarak belirlediği ve Atletico Madrid'den ayrılmak istediği öne sürülüyor. Alvarez, 2024 yılında 75 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'den Atletico Madrid'e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Arjantinli yıldız, 20 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Atletico Madrid'de 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Alvarez'in yeni sezon öncesindeki geleceği futbol gündemindeki yerini koruyor. Bu sene Ballon d'Or ödüllerini kim kazanacak? En çok merak edilen sorulardan birisi. Yıllardır her sene yapılan ödül töreni gündeme damga vuruyor. Ama kuşkusuz bir isim var ki favoriler arasında, o da Harry Kane. Harry Kane Ballon d'Or ödüllerini kazanıp kazanamayacağı yönündeki konuya açıklık getirdi.
1: Geçtiğimiz sezon sergilediğim performanstan son derece gurur duyuyorum. Bence Ballon d'Or, bireysel açıdan bakıldığında ulaşılabilecek en büyük ödül. Geçen yıl yapmam gerekeni yaptım ve bu yüzden de mutluyum. Ancak artık yeni hedeflere odaklanmamız gerek. Üzerinize düşeni yaptıktan sonra geri kalanı elinizde olmayan faktörler oluyor. Artık oylar, medya ve kontrolümüzde olmayan birçok şey belirleyici olacak. Neler olacağına bakacağız. Ben kendimden memnunum. Sanırım 2-3 ay sonra sonuçlar belli olacak. O yüzden şu anda buna odaklanmayı doğru bulmuyorum. Yeni sözleşme konusunda kulüple 2 hafta içerisinde bir görüşme yapacağız. Ne sonuç çıkar bilmiyorum ama iki tarafta bu konuda problem olmayacağı konusunda rahat.
0: Newcastle United Benfica'nın sağ beki Amar Dedic'i kadrosuna kattı.
2: Newcastle United Bosna Hersek'le sağ bek Amar Dedic'i renklerine bağladı.
3: "24
2: yaşındaki oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı. İngiliz ekibi bu transfer için Benfica'ya 35.9 milyon euro ödeyecek. Dedic geçen sezon 43 maçta 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Bosna Hersek'te Dünya Kupası'nda da boy gösteren oyuncu milli takım formasını 31 kez giydi.
0: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Ülkemizde 3 büyük İstanbul takımının da formasını giyen Mişi Batshuayi Suudi Arabistan'a gitti.
4: Mişi Batshuayi'nin yeni durağı Suudi Arabistan oldu.
5: And I hope we're gonna enjoy together this season. See you in the stadium.
4: Son olarak Eintracht Frankfurt forması giyen Belçikalı forvet, Pro Lig ekibi ABA ile sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki Batshuayi kariyerinde ilk kez Avrupa dışında forma giyecek. Oyuncunun bu kararında Avrupa'dan istediği teklifleri alamamasının da etkili olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı

0: Sakatlıklar nedeniyle sadece 10 maçta görev alabilen Batshuayi bir gol kaydetmişti. Tecrübeli forvet 2021 yazında Beşiktaş'la Türkiye'ye adım attıktan sonra Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını da giydi. Batshuayi'nin 3 İstanbul ekibiyle çıktığı toplam 97 Süper Lig maçında 43 golü bulunuyor.
1: Hollanda Ligi'nde Ajax'la Herenveen karşı karşıya geldi. Ajax 2 farklı öne geçmesine rağmen puan kaybına engel olamadı.
2: Hollanda Ligi'nde Ajax Amsterdam'da Herenveen'le karşı karşıya. Ajax fırsattan Dolberg'de yararlanamadı. Şanssız an kaleci Bent Klaverboer için. Ajax'ın 1-0'lık üstünlüğü var. 7. dakikada geldi ev sahibi ekibin golü. Farkı arttırmak istiyor Ajax. Uzane'den harika bir gol. Abdella Uzane ile durum 2-0. Bu güzel gol farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Devrede son bölümler oynanıyor. Herenveen atakta. Sert vuruş 2-1. Trenskov. Bir güzel golde Herenveen'den. İlk yarı 2-1 sona erdi. İkinci devredeyiz. Ajax atağında top kaleci Klaverboer'da kaldı. Herenveen beraberlik arıyor. İçeri çevrilen top savunmadan sekti. Top boşta kaldı. Vuruş ve gol. Maxens Rivera. 2-2. Ajax 2-0 öne geçtiği mücadelede evinde Herenveen'le 2-2 berabere kalıyor.
1: Arjantin Ligi'nde River Plate galibiyet hasretine Argentinos Juniors karşısında son verdi.
2: River Plate Argentinos Juniors'la karşı karşıya. River atakta. İçeri çevrilen top savunmadan sekti. Gonzalo Montiel topu ağlara gönderdi. River öne geçiyor.

0: İkinci yarıdayız. Konuk ekip atak geliştiriyor bu kez. Pas yerden karşı karşıya pozisyon, top ağlara gidiyor. Ancak bayrak havada. Hernan Lopez topu filelerle buluşturan oyuncuydu. Argentinos atakta yine karşı karşıya pozisyon, top direkten döndü. Atak devam ediyor. River Plate savunması araya girdi. 86. dakika. Penaltı bekliyor River Plate'li oyuncular. Pozisyonun ceza alanı içinde olduğunu söylüyorlar. VAR incelemesi sonrası hakem beyaz noktayı gösteriyor. Pozisyon yeniden ekrandaydı. Angel Correa yerde kalan oyuncuydu. Angel Correa 2-0. River Plate evinde Gonzalo Montiel ve Angel Correa'nın attığı gollerle sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılıyor.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nı ticarileştirme projesine karşı çıkan operasyon yöneticisi görevden alındı.
2: Dünya futbolunun patronu FIFA ve Gianni Infantino yörüngesinde aksiyon durulmuyor. Dünya Kupası organizasyonunu özelleştirme ve hisselerini kurulacak özel bir şirkete satma projesi dünya çapında tepkiye neden olmuştu. Bu tepkilere kurum içinden gelen eleştiri ve tepkiler de eklenince FIFA duruma müdahale etti. Bir süredir Başkan Gianni Infantino'ya karşı görüş bildiren ve eleştirilerini dile getiren FIFA Operasyon Müdürü Kevin Lamour'un görevine son verildi. FIFA'dan yapılan açıklamada...

0: Baş operasyon sorumlusu Kevin Lamour'la ilişkimiz 17 Ağustos 2026 tarihinde sona ermiştir ifadeleri kullanıldı. Yaklaşık 2 yıldır FIFA'da görev yapan 45 yaşındaki Fransız yönetici, Temmuz ayında çıkan kovulma haberlerine karşı "Eğer işimi kaybedeceksem kaybederim. Böyle bir karar verilirse anlayışla karşılar ve saygı duyarım. En azından rahat uyurum." şeklinde yanıt vermişti.
1: Dünya ikincisi 17 yaş altı kız milli voleybol takımımız yurda döndü.
2: Yani biz de tabii kızlarımızla gurur duyuyoruz. Daha doğrusu bütün ülkemiz çok gururlandırdılar. Türk voleybolunun gelmiş olduğu noktanın ve geleceği onlar. Biz bu çocukların yetişmesinde Türkiye Voleybol Federasyonu olarak bütün kulüplerimize, antrenörlerimize, ailelere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizi gerçekten dünyada çok ciddi biçimde, güzel bir şekilde temsil ediyorlar.
3: Vallahi çok mutluyuz. Ülkemize madalyaya döndüğümüz için, herkesi mutlu ettiğimiz için, ülkemizi gururla temsil ettiğimiz için çok mutluyuz. Yani hepimizin aslında bizim beklediğimiz bir sonuçtu. Çünkü biz bunun için hazırlanmıştık. Ama sonucun da böyle olması, tabii ki finalde kazanmak isteriz. Çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Ama sonuçta madalyayla döndüğümüz için, ülkemizde voleybolun nasıl geliştiğini gösterdiğimiz için herkese yeniden, ki A milli takımımızın yaptığı başarıdan sonra böyle bir başarının arkasından gelmesi bizi, hepimizi çok mutlu etti.
4: Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlı bir turnuvaydı. Bu yaşta bu başarıyı elde etmek ve ülkemizi böyle temsil etmek bizi çok mutlu etti. Gönül isterdi kupayla dönmek ama bence başardığımız şey çok büyük bir başarı. Çok teşekkür ederiz.
5: Turnuva bence bizim için çok güzel geçti. Final maçında ve grupta bir maçımız dışında bütün maçlarımızı kazandık ve bence gelişim olarak gerçekten çok iyi yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Hem gelecekte kendimize çok güzel bir deneyim oldu bence.
6: Turnuva çok güzel geçtik. Bence çok güzel bir derece aldık turnuvada. Takımca çok çalıştık son iki aydır.
1: Dünya tenisinin önemli isimleri Cincinnati Açık'ta son 16 tenisçi arasına girmek için mücadele ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde yer alan Cincinnati kenti ATP ve WTA 1000 turnuvalarına ev sahipliği yapıyor. Sert kort turnuvası Cincinnati Açık'ta mücadele eden raketler isimlerini son 16 turuna yazdırmak için mücadele ediyor. Tenis dünyasının yeni yıldızlarından İspanyol Rafael Hodar, Şilili Alejandro Tabilo'yu 2-0 yenerek bu isimler arasına katıldı. ...19 yaşındaki tenisçi böylece Carlos Alcaraz ve Ben Shelton'la birlikte Cincinnati'de sonun 6'ya ulaşan genç oyuncular arasına katıldı. Bir yıl öncesine kadar dünya sıralamasında ilk 500'de bile yer almayan Hodar, bu yıl aldığı 36 galibiyetle dünya sıralamasında 11. sıraya yükseldi. Genç tenisçi ilk 10'a girebilmek için 10. sıradaki Flavio Cobolli ile karşılaşacak. Günün bir diğer maçında Alexander Zverev, Fransız tenisçi Terence Hartmann'la korta çıktı. 29 yaşındaki Alman raket zorlansa da rakibini 7-6'lık setlerle yenerek sonun 6'ya kaldı. 2021 yılında Cincinnati'de zafere ulaşan Zverev, çeyrek final yolunda ev sahibi tenisçilerden Tommy Paul'la mücadele edecek. Kadınlar kategorisinde geçtiğimiz yılın şampiyonu Iga Świątek, Yunan tenisçi Maria Sakkari ile karşılaştı. İlk seti 6-4 alan Sakkari karşısında pes etmeyen Polonyalı tenisçi 6-1'lik 2 setle dönerek zafere ulaştı. Arda arda 8 galibiyetle dünya sıralamasında 5. basamağa çıkan Świątek, 66. sıradaki Fransız tenisçi Diane Perry ile karşılaşacak. Dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Birleşik Amerikalı Jessica Pegula, vatandaşı Emma Navarro'yu 7-5 ve 6-2 ile geçti. Pegula sonun 6 turunda 15. sıradaki Rumen tenisçi Sorana Sistea ile karşılaşacak.

0: Çiftler kategorisinde ise eski dünya bir numaraları Venus ve Serena Williams kardeşler Marta Kotsyuk, Peyton Stearns ikilisiyle karşılaştı. 2022 Amerika Açık'tan bu yana ilk kez birlikte çiftler maçına çıkan Williams'lar eski formlarından uzak bir görüntü sergilese de çabuk teslim olmadı. İkisi de 24 yaşında olan Kotsyuk-Stearns ikilisi 46 yaşındaki Venus ve 44 yaşındaki Serena karşısında korttan 2-1 galip ayrıldı. 14 çiftler şampiyonluğu ve toplam 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Williams kardeşler Cincinnati'ye özel davetle katılmıştı.
1: Efsanevi atlet Usain Bolt bundan tam 10 yıl önce bugün üst üste 3. kez 200 metrede olimpiyat şampiyonluğu yaşadı. Toplam 8 olimpiyat şampiyonluğu bulunan, kırdığı rekorların yanına yaklaşılamayan Jamaikalı atletin portresiyle birlikte ana haberin bu bölümünü noktalıyoruz. Saat başında ise Kadıköy'e gideceğiz. Kadıköy'de Fenerbahçe-Lyon maçı öncesi son durum ne? Ve yine günün transfer haberleriyle birlikte karşınızda olacağız. A-Spor ekranından bir yere ayrılmayın.
2: Bazı sporcular yarıştıkları dalda çıtayı o kadar yükseğe koyarlar ki başarıları uzun yıllar konuşulur. Başlarda zamanın en iyisi diye nitelendirilirken başarıları ve rekorları devam ettikçe tüm zamanların en iyisi ve hatta acaba daha iyisi gelir mi diye düşünülür. Bu sporculardan biri de pistlerde fırtınalar estiren Usain Bolt'tu.

Yarış kazanmak, rekor kırmak her zaman zordur. Hele de bunu dünya sporunun en büyük sahnesi, Olimpiyat Oyunları veya Dünya Şampiyonası'nda başarmak çok daha zordur. Neredeyse göz açıp kapayıncaya kadar başlayıp biten 100 metre yarışları atletizmin en çok ilgi çeken yarışlarının başında gelir. Atletler heyecanlarını bastırmaya çalışırken tribünlerle birlikte televizyon başındakiler de nefeslerini tutar ve 10 saniye bile sürmeyecek müthiş yarışı bekler.

1986 doğumlu Usain Bolt, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunlarına gelmeden kısa bir süre önce 100 metrede 9.72 ile rekor kırmış ve sadece atletizm severlerin değil, herkesin dikkatini çekmişti. Rekorların salise salise geliştiği 100 metrede Ben Johnson'ın 1988'de koştuğu 9.79'luk derece yasaklı maddeden dolayı iptal edilince aynı sürenin koşulması için 11 yıl beklenmişti. Maurice Greene Atina'da rekoru 5 salise geliştirince bu zaman daha ne kadar aşağı çekilir tartışmaları yapılmıştı. Daha sonra Safa Powell rekoru 9.74'e kadar indirmişti. Pekin'de herkes genç, sempatik atlet Usain Bolt'tan rekor bekliyordu. Bolt yanıltmadı ve 9.69'la kendi rekorunu 3 salise geliştirdi.

100 metre rekorunu geliştirmek zorsa 200 metrede Michael Johnson'ın 1996'dan kalan 19.32'lik rekorunu kırmak belki daha da zordu.

0: Yarışta Berlin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dikkatler Usain Bolt'un üzerindeydi. Bolt, Almanya'da hem 100 hem de 200 metrede deyim yerinde ise uçarak muhteşem bir performans sergiledi. 100 metreyi 9.58'e, 200 metreyi de 19.19'a indirerek bu kadar kısa mesafelerde bile rakiplerine inanılmaz farklar attı.
1: Ve yarış başladı sevgili seyirciler. Çıkışta biraz geride kaldı Usain Bolt ama hemen ardından yarışın lideri açık ara farkla lider. Usain Bolt dünya şampiyonu. 9.58 dünya rekoru. 9.58 dünya rekoru. İşte dünya rekoru ilk kez daha...
0: Kuşkusuz bütün yarışlar zordur ama 100 metrenin kendine özgü zorlukları daha fazladır. Şöyle ki Usain Bolt gibi muhteşem bir atlet bile büyük hatalar yapabiliyor. Rekortman atlet 2011'de Güney Kore'nin Daegu kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda hatalı çıkış yaptığı için diskalifiye edildi.
2: Oh no, oh no, the whole crowd will go.
3: Wow, that was Usain Bolt.
0: Usain Bolt 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyat oyunlarında 100 ve 200 metre altınlarına 4x100 metreyi de ekleyerek toplam olimpiyat kariyerini 8 altın madalya ile noktalıyordu. Dünya şampiyonalarında da 11 altın madalya kazanan Bolt, ulaşılması zor rekorlar ve madalyalarla pistlere veda etti.

9.72 koşarak dünya rekorunu kırdı. 31 Mayıs 2008'den beri dünyanın en hızlı atleti olan Jamaikalı, arka arkaya hegemonya kurduğu 3 olimpiyat oyunuyla birlikte tarihin en iyisi olmayı da başarmıştı. Ama kariyerinin son bireysel yarışında 2017'de Londra'da düzenlenen dünya şampiyonasında Justin Gatlin'a ve Christopher Kullman'a geçildi ve emekliliği öncesi beklenmeyen büyük bir yenilgi tattı.

0: Uzun süredir unuttuğu bu duygu onu bulduğunda ise bir kez daha tarihin en iyisi olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Yıllarca Bolt'un arkasında kalan Gatlin, o an kendisini tebrik etmeye gelen Jamaikalı rakibinin önünde eğildi ve saygı duruşunda bulundu.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır. Valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
5: seninle. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık PTR.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Aspor Radyo.
11: Bir reklam.
12: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
13: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 4...

0: 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji İstasyonları.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam.
8: Awesome.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: yandan ana haber devam ediyor. Fenerbahçe Lyon'u ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak maç öncesi bir kez daha A-Spor muhabiri Erdem Akbaş'a gideceğiz. Yanında Anadolu Ajansı'ndan Süha Gür var. Karşılaşma öncesi hem notları aktaracaklar hem de temsilcimizin son durumunu konuşacaklar. Erdem, kolay gelsin diyelim. Süha'ya da selamlar. Sözü sana bırakayım.
1: Teşekkürler Koray Baloğlu. Selamlarını Süha Gür'e iletiyorum. Koray Baloğlu'nun çok selamı var Süha Gür. Süha Gür'le beraberiz. Dün antrenmanda birlikteydik. Basın toplantısını takip ettik. Maç önünü konuşmuştuk. Geldik maça. Fenerbahçe tarihinin en önemli maçlarından bir tanesi çıkıyoruz Süha. Sen 2008'e Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçlarını o zaman çocuktun, burada takip ettin. Ama şimdi gelelim uzun yıllardır devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine. Sayın Aziz Yıldırım çok fazla önem veriyor Şampiyonlar Ligi'ne ve Fenerbahçe'ye mali anlamda katacaklarını biliyor. Manevi anlamda da çok şey katacaktır. Bu takım eğer Şampiyonlar Ligi'ne giderse lig maratonunda da çok daha ciddi bir motivasyonla oynayacağını düşünen taraftayım ben. Sen neler söylersin? Çok zor bir maç bekliyor.
2: Sana katılmakla beraber sevgilerden şunu belirteyim. Bu benim şahsi görüşüm. Elbette taraftarların belki çok hoşuna gitmeyecek ama Fenerbahçe için bana göre Şampiyonlar Ligi'ne katılmak şampiyonluktan daha önemli. Bu tabii elbette benim düşüncem. Bu noktadan şunu belirteyim. Sevgilerden Fenerbahçe için bence bu sezonun en önemli karşılaşması. Bak bu noktadan söylüyorum. Belki yarın şampiyonluk maçına çıkacak Fenerbahçe. Doğrudur. Ama bence en önemli maçı bugün. Sonuçta ligde 28 şampiyonunuz da olsa, bırakın 28'i 48 şampiyonunuz da olsa, siz eğer Fenerbahçe olarak bu kadar büyük bir kulüp olarak sürekli Avrupa'da en iyilerin arasında mücadele etmezseniz, istikrarlı bir şekilde orada kendinizi ispat etmezseniz büyüklüğünüz, başarınız burayla sınırlı kalır. Edirne'den öteye gitmez. Ben o sebeple bu karşılaşmayı hakikaten sezonun en önemli maçı olarak bakıyorum. Çünkü Fenerbahçe burada inşallah beklediğimiz gibi olumlu bir skor alırsa son yıllardaki özellikle bana göre savunma performansıyla bugün elinde Kantesi, Gündüz'ü olan bir takım Fenerbahçe. Bu isimlerle deplasmanda da kendine yetecek skoru alacaktır ya da koruyacaktır diyelim. Ama buradaki maç gerçekten çok önemli. Taraftarının önünde bunca yıllık hasretin ardından Fenerbahçe bu birlikte beraberlikle bence sinerji çok değişti Erdem. Yani biz eğer bu yayını seninle geçen sene yapıyor olsaydık muhtemelen şunu konuşacaktık. Olası bir Lyon golünde ya da kötü bir oyunda lig

0: 5 dakika, 20 dakika bütün atmosfer Lyon lehine döner diyecektik ama şu anda hakikaten bunu söyleyemiyorum. O birlik beraberlik mesajlarının altı Fenerbahçe'de yavaş yavaş dolmaya başladı. O sebeple hakikaten bu sene bence en önemli maça çıkıyor Fenerbahçe. Güzel de bir atmosfer var. Lyon her ne kadar buraları oynamayı çok iyi bilen bir ekip olsa da onların da 6 yıldır Şampiyonlar Ligi'nden uzak olduğunu, maçı çok fazla önemsediklerini, dün biliyorsun Fonseca basın toplantısında da söyledi. Onlar da bu maçı bir fırsat olarak görüyorlar. Ama Fenerbahçe'nin özlemi de daha büyük. Bence sevgisi de daha büyük. Kadrosu da daha kaliteli. Elinde bu kadar iyi oyuncuların olduğu bir dönemi hakikaten hatırlamıyorum Fenerbahçe için. Belki birkaç kadroyu bununla kıyaslayabiliriz. Ama bu kadro eğer başarı gelmeden dağılırsa bir futbol sever olarak hakikaten üzülürüm. Yani çünkü bugün baktığın zaman biz ne konuşuyoruz seninle? İşte Fofana var diyoruz. İşte Openda var diyoruz. Bunlar etkili oyuncular. Tolisso var diyoruz. Beğendiğimiz oyuncular. Doğru. Ama bir de kendinizi bir Fransız taraftar olarak düşünün. Empati yapın. Yani Greenwood'u, Kante'si, Gendouzi'si bunlar Kante, Gendouzi dediğin adamlar Fransa milli takım oyuncuları. Ya Greenwood var, Skriniar var, Lukaku var. Ya onlar eminim bizden daha fazla çekiniyorlardır. Elbette rakibe saygı duyacağız ama bu taraftar önünde Kadıköy'de bu atmosfer bu kadar değişmişken Fenerbahçe bana göre iyi yoldayken hakikaten buradan umarım gol yemeden kazanarak deplasmana gideriz diye düşünüyorum. Bugün benim açımdan en önemli noktalardan gol yememek. Yani normalde Fenerbahçe'nin genleri deriz, iç saha deriz, saldır Fenerbahçe deriz ama bugün şunu düşünmek lazım. Bu tür karşılaşmalarda gol yememek bence hep gol atmanın da önünde. Çünkü o özgüveni alıp deplasmana gidiyorsunuz. Evet biz Lyon'u durdurduk, onlardan gol yemedik, kazandık ve deplasmana gidiyoruz düşüncesi çok daha takıma özgüven aşılayacaktır, rahatlatacaktır. Burada galip gelirse Fenerbahçe gol yemeden savunmayı öncelikle tutarsa Talisca gibi, Greenwood gibi özel ayaklarla ben bir şekilde golü bulabileceğini düşünüyorum. Nitekim Zabje maçında da, Graz maçında da Fenerbahçe benzer performanslar gösterdi. İnsanlar ikinci Graz maçını ya da hafta sonu oynanan Gençler Birliği maçını düşünüyorlar. Oradaki oyunlar belki Fenerbahçe taraftarını tatmin etmedi ama şuna eminim, bu oyuncular da lütfen yanlış anlaşılmasın, maç seçiyorlar demiyorum ama maçların önemini biliyorlar. Gençler Birliği maçı bence Fenerbahçe için kötü geçmedi. İyi bir oyun vardı. Skor olarak evet Fenerbahçe beklediğinin çok ötesinde bir skor aldı ama ilk 30 dakika etrafımda konuştuğum tüm insanlar, Fenerbahçeliler çok rahat maç izliyoruz dediler. Yani gerçekten Fenerbahçe iyiydi ama bunun sonuca yansıtamadı. Sezon içerisinde böyle karşılaşmaları görmeye devam edeceğiz. Ben camianın o maçı unutarak tamamen artık Lyon'a konsantre olması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum, Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli maçı bu. Çünkü sen de bana pası atarken söyledin, sadece manevi tarafı da yok Erdem. Evet. Maddi de bir tarafı var bunun. Yani hem yönetim hem
1: 35 milyon euro gibi.
0: Yani şimdi transfer istiyorsunuz, taraftarsınız, güçlenelim istiyorsunuz. O zaman bunlara ihtiyacınız var. Yani Şampiyonlar Ligi gelirine de ihtiyacınız var. Oralarda olup istikrarlı bir şekilde olup dünyaya evet ben buranın takımıyım, buraların takımıyım demeye de ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin mottosu neydi yıllardır? Dünyanın en büyük spor kulübü. Eğer bunu diyorsanız ama biz futbolda başarısız deme hakkınız yok. Futbolda başarılıysanız da Şampiyonlar Ligi'nde olacaksınız. Evet zor bir rakip. Fenerbahçe Klasik yine en zorunu çekti. Ama Şampiyonlar Ligi'nde olacaksanız zaten Lyon'ları, Benfica'ları geçmeniz gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam sevgilerden Fransız takımlarıyla son 11 maçımızda 2 mağlubiyetimiz var. Fenerbahçe olarak söylüyorum. Çok güzel bir istatistik. 2010'lu yılların öncesinde bu istatistik maalesef oldukça kötü. Hala onun ceremesini çekiyoruz bu açıdan. Ama 2010'lu yılların ardından Fenerbahçe'nin Fransız takımlarına karşı üstünlüğü demeyeyim ama en azından bir tık da olsa önde. Ben bunun da onların oyun tarzına göre söylüyorum. Fenerbahçe'ye fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü onları tanıyoruz. Yani Gendouzi'si, Kante'si rakibin ne yapabileceğini, güçlü yanlarını gayet iyi biliyorlar. Zaten Sayın İsmail Kartal da biliyorsun özellikle rakip analizi noktasında fazlaca mesai harcıyor. Ben Fenerbahçe'nin birazcık daha rakibi durdurarak, önlemini alarak kaliteli ayaklarıyla skora gideceğini, bu düşünceyle sahada olacağını düşünüyorum. Eğer taraftar da, eğer diyorum, ben olacağına inanıyorum bu arada. Eğer taraftar da o birliği, beraberliği, takımın arkasında durmayı burada 90 dakika sergileyebilirse inşallah rövanş maçına avantajlı bir şekilde çıkacağız.
1: Süha, şimdi farklı bir pencere açacağım. Ben Oğuz Aydın, Beşiktaş Oğuz Aydın'la ilgileniyor gibi bir haber yapmıştım. O haberi

0: yaptıktan sonra paylaşımımın altında çok fazla şöyle tepki vardı. Oğuz Aydın satılamaz, satılması teklif dahi edilemez. Bütün tepkiler böyleydi. Ben de hatta bir kısmen tepki toplamıştım. Aynı Oğuz Aydın Gençler Birliği deplasmanında İsmail Kartal'ın ilk 11'de konumlandırdığı oyuncuydu. Maçtaydım. Stadyumda oyundan çıkarken homurdanmalar vardı. Islık demeyeceğim, homurdanmalar vardı. Twitter'da çok fazla Oğuz Aydın ve işte diğer yerli oyuncular, doğru, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci linç edildi. Şimdi gönderme Oğuz Aydın'ı, oynatma Oğuz Aydın'ı. Fenerbahçe'de teknik direktöre alan açan bir anlayış yok şu an itibariyle. Özellikle sosyal medya kamuoyundan bahsediyorum. Bu alan açmayan ortamda İsmail Kartal bugün forvetli bir oyunu, net santraforlu. Evet, Talisca gol atıyor ama evet, bir santrafor değil. Yani ben bunu kabul etmeyeceğim. Talisca bir santrafor değil. Evet, iyi bir 9.5 ama 9 değil. Santraforlu oyunu oynama isteği de İsmail Kartal'ın bir teknik direktör olarak gayet de makul bir istektir. Burada da Talisca'dan da vazgeçemediğin yerde Asensio'yu kulübeye çekmek zorunda kalabilirsin. Ama gel gör ki şu an öyle bir ortam var ki İsmail Kartal Asensio'yu kulübeye çekerse ayrı bir sıkıntı. Asensio'yu ilk 11'de oynatırsa ve performans veremezse, sonradan oyundan alırsa ayrı bir sıkıntı. Teknik direktöre alan açmayan bir ortam var Süha. Sen bu durumu nasıl yorumlarsın?
1: Evet, aslında gayet güzel özetledin. Benzer düşüncelerdeyiz. Şuradan başlayayım. Bir kere alışkanlıklar var. Yani uzun yıllardır başarıya hasret bir taraftar grubu, büyük bir taraftar grubu. Doğal olarak beklentinin aksine performanslar görünce, İrfan gibi, Oğuz gibi, bunlar bence maçlık performanslar, tepki gösteriyor. Doğru bulmuyorum, anlayabiliyorum taraftar. Ama bir noktadan da şöyle bakmak lazım sevgili Erdem. Senin de söylediğin gibi ben Gençler Birliği maçını ne rotasyona, ne İsmail Kartal'a, ne taraftara, ne de yönetime bağlarım. Fenerbahçe Gençler Birliği karşısında iyi bir oyun oynadı. Muhtemelen aynı kadrolarla, yani aynı rotasyonla Fenerbahçe 9 maça daha çıksa, 10 maç saysak, 9'unda sonuç netice farklı olur. Yani Fenerbahçe iyi futbol oynadı. Bak gerçekten futbolun içinde bunlar var. Karşınızda 11 tane işini, parasını bu işten kazanan, ailesine bu işten bakan profesyonel oyuncu var. Skoru alamadığınızda ya da kaliteli ayaklarınız o gün, günlük performansları beklentinin altında kaldığında rakip direnç kazanıyor. Onların da seyircisi var. Onlar da bir camiaya ait. Evet. Ve doğal olarak bu tür sonuçlar yaşanabiliyor. Sezon içerisinde Fenerbahçe'den de, Galatasaray'dan da, Beşiktaş'tan da benzer performanslar, benzer skorlar göreceğiz. Zaten eşyanın tabiatı bu. Yani şöyle düşünürdüm. O zaman 250-300 milyon euro bütçelerle kurulan takımlarımızı aralarına maç yaptıralım. Sezonu biz 6 maçta 8 maçta bitirelim. Kim kimi yenerse olsun. Yani Anadolu takımları da doğal olarak burada profesyonel futbolcular. Onların da hedefleri var, istekleri var. Bu tür karşılaşmalar yaşanacak. Burada bizim bakmamız gereken şey, madem insanlara bir şeyler anlatıyoruz, şöyle bakmamız gerekiyor. Oyun iyi miydi? Futbolcular istekli miydi? Arzulu muydu? Ben izlediğim zaman maçı bunların hepsini gördüm. Evet, bir kaza oldu. Olabilir, tekrar olacaktır.
2: Böyle nitelendiriyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Kimseye savunmak için de söylemiyorum. Ya maçı izleyen hakikaten böyle objektif bir gözle bir insan, bir futbol sever zaten muhtemelen bu yorumu yapacaktır. Oradan senin soruna geleyim. Şimdi 10+4 diye bir gerçeğimiz var. Federasyon, kural koyucu böyle bir kural koymuş. Demiş ki 10 tane yabancı oynatabilirsin. Madem öyle, senin yerlilerine ihtiyacın var. Yani ne Oğuz Aydın, ne Kerem Aktürkoğlu, ne herhangi bir yerli oyuncu, İrfan Can fark etmez. Bu oyuncuların hiçbiriyle kolay kolay kötü olmamak lazım. Elbette taraftarın bir sabrı vardır. Oyuncuya belli bir süre sabrı gösterir. Maçtan sonra performansını eleştirebilir. Bu hakkıdır. Ama daha sezonun başında bir yol kazasında sen tüm bu saydığımız isimlerle köprüleri atarsan, İnsanların, futbolcuların moralini bozarsan yine sen yer alacaksın sezon sonunda. Bu insanlara, bu futbolculara ihtiyacın var. Yani bu bir gerçek. Dediğim gibi eleştiri haktır. Taraftarın hakkıdır. Ama bunun zamanlamasını, maçını doğru seçmek lazım. Oyuncuların performansına, isteğine bakmak gerekiyor. Evet, şu noktada haklısın. Güzel bir dert. Yani İsmail Kartal'ın derdi güzel bir dert. Ya ben de isterdim teknik direktör olsam. İşte Vedat'ım Lukaku olsun, arkada Talisca Asensio olsun. Ama Bir gerçek var ki Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarısızlıklardan kaynaklı sabırsızlığının altında şu anda Asensio'yu kesebilmek zor bir karar. Yani bunu kabul edelim ama İsmail Kartal Asensio'yu kestiği maçlarda, oynatmadığı maçlarda sonra biliyorsun eleştiri aldı ve oynattı. Oynadı.

0: Asensio'nun oynadığı maçlarda da İsmail Kartal'ın çok da haksız olmadığını gördük. Yani bunu kabul edelim. Ben şahsen bir futbol sever olarak söylüyorum. Asensio'yu izlemekten keyif alıyorum. Asensio çok değerli, önemli bir oyuncu. Taraftar bu noktada haklı ama unutmayalım. Bu insanlarla, bu futbolcularla tüm gününü geçiren, hafta boyu antrenman yapan da bir teknik heyet var. Yani teknik heyet, şöyle düşün Erdem, sen Fenerbahçe'nin teknik direktörüsün, seni başarıya götürecek futbolcuyu kesmek ister misin?
1: İstemez.
0: Yani eğer akli bir sıkıntın yoksa mümkün değil, yapmasın. Doğal olarak Fenerbahçe teknik heyetinde hiç kimse de başarıyı getirecek oyuncuyu kesmek istemez. Ama bazı gerçekler var. Dün Kerem'e sorduğumuz soruda da hatırlarsın, Kerem de bahsetti. Büyük takımlar, Fenerbahçe gibi takımlar santraforla oynar. Santraforla oynamalıdır. Bugün daha çok kısa süre öncesinde bir Dünya Kupası yaşadık. Bence güzel de bir Dünya Kupası'ydı. Başarılı olan takımlara baktığımızda İspanya'yı özür dileyerek kenara koyuyorum. Onlarınki ekstra bir durum, yani ekstra iyiler. Santraforunuz kadar iyi oluyorsunuz. Santraforunuz iyiyse hakikaten belli bir noktaya geliyorsunuz. Süper Lig'de de hatırlayacak olursan geçtiğimiz yıllarda şampiyon olmuş Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan, Galatasaray'dan onlarca örnek sayabiliriz seninle. Aboubakar'dan, Dembaba'sına, işte Osimhen'inden Icardi'sine sayabiliriz. Yine Sörlot'una, Cornelius'una. Kesinlikle öyle. Ya bu takımlara baktığımız zaman hep santraforlarının belli noktada iyi performanslar verdiğini görüyoruz. Fenerbahçe o yüzden santraforlu oyuna bir gün dönecek. Evet. Dönmek zorunda. Ha, burada Talisca'yı kaybetmemek tabii ki çok değerli. 5 ayrı maçta gol atmış. Şu anda bence takımın en formda oyuncusu. Hakikaten onu kaybetmek, onu kenara çekmek çok zor ki zaten İsmail Hoca böyle bir tercihte bulunmayacaktır. Burada doğal olarak Asensio şu anki güncel performansıyla bu noktada kesik yeme ihtimali biraz daha fazla olan isim. Çünkü Fenerbahçe'nin Kante Gendouzi ikilisini bozma şansı da yok. Asensio'yu form tuttukça kenarda değerlendirebilirsiniz. Bunlar teknik heyetin vereceği kararlar. Ama şunu kabul edelim. Fenerbahçe geriden oyun kurarken gol yedi, maç verdi. Bazen uzun vurmanız, santraforunuzun topu tutması, kenarda Greenwood, Kerem fark etmez, bu isimleri aktarması, hızlı hücumlarla pozisyon bulmanız da gerekiyor. Fenerbahçe'de olsanız karşınızda bir takım var. Bu oyun sadece sizin etrafınızda dönmüyor. Doğal olarak Fenerbahçe bu kadroyu niye kurdu? Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde inşallah başarılı olabilmek için, bir noktaya gelebilmek için. Eğer öyleyse Asensio'dan da, Talisca'dan da, işte santraforlardan da, Vedat'tan, Lukaku'dan fark etmeksizin faydalanacak teknik ekip. Evet. Yani hepsi oynama şansı yok. 11 tane oyuncu oynatabiliyorsunuz. O yüzden taraftarın güncel performansa göre bakması, birazcık teknik heyete alan açması, senin de dediğin gibi Fenerbahçe'nin çok daha faydasını olacaktır. Eğer bu kadro bir yerlere gelecekse, cümlelerim arasında söyledim daha demin sana, bence önemli bir nokta, bu kadro kaybedilmemeli. Başarısızlıkla dağılmamalı. Bu kadro başarılı olabilecek bir kadro. Bunu sağlayacak da elbette teknik heyet, yönetim ama bir nebze taraftar da. Ben eğer taraftar bu şekilde bakarsa, bütün oyunculardan faydalanılması gerektiğini düşünürse, teknik heyeti desteklerse, alan açarsa Fenerbahçe'yi bu durumun başarıya götüreceğine inanıyorum.
2: Süagür, son olarak da Fenerbahçe taraftarına bir parantez açacağım. Bugün görsel bir hazırlık var. Tribünlerin tamamını kapsayan. Anonsu da tekrar edeyim ben. Saat 21'de Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaptı. Saat 21'de tüm taraftarlar tribündeki yerlerini alsın açıklaması yaptı. Görmeyen taraftarlar için biz A-Spor aracılığıyla bilgilendirmiş olalım. Görsel bir şov var. Bunun hazırlığı için maçtan bir saat önce tribüne bekliyor. Keyifli vakit geçirmelerini de istiyor Fenerbahçe yönetimi. Süha, sezon başlangıcında şöyle bir durum oldu. E-tribün değişti.
1: Evet.
2: Oradan maddi kısmı var. Onunla ayrı konuşuruz. Maddi olarak Fenerbahçe'ye ayrı bir kazanç sağlamış. Manevi kısmı var ki oradaki kitle birazcık daha böyle çok maçın içine dahil olmayan bir kitleydi. Biraz daha müşteri. Sen söyledin. Evet. Maçın içine dahil olacak bir grup var şu an orada. Onun dışında İsmail Balcı bu sezon Fenerbahçe tribünlerinde bazı noktalarda senkronizasyonu sağlayacak bir dizayn çalışmasına gitti. Yani evet. Bu nedir? Tribün gruplarından birbiriyle bağlantı kuracak telsizler, evet, telefonlar, bunlar yerleştirildi. Kadıköy'de atmosferi çok daha bir bütün haline getirme adına. Bunların hiçbiri yapılmasa da Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarı, biz sen hep buradasın, 10 yıldır takip ediyorsun. Ya Fenerbahçe taraftar ürünlerinin satıldığı mağaza hemen sol tarafında. Hiçbir zaman boş kalmıyor. Hafta içi geldiğimizde de dolu, maç günleri zaten dolu. Fenerbahçe taraftarına da bir parantez açırsak yavaş yavaş yayınımıza noktalar.
0: Ya seninle yüzlerce maç izledik burada hakikaten. İyi günde kötü günde dediğimiz taraftar grubu Fenerbahçe. Gerçekten bu böyle. Ama Erdem, kabul edelim. Özellikle birçok taraftar grubunun olması, herkesin farklı farklı bağırması burada bir uğultuya sebebiyet veriyor. Rakibi baskı altına alamıyorsun. O yüzden yapılan bu yenilikler bence önemli. Belki çok küçük görünüyor ama emin ol saha içerisinde çok büyük fark yaratıyor. Yani bu bence alınması gereken bir karardı. E-tribünü zaten hakikaten hoş görünmüyordu. Yani boş görünüyordu çünkü. Boş görünmek de Fenerbahçe'nin tam kamera açısında karşısında olan tribün yani. Tabii ki yani doğal olarak orada yapılan yenilik de bence gayet iyi. Ki senle biliyorsun bilgisini de aldık. Maddi olarak Fenerbahçe bir zarara doğramadı bu noktada. O sebeple ben yapılan bu yenilikleri gayet iyi buluyorum. Yıllardır seninle konuştuğumuz bir konu var. Birlik, beraberlik. Çok altı dolan ifadeler değildi. Hem Fenerbahçe'yi seven iş adamları için söylüyorum bunu, hem taraftar için söylüyorum. Ama hakikaten bu değişikliklerle beraber o atmosferin de farklılaştığını, o birlik beraberlik ortamının birazcık daha kurulmaya başlandığını görüyoruz. Geçen seninle beraber burada Benfica maçını takip ettik. Karıştırmıyorum, evet. Benfica maçı. O zaman da hatırlarsan Şampiyonlar Ligi müziğinden sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalarken hep beraber bağıralım diye bir beklenti vardı, bir istek vardı ve çok gerçekten hoş bir görüntü olmuştu. Hakikaten özlediğini, Fenerbahçe taraftarının bu arenayı özlediğini göstermişlerdi. Bugün de benzer bir görüntü bekliyorum. Eğer bu tür yenilikler devam ederse bu da taraftarı doğal olarak buraya daha fazla çekecektir, daha fazla bağlayacaktır. O da daha iyi atmosfer oluşmasına sebebiyet verecektir. Bu da doğal olarak Fenerbahçe yine başarıya götürecek etkenlerden biri olacaktır.
2: Şagür, ağzına sağlık. Evet. Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı mücadele öncesi Anadolu Ajansı muhabiri Şagür'le beraberdik. Şagür'e ayrıca teşekkür ediyorum ben. Söz tekrar size.
1: Erdem Akbaş'a ve Süha Gür'e teşekkür ediyoruz. Biz de ana habere devam ediyoruz. Sarı lacivertlilerin 3 sezon formasını giyen Fred, Atletico Mineiro'ya transferinin ardından sarı lacivertli kulübe veda etti.
3: Fenerbahçe'de Fred dönemi sona erdi. ...33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Atletico Mineiro oldu. Brezilya ekibi tecrübeli oyuncuyla 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Brezilyalı oyuncu 13 yıl sonra yeniden ülkesinde forma giyecek. Atletico Mineiro'ya transferi sonrası Fenerbahçe Canbartu tesislerine giden Fred, teknik direktör İsmail Kartal, takım arkadaşları ve idari kadroyla vedalaştı. Ardından ailesiyle birlikte kulüp binasında Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine veda etti. Emekleri için Fred'e teşekkür eden Aziz Yıldırım, Fenerbahçe ile bağlarını hiçbir zaman koparma, sen artık bu ailenin bir parçasısın ve her zaman da öyle kalacaksın dedi. Brezilyalı futbolcu da, hayatımızın en güzel 3 yılını Fenerbahçe'de geçirdik, burada çok güzel anılar biriktirdik. Fenerbahçe futbol hayatım boyunca hatırlayacağım en güzel anların arasında olacak şeklinde konuştu. Deneyimli oyuncu veda için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çimlerine son kez çıktı. 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, sarı lacivertli formayla geçirdiği 3 sezonda 129 maçta 12 gol, 19 asistlik performans sergiledi.
1: Evet, Galatasaray'la devam ediyoruz ana habere. Sarı Kırmızılılar 10 numara transferi için Lokomotiv Moskova forması giyen Alexey Batrakov'u kadrosuna dahil etti. Galatasaray'da beklenen transfer hamlesi gerçekleşti. Sarı Kırmızılılar 21 yaşındaki Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile 25 milyon euroya anlaştı. Genç 10 numaranın kısa süre içerisinde İstanbul'a getirilmesi planlanıyor. Bu sezon 5 resmi maçta forma giyen Alexey Batrakov birer gol ve asist kaydetti. Evet, Galatasaray genç bir futbolcuyu kadrosuna dahil etti dedik. 21 yaşında Alexey Batrakov 9 Haziran 2005 yılında dünyaya geldi. Bu genç transferle birlikte bizim de aklımıza şu soru geldi. Galatasaray son dönemde kaç tane genç futbolcu transfer etti ve o futbolcular nasıl performans verdi? Şimdi gelin Galatasaray'da son 4 şampiyonlukta başrol oynayan teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Sarı Kırmızılılar 23 yaş altında kaç transfer gerçekleştirmiş? O futbolcular Sarı Kırmızılı kulüpte ne yapmış? Hep birlikte bakalım. Galatasaray'da Kazımcan Karataş, Yusuf Demir, Matyas

0: Petros, Tete, Sıraçan Nas, Eyüp Aydın, Elyas Yelert, Armando Güner ve Renato Niaga ile birlikte son olarak Leslie Ugochukwu. 23 yaş altındaki Okan Buruk döneminde yapılan transferler bu isimlerde. Kazımcan Karataş Galatasaray'da yaklaşık 2 yıllık bir süre geçirdi ve bu sürede 38 maça çıktı. 38 maç toplam oynadığı resmi maç sayısıydı. Bu maçların 26'sına ekranda gördüğünüz gibi ilk 11'de başladı. 2 yılda 26 maç. Yusuf Demir 2,5 yıl kadar Galatasaray'da bir süre geçirdi. Bu sürede 26 maçta şans buldu ama sadece 6'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Matias Ross yine Okan Buruk döneminde 23 yaşından küçük olarak transfer edilen bir diğer oyuncuydu. 1 yıllık sürede 2 maçta görev yaptı. İkisine de ilk 11'de başladı. Belki de bu süre içerisinde, hatta bu sürede Galatasaray'da 23 yaşından küçük olup da en çok şans bulan isim Tete oldu. Bir yılda Tete 44 maça çıktı ve bunların 18'ine ilk 11'de başladı. Sıraçan Nas Galatasaray'da hiç süre alamadı. Eyüp Aydın yine 2 yıl bulunduğu sarı kırmızılılarda 16 maçta oynasa da sadece 3 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Elyas Yelert 1 yılda 35 maçı var. Bunların 12'sine ilk 11'de başlayabildi ve yakın dönem transferleri Armando Güner 6 ayda sadece 2 maçta sahaya çıkarken bunların hiçbiri ilk 11 şansı olmadı. Bunun dışında Renato Niaga yine 6 aylık dönemde 5 maçta görev verdi Okan Hoca. Bunların 3'ünde ilk 11'de sahadaydı. Leslie Ugochukwu ise şu an yeni sezonun transferi, henüz şans bulamadı. Sarı Kırmızılılarda Okan Buruk döneminde 23 yaş altı yapılan transferler ve aldıkları şanslar bu şekildeydi. Beşiktaş'la devam ediyoruz. Siyah beyazlarda orta saha transferine geldi sıra. Siyah beyazlar gündeminde Newcastle United'dan Joe Willock'ı ve Juventus'tan Fabio Miretti'yi bulunduruyor.
1: Beşiktaş'ta orta saha transferi için hareketlilik sürüyor. Siyah beyazların gündeminde Newcastle United'dan Joe Willock ve Juventus'tan Fabio Miretti bulunuyor. Beşiktaş'ın bir süredir temaslarını sürdürdüğü Willock, Newcastle United'ın Strasbourg'la oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki İngiliz orta saha, 87. dakikada yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıktı. İlk etapta endişe yaratan sakatlığın ciddi olmadığı belirtiliyor. Transfer görüşmelerinde ise taraflar arasındaki bonservis farkı devam ediyor. Beşiktaş, Willock için 12 milyon euroluk teklif sunarken Newcastle United'ın 20 milyon euronun üzerinde bir beklentisi bulunuyor. İngiliz kulübünün talebinde indirime gitmemesi nedeniyle siyah beyazlılar alternatif isimlere yönelse de Willock transferinde kapı tamamen kapanmış değil. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da kadroda görmek istediği İngiliz futbolcu için Beşiktaş, Newcastle'ın bonservis beklentisini düşürmesini bekliyor. Premier Lig ekibinin şartlarında değişikliğe gitmesi halinde görüşmelerin yeniden hız kazanması bekleniyor. Beşiktaş'ın orta saha için gündemindeki bir diğer isimse Juventus forması giyen Fabio Miretti. Siyah beyazlılar 23 yaşındaki İtalyan futbolcu için Juventus'la temas kurdu. İtalyan kulübünün Miretti için yaklaşık 15 milyon euro bonservis beklediği belirtilirken transferin önündeki asıl engel oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması. Miretti'nin temsilcilerinin de Süper Ligi oyuncunun gelişimi açısından doğru adres olarak görmediği aktarılıyor. Bologna ve Lazio'nun da gündeminde bulunan Miretti'nin fikrini değiştirmesi halinde Beşiktaş transfer için hemen harekete geçecek. Siyah beyazlı yönetim orta saha transferinde Willock ve Miretti cephesindeki gelişmeleri takip ederken listesindeki diğer alternatiflerle de görüşmelerini sürdürüyor.
0: Trabzonspor'un dünya yıldızı transferi Muhammed Salah, bordo mavili formaya ve şehre hızla adapte olurken sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Trabzonspor taraftarını mest etmeye devam ediyor.
2: Trabzonspor'un flash transferi Muhammed Salah, şehre ve takıma olan bağlılığını her geçen gün daha da hissettiriyor. Bordo Mavili camiaya adım attığı ilk andan itibaren büyük bir ilgi ve sevgi seriyle karşılanan dünya yıldızı, kısa sürede takıma uyum sağlayarak taraftarlar

0: Sonuçlanmayan Alman golcü Niklas Füllkrug Werder Bremen'e döndü.
1: Niklas Füllkrug ülkesine geri dönüyor. Son olarak Milan forması giyen Alman golcü kiralık olarak eski kulübü Werder Bremen'e transfer oldu. 33 yaşındaki santrfor İtalyan ekibiyle geçtiğimiz sezon çıktığı 20 maçta yalnızca bir gol atabilmişti. Milan öncesinde de Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan Füllkrug bu süreçte milli takımdaki rolünü de kaybetmişti. Tecrübeli futbolcu Premier Lig ve Serie A maceralarının başarısız geçmesinin ardından 2 yıl sonra Bundesliga'ya dönme kararı aldı. Füllkrug kariyerindeki en büyük sıçramayı altyapısından yetiştiği Werder Bremen'de yapmış, daha sonra Borussia Dortmund ve West Ham United'da görev almıştı. Borussia Dortmund'da Şampiyonlar Ligi finali oynayan, Alman milli takımıyla da 2022 ve 2024 olmak üzere iki turnuvada sahne alan Füllkrug'un eski günlerine dönüp dönemeyeceği merak konusu.
0: Ballon d'Or'un favorilerinden Harry Kane ödülün sahibi olma ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.
2: Geçtiğimiz sezon sergilediğim performanstan son derece gurur duyuyorum. Bence Ballon d'Or, bireysel açıdan bakıldığında ulaşılabilecek en büyük ödül. Geçen yıl yapmam gerekeni yaptım ve bu yüzden de mutluyum. Ancak artık yeni hedeflere odaklanmamız gerek. Üzerinize düşeni yaptıktan sonra geri kalanı elinizde olmayan faktörler oluyor. Artık oylar, medya ve kontrolümüzde olmayan birçok şey belirleyici olacak. Neler olacağına bakacağız. Ben kendimden memnunum. Sanırım 2-3 ay sonra sonuçlar belli olacak. O yüzden şu anda buna odaklanmayı doğru bulmuyorum. Yeni sözleşme konusunda kulüple 2 hafta içerisinde bir görüşme yapacağız. Ne sonuç çıkar bilmiyorum ama iki tarafta bu konuda problem olmayacağı konusunda rahat.
3: It'd be amazing if it was to happen, but ultimately it's still two or three months away before that's decided, so it's not something that's on the...
0: Arjantin Ligi'nin 16. haftasında Independiente Lanús deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı.
4: Arjantin Ligi'nde Lanús Independiente karşısında Lanús hata izliyoruz. Ceza sahasına doğru bir vuruş. Üst direk ardından pozisyonu uzaklaştırmayı başarıyor savunma. Carrera. Lanús hata izleyeceğiz. Fabrizio üst direk. Fabrizio. Lanús etkili geliyor. Independiente hata izliyoruz. Kaleciden iyi bir kurtarış izledik Lozada'dan. Büyük bir karambol var. Kaleye uzak bir mesafe. Independiente oyuncuları etkili geldi. Bir vuruş daha geliyor Lozada. Atak devam edecek. Orta şut ve top ağlarda gol. Mian. Dakika 37, 1-0 öne geçiyor konuk takım. Görüntüler ikinci yarıdan gol pozisyonu ve gol. Lautaro Mian duble yapıyor bu golle birlikte. Dakika 47, ikinci yarıya golle başlıyor Independiente. Bir anlık hata, durum 2-0 oldu. Lanús hata izleyeceğiz şimdi. Alan Steven, iyi bir top geldi ona. Alan Steven vuruyor, 2-1 oluyor skor. Dakika 50, farkı 1'e indiriyor Lanús. Lanús yükleniyor, kaleciyle karşı karşıya pozisyon. Değerlendiremiyor bu pozisyonu Lanús. Konuk takım hatanı izleyeceğiz şimdi. 90+4, kaleciyle karşı karşıya pozisyon. Topağlarda gol Gutierrez. Farkı tekrar 2'ye yükseltiyor bu golle Independiente ve maçın skoru bu golle birlikte sonuç alıyor. Bu arada sağda karıştı. Kırmızı kart çıkıyor Carrera'ya.
0: Arjantin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyoruz. MLS'te Lewandowski'nin formasını giydiği Chicago Fire, Portland Timbers'ı 2 golle geçti.
5: Chicago Fire ve Portland Timbers karşı karşıya geliyor. Chicago Fire atakta. Robin Lott ceza alanında, durum 1-0.

0: Chicago Fire atak geliştiriyor yine. İçeri çevrilen top, savunmadan ata. Lewandowski. Lewandowski'nin vuruşu, defanstan sekti top, atak sürüyor. Şut pozisyonu, vuruş ve gol. Ceta Davila ile farkı 2'ye çıkartıyor ev sahibi ekip. Durumu 2-0'a getiren gol görüntüde. İkinci yarıdayız. Lewandowski çekti sağına. Lewandowski vurdu. Kaleci başarılı. Pantemis golü izin vermedi. Finn Sorma'nın golü maçın sonucunu belirliyor. Chicago 2-1 kazanıyor.
1: MLS'in Kanada temsilcisi Vancouver'da deplasmanda Seattle'a rahat geçti.
2: Seattle Sounders Vancouver karşısında gol pozisyonu, şut ve top ağlarda gol. Ryan Ilumi. Dakika 77, 1-0 öne geçiyor Vancouver. İşte golün tekrarı. İyi bir pas geldi. Ilumi'ye, Ilumi iyi bitiriyor. Vancouver şimdi bir endirek serbest vuruş kullanıyor. Thomas Müller ve gol. Dakika 82, gol Thomas Müller. Farkı 2'ye çıkarıyor. Bu golle Vancouver Seattle Sounders karşısında. Bu golle birlikte mücadeleyi 2-0 kazanıyor Vancouver Seattle Sounders karşısında.
1: Eski milli basketbolcu Mehmet Okur'un oğlu Yiğit Okur babasının izinden yola devam ediyor. Genç sporcu Barcelona Akademisi'ne katıldı.
3: Bir milli basketbolcunun oğlu daha İspanya'nın yolunu tuttu. İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer'in Real Madrid'e gitmesinin ardından bir başka efsane Mehmet Okur'un oğlu Yiğit de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Barcelona'yla sözleşme imzaladı. 2010 doğumlu genç yetenek altyapı eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Santa Margarita Lisesi'nde basketbol kariyerini sürdüren Yiğit, Katalan ekibinin akademisinde eğitimine devam edecek. Geçtiğimiz U16 Avrupa Şampiyonası'nda da forma giyen oyuncu turnuvayı 9.4 sayı ve 4.7 rebound ortalamalarıyla tamamlarken %41.9'luk üçlük isabetiyle dikkat çekmişti. Ömer Kutluay'dan sonra Yiğit Okur'un da transferiyle birlikte İspanya'daki Türk gençlerinin rekabeti dikkat çekici bir boyuta taşındı.
1: Eski Fenerbahçeli basketbolcu Nikola Kalinic basketbolu bıraktığını duyurdu. Sırp forvet kariyerine Kızıl Yıldız'da yardımcı antrenör olarak devam edecek.
2: Nikola Kalinic basketbolculuk kariyerini sonlandırdı. Son olarak Kızıl Yıldız'a forma giyen Sırp oyuncu Belgrad ekibinde yardımcı antrenör olarak devam edecek. 34 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Euroleague'de 39 maça çıkarken maç başına 5.8 sayı, 3.5 rebound ve 1.8 asistlik performans sergiledi. 2015-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yapan Kalinic, 2017'de Sarı Lacivertli Kulübün ilk Euroleague şampiyonluğunda yer almıştı. Kalinic'in basketbolu bırakmasıyla birlikte o takımın formasını giyen as oyunculardan emekli olmayan yalnızca Kostas Lukas ve Bogdan Bogdanovic kaldı. Tecrübeli forvet Fenerbahçe ve Kızıl Yıldız'ın yanı sıra Barcelona, Valencia gibi Avrupa kulüplerinin de formasını terletti.
1: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Fenerbahçe'ye temsilcimize Lyon karşısında başarılar diliyoruz. Ana haberi noktalarken de Sarı Lacivertlilerin Avrupa'da oynadığı son 3 resmi maçın özet görüntülerini sizinle birlikte buluşturacağız. Ardından Aspor ekranında Şampiyonlar Ligi özel olacak. Ömer Saraç'ın sunumu, Abdullah Ercan, Şenol Usta Ömer ve Onur Özkan'ın yorumlarıyla birlikte maç öncesi kadrolar ve mücadeleye dair her şey bu programda konuşulacak. Aspor'dan ayrılmayın diyelim. Yeniden görüşünceye de hoşçakalın.
4: İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Gendouzi dokunamadı. Ceza sahası.

0: içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru, kenardaki ekrana doğru ilerliyor. De Hond penaltı noktasını işaret ediyor. Düdük geldi. Geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şulse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şulse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. Kiyadimi battı kaleye. Kiyadimi kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45 artı 10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik. Denge var şimdi skorda. Safşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. Mustafa yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca. Top kaybı Fenerbahçe'de. Eksik yakalandı şimdi ilk kez. Zaydıl. Bodarčić. Yatta ya, yatta. Neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru. Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydıl orada. Zaydıl baktı içeriye. Zaydıl çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta. Skriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown. Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood. Nüfus döndü. Asensio. Asensio. Greenwood. İyi vuramadı bu kez.

0: Skriniar. Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca. Kerem Müsalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca'ya doğru enfes pas. Talisca haydi. Talisca. Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Haylun arkasına koşu. Oğuz aşırtma düşüncesi. Oğuz attı koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı. Çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz. İnanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı neyse ki dokunamıyor Mert Günok.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
6: Reklam.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisi...

0: Hesabınızı açın. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
5: Reklam.
7: A Spor Radyo. Bir reklam.
8: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
9: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Şampiyonlar Ligi özeli hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Fenerbahçe yıllar sonra Devler Ligi'nin kapısında, sadece iki maç kaldı. Rakip Fransız Olympique Lyon ve Fenerbahçe Kadıköy'de bu akşam avantajı yakalamak için sahada olacak. Biz de maç öncesinde dev bir kadroyla maç öncesi yayınında maça dair tüm detayları konuşacağız. Abdullah Ercan, Onur Özkan ve Şenol Uslu Ömer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Yayınlar, iyi akşamlar.
2: Teşekkürler. Fenerbahçe'nin avantajı yakalayacağı bir akşam olması şimdiden en büyük dileğimiz. Fenerbahçe bunu nasıl yapabilir? Lyon'un artıları, eksileri, Fenerbahçe'nin artıları, eksileri derken Devler Ligi'ne Fenerbahçe kendisini nasıl atabilir? Aslında ilk adımda, ilk ayakta neler yapmalı? Bunları konuşacağız değerli izleyenler. Tabii ki az sonra kadrolar gelecek. Kadıköy'e bağlanacağız. Maçla ilgili tüm detayları sizinle paylaşıyor olacağız diyelim ve Abdullah Ercan'la başlayalım. Hocam.
3: Buyurun.
2: Rakip Lyon Avrupa'nın gedikli takımlarından, tecrübeli takımlarından. Son dönemde bir kabuk değişikliği yaşıyorlar ama bu kabuk değişikliği aslında 2000'lerin başındaki kadroya göre bir kabuk değişikliği diyebiliriz. Yani Fransa Ligi'ni artık tamamen domine eden bir Lyon yok. Fransa Ligi'nin daha nasıl söyleyeyim, 3. 4. sıra takımı gibi bir Lyon
3: zaten
2: var.
3: Zaten 5. bitirdi sezonu geçen sene.
2: 4 bitirdi.
3: 4 bitirdi,
2: evet. Ben de o yüzden 3. 4. bitirdim. Oradan kopya çektim. Ama tabii ki geçen yıldan da 10 oyuncusunu yine bu sezona taşıyan ilk 11 anlamında bir Lyon var hocam. Fakat Fenerbahçe de her ne kadar Gençler Birliği maçında istediği skoru alamamış olsa da Avrupa'da ön elemeleri, maçları çok iyi geçti. Buraya kendisini getirmeyi başardı ve Lyon dediğim gibi geçilmeyecek bir rakip değil ama dikkatli olmak lazım. Şöyle genel hocam maçı bir konuşarak başlayalım. Dediğim gibi maça bir kuş artık bakışı mı derler. Evet. O açıdan bir bakalım hocam, sonrasında tabii detaylandırma yaparız.
3: Ya tabii şöyle, bir kere genel olarak iki maç sonra 17 yılın hasretini bitirme şansınız var. Burası çok kıymetli. İkincisi, bence kaybettiğiniz bir maçtan sonra böyle bir maç oynamak bence avantaj. Üçüncüsü, Fenerbahçe'nin iç saha galibiyet oranı ciddi anlamda çok yüksek. Bir de tabii çok deneyimli oyunculardan oluşan bir Fenerbahçe var. Ama ilk iki tura baktığımız zaman zaten görece olarak Fenerbahçe onları geçebilecek takımdı. İşte Graz artı şeyi geçebilecek takımdı ama Lyon takımı hakikaten artıları ve eksileri olan, çok dikkat edilmesi gereken bir takım bence. Tabii enteresan bir takım, kapanma noktasına gelen bir takım. İşte Mikael Tatsay'ı falan satıp tekrar bir imelenme yakalayan bir takım. Bugün ben 3-0 kazandıkları kadroyla oynayacaklarını tahmin ediyorum Fenerbahçe'ye karşı.
2: Sparta-Prag maçında.
3: Ama tabii

0: Fenerbahçe'nin oyun içerisinde yapacakları bence oyunun belirleyicisi olacak. Çünkü Ömer, atletizmi çok güçlü bir takımla oynayacaklar. Ve saha içerisinde değişik taktik anlayışlarını uygulayabilen bir takımla oynayacaklar. Ne gibi? Ön alan baskısı yapıyorlar. Geriden oyun kurmayı deniyorlar. Savunma arkasına çok çabuk geçmeyi düşünüyorlar ki buna uygun kenar profilli kanat oyuncuları da var. Ama defoları da var. Onları da konuşuruz. Fenerbahçe'nin isteği, arzusu seyircinin de keza bence bu maçta belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Bazen okuyorum, kadro derinliği oluştuğu zaman Fenerbahçe'nin ilk 11'i hakikaten Lyon ilk 11'ini koyduğun zaman isim olarak çok önde, görece olarak. Bunun sahaya yansıması doğru olursa, doğru oyun planıyla olursa, ne gibi? Yani siz Gençler Birliği maçında öne geçtikten sonra tekrar biraz oyunu soğutup bekleyip bir oyun var veya ikiyi bulma gibi. Eğer bunu Lyon'a uygularsan geri teper, ters teper. Çünkü neden? Hakikaten orta sahayı çok hızlı geçmeyi düşünen bir takımdan bahsediyoruz. Ve çok ciddi anlamda, dediğim gibi, iki tane kanat oyuncusu ve çok etkililer. Bunlara mutlaka iki bek üzerinden en azından mutlaka tedbir almak lazım. Ömer, kağıt üzerinde inan ben şansları 50-50 görüyorum.
1: Hatta ben bir adım Fenerbahçe'yi daha önde görüyorum hocam.
0: Yani saha içinde Fenerbahçe doğruları yaparsa senin görüşüne katılabilirim. Ama kağıt üzerinde ben şansları 50-50 görüyorum.
1: Bu 50-50'yi Fenerbahçe daha fazla nasıl lehine çevirebilir? Evet. Az sonra o konulara geleceğiz tabii ki. Şener hocam, sizden de genel bir maç değerlendirmesi alayım. Yani evet, rakip dediğimiz gibi tecrübeli bir takım ismen, ama kadro ilk 11 Fenerbahçe kadar tecrübesi var mı, orası biraz tartışılır. Ama yani Fransa'da oynamak kolay değil, Kadıköy'den iyi bir sonuçla çıkmak lazım. Nasıl bir akşam bekliyor sizce Fenerbahçe'yi?
2: Kadro konusu tartışılmaz bir kere, soruna cevap vereyim. Fenerbahçe'nin kadrosu çok daha üstün bir kadro. Şöyle, eğer 50-50 şöyle olur, çok doğru söylüyor Abdullah Hoca. 50-50 Fenerbahçe sahaya yayıldığı zaman istediği oyunu oynayamasa 50-50'nin altına düşer. Ama ben inanıyorum ki Fenerbahçe bugün sahaya istediği oyunu yansıtacak. Gençler Birliği maçı onlar için çok acı bir tecrübe oldu. Oradaki rotasyon Fenerbahçe'nin lige kötü başlamasına etken oldu. Şimdi Fenerbahçe normal bir kadroyla sahaya çıktığı zaman, ki kadro hemen hemen buradan bir değişiklik olma ihtimali olabilir. Vedat doğrudur. O, Vedat oynaması gerekir. Belki Asensio tercih edilir. Talisca da yorulmuştur tabii ki. İsmail Kartal mesela Gençler Birliği maçına çıkarken kaleci de dahil, hadi kaleci mecbur saymayalım, 5 tane rotasyon yapabiliyorsan 5. resmi maçına hala Talisca ile çıkıyorsan, onu rotasyonda dinlendirmiyorsan, o zaman sıkıntı olur her şey. Şimdi o zaman bugün aslında rotasyonda Talisca'nın dinlenmesi lazım, Asensio'nun oynaması lazım baktığın zaman. Normali olması lazım
1: ama
2: zaten.
1: Sezon başı hocam çok rotasyon.
2: Sezon başı zaten Talisca bu golleri atıyor. Evet, ben Talisca'nın klasına, ben geçen seneden beri de en çok skor yapan oyuncu, katılıyorum. Ama Talisca'nın yerinde santrofor Vedat oynasaydı acaba bir tane mi atardı, 3 tane mi atardı? Bir de onu düşünmek lazım. Bak, santroforsuz olduğun her süreç içerisinde bir sıkıntı yaşıyorsun.
1: Mutlaka.
2: Bu Talisca'nın santrofor oynadığı dönemlerde İsmail Kartal'ın oyun planlamasında ön alan baskısı var. Sen Talisca ile ön alan baskısı yapamazsın. Talisca gol attı diye, evet Talisca'yı biz de ön plana çıkarıyoruz ama onun attığı golü yapamadığı presten dolayı belki Fenerbahçe yiyor veya kaybettiği toptan dolayı, bir de öyle düşünmek lazım.
1: Tabii terazide mutlaka eksi yazan yerler de var yani.
2: Bravo, şimdi öyle baktığın zaman ben bu akşam Fenerbahçe'nin oyunun çok üstün olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü normal bir kadroya çıktığı zaman gerçekten Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadrosu var. Şimdi geçen maçta iki tane bek, iki tane kanat oyuncu, bir de orta sahada Kante gibi bir oyuncuyu oynatmazsan, ya Gençler Birliği de olsa başka

0: takımda olsa iki tane atak diyoruz. Evet, o iki atağa golü yedirirsin ki hiç beklemediğin oyuncuların yapmış olduğu hatalardan dolayı o golleri yedin sen. Birisini Ake'nin inanılmaz bir pası, Gündüz'ü arkası dönük adama atlaması gereken bir pastı. İkincisinde Şık'ın yarın Mert Müldür'e attığı pasta kaybetti. Ha, bunlar kaybedildikten sonra yenmesi mi gerekir bu gollerin? Hayır. Büyük takımların bu tür ataklara karşı hazırlıklı olması lazım. Ha, burada Ake'nin ve Şık'ın yarın yaptığı hataları Gençler Birliği maçında kabul edebilirim. Bunlar büyük bir hata değil. Pas hatası yaptılar ikisi de. Birisi attı, Gündüz'ü kontrol etti. Ama en büyük hatayı iki tane bek yaptı o maçta. Bir golde Mert Müldür adamın önüne geçecek yerde adamın önünü açıyor. Ters tarafa koşu yapıyor, orta yapıyor. E diğerinde Ake çıkıyor, kafayı aşıyor ama arkada Levent Mercan kademe dediyse öyle bekleri ben istemiyorum kardeşim. İstemiyorum. Olmaz öyle bir büyük takım beki böyle olmaması gerekir. Büyük takımların beki eğer kademeye girmesini bilmiyorsa o büyük takım beki olamaz. Biz şimdi bakıyoruz. Dünyanın en büyük takımlarının en iyi yerleri bekleri şu anda. Çünkü onların oyuna geriden katkısı çok yüksek. Bunlar oyunu ofansif yönde de doğru oynuyorlar. Savunma yönünde de doğru oynuyorlar. Ha, bugün Semedo'da, Archie Brown'da oynayacak büyük bir ihtimalle. Kante'de orta sahada olacak. Greenwood olacak. E, baktığın zaman Fenerbahçe akıllı, stratejik oynamak zorunda. Ki tahmin ediyorum İsmail Kartal öyle bir oyun tercih edecek. Abdullah Jodemin Olimpik Lyon'u tarif etti işte. Daha önceden de herkes tarif ediyordu. O iyi yönleri de var, kötü yönleri. Tabii ki buraya gelen bir takımın, Fransa Ligi'nde 4. takım olan bir takımın bir takım şeyler olacak. Doğru yaptığı işler olacak. Ya biz onlardan daha fazla doğru yapmayacağız anlamına gelmez. Tabii. Bence Fenerbahçe doğruları bugün daha fazla yaparsa ki yapacağını düşünüyorum. Bu maçı ikinci maçın avantaja çevirecek şekilde oraya gider diye düşünüyorum.
1: Onur, 90 değil 180 dakika üzerinden kurgulanması gereken bir tur oynayacak fazla. Fenerbahçe. Belki de dediğin gibi daha fazla. Maçın fotoğrafını nasıl çekiyorsun? Nasıl bir akşam bekliyor hepimizi?
2: Ya tabii kalite kısmından bakacak olursak Fenerbahçe %100 önde ama bence turu kalite değil oyun belirleyecek. Hatta doğru oyun belirleyecek. O anlamda İsmail Hoca'nın olumlu olumsuz tamamen tesir edeceği bir eşleşme olarak görüyorum bunu. Yani onun performansı en az Greenwood kadar, en az Talişka kadar, Asensio kadar, Şikinya kadar önemli bence bu eşleşmede. Niye bunu söylüyorum? Çünkü İsmail Hoca hala bir oyun arayışında bence. Ya da şöyle söyleyeyim, oyun arayışında olmasa bile 23-24 sezonundaki oyunu bu kadroya da oynatmaya çalışıyor. Ama bence bu doğru bir yaklaşım değil. Hep şunu söylüyorum, bu kadro farklı bir kadro. Bu kadronun farklı bir oyuna ihtiyacı var. Hocam az önce bahsetti, Şenol Hocam. İşte Talişka'nın ön alan baskılarını yapamayacağına dair. Fenerbahçe'nin 23-24 sezonunda oynadığı oyunu hangi oyuncularla oynadığını hatırlayacak olursa.
1: Merkeze İsmail Fred, Şimanski.
0: Yok yok, o anladım dedim. Dzeko Talisca ile oynadı. Onların alan baskısı yapıyor.
2: Hayır. Önde Dzeko ve Tadic vardı. Ön alan baskısını yapamasalar bile topu orada tutan oyunculardı. Yani Fenerbahçe'nin 3. bölgede kaliteli şekilde kalmasını sağlayan, top kayıplarını minimize eden oyunculardı. Şimdi sen Talişka ve Kerem'le bu oyunu oynadığın zaman aynı şey olmuyor. Ya da 10 numara pozisyonunda Şimanski savunmanın en başına kadar gelip orada katkıları veren oyuncuyken,
1: ki on, yani safkan bir onu olarak da oynamıyordu,
2: evet,
1: zaten.
2: Şimdi burada Asensio'yu koyuyorsun oraya, başka bir oyuncu. Şimdi hoca bu oyunculardan aynı görev tanımını istiyorsa, ki istediğini görüyorum ben, burada bence bir çıkmaz yaşanıyor Fenerbahçe'de. Bir kere onu söyleyeceğim, hocanın doğru oyunu bulması gerekiyor. Yani Fenerbahçe bugün yine o ön alan baskılarını maçın başlamasıyla çok şiddetli bir şekilde yapar, İşte merkezi, işin savunma kısmını biraz ihmal ederse çok ciddi bir sıkıntı yaşar.
0: Doğru oyundan ziyade doğru tercih orada kullansa doğru oyunu çıkarır mı?
2: Tabii ki doğru oyunculara doğru oyun yine çıkar.
0: Niye? Şimdi Kerem, senin söyleminden şunu anlıyorum. Kerem top kaybediyor.
2: Evet, Talişka da top kaybediyor.
0: Onların yerine kaybetmeyen bir Vedat Muriç, bir de sol tarafta
2: Oğuz Aydın. Neyse. Daha az kaybedeni.
0: Bravo. olursa o zaman oyunu doğru anlama
2: hocanın,
0: gelir.
2: Hocanın oynatmak istediği oyuna daha yatkın
0: tabii,
2: bir takım
0: çok
2: olur.
0: Çok güzel bir noktaya
2: yani, dolayısıyla burada hocanın iki tercihi var. Ya hocamın söylediği kendi oynadığı oyuna uygun oyuncuları daha fazla kullanacak. Ya da bu oyuncuları mı kullanmak istiyor? Başka bir

0: gün oynatmaya çalışacak.
1: Ama o kadar kısa sürede olmaz onun.
0: Tabii ya. Ki ama şunu görüyorum ben
1: bir
0: hocam.
1: Bir de Lyon rakip yani.
0: Hayır. Kısa vadeden kastım şu hocam. Yani bu oyuncu profillerinin şimdi önde siz...
1: Sen genel bir oyun bulması gerektiğini anlatıyorsun ama bu şu anda Lyon'a uygulanacak değil.
0: Tabii ki.
1: Mesela ön alan baskısı da bence bu gece çok denenmemesi gereken bir konu.
0: Denenmemesi doğru işte. Yani yeni oyundan kastım şu. Tabii bu zaman içerecek bir şey. Ama aynı oyunu 23-24'teki aynı oyunu oynatmaya çalışmaktan ziyade biraz daha geçiş sürecini, biraz daha dengeli bir oyunu
1: bence biraz geçiş süresini, sürecini skor odaklı yapmalıydı. Bundan kastım şu.
0: Kazanarak gitmek.
1: 1-0 öne geçti mi Gençler Birliği maçı, değil mi abi? 1-0 öne geçti. İyi oynuyor Fenerbahçe. 2'yi bulmaya çalışmamalıydı.
2: Kontrollü Gençler, oyun oynaması gerekiyor.
1: Gençler Birliği senin 5 tane rotasyonun var. Zaten verim veremiyorlar. Aynı derecede değil. İsmail şey gibi, Kante gibi oynamıyor.
3: Bu oyun konusu önemli hocam. Devam edelim. Lütfen unutmayın sözünüzü ama açıklamalar gelmiş. Bir onları da aktarmak istiyorum. Bir önceki turda iki iyi maç çıkardık diyor Anderson Talisca. Şimdi önümüzde çok önemli iki karşılaşma var. Takım olarak bu mücadeleye hazırız. Çalışmalarımızı büyük bir odaklanmayla sürdürüyoruz. Hem fiziksel hem de mental olarak bu maçlara hazırız. Anderson Talisca'nın açıklamaları. Bu şekilde ki Kerem Aktürkoğlu'yla Nathan Ake de var. Kerem geldi. Bu önemli karşılaşma öncesinde tüm konsantrasyonumuzla Fenerbahçe'mizi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşımak için çalışmalarımızı en iyi şekilde yaptık. Hem mental hem de fiziksel olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum diyor Kerem Aktürkoğlu. Açıklamaların devamı var. Taraftarlarımızın da uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi özlemi çektiğinin farkındayız. Sahada göstereceğimiz performansla bu özleme son vermek ve yeniden Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyoruz. İnşallah taraftarlarımızın desteğiyle bunu başarabiliriz diyor Kerem ve Nathan Ake'de. Zor bir maç olacak, bunun bilincindeyiz. Zorluğunun yanı sıra bizim için çok özel bir karşılaşma olacak. Hiç şüphe yok ki sahada elimizden gelenin en iyisini yapacak ve her şeyimizi ortaya koyacağız demiş. Açıklamalar bu şekilde. Bu açıklamalar Maç Günlüğü dergisinin yeni sayısında yer almış. Maça gelen taraftarlar için yapılan açıklamalar. Onu aktaralım. Maçtan önce açıklamalar geldiğinde yine paylaşıyor olacağız. Hocam devam edelim.
1: Ben Onur pencere açtı da ona cevap verme devam etsin. Ben üstüne ekle.
0: Yani Fenerbahçe'nin bugün rakibe göre bir oyuna ihtiyacı var. Bu rakibe göre oyun nedir? Yani Lyon'un belli başlı özellikleri var. Lyon merkezde boşluk bulduğu zaman 3 saniye içinde rakip kareye gidebilen bir takım. Çok hızlı atlet oyuncuları var. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin mutlaka merkez güvenliğini sağlaması gerekiyor. Merkez güvenliği için de ön alan baskılarının doğru zamanda ve doğru şekilde, doğru şiddette yapılması gerekiyor. Fenerbahçe mutlaka iç sahada 50 bin taraftan önünde baskılar yapmak zorunda. Ama ne zaman, nasıl yapacağı son derece
1: veya önemli. Savunma ne olacak bu durumda?
0: Şimdi yani,
1: nereye çıkaracak?
0: Ön alan baskılarını yaptınız. Skriniar, Ake öne çıktı. Openda orada çok enteresan bir oyuncu. Çok dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin İşin savunma kısmına özen gösterip denge oyunu üzerinden bence bir şey inşa etmesi gerekiyor. Çünkü zaten Fenerbahçe'nin hücumda çok etkili silahları var ve rakibin en büyük problemi de stoper ikilisi ve bek stoper arasındaki boşluklar. Yani Fenerbahçe Greenwood'la, Talisca'yla, Asensio'yla, Vedat'la, Kerem'le mutlaka fırsatları bulacak. Bulmaması mümkün değil. Kıymetli kısım Fenerbahçe'nin merkezini nasıl savunacağı. Önce merkezini, sonra kendi kalesini. Dolayısıyla hocanın doğru oyun stratejisi eğer sahaya yansırsa Fenerbahçe'ye bugün aslında bir Mourinho oyuna lazım. Yani bizim beğenmediğimiz, sevmediğimiz, hocamın duymak bile istemediği adını, bak hocamın hemen suratı ekşidi.
2: Ya başkasının
0: ama,
2: örnek var.
0: Ama hocam, yani eğri oturalım doğru konuşalım. Bu oyunları iyi bilir Mourinho.
2: Ya Mourinho iyi biliyor da Onur, Fenerbahçe'de oynatmadığı bir oyunu bana nasıl örnek verelim? Ha Mourinho'nun efendim Inter'de Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı oyunu oynatmasını aynen tavsiye ederim.
0: Biraz daha rakibe
2: öyle
0: göre. Evet, biraz rakibe göre bir kurgu.
2: Fenerbahçe'de olan örneğini verme bana.
0: Tamam hocam.
2: Yok çünkü Fenerbahçe'de doğru. Oyunu da onun için.
0: Ya biraz daha kontrollü, biraz daha güvenlikli. Dediğim gibi zamanlamaların doğru yapıldığı, baskı zamanlamalarının ve baskı yapılacaksa tüm takım halinde koordineli şekilde yapılması gerekiyor. Bu çok kritik.
2: Doğru.
0: Fenerbahçe'nin dediğim gibi işin savunma kısmında güçlü durması gerekiyor. Bunları yaparsa zaten her türlü Fenerbahçe gol bulur, goller bulur, fırsatlar yakalar. Bunların olmaması imkansız. Yeter ki Fenerbahçe merkezini ve savunmasını, defansını iyi savunsun bugün.
2: Vallahi ben
1: bir şey söyleyeyim Onur'a ek olarak. Ya bence bugün Fenerbahçe bu ön alan şeyi baskısına çok kafayı takmasın. Mümkün olduğu kadar da çok denemesin. Ya tabii kadrolar gelince daha net konuşacağız.

0: Enol abinin söylediği kıymetli profiller de burada çok önemli ama yani buna işte dengesiz bir şekilde ön alan baskısı yapacağız. İşte oynarsa Vedat sen çık, Talişka zaten yapmıyor, Kerem uzak kaldığı zaman çok açık yakalanırız. Adamların da en büyük isteği bu. İkinci bir şey, ya ben bugün Fenerbahçe'nin iyi oynamasından çok iyi skor almasını bekliyorum.
1: Doğru oynaması önemli.
0: Yani neden biliyor musun? Ömer, orada 60 bin kişi var Grupama'da.
2: Doğru.
0: Orası çok zor. Öyle bir baskı altına alıyorlar ki Fenerbahçe bugün mümkün olduğu kadar, ha oyun kötü gidebilir, kısır gidebilir. Eğer 2-0 bile garanti değil ama mesela iki farklı bir galibiyet aldığı zaman Fenerbahçe avantajı diyebiliriz. Ama onun haricinde hakikaten etkili bir takımla oynayacak Fenerbahçe. Ha şöyle şunu söyleyerek ya amma abarttım falan diyorlardır belki bana da, Fenerbahçe'nin de artıları var. Rakibin iki bekin arkası, ön alan baskısında yaptığı hatalar, evet, savunma arasına oynanan derin toplar, şut imkanı vermesi, bunlar hep Lyon'un dezavantajları. Ama adamlar, bu takım bir kere ofansif bir takım.
2: Doğru.
0: Yani mesela Openda, Fofana, Noma artı Talisso çok etkili oyuncular.
2: Bütün ama merkez zaten her şey Tolisso'da toplanıyor.
0: Tabii yani tabii bunlar oyun içerisinde çeşitlilik yapıyor. Openda kenara götürüyor, stoperi oraya Tolisso giriyor. Bunları İsmail Hoca zaten analizde çıkarmıştır da anlatmıştır. Ama biz şunu yapmayalım. Ya biz ön alan baskısı yapıyoruz, seyircinin desteğiyle galeyana geldik. Hadi gidelim. Ya dur, nereye gidiyorsun? Dur bakalım, bir dakika dur. Önce bir dengeli oynayalım. Zaten Fenerbahçe gol bulabilir. Greenwood'la bulabilir. Talişka zaten her maç atıyor. Bulabilir yani Fenerbahçe. Yani şöyle, Fenerbahçe geriye düşmeden galip duruma giderse o zaman oyun Fenerbahçe'nin lehine gelişir.
1: İstediği ortam olur.
0: Aynen öyle. Bekler misin? O zaman ön alan baskısı mı yaparsın? Hepsini yapabilirsin. Bir de Ömer, bir hasret var yani. Fenerbahçe'nin yaklaşık 2009'dan beri bu Şampiyonlar Ligi'ne girememiş bir takımdan bahsediyoruz. Bunu da başarması lazım Fenerbahçe. Ya onun için ben çok açık söyleyeyim, samimiyetle bir futbol adamı olarak şöyle düşünüyorum. Ya kötü oynasın Fenerbahçe, problem değil.
2: Ama skoru alsın.
0: Evet. Çünkü ha, geçen iki maç için iyi oynamasını söyledim, söylerim de. Çünkü onlar görece olarak Fenerbahçe'nin çok altında kaliteli takımlardı. Ama bu takım ciddi anlamda iyi takım, ofansif bir takım ve skor bulabilen bir takım. Onun için yine söylüyorum, Fenerbahçe skoru alsın. Problem değil. Zaten skoru aldığı zaman biz öveceğiz zaten. Öyle değil mi yani?
1: Tabii ki. Tabii.
0: Ve yani bu 3 tane takımımız Avrupa Lig, şu anda Avrupa'da yarışacak. Bugün Fenerbahçe, Perşembe günü Trabzon ve Beşiktaş. Fenerbahçe en zorlu takımla oynuyor. İçlerinde bence en zorlu takımla
1: tabii,
0: oynuyor.
1: %100.
0: Ve 2 tane maç sonra eğer doğru planla oynarsa, Onur'un dediği gibi doğru oyunla belki Şampiyonlar Ligi'ne
3: kalacak. Peki bir soru sorayım ben Ömerciğim. Sen sormadan çok güzel bir soru soracağım çünkü. Sparta Prag maçı, ilk maç 2-1 Sparta Prag kazandı.
0: Evet.
3: İkinci maç 3-0 bitti.
0: Evet. Evet.
3: 3-0 olduğu zaman kaç kişi oynuyordu Sparta?
1: 10 kişi. 1-0'ken 10 kişi.
3: 1-0'ken 10 kişi.
0: Şimdi 32'de atıldı abi.
3: Bravo bak, 32.
0: Evet.
3: Harika bir şey. Bak şimdi buradan yola çıkalım. Neden çıkalım? 32, yaklaşık 60, 5 dakikada uzatma, 65-70 dakika. Bu takım Sparta 10 kişi oynadı, 1-0'dı. Demek ki Sparta Prag'a biz nereye koyabiliriz? Lyon'un üstüne mi koyabiliyoruz?
0: Hayır.
3: Çok altına koyabiliyor muyuz?
0: Yok.
1: Yok.
3: Kazandı kendisi aslında, ikinci maçı da belki eksik kalmasa farklı bir şey yapacak. Ha ben şunu söylüyorum, iyi bir takım ama Sparta Prag onunla kafa kafa oynadı, kendi sahasında yendi. Yani bizimkiler de kendilerini çok düşük bir takım görmesin. Ben görmüyorum
0: tabii,
3: çünkü.
0: Tabii.
3: Fenerbahçe ondan üstün takım. Şimdi kibarlık yapıyor Abdullah kardeşim, diyor ki 50-50. Ya ben kibar değilim abi. Benim 60'a 40 en az Fenerbahçe'nin şansı var diyorum. Çünkü neden? Tartıyorsun. Fenerbahçe diyorsun. Lyon diyorsun. Arada fark var ya. Terazi böyle oluyor. Ha bunu en doğrusu ne? Konuştuğumuz gibi. Eğer İsmail Hoca doğru tercihlerle doğru oyun oynarsa, bu patada kütede derler ya, öyle oynanacak bir oyun değil. Zaten İsmail Kartal bunu Avrupa'da oynamaz. Burada kontrollü oyunu tercih eder. çok

0: Abartmamıza gerek yok. Evet, takımın etkin oyuncuları var. Ucum attı, çok tehlikeli ama aynı zamanda savunması da zayıf bir takım. O kadar güçlü bir takım değil. Yani burada çok rahat skor alıp kontrollü bir oyuna geçerse Fenerbahçe, burada farklı bir şeyler de çıkarabilir. Onun için burada en azından Avrupa maçlarında bizim milli takımda da olduğu gibi, yani Avrupa'da oynadığın zaman Ömer, birinci şart şudur. Gol yemeyeceksin kardeşim. Gerekiyorsa, atamıyorsan bile oraya 0-0 git.
1: Doğru.
0: Kaçırırsın, edebilirsin. Hiç önemli değil. Geçler biliyor maçı. 1-0 öndesin. İşte herkesin de savunduğu gibi. Kardeşim 1-0'dan sonra bir kontrole geç. Gençler bile biraz üstüne çek. At 2-3'ü çık kenara. Ki o pozisyonlar geldi mi? Geldi Gençler Birliği maçında zaten. Geldi. Çok fazla değerlendiremediler. Ama artık Avrupa maçında hem yemeyeceksin Ömer, hem de kazandığın, ürettiğin gol pozisyonlarını gole çevireceksin. Bu iş öyle, hem atamıyorsun hem de yiyorsan olmuyor zaten. O zaman zaten Şampiyonlar Ligi'ni hak etmiyorsun. Şimdi bugün... Ama ben Fenerbahçe'nin bunu aşacağını düşünüyorum. İsmail Kartal bu işi iyi yapıyor. Ben onun Gençler Birliği maçında bir kazaya uğradığını düşünüyorum. Kendi hatalarından kaynaklanan kazaya. Oynamayan oyuncu diye dediği Kante iki maç çok oynamış. Rotasyon yapıyorum dediği Kante iki maç oynamış. Kante ile rotasyon yaptın, hata yaptın İsmail Hoca. Daha Mason Greenwood bir tane 90 dakikası yok. İki maçta da yarım yarım oynadı. Zaten bunların ikisini oynat, kazanacak yerde. İsmail Hoca bir boşluğa düştü. Şimdi, sanki ligde 10 maç 15 maç oynamış rotasyon. Olmazdı
1: çok
0: orada.
1: Çok doğru hocam.
0: Bundan sonra da olmaz.
1: Savunduğum için söylemiyorum ama hocanın aklından şu geçmiş olabilir. Hatırlayalım, hatta ilk basın toplantısında bu Olympiakos maçıyla ilgili soru sorulmuştu. Belki de hoca dedi ki, yani şimdiki eleştirileri şunu diyor olabilir. Ya Olympiakos maçından önce ligle ilgili rotasyon yaptım diye eleştirdiniz. Şimdi yeri geliyor Avrupa ile ilgili ama rotasyon yaptım diye eleştirdiniz.
2: Ama orada kaçıncı haftaydı? Ligin ortasıydı. Burası ligin ikinci
1: ben haftı. Ben savunduğum için demiyorum ama belki hocanın aklından.
2: Ya hayır Ömer, şöyle bak.
0: Ligin başında rotasyon olmaz.
2: Bence de olmaz. İki oyuncu arasında çok fark yoktur. Rotasyon yaparsın.
0: Ha, bravo.
2: Ligin belli bir seviyesin dedin. Ama sen ligin ilk maçına çıkıyorsun.
0: Evet.
2: Daha takım ritim yakalamamış. Ya yine oyuncu değiştir. Kante'yi yine oynatma da 5 tane de yapma yani.
1: Şimdi peki hocam şunu konuşmak istiyorum. Yani hocanın az önce Onur'un açtığı konu, ki ben de onu bugün konuşmak istiyordum. 2023-24 oyununa ve kadrosuna göre acaba şöyle bir arayış hatası mı var? Ya da aynı oyun çıkacak diye şu isimlerden sizce tercih olarak hata mı yapıyor hocam, onu bir konuşalım. Yani bugün Asensio ilk 11'de olur olmaz, daha sonra bakacağız. İsmail Fred Şimanski merkez üçlüsü Fenerbahçe'nin o dönem. Kanatlarda Tadiş ve İrfan Can, ama bu kanatlar daha çok çizgiye basan kanatlar ve oyunu kanatlardan kuran bir Fenerbahçe. Beklerine alan açan kanatlar, hatta merkezden de Şimanski'nin gelip çok sayıda gol yaptığını gördük bu kanatlar sayesinde.
2: Oralara koşu yapıyordu.
1: Aynen öyle. Şimdi bu yıl Şimanski yerine Asensio Hoca orada denedi. Gençler Birliği maçından da örnek, ya da Şampiyonlar Ligi'nin maçlarından. Şimdi bir kanat Greenwood, diğer kanat Kerem. Yani İrfan ve Tadiç'e baktığımızda tamamen çok farklı iki profil. Tamamen içeri kat eden kanat profilleri. Onun dışında Asensio'da Şimanski gibi savunmayla hücum arasındaki köprüyü de kurmadığı için, ki bence Asensio zaten çok değerli bir isim, onun bence geriye gelmesine gerek yok ama Şimanski'den farklı bir profil olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Böylelikle hocam beklerine alan açabilen bir Fenerbahçe ortaya çıkmıyor. Haliyle kanatta hocanın da Asensio'dan beklediği, eğer Şimanski gibi daha fazla mesafe kat edip ceza sahasına girmekse, bence bu noktada da hoca istediğini alamıyor olabilir. Yani hocanın sizce beklentilerini bu konuda nasıl değerlendiriyorsunuz? Yanlış şimdi bir beklenti içinde mi İsmail Kartal?
2: Hayır, bir kere bu oyuncu profilleriyle 2023-24'teki oyunu oynayamaz. Onu bir kere söyleyeyim. Yani ne Asensio bir Şimanski etkisi yapar, ne Greenwood bir o zamanki iyi bir İrfan Can keza, ne de Tadiç. Aslında Tadiç çok ön baskısı yapan değil de doğru sıkıştıran, topu yönlendiren bir oyuncu.
3: Alanı kapatan.
2: Aynen öyle. Diğer oyuncuların topun almasını sağlıyordu. Ama Fenerbahçe şu an öyle değil. Fenerbahçe bu oyunu önde oynamaya çalışıyor. Topu önde tutmaya çalışıyor. Savunmayı kaleme çok top getirmeyerek yapmaya çalışıyor. O senin dediğin oyun farklıydı. Ama İsmail Hoca o oyunu bu oyuncularla oynatmaya çalışıyorsa, başına

0: muamma kontrol etmesi açısından. Çünkü hakikaten Ömer bak çok ciddi kanat oyuncuları bu Fofana ile ikisi.
1: Evet.
0: Fofana ile ikisi. Onun için onlar çok belirleyici olacak. Ama bugün yine altını çiziyorum. Ya bugün çok doğru oyundan çok bizim skor almamız lazım. Ya bu çünkü Lyon, ben Lyon'a karşı hem Fenerbahçe'de oynadım hem de şeyde oynadım Trabzonspor'da. Bir kere elemiştik. Şampiyonlar Ligi oynamıştık Lyon'a.
1: Siz eski Stas Jerland'da.
0: Evet, orada oynadık. Çok etkili bir taraftar grubu var. Özellikle kale arkaları. Ama Fenerbahçe'nin ciddi anlamda da doğru oyun oynarsa pozisyona girme, gol bulma şansı da yüksek. Onu da söyleyeyim. Ama bence iki takım arasındaki en büyük fark ne biliyor musun? Bence hız. Fenerbahçe topa sahip olma oyunu oynuyor ama bunu çok yavaş yapıyor. Ama Lyon takımı çok topa sahip olmak istemese bile bu o topun çevirme hızını çok iyi yapıyor. Bizim buna da ayak uydurmamız lazım.
2: Stuttgart maçının ilk devresini hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum.
2: İnanılmaz top hızlı oynadı.
0: Evet.
2: Ama. Yani Avrupa maçında.
0: Ama abi bu takım şöyle o hızdan kastım. Hem pas hızı hem pas hızı hem de bu hızı kullanırken boş pas yapmıyorlar. Hemen önde bir dikini mutlaka bir oyuncuyu buluyorlar. Veya savunma arkasını. Onun için mesela bugün Skriniar'la Ake'nin özellikle ön alan baskısında hem alacakları pozisyon hem de duracakları yer çok kıymetli. Belki Ake buna uygun bir oyuncu. Çünkü City böyle oynuyordu. Önde oynuyordu. Çok adamla oynuyordu. Ake bu alanları sezisiyle iyi kapatıyordu ama Skriniar bunun neresinde kalır bilemiyorum. Artı bugün Osterwolde de yok. Mesela bugün en çok hangi oyuncu oynamak isterse defansta bence Osterwolde oynasaydı keşke. Çünkü atletizmiyle o sol tarafta işi hallederdi. Archie Brown oynayacak görüntü itibariyle buna ne kadar cevap verir? Orası tabii tartışma konusu.
3: Bir de bence merkezdeki eşleşmeler de kıymetli. Şimdi Lyon'un merkez üçlüsüne baktığımız zaman çok agresif ya da işte çok sert oyunculardan ziyade dinamik
1: ve pasör.
3: Pasör 3 tane oyuncudan bahsediyoruz. İşte Morton,
0: biraz da şutör
3: Morton,
0: değil mi?
3: Tesman ve Tolisso. Yani ve üçlü merkez var. Fenerbahçe'nin tabii 11'ini bilemiyoruz ama muhtemel 11 üzerinden Fenerbahçe'nin merkezi 2 artı 1 şeklinde. Yani 2 tane merkez oyuncusu bir de 10 numarada değil bir 9.5 numarası var Fenerbahçe'nin Talisca. Dolayısıyla burada merkezde eksik kalmamak adına Fenerbahçe'ye özellikle Talisca'nın daha önceki maçlarından çok ekstra bir katkı vermesi gerekiyor işin merkez kısmında. Çünkü yani rakip gerçekten de orada pas organizasyonunu çok iyi sağlayan bir takım. Buna nasıl karşı koyabilir Fenerbahçe? Mutlaka oyunu çok dar alanda oynaması gerekiyor.
2: Ben alanlar Asensio'yu bekliyorum orada. Talisca
3: işte
2: yazıyor
3: Asensio
2: ama.
3: Asensio da olsa tabii ki Talisca'dan bunu daha iyi yapar. Ama yine de Fenerbahçe her türlü merkezde bir eksiklik hissedecek orada. Yani o yüzden de burada alanlar genişlediği takdirde Fenerbahçe adına çok tehlikeli bir senaryoya gider oyun.
2: Fenerbahçe
3: çünkü
2: alanları genişletmiyor fazla ya. Şimdi, yani hayır. Şöyle bakalım.
3: Şu anlamda söylüyorum hocam. Yani önde baskı yaptı Fenerbahçe. Topu kazanamadı. Savunma yaklaşamadı.
0: Oluyor, top kaybından sonra da oluyor.
2: Şöyle bak, Gençler Birliği maçında Fenerbahçe geçiş hücumundan gol yemedi. Kendi kaybettiği toptan çıkış ya, anındaki hatalardan gol yani, yedi. Yani hayır. Şöyle bak şimdi buraları doğru konuşmak, doğru analiz etmemiz lazım. İkisi de kendi hatalarından kaynaklanan golü. İkisi de çıkış anında kaybetti topu. Yani bizim dediğimiz hani ön alanda baskı yaparsın evet. Arkada güvenliğini sağlarsın. Güvenli bir ortam alırsın oyuncularla. Öyle gol yemedi ki.
3: Ama aslında öyle bir oyun oynamadı Fenerbahçe. Çok
2: Gençler Birliği maçında öyle oynadı onu söylemedi.
3: Hayır, yani
2: önde oynadı.
3: Hayır şu anlamda yani çok önde ya
2: orayı karıştırmayalım mı?
3: Şiddetli bir baskı Fenerbahçe golden sonra da çok fazla
2: tabii,
3: yapmadı.
2: Tabii doğru yani, katılıyorum ona.
3: Yani bugün bir de rakip başka, oyun başka. İç sahada oynuyor Fenerbahçe ve iç saha oyunu her zaman bir cüretkarlık getirir her takıma doğal olarak. Bu taraftar desteğiyle yani ben daha fazla hücum edeyim, önde basayım.
0: Duygular değil mi?
3: Duygular evet. Yani hoca tahtaya bir şey çizer. Ama günün sonunda oyuncuların duyguları karar verir bazı şeyleri. Hani o anlamda hoca mutlaka şunu diyordur ya biraz daha kontrollü. Hani sakin dese bile kenardan o oyuncular gitmek ister taraftar desteğiyle beraber. Yani o yüzden de burada onun çok iyi ayarlanması gerekiyor. Çünkü alanları verdiğiniz zaman sizin direkt başınıza bela açabilecek.

0: bir takım ama peki. Hocamın da söylediği doğru oyun oynanırsa Fenerbahçe'nin net favori olduğu bir eşleşme.
1: Bir araya gideceğiz. Biz konuşmaya devam edeceğiz değerli izleyenler. Kısa bir ara, dönüşünde Fenerbahçe'nin akşamını konuşuyor olacağız.

0: radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Sporun radyosu Aspor Radyo.

0: Şampiyonlar Ligi özel devam ediyor değerli izleyenler. Fenerbahçe Olimpik Lyon maçını konuşmaya devam ediyoruz. Kadrolar üzerinden değerlendirme yapıyoruz ki az sonra kadrolar da resmileşecek ve resmi kadroları sizlerle paylaşacağız. Şimdi çok da fazla konuşmadığımız bir nokta var aslında. Yani yaz transfer dönemi boyunca konuşuldu ama bu maç üzerinde çok konuşmadık. O da Ederson'un bu sezon ilk defa Fenerbahçe formasını sırtına geçirmesini bekliyoruz ki en kritik noktada playoff turunda bu formayı alacak. Ve tabii ki Ederson'un ne olursa olsun performansına Fenerbahçe'nin ihtiyacı var.
1: Ya bir tercih mi, bir mecburiyet mi? Bir kere onu iyi anlamak gerekiyor. Yani Mert Günok çok net sağlam olsaydı bu maçta hoca yine Ederson'u mu tercih ederdi yoksa Mert Günok mu oynardı kalede? O bir soru işareti. Çünkü daha önce Ederson'un oynayabilecek durumda olduğu karşılaşmalar var. Hoca kulübede oturttu, tercih etmedi. Bugün geldiğimiz noktada evet ilk maç.
2: Çok güzel bir yaklaşım.
1: Yani şimdi.
2: Tebrik ederim, güzel bir yaklaşım.
1: Teşekkür ederim hocam sana.
2: Ciddi söylüyorum, çok güzel bir yaklaşım. Çünkü bildiğim şeyler olduğu için.
1: Dinleyelim hocam.
2: Yok yok, senin söylediğin paralel. Ben de ne diyeyim?
1: Hayır, hocam haberci refleks yani şimdi. Varsa dinleyelim. Var ya,
2: ben gazeteci falan, benden haber olamaz.
1: Arada da söyleyebilirsin hocam.
2: Yok yok, söyleyebilirsin. Yanlışlıkla söylüyorsun.
0: Yorumcu da haber verebilir hocam.
2: Yok.
0: İlla gazeteci olmak ya, zorunda değil.
2: O şey, bu habercilik ayrı bir şey.
1: WhatsApp'tan yaz hocam.
0: Hocam bu arada haberi vermiş oldum bence.
2: Haber değil ya, bu ne güzel bir şama bak, harika bir izle. Mert olsaydı bugün acaba Ederson mu oynardı? Çok doğru. Yani çünkü, bence Mert devam ederdi. Yani bundan ne anlıyorsanız çıkarırız.
1: Yani çok net karar verilmedi çünkü Ederson'un geleceğiyle alakalı. Yani şöyle söyleyeyim. Yarın bugün Ederson oynayıp yarın transfer olsa şaşırır mısınız? Ben şaşırmam şahsen. O durumda yani Ederson şu anda. Yarın Fenerbahçe şunu dese ki Ederson'un transferi için Juventus'la anlaştık, ben şaşırmam. Dolayısıyla bugün biraz Mert Günok'un olmayışından ya da tam hazır olmayışından dolayı büyük ihtimalle Ederson tercih ediliyor. Tabii onun da mental olarak durumunu net bilemiyoruz. Yani çünkü Fenerbahçe'nin yeni sezonuna dair olup olmayacağı %100 net olmayan bir isim performansı ama çok tecrübeli bir isim tabii ki ve buraları oynamasını bilen bir isim. Hani o anlamda Fenerbahçe'deki performans tabii ki Ederson önemli. Kalacaksa eğer işte planlamada Fenerbahçe mutlaka yani, başka şeyler yapacaktır.
2: Güzel söylüyor. 10+4'te kritik oyunculardan bir
1: evet,
2: tanesi.
1: Yani o yüzden de
0: bütün yaz boyunca zaten söyledik.
1: Onun kalacak olması, eğer kalacaksa Ederson'un, o zaman başka oyuncuların ayrılma ihtimali güçlendirir. Semedo ya da Osterwolde gibi.
3: Belki Talisca.
1: Belki Talisca, onu bilemiyoruz. Onu zamanla göreceğiz. Ama şu Talisca şu performansıyla kimse gönderemez onu. Kolay
2: öyle
1: kolay.
2: Görünüyor.
1: Ama
2: Fenerbahçe'de hiçbir şey belli olmaz.
1: Talisca ile ilgili şunu söyleyeyim mi?
0: Şenol Hoca sürekli haber veriyor. Buradan bir haber akışı var yani.
1: Ben konuşacağım. Hocaya konuşacağım ben yayından sonra.
0: Hayır, olay nasıl oldu biliyor musun? Sanki Şenol Hoca'ya biz hani şey yapıyoruz. Mesela konuşması yasak ama hoca birer cümleyle aktaracağını aktarıyor.
4: Sen soruyu
0: yani
4: yanlış kişiye
1: soruyorsun. Evet, yani hocaya sorardık yani. Şimdi Talisca ile ilgili çok...
2: Şimdi Ake transferinde oldu. Lafını kestim hocam. Kusura bakma.
1: Dinliyorum hocam.
2: Ake transferinde oldu. Ya buradan bir arkadaş bizim Erdem dedi ki ya hocam dedi bu stoper transferi de olmuyor falan dedi. Cumart-

0: ertesi gün. Tam hakenin geldiği gün. Ya dedim bugün yarın olur belki. Belki bir hafta sonra olur. Belli mi olur falan dedim. Sabah konuşuyoruz. Öğleden sonra şey oldu. Aken'in transferi açıklandı. Erdem dedi ki hepimiz gol yedik. Doğru diyorsun, gol yediniz hepiniz dedim. Yani ben sana bunu nasıl izah edeyim? Ben
1: bugün
0: sana
1: yarın diyorum, gelmiş
0: yani. Ben sana diyorum ki bugün, yarın, haftaya. Bu gelecek. Ama isim de vermiyorum. Bir stoper gelecek diyorum ben. Buradan bir şey anlar işte.
2: Hocam biz daha sık arayalım bundan sonra.
0: Yok hayır.
1: Buradan çıkarsın.
0: İş bitti zaten. Transferler bitti. Bundan sonra artık şeyler.
2: Yok.
0: 23 yaş altı.
2: Ben bittiğini düşünmüyorum hocam. 23 yaş altı da olmayabilir. Yani işte örnek verelim. Çok günümüzün konusu değil belki ama işte bir oyuncudan çıkıp Fenerbahçe oraya U23 alıp yani o 2003 öncesi kontenjanı sol kenara da kullanabilir.
1: Şeyler olabilir.
0: Yani öyle şeyler olabilir. Söylüyorsun. Niye biliyor musun? Şu oynayacağı Fenerbahçe'nin Eylül 4'e kadar yaklaşık 2 tane playoff oynayacak. 3 tane de lig maçı.
2: 2 diyelim hocam Eylül çünkü listeler veriliyor ikisinde UEFA'ya. Yani transfer 4'ünde
0: yani
2: bitiyor ama.
0: Yaklaşık 5 tane resmi maç var.
1: Evet.
0: Ya burada kritik birkaç tane oyuncu var. Onların gidişat neyi gösterecek bilmiyoruz ama kalacağı veya gideceği yani şu anda
2: çok şeyler değişebilir hocam Fenerbahçe.
0: Çok şeyler bravo. Çok şeyler değişebilir. Kesin karar yok
1: Fenerbahçe'nin yani. Fenerbahçe 11 açıklandı hocam.
2: Tamam.
1: 11 açıklandı. Az sonra tamam. Kadro üzerinde.
3: Ay ben de onu verecektim.
1: Ederson kalede. Brown, Ake, Şikrinyar, Semedo 4. Savunmada Gendouzi ve Kante savunmanın önünde. Talisca, Kerem ve Greenwood'dan oluşan hücuma yakın bir alan var. En uç noktada da Vedat Muriç Fenerbahçe'de oynayacak beklenen kadro. Az önce verdiğimiz muhtemel kadro Fenerbahçe'nin de resmi kadrosu oldu diyelim. Hemen Kadıköy'e dönelim ve Erdem Akbaş'a bağlantımızı yapalım. Erdem, Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. Gelişmeleri ve tabii ki 11 ile ilgili varsa aktaracakların yine sana bırakalım.
4: Elbette Ömer Saraç Kadıköy'den selamlar. Mücadelenin başlaması 1 saat 15 dakika kaldı. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini okuyalım. Kalede Ederson var. Sağ bekte Semedo izleyeceğiz. Stoper ikilisinde Şikrinyar Akever. Sol bekte Archie Brown'u göreceğiz. Hemen önlerinde Kante Gendüzi ikilisi. Sağ kanatta Greenwood. 10 numara pozisyonunda Talisca. Sol kanatta Kerem. İleri üçte ise Vedat Muriç'i göreceğiz. Bugün öğle saatlerinde yaptığım yayında bu ihtimalin çok kuvvetli olduğunu ifade etmiştim ki 1 saat önce de teyitledik ve Vedat Muriç ilk 11'de dedik. Marco Asensio ise kulübede olacağını söyledik. Dünkü antrenmanda, taktik antrenmanda İsmail Kartal, Vedat Muriç ilk 11'de forvette Talisca'yı 10 numara pozisyonunda denedi ve bugün de Fenerbahçe sahaya bu kurguyla çıkmış olacak Ömer Saraç. Vedat Muriç ilk kez bu sezon ilk 11'de forma giyecek. Lukaku yedekler arasında yer alıyor. Asensio yedekler arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin başlangıç 11'ine baktığımız zaman ofansif bir 11 diyebiliriz ve yedekleri de okuyarak ben sözü size bırakacağım. Kuzey, Tarık, Yiğit Efe, Levent Mercan, Mert Müldür, İsmail, Bartu, Asensio, İrfan Can, Oğuz, Nene, Lukaku da Fenerbahçe'nin yedek kulübesindeki isimler olarak şans bekleyeceğiz. Umarım temsilcimiz bugün buradan farklı galibiyette Fransa'daki deplasman maçı öncesi avantajı eline geçirir ve uzun yıllar süren Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırma adına da ilk adımı atmış olur diyelim. Tribünler tıklım tıklım dolu. Görsel bir şov var. Koreografi hazırlandı. Kadıköy maçı hazır. Mücadele saatini bekliyor Ömer Saraç. Karşılaşmanın ardından A-Spor ekranlarında yine tüm gelişmeleri yerinden, stadyum çevresinden aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Erdem Akbaş, teşekkürler, ağzına sağlık. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Biz de 11'i değerlendirmeye stüdyoda başlayalım. Şimdi tabii Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran iki nokta. Vedat ilk 11'de, Lukaku kulübede, Asensio da kulübede. Bu aynı zamanda güçlü bir kulübe anlamına da geliyor. Kulübeyi de ayrıca konuşuruz ama hocam tam siz sözü devralacaktınız. Evet. 11 belli oldu. Dilerseniz 11 yorumuna başlayalım.
3: Tabii 2-3 tane önemli konu var. Bir, Vedat ne kadar hazır? Eğer 90 dakika hazır olmasa İsmail Hoca oynatmaz. En kritik maç. İkincisi, tercih sebebi ne olabilir? Özellikle kenar ortalarda Lyon'un verdiği savunma zaafı, Vedat'ın da en iyi kullandığı o aksiyonu, değil mi? Kafa vuruşu. Vedat'ın belki Talisca'ya göre ön alanda biraz daha dinamik baskısı kullanıldığı zaman. İkincisi, gelelim Talisca'ya. Zaten böyle bir tercih yapılırsa Talisca oynayacaktı. Neden? 5 tane golü var 5 maçta.
2: Ama nerede attı hocam o golleri işte? Hangi pozisyonda attı?
3: Santrofor ama bence

0: şöyle söyleyeyim, hop, Onur'a cevap olsun. Tarişka'yı şu anda mı daha mutludur yoksa santrafor oynadığında mı? Bence burada daha mutludur. Ama bu sefer Kante ile Gendüzi'nin durumu ortaya çıkıyor.
1: Onlar mutlu mu?
0: Onlar da herhalde biraz... Sonuçta bu bir takım oyunu. Herkes birilerinin açığını kapatacak. Böyle bir durum var. Talişka'nın dediğim gibi en oynamak istediği yerde oynuyor. Ama bu özellikle top rakipteyken deki aksiyonları bence orta sahanın kazanılmasında belirleyici rol oynayabilir. Ve gelelim Ederson konusuna. Onur oradan açmıştı. Ben cevap verecektim. 11'e gittik. Bence şu anda en doğru tercih Ederson. Şu anda. Eğer iyi oynarsa kalma bence şansı çok yükselebilir. Ve Fenerbahçe turu geçerse muhtemelen de bu yönde tercih edilir diye düşünüyorum.
2: Geçen sezonda affettirir Fenerbahçe turu
0: geçerse. Aynen öyle, onu da söyleyecektim. Bence tribünler, tabii biz göremiyoruz ama muhtemelen çok büyük destek veriyorlardır. Şu andaki doğru tercih olarak değerlendiriyorum. Ama Mert sakat olmasa Ederson mu deseniz ben Mert'i tercih edeceğini düşünüyorum.
2: Talişka ile ilgili şöyle bir ekleme yapayım. 5 golün 3'ü duran toptan. 2'si penaltı, 1'i frikik. Akan oyunda 2 tane golü var.
3: Bravo.
0: Yani.
1: Ya ben Talişka ile ilgili şunu söyleyeyim. Yani geçen de söyledim. Çok beğenilmedi bu yorumum. Ben Talişka'nın çok özel bir skorer olduğunu düşünüyorum. Birinci sınıf bir skorer.
2: Doğru.
1: Elit bir skorer. Elit bir şutör. Ama Fenerbahçe'nin oyununu ben aşağı çektiğine inanıyorum Anderson Talişka'nın. Ve bir teknik adam içinde kullanması ya da kullanmaması çok zor bir oyuncu Talişka. Çünkü elinizde varken böyle bir silah, istediğiniz şey skor değil mi? Size onu veriyor. Yani oyundaki en değerli şeyi size veriyor. Golü veriyor. Yani tüm amaç ne? Gol atmak değil mi? Yani onu veriyor size. Çok değerli bir şey. Ama işin oyun kısmında, topsuz oyun kısmında, yani ciddi de Fenerbahçe'yi zorlayan bir oyuncu. Artık günümüz oyununda, günümüz futbolunda bu tür oyuncuların çok fazla yerinin olmadığı özellikle üst seviyede bir gerçek. Yani artık herkesin topun gerisine geçtiği, herkesin rakip kovaladığı, herkesin kaybedilen topu geri kazanma noktasında bir aksiyona girdiği bir oyundan bahsediyoruz. Dünya Kupası'nda gördük. Böyle bir oyunun içinde Talişka yok ama o kadar değerli bir şey size veriyor ki teknik adam için çok zor bunu tercih etmek. Ha ben Asensio'yu kullanırdım her türlü ve her türlü, çünkü bir merkez oyuncusu Asensio. Bence Talişka bir 9 numara artık. Yani 10 numarada sen onu konumlandırsan da oyuncunun artık melekelerinden dolayı hop ceza sahasına girmek isteyecektir ikinci 9 gibi.
0: Onur'a soru sormak istiyorum.
2: Tabii dur hocam.
0: Hocam özür dilerim.
1: Hocam hazırlanayım.
0: Peki şu andaki Asensio'nun formu mu, Talişka'nın tabelası mı?
1: İşte onu dedim ya, zor tercih.
0: Yani,
1: onu anlatıyorum işte, hocam işte.
0: Ama bu sonuç itibariyle yani, her maç ayrı ayrı düşünülüyor.
1: Yani ben her zaman Asensio'yu tercih ederim.
0: Yok.
1: Böyle bir denklemde.
0: O pozisyonda haklısın. Tabii. %100
1: ama katılıyorum. Ama Talişka çok da formda olduğu için kesmek mümkün değil.
4: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Duygularına tercüman olayım. İsmail Hoca da zorla olsa da Asensio'yu oynatıyor. Bak söylüyorum sana. Ya, yaptığı skor katkılarından... Dolayı hoca için de en zor
1: Talişka'yı seçenek. Talişka'yı mı Asensio'yu mu?
4: Talişka'yı pardon. Hoca için de en kötü tercihlerden birisi budur yani. İstemezsen bile oynatıyor.
1: Ya şimdi hoca Vedat'ı koymak istiyor 11'e. Doğru tercih. Birini kesecek Asensio mu Talişka mı? Oyun Asensio diyor.
0: Ama kesemiyor.
1: Ama form durumu Talişka tabii, diyor.
0: Tribünlerde Talişka yani, diyor. Yani.
2: Aslında bir şey aslında daha söylemek günlük istiyorum. Dilde ve edebiyatta pardon. Da oksimoron. Çok pardon hocam. Yani tam olarak birbiriyle evet yani zıtlaşan iki konu.
1: Evet.
2: İçinden çıkılması güç bir konu.
0: Ve tercih edeceksin yani.
4: Zor. Şöyle. Onur tebrik ediyorum yine bir kez daha. Çok güzel izah etti ama.
1: Çok tebrik ediyorum.
4: Şunu ilave etseydi sonunda yani tek taraflı oyunu oynayan Talişka'yı mı tercih edersin? İki taraflı oynayan Asensio'yu mu tercih edersin? Onur çok haklı. Birçok insan da buna İsmail Kartal da eminim aynı şeyi düşünüyor. İki tarafı oynayan Asensio tercih edilir. Çünkü Talişka oyunu tek tarafına oynuyor. Sadece skoru
1: kovalamıyor. Ama hocam öyle bir oyuncu ki çıkar bugün iki tane topa vuracağı sahası. İşte sıfır kazandırır maçı yani.
4: Ama
1: işte
4: öyle de tek oyuncu. Taraflı. Günümüz işte. Futbolun öyle tek taraflı değil. Oyun yok şimdi. Şu ana kadar böyle bir skor geldi. Skora eyvallah. Zaten buna başka kimse hiçbir şey yapamaz. Hoca da olsan mecbursun oynatmaya. Ama bu ilerleyen haftalarda Asensio Vedat Muriç ikilisini denediğin zaman acaba bundan fazla daha iyi katkı alabilir misin? Onu daha görmedik biz.
0: Bir de Lukaku gelecek.
4: Evet. Öyle de bir fark. Yani.
2: Lyon'un da kadrosunu hemen aktarayım. Greif kalede, Abner, Niakate, Kluivert, Maitland-Niles savunmada oynuyor. Merkezde üçlü Morton, Tesman ve Tolisso, Fofana, Nuamah ve Openda da ön alanda.

0: son maçın kadrosu.
1: Son maçın kadrosu. Şimdi hocam şöyle bir nokta var. Clivert'la
2: aynı Niyakate, zaten beklentiler doğrusundaki kadro.
1: Dion'un evet hocam aynen öyle. Beklediğimiz kadrosu. İki stoper hocam geçen yıl ligde 194 dakika beraber oynamışlar. Evet. Sadece 4 çok maç. Az, evet. Çok az oynadılar. Bu 4 maçın 2 tanesinde ben de filmi biraz geriye sardım baktım. Bir tanesi Strasbourg maçı. Deplasman'da 3-1 kaybediyorlar. Diğeri iç sahada Lens maçı 4-0 kaybediyorlar.
0: Ama bekler de değişiyordu.
1: Evet evet. Bekler değişik doğru söylüyorsun. Özellikle yapılan baskılardaki Niyakate daha çok top çıkaran taraf savunmada, savunmanın merkezi. Niyakate yapılan baskılarda Clivert'a yönlendirilen top ve yapılan hatalardan Lyon'un kendi kalesinde gördüğü goller var. Bugün bunu Fenerbahçe'de hücum oyuncularına baktığımızda Kerem Greenwood, Talisca, Vedat Muriç, Gendouzi biraz daha önde olacak bence baskı için. Nasıl düşünürsün Fenerbahçe'nin bu anlamda Lyon'a ne yapması lazım?
0: Ömer çok doğru bir tespit. En zayıf noktaları burası. Baskı altında özellikle Niyakate ile çıkmaya çalışıyorlar. Ama burada esas Niyakate değil. Esas Morton'a baskı yapmak lazım.
3: Topu alan oyuncu.
0: Çünkü topu alıp geçişi sağlayan oyuncu bu. Tamam Niyakate'yi belli bir yere yönlendir. Ve mümkün olduğu kadar Morton'un alamayacağı bir yere, pas arası yapılacak bir yere yönlendir. Şimdi bu denilebilir mi? Denenecektir. Muhtemelen analizde İsmail Hoca bunları kim kime gidecek? Belki hepsini adam adama. Bak burada adam adama. Orta sahada da adam adama ki burada Kante ve Gendouzi çok önemli. Top rakipteyken etkili oyuncular, iyi oynayan oyuncular. Burada Niyakate'ye yapılacak baskı kadar Morton'a yapılacak baskı da çok önemli. Çünkü bu takımı geçişi sağlayan oyuncu Morton. Uzun oynarlarsa Tolisso. Ki uzun oynasınlar, inşallah oynarlar. Biz zaten şeyle bunları alırız. Skriniar'la alırız, Ake'yle alırız. Orada sıkıntı olmaz. Ama dediğim bu takımın en zaaf yönü. O doğru zamanda işte örnek şimdi ona gelmeyelim teknik konuya. Baskının şeyleri var. Bir sürü parametreleri var. Ona gelmeden ama dediğin %100 katılıyorum. Hatta ben buna ekleyeyim. Sol beki de bu işin içinde koyuyor. Evet. O da baskı altında çok problem yaşayan bir oyuncu. Bu denenebilir. Dediğim gibi süreli olarak doğru zamanda belki öne geçtiğin zaman denenebilir. Ama Ömer bu şöyle olmamalı. Ya 3 kişi baskıya gidiyor. Arada mesafe var. Diğerleri pozisyonunu almamış. Top adamların kontrolünde. Bu baskı değil. Bu resmen adama teslim olmak. Bir de senin böyle bir riskin var. Yani şimdi Skriniar ve Ake ne kadar tecrübeli olursa olsun ön alana çıktığı zaman bu takımın en etkili iki tane kanat oyuncusu var. Artı Openda diye stoperleri manipüle eden bir oyuncusu var. Manipüle ne demek? Alıp başka yere götürüyor. Yani mesela örnek Ake'yi alıp sola götürdüğü zaman Archie Brown'un yerine oraya Tolisso'yu da sokuyorlar hemen.
3: Hocam da savunma akıt koşularına çok zamanlamalı atıyor.
0: Tolisso Openda. Zaten Tolisso çok şey söyleyeyim.
1: Bana göre.
0: Bence ikinci santrafor.
3: Evet. Evet.
0: Yani orta sahada tamam bir orta saha oyuncusu gibi görünüyor ama ikinci santrafor. Bugün de keza göreceğiz. Bizim ceza sahamıza çok gelecek. İşte orada kontrolü kim yapacak? Kim mümkün yani yakın kim oynayacak? Ve etkili bir oyuncu onu söylemeye çalışıyorum.
3: Uzun oyuncuları stoperleri dışında var mı?
1: Yok.
0: Stoperleri iki yani kanat bu, kısa. Openda top, çok kısa.
3: Toplarda bize bir net
0: avantaj getirmiş. Ya belki şey Morton biraz yüksek.
3: Ama yani çok yani
0: ama
3: yüksek toplarda.
0: Ama 80'i bulmuştu. Ya yok öyle çok.
1: Hocam.
0: Yani değil mi o yüksek?
3: Duran toplarda bize net avantaj getirebilir yani.
0: Getirebilir.
1: Uzun bir takım değil Olimpik.
0: Zaten duran top zafiyetleri var. Evet. Özellikle ön alana oynandı.
3: Hem atanı hem vuranı iyi Fenerbahçe.
0: Doğru.
3: Anlamda.
0: Ya Fenerbahçe'nin frikik atanı da şu an oynuyor.
1: Bir de bence hocam Lyon'un birinde sonra tabii Fenerbahçe'ye geleceğiz ama bir noktada dikkatimi çekiyor benim. Şimdi Matt Nice daha önce önde oynamanın da vermiş doğru. olduğu alışkanlıkla evet. yerini sık sık hani kaybeden ve çok fazla öne çıkan bir oyuncu ama dönüşlerde sorun yaşayan
0: aslında
1: bir oyuncu.
0: Üçlü için tercih ediliyordu bu oyuncu.
1: Evet,
0: yani arkada üçlü
1: oynuyor. Şimdi hocam Tolisso da dediğin gibi yani sürekli ceza sahası çevresinde olduğu için tabii Lyon'un deplasman oyununa bir bakmak lazım bugün ama o kanatta Nuamah var. Nuamah da çok geriye dönen bir isim değil. Yani
0: değil.
1: Archie Brown'la Kerem Aktürkoğlu'nun olduğu kanattan Fenerbahçe'nin ben bugün pozisyonlar bulabileceğini düşünüyorum.
0: Ben Semedo'nun doğru zamanda ki bir maçı var. Hangi maçtı o? İlk maçtı.
3: Gornik maçı.
0: Gornik maçının ilk

0: ayağında çok iyi oynamıştı. Şeyle beraber, Greenwood'laydı beraber oynadı.
1: İrfan'la
0: çok iyi.
2: İkinci maçta Greenwood'da oynadılar.
0: Eğer öyle çıkışlar yaparsa o da çok etkili olur. Onun için dediğin gibi çok doğru tespitlerin Ömer. Buraları Fenerbahçe savunmada doğru ve atakta da etkili kullanırsa buraları en zafiyetli yerleri. Yani bu takımın en zafiyetli yerleri savunma bloğu.
3: Kesin.
0: Yani hem dengede sıkıntıları var. Çok dengeli bir savunma bloğu yok. Hem bekler zaman zaman çok öne çıktığı için zaten şey öndekiler Fofana'yla şey hiç gelmiyor. Hiç gelmiyorlar. Onlar ofansif yönünü gelmiyor, çok evet, hiç kullanmıyorlar. Gelmiyorlar. Onun için bu beklerin arkası bu oyunu, bu rakibin en zaaflı yönleri bence.
4: Şey ettiğim Fofana ile alakalı. Yani kağıt üzerinde en pahalı oyuncusu Lyon'un. Ama bir transfer süreci var. İşte Roma'ya gitmesi bekleniyor. Belki bu kafasını karıştırmış olabilir. Performansını etkiler mi? Yani umuyoruz öyle bir şey olur. Çünkü yani cidden birebir de çok etkili bir oyuncu. Yani birebir asla bırakılmaması gereken bir oyuncudan bahsediyor. İşte burada aslında Fenerbahçe'nin kanat oyuncularının savunma yardımları da çok kıymetli. Hem Kerem'in hem Greenwood'un. Çünkü ya Guendouzi ve Kante her tarafa yetişiyor ama hani belli bir noktadan sonra onların da mutlaka yetişemeyeceği yerler
2: mutlaka,
4: vardır.
2: Mutlaka.
4: Çok ekstra oynuyorlar. Dolayısıyla burada birebir olabildiğince bırakmamak gerekiyor. Fofana ile Nouma.
3: Kanat oyuncularına dikkat etmek lazım.
4: %100. Yani çok yani bu takımın yani en önemli özelliği tekrarlayalım. Çok hızlı oynayan bir takım. Çok hızlı kaleye giden bir takım. Hocam da söyledi. Yani oyun hızı, oyuncu hızı. İkisini birlikte başarabilen bir takım. Dolayısıyla alan vermemek gerekiyor. Çok basit matematik aslında bu. Peki. Çok kolay gözüküyor belki söylemekte ama Fenerbahçe'nin yapması gereken alanı vermeyecek.
0: Belki zaman zaman orta alan bloğunda beklemek de bu oyunun savunma anlamında Fenerbahçe adına çözümü olabilir.
2: Zaten bugünkü maçın aslında püf noktası Fenerbahçe'nin orta sahası. Eğer Olympique Lyon'un orta sahasına baskın çıkarsa bu maçı rahat alır. Zaten bütün düğüm orada çözülüyor. Sıkıntı orada. Senin dediğin bek hücuma çıksın. Keşke çıksa.
3: Çok çıkıyor hocam.
2: Ya çıksın. Orada bir sıkıntı yok. Ya bu her zaman da çıkacak hali yok. O kadar uçan, kaçan bir takım olsaydı Sparta Prag'a rahat yenerdi. Öyle abartmayalım. Bak şunu. Her takımın oyuncusu hücuma çıkar. Kime karşı çıkıyor? Hangi takıma karşı çıkıyor ona bakmak lazım. Şimdi biraz önce dedin. Geçen seneki maçlardan örnek verdin. İçerideki maçlarda biri 4 tane gol yemişler. E şimdi bunları da bir göz önünde bulundurursa yani bunların hücuma çıkması kime karşı ne kadar çıkıyor? Hangi takıma karşı?
3: Takım.
2: Ya karşındaki takımı da yetişiyor. Sen şimdi çıktın Greenwood'u boş bıraktın. Keşke öyle bir şey yapsan. Greenwood'u aldı gitti gol attı. Kerem'e boş bıraksan bıraktın gittin attı. Ha bu oyun 11'inde mesela ben bir şey olabilir miydi acaba? Şimdi Kerem çok formda mı Fenerbahçe'de?
3: Değil. Ha? Tam oraya gelecektim.
2: Bak bir dakika. Hocam. Çok mu formda?
3: Şutrumu biraz ilk maçında çok takdir topladı. Savunma yaptı yardımlardan ama ikinci maç
4: özveriyle oynadığı için.
3: Evet. Geçen yılki görüntüsüne biraz döndü zaten Gençler Birliği maçında da 25
2: tamam,
3: dakika.
2: Onu yaparsa eyvallah. Tamam. Kabul ediyorum. E şimdi o zaman yani burada da bir şey ne bileyim İsmail Hoca'nın biraz zihnini açalım diyelim. Öyle konuşalım. Ya Kerem'in yerine Asensio'yu tercih edemez miydin o zaman?
4: Kanatta mı?
2: Klasın kralı niye? Biz biraz önce hücum oyuncuları konusunda örneklemeyi İsmail Kartal'ın 2023-24'te kimle yaptık? Birini Talisca ile birini Dzeko ile değil mi? Peki şey
0: Tadic.
2: Peki Talisca kadar top kaybı olur mu Asensio'nun? Olmaz. Aynı olur. Kerem'in mi olur Asensio? Kerem'in şimdi burada ne var? Sol tarafta Archie Brown oynuyor bekte. E şimdi önünde Talisca gibi Asensio'yu koysan oraya, Kerem gibi top kaybı yüksek olmayan bir oyuncunun yerine Asensio'yu tercih etsen o zaman rakibe geçiş oyunu bile tanımazsın. Neden? Hücum attığında senin kaybettiğin toplardan hücum yiyorsun.
4: Hoca büyük ihtimalle Kerem'in enerjisini kullanmak istiyor hocam.
2: Ama işte diyorum ha ben bunu yanlış olduğunu söylemiyorum. Yani bunlar jimnastiktir. Bunları daha sonra da düşünmek açısından söylemek lazım. Kerem çok formda olursa kabul ediyor ama şu formuyla beraber yani ben bu Asensio'yu kardeşim oturtmam.
4: Yok aile. Kerem için şunu söyleyeyim. Şimdi önde %100 hazır olmayan bir Vedat. Hı hı. Sağda %100 hazır olmayan
2: Vedat'ın
4: bir...
2: Vedat'ın hazır olmaması önemli. Vedat'ın artık santroforda oynaması lazım.
4: Hayır o anlamı demiyorum hocam.
2: Bu
4: yani...
2: takım santroforsuz. İki tane santrofor almışsın ikisi de kulübe. Yok, olmaz.
4: Ben Vedat'ın oynaması hatalı kural demiyorum.
2: Kural dışı bir şey.
4: Yani fiziksel
2: Vedat
4: kalitesi
2: oynuyor,
4: şu an istenen durumda değil. Ritim istenen durumda değil. Sağda Greenwood aynı şekilde. Arkada Talisca var. Bunların yanında Kerem'in enerjisine mutlaka Fenerbahçe'nin ihtiyacı olacak. Yani ya top rakipteyken ki enerjisine.
2: Bir maç verdi o enerjiyi.
4: Bence bu maçta verir
2: o enerjiyi. Maçtı o?
3: İsmail Hoca'nın açıklamaları gelmiş. Hemen bir bakalım. Birkaç gündür yani hazırlanıyoruz rakibimizle ilgili. Daha doğrusu yani biz Sturm Graz'ı geçmeden önce de Lyon'u izledik. Devamlı takip ettik. Lyon organize bir takım. İyi pas yapıyorlar. Hücumu organize çıkıyorlar. Biz de bunun bilincindeyiz. Ekip olarak bu yönde çalıştık. Rakiple ilgili ne yapacağımızla ilgili kısa bir antrenman yaptık. Tek antrenmanla hazırlandık. Oyuncularım ne yapacaklarını biliyor. Oyuncularımla beraber ekip olarak konsantre olduk. İyi hazırlandık. Bir sayfası daha var. Taraftarlarımızın enerjisini bizi maç başından sonuna kadar yürekten destek vereceklerini biliyoruz. Taraftarlarımızla birlikte bu maçı oynamalıyız. İyi futbolla, iyi mücadeleyle rövanş öncesi avantajlı skor istiyoruz diyor İsmail Kartal. Bir antrenman yaptık.
0: Süre yok.
3: Süre yok çünkü maçlar arasında. Çok doğal, çok normal.
2: Daha önceki maçlarını izledik diyorsa ona göre de bir çalışma.
3: Tabii hocam mutlaka.
2: Muhakkak yapmıştır. İsmail Hoca'nın mesela ben...
3: Asensio açıklaması vermiş hocam. Biz oyuncularımızı bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Sadece Asensio değil, 24 tane değerli oyuncu var bizde. Bu maç böyle gerekiyordu, böyle karar verdik. Net bir açıklama.
0: Evet.
3: Ama bu hocam açıklama biraz bence konuşmamız gereken açıklama üzerine. Çünkü şöyle, genelde teknik adamlar yıldız oyuncular için bu açıklamayı yaparken ya mutlaka onu da hani kullanacağımız bölüm olur. Biz maç planını farklı yaptık. Asensio'nun da bu planda mutlaka yeri olacak şeklinde örnek veriyorum. Hani daha önce gördüğümüz açıklamalar olurdu ama hani hoca biraz tabiri caizse burada kestirip atmış. Ya, yani böyle ya, gerekiyordu, Vedat, böyle yaptık.
0: Vedat denkleme girince böyle oluyor.
4: Böyle.
0: Zaten ya işin yarın öbür gün Lukaku da girecek.
4: Evet, zaten hocanın nasıl oynayacak? Zorluğu bu hocam. Ya ben şunu söylüyorum. Hoca 23-24'te Epor'u anlatıyoruz ama 14-15 oyuncu üzerinden döndürüyordu işi. Yani elinde o anlamda kullanımı rahat bir rotasyon vardı. Doğru. Fakat şu anda özellikle ön bölgede hocanın çok iyi idare etmesi gereken oyuncular var. Hani işte bugün Asensio'yu yedek. Şimdi Lukaku kulübede. Yarın belki Talisca yedek olacak, Vedat yedek olacak belki, bilemiyoruz. Yani bu oyuncuların sürelerini ayarlayabilmek başka bir teknik adam meziyeti. Hoca bunu da yapmak zorunda bu sene. Yani sadece işin teknik taktik kısmına değil, hiç işin iletişim kısmına da hocanın önem vermesi gerekiyor.
0: Tabii, tabii.
4: Çünkü bu oyuncuları siz otoriteyle oturtamazsınız kenarda. Mutlaka bir iletişim kurmanız gerekiyor. Doğru iletişim. Yani oyuncuya mesela bugün Asensio hocanın anlatmış olması gerekiyor niye yedek olduğunu. Anlatmamışsa eğer ya da Asensio onu anlayamamışsa, kabul etmemişse oyuna girdiği zaman da o katkıyı alamazsınız Asensio'dan. Dolayısıyla burada İsmail Hoca'nın mutlaka iletişim kısmına çok doğru sınavlar vermesi gerekiyor bu sezon. Elindeki kadro kaliteli ama kullanımı da bir o kadar zor.
3: Ya öyle gerekiyordu. Böyle karar verdik. Bence Asensio için çok da kurulmaması gereken bir cümle gibi geliyor.
4: Asensio belki başka bir şey anlatmıştır bu arada. Belki Asensio onu anlayışla karşılamıştır. Onu bilemiyoruz şu anda.
3: Ama basın önünde de bence tabii bunu farklı bir cümleyle açıklamak gerekirdi diye
2: bu
3: düşünüyorum.
2: Bu bir soru üzerine mi bunu açıklamak?
3: Muhtemelen yani Asensio 11'de evet. Yok hocam.
4: Merak eden
3: bu
4: nokta olduğu için.
3: Tercihiniz neden diye sorulmuştur ama hani öyle gerekiyordu, böyle karar verdik.
0: Şimdi Ömer, biraz Fenerbahçe'nin
3: biraz sert buldum ben
0: açıkçası. Ömer bak Şenol abiye bırakayım. Fenerbahçe oyunlarında bir santrofor ihtiyacı vardı.
3: Kesin.
0: Talisca her ne kadar gol atsa da biz de burada değil mi abi konuşuyorduk
2: ya,
0: biz.
2: Olmazdı.
0: Şenol abiyle bütün başında. Avrupa maçlarında burada yorum yaptık.
2: Evet.
0: Talisca gol attığı bile dedi ki ya bu takımın bir santrofora ihtiyacı evet. var. Top kalmıyor.
2: Eksik
0: değil mi? Pas bağlantısına gelemiyor Talisca. Top kaybı yapıyor. Tamam şu anda doğru. Lukaku hazır olmadığı için Vedat oturuyor. Oynuyor. Ya onun için bence hocanın tercihi konusunda bence santrofor tercihi bence doğru.
4: Bence de %100.
0: Yani.
2: Ya zaten oynama lüksün yok. Yani oynamama lüksün yok. Yani iki tane santrofor satın almışsın. Çok değerli iki tane santrofor.
0: Evet.
2: Kulübede oturuyor. Ya bak şimdi hep söylüyorum. Acaba bir önceki maçlarda Vedat Muriç hazır olsaydı Talisca 3 tane duran toptan attı, bir tane, 2 tanesini akan oyunda attı değil mi? Acaba Vedat kaç tane atardı?
4: Hazır
2: şimdi
4: Vedat,
2: olayı evet. abartmayalım.
4: Atardım.
2: Ben bugün aynı şeyi söylüyorum bak. Eğer orta sahada şimdi İsmail Kartal'da biz aşağı yukarı burada konuştuğumuz şeylerin hepsini o bizden zaten kat ve kat iyi analiz etmiş rakibi. Çok iyi pas yapan bir takım değil mi? O zaman Asensio tercihi daha doğru değil mi orta sahada? Sen çok iyi pas yapan bir takımda kendinize bakın. Abdullah ne güzel söyledi. Kante Gündüz'ü Allah kuvvet versin. Niye? Talisca var çünkü önünde. Yani herkes bunu düşünür.

0: Şimdi eğer Asensio'yu kullanmış olsaydın, bu bir Avrupa maçı sonuçta. Asensio'yu kullanmış olsa, Asensio savunmaya da yardım ediyor. Asensio'nun top alışverişleri çok iyi. Asensio bağlantı oyunu hem savunmadan top alıp öne taşıyabiliyor, hem de öndeki topu çok iyi pas yapıyor.
1: Takımın balansını ayarlayabilen bir isim.
0: Tebrik ederim. Ama Talisca tek başına, tek yönlü oynayan bir oyuncu. Talisca varsa yoksa onun bütün dünyasında gol atmak var. Yani geri dönüp o baskılı oyunda Talisca'ya nasıl bir rol verebilirsin? Orada bir rolü yok onun. Ancak şu olacak orada, ben olanı biliyorum, tahmin edebiliyorum. Vedat Muriç baskı yapacak, Talisca dinlenecek.
2: Ben abi, doğru mu? Doğru abi.
0: Aynen
2: ben,
0: öyle.
2: Talisca'nın Vedat'ın arkasında oynayacağını ne zaman anladım biliyor musun? Hoca maç önünde bir konuşma yaptı. Dedi ki, Talisca gözümün içine bakıyor dedi. Hatırlıyor musunuz? Şeyde, basın toplantısında.
0: Beni dedim, kesme Talisca demek oynuyor. Beni
2: yok,
0: oynat
2: dedim,
0: hocam.
2: Talisca oynuyor dedim. Asensio'ya geçmiş ama olsun.
3: Yani çok kızmak ya, kolay değil hocaya.
2: Benim esas şeyim ileri.
0: Ama sen
2: ileri,
0: biliyorsun bak, hocalar böyle eğer sana biraz fazla şey yapıyorsa anla ki kulübeyi alacak.
2: Olabilir,
0: da,
2: olabilir.
0: O tür hocalar da var.
2: Ben esas abi neyi merak ediyorum biliyor musun? Yarın öbür gün Lukaku gelecek. Lukaku gelecek yani 2 veya 3 hadi 4 hafta olsun. 4 hafta sonra gelecek Lukaku. İsmail Hoca dedi ki, ben çift santrofor oynuyorum Vedat'la Lukaku'yla. Hadi buyurun bakalım bir kadro yapın.
1: Hocam,
2: hadi
1: benim,
2: buyurun.
1: Benim İsmail Hoca'yı eleştirdiğim kısım şu.
2: Hayır hayır, eleştiri anlamında demiyorum. Ben, yani yeni bir pencere açıyor.
1: Doğru doğrusu haklısın. Heh,
0: ya İsmail Hoca'yı da sen niye eleştiriyorsun? Bir gençler birine yenildi Ömer. Bak şimdi İsmail,
1: hocam, İsmail Hoca da beni eleştirebilir.
0: Onu savunmak için söylemiyorum. Gerçekten yanlış anlam ama. Şimdi bir Gençler Birliği maçında mağlup oldu. Evet, o hatasını anladı. Bu kadar büyük rotasyondan dolayı bir sıkıntı yaşadı. İsmail Hoca'yı eleştirmek için süreç var. Biz burada Mourinho'yu bile yaklaşık 6 ay bekledik. Tedesco'yu 5 ay bekledik.
4: Sen 6 ay beklemedin hocam. Sen 2. ayda başladın.
0: Biraz erkenden gördüm sinyalleri, yavaş yavaş.
4: Sen erken gördün.
0: Ne için diyorum biliyor musun? İsmail Hoca'yı bir bırakalım, bir yol alsın.
1: Hocam %100 o konuda ama eleştirme
0: şimdi
1: o konuda
0: kolay
1: değil.
0: Bak İsmail Hoca'nın işi şu anda
1: oyunla ilgili hocam değil. Eleştirme hocam.
0: Ha, şimdi, o diğer konulara karışmıyor.
1: Evet, eleştirim şu. Şimdi hoca diyorum ki ben, kendisine neden yeni cephe açıyor? Yani şöyle, bu maç ne olursa olsun kazanılsa da, ki inşallah kazanacak Fenerbahçe, ama hani beraberlikte ya da istenmeyen bir sonuçta maç sonunda bu açıklamalar yine konuşulacak. Ben de diyorum ki hoca şunu yapsa kendisine de yeni cephe açmasa kendisine de, ya dese ki Asensio çok kıymetli bir oyuncumuz, mutlaka onun da bu turda rolü olacaktır. Zaten böyle bir oyuncunun hani rolü olmaması düşünülemez dersin. Ama bugün maç planını farklı bir şekilde yapmayı tercih ettik dersin, konuyu kapatırsın hocam. Bu kadar
4: büyük,
1: basit yani.
4: En büyük sıkıntısı şu, kendini anlatmaya, kendini izah etmeye çalışıyor.
1: Evet.
4: Buna ihtiyacı yok, hep söylüyorum. Yani İsmail Kartal Fenerbahçe tarihine geçmiş bir futbolcu. Üstüne Fenerbahçe'de görev aldığı her dönem oynattığı futbolla camianın beğenisini kazanmış bir teknik direktör. Ve Fenerbahçe yönetiminin göreve getirdiği bir isim. Dolayısıyla o pozisyonu hak etmiştir. Tüm bu kriterlere baktığımız zaman. Şimdi hocanın ben bu takım üzerinde otorite sahibiyim, ben bu takımın lideriyim konusunu üstüne basa basa bu şekilde anlatmaya çalışmasına gerek yok.
1: Bence de.
4: Zaten bu takımın lideri İsmail Kartal. Yani ben istedim oluyor şeklinde, ben böyle uygun gördüm, Asensio oynamıyor arkadaşlar demek yerine, dediğin gibi daha yumuşak geçişlerle Asensio'yu da kazanarak bu işi yapmak lazım.
1: Bakıyor
4: çünkü
1: arada oyuncular.
4: Ya bu takımın
1: neler söylemiş artık, bakıyorlar
4: şimdi,
1: ya.
4: Tabii. Greenwood gelmeden önce bu takımın bir numara yıldızı Marco Asensio'ydu. Yani bu unutulmasın. Şimdi hala da belki Marco Asensio bu arada. Yani ve ihtiyaç olacak Asensio'nun bu günlerde.
0: Geçen sene kimdi? Talisca ile Asensio. Bir numara Asensio'ydu.
4: Yani,
0: İki Talisca.
4: Yani oyuncu...
0: Şimdi Talisca'yı oturtmuyorsun bak bu kadar maçta. Asensio'yu oturuyorsun.
4: Ya yani yanlış bir başlangıç.
0: Ömer'in dediği o doğru bir mesaj değil. Aslında üstüne çekiyorsun şeyleri.
4: Gerek yok yani böyle.
0: Gerek
4: şey
0: yok.
4: Gerek yok, yani.
1: Gerek yok yani.
4: Yoksa Asensio'yu yedek bırakabilir. Hoca bizden
1: tabii
4: daha
1: ki
4: iyi biliyor.
1: Tabii ki, tabii ki.
4: İdman'da
1: tabii
4: bir şey görmüştü tabii ya da ki. Lyon'u bizden çok çok daha iyi analiz ettiğini hepimiz biliyoruz. Eminiz bundan, bir ekibi var sonuçta. Doğru karar da olabilir. Ama bunu anlatırken hocanın çok daha doğru kelimeler seçmesi gerekiyor. Yoksa zaten hoca İsmail Kartal, onun tercih ettiği 11 oynayacak. Kimse buna itiraz edemez zaten.
5: Şimdi Mason Greenwood'la ilgili, Greenwood demişken Onur, Abdullah hocam şunu konuşmak isterim açıkçası. Yani geçen yıl Lig 1'i kasıp kavuran bir Greenwood performansı var.
2: Lyon'u da sever.
5: Lyon'u şöyle seviyor. Belki lig maçı değil ama
1: Çünkü ligdeki istatistiklerine baktım, çok ilginç bir

0: Veriler çıktı ortaya.
1: Fransa'da büyük maç rakamları bayağı sıkıntılı Greenwood'un.
0: Evet, yani Lille gibi, Rennes gibi, Lyon gibi, Paris Saint-Germain gibi maçlarda evet, tabelası altta çok bayağı düşük, çok düşük. Ama çok ilginç şöyle istatistikler var. İki maç Greenwood Lyon'a karşı. İkisinde de oyundan çıkıyor ama hani birinde 45'te çıkıyor. Yani ikinci yarıya devam etmiyor. Diğerine 90+4'te çıkıyor. Ama maçı tamamladı, orada sayabiliriz. İlk maç 45'te çıktığı maçta, ki o günkü Lyon kadrosu bugün ilk 11'den 7 oyuncu o gün kadroda, hatta Tolisso da santrafor oynuyor sahte 9 rolünde. İlk yarıda 5'te 0 ikili mücadele, Greenwood oyundan çıkıyor, 8 top kaybı var. İkinci maç istatistikleri, tüm maç neredeyse sahada kalıyor dediğim gibi 94 dakika, bu daha enteresan sayı var burada, 30 top kaybı var hocam ikinci maçta. Yani bu anlamda da tabii ki Greenwood'u yakından tanıyan bir takım. Lyon'lu oyuncular yakından tanıyorlar. Greenwood sizce bu akşam nasıl bir oyunu tercih etmeli Lyon karşısında?
2: Ya tabii soru güzel de takımlar...
3: O anlattıklarını tercih etmemeli sadece cevabı
0: çok
3: bu.
0: Güzel.
2: Ya,
0: çok güzel.
2: Ya şöyle tabii Ömer, oyunlar farklı, adamlar. Mutlaka hepsine biliyoruz. Katılmak tabii şöyle de belki tam tersi olabilir. Yani belki kendisini... Hem ispat açısından belki Lyon'a karşı da ispata girebilir ki bence de yavaş yavaş girmeli artık.
0: Şunu hemen söyleyeyim hocam. Şu şöyle yanlış anlaşılmasın yani. Şimdi bugün çıkar Greenwood inşallah 2 tane 3 tane atar. Ben sadece bu istatistikleri vermekle yükümlü olduğum için hani bunu bir konuşalım
2: yok,
0: istedim.
2: Yok yok, yani ben de inşallah bugün tam tersi olur diye diyorum. Olma ihtimalinin de çok olmasını istiyorum açıkçası. Çünkü hakikaten çok Greenwood'u beğenen bir spor adamı olarak... eğer tam fiziksel anlamda top seviyeye geldiği zaman çok farklı işler yapacağını düşünüyorum. Neden? Hoca onu 60'ta soktu galiba Gençler Birliği maçında, değil mi?
0: Evet.
2: Gerçi yanlış bir oyun oynattı ama çok orta yapmasını istedi herhalde. O şeyin, Gençler Birliği'nin 2 tane stoperi, ligin en uzun stoperi oraya orta yaptı ama ya 1-2 tane top alışı ver. O mesela çok çizgide aldı. Biraz daha Ömer içeride alsaydı şut imkanı da yaratıyordu. Denedi de ben dediğim gibi yani çok beğenen biri olarak inşallah bugün de ekstra bir performans sergiler.
0: Hocam yarım saatte 7 kez rakip ceza sahasında topla evet. Buluşmuş.
4: Bunu yani mesela Ankara'da baktığımızda etkileyici. Öngörebiliyorum maç öncesi. Az önce dedim ya, Lyon'un merkezi evet çok etkili, topla çok etkili bir merkez ama topsuz oyunda özellikle sertlik kısmında eksik bir merkezden bahsediyoruz. Çok özellikle doğru. Yay kısmında Vedat'ın indireceği bir top, oradan bir Talişka'nın, Greenwood'un tek vuruşları yay üzerinden. Yani Fenerbahçe'nin gol bulabileceği bir senaryo bu, çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü orada hem Morton hem Tesman, yani çok böyle birebir sertliği, ikili mücadele oyun sertliği seven oyuncular onu. Değil. Yani çok net defansif altılardan ziyade 8 profilinde oyuncular, oyun 6-8 oyuncu. O yüzden de orada hani Talişka'nın belki oynama sebeplerinden bir tanesi bu olabilir. Hoca orada yay üzerinden Talişka'nın, Greenwood'un şutlarını mutlaka kullanacaktır. Çünkü yani kaleci de çok iyi bir kaleci. Açık söylemek gerekiyor Lyon'un kalecisi. Yani,
0: Wright,
4: yani, yani çok uzun bir kaleci ve uzun kalecilerin belli başlı zafiyetleri vardır. Özellikle direkt dibine yerden yapılan vuruşlar.
0: Ya ayak dibine yapılan
3: çok vuruşlar. Güzel anlattı Onur. Ben bir şey söyleyeyim orada. Şimdi takımın boy ortalaması düşük değil mi? Kafa topu hakimiyetleri
2: evet, evet. O yani kadar yüksek değil. Bize zayıf hocam. Şimdi şeyleri de zayıf.
3: Bak şimdi.
2: Hocam burada kenar ortalarda.
0: Fenerbahçe boy ortalamasıyla Lyon boy ortalaması aynı. 1.83 ilk 11'ler.
4: Ama öyle mi? Vurma ama konusu şöyle, başka bir şey.
3: Vuruş konusunda mesela İsmail Hoca'nın belki Asensio'nun yerine Talisca'yı tercih etme nedeni kafa topu iyi. Vedat'ın iyi.
2: Doğru.
3: Oraya yapacağın kenar ortalarla birlikte evet. Onları stoperlerinden daha baskın çıkabilir bu iki oyuncu.
2: Olabilir.
3: Bu tercih yani İsmail Hoca'nın ben iyi analiz yaptığını, iyi bir ekip olduğunu da biliyorum. Belki tercih nedenlerinden bir tanesi de Ömer. Kanattan biliyorsun Talisca kafa, ayak her türlü. Geriden geldiği zaman bir de en iyi yaptığı iş, en iyi oynadığı iş, en iyi oynadığı yer. Belki burada daha da çok gol üretebilir. Santrofordayken orada kalmıyordu zaten. Sıkıntı Fenerbahçe'de oydu. Santrofor mevkii boş kalıyordu. Her ne kadar Talisca skor yapsa, gol atsa da o mevkii boşaltıyordu. Şimdi o mevkide bir Vedat olduğu için onun boşalttığı yerlere girmesi, markasız oraya koşu yapması belki onu daha çok gol attırabilir bugün. Öyle de bir durum
4: söz konusu. Bir de bu maçın konusu. Şöyle bir kıymeti var. Şimdi UEFA bu maçı Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki bir organizasyonla eş görüyor. Yani niye bunu söylüyorum?
0: İsimleri de öyle zaten.
4: Maçtan bir gün önceki idmanda Şampiyonlar Ligi topları kullanılmaya başlanıyor. Bugün statta mesela oyuncuların kollarında Şampiyonlar Ligi peçleri olacak. Maçtan önce Şampiyonlar Ligi maaşı çalacak statta.
0: Ama onun bir şeyini söyleyeyim, ekstrasını söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi playoffları Şampiyonlar Ligi'ne dahil sayılıyor. İşte, diğer maçlarda da aynısı yapılacak.
4: Onu demek istiyorum. Yani burada önemli kısım, tabii bu maç için söylemiyorum. Yani burada Fenerbahçe stadında bir Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşanacak. Yani dediğim gibi.
0: Atmosfer öyle.
4: Tabii.
0: Gibi
4: yani topu, kenardaki reklam panoları, oyuncuların formalarındaki peçler, Şampiyonlar Ligi marşı, ortada Şampiyonlar Ligi'nin logosu maç öncesi dalgalanacak. Yani bu olay bile başlı başına stadın, takımın duygularını yukarı çekebilir maç öncesinde. Yani,
2: bir şey de yoktu değil mi 3 ve 2'de?
4: Hayır, sadece playofflarda.
0: Sadece
4: playofflarda dediğim gibi dünkü idmanda Şampiyonlar Ligi'nin topları kullanıldı mesela. Direkt ona geçiyorsun. Yani bu çok bence Fenerbahçe açısından o duygu yoğunluğunu arttıracak bir unsur diye düşünüyorum. Tribünleri de arttırır ki Fenerbahçe stadında belki de son yılların en iyi koreografisi hazırlanmış. Onu da bilgisini verelim. Yani çok büyük bir görsel şov olacak maç öncesi.
0: Vallahi hem dışarıda hem stadın içinde acayip bir atmosfer var. Onu söylemek lazım.
4: Ki zaten sevgili Ömer, Sturm Graz maçlarıyla Gornik maçlarında çok iyi bir taraftar vardı Kadıköy'de. Evet. Yani o daha önce Kadıköy ruhunu kaybediyor mu diyorduk ya, değil. Yani bu taraftar gerçekten de Fenerbahçe'nin
3: ruhunu Aziz Yıldırım geri getirdi.
4: Doğru. Vallahi doğru.
2: Ama hocam, bence hani taraftar hazır Şampiyonlar Ligi için.
4: Tabii. Yani bugün o Fenerbahçe'nin
2: çok büyük istek
4: gücü olacak. İkinci güç taraftar, evet. Bugün taraf Fenerbahçe'nin
0: hocam arasında. Çünkü yıllardır şunu konuşuyorduk. Yani bilmiyorum, belki çok üstünde durulmadı. Bu Fenerbahçe camiasında bir hatası olabilir bana göre, ama ben hep şunu söylüyordum. Ya Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girse, önceki yıllar işte Benfica elemesi ve daha önce, ya sezona da bence ligde başka bir havayla başlayacak ve devam edecek. Yani bu çok önemsenmedi ya da üzerinde durulmadı, ama ben takıma da, seyirciye de, komple camiaya da başka bir şekilde sirayet edeceğini düşünüyorum.
2: Ya Ömer, %100 haklısın. Örnek kazanılmış bir 2-0'lık, 3-0'lık maç. Onun getireceği camiaya hava var. Bir de ben başka bir açıdan daha bakayım. Bir de bu işin ekonomik tarafı var.
0: Tabii.
2: Mesela Aziz Bey hep anlatıyor. Değil mi? Transferlerde yapılan hataları. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdiği zaman kaç para kazanacak?
4: Geçen sene 60 milyon euro kazandı Galatasaray.
2: 63 milyon euro kazandı. Doğru söylüyor, evet. Onur. Bu minimum 8 tane maç oynayacak. Galibiyet, Şampiyonlar Ligi galibiyet parasıyla Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nin arasında ciddi fark var.
4: Çok ciddi fark var.
2: Yani bütün bunları düşündüğün zaman burası çok kıymetli Fenerbahçe için.
4: Hocam şöyle bir örnek
2: vereyim. Yani bir de Fenerbahçe, özür dilerim.
4: Estağfurullah.
2: Oyuncu gönderemiyor. Bu da olabilir bak. Şampiyonlar Ligi'ne kaldı Fenerbahçe. Belki transfer politikası değişir. Yani U23'ten bir oyuncu alacağımıza, değil mi o abi? Der ki ya Şampiyonlar Ligi'ne girdik, kadroyu biraz daha güçlendirelim.
0: Belki
2: diyecek ki bir sol öne başka oyuncu alıyoruz.
4: Limitleri açacak Beyaz Fenerbahçe'nin. Limitleri açacak Fenerbahçe'nin transferdeki.
2: Tabii belki stoper alalım diyecek. Şu an en büyük eksiklik stoperde gözüküyor.
0: Evet.
2: Yani çok aslında katkısı olacak Şampiyonlar Ligi'nin Fenerbahçe.
4: %100 yani.
2: Onun için bu akşam çok önemli. Yani yine söylüyorum, yani lafımın arkasındayım. Fenerbahçe iyi oynasın, kötü oynasın ama mutlaka galip gelsin. Çünkü deplasman hakikaten zor. Yani Lyon deplasmanı.
0: Doğru. Yani oraya
2: ve çok samimiyetle söyleyeyim Ömer. Doğru oyunda Fenerbahçe bugün yenebilir Lyon'u. Bak, Sparta Prag'ın ilk maçını, 2-1'lik maçı seyrettim. Sparta Prag'ın, gerçi orada farklı dizilişle oynadılar da onun da etkisi var. Kenarlardan çok açık verdiler. 3-4-3 gibi oynadılar. Sparta Prag çok zor duruma düşürdü Lyon'u ilk maçta. Ha diyeceksin, ikinci maçta da Lyon 5-6'lık yapardı. Orası da farklı tabii.
0: Ama ikinci maç işte ilk yarım saatte hani 10 kişi kaldı.
2: Ya şimdi
4: 11-11'de
2: 1-0'ken Prag'ın da kaçırdığı pozisyonlar var.
0: Var.
2: Yani böyle genel bakmak lazım. Şampiyonlar Ligi hakikaten çok ciddi bir organizasyon. Dünya Kupası kadar kıymetli kulüpler için.
0: Şimdi Şikrinyar'a biraz yükleniliyor son dönemde. Özellikle Gençler Birliği maçından sonra. Onur, katılıyor musun Şikrinyar'la ilgili eleştirilere? Ki bence Fenerbahçe'nin hani kadroya ilk yazılan isimlerinden bir tanesi zaten, ama Hani özellikle de mağlubiyetlerden sonra zaman zaman kaptanlığı sorgulanıyor, zaman soyunma odası sorgulanıyor.

0: Bunlar konuşuluyor.
1: Ya Skriniar'ın zaten mükemmel bir stoper olmadığı açık. Yani mükemmel yaptığı işler var. Yani Fenerbahçe savunmasına yerleştiği zaman, alanları daralttığı zaman Skriniar fizik kalitesiyle, pozisyon bilgisiyle, agresifliğiyle çok üst seviye bir stopere dönüşüyor. Ama tam tersi bir senaryo, alanların fazlalaştığı, açıldığı, rakiple birebir kaldığı senaryolar Skriniar'ın. Bu da zafiyet yaratan kısım. Yani Skriniar'ın performansını belirleyici unsurlardan bir tanesi de Fenerbahçe takımının ne oynadığı, nasıl oynadığı ya da maçın senaryosu aslında. Yani Skriniar bizim bilmediğimiz bir oyuncu değil.
2: Tabii ki.
1: Yani onun özelliklerine göre bir oyun olduğu zaman çok üst seviyeye çıkıyor. Ama onun özelliklerinin dışında bir oyun olduğu zaman da biz Skriniar'ı tartışır hale geliyoruz. Ben en başından beri şu fikri savunuyordum. Ake çok özel bir oyuncu, tartışmasız. Ama ben Skriniar'ın yanına çok daha atlet bir stoper tercih ederdim. Yani ben orada karar verici olsam Osterwolde'nin daha iyisini, o profilde daha iyisini almayı denerdim. Yoksa Ake de son derece iyi bir oyuncu. Pozisyon bilgisi üst seviye, pasörlüğü üst seviye, liderlik özellikleri var. Ama Skriniar, Ake çok birbirini tamamlayan bir ikilimi modern oyunda. Yani ön alan baskısını kullanan, risk seven bir Fenerbahçe'yi düşünelim İsmail Kartal'ın oyunlarında. Bu oyuna uygun bir ikilimi Ake Skriniar. Bence bugünkü maç biraz test olacak o ikili için. Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa bundan sonraki seviyeler için ya da derbi maçları için Fenerbahçe'nin ikilinin performansı çok kıymetli. Yoksa yani Skriniar'ı eleştirmek dünyanın en kolay şeyi, ama dediğim gibi zaten oyuncunun belli başlı zafiyetleri var. Fenerbahçe takımının kalan kısmının ne oynadığı çok daha fazla belirleyici oluyor Skriniar konusunda.
0: Hocam,
3: Skriniar'la ilgili ne tür eleştiri var? Ne yaptı ki? Skriniar bu seneye çok...
2: Ben Skriniar eleştirilerine zaten katılmıyorum, yok, ama bu anlamda hayır, eleştiriler görüyorum.
1: Ay, niye, niye oldu? Gençler bir maçından sonra eleştiri oldu.
3: Bak şimdi şunu söyleyeyim. Skriniar ilk Gornik maçında galiba biraz kötü başladı. Ama iki Sturmgraz maçı, ondan sonraki şey maçı şahane top oynadı. Gençler bir maçında çok büyük bir hata yapmadı. Yaptığı hatayı söyledim. O hata değil. Kenara top atarken rakip araya girdi. Çok uzun mesafeye attı. Ondan sonra bir sürü pozisyon
1: Mert
3: var orada.
1: Mert Müldür'ün Ake'nin yani hatası var.
3: Mert Müldür'ün zaten orada şeyi var. Rakibi bırakması falan var.
1: Ona sıra gelmez.
3: Ha, yani İlk goldeki bir hatası var. Asıl onu millet kaçırıyor. O büyük bir hataydı. Şimdi
2: yerini boşalttı çünkü.
3: Yerini boşalttın, evet. Çünkü rakibi karşılaması gereken adam Ake iken sen gittin oraya santrofor'u boş bıraktın.
4: Ake'nin yanına gitti.
3: Evet. Evet. Ake'nin yanına, evet. Orada pozisyonu şimdi kaybetti. Bu taktik olarak hocalar hep anlatır. Önüne hangisi geliyorsa o stoper çıkar adamı. Ya sen Ake'nin üstüne giden adam üstüne çıktın, yerini boşalttın. Ben Skriniar'ı son 3-4 maçtır çok iyi görüyorum. Çok iyi bir ikili oluşturdular. Öyle ön alan baskısı yaparken de ikisi asla açık vermedi. Hep çıkış anında kaybettikleri iki toptan gol yediler Gençlerbirliği'nde. Ben oradaki uyumu, o ikilinin uyumunu çok kıymetli ve değerli buluyorum. Artı İsmail Hoca yaptı Gençlerbirliği'nde yapacağını gene de. Bir anda rotasyona girdi. Girme be kardeşim, şu savunmayı bir değiştirme en azından bak. Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Gendouzi, bunları değiştirme. Onun dışında ne yaparsan yap ya, bırak bunlar, biz zaten geçen sene Tedesco'yu, ondan önce Mourinho'yu ne için Ömer eleştiriyorduk? İki maç üst üste savunma aynı oynamıyor.
2: Doğru.
3: Ya sen bırak şu savunma birbiriyle oynasın. Niye bunları ayırıyorsun kardeşim, ayırma. Ya bir de sezon başı sanki Kante kaç maç oynadı ya? 2 maç oynadı. Greenwood kaç maç oynadı? 1,5 maç oynadı. Evet. Bunun ne rotasyonu kardeşim? Bırak oynasın. Sezon başı 10 maç 15 maç oynardı. Abi rotasyon yok. Bu maçı oynadın. Bundan sonraki lig maçın, bundan sonraki Avrupa maçın aynı kadroyla oynayacaksın. Eğer bu oyuncular 3 günde 4 günde bir maç oynamıyorsa bu kadar para kazanmayacaklar kardeşim. Her şeyin bir bedeli var. İnsanlar sokakta çalışıyor. Tırnaklarından kazıyor, o kadar kazanmıyor. Sen bu kadar parayı alıyorsan bu görevini yapacaksın. Ya Ömer, biz işte Abdullah kardeşim de oynadı, siz de oynamışsınızdır. Biz çocukken evden çıkardık, okuldan gelirdik, akşama kadar top oynardık. Her gün, hafta sonu her gün. Yorulur muyduk, yorulmazdık. Gençliğimizde oynar mıydık, oynardık. Ya şimdi moda çıkmış, 3 günde maç. Ne olmuyor kardeşim? Milyon euroları alırken oluyor. Öyle bir şey yok. Bu mazereti arkasına da hiçbir hoca sığınmasın.
2: O mazeretler azaldı hocam neyse ki.
3: Hayır olmaz.

0: Sen de bundan sonra rotar yap, rotar diyorum. Rotasyon yapma.
1: Rotar da yapmıyorsun.
0: Rotar da bravo. O da güzel oldu.
2: Sizin dolmaması lazım yani.
0: Rotar da yapma. Şey bırak.
1: Abi bayağı gidiyor.
0: Oynadığın kadarından oyna kardeşim. Ya, yorulduğu zaman al dışarıya.
3: Doğru.
0: Yani eğer şu, bak şimdi yanılgı nerede bir de? Avrupa'daki takımlara örnek veriyorlar. Ya kardeşim sen Barcelona, Real Madrid'i, Manchester bana örnek verme, onların yerine giren rotasyonda kullandığı oyuncular onlar kadar değerli. Seninkiler aynı değerli değil ki. Senin rotasyon yapacağın oyuncunun değeri onun kadar kıymetli olmalı.
2: He, buradan teşekkür hocam, ederim. Kulübeye hemen ben bir bağlantı yapmış olayım. Çünkü İsmail Yüksek, Lukaku, Asensio, Mert Müldür, Bartu, Nene, Oğuz Aydın, Levent, İTF ve İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin
4: çok,
2: kulübesi.
4: Çok, kulübe.
2: Çok kuvvetli bir kulübe.
1: Ama her skora göre oyuncu var.
2: Evet. Aynen öyle. Yani, yani ve Lukaku'nun kulübede olmuş olması, ki Dünya Kupası'ndan da hatırlıyoruz yani, girdi işini yaptı. Girdi işini yaptı.
1: Artık öyle daha verimli oynuyor. Evet, giriyor işini yapıyor.
4: Rolü de kabul etmiş gibi.
1: Rolü, evet.
2: Yani kulübede de çok büyük bir güç var, onu söylemek
0: 38
2: lazım.
0: 38 dakikada 3 gol.
1: 39 şeyde de öyle. 39. Dünya Belçika Kupası'nda da öyle değil mi?
2: Evet evet 3 gol bir asist. Aynen öyle hocam.
1: Kulübe çok güçlü. Ofansif de var, defansif
4: her
1: de var.
4: Her şey var. Beki de var, ofansif beki de var.
1: Ya işte şeye gidiyor, doğru kullanma yani. Oyuncuyu doğru kullanmaya gidiyor.
2: Yani
1: işte.
2: Daha doğrusu şöyle bir ekleme yapayım hocam. 180 dakikalık ya da Onur'un söylediği gibi daha fazla 210'a kadar çıkabilecek bir turda artık ilk 11 olarak bakamayız biz yani. Mutlaka kulübeden gelecek katkılar da çok değerli olacak.
1: Tabii. Tabii ya, zaten Fenerbahçe şu anda bu anlattığın konularda ligin en iyi geniş kadrosuna sahip takımı. Ya geçen gün biri söyledi, tam doğru olup olmadığını teyit edemedim. Fenerbahçe'nin 45 tane oyuncusu varmış bu 46. sene. 46
4: sezona
1: tane
4: girerken.
1: Evet, 46 tane çok ciddi bir rakam.
0: Ama yani yeni transferlerle birlikte o 46 tabii oldu. Yani, 41'di 46.
4: Ama sözleşmeli oyuncu.
1: Sözleşmeli 46 oyuncu ne demek ya? Yani düşünsene, tabii hepsi olmaz da bir kampa gidiyorsun. Bugün 30 taneyle gittiğin bile fazla oluyor. 46 tane oyuncu Fenerbahçe'nin. 30,
4: Fenerbahçe 35 kişiyle falan gitmişti kampa zaten.
1: Değil yani mi? 35 kişiyle evet gitti. Ya Ömer, şeye soruna cevap vereyim. Kulübenin böyle olması bir kere Fenerbahçe'nin büyük yararını. Artı oyuncuları form tutma açısından da büyük fayda sağlıyor. Sonuç itibariyle İsmail Hoca'nın elini güçlendiriyor. Biraz önce söyledim. Belki oyunun son 15 dakikası iyi giderse işler, Lukaku oynayacak. Belki Asensio girecek. Ya bunlar kıymetli oyuncular. Yani bir anda zaten vazgeçilecek oyuncular değil. Hani Onur dedi ya, ya bu iletişimi doğru götürmek lazım. Bu oyuncular özelinde götürmek lazım iletişimi doğru. Çünkü hakikaten çok kıymetli oyuncular. Her an her şeyi yapabilirler. Ya zaten onun için transfer edildiler. O İsmail Hoca bazen bu konuda biraz arıza yapıyor. Özellikle basın toplantılarında. Aslında bir şeyi anlatmak istiyor ama doğru ifade edemiyor.
2: Doğru.
1: Ya ama inan oyunculara da bunları her şeyi anlatıyorlar artık. Oyuncuların yardımcıları oluyor. Mesela her dakika yanında taşıdığı kişiler oluyor. Kulübün yetkilendirdiği insanlar oluyor. Oyuncular hep soruyor. Ne dedin? Benim hakkımda bir şey dedin mi? Onun için bu süreci, hele Fenerbahçe gibi bir camiada hocalık yapıyorsanız, çok doğru götürmeniz lazım. İnan çok sahaya yansır bu işler. Ya. İyi götürürsen, çok samimiyetle söyleyeyim, verimi bile yükseltiyor oyuncunun.
2: Asensio'nun bir paylaşımı vardı dün sosyal medyadan. Her şey çok kolayken gelişemezsin, her şey zorken gelişirsin şeklinde.
4: Ya bir şey ya,
2: bu dönemine mesaj
4: kesin
2: mı bilmiyorum
4: ya,
2: yani.
4: Bana kimse ya hoca ile Asensio arası muhteşem diyemez. Yani bir kriz oldu anlamında söylemiyorum ama çözülemezse krize varacak bir ilişki bu. Ya orada birilerinin araya
1: ama
4: girip...
1: Ama Aziz Bey ona müsaade etmez şey, bence.
4: O birilerinin araya girip derken onu kastediyorum zaten hocam. Yani o biri belli zaten
1: ya,
4: kim oldu.
1: Yani bütün gemileri yakmış bir başkandan bahsediyoruz. Yani
4: onun
1: biz bir yıllık
4: lazım
1: geldik diyoruz. Mahmut Bey de öyle diyor. Biz bir yıllık geldik yani diyoruz. Açıklaması var biliyorsun. Ya bu hakemler böyle yapıyor ama biz her şeyi kullanırız diyor yani.
2: Ama bu arada şöyle bir şey var. O kriz noktasına şöyle ekleme yapayım. Yani tabii şimdi futbol severlerin çoğu, ki Şenol Hocam, Abdullah Hocam daha iyi bilirsiniz. Siz soyunma odalarından da geldiğiniz için. Şimdi bütün başarılı olan takımlar hani müthiş bir arkadaşlık, dostluk, her şey üst seviyede zannediyor.
4: Hayır canım.
1: O zaman sıkıntı
2: var. Böyle değil yani, böyle olduğu takımlar

0: da olmuştur ama.
1: Gruplaşması da vardır, küs olanlar da vardır.
0: Hatırlayalım eski Lyon'u, rakipte Lyon olduğu için biraz nostalji yapayım. O Govulu, Benzemalı, işte Juninho'lu savunmada Cristi Lyon'da Govu'nun açıklamaları vardı. Yani şunu söylüyordu Govu. Bir kere ben dedi futbol oynamaktan nefret ediyorum dedi. Hiçbir zaman için dedi futbol oynamadığım zaman futbol maçı izlemiyorum. Takım arkadaşlarımla saha dışında hiçbir şekilde hiçbir yerde görüşmedim. İşte arkadaşları falan soruluyor. Diyor ki işte Juninho diyor Chris'le takılıyor diyor. İşte Benzema onunla birlikte geziyor falan diyor. Yani o Lyon takımı da kimdir hem Şampiyonlar Ligi'nde Govu hocam, Sidney Govu. Kanat oyuncusu.
2: Arıza mı o?
0: biraz arıza. Ama ya, şunu söylüyor yani ya, biz diyor hani müthiş bir takımlık dışarıdan bakınca ama saha için o kadar da hani arkadaşlık olarak iyi bir takım değildik yani.
1: Ya orada işin sırrı şu. Soyunma odasındaki ya da soyunma odası dışındaki kavgalar, küslükler, problemler neyse onu saha içine taşımamak. Yani işin kıymetli noktası bu. Yoksa saha dışında ya, soyunma odasında her şey olur.
3: Bir şey söyleyeyim, kavga etmeyen bir takımdan hiçbir şey olmaz.
1: Onu diyorum ya hocam yani.
3: Ya bizim dönemimizde havada uçuşuyor der
1: şu şey. Hocam
3: ya,
1: kıymetli kısım şu.
3: Önce biz kavga ederdik, sonra gün gene beraber olurduk.
1: Yani iki tane problemli oyuncu tabii. Hayır, iki tane problemli oyuncu varsa saha dışındaki olabilir. Saha içine bunu yansıtmıyorsa benim için çok problemli bir noktadır. Mesela bir Galatasaray şampiyonluğunda 23-24'te Kerem'le Barış 6 ay konuşmadı, birbirinin yüzüne bakmadı, küslerdi. Ama saha içinde birbirine asist yapıyorlardı. Yani bunu yapabildiğin zaman takım oluyorsun zaten. Dışarıda anlaşamayabilirsin, birbirini sevmeyebilirsin. Gruplaşma her takımda vardır bu arada. İşte ama Asensio noktasında şöyle bir problem olabilir. Şimdi Asensio takımın liderlerinden bir tanesi. Çok da sevilen bir oyuncu. Hani ona takım oyuncuları, arkadaşları bir haksızlık yapıldığını düşündüğü noktaya gelirse o zaman bir problem çıkabilir. Yani bazı oyuncular derse ki ya hoca yanlış yapıyor Asensio ya. Bu yayılırsa takım içinde o problem. O yüzden de bunu güven çözmek gerekiyor. Yani. Ya bunu halletmek gerekiyor bir an önce.
0: Tam Şenol Hocam lafa girecek gibi durduğu için ben
3: yok, de o sesi sen ben başlayınca
0: hocam
3: durmuyorum.
0: Bugün nokta atışı yapıyor. Duruyor,
3: hayır
0: duruyor,
3: ama duruyorum. Ben fazla şey yapmıyorum. Bekliyorum, ben de ne yapayım böyle bir bulunca. Kısa bir öz anlatmaya çalışıyorum.
0: Önce hocam bugün çok şey anlattınız yani bence.
3: Hayır ama yani Onur'un dediğine bir şey bağlayayım. Ya, ya soyunma odasında kavga olmasa zevki olmaz bu işin ya. Ya arkadaş bir ya antrenmanda birbirine bak şimdi. Abdullah zamanında bizim ya gelir şimdi maçta rakipler oluyor ya, antrenmanda birbirine sert giren oyuncular var ya, o biz kafa kol birbirini yarardık ya, ne olur kalkıp sarılırdık. Bunlar kalıcı olmaması, ne acı yiyorsun maçta, rakibinden yiyorsun, antrenmanda arkadaşından yiyorsun, bunlar olağan şeylerdir. Ne bileyim bağırışma ya, bunlar dostluğu da arkadaşlığı da güçlendirir. Öyle bakmamak lazım ya, herkes sus pus efendim yeni gelin gibi otur. Öyle sesin çıkmasın efendi. Uslu çocuk. Ya uslu çocuktan iyi futbolcu olmaz ya.
4: Ya bir milli maç
3: doğru
4: oynuyoruz.
3: Doğru mu? Abdullah ben bilmiyorum.
0: Geliyor, bana geliyor. Bana geliyor. En sevdiğim bana geliyor.
4: Şimdi bir milli maç oynuyoruz. Çok da iyi bir takımla oynuyoruz. Şimdi ismini vermeyeyim. Benim karşımda biri oynuyor. Biri daha geldi. İki kişi var. Bizim stoper de adam almıyor. Ben de uyarıyorum. İki tane bana geliyor. Birini sen al. İdare edelim. Gol yiyeceğiz falan. Adamlar geliyor kenardan orta yapıyor, biri vuruyor direğe çarpıyor falan. Ben dedim ki alsana kardeşim dedim. Ya alıyoruz dedim. Lan ne alıyorsun dedim, işte ikiye bir kalıyoruz burada. Devre arasına gel, sen görürsün devre arası dedi. Hadi lan dedim, sen de görürsün. Beraber sarmaş dolaş çıktık ikinci devreye diye. Ya bu oyunlar böyle yani, sonuç itibariyle 25-30 kişi kontrol ediliyor.
1: Kolay
4: yani
1: değil. Çok kolay iş değil.
4: Ya değil ve herkes farklı bir insan. Geçen, yani.
3: Tabii tabii.
4: Bir de şimdi yabancılar çok. Yani daha adam zor. Nijerya'dan geliyor, Almanya'dan, Fransa'dan, daha da zorlaştı. Geçen. Eskiden Türk sayısı daha fazlaydı.
0: Tabii.
3: Şöyle bir örnek şey vereyim. Bilinmiş örnek olduğu için Tony Schumacher ya kaleci bizim, bizle oynuyor. Ya ilk yarı bir şey oldu mesela, biz genelde o zaman kazanıyoruz da o bir gol yiyor ya. Mesela maç 2-1, 3-1 biz bir gol yedik. Geliyor içeriye. Ya Abdullah ben var ya böyle bir şey görmedim ya. Nasıl bağırıyor çağırıyor, biz defans ya bize. Ne oluyor bu hafta? Ya ne oluyor dedim ya. Ben gol yedim ama diyor. Bak bunun kavgasını bile yapıyor. Ya antrenmanda. Trabzon'da oldu. Şimdi çift kale yapıyoruz. Karşımızda da oynayan. Ben sol bek, sağ bek Turgay abi. Bir çocuk var. Bir, ismini vermeyeyim de Soner ya bizim.
4: Ha, küçük, şey,
3: küçük. Biliyorsun Soner'i. Sağ açık oyun. Turgay abinin önünde oynuyor. Turgay abi antrenmanında çift kale duman etti. Tekme tokat geçen oldu abi. Geldi benim tarafıma. Baktım ben, bizi de duvar ediyor.

0: Bir de ben ona gidip sorayım. Ben nerede oynayacağım dedi. Yani böyle şeyler oluyor. Bunlar güzel şeyler. Maçta ama böyle şey yapmıyorsun. Burada deşarj olacaksın. Atacaksın bazı şeylerini. Hep içine atarak futbolculuk da olmaz. Sıkıntın varsa anlatacaksın. Hocana da anlatacaksın. Arkadaşına da paylaşacaksın. Yalnız senin hocam, dediğin oyuncu Fransız oyuncu.
1: Bu.
0: Bak. Evet, birisi de olmayabilir. O olmuyor diye diğer oyuncular olmayacak anlamına gelmez. Şu anda zaten en büyük sıkıntı oyuncuların iletişim kopukluğu. Bu sosyal medya, telefonlar falan olunca kampta bile kimse kimseyle konuşmuyor.
2: 2000 finalinde asisti yapmıştı değil mi orada? Trezeguet, altın gol.
0: Gol mu?
2: Evet. Avrupa Şampiyonası.
3: Fransa mı?
2: Fransa İtalya evet, maçında altın golde
1: Trezeguet asisti. Maalesef ben Wiltord'dan sonra.
2: Wiltord muydu o?
1: Wiltord uzatmaya giden golü attı son saniyede. Yani zaten avuta gitse maç bitecek. Ondan sonra evet Gov'u çevirmişti yanlış hatırlamıyorsam.
2: Şey söyleyeceğim, kadroya baktık ya az önce. Hocam size sorayım. Fenerbahçe'nin iyi üçlü takımı da çıkar bu arada. Şimdi kadroya baktım.
3: Ne?
2: Üçlü dizilim.
3: Ha, savunma yani Brown
1: sezon başında onu söyledim ama İsmail Hoca'nın
2: Mert Müldür, Şükrü'nün yerde
1: oynayacağını sanmıyorum.
2: Ake var. Ake sol stoper çok iyi oynar. En iyi oynadığı yerlerden bir tanesi. Mesela sağda Oğuz Aydın, solda evet, Archie Brown. Kanat bekler.
0: Niye? Semedo'ya ne olmuş?
2: Semedo da olur.
0: Mert Müldür mü dedi?
2: Hayır, sağ stoper, üçlü savunmada.
0: Abi Mert Müldür ya. Ben o çocuğu çok seviyorum. Bak net söylüyorum. Milli takımda oynadığının yarısını Fenerbahçe'de oynasa başımın üstünde yeri var.
3: Ama çok büyük hata yaptı abi.
0: Yani oyuncuya gitmek yerine başka
3: yani
0: ya.
3: Şey yani hatası yaptı. Ya.
2: Ama Türk'ün hatası.
3: U12 hatası yaptı yani.
0: Yani öyle bir şey olabilir mi? Yani şu... Ya çocuk başarılı olamıyor Fenerbahçe'de. Yani onun bir sıkıntısı var. Onu ya çözmek lazım. Yani
1: bence burada inan, biraz baskı hissediyor.
0: Bak şimdi
1: hocam,
0: bir şey söyleyeyim ama ya Fenerbahçe'nin beki hücuma gider de ya genç bir tane arkadaşında topu oluşturmaz mı ya? Yaptığı bütün ortalar rakibe takıldı ya. Ya şunu bir tane güzel orta yap ya, şu topun dibine girmesini öğrenemiyorsan peki, Fenerbahçe'de bek olamazsın.
1: Mert'in yaşadığı sıkıntı şu olur mu hocam? Yaptığı artı şeyler genelde çok değerlendirilmeyip de eksi şeyler çok fazla konuşulunca bunun bir sıkıntısını yaşıyor olabilir
0: artı
1: mi?
0: Artı ne yaptı mı?
1: İlla bu çocuk artı bir şey yapmıştır yani, şimdi tek tek hani söylemeye belki zaman yetmeyebilir
0: güzel
1: ama.
0: Güzel kardeşim, artı bir şey yapsa biz görürüz, deriz ki Mert sen artı
1: hocam,
0: şunları
1: Mert
0: yaptın.
1: Hayır, oynadı bütün maçlarda kötü mü oynadı hocam?
0: Ya vasat oynadığı maçlar var. Şunu söyleyeyim sana, Gençler Birliği maçında özellikle özetini al bak. Mert'in sıfırını itti, bir tane bir şey şu topu kaldırıp arka direğe veya geriden gelen, ya orta yapamıyorsan geriden gelen oyuncuya dışarıya doğru çıkarırsın. Ya birçok opsiyon var orada. Bir bek oyuncusu hücuma gittiği zaman nereye ortalayacağını bilir. Niye bilir biliyor musun? Taktik antrenmanda bu çalışır. Oraya bu santrafor koşacak, arka direğe şu koşacak derler. Sen oraya bakmana da gerek yok. Oraya top ortalarsan o vurur.
1: Ama onların dediğine katılıyorum. Fakat İsmail Hoca'nın çok fazla prangalarını hani üçlü oynamaz sanmıyorum.
3: Yakın zamanda
1: ama
3: oynamaz.
1: Var hocam, o kadro var.
2: Hayır şöyle bir şey.
3: Hayır var kadro hocam.
2: Oyunun gidişatında.
3: Archie Brown'la da oynarsın. Ostarvold'e de oynarsın.
2: Oyunun gidişatına dönebilir yani.
3: Tabii şeyi 5-3-2 de oynayabilir öyle Fenerbahçe. Evet, evet. 5-3-1-1 de.
1: Evet.
3: Şimdi bu bekler de bekleri artık çok misyon yüklemeye başladılar Avrupa futbolunda. Eskiden bekleri sadece kenarlar içeri getirip kanattan bindiriyorlardı ya. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun Ömer? Bekleri iç koridora şey yapıyorlar kenar ataklarda. Bazen tek beki, bazen çift bek.
0: Biliyorsun değil mi? O da Guardiola'nın icadı.
3: Aynen öyle.
0: Guardiola yıllar önce bunu yaptı.
3: Şimdi Beşiktaş yapıyor abi şeyi. Yani
1: İtalyano yapıyor.
3: İtalyano yapıyor.
0: Avrupa'da bir
3: Murillo'yu kullanıyor. Bir beki genelde şey yine solda kullanıyor da bir beki mutlaka santrofor gibi sokuyor.
1: Evet, evet.
3: Hem bunun iki avantajı var. Hem atakta çoğalıyorsun, hem dönen topa baskı sayını eleman artıyor. Bence bu da kıymetli. Yani beklerin rolleri de değişmeye başladı. Oyun içerisinde artı yüklemeler oldu. Beklere onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Hocam valla şöyle söyleyeyim. Şimdi buranın konusu değil ama çok kısa haliyle söyleyeyim. Bazen eski özetleri açıp izliyorum yani 2000'lerin futbolunu çok seven birisi olaraktan. Bir Juventus Milan maçı izledim. Milan'ın sahasında Juventus 6-1 kazanıyor. Tabii kadro da çok acayip yani. İşte Milan'da Savicevic, Juventus'ta Alain Boxişler falan var. Çok acayip.
0: Savicevic futbolcuydu.
1: Tabii. Acayip bir oyuncuydu. Ben biraz sonuna yetiştim. Hocam o kadar çok pozisyon oluyormuş 2000'lerin oyununda. Yani şimdi yani geri dönüp özetleri izleyince şeyi anladım. futbolda pozisyon baya baya azaldı. Tabii, acayip tabii. Pozisyonlu maçlar. Belki o kadar skorlu değil yine bugünkü gibi ama çok fazla pozisyonun.

0: İki takım için.
1: Evet, evet, evet. Artık bir de teknik adamlar çok fazla kafa yoruyor bu işe.
2: Doğru.
1: Herkes önlem alabiliyor rakibine karşı.
3: Daha çok set oyunu var. Daha çok topun arkasına
1: yani
3: geçme var.
1: Yani doğru işleri yaptığın zaman
4: oyuncu sayısı artık
1: azaldı.
4: Dünyada azaldı.
1: Evet. Atletizm ön planda artık. Fiziksel bak, temas yok, kalite ön planda.
4: Olsa bile bak onlara da
1: o biraz sanki tetikledi yani hocam
4: şimdi
1: yani.
4: Şimdi sen eskiden de atletizmi olan Juventus'un, Milan'ın kadrosunu say. Şu anda onların atletizmi hiçbirinde yok. Onlara biraz da oyunu daraltsam bile onlar oradan çıkar, başarırlar. Yani yetenekli oyuncu sayısı dünyada azaldı.
3: Doğru, doğru.
4: 39 yaşındaki Messi, 41 yaşındaki bir Ronaldo futbolu bırakmasın diye arkadan gelecek bir Mbappe var. Bir de işte Lamine Yamal diyorsun ama eskiden saydığın evet. zaman Milan'ı, Juventus'u saydığın zaman tabii, tabii. hepsi efsane ya.
1: Hepsi yıldız oyuncu.
4: Hepsi yıldız.
2: Her sen bölgede şimdi, var diye.
4: Sen şimdi Türkiye'de ya. Ya Rıdvan gibi bir tane çok eskiye gidersen Cemil abi var, Ali Kemal Hoca var. Yani bunlar uçan adamlardı ya. Bunları kim tutacak? Atletizm bunlar da farklı bir şeydi ya. Yani çok uçuk kaçık şeyler. Şimdi bizim Beşiktaşlı Metin değil mi? Sarı Metin. Bir hami bizim. Ucumculardan hep bahsediyorum. Savunmacı saymıyorum. Kimse saymıyor savunmacıları çünkü.
3: Sven Jablonski maçın hakemi. Biraz da onu konuşalım. Son dakikalarda Alman hakem. Yani tarz olaraktan karta çok yatkın değil.
2: Oynatmaya
3: çok, oynatmaya daha yatkın
2: ama artık
3: bir hakem.
2: Hakemler o yönde talimat almışlar. Ya dünya genelinde artık oyunu biraz daha oynatın. Küçük faulleri es geçin. Öyle bir talimat vermişler hakemler.
1: Yani oyunda kalma süresi topun evet, artmasını evet. hedefliyor. Kurallar da onu getirdi zaten. Bu hafta bizim ligimizde de 4-5 dakika ortalama artmış topun oyunda kalma süresi.
4: Antene Taylor'ı biz niye getirdik? Bunun için getirttik işte.
1: Ya kurallar da bunu.
4: İbrahim Hoca'sı başkan onun için getirtti bunu.
1: Ya UEFA'nın yeni kuralları
4: da farkındaysan artık çalmıyorlar eskisi kadar. Fuzuli dedikleri çalmıyorlar.
1: Bu da daha üst seviyede çalmayacaklar. Yani daha fazla ikili mücadele izin verecektir.
4: Ya vermeleri lazım.
2: Tabii. Yine sırası değil de maç var şimdi de. Yine şov yapan hakemler var yani.
3: O bitmez hocam.
2: Ama bu harbi şov olmuş yani bir maçta.
3: Bu arada
2: hadi şimdi Fenerbahçe maçı var.
3: Geçen yıl son olarak Almanya Kupa finalini yönetti Sven Jablonski. O da 3 aylık bir aranın ardından yeniden sahalara geri dönüyor diyelim bu turla. Beraber ama bu turda bütün hakemler çok önemli hakemler.
2: Evet,
3: çok onun şampiyonlar söylediği gibi artık Şampiyonlar Ligi
2: Hoca da söyledi bunlar. Ya en önemli hakemleri verirler.
3: Evet dedi. Evet.
1: Çok önemli UEFA'nın önem verdiği organizasyon şu anda playoff turu. Yani o anlamda en iyi hakemler olacaktır büyük ihtimalle. Bence temasa izin vermesi Fenerbahçe'nin lehine bir durum.
2: Doğru.
1: Daha temaslı Fenerbahçe çünkü. Yani orada Kante, Genduzi temaslı, Şikünyar, Ake temaslı, Archie Brown temaslı. Yani bence oyunun devam etmesi, topun devam etmesi, oyunun durmaması net Fenerbahçe'nin avantajını olur hakemin bu tarzı.
3: Evet ben de Jablonski'nin yani iyi bir iç saha hakemi olduğunu düşünüyorum açıkçası.
2: Fenerbahçe'nin iç saha oyunda güçlü.
3: Evet evet.
2: Skor olarak da iyi. İnşallah Fenerbahçe istediğimiz neticeyi alır. Şu şampiyonluk müziği Kadıköy'de de çalar.
3: Daha fazla çalınır diyelim
2: i̇nşallah.
3: Hocam. Yani bugünden sonra inşallah. Fransa'yı hariç diyorum 8 kez daha Fenerbahçe maçlarında bunu dinleriz.
4: Bugün Fenerbahçe taraftarı inanılmaz derecede bir destek verecek bu destekler birlikte.
3: Çok o sıkı bir atmosfer var.
4: Bak hocam. Şimdi Greenwood bile artık yerinde duramayacak. O kadar net söylüyorum sana. Koşmama ihtimali, mücadele etmeme ihtimali ortadan kalkar. İter o Fenerbahçe seyircisi çünkü oyuncuyu. İnşallah ülkemizi sevindirecek. Güzel bir skor alır. Hepsine başarılar diyorum ben.
3: Evet artık son dakikalardayız. Maçla ilgili de son görüşleri alayım yavaş yavaş. Son 1-2 dakika sonrasında.
2: Vallahi ben Fenerbahçe'den iyi bir netice bekliyorum açıkçası. Doğru bir oyunla. Pozisyon oyunuyla. Ama ben turun burada bitmeyeceğini, öbür tarafta da turun devam edeceğini düşünüyorum.
3: İnşallah
2: çünkü,
3: biz yanılırız tabii ki.
2: Yani ben çok iki takımın da dengede olduğunu düşünüyorum. Küçük nüansların turu geçecek ekibi belirleyeceğini düşünüyorum.
1: Ya tabii söyledik 180 dakika belki 210 dakikalık maç. Hani hep şey denir ya ikinci maçı da düşünmek lazım. Ben Fenerbahçe'nin bugünü çok fazla düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü deplasmana bir şeyleri fazla bıraktığı zaman Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir. Bugünkü maçta mutlaka o turun kilidinin açılması gerekiyor bence bir noktada. Yani tabii ki bugün turun bitmesi umudumuz, dileğimiz o çok kolay bir ihtimal değil. Ama en azından Fenerbahçe'nin net bir avantaj taşıması gerekiyor. Yani bir maç daha var, ona da bakayım demek tabii ki bir anlayıştır. Doğru bir anlayış olabilir. Ama ne kadar çok şey bırakırsanız rövanşı o kadar büyük sıkıntı yaşarsın. Çünkü zor bir deplasman olacak, Lyon deplasmanı. Fenerbahçe'nin bugün birçok şeyi çözmesi gerekiyor sanki tura dair.
3: Peki, müziğimiz de geldi. Tamamlıyoruz ki hem devre arasında hem maçtan sonra sizlerle birlikte olacağız değerli izleyenler. Tabii ki yine gülen yüzlerle, Fenerbahçe galibiyetiyle maçtan sonra da karşınızda olmayı umut ediyoruz diyelim. Abdullah Ercan, Onur Özkan ve Şenol Usta Ömer, çok teşekkürler.
1: Teşekkür,
3: Fenerbahçe gönülden başarılar dileyelim. Bizden sonra transfer raporu var değerli izleyenler. Biz şimdilik maç yayını tamamlayalım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Herkese merhaba. Transfer raporuna hoş geldiniz. Ben Koray Balıoğlu. Bu akşam Taner Karaman ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Gündemdeki transfer haberlerini hem size aktaracağız hem de yeni gelişmeler olduğu takdirde canlı yayında duyuracağız. Taner hoş geldin.
1: Hoş bulduk Koray.
0: Kaya hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: İyiyiz çok şükür.
1: Daha iyi olacağımız günlerde olacak gibi gözüküyor. Avrupa'da takımlarımız çok güzel gidecekler.
0: Nereye bağlayacağım dedim bir anda.
1: Her yere bağlanır evet. Şekilde girdim.
0: Evet. Güzel günler geride kaldı.
1: Daha
0: şimdi
1: güzel günler
0: daha güzel
1: geliyor.
0: Günler geliyor.
1: Dört takımla birlikte gruplara kalma ihtimalimizin olması tarihte ilk diye hatırlıyoruz. Bunu da başarırsak da güzel olacak.
0: Evet. Şimdi transferleri konuşacağız. Galatasaray'da hareketlilik var. Onu ifade edebiliriz. 10 numara konusu özellikle. Batrakov bundan sonra Galatasaray formasını giyecek diyoruz. Hatta oyuncu birazdan o görüntüyü de ekrana getiririz.
2: Evet.
0: Artık Galatasaray formasıyla imza dağıtmaya da başlamış. Transferin gelişim sürecini Kaya sana soralım. Hatta sıcağı sıcağına hemen verelim. Alexey Batragov Galatasaray'da kısa süre içinde Türkiye'de olmasını bekliyoruz. Bakın bu Lokomotiv Moskova'nın oynadığı maç öncesi Batragov bir görevlinin ricası üzerine Galatasaray formasını imzalıyor. Parçalı forma Galatasaray'ın yeni transferi. İmza dağıtmaya şimdiden başladı. Bu 10 numaralı formayı imzalıyor.
2: Evet. Yani bu da net olarak göstergesidir. Bugün yine bu görüntülerin sonunda aslında mücadele sonrası tribüne çıkıyor. Taraftara doğru da bir açıklama yapıyor. Haberleri okuyorsunuz zaten görüyorsunuzdur. Ben artık Galatasaray'a transfer olacağım gibi bir konuşma da yapıyor orada taraftara. Galatasaray zaten uzun süreden beri Batrakov'u takip ediyordu. Geçtiğimiz dönemlerde o dönemin yöneticisi İbrahim Atipoğlu geçtiğimiz senelerde bir yoklama çekmişti bu transferle alakalı. Ama bu seneye kısmet oldu Galatasaray'a. Şu an transferden sorumlu olan yöneticiler, özellikle Sayın Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla bu transfer artık bitti. İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Normal şartlarda bugün İstanbul'a gelecekti oyuncu ama tabii ki o bölgedeki durum, savaş, tek nedeni de bu değil aslında. Hem ödeme planı bunlar oluştu, netleşti. Bunların hepsi bir toplam hani program olarak düşündüğümüz konuların hepsi artık geride kaldı. Ve Galatasaray'da en geç Perşembe gününe kadar. Yarın ben İstanbul'da olmasını bekliyorum ama yine de tedbirli konuşmak lazım böyle durumlarda.
0: Evet.
2: Görüntüye de zaten düşüyor. Oyuncu da imzaladı. En geç Perşembe günü diyelim oyuncu İstanbul'da olacak.
0: Batrakov transferini sen nasıl değerlendiriyorsun Taner?
1: Ya şöyle, umarım Galatasaray son dakikada artık baskı da çok fazla var üstümüzde diyerek vermeyi planladığı rakamdan çok daha üstünü vermemiştir. Öyle diyerek gireyim. Bir yetenek transferi, 21 yaşında. Rusya dışına çıkışı yok. O yüzden Avrupa piyasasında daha doğrusu daha rekabetçi bir ligde ne yapacağı konusunu göreceğiz. Ama ben umutluyum çünkü Galatasaray'ın bu tarz yetenekleri getirdiği periyotlarda genellikle başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde bir Şampiyonlar Ligi, önünde bir lig ve bu serüvene ya da bu seviyedeki bir takıma katkısı ne seviyede olur bunu göreceğiz. Ama Galatasaray'da muhtemelen de transferler bitmeyecek. Daha gelmesi gereken transferler var, mevkiler var. Şu anda Batrakov tek başına ya da işte şu anki serüvende yeterli bir transfer olarak değerlendiremem. Üstüne ekliye ekliye Galatasaray'a gitmesi lazım.
0: Çok fazla isim konuşuldu Kaya aslında. Evet. 10 numara bölgesi için ama en son Batrakov geliyor. Nasıl oldu mesela o isimlerden Batrakov'a ilerleyen süreç, bize biraz anlatır mısın onu? Yani tercih sıralamasında hangi aşamadaydı Galatasaray? 10 artı 4 kontenjanındaki artı 4'ü kullanacak evet. Burada yani orayı dolduracak ama mesela Bruno Fernandes oraya uymuyordu. Neden mesela o seviyeden buraya bu fikir değişikliği, karar değişikliği nasıl oldu?
2: Transfer, evet tabii ki transferdeki süreç aslında şöyle başladı. Senin de söylediğin gibi bir hedef vardı burada. Bruno Fernandes bir hayal vardı. Galatasaray acaba bu transferi gerçekleştirebilir miyim peşinden gitti. Ocak ayından beri böyle yıldız oyuncular vardı listede. Orta sahayla ilgili. Turamlar konuşuldu. Yine işte Kamavingalar, hayal kurulan isimler bunlardı. Ama günün sonunda burada işte 10 artı 4 kuralı biraz daha geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın ciddi anlamda bol servis yatırımı yapması, Singolara, Uğurcan Çakır'a, işte Osimhen'e ve kısa vadede bu bol servis rakamlarının hepsinin ödenmesi. Bunların hepsi tabii ki bu süreci etkiledi. Ama Bruno Fernandes ile ilgili Galatasaray'a bir açık kapı olsaydı bu zamana kadar mutlaka Galatasaray bu transferi bitirmek istiyordu. Hedeflenen

0: hayallerde olan isimler bunlardı. Fakat 10+4 kuralından sonra net olarak artık Galatasaray'ın bu 10 numara üzerinde bir genç yetenek, yıldız adayı bir oyuncuya gitmesi gerekiyordu. Bu da tabii ki Batrakov oldu şu an. Ve ayrıca hep söylüyorum, farklı bir yürütülen süreç var. Bu isim de Can Uzun, Galatasaray yine listesinde olan, hala masasında olan görüşlü isimlerden bir tanesiydi. Can'ın da 10 numarada oynama gibi bir özelliği var. Hani forvet arkası, o bölgeye rahatlıkla bağlantı oyununda iş yapabilecek isimlerden bir tanesiydi Can'da. Ama şu an için Batrakov'da planlanan ne kadar çok sağlıklı bir planlama oldu ya da planlama var mıydı? Hep bunu tartıştığımız için biraz daha böyle Batrakov süreci hem kuraldan dolayı hem de yıldız isimlere gidildi ama oradan işte bir sonuç elde edilemedi kanısına varılınca Galatasaray net olarak burada bu transferi bitirme kararı aldı. Oyuncuyla alakalı herkes hemfikir. Şimdi yöneticilerde bu sezon şu konuşuldu Galatasaray içerisinde, çok fazla dağılma var transferde. Hani herkesin farklı düşünceleri oluşuyor diye çok fazla söylenti çıktı. Ama Batrakov'la ilgili herkesin bakış açısı olumluydu. İlk başta Okan Hoca'nın. Zaten Okan Hoca'nın beğendiği, istediği isimlerden bir tanesiydi. O ayarda Mora vardı yine. Porto'da forma giyen oyuncu. Evet. Yani onun maliyetleri, zaten Roma'ya transfer oldu o da bugün resmi olarak. Bonservis rakam beklentileri, sonraki satıştan pay durumları çok yüksek olduğu için biraz daha o isim de geride kaldı tabii ki. Ama bu oyuncuyla alakalı şunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın gerçekten bağlantı oyununda iş yapabilecek, Osimhen'i besleyebilecek bir oyuncu profili. Dar alanda iş yapan bir oyuncu, evet birebir de etkili olan bir oyuncu. Baskıya baş kaldırabilen, oyunu iyi bir şekilde yönlendiren, aklıyla ve zekasıyla oynayan bir oyuncu ama herkesin aklındaki soru işareti şu. Bu oyuncu Rusya'dan dışarıya çıkmadı. Hani nasıl bir performans sergileyecek? Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Fakat şu ana kadar Rusya'da yani en önemli isimlerden bir tanesiydi. En fazla kazanan oyunculardan bir tanesiydi. Yıllık maaş olarak da. Galatasaray'ın ben iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Sağ içerisinde mutlaka Galatasaray'a adaptasyon süreci biraz sürecektir. Ama Galatasaray'ın şöyle bir artısı var. Hazır oyuncu alıyor. Yani bu oyuncu şu an netleşirse bu İstanbul'a geliş tarihi, ben en geç Perşembe günü dedim ama yarın geldiği durumda bile direktmen Batrakov Erzurum deplasmanının kafilesine alınır. Çünkü Galatasaray hazır oyuncu alıyor. Okan Hoca'nın da düşüncesi o yönde. Yani İstanbul'a gelir, bizimle beraber direktmen deplasmana gider. Kalan dakikalarda, son 15-20 dakikada da Okan Hoca'nın süre vermesini bekliyorum ben. Bu planlama doğrultusunda oyuncu gelirse İstanbul'a.
1: Şimdi Rusya'da, Rusya Ligi'nde, Rusya Kupası Premier Lig yolu D grubunda Lokomotiv Moskova, Batrakov'un kulübü Rostov'la karşı karşıya geliyor. Batrakov bu maçın kadrosuna alınmadı. Az önce ekrana verdik, yönetmenimiz Güven Mengü'den bir kez daha rica edeyim. Bu maç sırasında Batrakov forma imzalıyor. Galatasaray forması. Bunlar sıcak görüntüler. Bu akşamın görüntüleri ve oyuncu artık Galatasaray'a gelecek ve orada az önce Kaya biraz giriş yapmıştı. Açıklamaları var. Taraftarına veda ediyor Lokomotiv Moskova taraftarına. Batrakov şöyle diyor. Şu anın tüm kulüp için hiç de kolay bir dönem olmadığını herkes anlıyor. Ne kadar endişelendiğinizi, üzüldüğünüzü biliyorum. Tüm takım da aynı şekilde üzülüyor ve herkes bu durumdan bir an önce çıkmak istiyor. Sizden ricam bu zor dönemde takımı yalnız bırakmamanızdır. Sanırım herkes her şeyi okuyor, her şeyi anlıyor. Her antrenmanda canımızı dişimize takıp ter döküyoruz. Sizden kulübümüzü aynı şekilde desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim diyerek vedalaştı Batrakov. Sanırım hepiniz haberleri takip ediyor ve neler olduğunu biliyorsunuz. Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım diye de eklemiş Batrakov.
2: Evet. Yani artık altta da yazdığı gibi Galatasaray'da oyuncu. Hayırlı olsun. Yani bu saatten sonra Galatasaray'ın bir an önce kadrosuna katılıp kadronun içerisinde kendisine yer bulması lazım. Çünkü Galatasaray'ın son karşılaşmasında da gördüğümüz ki bundan önce ki oynadığı hazırlık ve geçtiğimiz yılki serüvende de bence çok net gözüken bir gerçek var. Galatasaray'ın hücum hattını besleyebilecek bir 10 numara eksikliği var. Yani Mertens'in vedası sonrası tam olarak dolduramadığı ve geçtiğimiz yıl belki de pahalıya patlayabilecek bir eksikliği.

0: eksikliği Galatasaray şu anda Batrakov hamlesiyle tamamlamaya çalışıyor. Eğer oyuncu scout ekibinin ve Galatasaray teknik heyetinin beklediği gibi oyuna doğrudan etki edebilecek bir fiziksel duruma ve oyun anlayışına, biraz da Rusya'nın dışına çıkmış olmanın verdiği dezavantajı hissetmezse sırtında, çünkü adaptasyon problemi yaşaması olası, ama bunu hissetmezse Galatasaray için kalan haftalarda mutlaka önemli bir etki yapacaktır. Fakat bir gerçek var. Yani akıllarda Galatasaray'da Can Uzun var. Yani Batrakov'dan önceki liste başı isimlerden bir tanesi de Can Uzun'du. Sevgili Kaya da bahsetti zaten. Ve Can Uzun gibi bir hamleyi belki de bitirmesi Galatasaray için çok daha büyük bir performans ya da iyi bir iş olacakken, Batrakov Can'ın yanında, evet, yerli bir oyuncu, genç bir isim vesaire deyip Can'ı çok istedi Galatasaray. Ama Can olmayınca benzer bir performansı da Batrakov'dan almaya çalışacaklar. İyi bir verimlilik çıkarsa Galatasaray mutlaka satışından kâr eder oyuncunun. Ve ihtiyacı olan bir oyuncu tarzıdır. Çok net bir şekilde ceza sahası içinde Osimhen'i çok destekleyebilecek bir oyuncu profili, ama her zaman altını çiziyorum. Ne durumda gelecek, fiziken bu lige nasıl entegre olacak? Şununla alakalı elimizde bir done yok. Yani Rusya Ligi ve Süper Ligi yan yana koyduğumuz zaman Rusya Ligi hangi seviyede kalıyor? Bizim ligimize göre hangi seviyede? Bir adım yukarıda mı, aynı mı, aşağıda mı kalıyor? Ne kadar aşağıdaysa oyuncunun gösterdiği performansı bizim ligimizde gösterebileceği ne öngörmek için biraz da bunu da tartmak lazım. Onunla ilgili de Rusya çok kapalı bir lig haline geldiği için neredeyse yayıncıları bile yok. O seviyeye geldi artık olay. Böyle bir ortam olduğu için de bunu şu anda tartamıyoruz. Üstelik savaş ikliminden dolayı da çok fazla futbolcu göç verdiler. Yani oyuncular çok fazla yerlileşti. Hem Ukrayna Ligi'nde bu var, hem Rusya Ligi'nde bu var. Ve Rusya'da biraz daha fazla var. Ve çok fazla yerlinin kıymete binmesi, yerli oyuncu sayısının doğal olarak artması, yabancıların gitmiyor olması çok fazla, bazılarına çok fazla değer binmesine sebebiyet verdi. Batrakov bu rekabet ortamında nerede? İşte bunların hepsini biz önümüzdeki bir ay içerisinde zaten tartıyor oluruz.
1: Sen neler bekliyorsun Batrakov'dan? İlk etapta yani A planı olarak düşünülen bir oyuncu mu, yoksa Niyaga da mesela genç bir futbolcu ki birazdan şeyi de ekrana getiririz. Bu transferle birlikte aklımıza şu geldi. Yani Galatasaray son 4 sezonda Okan Hoca döneminde kaç tane 23 yaş altı transfer yapmış? Ne kadar değerlendirmiş onları? Bu konu şimdi aklımıza geldi. Bir masaya yatırmak da istiyoruz. Hatta Güven'den de rica edeyim. Müsait olduğu anda onu verim. O konuyla devam edelim. Bir yandan da ekrana da getireceğiz. Çünkü bence önemli. Neden? Bruno Fernandes'ler pek çok değerli isim konuşuluyordu. Ama günün sonunda 2005 doğumlu bir oyuncu aldı Galatasaray. Peki Galatasaray daha önce aldığı 23 yaş altı oyunculardan ne kadar verim elde etti? Bir ona bakalım dedik biz editör arkadaşlarımızla. Yani tablo sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Tablo iç açıcı değil.
0: Evet.
1: Onu söyleyeyim. 23 yaş altı transferler Okan Hoca döneminde son 4 yılın şampiyon teknik direktörü olduğu için tabii doğal olarak Okan Hoca dönemine baktık. Kazımcan Karataş'ı almış Galatasaray. Yusuf Demir, sadece isimleri saysam zaten insanlar aslında performansları hatırlayacaklar zaten, şayet varsa. Kazımcan Karataş, Yusuf Demir, Matias Ross, Tete, Siraçan Nas, Eyüp Aydın, Elyas Yelert, Armando Güner, Renato Niyaga, Leslie Ugochukwu. Galatasaray'ın Okan Buruk döneminde aldığı 23 yaş altı futbolcular. Yani şu an zaten bu isimleri bana saydığında sıfır, yani şundan bayağı verim aldın diyebileceğim isim yok. Ama yanına yine biz baktık, emin olmak için yanılabiliriz tabii ki, hepimiz insanız. Rakamlara ve şeyi baz aldık burada da, kaç maça çıkmışlar? O maçların kaçına ilk 11'de başlamışlar? Evet. Yani A plan olabilmiş mi aslında? Bize normalde parantez içindekiler ilk 11'de başladıkları maç sayısı. Şimdi Kazımcan Karataş yaklaşık 2 yıllık sürede 38 maça çıkmış, 26'sında ilk 11. Burada en zaten uzun süre ilk 11'de çıkan en başarılı tablo Kazımcan'a ait. Onun dışında Yusuf Demir 2,5 yılda sadece 6 defa ilk 11'de başlamış. Toplam 26 maçı var. Matias Ross 2 maçı var, ikisine de ilk 11'de başlamış 1 yıl içerisinde. Tete 1 yılda 44 maça çıkmış, 18'inde ilk 11'de başlamış. Siraçan Nas'ın maçı yok. Eyüp Aydın 2 yılda 16 maça çıkıyor, 3'üne ilk 11'de başlıyor. Elyas Yelert.

0: da ciddi bir yatırımdı. Bir yılda 35 maça çıkıyor. 12'si ilk 11. Armando Güner 6 aylık bir süreç zaten. Ara transferde gelmişti. 2 maçı var ama ilk 11'i hiç yok. Niaga yine o da aynı. Armando Güner'le aynı dönemde geldi. O da 6 ay içinde 5 maçı var. 3'üne ilk 11'de başlamış. Ugo Çuku zaten yeni transfer. Daha ilk maçta hoca şans vermedi. Resmi maçı yok. Şimdi şu tabloya baktığınızda Taner, Kaya, sana da sorayım. Yani bu tablo dışında da bu şu demek değil yani bunlar olmadı.
1: O da olmayacak,
0: o da olmayacak diye bir şey yok. O ayrı bir konu ama neler yapmış diye biz baktık. Yani bu tablodan farklı olması için ne yapması lazım? Batrakov mesela çok daha farklı. Burada mesela şeyi der misiniz? Ya burada zaten Batrakov kalibresinde, yeteneğinde, potansiyelinde zaten alınmamıştı. Bu alınanlardan böyle beklenti yoktu diyebileceğiniz Tete'yi ayırıyorum bence. Tete dışında veya Elias Yelert dışında böyle A planı olarak zaten alınmamıştı bunlar ya, diye.
1: Tete bu arada ayırıyoruz da Tete ilk geldiğinde o 19'da maça çıktı Galatasaray'da. Orada başladı. Tete bile. Yani şimdi evet o çok olumsuz bir tablo var. Ama ben ilk önce şuradan başlamak istiyorum. Batrakov'la ilgili benim düşüncelerim çok farklı. Galatasaray Rusya liginin çok üzerinde bir oyuncu aldı. Zaten orada kendisini gösteren, asistleriyle takımını oynatan, ceza sahası dışından çektiği şutlarla, attığı paslarla yani bir oyuncu gelecek ve ışık vaat ediyordu. Evet, Paris Saint-Germain'in kapısından döndüğüne dair bilgiler geliyor, konuşuldu. Bunlar çok tartışıldı. Ama ben Batrakov transferinden benim izlenimim Galatasaray Batrakov'un yıllarca tabiri caizse ekmeğini yiyecek. Çok yıldız adayı bir oyuncu alıyor. Çok iyi bir oyuncu alıyor 10 numaraya. Süper Lig'inde ben üstesinden geleceğini düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Batrakov ne verir Galatasaray'a? Bence bizim orayı düşünmemiz lazım. Çünkü bu performanstaki oyuncu, oyuncuyu takip de ettim, izledim de Süper Lig'de her türlü Galatasaray'a katkı sunar. Osimhen'e de katkı sunar. Takımı da oynatır. Ama onun dışında az önce ekrana gelen tabloya yorum yapacak olursak bu oyuncular içerisinden potansiyelli hiç mi oyuncu yoktu mesela? Kazımcan Karataş. Galatasaray kiralık yolladı geçtiğimiz sezon. Kazımcan Karataş'ı aradı ya orta açacak adam yok diye. Tekrar geldi bu sezon hazırlık kampında. Okan Hoca dedi ki takımda kalsın bu sezon. Can Armando Güner. Geçtiğimiz haftalarda net temsilcisinden aldığım bilgi kiralık olarak gitsin. Temsilcisi İstanbul'a çağrıldı. Kiralık olarak gidiyordu. Sonra Okan Hoca bir görüşme yapıyor. Şimdilik kalsın dedi. Can Armando Güner'le ilgili. Son bilgi bu. Onun dışında o tablo üzerinde konuşacaksak evet Okan Hoca'nın 4 sezon üst üste rekor kıran bir hoca. Süper Lig'de rekorları alt üst etti. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin kapısından döndü. Şimdi bunu övmek ne kadar doğru çeyrek finalin kapısından döndü? Şundan dolayı söylüyorum bunu. Çok ciddi ekiplerle oynadı Galatasaray. Juventus'ta oynadı, Liverpool'la oynadı. Çok tempolu maçlara çıktı. Başarıdır bu. Yani her konuda, her olduğu başarılı ortamda hakkını teslim ettik. Ama Okan Hoca'nın en zayıf bence noktası genç oyuncular. Yani genç oyuncularla alakalı hiçbir türlü evet gelişimini sağladı oyuncular olmuştur. Barış Alper Yılmaz gibi. Yani ya da ne bileyim Yunus Akgün'de ısrar etmiştir, olmuştur. İşte Şalai'yi farklı bir noktadan alıp farklı bir noktada oynatmıştır, olmuştur. Ama yapılan bu gençlerle alakalı hiçbir tane oyuncu ön plana çıkmadı. Ben hep şunu söylüyorum, bazen hani bana da insanlar kızabiliyor ama Okan Hoca da gençti. Okan Hoca'nın futbolculuk kariyerine yeni başladığı dönemlerde Fatih Hoca ile uzattı. Forma verdi, güvendi ve bir Okan Buruk çıktı ortaya. Şu anda Okan Hoca'nın altyapıdan gelen futbolculara bir el uzatması gerekiyor. Şimdi Çorum FK karşılaşmasında Galatasaray'ın ben yedek kulübesine bakıyorum. Sol bekte 2-3 tane oyuncu, orta sahada 4-5 tane oyuncu, hücum hattında hiçbir oyuncu yok. Ve ben aklıma ilk gelen şu oldu ya, dedim ki U19 yok mu Galatasaray'ın altyapısı? Var. Berat Luş geçen sene Esenler Erok Spor'da oynamadı mı? Oynadı. Potansiyelli bir oyuncu, kanat bölgesi. Ada Yüzgeç. Yeni prof verdiniz. Bu maçın kadrosuna niye almıyorsunuz oyuncuyu? Can Armando Güner, ufak bir rahatsızlığı, hastalığı varmış, hadi alınmadı diyelim. Onun dışında da bu oyunculara neden? Ya da işte Niaga, transfer yapıyorsun, hala Galatasaray taraftarı Kaan'ı izliyor. Yani Kaan Ayhan'ın oyuna girmesinden yana Kaan'la bir problemimiz olduğumuzdan dolayı bunu söylemiyoruz. İnsanlar rahatsız olabiliyor ama bunlar gerçekler. Onu da geçtim. Galatasaray kontürlü oyuncu transfer etmiş dedim. Yani Ugo Çuku diye bir adam aldılar şu an. İlk maçta süre

0: Olmadı bu oyuncu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Niye? Belli bir maç sayısı var. Bu maçta oynasa devreye girecek. Geri kalan hakkı oradan düşecek. Ha, Süper Lig'in ilk maçında bu oyuncuyu oynatamadınız siz.
1: Bir daha söyler misin onun detayını? Nasıl, kaç maç biliyor musun?
0: Şimdi kaç maç olduğunu bilmiyorum. Ortalama 18 ya da 20 arası olması lazım. Ama şundan eminim. Oyuncunun bir opsiyonu var. Maç sayısı var. Oynadığında devreye girecek satın alma opsiyonu. Bundan dolayı ilk maçta Okan Hoca oynatmak istemedi. Yani zorunlu opsiyon değil bu tabii ki. Nasıl Anelinho geçtiğimiz sezonlarda...
1: Satın alma şartı değil yani, seçenek olarak öyle bir şey
0: tabii
1: var.
0: Yani örnek veriyorum, 18. maçı oynayacaksa bu oyuncunun satın alma opsiyonu devreye girecek. Hani bunun başka türlü bir açıklaması var mı? Ugo Cuku gibi bir oyuncu almışsın, ilk maçta oynatmıyorsun yedek kulübesinde. Niyago oynamıyor, Kaan Ayhan oyuna giriyor mesela. Sonra bakıyoruz Galatasaray'da hücum oyuncusu yok diyoruz. Ben şimdi sezon genelinde bu örnekleri vermiyorum. Tabii ki sezon genelinde yarıştı bir takım, 4 sezondur üst üste şampiyon olan bir takım, Şampiyonlar Ligi'nde hedefi var. Ama lige başladığınız kadroda hani böyle bir kadro kısıtlaması varsa almak zorundasın sen bu oyuncuları geniş kadroya yani. Benim tek anlayamadığım konu bu. Yani o tablo üzerinden de bunu okuyabiliriz net olarak. Başka türlü bunun bir açıklaması yok. Şu an işte Batrak Oda'da insanlar şöyle bakıyor. Ya Galatasaray genç oyuncu alıyor ama hoca oynatacak mı, oynatmayacak mı? Ya Batrak O bunlara göre bence çok farklı bir profil. Mutlaka da zaten Galatasaray'ın A planında olan bir oyuncu. 10 numarası yok Galatasaray'ın. Evet, tipik bir 10 numara değil. 8-10 arası oynayan bir oyuncu ama çok etkili bir oyuncu. Yani evet, her türlü Galatasaray'a katkı sunacak bir isim. Buradaki bu sezon planlamasında mesela diğer transferleri de ilerleyen dakikalarda geçeceğiz elbette ama hani ne Galatasaray teknik ekibinin ben bu sezona çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını düşünüyorum, ne de yönetim cephesinin bu transferleri çok iyi bir şekilde organize ettiğini düşünüyorum. Ciddi bir plansızlık var Galatasaray'da.
1: Şimdi Batrakov'un Lokomotiv Moskova taraftarına veda ettiği anların görüntüleri de elimize ulaştı. O anları da sizinle paylaşıyoruz. Az önce söylemiştik işte bir konuşma yaptığını, Batrakov'un taraftarına vedasını. O anlar tribünde işte oyuncu taraftarla iç içe. Sanırım şu anın tüm kulüp için işte kolay bir dönem olmadığını herkes anlıyor. Ne kadar endişelendiğinizi, üzüldüğünüzü biliyorum. Sizi temin ederim ki tüm takım da aynı şekilde üzülüyor ve herkes bu durumdan bir an önce çıkmak istiyor. Sizden ricam bu zor dönemde takımı yalnız bırakmamanızdır. Sanırım herkes her şeyi okuyor, her şeyi anlıyor. Biz çabalıyoruz. Her antrenmanda canımızı dişimize takıp ter döküyoruz. Sizden kulübümüzü aynı şekilde desteklemeye devam etmenizi rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sanırım haberleri de görüyorsunuz. Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım demişti Batrakov. Aynı şekilde işte o tribündeki veda anları. 2005 doğumlu. Evet. 9 Haziran'da doğmuş. Yanlış hatırlamıyorsam. 21 yaşında. Taraftarla sıcak bağ da kurmuş bir oyuncu. Bu maçın kadrosunda yoktu Rostov maçının. Maçta şu sıralarda oynanıyor bu arada. Bu şekilde veda etmiş. Tabi altyapısından yetiştiği bir kulüp. Kariyerinde başka bir takımda da forma giymediği için doğal olarak aidiyet duygusu da çok yüksek. Bu şekilde tribündeki taraftarlarla vedalaşıyor. Artık oyuncunun gelişini, Galatasaray'ın resmi açıklama yapmasını bekliyoruz ki hemen akabinde bir tekrar daha olacak ama stadyumda, yine bu statta Galatasaray forması da imzaladığı anlarda cep telefonu kameralarıyla kaydedilmişti. O görüntüleri de verdik. Artık resmi olarak bu açıklamanın yapılmasını bekliyoruz. Taner,
2: evet.
1: Şimdi az önce bir tablo verdik. Genç bir oyuncu. Futbol kariyerlerini okuduğum, futbolcu kariyerlerini okuduğumda genelde en çok zorlandıkları iki konu var. Hep biyografilere bakıyorum kitaplarda. Birincisi, böyle Batrakov gibi alıştıkları, kendi ülkelerinden ayrılıp farklı ülkeye gittikleri zaman çok zorlandığını, hı-hı, ifade ediyor futbolcular.
2: Tabii.
1: İşte Pepe'nin hayatını okudum mesela, onda öyleydi. Diğerlerinde de, Zlatan'da vesaire de, hemen hemen hepsinde öyle.
2: Doğru.
1: İkinci konuda en çok zorlandıkları, yani kendi ağızlarından yazdıkları biyografilerde, böyle uzun süreli ağır sakatlıklar yaşadıklarında da mental olarak bayağı güç dönem geçirdikleri iki şey dikkatimi çeken.
2: Doğru.
1: Şimdi oyuncu Rusya'dan buraya gelecek. Sence o kısmı nasıl mental olarak aşar? Galatasaray neler yapmalı işini kolaylaştırmak için?
2: Yani şöyle tabii.
1: Ve Galatasaray'da Okan Hoca döneminde 23 yaş altı oyuncularla olan

0: performanslar, onlar hakkında ne düşünüyorsun?
1: Şimdi birincisi performansları Şampiyonlar Ligi, Lig, Ziraat Türkiye Kupası diye bölsek Süper Lig performans tablosu daha vahim bir hale gelecek. Yani oyuncu bu tablodaki değerlerin büyük bir kısmı Süper Lig datası değil, verisi değil. Şampiyonlar Ligi verisi de değil. Onu da biliyoruz. O yüzden daha da vahim bir tablo ortaya çıkıyor aslına bakarsanız. Şimdi Batrakov nasıl bir karakterle geliyor? Nasıl bir zihinsel performansla geliyor? Bazen hani oyuncu vardır çok güçlü bir mental seviyeyle gelir. Hiç bir şey yapmanız gerek kalmaz ama oyuncu vardır savaş ikliminde ailesini bırakıyordur. Birçok hikaye olabilir altında. Ve siz eğer bugün bir savaş ikliminden bir oyuncuyu transfer ediyorsanız ve bu oyuncu 21 yaşındaysa ona bir kere taktik anlamda yükleme yaptığınız kadar da zihinsel anlamda da yükleme yapmanız gerekiyor. Bu bir kere şart. Galatasaray birincisi buradan bir ilerlemesi gerekiyor ve planlarını buna göre yapması lazım. İkincisi ya da üçüncüsü Kaya'nın ifade ettiği hikaye ya da olayda, serüvende şimdi Batrakov'u doğrudan Galatasaray ilk 11 oyuncusu olarak düşünüyorsa önce B planını da çok sıcak tutması lazım. Çünkü beklediğini alamama ihtimali de var hemen. Yani bu evet performans verebilir oyuncu. Ama bu performansı vermesi bugünden yarın olmama ihtimali de var. Sebebi de şu. Rusya Ligi'nin ambargolu bir lig olması, ülkeyle bazı ülkeler arasında para transferlerinin bile yasak olması ve bu denli kısıtlamalarla ülkenin ayakta kalmaya çalışıyor ya da bir şekilde o futbol serüvenini devam ettirmeye çalışıyor olmasının da etkisiyle birlikte büyük oranda yerliye döndüler. Yani oyuncular gidemiyor. Oyuncu gönderdiğiniz zaman paranızı alamıyorsunuz. Para transferi yapmak yasak falan birçok ülkede böyle şeyler var. Ve şimdi bu denli yabancının gitmediği, rekabetin düştüğü, o zihinlerdeki Lokomotiv Moskovalar, Spartak Moskovalar, Rubin Kazanlar falan o hikayeler çok gerilerde kaldı. Şu an Rusya Ligi'nin seviyesini nereye konumlandıracağımız kısmı bende çok büyük bir soru işareti. Yani Batrakov eğer yabancı kısıtlaması gelmeseydi, daha doğrusu savaş iklimi olmasaydı ve yabancı alışverişlerinin bu kadar eskisi gibi rahat olduğu bir Rusya Ligi'ndeki rekabet ortamında A takıma çıkabilecek miydi? A takımda gösterdiği bu performanslar ligin düşen kalitesinin ne kadar etkisi var? Bunların hepsine bir kere bunlar parametre.
2: Yanıltabilir diyorsun yani sadece rakamlara bakmak.
1: Hesaba katmak lazım. Yani tabii. Ben de yanılıyor olabilirim, Kaya da yanılıyor olabilir, sen de yanılıyor olabilirim.
2: Bunlar, lazım
1: bunlar bir burada. Şey, bir süreç. Olasılık. Ve ekrandaki tablodaki birçok oyuncu daha ölçümlenebilir zamanlarda geldi. Biliyorduk yani adam geliyor, nereden geliyor, şuradan geliyor. Belliydi birçok şey, daha stabil. Daha ölçeklenebilir ve buna göre de sen şu adamdan bunu alırım derken bile performans çıkartamadın birçoğunda. Şimdi Batrakov da bu tayini yaparken neyi ölçümledin, nasıl yaptın? Ben burayı çok merak ediyorum.
2: Scout ekibi izlemiştir, izlememe ihtimali
3: İlla
2: yok.
3: İlla ki izledi ama şöyle bir durum var. Zaten bu oyuncuya talep çok olduğu için az önce çok güzel bir konuya değindin. Galatasaray'ın aslında bugün oyuncuyu getirememe nedenlerinden bir tanesi de zaten bu para transferiyle alakalı bir problem. Tamam, şu an Türkiye'den Rusya'ya herhangi bir problem yok. Zaten belli başlı bankalar üzerinden bunu yapabiliyorsunuz ama sonuçta ödeme koşulları, taksitler, işte ne bileyim ön ödeme rakamları daha çok bunlar konuşulduğu için. Ya çünkü işin içerisinde tabii banka işleri de hani sözleşme detaylarında aksatabiliyor bir gün daha. Oyuncu mesela bugün konuşurken de zaten büyük ihtimalle diyor Galatasaray'a transfer olacağım. Çünkü artık her şey okey. Burada bir problem yok.
2: Tabii.
3: Ya bu ödeme konusunda da problem yok. Yanlış anlaşılmasın. Sadece ülkenin, Rusya'nın bulunduğu durumdan dolayı hani bu süreç biraz daha bugün olmadı, gelmedi bu transfer, yarına kaldı ya da perşembe diyoruz. Benim anlatmaya çalıştığım konu buydu burada. Evet, katıldığım noktalar da var burada ama şimdi şu var. Bu oyuncuyla alakalı uzun süreden beri izliyorlar. Hani programın başında da söyledim. Geçtiğimiz dönemin yöneticilerden İbrahim Hatipoğlu da bu transferi gerçekleştirmek istemişti geçmişte. Ama Sayın Başkan o bölgede başka hedeflerin olduğu üzerinden devam etmişlerdi. Hani başka hedeflere bakalım. Hem genç oyuncu yatırım yapacağız, karşılığını alabilir miyiz? Şimdi bu sezonda yine oyuncu takip edildi. Okan Hoca zaten onayını verdi. Scout ekibi doğal olarak zaten oyuncuyu sunmuş oldu. Buradaki bence yani scoutluk keşfedilebilecek bir oyuncu muydu? Artık göz önünde olan bir oyuncuydu Batrakov. Son iki sezondur. İsim olarak biz bu oyuncuyu biliyoruz zaten. Evet. Zaman zaman önümüze düşüyordu. Oynadığı maç

0: oyuncuları mental anlamda sahada tutabilmek bile çok iyi başarıdır. Batrakov böyle bir ortamda, tamam oranın oyuncusu, ülkeyi bilen bir oyuncu, yerli bir oyuncu ama zihin olarak yine sahada kalabiliyorsa burada da illaki Galatasaray'a katkısı olacağını ben düşünüyorum. Ama tabii sabır. Hemen bu iş getirdik, oynatalım, sonuç bekleyelim. Bunun bir adaptasyon süreci illaki olacaktır. Çünkü genç bir oyuncu alacaksınız. Evet. Ama artı ne burada? Hazır oyuncu alması. O yüzden Erzurum deplasmanında geniş kadroya da dahil edilebilecek bir düzeyde.
1: Batrakov konusunda gelişmeler bu şekilde. Galatasaray bundan sonra hangi bölgelere takviye yapacak onu da birazdan konuşacağız. Bir ara rica ediyoruz.
2: Sağ kanattan çok tehlikeli geliyor. Leipzig ve gol! Diomande. Golü bulan isim. Bundesliga'daki ilk golü bu sezon.

şimdi sağ kanada pas. Diomande. Diomande çekti soluna, kendi vurdu bu kez. 2-0. Tek başına maçı alıyor adeta.

Keba. Keba'dan pas şimdi Baumgartner'e. Christoph Baumgartner çekti. Diomande'ye pas. Diomande.

Yo!

Geldi Ram'dan orta. Sekti top. Diomande! Yan Diomande! Mükemmel gol! Yan Diomande! Bu maçta birinin ekstra yapması gerekiyordu. Sorumluluk aldı. Ve hafta kapanırken, perde kapanırken mükemmel bir gol imza atıyor. Yan Diomande!

sağ kanatta. Yan Diomande, Yan Diomande çalımlarla gitti. Yan Diomande hala top onda, ceza alanında. Yan Diomande! Çok güzel gol Yan Diomande'den. Leipzig'in genç yıldızı bu sezon 12. golünü atıyor Bundesliga'da. Frankfurt deplasmanında Leipzig'i 1-0 öne geçirdi. Yan Diomande.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Transfer raporuna devam ediyoruz. Kaya Temel ve Taner Karaman'la birlikteyiz. Galatasaray'ı konuşuyorduk. Özellikle Batrakov transferini masaya yatırdık. Bundan sonrası nasıl şekillenecek Galatasaray için? Okan Buruk hafta sonunda oynanan Süper Lig'in ilk haftasındaki Çorum maçından sonra bir santrfor, kanat oyuncusu ve 10 numara pozisyonu için transfer istiyoruz dedi. 10 numara transferi artık resmi olarak açıklanacak. Sadece o kaldı. Kanat ve Osimhen'in arkasındaki santrfor kim olacak?
2: Evet, kanatla ilgili zaten bayağıdır gündemde olan Leao ismi yine Galatasaray'da şu an sıcak olarak masada olan, ön planda olan isimlerden bir tanesi. Şimdi Lang'la alakalı son günlerde çok fazla konuşulan konular var. Galatasaray Lang'ı mı transfer edecek diye. Şu an için Galatasaray'ın gündeminde Lang yok ama günün sonunda ne olur bilemiyorum. Yani eğer Leao transferi gerçekleşmezse, oradaki hedeflenen isimlerden biri oluşmazsa mecburi olarak Lang'a gidersiniz, transferini gerçekleştirirsiniz. Bu zaten transferdeki plansızlığın bir kere daha kanıtı olur. Şu an için Galatasaray yönetiminin de Lang'la ilgili herhangi bir girişimi yok. Leao'yu bekliyorlar. Bekleme sebepleri de şu aslında: Milan kulübünün burada bonservis rakamlarında biraz daha inmesi. Bu rakamı biraz daha kırdırabilmek. Şöyle bir örnek vereceğim. Batrakov transferinde de Galatasaray ilk teklifini yaptıktan sonra, ikinci teklif hazırlığında ve bu teklifi ilettikten sonra Rus ekibi hala Galatasaray'a çok fazla sıcak değildi. Bu yapılan teklifte Galatasaray kendini geri çekti. Biraz daha hani bizim son teklifimiz bu, düşünürseniz tekrardan masaya otururuz tarzında bir yaklaşım sergiledi. Ve günün sonunda bu transfer şu an için Galatasaray'da sona erecek. Islak imza kaldı sadece. Leao'da da benzer bir süreç var. Burada Milan kulübüne ikinci teklif yapıldı 40 milyon euro bandında. Bu teklif kabul edilmedi ama Galatasaraylı yöneticilerin düşüncesi 45 milyon euro civarında bu transferi bitirmek. Ve görüşmeler bunun üzerinden sürüyor. Oyuncunun bir sakatlığı var, evet, ama çok ciddi bir sakatlık değil bu. Bununla alakalı raporlar da talep edildi. Şu an en sıcak isim Galatasaray kanat bölgesinde Leao. Ama tekrar altını çiziyorum. Hedeflenen oyuncu olmazsa Lang masaya gelir. Yani Galatasaray yönetimi şu an direktmen Lang'ı biz kadromuza katalım, yeni sezonda bol servisini alalım gibi bir şu an için bir düşüncesi yok.
1: Evet. Sol kanatta Leao konuşuluyor. Leao da taraftarın hoşuna gidebilecek bir profilde oyuncu.
3: Evet, ve burada tabii bir de yabancı kuralında Galatasaray hesaba katıyor. Yani o kısımda da biraz daha görece rakiplerine göre rahat durumda olsa bile, nihayetinde burada bir yabancı bir kanat oyuncusu transferi yapacaksa denklem biraz daha değişebilir. O ihtimal de var. Ama tabii kalite olarak bakacaksak Leao Galatasaray'ın sadece bugünkü gündemi değil. Uzunca bir süredir Galatasaray Leao hamlesini istiyordu ve performans konusunda o bölgenin oyuncuları, yani kanat oyuncuları da baktığımız zaman Barış'ın da performansını yukarıya çekebilecek, Yunus'un da çekebilecek, oradaki rekabeti yukarıya çekebilecek bir oyuncu ve bu eksik aslına bakarsanız Galatasaray'da. Çünkü şu anda Barış'ın da Yunus'un da daha rekabetçi bir kanat oyuncusu profilleriyle sezona devam ediyor olması onların da yukarıya çıkmasına sebebiyet, tabii, verecek. Neredeyse forma garanti oynuyor şu an Barış. Yani bu kadar fazla...
2: Sane de öyle.
3: Sane yani. De öyle, katılıyorum. Yani bu kadar forma garanti oynayan oyuncuların da gelişimleri biraz daha kısıtlı kalabiliyor. Onların da kendini yukarıya çekmesi için Leao tarzında oyunculara ihtiyaç var.
1: Evet, Leao'yu konuşuyoruz tabii bir yandan. Ayrıca Leao'nun santrfor oynuyor olabilmesi de Galatasaray için daha cazip bir hale getiriyor mu sence?
2: Kesinlikle. İki bölgede de oynuyor olabilmesi zaten bu oyuncu üzerinden Galatasaray'a bu kadar çok sıcak bakıyor. Şimdi benim aslında gördüğüm şöyle bir durum vardı. Galatasaray bu transfer döneminde gerçekten çok fazla eline geçen fırsatları ya da değerlendirmek mi istemedi, beklemeyi mi tercih etti? Hani bunu biz günün sonunda daha iyi anlayacağız, transfer tahtası kapandığında. Ama şimdi şöyle bir örnek var. Şimdi Trossard gibi bir oyuncu, hani Beşiktaş'ın göz göre göre teklif götürdü, transferini gerçekleştirdi, bitirdi. Çok iyi bir oyuncu aldı. İşte Fenerbahçe Greenwood transferini yaptı planlama dahilinde. Sizin düşüncenizde Leao ismi varsa, çok fazla sıcak değildi Galatasaray ilk başta. Çünkü Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgileniyordu. Yani Galatasaray Fenerbahçe ile bu transferde herhangi bir rekabete girmek istemedi. Fenerbahçeli olasılığı ortadan kalktıktan sonra tekrardan Galatasaray Leao transferi için masaya oturdu. Galatasaray'a ne kadar katkı sunar, ne kadar saha içerisinde performans sergiler, ne verir? Hani orasını buraya geldikten sonra görmemiz lazım. Çünkü Leao son dönemlerde düşüş yaşadı. Bu profilde olan isimler üzerinde, hani dedim ya, Beşiktaş'a Trossard

0: transferini yaptı. Mesela Galatasaray o dönem Trossard'a gidebilirdi. Ama gitmedi. Biz düşünmüyoruz denildi. İşte ne bileyim Muhammed Salah yine böyle bir soruldu Galatasaray'a. Galatasaray onda da yokuz dedi. Yani biraz daha burada bu sezon transfer planlamasının Galatasaray'daki ortamı ortaya koyuyor bu düşünce. Çünkü yıldız transfer fırsatı zaten başlangıçta sizin önünüze çıktı. Siz bunları kabul etmeyerek bizim bir kadromuz var zaten. Belli başlı oyuncularla güçlendirmek istiyorum düşüncesine kapıldınız. Şimdi Leao'ya santrafor oynayabilen, kanat oynayabilen, Barış'ta özelliklerini yan yana koyduğumuzda Barış'ta nedir? Fiziki güç sağ içerisinde. Daha fazla ön plana çıkıyor ama final yok. Leao öyle bir oyuncu değil. 3-4 oyuncuyu da eksiltebilir, çaprazdan da vurur, ceza sahası içerisinden etkili de olur, asist de yapar. Yani tek kaçırılan nokta Barış'la alakalı kıyaslama yapıldığında bence burası. Galatasaray, daha doğrusu Okan Hoca, Leao transferini net olarak Galatasaray'da bu kadar çok istiyorsa, zaten Sayın Başkan da dün yapılan toplantıda iki oyuncu için talimatı verdi bitirin diye. Bunlardan bir tanesi Batrakoğlu. Diğeri de sıcak olarak masada olan Leao. Rakamları aşağı indirin, bu transferi bitirin diyor başkan zaten. Burada bir problem yok. Ama dediğim gibi performans anlamında Galatasaray'a ne katar? Şu an çok fazla yorum yapamıyorum bu konuda. Çünkü oyuncu geçtiğimiz sezonlarda bir düşüş oldu. İlla ki pozitif anlamda Galatasaray'ı ayağa kaldıracak, heyecanlandıracak bir transferdir. Aynı etkiyi saha içerisinde oluşturma örneği Sané. Az önceki katılıyorum yoruma da şöyle katılıyorum. Galatasaray'da zaten şimdi Barış Alper Yılmaz'ın ve Sané'nin arkasında bekleyen bir oyuncu yok. Gençesinde performansını arttırabilecek. Ama kanat bölgesinde Leao santraforla ilgili de biraz sonra değiniriz istersen.
1: Birazdan konuşacağız. Biz şimdi transfer raporuna minik bir ara vereceğiz. Çünkü Fenerbahçe-Lyon karşılaşmasının ilk yarısı tamamlandı. Devre arası yayını için sözü Ömer Saraç ve Abdullah Ercan'a bırakalım. Ardından yeniden burada olacağız.
2: Değerli izleyenler, Fenerbahçe Olimpik Lyon maçının devre arasında Abdullah Ercan'la birlikteyiz. Hocam, ilk 40 dakika dengeli bir oyun. Vedat'la evet. Fenerbahçe'nin bulduğu net bir şans. Ama golü bulan Olimpik Lyon oldu. İlk 45 dakikada tabii ki iyi bir senaryo ve mutlu bir ifadeyle Fenerbahçe içeri gitmedi. Ama önümüzde uzun bir ikinci yarı var. Biz tabii ki ilk yarının değerlendirmesini yapacağız.
3: Ya tabii Ömer, oyuna iyi başlayan bir Fenerbahçe. Senin de söylediğin gibi Vedat'la Fenerbahçe'nin ilk yarıda yakaladığı en net bu gol pozisyonu, ki rakibin en zaaflı olduğu oyun bunlar. Ama tabii skora çeviremedik. İlerleyen dakikalardan sonra biraz daha Lyon yavaş yavaş oyuna ağırlığını koydu. Pas kalitesini arttırmaya başladı. Ve sonuçta sahanın en kısa boylu oyuncuların birinin vurduğu kafa vuruyla da öne geçti. Tabii bu seviyede oyunu pozisyon anlamında biraz daha üretken olmanız lazım. Şimdi tabii Vedat oynuyor, arkası Talisca oynuyor ama oyunun içerisinde ikisi de çok var mı? Hakikaten yok. Kerem keza öyle. Kerem de yok oyunda. Yani Fenerbahçe bu kadar yokluk arasında nasıl gol pozisyonu üretecek? O da tartışma konusu, düşündürücü yani. Bu tarafta Semedo ve Greenwood elinden geldiği kadar burayı kullanmaya çalışıyorlar. Bayağı da etkili oldular ilk yarı boyunca. Özellikle Semedo'nun hep biz savunma anlamında zaaflarını konuşurduk. Ama bugün birebirleri bayağı defansif anlamda iyi oynuyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bir tane 45 dakikası var. Ve işi daha zor. Neden daha zor? Hem golü bulmalı, beraberliği yakalamalı, hem de öne geçmeli. Hakikaten çok zor. Biraz daha Fenerbahçe oyunun ritmini arttırmak zorunda, temposunu arttırmak zorunda. Biraz daha rakibi hataya zorlamak zorunda. Onun için ilk yarı tamam, bir şey görünüyor Fenerbahçe. Topun arkasına özellikle top rakipteyken iyi geçiyorlar ama üretkenlik anlamında şu an Fenerbahçe istenilen üretkenlikte değil.
2: Şimdi bakıyorum hocam, genelde yani istatistikler çok dengede.
3: Evet.
2: Oyun da gole kadar dengede gitti ama yani burada aslında Fenerbahçe'nin neden üretemediğini dilerseniz konuşabiliriz. Çünkü lazım. Asensio kulübede başladı. Ha, Asensio da çok iyi bir sezon başlangıcı yapmadı tabii ki ama bugün İsmail Hoca Vedat'ı ilk olarak ilk 11'de değerlendirdi. İlk kez Vedat 11'de başladı. Talisca arkasına Greenwood ve Kerem'den oluşan bir kanat.

0: planı vardı. 11 açısından mı hocam sizce sorunlu bir Fenerbahçe 11'i var, yoksa sorun Fenerbahçe'nin oyununda mı?
1: Ya şöyle, Fenerbahçe'nin defansif anlamda ikinci bölgede sıkışık bir savunmasını anlayabiliyorum. Alan bırakmama adına, rakibe zaman ve alan bırakmama adına, ama Ömer, ya bir tarafı yaparken öbür tarafı da planlamak zorundasınız. Oyunun 45 dakikalık süre zarfında Fenerbahçe'nin net diyebileceğimiz bir tane pozisyonu var.
0: Evet.
1: Vedat Muriç'in vurduğu kafa. Zaten biz maç önü yayınında şöyle bir şey konuştuk. Bu bir denge oyunu, iki takımın kalitesine baktığımız zaman. Hatta şansları da 50-50 görüyorduk.
0: Hatta turu da 90 değil 180, belki 210 dakika dedik.
1: Taşıyabilir mi diye onları, evet, konuşuyorduk. Aslında öngörümüz gibi oyun öyle gidiyordu. Ama yani Fenerbahçe iç saha avantajında nasıl beklersin? Biraz daha üretken, biraz daha rakip kalede mümkün olduğu kadar doğru atak yaparak bulunmak diye düşünürsün, ama o konuda geride kaldı Fenerbahçe. Tamam, rakibi orta sahada belli bir alana hapsediyor, zaman zaman kaçırıyor, ama çok rakibin de pozisyonu yok Openda'nın golü haricinde. Ya bu oyunlar çünkü çok denge oyunlar Ömer. Yani iki takımın oyununu analiz ettiğimiz zaman Fenerbahçe bazen çok nadir de olsa ön alan baskısı yaptı. Bir iki pozisyon da başarılı oldu. Çünkü adamlar ön alan baskısında o kadar doğru konumlanıyor ki çok doğru çıkıyorlar. Yani ama en büyük sorun, dediğim gibi, yani Fenerbahçe'nin belki bir 30. dakikadan sonra bu oyunu oyunda demlendirecek bir oyuncusu yok. Acaba ikinci devrenin başında bir Asensio, bilmiyorum, şey gelebilir mi?
0: Şöyle değil mi? Yani topu alıp oyunun fotoğrafını,
1: aynen,
0: çekecek ve
1: aynen,
0: o pas haritasını yapacak, pası da
1: bir
0: atacak
1: oyuncu. Bir ara ön alan baskısıydı Fenerbahçe. Doğru çıkacak oyuncuyu bulamadı. En son solda oynayan Greenwood sağa geldi, öyle çıktılar. Yani çünkü Ake'ye de baskı var. Skriniar zaten baskı altında, çıkabilecek bir oyuncu değil. Adamlar Semedo'ya da baskı yapmaya başladılar. Zaten o Archie Brown'un öyle bir oyun pratiği yok. Yani Fenerbahçe'nin şimdi o işi daha zor. Oyun dengede gitseydi Fenerbahçe için ya bu kabul edilebilirdi. Şimdi beraberliği yakalayıp üzerinde de galibiyet golünü araması lazım. Bu oyun oynanırken vereceği riskleri acaba Lyon ne kadar değerlendirir ki, biliyorsun bu oyuna da çok uygun bir takım.
0: Evet, yani tabii maalesef kontraya yatkın
1: çok
0: bir takım.
1: Çok geçişe, kontraya çok yatkın bir takım, buna dikkat etmek lazım. Yani
0: geride de olsa Fenerbahçe, anlıyorum tabii ki bir iç saha oyunu, ama yine de dikkatli olmakta katılıyorum hocam, fayda var.
1: %100.
0: Şimdi Vedat'la ilgili iki tane dikkat çeken veri var hocam. 4-0 ikili mücadele, 3-0 hava topu. Yani ne ikili mücadele ilk yarıda kazanabildi, ne hava topu alabildi Vedat Muriç. Biraz da fizik olarak zayıf görünüyor sanki.
1: Valla bence Vedat tam hazır değil. Hoca belki antrenman temposuna bakıp tercih etmiş, ama bence ben şu ilk 45 dakika üzerinde Vedat'ın çok hazır olduğunu görmedim açıkçası. Özellikle yakaladığı pozisyon aklıma geliyor. Vedat Muriç'in bu pozisyonlarda gol yapma oranı çok yüksek,
0: evet,
1: ki yapsa farklı bir oyun seyredecektik oyunun ilk 45'inde ve genelinde bence. Yani en kritik pozisyon Vedat Muriç'e geldi. Ama gözlemlediğim kadarıyla Ömer, çok hazır bir görüntüsü yok. Hamlelerde gecikiyor. Ön alan baskısında doğru konumlanma yapamıyor. Tabii, ama İsmail Hoca'nın tercihi, tabii ona bir şey diyemez.
0: Şimdi soru şu hocam. Yedek kulübesini ayrıca bir konuşacağız ama.
1: Tamam.
0: Yani güçlü bir yedek kulübesi var demiştik Fenerbahçe'de. Şimdi Vedat, evet, hazır görünmüyor, ama yedek kulübesinde olan Lukaku, o da çok hazır bir görüntüde değil şu
1: gibi
0: an için. Yani konuşulan o, yani bilmiyorum
1: yani,
0: son,
1: evet,
0: durumunu, ama konuşulan o. Evet. Dünya Kupası'nda 39 dakikada bir de gol atmayı
1: yani
0: başaran bir Lukaku var. Fakat İsmail Hoca bir 45 değerlendirme soru işareti. Acaba soru şu hocam. Vedat çıkarsa Talişka öne gidip Asensio değişikliği olur mu? Yani Fenerbahçe eski formasyonuna,
1: maç önü beklentisi,
0: evet, beklentisine döner mi?
1: Kerem de kötü Ömer. Belki bir plan Kerem üzerine de yapılabilir. Yani belki Kerem'i hoca dediğin gibi bek arkası, stoper, bek arası koşuyla değerlendirmek istedi, ama hiç yapamadı. Yani acaba bir Kerem üzerinde bir değişiklik olur mu? Şimdi çok enteresan bir şey. Aslında hoca böyle dizilişte Talişka da oyunda yok.
0: Yok, evet, yok, doğru.
1: Yani Vedat arkası Talişka da olmadı. Demek ki orada bence ne kadar formsuz da olsa oranın çözüm oyuncusu bence Asensio. Çünkü eksik yakaladığımız zaman o dikine pasları atabilecek Asensio kalitesinde başka bir oyuncu yok. Talişka'yı oynatınca şöyle bir handikap oluşuyor Ömer. Bir pozisyon var, hatta içeride seninle tartıştık. Talişka'nın ceza sahası üzerinde top sürdüğü zaman ta sadece tek bir düşüncesi
0: var. Tek opsiyonu var kafasında. Şut.
1: Yani şut. Başka bir opsiyonu yok. Ama Asensio'nun, çünkü sahayı çok iyi gördüğü için çok farklı fazla opsiyonu oluyor. Bilmiyorum tabii hoca dakikası ne kadar risk eder ama ben çok bekleyeceğini zannetmiyorum. Bu oyunda mutlaka Asensio, belki Lukaku mutlaka oyuna dahil eder diye tahmin ediyorum bu skordayken oyun.
0: İlginç bir istatistik söyleyeyim hocam. Kerem Fenerbahçe'de ilk yarıda 8'de 4 ikili mücadeleyle en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu.
1: Tamam. Ofansif.
0: Yani bu, ofansif verilerde çok sıkıntılı. Yani diyeceksin ki şimdi ofansif olarak ne ortaya koydu? Evet. Çünkü geride Fenerbahçe. %55 pas isabeti var. İlk yarıda 7 top kaybı var. 11 pasın 6'sını isabete çevirebilmiş. 2 ortası var.
1: %50 kadar. Yani.
0: Evet, isabetli değil ortaları. Onun dışında kilit pası yok. Yani bakıyorum hücum istatistiğinde oldukça zayıf bir ilk yarı Kerem adına.
1: Yani. Ya tamam Ömer, defansif anlamda son hafta, yani son maçlardaki katkısını göz ardı etmiyorum ama Kerem ofansif bir oyuncu. Onun için Fenerbahçe'ye transfer edildi. Tabela yapsın, asist, gol. Ki geçen sene o kadar eleştirmemize rağmen çifhaneleri gören bir oyuncudan bahsediyoruz. 15-10. Ama Ömer o taraf hiç işlemiyor.
0: İşlemiyor, evet.
1: Hiç işlemiyor. Yani hadi bu tarafta Greenwood biraz daha oyunu biliyor. Seme de oyunu biliyor arkasında oynayarak. Burada biraz daha, yani çok istenilen seviyede olmamasına rağmen yine bura fena değil ama bu taraf hiç işlemiyor. Yani bir de Talişka ile oynadığınız zaman şöyle bir handikap oluşuyor. Oyun kurulumunda Talişka konumlanacağı oyuncuyu bulamadığı için Kante ile Genduzi'nin oyuncu paylaşımlarında da sıkıntı oluyor. Yani orada da orta saha üstünlüğünü oyun kurulumunda Lyon yakalamış durumda. Ya beke çıkıyorlar, orta sahaya atıyor. Orta sahaya çıkıyorlar, beke atıyor. Yani ama bu oyunun yine söylüyorum daha ofansif bir oyun oynanır hale gelmesi için ya bunu planda bir değişiklik yapacaksınız, biraz daha riske alacaksınız ya da oyuncu değişikliğiyle yapacaksınız.
0: Bakalım hocam kulübeye. İsmail var, Lukaku, Asensio. Yani muhtemel hamleler açısından söylüyorum. İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Nene, Oğuz Aydın. Şu anda oyuna girmesi muhtemel isimler bunlar gibi.
1: Ya ofansif olarak bunlar ama yani süresi de önemli. Ne zaman? Yani bir hemen beklemeden bir 46'da mı, yoksa biraz daha bekleyip skor böyle giderse 2-3 oyuncu birden mi? Onun kararını İsmail Hoca verecek. Ama yani oyun böyle oynandı. Yani 30. dakikadan sonra oynanan oyunda Fenerbahçe'nin çok gol pozisyonu üreteceği gözükmüyor.
0: Yani ilk yarıda hocam bilmiyorum katılır mısınız ama Lyon'un fizikselliğine cevap veremedi gibi Fenerbahçe.
1: Doğru.
0: Yani Genduzi en çok hani ikili mücadele kazanmasına alışık olduğumuz oyuncu, bile 7'de 2 ikili mücadele. Yani her şeyi tabii istatistik üzerinden okumaya çalışmıyorum ama hani baktığımızda bütün veriler Fenerbahçe'nin ilk yarıda ikili mücadele kazanmada, rakiple mücadele etmede zorlandığını gösteriyor.
1: Bence hızına da cevap veremedi.
0: Hızına da cevap veremedi. Çok
1: ben doğru. Öyle gözüktüm.
0: Solda ya. Fofana, sağda Nuama.
1: Yani ki onlar daha etkili oyuncular. Fenerbahçe ona müsaade etmemesine rağmen ama oyun topun hızı, oyun hızına da konumlanmalı olarak çok cevap veremedi bence.
0: Ederson nasıl buldun hocam? Kendisi adına sezonun ilk resmi maçı.
1: Ya şimdi tabii çok pozisyon gelmedi de çok net değerlendirecek. Openda'nın pozisyonunda Skriniar'in sırtına çarpıyor yakın planda. Acaba o topun gidiş hızını çıkarabilir mi? Tabii gol olduktan sonra konuşmak kolay ama
0: çok da iş düşmedi aslında.
1: Yani çok
0: yerde
1: pozisyon gelmedi. Ama ya şöyle Ömer, Bir ülke bunu bekliyor Fenerbahçeliler olarak. Fenerbahçe takımında büyük bir özlem var, uzunca yıllar var. Yani bir 45 dakikada kötü oyun oynanabilir, hiç problem değil, ama ikinci devre bunu çevirmek için çok uzun süre var. Yani bunu dediğim gibi berabere getirmek, sonra galip gelmek, Fenerbahçe buradan dönerse bir galibiyetten daha fazlasını elde edebilir. Ve bu çok Fenerbahçe'nin inmelenmesi açısından çok önemli bence.
0: Yani şöyle düşünmek lazım hocam, maç önünde de bunu konuştuk. Yani 180 dakika tur, evet belki daha fazla ama hani şu an temelde 180 dakika. Bunu dörde böldüğümüzde bir çeyrek kaybetti Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Ama ikinci, üçüncü, dördüncü çeyrekleri var bu maçın. Biraz da ona bağlı olmak lazım. Yani ya her şeyi kaybetmiştik sonuçta.
1: Öyle bir maç oynuyor ki Fenerbahçe.
0: Olabilir tabii ki.
1: Az hata yapanın Şampiyonlar Ligi'ne kalacağı bir maç oynuyordu. İlk yarıda tek hata yapan Fenerbahçe ve içeriye mağlup giren, ama bunun dediğim gibi bir 45'i var. Deplasmanı var. Ama buradan mümkün olduğu kadar kazanamıyorsan bile kaybetmemek de bence çok kıymetli.
0: Katılıyorum hocam. Yani belki maç önü hani hayal edilen senaryo bu olmayabilir.
1: Evet.
0: Ama turu da bir şekilde ikinci maça da taşımak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Bu da çok değerli. Şimdi bir gözüm de yavaştan ikinci yarıya sahaya çıkan oyuncularda, ikinci yarı için sahaya çıkan oyuncularda bir değişiklik var mı diye bakıyorum, ama benim gördüğüm kadarıyla bir değişiklik yok.
1: Evet.
0: Aynı 11'le devam edecek Fenerbahçe. Varsa hocam istersen son cümleleri alayım ben, toparlayalım.
1: Vallahi yani biraz daha üretken bir oyun bekliyorum Fenerbahçe'den bu devre. Olmak da zorunda, onu da söyleyeyim. Talişka'nın, Kerem'in, Vedat'ın biraz daha devreye girdiği, bir hücum opsiyonlarının daha fazla olduğu bir Fenerbahçe izlemek istiyoruz bu devre.
0: Peki Abdullah Ercan hocam, ağzına sağlık. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Maç sonu değerlendirmelere devam edeceğiz diyelim. Maç sonu dileğimiz Fenerbahçe'nin yüzünün güldüğü, mutlu olduğu bir skor sonrasında karşınızda olmak diyelim değerli izleyenler. Maç sonunda karşınızda olacağız. Sözü şimdilik Skorboard'a Koray Balloğlu ve konuklarına bırakalım.

0: Transfer raporuna devam ediyoruz. Taner Karaman ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Transferleri konuşuyoruz. Transfer gündemindeki haberleri size aktarmaya çalışıyoruz. İlk bölümde Galatasaray'la başlamıştık. Orta saha noktasını konuşacağız. Ardından da yine Beşiktaş'a geçeceğiz. Beşiktaş'ın transfer gündemi, Trabzonspor'un transfer gündemi. Hepsini size aktarmaya çalışacağız. Kaya, orta sahayla ilgili
1: evet.
0: Gelişme olacak mı?
1: Olması bekleniyor. Şöyle bir durum var orta sahayla ilgili. Lemina'ya gelen teklifler var. Bu teklif resmiyete dökülürse Galatasaray Lemina için yol ayrımına doğru gidecek. Yani yollar ayrılacak Lemina'yla. Şu anki görülen Torreira ile ilgili çok fazla söylenti vardı. Yönetim ve Okan Hoca oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Ve beklentisini Torreira zaten geçtiğimiz sezondan bu zamana kadar dile getiriyordu maaş anlamında da. Bu oyuncunun 2 yıllık kontratı var. Fakat Torreira ile ilgili buradaki görüşmeler sonrasında netlik kazanacak orta saha. Şöyle toparlayayım ben konuyu. Orta saha ile ilgili Lemina ve Torreira ikilisinden bir isim ayrılırsa Galatasaray Tottenham forması giyen Sarı transfer etmeyi düşünüyor. Yaklaşık bir ay önce bu oyuncuyla alakalı Galatasaray takibini sürdürmüştü yeni sezon için. Geçtiğimiz dönemlerde de çünkü bu oyuncunun ismi masaya gelmişti. Ama şu an için hem oyuncunun menajerine hem de Tottenham kulübüne sözlü bir teklifte bulunuldu. Yani hem oyuncunun şartları konuşuldu.
0: Pape Matar Sarr. Evet, değil mi? Senegalli oyuncu. Evet. 23 yaşında o da.
1: Kontenjanı kaçıran bir oyuncu bu arada.
0: 2002 doğumlu.
1: Evet. Yanılmıyorsam bir 5-6 aylık süreçte kontenjana uymayan bir isim tabii ki Türkiye'de. Bu o 10+4 kuralına baktığımızda. Ama şu anki noktada Galatasaray'ın böyle bir düşüncesi var. Arka planda bir 8 ismi bakılıyor Galatasaray'da. Yani Lemina'ya da Torreira ile ilgili bir yol ayrımı oluşursa bu oyuncu üzerine gidilecek. Sözlü olarak da menajeriyle görüşüldü. Rakamsal beklentisi oyuncunun, Tottenham kulübünün ne düzeyde bir rakam talep ettiği yönünde görüşmeler oluştu. Şu an Galatasaray'da yine şu oluşacak tabii. Son günler yaklaştıkça açıkçası bu transfer hareketliliği doğal olarak artacak. Orta sahada da benzer bir süreç yaşanabilir Galatasaray'da da transfer anlamında.
0: Taner, Torreira, Lemina çok konuşuluyor ikisi. İkisinde sözleşmesi var. Hı hı. İşte Torreira ile özellikle değil mi yurt dışı kaynaklı haberler vardı.
1: Evet, daha çok İtalya üzerinden. Fiorentina son zamanlarda yazılmaya başladı.
0: Ya bir de haberleri de yurt dışından geldi buraya diye biliyorum yani.
2: Tabii yurt
0: Torreira'nın burada Türkiye'de yaşadığı hadiseden dolayı mutsuz oldu.
1: Kendi yakınları daha çok bunu yazdı, çizdi. Çünkü sosyal medyada böyle bir kontrol ettiğinizde Torreira ile yine takip halinde olan isimler de daha çok tetiklemeye başladı bunu, ama hani maaş beklentisi gibi bir okunuyor. Ama oyuncunun buradaki rahatsızlığı şu, daha önce de ben paylaştım bu konuyu. Hani Muslera ve Icardi ayrılığı sonrası oyuncu zaten ayrılmak isteği daha da arttı. Ayrılmak istiyordu Galatasaray'dan. Geçtiğimiz aylarda da ben Torreira ayrılı olursa çok şaşırmam diye konuşmamın sebebi aslında buydu. Tabi bu olay da üzerine şöyle algılanıyor. Türkiye'de acaba bir sıkıntı mı yaşayacak, ayrılıp gidecek mi? Tamamen bu Torreira'daki durum yani.
0: Sence peki?
1: Ya bence burada yönetim görüşme yapacak. Torreira illa ben gideceğim diyorsa yönetim git diyecek. Tutmak için ben ekstra çaba sarf edeceğini artık düşünmüyorum. Çünkü biz geçtiğimiz sezonda bunu konuştuk. Her transfer döneminin sonunda Galatasaray'da bir Torreira konusu masaya geliyor. İşte ya bu maaş beklentisinde artış, ya işte oyuncunun mutsuzluğu. Bunlar hep böyle konuşulduğu için. Ama Galatasaray yönetimi bu sefer o orta alanla alakalı bir 8 arayışı zaten var. Sar olmasa bile var. Alternatifleri de var ama şu an sıcak isim Sar.
0: Sen Torreira'nın ayrılığıyla ilgili şayet öyle bir şey olursa ne düşünüyorsun? Veya yani bu tartışmaya açık bir konu mu?
2: Yani şöyle, şu anki Galatasaray kadrosu riskli. Yani Torreira ve Lemina'dan birinden çıkıyor olmak zaten evet, iki oyuncu da %100'lük bir performansla bence değiller. Geçtiğimiz yılda dönem dönem zaten kulübe de başladılar. Lemina biraz daha iyi Torreira'ya göre. Muhtemelen bu sezonda beklentim Torreira'dan %100'ünü verebilmesi değil. Her geçen gün biraz da doğal olarak geriye doğru gidiş var. Galatasaray o bölgeyi güçlendirmesi ve kulübe de belki de Torreira'yı tutması gerekiyor. Yani burada Lemina'nın yanına bir isim ya da oraya biraz daha farklı bir profil, ama işin finalinde Torreira'dan ve Lemina'dan birinden çıkmak yerine orayı güçlendirmenin de yolunu bulması lazım. Çünkü geçtiğimiz yılda gördük, iki oyuncudan biri bile kenara gelse ya da oynayamayacak durumda olsa Galatasaray o dakikalar içerisinde çok fazla pozisyon veriyor. rakip çok daha rahat bir şekilde ceza sahasına giriyor ve merkez orta saha geçirgen olmaya başlıyor. Bu kadar fazla geçirgen bir orta saha ortaya çıkıyorsa bu ikiliden birinden vazgeçmek yerine belki Kulübe'ye çekip bir seviye daha yukarı oraya çekmek olması gerekiyor. Ve geçtiğimiz yılın kadro yapısına göre bugün tamam Torreira'dan giderim, Lemina'dan giderim ama biraz daha savunmaya dönük iyi işler yapan bir 10 numaram var. Ya da iki stoperimi ben şöyle güçlendirdim, böylece onlar burayı destekler diyemiyorsun. Ne beklerini güçlendirebildin, ne 10 numaranı güçlendirebildin, ne de stoper hattını güçlendirebildin. İlkay ile devam ediyorsun. İlkay geçtiğimiz yıl bile fiziksel anlamda oynayamayacak durumdaydı. Şimdi evet üstüne belki koymuş olabilir ama aradığın o çapa diye tabir edebileceğimiz oyuncu mudur? Bence değil. Naif kalıyor. Yani merkezde oynadığı anlarda pasör bir oyun kimliği olduğu için rakibi karşılamakta problem yaşıyor şu anda ligde. İşte böyle bir denklemde ben Torreira ve Lemina'dan çıkmayı riskli buluyorum. İki isimden eğer fiziken ya da oyun olarak ilk 11'i çıkartamayacak durumda olan bile olsa onu kulübede bekletip ilk 11'i daha güçlü bir merkezle doldurmak Galatasaray'a ligin ikinci yarısında özellikle çok işe yarar. Çünkü Galatasaray ya da herhangi bir takım ligin şampiyonluğunu ilk 11'leriyle almıyor ki. Mevzu ikinci yarı geldiğinde sezonun kulübenden kimleri oynatabiliyorsun ve senin seviyeni düşürmüyor. Kulübe kaliten ne durumda? Yani geriye dönüp teknik direktörün kulübeye baktığı zaman oyunu atabilecek oyuncu bulabiliyor mu ilk 11 seviyesinde? Mevzu o. Ve Galatasaray bu anlamda biraz sıkıntı yaşamak istemiyorsa kadrosunda bence Torreira ve Lemina'yı tutması lazım.
1: Evet. Bir de üzerine şu yani Leslie transferi yapıldı. Niega transferi yapıldı.
2: Evet.
1: Mesela bunlara da süre vermediğiniz için eğer ki burayı güçlendirmek istiyorsanız bu işte Leslie'yi, Niega'yı bunların hepsini bu denklemin içine dahil etmeniz lazım. Evet o zaman işte Torreira'ya da Lemina'dan çıkarsanız Sar gibi bir oyuncu transferi yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız. Ama yapılan transferden de şu an Galatasaray bu ismi kullanmadığı için iki isimden birinden çıkıyorsanız aynı seviyede aynı performansı sergileyecek bir oyuncu profili değilse bence de sıkıntı yaşarsınız. İşte transfer politikası ne kadar doğru? Hep aynı noktaya geliyoruz Galatasaray'da.
3: Evet. Savunma hattı özellikle sol stoper konusu çok konuşuluyordu ama şu an onda da bir durgunluk var herhalde değil mi?
1: Ya yapılması hedefleniyordu sol stoperle ilgili. Çünkü şu var. Hazırlık maçlarında tamam bunlar olabiliyor. Abdülkerim'in yine hatası. Geçtiğimiz sezon hiç maç kaçırmadı. Üst üste oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde

0: Kaldı ortada. Davinson Sanchez hatalarla dolu bir sezon geçirdi. Geride bıraktığımız sezonda. Yine bu sezona da mesela hazır olmadığı net bir şekilde belli. Şimdi nasıl ilk bölümde kanatlar üzerinden Barış Alper Yılmaz Sané'nin yedeğinin olmadığını anlatmaya çalıştık. Bu oyuncular da o rahatlıkta. Ya kesilme gibi bir ihtimalleri yok. Arkada hazır bekleyecek bir oyuncu yok çünkü stoperde alternatif olarak. Ama şu anki planlamada Okan Hoca'nın isteği var stopere transfer yapılması yönünde. Yani ya kontenjan oyuncusu olacak ya yerli bir oyuncu olacak ama yerli sayısı da azaldı zaten. Belli başlı oyuncular var burada. U23 bir yabancı transferi de stopere gerçekleşebilir Galatasaray'da.
1: Evet, U23 stoper.
0: Tabii, kontenjan oyuncusu yine.
1: Bakalım hep birlikte göreceğiz önümüzdeki süreçte. Sen savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor musun Taner Galatasaray'ın?
2: Yani seviye çıkartmanız gerekiyor. Yani şu anki seviye, evet, Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl bir şeyler yaptı. Ligi de muhtemelen çıkartır ama her geçen yıl bir öncekinin üstüne çıkmanız gerektiği bir denklemde az önceki hikayeye benziyor. Kulübenizde olsa geliştirmeniz lazım. Galatasaray şu anda Sanchez'le Abdülkerim'le yine taşır, götürür bir yere kadar. Ama mevzu bu ikisinden bir tanesi olmazsa ne olacak?
1: Kim oynayacak? Singo var elde, değil mi? Lemina var.
0: Yani Lemina'yı orada
2: i̇şte
0: kullanıyorsunuz
2: bu,
0: ama
2: Singo'da... Bu değil bir mevzu. Yani Lemina'yı geriye çektim, merkezin bu sefer sıkıntı yaşıyor.
0: Lemina stoper değil ki zaten. Bunu gösterdi zaten. Hazırlık maçında da gösterdi, Villarreal maçında. Her ne kadar penaltı olup olmadığı o pozisyon tartışılsa bile bu oyuncunun orijinal mevkisi zaten stoper değil. Sizin yani burada planlamanızda eğer Singo'yu stoper olarak oynatmak varsa sağ bek bakmanız lazım.
2: Evet.
0: Çünkü sağ bekte bu oyuncunun performans sergilemeye çalıştığında sakatlık yaşıyor. Ve Galatasaray'ın satış listesinde olan isimlerinden bir tanesi de Singo zaten. Beklenilen, hedeflenilen bir teklif gelirse ondan da çıkarız düşüncesi var Galatasaray'da. Tabii ki oyuncu Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor. Çünkü ciddi bir maaşı var. Avrupa'da bu maaşı hangi kulüp karşılayacak? Galatasaray'ın beklediği seviyelerde 40-45 milyon euroluk örnek veriyorum burada. Bir bonservis talebini karşılayacak. Hani çok zor bir ihtimal tabii ki ama Galatasaray bundan da çıkmak istiyor. Ya Sayın Başkan'a şöyle hak veriyorum. Bu transfer politikasında Singo örneğini veriyor. Gerçekten veriyor. Geçtiğimiz sezon böyle bir transfer yapıldı. Ciddi bir bonservis ödedik ama oyuncu sakatlanıyor üst üste denildi mesela. Leslie'de şu an bu oyuncu istenildi. Scott Okan Hoca'nın raporu doğrultusunda alınan bir oyuncuydu. Çok erken konuşuyoruz sahada ne verecek ne vermeyecek diye. Ama ben kampta da Avusturya'da da hazırlık maçlarında yerinde izlediğimde ben bu oyuncudan hiçbir türlü ışık alamadım yani. Göremedim orta alanda. Fiziki anlamda muazzam bir oyuncu bu arada. Yani çok iyi bir oyuncu görüntüsü var. Ama bir türlü sahaya bu performans dökülmedi. Yani bunların üzerine transfer yapılırken biraz daha Galatasaray'ın bu sezonki gidilen isimlerde ya bu transferi yaparız ama sakatlık oluşur mu? Ya da bize problem yaratır mı? Başkan daha çok bu kısma bakıyor. Ve Galatasaray'ın sürdürülebilir ekonomisine çok ciddi anlamda değer veriyor. Yoksa bugün yine Galatasaray geçtiğimiz sezonki gibi 3-4 isim transferi yapabilir. Ama kulübü de borç batağına sokmak istemeyen bir yönetim var, onu da anlayabiliyorum. Fakat taraftarın da beklentisi şu burada. Storlara hücum ediliyor, kombineler alınıyor, formalar alınıyor, ciddi bir gelir var. Ya bu sezonda rakipleri yıldız transferi yaparken hiç olmasa bir tane yıldız transferi yapalım. Takımımızda görelim düşüncesi var taraftarda da. Taraftar da bu konuda haklı. Ama son günlere kadar bu plansızlığın raporunu ya da ne derler cezasını kim çekecek, nasıl yansıyacak bunu hep birlikte görmüş olacağız. Yani planlama net olarak bence çok sağlıksız bir şekilde ilerledi. Son günlerde zaten farklı isimler konuşuyoruz ya.
1: Evet.
0: Bakıyorlar U23'te kim var potansiyelli bu. Belli bir gol atmış, belli bir asist yapmış, bir teklif götürelim. İş artık buna döndü. Yani bu panik transferini de geçti. Son günler yaklaşıyor, bakalım iyi isimlerden, yıldızlardan kim olabilir diye düşünceler de var. Geçtiğimiz günlerde de paylaştım. Real Madrid'den çıkılacak olan oyuncular da bekleniyor. Oradaki rapor da bekleniyor. Acaba bir fırsat olur mu diye.
1: Aslında sanki Galatasaray başından beri bu Avrupa'da transfer dönemi kapansa da elde avuçta ne kalacak, kim ne yapacak, kesinlikle, ona göre hareket etsek gibi duruyor ama bilmiyorum.
0: Kesinlikle.
1: Bana mı öyle geliyor?
2: Çok geç ama. Yani artık yani bu kadar da olmaması lazım. Şimdi Galatasaray'ın Trossard tarzında bir oyuncuya ihtiyacı yok mu? Var. Şu an arıyorsun işte. Şimdi Beşiktaş Trossard'ı Dünya Kupası bittiği gibi getirdi. Sen de getirebilirsin. Üstelik Beşiktaş'a göre elinde Şampiyonlar Ligi kozun var. Şimdi Salah'ı geri çeviriyorsun. Salah gibi bir oyuncuyu geri çevirmenin altındaki mantık yaşı diyeceğim. geçmiş deneyimlerine bakıyorsun Salah yaşındaki oyuncularla.
1: Bence yaşı değil, sahnenin varlığı.
0: Sahne var.
2: Evet. Şimdi çok fazla performans aldın ve üstelik şu anda oradaki potansiyeli de kullanman lazım ve bence şunu çıkartamadı Galatasaray. Salah'ın yaratabileceği ekonominin ve göstereceği performansın Sané'nin üstüne çıkabileceğini Galatasaray çok tartamadı bence. Yani Osimhen'de yakalanan başarı Salah'ta yakalanamadı. Yani Osimhen hikayesinde büyük kar elde etti Galatasaray. 150 milyon euroyu masaya koydu ve büyük kar etti ve üstünü kazandı. Aynı şeyi Salah'ta da yapabileceğini düşünemedi. Üstelik Salah'ın ilk gündeme geldiğinde Galatasaray bu transferi yapmış olsaydı bugün bence üstündeki baskı yarı yarıya belki daha fazla azalmış olacaktı. Salah'ı getirmiş takım durumunda olacaktı. Ve herkes diyecekti ki ya evet, Icardi yok ama gerekirse Salah orada oynar. Salah'ı getirdi kadro. İşte ileride Osimhen'imiz var, Salah'ımız var. Diğer tarafta işte Barış duruyor. Bilmem işte böyle bir hikaye konuşulacaktı. Şimdi bunlar çok Galatasaray'da geçtiğimiz 4 yıl içerisinde alışık olmadığımız transfer hareketleri. Ve buradaki futbol aklımı değişti. İçerideki sorumluların arasında başka akıl verenler mi var bilmiyorum ama bu gidişat Galatasaray için alışılmış gidişat değil. Ve bir gerçek var. Bugün kadroları yan yana koyduğumuz zaman artık benim gözümde Trabzonspor'un kadrosu görece daha önde. Yani bugünkü oyun disiplinlerini bir kenara bırakıyorum ama özellikle 3. bölge oyununda, 3. bölge oyuncularına baktığımız zaman ben Trabzonspor'un 3. bölgesini şu an çok daha önde görüyorum. Ve Galatasaray'ın eğer şampiyonlar...
1: Kime göre?
2: Galatasaray'ın 3. bölgesine göre. Eğer Galatasaray, çünkü burada şöyle bir tablo da var. Alternatif oyuncu eksikliği var Galatasaray ön tarafta. Ve Galatasaray özellikle eğer şampiyonlar yine bir başarı çıkartmak
1: yani
2: istiyorsa...
1: Salah, Muçi, Aral, Onaçu. Bu dörtlü
2: çok kıymetli.
1: Sana göre Sané, Yunus, Barış, Osimhen'in önünde mi?
2: Alternatifsizlik var Galatasaray'da. Yani Galatasaray'ın burada eğer o derinliği sağlayabilecek bir durum olursa o zaman biraz daha Şampiyonlar Ligi rekabetinde daha öne geçebilir. Yani ligi çıkartır Galatasaray. Galatasaray bugün bu kadrosuyla yine şampiyonla oynar. Belki de şampiyon olur. Bu bir gerçek. Galatasaray'ın bugünkü kadrosu toparlanır, seri yapar ama alternatif eksikliği Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde başına iş açabilir. Ve artık evet Dünya Kupası dedik, transferler yavaş ilerliyor. Bunun etkisiyle birlikte beklemek, sabretmek, Şampiyonlar Ligi'ne daha vakit var dedik ama artık Ağustos ayının da yarısı geçti. Ve bir an önce artık o planlamayı yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü ligdeki ilk maçta, şimdi şu hikayeyi bana ilk başta ben şunu düşündüm. Yani Galatasaray'ın bu kadrosu evet ligde de iyi gidişatla başlar diyordum. Ama yani oynanan oyun üstüne konulması gerektiğini gösterdi bana.
1: Şimdi senin dediğin şeyi Kaya'ya soracağım. Bir hatırlatmayla soracağım. Icardi ve Batshuayi elinde sözleşmeli futbolcusuyken Osimhen transferinden çekinmeyen ve evet. Icardi ve Batshuayi'nin varlığına rağmen Osimhen'se tabii ki öyle bir fırsat varsa alırız diyen Galatasaray ki aldı. Salah konusunda neden devreye girmedi? Yani sadece Sané'nin varlığına bunu bağlayamayız herhalde. Yabancı sayısına da bence bir tek bağlanabilir mi bilmiyorum. Neden sence?
3: Yani tamamen aslında konu şu. Sané var. Yani bu oyuncuyu zaten biz bol servis vermedik. Elimizde Sané gibi bir oyuncu var. Potansiyel olarak da Salah'ın önünde bir performans sergileyeceğini düşündükleri için Salah'a Galatasaray çok sıcak bakmadı. Evet görüşelim demedi. Ayrıca tabii ki bir maaş yükü oluşan bir Galatasaray var ciddi anlamda.
1: Bütçeden dolayı
3: tabii
1: diyorsun.
3: Bütçe de var orada, planlama da var. Geçtiğimiz sezondan bu sezona yapılan yatırımlar da var. Yani Okan Hoca mesela Okan Hoca aslında şu şeyi verdi, demeci verdi. Bir soru soruldu Okan Hoca'ya Salah'la alakalı. Türkiye'ye geleceğini düşünmüyorum dedi Okan Hoca mesela.
1: Doğru.
3: Yani şöyle düşünülebilirdi. Şimdi Salah gibi bir oyuncudan bahsediyoruz. Ona koysan da oynar, santrafor da oynar. Kanatta da oynar.
2: Aynen.
3: Zaten kanat. Evet. Orayı saymıyorum. Yani Galatasaray eğer ki Salah gibi bir oyuncuya gitseydi burada 10 numara belki Salah'ı oynatırdın. Belki santraforun işte santrafor arıyorsun elinde santrafor olurdu. Yine Sané'nin performansı düşük diyorsun bir rekabet ortamı oluşabilirdi. Ama bunlar çok fazla tercih edilmedi. Biz direkt istemiyoruz denilerek hani orada süreç hiç başlamadı bile. Yani hak veriyorum.

0: Geçtiğimiz sezon elinde Osimhen vardı, Icardi vardı, Batshuayi'ye gittin. Hani böyle bir hiçbir şey hayır demeyen bir Galatasaray vardı. Ama bu sene hücum hattında orada Sané var denilerek bu transfere çok fazla sıcak bakınılmadı. Evet, geçtiğimiz sezonla bu sezonki planlama da aynı, birbirine yani uyuşmuyor. Farklı bir şekilde ilerleniyor bu sezonki transfer planlamasında. Yani evet. Şu an her şeyi bir kenara bıraktım. Bu transfer Salah transferine mesela Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da kim alırsa alsaydı zaten Trabzonspor'u aldı. Ciddi bir forma satışı, hani ciddi bir kulübe gelir sağlayacağı zaten ortadaydı.
1: Bence Trabzonspor çoktan Salah'a verdiği maaşı çıkarttı.
0: Tabii çıkarmıştır. Dikçi daha çıkaracaktır da. Yani devamı da gelecektir.
1: Bir haftada yani çıkarttılar yani o parayı. Yani
0: çok büyük bir bence yanlışlık oluştu orada. Bu isim masanıza geldiğinizde değerlendirmesi lazımdı Galatasaray'ın. 10 numara arıyorsun işte. Yani sanki şu an mesela tam Batrakov 10 numara diyoruz da Batrakov'da tam bir 10 numara değil. 8-10 arası oynayan bir oyuncu. Evet, etkili bir oyuncu. Ama Salah'tan bahsediyorsun. Farklı bir şekilde bir harmanlayabilirdiniz ya da yaşından dolayı mı çok fazla düşündünüz diyeceğim.
1: Bence yani
0: Mertens'le oynadınız.
2: Tabii. Geçtiğiniz yaşa takıldığını zannetmiyorum. Bence tabii. Yabancı sayısı artı en önemli kriter bence bütçe.
0: Evet, kesinlikle, ama şu var işte bak, oradaki planlama da Icardi'den çıkmak için taraftarın tepkisi. Belki hala Icardi süreci Galatasaray'da beklenilecekti. Taraftar tepki göstermeseydi. Bilemeyiz. Şu an Icardi kulüp bulamıyor mesela. Sürekli görüşme halinde İtalya'da vesaire. Her neyse, Lemina ile kontrat uzatmazsınız ya da uzattınız şu an satmayı istiyorsun. Evet. Olabilir bu arada. Dünya üzerinde bunun örneği çok var. Oyuncuyla sözleşme uzatıyorsun. Teklif, ilgi çoktur. Ya bol servisini fazla almak için ya da kiralamak için bu hamleyi yapabilirsin. Lemina'dan çıkacağım dersin. Ona göre Salah kontenjanı kullanırsın. Ya da işte Şalai satma hedefin vardır, Singo'yu. Ona göre bir planlama yaparsın. Ya bu sezon Galatasaray'ın transfer serüveni tamamen gelişi güzel. Biz bunu anladık yani. Bugünlerde daha da iyi anlıyoruz. Gördüğümüz durum bu. Yani Trabzonspor bence çok iyi bir hamle yaparak Salah transferiyle, şu an katılıyorum, maaşını çıkarmıştır bile yani.
2: Evet. Sağ kanat bölgesi için Beşiktaş'ta Salah olmadı. Siyah beyazlarda arayışlar var. Beşiktaş'ta devam edelim transfer raporuna. Sağ kanat için Luke Bakio şu anda konuşulan isim ve Benfica'yla da Beşiktaş pazarlıkta da başladı.
3: Beşiktaş, Dodi Luke Bakio için ilk teklifini yaptı. Siyah beyazlılar Belçikalı sağ kanadın satın alma maddesiyle birlikte kiralık transferi için 3 artı 17 milyon euro önerdi. Beşiktaş'ın teklifinde satın almanın zorunlu olduğu belirtildi. Benfica'nın Luke Bakio'yu bonservisiyle göndermeye daha sıcak baktığı ve beklentisinin de 20 milyon euro seviyesinde olduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmeyi çok istediği 28 yaşındaki futbolcu için görüşmeleri kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Dodi Luke Bakio geçen sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 1 gol 5 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu bu sezonsa 4 maçta birer gol ve asist kaydetti. Beşiktaş, Belçikalı oyuncunun alternatiflerini de hazır tutuyor. Sağ kanat listesinde Napoli'den Brezilyalı David Neres ve Frosinone forması giyen Cezayirli Fares Getyemis de bulunuyor.
2: Sol kanatta Belçika milli takımının önemli ismi Trossard. Sağ kanat içinde bir başka Belçikalı yine düşünülüyor, Luke Bakio. Tabii ki hem Luke Bakio özelinden çok Beşiktaş'ın sağ kanat performansını masaya yatıracağız. Taner Çerni gol attı ligde, evet. Rashica kenarda, ama bu ikilinin performansı çok %100 beğenilmiyor. Çerni zaman zaman var, zaman zaman yok sahada.
1: Doğru.
2: Oyun olarak söylüyorum tabii ki. Ne bileyim işte, kupada Fenerbahçe deplasmanında maçı kazandıran oyuncu oluyor. Çok iyi performans sergiliyor ama bazen bakıyorsun normal, görece daha kolay maçlarda hiç ortada da yok. Sence sağ kanat için transfer elzem mi Beşiktaş adına?
4: Şöyle, böyle bir teşhis oldu. Zaten Salah için masaya oturulmasından belli. Yani şu anda Beşiktaş bu denli uzun süre Salah transferini bitirme isteğinde olması, Salah'ı sağ ön bölgede özellikle oynatma isteğiydi. Demek ki Çerni ile alakalı niyet, evet, takımda devam edecek Çerni. Ama özünde sağ tarafı Çerni'ye bırakmak gibi bir niyet Ben Önder Özen'de de İtalyano'da da olduğunu düşünmüyorum.

0: O yüzden de Luke bakıyor konusundaki niyetin de en temeli o bölgeyi biraz daha seviye olarak yukarıya çekmek. Biter mi bilemiyorum. Bu dönemde çünkü kimin hangi transferi bitirebileceğini kestirmek kolay bir iş değil. Ama ligin seviyesinin geldiği nokta da bazı oyuncuların aklının Türkiye'ye daha sıcak olması, daha yüzlerine Süper Lig'e dönmeye sebebiyet verebilir. O yüzden de Beşiktaş'ın ihtiyacı mıdır? İhtiyacıdır. Çünkü evet Raşika'dır, Çerni'dir, farklı farklı isimler hep denendi o bölgede ama gerçekten de az önce senin bahsettiğin gibi neredeyse bütün maçlarda büyük oranda varlığını gösterebilen bir sağ ön oyuncusu sadece Raşika'nın ilk geldiği dönemin belki yarısında Beşiktaş son yıllarda hissetti. Onun dışında sürekli bir randımansız bir sağ ön oyunu var. Şimdi Trossard'la sol önü bu kadar dengelemişken ön tarafa bu transferleri yapmış bir Beşiktaş'ın sağ önü de destekleyip bu sayede 3. bölgede oynamaya çalıştığı oyunu güçlendirmesi lazım. Şimdi Beşiktaş gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koyuyor. Onu söyleyeyim. Şimdi son karşılaşma ilk yarı 39, maç genelinde 70'e yakın ceza sahasında girme, ceza sahasında oynama oranı olan bir Beşiktaş'tan bahsediyorum. Bu benim hatırladığım sadece Beşiktaş nezdinde değil, Süper Lig'de ben 39 kez ilk yarıda rakip ceza sahasında oyun oynayan bir takım şu son dönemlerde hatırlamıyorum. Ama skora baktığımız zaman bir gol. Bundan önceki maçlarda da keza aynı şekilde. İşte bu üretkenliği yukarıya çıkartmak için oradaki parçaların hepsinin belli bir seviyenin üstünde olma ihtiyacı Beşiktaş'ta gözüküyor. Bu yüzden de sağ öne bir transfer yapılacak.
1: Kaya, sen nasıl değerlendiriyorsun Beşiktaş'ın sağ kanat bölgesini? Solda çünkü Trossard tam şu an %100 bir katkı vermiş pozisyonda değil ama evet, çok formda, çok iyi bir şekilde geldi. Zamana ihtiyacı var. Bir de ardından hiç hesapta olmayan bir İlhan Fakıllı gerçeğiyle karşı karşıya Beşiktaşlılar. Pozitif anlamda belki kimse böyle bir şey beklemiyordu. İlhan gayet iyi oynuyor.
2: Kesinlikle sol tarafı zaten
1: elinden
2: bence
1: geleni de yapıyor. Yani sol kanat şu an kafası rahat Beşiktaş.
2: Tabii garanti gibi bakmak için lazım oraya. Performansı tabii ki Trossard daha da artacaktır. Zamana da ihtiyacı var. Takıma uyum sağlama açısından da. İlla ki o bölgeyle alakalı bir problem olacağını ben de düşünmüyorum ama sağ tarafta Çerni'nin ilginç bir şekilde bu sezon performansının artması aslında. Taraftar bu kadar çok performans bekliyor muydu? Çünkü hep eleştirilerin hedefinde olan bir isimdi.
1: Doğru.
2: Attığı gollerle artık ön plana çıkmaya başladı orada. Raşisa gibi bir oyuncu var. Oyuna sonradan attığınızda yine skora katkı sunan, o bölgede o takım oyununu hareketlendirebilecek oyunculardan bir tanesi. Ama lig uzun maraton. Yani Avrupa'da da oynuyorsunuz. Mutlaka oraya bir takviye lazım. Sadece kanat üzerinden konuşmak belki Beşiktaş'ın kadrosunu tabii ki hata olabilir. Orta saha yine işte stoper denkleminde düşündüğümüzde bir takviye oluşursa bence Beşiktaş daha da güvenli bir takım haline gelir. Şimdi Avrupa'daki oynadığı playoff mücadeleleri ve Süper Lig'de zaten Eyüpspor'a karşı oynadığı oyunlarda bizim hepimizin net olarak gördüğü şey Beşiktaş bu maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı. Yani tek skorlu galibiyetler alsa bile savunmadaki hatalar bazen ortaya çıksa da takım savunmasıyla bunu sağladı Beşiktaş. Kurtardı yani. Ama hücumla alakalı da çok iyi bir santrafor transferi gerçekleştirdi. Kanattan ziyade orta sahaya da bence mutlaka bir takviye yapması gerekiyor Beşiktaş'ın. Ama Çerni ve Raçise'ye güvenip bu sezona başlayıp ilerlemesi bence çok büyük bir hata olur. Zaten gündeme gelen isimler de var Beşiktaş'ta da. Evet. Buradaki planlamada teknik adamın eski öğrencilerine gitmesi, bildiği öğrencilerine şans vermesi tekrardan bu takımda bende çok değerliydi. Yani kanatla ilgili de doğru kararı vereceğini düşünüyorum ben.
1: İtalyan orta sahaya takviye gerekiyor dedin. Beşiktaş'ta sırada orta saha transferi de var. Sadece sağ kanat değil. Orta saha bölgesi içinde iki isim konuşuluyor. O haberimizi de izleyelim. Bu isimlerden birisi Newcastle United'dan Joe Willock, diğeri de Juventus'tan Fabio Miretti.
3: Beşiktaş'ta orta saha transferi için hareketlilik sürüyor. Siyah beyazların gündeminde Newcastle United'dan Joe Willock ve Juventus'tan Fabio Miretti bulunuyor. Beşiktaş'ın bir süredir temaslarını sürdürdüğü Willock, Newcastle United'ın Strasbourg'la oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 26 yaşındaki İngiliz orta saha 87. dakikada yaşadığı problem nedeniyle oyundan çıktı. İlk etapta endişe yaratan sakatlığın ciddi olmadığı belirtiliyor. Transfer görüşmelerinde ise taraflar arasındaki bonservis farkı devam ediyor. Beşiktaş, Willock için 12 milyon euroluk teklif sunarken Newcastle

0: İtalyan futbolcu için Juventus'la temas kurdu. İtalyan kulübünün Miretti için yaklaşık 15 milyon euro bonservis beklediği belirtilirken, transferin önündeki asıl engel oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması. Miretti'nin temsilcilerinin de Süper Ligi oyuncunun gelişimi açısından doğru adres olarak görmediği aktarılıyor. Bologna ve Lazio'nun da gündeminde bulunan Miretti'nin fikrini değiştirmesi halinde Beşiktaş, transfer için hemen harekete geçecek. Siyah beyazlı yönetim orta saha transferinde Willock ve Miretti cephesindeki gelişmeleri takip ederken listesindeki diğer alternatiflerle de görüşmelerini sürdürüyor.
1: Willock ve Miretti isimleri ön plana çıkıyor ama şüphesiz Beşiktaş'ın elinde daha kalabalık bir liste var. Beşiktaş'ta orta saha transferi yapılacak, hocanın isteklerinden birisi bu. Kaya, sen az önce orta sahaya takviye gerekiyor dedin. Evet. Eldeki isimler, merkez orta saha için sayıyorum tabii. Orkun Kökçü, Salih Özcan, Olaytan, Endi'de, bunlar zaten o bölgenin oyuncuları. Kartallı falan eklemiyorum da, yani çok şans bulmadığı için. Buna rağmen hoca takviye istedi. Sen de katılıyorsun buna zaten.
2: Kesinlikle yani. Ve Willock'la alakalı bende bilgi var, onu paylaşayım. Şu an Beşiktaş kulübü pazarlıklarını sürdürüyor. Şöyle söyleyeyim, 12 artı bonuslarla yaklaşık 17 milyon euroyu bulan bir paket teklif yaptı Beşiktaş. Evet, bol servisi için. Ama burada oyuncunun, kulübünün beklentisi 20 milyon euro. Net rakam. Yani evet, az bir rakam olarak görülse bile şu an Beşiktaş'ın 12 artı bonus paket teklifi 17 milyon euroya tekabül ediyor. Buna da şu an için sıcak bakmıyorlar. Ya buradaki işte bonus biraz daha düşündürücü oluyor. Oyuncunun kulübü de 20 milyon euroluk bir talebi var burada. Pazarlıklarla ortak nokta bulunabilir mi? İlerleyen günlerde tabii ki bunu görebiliriz, anlayabiliriz ama net olarak hocanın istediği isimlerden bir tanesiydi. Yani bu transferin olma ihtimali bence yüksek Beşiktaş için. Çünkü evet, uzun süredir bu isim gündemde. Dikkat ediyorsak doğru, yani bayağıdır doğru konuşmalar sürüyordu. En son 10 milyon euroluk bir teklifti. Sonra 12 konuşuldu. Şu an bonuslarla Beşiktaş rakamı yükseltti.
1: Ya Milovic, Salah ve Willock en çok konuşulan isimler bunlardı zaten. Nübel de aynı şekilde. Salah dışında hepsini Beşiktaş kadroya dahil etti. Yani Nübel'i aldı, Milovic'i aldı. Salah'ta iş olmadı. Bir yerden sonra masadan kalkıldı. Willock için görüşmeler sürüyor. Yani Beşiktaş aslında bir anda o an, orada bir istikrarı var. Yani bir bazı isimler çıkıyor ve uzun süre olsa da aynı alıyor, oyunculara odaklanıyor.
3: Ve bir plan dahilinde gidiyorlar. Bu kıymetli bir şey. Önder Özen'in ve İtalyan'ın ilk günden belirledikleri liste üstünden giden bir Beşiktaş var. Ve plandan sapmamaları, yolda kendilerine önerilen belki de menajer önerilerine kulak asmadan listelerindeki isimlere gidiyor olmaları ve yönetimin de bence bu anlamda kıymetli bir yaklaşımı var. Yönetim de kendilerine gelen isimleri büyük ihtimal karıştırmadan İtalyano'nun ve Önder Özen'in yolunda gitmesine vesile oluyorlar. Çünkü çok sayıda isim elbette yönetim kurulunun da önüne geliyor menajerlerden. Ve onlar da listelere karışmadan İtalyano ve Önder Özen'in yollarını kendi çizmelerine, önlerini açmalarını sağlıyorlar. Bunlar önemli ve burada da mevcutta konuşulan isimler de senin de bahsettiğin gibi Koray, çok uzun süredir konuşulan ve neredeyse bir aydır Beşiktaş'ın listelerinde yer ettiğini bildiğimiz oyuncular. Biter mi? Göreceğiz ama mutlaka Beşiktaş hem 10 numara gibi oynayabilecek bir oyuncu hem de sağ ön bölgesine bir transfer yapacak.
1: Sence gerekli mi Beşiktaş orta sahasına takviye?
3: Bence gerekli çünkü az önce ifade ettiğim, evet, ceza sahasına giriyorsunuz. 3. bölge oyunu oynayacağınızdan bahsediyorsanız derinliğinizin bir olması lazım. 2'de bitiricilik gücünüzü yukarıya çekmeniz gerekiyor. O yüzden de bu bölgelere yapılacak belki 1-2 transfer Beşiktaş'ı bu anlamda da güçlü kılabilir.
1: Evet. Trabzonspor'da da Darwin Núñez konusu var. Ona dair de bir haberimiz var. Dilerseniz o haberi de hemen paylaşalım. Bu transferin önünde 2 kritik engel bulunuyor şu anda.
4: Trabzonspor'da Darwin Núñez transferinin gecikmesinin nedenleri belli oldu. Uruguaylı yıldızla daha önce el sıkışan Bordo Mavili yönetim, El Hilal'le yürüttüğü müzakerelerde iki kritik mali pürüzün çözümü için yoğun mesai harcıyor. En büyük anlaşmazlık noktalarından birini Suudi kulübünün kiralama sözleşmesine ekletmek istediği zorunlu satın alma maddesi oluşturuyor. Yönetimse mali yapıyı riske atmamak adına bu maddenin opsiyona dönmesi

0: yönünde pazarlıklarını sürdürüyor. Ayrıca Darwin Núñez'in El Hilal'den yaklaşık 12 milyon euro tutarında birikmiş alacağı bulunuyor. Golcü oyuncunun bu parayı tahsil etmeden ayrılmak istemediği belirtildi. Trabzonspor bu engeli aşıp Uruguaylı forveti Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor.
1: ...12 milyon euro tutarında birikmiş alacağı bulunuyor Darwin Núñez'in. Golcü futbolcu bu parayı tahsil etmeden ayrılmak istemiyor. Sık sık gördüğümüz senaryolar aslında bunlar. Özellikle böyle yüksek maaşlı oyuncularda. Ama bir yerde bakalım çözülebilecek mi? Sen Núñez transfer hamlesini nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'un?
2: Yani çok yerinde bir transfer olur. Zaten Trabzonspor'un özellikle takip ettiği isimlerden bir tanesiydi. Yeni bir oluşum içerisinde olan Trabzonspor var. Evet, gençler üzerinden çok fazla okuduk. Yatırım yapıp satış yapıp ön plana çıkan bir planı olan bir Trabzonspor olduğunu hep vurguladık ama Salah transferiyle beraber de Núñez hamlesi ile birlikte bu transfer finale ererse zaten şampiyon bu sene, daha doğrusu Süper Lig'de şampiyonluğun adaylarından bir tanesi olacak Trabzonspor. Geçtiğimiz sezon ligin bitimine 5-6 kala haftalık o süreçte bile hala iddiası olan bir Trabzonspor vardı. O mevcuttaki kadroyla. Bu transferle ilgili de evet, olabiliyor. Bu tür maaşı yüksek olan futbolcuların içeride alacakları oluşabiliyor. Burada ya ciddi bir sözleşme ya da ne bileyim herhangi bir maddeyle, anlaşmayla oradan çıkabilirse taksitler halinde bu Trabzonspor'a hızlı bir şekilde transferini gerçekleştirir. Ama diğer noktada da bazı futbolcular da illaki buradan alacağımı almadan ayrılmak istemiyorum da diyebiliyor. Çünkü ayrılık süreçlerinde bu rakamları tekrardan alabilmek de futbolcu için çok zor oluyor. Yani çok farklı, evet, bir noktalara gidiyor. Mahkeme süreci oluyor, o oluyor, bu oluyor. O yüzden sağlıklı bir şekilde eğer ki Núñez burada rakam beklentisine, ne olur ya kulüplerde, biz sana şunu verelim, şuradan da düşelim gibi bir ortak bir nokta bulunabilirse, burada kazanacağı parayla da, evet, burada kazanacağı parayı da düşündüğünde transfer hızlı bir şekilde finale gidebilir. Ama net olarak burada oyuncu kolay kolay bırakmayacaktır bunları. Çünkü ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. 12 milyon euro seviyesinde bir rakam. Trabzonspor mutlaka bu transferi bitirmek istiyor zaten. Oradan yana hiçbir problem yok. Neler katar? Çok şey katar. Onu açın olduğu yerde de.
1: Evet.
2: Yani inanılmaz bir etki oluşturur. Biraz daha süreci takip etmekte fayda var sanki burada.
1: Bakalım neler yaşanacak, hep birlikte göreceğiz tabii ki. Taner Karaman, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Kaya'ya da teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Transfer raporunu noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Sizinle başlayalım. Fenerbahçe 1-1'lik skorla sahadan ayrılıyor. İkinci yarının başından dengeyi bulmak önemliydi. Belki galibiyet sayısını bulamadı Fenerbahçe ama turda bu şekilde Fransa'ya taşınmış oluyor.
2: Yani en azından bu seviyede bu maçın kendi sahamızda her zaman oynadığımız maçlarda gol yememek ön planda olması gerektiğini düşünüyorduk. Hep öyle söylüyoruz zaten. Ama bir golü de bulduk. Beraberlik kötü bir sonuç değil. Ama kazansaydık çok daha iyi olacaktı. Ama bugünkü oyun kazanmak için yeterli miydi? Bence fazla bir yeterliliği yoktu. Yani oyunu zaman zaman bölümlerinde iyi oynamaya çalıştık ama biz oyunu top bizdeyken doğru oynamaya çalıştık. Yalnız top rakipte olduğu zamanlarda biz oyunu doğru oynayamadık. Ve Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı oydu. Top rakibe geçtiği zaman bir tane rakipten top kazanamadık. Orta sahada büyük boşluklar verdik. Belli ki Talisca'dan orta saha oynamaya devam edersek bilhassa Avrupa maçlarında yani Gendouzi, Kante orada istediği kadar mücadele verirsin. Talisca'nın bir faydası orta sahaya olmuyor. Bu tür maçlarda orta sahada eksik kalırsanız biraz zorlanırsınız ki rakip topla beraber ne zaman hücum etmeye kalksa bizim orta sahamız oyunda yoktu. Bizim kaleye kadar gelip hatta yediğimiz ilk golde bakarsan 3-4 defa kafayla iade edilen topu geri iade ediyorsun ve sonunda golü yiyorsun. Ama ikinci arada toparlandı. Greenwood'un harika bir golüyle berabere kaldık. Şampiyonlar Ligi playoff maçıdır. Biz aynı mücadeleyi orada da gösterip inşallah turu orada geçeceğiz diye düşünüyorum.
1: Cem Hocam 1-1'lik bir skor. Dediğimiz gibi maç öncesinde de şunu söylemiştik zaten. Hani tur 180 dakika ilk ayak berabere bitti. Fenerbahçe hala Fransa'da da ciddi bir şansa sahip olacak. En azından geriye düştükten sonra Fenerbahçe'nin dengeyi bulması önemliydi diye düşünüyorum.
3: Ömer, bizim her şeyden evvel ikinci maça bir umut taşımamız lazım. Yani Fenerbahçe'nin bugün Lyon karşısındaki oyunu genelde tutan ama aynı zamanda da her an kendi sahasında oynamanın getirdiği avantajı kullanmak isteyen bir Fenerbahçe'yi biz ikinci yarıda bir parça gördük. Bunun dışında Lyon takımı gerçekten yani çok kompakt oynayan, eğer izin verirsen senin arkana, defansın arkasına çok çabuk sarkabilecek oyunculara sahip ve de hızıyla da oyunu çok rahatlıkla rakip alana taşıyan bir ekip. Özellikle de kanatta oynayan Nouma ve de Fofana, Openda, santrforları hızlı oyuncular, rakibi çabuk ekarte edebilen, aynı zamanda da topa rakipten önce müdahale edebilen yetenekli oyuncular. Oyunun geneline baktığınız zaman bireysel olarak evet Fenerbahçe zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı ama Fenerbahçe bence oyunu tutarak birkaç tane oyuncusunun da gerçekten iyi oynayarak da Fenerbahçe'nin orta sahasında özellikle Gendouzi ve Kante'nin hakikaten bugün gene maça damga vuran Fenerbahçe oyuncusu olduğunu söylemek lazım. Bugün Fenerbahçe'nin dikine, enine, boyuna, geriye gelerek, top kaparak çok özel bir oyuncu olduğunu da gösterdi bu akşam. Ben açıkçası bugünkü oyunu çok beğendim Kante'nin. Bunun dışında bireysel olarak bazı oyuncularda performansların altında kaldığını görüyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'nin ikinci maça bir umut taşıyan bir oyununu bu akşam bir yere kadar gördük. Yani çok inişli çıkışlı, dalgalanmalı bir oyun vardı. Ama dediğimiz gibi gene konuştukça o konuyu açarız, detaylandırırız maçı ama ikinci maça en azından bir umutla gidebilmek, bir gol atabildiğin zaman turu geçebilecek bir şekilde bir Fenerbahçe sonucuyla gitmek her şeyden önce bir avantajdı. Ufak da olsa bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin defans bölgesindeki bazı sıkıntıları var. Bunları bir şekilde çözmesi gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe geriye düştüğü zaman oyunu tekrar kendine çevirmesi, geriden gelmesi, dönüşünü sağlaması zor oluyordu. Bugüne kadar hiç görmemiştik. Gençler Birliği maçında dönemedi. Bugün bu maçta dönmesi önemliydi. Özetle Fenerbahçe ikinci maça umut taşıyan bir skorla bu akşamı bitirdi diyebiliriz.
1: Abdullah Hocam, tabii ki maç öncesi hayalimiz bambaşkaydı. Evet. Ama Fenerbahçe turu ikinci maça taşımayı başardı. Böyle yorumlayabiliriz. Peki oyun olarak ne taşıyor sizce Fransa'ya Fenerbahçe?
0: Vallahi Ömer, ben hocanın tercihlerini sorgulamak gerekiyor. Şimdi hoca Vedat'ın hazır olduğuna inanıyor ama sahadaki görüntü kesinlikle öyle değildi. İkincisi, 1-0 mağlupsun, devreye girmişsin. Oyunda bir tane üretken pozisyonum var, Vedat'ın vurduğu kafa. İkinci devre Asensio yok. Lukaku'ya niye bu kadar bekliyorsun? Sen Talişka'yı da bu oynattın. Vedat arkası Talişka'yla oyunda yokları oynattın. Ya ben tamam, Asensio belki formsuz olabilir, istenilen düzeyde olmayabilir ama Asensio bu oyunların oyuncusu. Asensio oyuna karar veren adam. Ya bu kadar beklemenin ne anlamı var? Şöyle mi? Yani bu kadar bekleyeceksin, sen Fransa'da bu oyunun daha mı kolay olacağını zannediyorsun? %100 daha zor olacak. Ya ben şöyle söyleyeyim, Greenwood'un bireysel beceriyle attığı gol olmasa Fenerbahçe bu oyunda mağluptu bence. Yani çok iç açıcı şeyler söylemiyoruz ama yani bu görüntü o kadar iyi değil şu anda.
1: Maalesef.
0: Gelinen noktada tamam, tur şansımızı Fransa'ya taşıyoruz ama oyun anlamında bence senin sorduğun soruya bir şey cevap vereyim. Hiçbir şey taşımıyoruz. Ya bence Kante, Greenwood haricinde iyi oynayan bir tane oyuncu söylesene bugün bence.
1: Evet.
0: Hadi Ake'yi de sayalım belki.
1: Evet, Ake'yi de sayabiliriz.
0: Yani ne bir bek katkısı var. Ya hoca Kerem'e bu kadar nasıl dayandı ya?
1: Sadece 3 değişiklik yaptı bugün İsmail Hoca. Sadece 3 değişiklik yaptı.
0: 3 değişiklik ve sürelerine baksana. Yani maçı kazandıracak değişiklikler süreleri mi Ömer? Onlar?
1: 73, 73, 82.
0: Yani hoca şöyle mi düşünüyor? Ben berabere kalsam bile Fransa'da Lyon'u elerim mi düşünüyor? Bence yanılıyor. İki takım için de, özellikle Fenerbahçe için çok iyi bir oyun olduğunu %100 söyleyemem. Lyon da bence beklentinin altında oynadı. Onu da söyleyeyim. Burada dediğim gibi maç önü yayında şansların eşit olduğunu söylemiştim. İyi oyun olmasa bile Fenerbahçe'nin mutlak Lyon'a avantajlı gitmesi için galip gelmesi gerektiğini söylemiştim. Ama beklentimizin altında bir oyun. Tercih edilen oyuncuların performansı çok düşündürücü. Değişiklikler. Ya Lukaku'yu kazanmak için o zaman sok 70'te, bu adam 20 dakika oynayamayacak durumda mı? Ya dediğim gibi Ömer, yani yazık oldu. Bence Fenerbahçe özellikle Greenwood'un attığı golden sonra ritmi biraz attırsa, biraz daha yüklense bir 10-15 dakika belki 2'yi bulabilirdi.
1: Ki yani Lyon da her zaman hataya çok müsait
0: yani,
1: bir takım.
0: Yani onun için şimdi daha zora girdi iş. Ben öyle görüyorum. Tabii bir birlik skor çok enteresan bir skor. Yani ne avantaj ama dezavantajı daha çok var.
1: Evet.
0: Bence İsmail Hoca, bilmiyorum, tercihlerindeki kararları bence sahaya çok net olarak olumlu yönde bence yansımadı. Şöyle yansımadı. Vedat'ı koydu, arkası Talişka koydu. O alanda oyunu kontrol edecek bir tane ofansif oyuncu kalmadı. Şey adam kovalıyor, Kante. Gendüzü adam kovalıyor. İkisi santrofor oynuyor zaten. O alanda

0: Fenerbahçe'nin oyunu demlendirecek, yönetecek Asensio gibi bir oyuncusu kalmadı. Bakalım ikinci maç daha zor olacak. Onu zor olacak onu evet, söyleyebilirim.
1: Tur tek maça düştü diyebiliriz kısaca gece yani, özeti olarak.
2: Başladığımız yerdeyiz. Yani oynanmamış gibi tek maç oynayacağız gibi evet, oldu. Ama Ömer yani evet bugün beraberlik bence bu oyuna karşılık iyi bir skor. Yayından önce burada konuşuyorduk. Kadrolar açıklandığı zaman ben sana ne dedim? Ben dedim ki ben Asensio ile başlarım oyuna. Şimdi İsmail Hoca artık oturup bir karar verecek. Bu takım şimdi Asensio 60. küsürüncü dakikada sınmaya çıktı. Taraftar ayağa kalktı. Oyuna girmeye kalktı taraftar. Şimdi Asensio'nun sahada düşük profilde görmesini sağlayan İsmail Hoca'ya nedir bilmiyorum. Ama o düşük profildeki oyunu bile orada mevcut oyunculardan daha büyük katkı sağlar. Şimdi evet Talisca diyoruz 4 tane 5 tane gol attı. Santofor'la başladın doğru. Ama Asensio'suz Fenerbahçe bak maçtan önce de söyledim daha önce de söyledim. Asensio'suz Fenerbahçe sahaya çıkmaz. Ya bu Asensio'yu nasıl kazanacaksın? Asensio'nun diyorsun ki temposu düşük. Temposunu oynatarak kazanacaksın. Peki yayından önce de söyledim bir daha söylüyorum. Ya bu Kerem'in neresi formda da Kerem oynuyor da Asensio oynamıyor. Ya bunu bana bir açıklamasını yapmak lazım. Ya ben bunu çözemiyorum. Şimdi Kerem orada kaç dakika 73 dakika ya. Hiçbir şey yapmadı ya. Hiç olumlu bir şey yok. Ya bu kadar beklemenin bir anlamı yok İsmail Hoca ya. Yani şurada bazı şeyleri görebiliyoruz. Bak rakip topu aldığı zaman bizim orta sahayı oyunun büyük bölümünde yürüyerek geçiyor. Çünkü Talisca ile beraber Vedat çift santrofor oynuyor. Talisca'nın
3: fizik anlamda çok zorlanan bir
2: Talisca'nın orta sahayla bir alakası yok. 3-2
0: kaybettik orta sahayı.
2: Orta saha boş. Orta saha Talisca ancak Türkiye Ligi'nde Gençler Birliği'ne yenildin. Başka takıma da yenilebilirsin ama Türkiye Ligi'nde Talisca ile oynarsın forvet arkası. Çünkü Talisca oynadığı zaman forvet arkası gibi oynamıyor, santrofor gibi oynuyor. Tabii, tabii. Artık bu modelden bir vazgeçmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Zaten planlamada, doğru planlamada bu takımı Asensio'nun çevresinde kuracaksın. Ya geçen sene bu takımın en büyük katkı sağlayan oyuncusu Asensio ya. Sen Asensio'yu hoca kusura bakma da yedek başlayamazsın Asensio'yla. Yok efendim ritminde değilmiş. Efendim temposunda ya hangi biri temposunda şimdi? Kante, Gendüzü, eyvallah Ake, eyvallah Greenwood, eyvallah. Archie Brown bile bugün iyi oynadı.
3: Semedo da fena oynadı.
2: Semedo ilk yarının en iyisi. En iyi oyuncularına karşı bir kere geçilmedi ve hücuma giderken de orada Greenwood'la beraber iyi işler yaptı. Onun için artık ben bu Kerem'in performansını baştan beri söylüyorum. Bu performansla Fenerbahçe'de bu sene oynaman güç. Şimdi oyuna Nene girdi. Ya Nene sol tarafta oynuyor. Sağ bekten geldi. Kademeye girdi. Rakip atağını kesti. Şeyi önledi ya son dakikaya. Ya bu çocuk istiyor oynamak. Şimdi burada bak bir maç önce Oğuz'u koydun. İrfan'ı koydun. Efendim İsmail'i koydun. Levent'i koydun. Onları da ateşe attın. Şimdi onları koymaya korkuyorsun oyuna. Seyirci acaba tavır mı yapar? Hayır öyle değil. Nene'yi koyabiliyorsun, diğerini de koyacaksın. Ama bunları zamanlamasını ve yerini iyi seçeceksin. Hepsini aynı anda koyarsan olmuyor işte. Takımın bütünlüğünü bozarsan olmuyor. Ama tekrar ediyorum, Kerem artık bu formuyla beraber, yani bunu geliştirmediği sürece, bak ben bunu 3-4 hafta önce de söyledim. Kerem bu formunu geliştirmediği sürece artık burada oynama şansını İsmail Hoca sana bir kapı açtı. Onu da kullanamıyorsun. Artık Kerem bir kulübede oturacaksın. Oturtturacaksın kulübede onu İsmail Hoca. İşine bakacaksın. Artı Asensio'su sahaya çıkmayacaksın. Bu Fenerbahçe taraftarı Asensio'ya aşığı. Niye aşığı? Çünkü Asensio bu takımın beyni. E sen bir takım beynini çıkarırsan ya ara pası atacak futbolcumuz yoktu bugün.
3: Oyunu demleyecek, dinlendirecek.
2: Ya ara pası atacak.
0: Abi, bak.
2: Oyunu evet tutacak bir oyuncumuz ya. Pardon Abdülhamit.
0: Estağfurullah.
2: Yani oyunu tutacak. Oyun...

0: Oyunu kontrol edecek, bir pas atacak oyuncumuz yok. Gündüzü ile Kante ne yapsın? Zavallı oyuncu kardeşlerimiz koşuyor, direniyorlar, rakiple mücadele ediyorlar. Sen o topu, Talisca bir kere on numara değil, olamıyor artık. On numara ancak bu stil değişti Talisca'da. Talisca alıp bir pas yapacak, orta saha yardım edecek. Bilhassa böyle Avrupa maçında Fenerbahçe için çok lüks olmaz. Burada Asensio oynar, onun önünde ya Vedat oynar ya şey oynar.
1: Bak Ömer, sorun şurada. Fenerbahçe bu oyunu Gençlerbirliği deplasmanında son 30 dakika denedi.
2: Olmadı.
1: Talisca olmadı değil mi? Evet. Aynı oyunu yine denemeye çalışıyor. Olmuyor da. Şimdi burada Fenerbahçe'nin oyunu kurabilecek, yönlendirebilecek iyi bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı.
2: Virgül koyalım hocam, açıklamalar geliyor. Romelu Lukaku bugün ilk maçına çıktı Fenerbahçe ile birlikte. Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans buydu. Taraftarlarımıza teşekkürler. Çok yüksek bir destek vardı. Sonuç üzücü. Aslında daha güçlü bir oyun sergileyen bizdik. Daha güçlü olan bizdik. İlk yarıda kalemizde ilk pozisyonda gol gördük. Var mı arkadaşlar, devamı varmış. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik, golle başladık. Şimdi iyi hazırlanmamız, iyi dinlenmemiz lazım. Hafta sonunda önemli bir maç var. Biz maç maç ilerlemeliyiz. Bir sayfa daha var. Gerçekten çok büyük bir motivasyon kattı taraftar bana. Maçtan önce de motiveydim. Oyuna girerken adının bağırılması çok özel. Fenerbahçe taraftarını önceden de biliyordum. Onların önünde oynamak çok büyük bir keyifti. Beraber iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum diyor Romelu Lukaku. Hocam devam edebiliriz. Az sonra tabii Lukaku'nun açıklamalarına da bir parantez açarız.
1: Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'de Greenwood sağ önde oynuyor. Adam oradan gelip oyun kurucu gibi oynuyor. Sol beki kaçırıyor, araya atıyor. Ama oradaki hem Fenerbahçe'ye de şöyle bir kötülük yapıyorsun. Fenerbahçe 4-2-3-1 gibi oynuyor zannediyorlar ya. Öyle oynamıyor. Fenerbahçe 4-4-2 oynuyor. Talisca'yla
2: evet.
1: Vedat Muriç çift santrafor oynuyor. Çünkü artık Talisca santrafor gibi oynuyor. O kocaman boşluğu Kante ile Gündüz'ü doldurmaya çalışıyor. Ha bu Türkiye Ligi'ndeki maçlarda kabul edilebilir ama Şampiyonlar Ligi playoff seviyesindeki bir maçta oyunu kontrol edebilmen için mutlaka orada Asensio gibi bir oyuncuyu oynatmak zorundasın. Yoksa bu oyunu kontrol edemezsin. Bugün Fenerbahçe'nin en büyük handikaplarından bir tanesi de oyunu kontrol edemedi. Topun peşinden koştu devamlı. Ya Ömer, tamam iki bekin gelir. İyi orta yapar. Tamam, onu da anlarım. Rakip vuramaz, sen vurursun, gol atarsın. Ama öyle de bir oyun olmuyor. Gelemiyorsun zaten.
2: Doğru.
1: Kaç tane net pozisyonuna girdin ki? Fenerbahçe'nin ceza sahası içine kaç tane girişi var ki sayı olarak?
0: Sayı olarak 24.
1: Ya rakip, ama rakip ya, net olarak,
3: olarak
1: onu
3: yok.
1: Diyorum. Efektif bir Vedat Muriç'le var. Bir de şeyin Greenwood'un attığı gol var.
3: Ya onu zaten Abdül hocam, onun verimine baktığın zaman 24 tane giriyorsun da verimliliği ne kadar, önemli olan o. Ya sen şimdi Fenerbahçe'nin bu dizilişine baktığın zaman iki orta saha iki tane oyuncuya kalmış. Ya gerisi zaten o kadar çok ofansif özelliği
1: ve bu adamın bir tanesi 35 yaşında Cem abi ya.
3: Bir 35 yaşında yani. Biz 35 yaşındaki oynayan Kante'nin bugün oyununu çok beğeniyoruz ve övüyoruz ve bugün takımdaki en öne çıkan oyunculardan bir tanesi. Şimdi
2: program Greenwood'un açıklamaları gelmiş. Onu da bir hemen aktarayım ben. Verelim arkadaşlar. Aslında iki taraf açısından güzel bir maçtı. Kazanabileceğimizi düşünüyordum. Maalesef berabere ayrıldık. Önemli bir rövanş olacak. O maça kadar bu maçı izleyip neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz. Orada kazanmak istiyoruz. Kendi performansımdan mutluyum. Goller atmak güzeldir. Bunun için geldim buraya. Özellikle 3. bölgede yardım etmek için geldim. Bireysel performansımdan mutluyum ama önümüzdeki maçlarda daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum diyor Mason Greenwood. Kesinlikle çok daha fazlasını yapabilir.
1: Ya zaten Fenerbahçe'de iki tane oyuncu gol attı. Biri Talisca, biri Greenwood.
3: Ya zaten
1: başka kimsenin golü var mı?
0: Ay, Greenwood'un demeci ama enteresan ya Ömer. Ben 3. bölgede yardımcı olmak için Fenerbahçe. Yani benden savunma beklemeyin diyor. Ben de 3. bölgede diyor.
4: Bunu zaten yaptığı sürece kim söyledi?
0: 3. bölgede diyor yardımcı olmak için geldim diyor. Ama diğer bölgeler
1: birine gidelim. Bireysel anlamda.
0: Ya yeter ki öyle oynasın.
3: İki tane golü var Abla hocam. İkisi de kendi bireysel yaptı, etti, hazırladı, vuruşunu yaptı ve de gol oldu.
1: Evet, organizasyon
3: yani bunun dışında yani. Bunun dışında mesela sen takım halinde setlerle hazırlanmış bir oyunla ilgili bir rakip alanda üretme konusunda hakikaten çok eksikler var Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe'nin şu anda birbiriyle puzzle'ları tamamlanmaya çalışan bir oyun ortaya koymak için çaba sarf eden bir Fenerbahçe var. Bunların üzerinden bir şekilde İsmail Kartal'ın muhakkak yokulması lazım. Özellikle de rakibin geçiş alanlarındaki defansın organizasyonu da sıkıntılı. Mesela Skriniar evet belki bazen hamleleriyle iyi ama bazen de öyle bir girişleri var ki mesela takımı eksik bırakabilecek pozisyondaki oyuncuların başında tabii da geliyor yani.
2: Hocam Skriniar konusunu savunmayı aslında tabii daha detaylandıracağız ama Abdullah hocam önemli bir şey söylediniz orada. Talisca ve Greenwood dışında Fenerbahçe'de şu ana kadar skor üreten üçüncü bir oyuncu yok. Evet. Bu da bence çeşitlilik açısından tabii çok ciddi bir sorun yani.
1: Cem abinin dediği yere geliyor. Herhangi bir ucumda sette çalışılmış bir şekilde Fenerbahçe gol atmadı
2: ve
1: ki.
2: Ve 6. maçını geride bıraktı Fenerbahçe.
0: Ama şöyle Ömer, diğer skor yapan oyuncu geçen sene kimdi? Asensio. Oynamıyor.
2: Faydalanmıyor hocam.
0: Oynamıyor. Oynasa da atacak. Şimdi Santofor Veda Dik defa oynamaya başladı. Lukaku yeni geldi. Ama Asensio geçen sene Talisca'dan daha fazla skor yapmıştı. Çocuk oynamıyor. Hocam. Oyuna girerken bile mutsuz. Oyunda oynarken ne zaman dışarı çıkacağım diye bakıyor.
3: İsmail hocam.
0: Yani burada pardon Cem abi şunu bitireyim. Ne zaman oyundan çıkacağım diye bekliyor yani. O tık oldu onda. Ya İsmail Hoca bırak Allah aşkına şu Asensio'yu oynat. Bırak fizik gücünü kazansın. Fenerbahçe bir yere gidecekse Asensio öyle gider. Asensio'suz hiçbir yere gitmez.
3: Buyur ya abi. Burada mesele şimdi İsmail Kartal'ı hepimiz tanıyoruz. İsmail Kartal bana göre sanki Asensio Talisca arasına sıkışmış. Yani karar vermede öyle bir sıkıntısı var diye düşünüyorum. Çünkü Talisca'dan vazgeçemiyor. Skor ürettiği için geçmiş maçlarda atmış olduğu golden dolayı ister istemez Asensio'yu oturtmak zorunda kalıyor. Yani neticede baktığın zaman işte daha çok ama Asensio'nun da bazen Talisca'nın da oturup Asensio'nun öncelik alıp arkasından Talisca ile devam edeceksin. Talisca gene üretimini yapsın bir şey fark etmez. Yani o dakikayı ona vereceğin zamanları sen ayarlayacaksın. Ama ben açıkçası İsmail Kartal'ın bir de şu oyuncuların üzerine %60 hazır, %75 hazır, %70. Ya hocam şunlardan vazgeç gözünü seveyim sevgili İsmail
1: ya
3: Kartal.
1: Ya hocam yani, bir de bu Kerem'den de vazgeçsin gözünü seveyim
3: bak,
1: ya.
3: Bak Kerem'den
1: vallahi billahi yani biz Kerem'in iyi olmasını istiyoruz, destek veriyoruz ama Cem abi Şenol abi bu kadar kötü oynanır mı ya? Top kayıpları var, bir tane arkaya koşu yok, bir tane Fenerbahçe'nin pozisyonuna soktuğu oyun yok. Yani Kerem'i sağda tutuyoruz kaç dakika Ömer? 73 dakika. Ya Nene girdi özür dilerim abi çok özür dilerim lafındaki. Nene girdi en azından hareket aksiyon aldı şut attı direkten baskı yaptı.
3: Direkten ya, döndü şunu.
2: Savunma katkısı yaptı.
1: Ya aynen öyle yani o zaman Nene oynasın abi. Niye Nene oynamıyor o zaman?
0: Çok büyük.
1: Yani Asensio'ya böyle Kerem yapıyorsa Kerem'e niye böyle düşünüyor hoca?
2: Yani şu an forma adaleti konusunda ben Fenerbahçeli oyuncuların da çok mutlu olduğunu düşünmüyorum.
3: Bak hem adalet hem
0: ya
3: de...
0: Ya bunlar düzelecektir Ömer yani hoca sonunda başı. Ama biraz burası sıkıntılı geçiyor. Yani Kerem'e bu kadar uzun süre şans verme hakkın yok senin. Biz bunu 3-4 haftada söylüyoruz burada. Bu performansını yukarı çekmediği süreci yok.
2: Şimdi hocam şöyle oluyor biliyor musun? Şimdi Kerem tamam oynasın hani formunu bulsun.
0: Ömer, hocam sorudan gelsin oyna ya.
4: Sıkıntı. Asensio'yu sen her
1: Ömer,
4: maç
1: tren
4: çok
1: tren kaçarsa ne olacak?
2: Heh, o var
1: Şampiyonlar
2: zaten.
1: Şampiyonlar Ligi gitti ondan sonra oynat Kerem'i ne olacak ki?
2: Hocam her maç Asensio'yu sen 60 dediğin zaman tabelaya kaldırırsan evet. Havaya. Şimdi hoca çok doğru söylüyor burada.
1: Doğru. O şimdi, psikolojiyle oyun mu oynadı?
0: Psikolojisi bozuldu çocuğun ya.
2: Şunu düşünüyor da olabilir. Kerem şimdi 73 oynuyor. Bazen 90 oynuyor. Neden hoca beni bir tane tam 90 oynatmıyor da diyebilir mesela. Gençler maçında niye çıkıyor sen?
1: Bak oynasın oyuncuyu kazanmanın yani. İki tane yolu var. Bir tanesi oynatarak kazanırsın.
3: Bir tanesini
1: kötü, oturtarak. Bir tanesi de ya tamam bu oynatarak kazanılmıyor. Biraz otursun dersin. Beklemesi. Şu an Kerem bu durumluk. Biraz otursun bak tepki almaya başlayacak. Daha çok çıkarken yuğlamaya başladılar. Çocuğa da yazık yani. Kazanacağım, kazanacağım. Orada bir sürü oyuncu var ya orada. Ya en kötü Asensio'yu orada kullan. Bak, bir ara geçen dedim, sene değil mi abi kullanmadı mı
0: şey? Niye Asensio'yla başlamadın ya?
1: Tedesco kullanmadım.
3: Tadiş de 2023-24 senesinde işte evet. Tadiş sol tarafta, arkasında Szymański, önde Dzeko vardı. Sağ tarafta İrfan Can vardı.
1: Ya en azından ne oyun oynanacağı ortaya çıkardı.

0: yayından önce demedim mi ben abla evet. burada? Dedim evet, ki evet. yani Kerem'le oynayana kadar Asensio'yu madem öyle koy kenara veya Talisca'yı koy kenara, en azından orta sahan kalabalık olsun.
1: Ya hocam yani, çok fazla değişikliğe
0: gitmiyor. Hocam abi Kerem'e bu kadar şans tanıyamazsın. Yani bu kadar olmaz yani. Hocam, bunlar
2: maç içinde de bence Kerem. Onu değiştirme anlamında hocayı bence konuşabileceğimiz noktalar var. Şimdi merkezde evet 3-2 kaldı Fenerbahçe. Evet. Talisca'nın daha önde görünmesiyle. Evet. İsmail oyuna girmedi bugün mesela.
3: Tabii girmedi.
2: Ya da merkezde hani, tamam belki İsmail Hoca formsuz buluyor olabilir. Bartu var. Başka seçenekler var. Yani hoca merkezi de
0: kuvvetlendirmedi. Ama kuvvetten şöyle orada şimdi bugün. Orta sahayı bak şimdi. Ya Asensio'yu alacaksın orada. Eğer orada Asensio'ya oyun almazsan Asensio der ki eyvallah bu hoca beni hiç düşünmüyor. Öyle bir şey yok Ömer.
4: Başka arayışlara girersen.
2: O şansını almasın demiyorum hocam ama bazen de.
0: Ay ama Kante ile Gündüz'ü iyi oynuyor.
2: İsim olarak söylüyorum hocam. Bazen de merkeze katkı tabii yaparak da oyunu eline alabilirsin. Ömer, İlla deplasmanda hücumcu sokarak değil yani.
0: Katılıyorum sana. Deplasmanda bunu yapabilirsin. Öndesin yapabilirsin. Ama oyun 1-1. Sen Asensio orada otururken İsmail oyunu alma hakkın şansın yok.
2: Oyun çıkmıyor hocam merkezi. Fenerbahçe sürekli top kaybettiği için söyledim ben.
0: Yok yok sana katılıyorum ama Asensio ile onu toparlayabilirsin.
2: Vedat'ın açıklamalar var ona da bir bakalım. Vedat Muriç o da bugün ilk kez ilk 11 başladı Fenerbahçe formasıyla. Yeniden taraftarının önündeydi. Verelim arkadaşlar açıklamayı. İyi mücadele ettik. İlk yarıda yarım denecek pozisyonda gol yedik. İkinci yarıya iyi başladık. Greenwood'un güzel golüyle eşitliği sağladık. Kontrol bize geçti. Ara ara maç sonuna doğru rakip çok geride beklediği için kontrayla gol aradılar. Buna engel olduk diyor Vedat Muriç. Var mı devamı? Birazdan devamı gelecekmiş. Bir sohbete devam edelim.
4: Ya ne var biliyor musun Ömer? Bak şimdi bir kere İsmail Kartal muhakkak Lyon'un takımını çok iyi izledi ve de analiz ettirdi. Fakat bu analizlerin arkasında burada Fenerbahçe'nin bugün oyunu kontrol eden takım olması gerekirken tam tersini Lyon takımı kontrol etti. Sen burada oyuna hakim gibi görünüyorsun. Belki topla oynama oranı işte 51-49 gibi ama çok da önemli bir rakam değil aslında o. Ama oyunu kontrol eden, oyunu tutan daha çok Lyon takımı oldu. Mesela geçişlerde de Fenerbahçe mesela bence buradaki en önemli şey yani gol yeme alışkanlığına bürünen bir Fenerbahçe olursa o zaman sıkıntı çekilir. Şimdi buradaki olay ne? Sadece Fenerbahçe'nin rakip alana gittiğinde üretimini arttırıyor. Arttırmaya çalışması gerekiyor. Ama arttıramadığı zaman da bu sefer geçişten topu kapmada sıkıntı çekiyor. Buradaki oyunun iki tarafında oynamak. Yani Fenerbahçe takımı gidip rakip alanda çok fazla kalıp çok fazla pozisyon üretemezse o zaman sen oyunun iki tarafında oynayacaksın. Hem rakipteyken de oynayacaksın. Hem sana geçtiği zaman da üretmesini bileceksin. Rakibe geçtiği zaman da ta Fenerbahçe'nin kalesinin önüne kadar gelen bir rakip olmaması lazım. Onu bir an evvel topu kaparak kendi kalende tehlikeyi mümkün olduğu kadar taşımaman lazım. Ya ben açıkçası Fenerbahçe'nin bu oyuna rağmen, bu eleştirdiğimiz oyuncu grubuna rağmen Fenerbahçe'nin bu akşam buradan Lyon'a bir avantajla en azından bir beraberlikle oyunu belki de 120 dakikaya da yayabilecek bir umutla gidebilmesi
2: Vedat
4: önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam, açıklamalarının ikinci bölümü geldi. Beraberlik açıkçası mağlubiyetten her zaman iyidir. Gönül isterdi ki iyi bir skorla ikinci maça daha avantajlı çıkalım ama olmadı. Taraftarımızı Fransa'ya da bekliyoruz. İnşallah özlediğimiz Şampiyonlar Ligi müziğini Fransa'da kazanarak burada dinletmek istiyoruz demiş Vedat. Vedat da
3: Vedat bayağı imser
2: Fransa
3: bakmış.
2: Aşamasını bekliyor.
3: Yani bayağı imser bir açıklama. Bu oyunla alakalı değil ki. İstiyoruz, temenni olacak. Sahadaki görüntü öyle değil ki. İsmail Hoca'nın tercihleri, oyuna yaptığı hamle dakikaları. Hiç böyle bir görüntü yok. Yoksa biz mi yanlış görüyoruz yani? Ya şey Vedat'la başlıyorsun, istediğini alamıyorsun, Talisca da gidiyor. Asensio'yu oyuna sokmuyorsun. Kerem'e bu kadar müsamaha gösteriyorsun. 3 tane oyuncu değişikliğiyle demek ki Fenerbahçe çok iyi oynadı. Hocam, 4'e 5'e maça, gerek yok.
2: Maçtan maça göre değişir ama 30 yaş ortalamasıyla bence İsmail Kartal'ın yani bu takımın dönem dönem
3: ya Ömerciğim bak.
2: Hani yaş ortalamasında yüksek
3: Ömer,
2: olduğunu
3: şey
2: düşünerek hareket etmesi lazım.
3: 30 yaş ortalamasıyla
2: lazım.
3: Oynayan bir takım topun peşinden mi koşar topa sahip mi olur?
2: Topa sahip olur.
3: Topa o zaman niye senin topa sahip olmanı bu takımda en iyi sağlayan oyuncu Asensio değil mi?
2: Evet.
3: Niye oynatmıyorsun yani? Yani Lukaku'yu niye bu dakikada sokuyorsun? Yani beraberliği alalım aman iyi midir mi kovalıyor?

0: Bence bunun cevabı İsmail Hoca'da da yok. Yani Asensio neden oynamıyor? Ben İsmail Hoca'nın da tam doyurucu bir cevap verebileceğini sanmıyorum açıkçası.
1: Ya dediğimiz gibi Talişka tabela yapıyor. O kalsın, Asensio formsuz.
2: Arada kalıyor. Ben sana söyleyeyim Abdullah Hocam. Arada kalıyor. Ben yani
1: Hocam onu... arada kalır mı? Bizim kalmamız lazım. Onun kalmaması lazım.
2: İşte
1: yani.
2: Tabii
1: biz
2: ki öyle.
1: Biz yorumcuyuz. O yorum yapıyoruz.
2: Ama biz İsmail Kartal'ı tanıdığımız ve buradaki oyuna yapmış olduğu daha önceki hamlelere de baktığın zaman Talişka ile Asensio arasında bence arada kaldığını düşünüyorum açıkçası.
1: Yani arada kalıyor. Şampiyonlar Ligi gidiyor. Vallahi yani...
3: Şimdi bugünkü maçın genelinde aslında bizim bu kadar eleştirme nedenlerimizden bir tanesi karşımızdaki Olympic Lyon uçan kaçan bir takım değil.
0: Değil.
3: Bak sıradan bir Avrupa takımı, biz bu takıma karşı iyi oynamadık, iyi şeyler yapamadık. Şimdi oyuncuların açıklamalarını veriyorsun orada Ömer, dinliyoruz. İşte şöyle oldu böyle oldu falan, hiç öyle falan olmadı. Bak şimdi rakip savunmadan o kadar rahat orta sahaya topu aktarıyor ki, geçişleri yapıyor. Orta sahadaki oyuncular alıyor, elini kolunu sallıyor. Bizim kızdığımız nokta bu. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal futbolunda böyle bir şey yok. Orta sahada agresif bir oyun olması gerektiğini düşünüyorum. Öyle oynatıyordun sen bugüne kadar çünkü. Ama sen rakibe orta sahayı teslim edersen, eğer iki tarafın beki oyuna, karşı tarafın iki beki oyuna girer de senin kanat oyuncular ne Kerem ne de Greenwood kovalamazsa senin sıkıntın başlar. Ha Greenwood gene geliyor, adam zaten çocuk açıklama yaptı. Ben de 3. bölge için transfer edildim de. Bu aslında doğru bir yaklaşım. Ne yapacaksın bu sefer? Kante veya Gendouzi'den bir tanesini o tarafa kademe yaptıracaksın. Onun boşluğunu dolduracaksın. O oyuncu için de İleride kalmaya değer bir oyuncu. İleride top ona attığın zaman zaten skoru, tabelayı değiştiriyor. Ama diğer taraftan Kerem, ne hücumda varsın ne de şeyde, savunmada varsın. Geçen bir maç savunma yaptın diye onun hatırından beraber İsmail Hoca seni bugün de oynattı. Yok öyle bir dünya ya, bu kadar beleş futbolculuk yok. Yani bu kadar beleş oynamak yok. Yani bilmiyorum, İsmail Hoca bunun yapacak herhalde analizine. Yok, yapacak edecek de.
0: Hocam şimdi 30 yaş ortalamasına sahipse takımın, bu tecrübe anlamında iyi olabilir ama zaman zaman da kadroda değişiklik yapman, oyun içinde de değişiklik yapman gerekebilir. Özellikle de Avrupa maçlarında.
3: Tabii ki.
0: Süper Ligi bu kadro bence enerji anlamında kaldırabilir ama bugün Abdullah Hoca ile devre arasında da konuşurken Fenerbahçe'nin fiziki anlamda çok yorulduğunu ve zorlandığını gördük. Hatta birkaç tane ben hoca ikili mücadele söyledim. Aklımda kalanları söyleyeyim. Gendouzi, ki ne kadar hani mücadeleci bir oyuncu olduğunu biliyoruz. 7'de 2 ikili mücadele ilk yarıda. Vedat 4'te 0. Kerem 8'de 4. Yani Fenerbahçeli oyuncular en iyi ihtimalle zaten yarısını kazanabilmiş girdiği ikili mücadelenin. Hocanın da bunu görüp bence buna göre değişiklikler yapması lazım.
3: Yani tek en büyük sorun, hepimiz de aynı şeyi anladık. Orta sahada eksik kaldık. Ömer, bu kadar net. Yani Talisca ile beraber bir orta saha yaratamazsın çünkü Talisca orta saha oynamıyor.
2: Oynamıyor tabii.
3: Oynamadığı için Gendouzi ile Kante, ya çocukların yani böyle tabii ki güçsüz kalırlar. Tabii ki basamazlar. Ama daha önceden böyle değildi ki. Sen orta sahanı bak Talisca'yı oynatıyordun önde. Asensio ile orta saha oynuyordu. Hiç böyle bir duruma düşmedi o çocuklar. Talisca ilk defa orta sahaya geldi, sorun çıktı. 10 numara gibi oynadı, sorun çıktı.
2: Şimdi
3: yani bu sorun böyle olmaya da devam edecek eğer orada oynatmaya devam ederse.
2: Şimdi Talisca'da şöyle bir alışkanlık oluştu. Tek başına ileride santrafor oynuyor ya. O kadar bir kere sorumsuz ve kendine, yani takıma orta sahasına veyahut da takımın top kazanmasında kendini çok apayrı hissetmeye başladı ki. Çünkü Talisca kendini oynamaya başladı Abdullah Hocam. Dikkat et, bütün vuruşlarda daha kendisinden daha rahat pozisyonda olan arkadaşı varken onunla oynamıyor ama hep kendine vuruş pozisyonu yaratmaya çalışıyor. Ve oyunun da sadece kendiyle olan tek tarafını oynamaya çalışıyor.
0: Tek opsiyon var hocam.
2: Ya bir tek opsiyon var ama o opsiyonu da işte bugüne kadar iyi kullandı. Gol attığı için de İsmail Kartal'ın kafasını karıştırdı. Asensio mu, bir de gol atan Talisca mı? İkisinin arasında karar verirken orada bir sıkışıyor. Halbuki o dediği gibi şey hocamın, hepimizin, Kerem'de sıkıntı var. Yani özellikle de Fenerbahçe'nin ofans bölgesinde oynayan oyuncuların illa oyunun tek tarafını oynamamalı. Mesela geçen gün ne dedik? Kerem çok çalıştı. Tamam, Kerem çalıştı da öbür taraf ne oluyor? yok.
1: Hocam şimdi, hep bir tarafı eksik. Evet.

0: zaten.
1: Hep bir tarafı. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Bak Fenerbahçe takımının bireysel olarak hep bir tarafı eksik ama takım olarak da bir tarafı eksik hep. Ya hücuma gidiyorsun, ucunda kalıyorsun, arkada sıkıntı oluyor veyahut da arkayı toparlıyorsun, hücuma çıkarken bir problem.
0: İşte hocam bu yani, da güç olarak daha iyi bir takım geldiği zaman karşına görüyorsun. Yoksa Gordik'te göremiyorsun.
2: Şey, ama biraz, Olimpik Lyon'da bunu görebiliyorsun hocam.
0: Olimpik Lyon'da görebiliyorsun.
2: Vedat'ın açıklamalarının son paragrafları geldi. Aktaracağım ben şimdi ama bu arada hem Mikson hem de basın toplantısı şu anda ekranda. Az sonra İsmail Kartal'ın basın toplantısı başlayacak değerli izleyenler. Biz zaten o basın toplantısı sizlere canlı bir şekilde ulaştıracağız ki muhtemelen Asensio sorusu da sorulacaktı ki sol noktadan da az sonra Fenerbahçeli oyuncuların çıkışını görebileceksiniz. Şimdi Vedat'la ilgili, çünkü Lukaku'ya da değinmiş, onları aktarayım ben. Yeni transferin başlanabilecek en kötü şekilde başladım. Daha ikinci idmanda alt adelemi yırttım. Zamanından çok da erken döndüm. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bütün staff seferber oldu. Onların sayesinde 80 dakika oynadım. Gol atmam lazım, bunu da biliyorum. Ben burada daha önce oynadım. Beni bilen bilir. Amacım gol atmak değil, takıma faydalı olmaktır. Biraz enteresan olmuş bu cümleler, evet, üst üste gelince. Benim için kafi. Takıma yardımcı olduysam, gol olursa iki kat daha mutlu olurum. Goller gelecek. Çok çok iyi bir takımız. Dünya starı Lukaku geldi. Ondan öğreneceğim çok şey olacaktır. Birbirimizi tamamlayacağız. O da çok iyi niyetli bir insan. Fenerbahçe her bölgede kaliteli bir takım. 40-50 küsur maç oynayacağız. Vedat oynayacak, Lukaku oynayacak. Bunların önemi yok. Ana hedefe kilitlendik. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp ligde şampiyon olmak istiyoruz diyor Vedat Muriç. Açıkçası hani Vedat şunu söylemiş kısaca, 40-50 maç var, ben de oynayacağım, Lukaku da oynayacak, iyimser. Ama evet, yani şu konuda da çok doğru, haklı, gerçekten bir yeni transfer için en şanssız şekilde başladı, sakatlandı, uzun süre Fenerbahçe Vedat'ı bekledi. Bugün de yani elinden geleni yaptı ama belli ki hazır değil.
3: Açıklamaları çok değerli, güzel açıklama yaptı, ben çok beğendim. Çünkü ben gol atmışım, başkası atmış. Önemli olan ben buraya faydalı olmaya geldim. Ya bunlar güzel, iyi niyetli açıklamalar. Zaten sahadaki duruşu da onu gösteriyor. Yoksa Vedat baştan beri oynamış olsaydı daha farklı pozisyonlara gelebilirdi. Vedat'ın bugün mesela orta sahaya gelip orada bağlantı oyununu kurmasını ben bugün beğendim. Bakma bu seviyede bu kadar gelebilir. Bir yaz tatili geçirmişsin, sezon baş hazırlığına katılmamışsın. Bu durumda gene Vedat var ya, Kerem'e falan bakarsan, Talisca'ya bakarsan onlardan 10 kat iyi. En azından ayağındaki topu tutuyor, kaybetmiyor. Bir santroforu Fenerbahçe'nin olduğunu bugün hissettirdi bize. Evet, vurduğu kafa gol olsaydı belki farklı bir Vedat'ta olabilirdi.
0: İki tane var değil mi kafayla Şenol abi?
3: He, ikinci yarıda vurdu da bir tane, evet.
0: Evet, altta vurdu.
3: Yani ama bu vuruşları demek ki biraz daha güçlü, kuvvetli olsa Ömer yapacak bunları. Biz ama işte her şeye rağmen ne diyoruz? Biz Fenerbahçe'nin daha iyi olabileceği konusundaki düşüncelerimizi aktarıyoruz. Tekrar ediyorum Ömer. Olimpik Marsilya uçan kaçan bir takım değil. Bizim takım Lyon.
2: Marsilya da uçmuyor mu hocam?
3: Evet evet, doğru. Yani Olimpik. Biz şimdi oradaki maçı buradan daha iyi oynayacağız. Bak söylüyorum sana. Şimdi İsmail Hoca buradan da bir şeyler kapacak çünkü. Bu orta sahayla olmadığını görecek. Bu Kerem'le olmadığını görecek. Ya takım iyi bir takım. Bizim harbiden iyi bir takımımız Avrupa Kupası'nda oynadığı için diyorum. Fenerbahçe harbiden çok iyi bir takım. Ama bunun bazı rötuşları yapması için İsmail Hoca da kendine bir zaman tanıyor. Bu Talisca denkleminden de bir an önce vazgeçmesi gerekir. Çünkü oynadığı süreç içerisinde oynadığı takımlara santrofor kim oynasa o golleri atardı.
2: Sizce peki hocam Talisca kulübede mi olması gereken bir oyuncu?
3: Ya yani bak şimdi Vedat'ın verdiği demeç çok mantıklı bir demeç. Ne dedi? Lukaku geldi dedi. 40-50 maç oynayacağız dedi. O da oynayacak, ben de oynayacağım. Amacımız Fenerbahçe'ye faydalı olmak. Şimdi aynısı ne olacak? Asensio oynayacak orada. Talisca kusura bakma bir santrofor olacaksa.
2: Fonseca konuşuyor, izleyelim.
4: Olimpik Lyon bu anlamda oldukça cesur bir oyun sergiledi. Bana kalırsa çok çok pozitif bir maç çıkardık. Taktik açıdan mükemmele yakın bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Fakat tabii ki çok büyük bir ekibe karşı oynuyorduk. Çok çok büyük oyuncuları olan bir ekip Fenerbahçe. Fenerbahçe gerçekten harikulade oyunculardan oluşan harikulade bir takım. Fakat biz de Olimpik Lyon olarak

0: Önce umudunuz arttı mı? Evet, ideal ya ideal skor tabii ki kazanmak olurdu. O mümkün olmadı. Fakat şunu anlamak önemli. Karşımızda tabii ki net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Hala da favori olmaya devam ediyor Fenerbahçe. Fakat ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. Küçük pişmanlıklar var mı maçla ilgili? Yok, hayır. Yani pişmanlık duyacak bir şey yok. Ekip gerçekten çok iyi bir iş çıkarttı. Bütün oyuncular iyi bir performans sergiledi. Karşı tarafta da tabii ki çok başarılı oyuncular vardı. Pablo, iyi akşamlar. Tabii ki stadda olağanüstü bir ortam vardı. Bunu vurguladınız. Lyon taraftarları da sizce önümüzdeki hafta çarşamba günü aynı şekilde Fenerbahçe taraftarı gibi yoğun bir destek verir mi? Yani Lyon'da da gruplama stadyumlara böyle bir ortam bekliyor musunuz? Evet evet, böyle bir ortam tabii ki bekliyorum. Bizim stadyumumuz da dolu olacak. Umuyoruz ki biz de aynı canlı atmosferi yaratacağız. Taraftarlarımızın gerçekten bize destek vermesi çok çok önemli olacak. Stadyumumuz dolu olmalı. Bu şekilde gerçekten yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli. Aynen burada Fenerbahçe stadyumundaki atmosfer gibi bizim de yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli. Biz kesinlikle taraftarlarımıza ihtiyaç duyuyoruz rövanş maçında. Maç boyunca bize destek vermelerini rica ediyoruz. Bana kalırsa son dakikaya kadar gerçekten kalifiye olmak için mücadele vermemiz gerekecek. Grup aşamasına çıkmak için bu açıdan taraftarlarımızın desteği çok değerli. Morton-Tesman ikilisi oldukça temiz çalıştı. Çok az hata yaptı bu ikili gerçekten. Bu tür maçlarda önümüzdeki süreçte daha da fazla onlara ağırlık verecek misiniz? Evet, bence de gerçekten son derece iyi bir iş çıkarttılar. Yani önceki hazırlıklarımızı çok titiz bir şekilde uygulamaya gayret ettiler. Gerek hücumda gerek savunmada. Bu açıdan cidden çok çok iyi bir iş çıkarttıklarını düşünüyorum. Bence gerçekten bütün oyuncularımız çok iyi bir iş çıkarttı. Tyler hakeza çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi tabii ki oturup maçı analiz etme zamanı. Ama kendi adıma gerçekten oyuncularımdan çok memnunum. Özellikle oyuncularımızın sergilediği cesaretten dolayı çok memnunum.
1: Evet, bugün orta sahayı çok net bir şekilde kontrol ettiniz. Sürekli artı bir kişiyle Fenerbahçe'yi karşıladınız. Özellikle Tolisso ile birlikte. Ama net pozisyonlara giremediniz. Bunun sebebi sizce son tercihler miydi?
0: Bence evet, çok fazla pozisyonun oluştuğu bir maç olmadı. Haklısınız. Topu özellikle orta sahada yön olarak kontrol etmeye gayret ettik. Evet, bazen en son dokunuşlar biraz eksik kaldı. Daha fazla fırsat oluşabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin yarattığı fırsatları düşünelim. İki tarafta benzer gibi geliyor bana bu anlamda. Direğe vuran mesela bir topumuz oldu. 3 tane önemli şutumuz var kaleye. Fakat evet, genel olarak maçta çok yüksek sayıda doğrudan kaleye giden şut olmadı. Çünkü iki ekip de son derece kuvvetli. Pablo, acaba bu yoğun ortamda, bu statta

0: Oyuncularınızın sakin kalması, bütün ortama rağmen oyuncuların kendini kontrollü bir şekilde oynaması sizi şaşırttı mı? Hayır, şaşırtmadı. Daha öncesinde zaten konuşmuştuk. Buna hazırlıklıydık. Cesaret konusuna vurgu yapmıştık. Bizim açımızdan son derece önemli bir maçtı. Kulübümüz açısından tarihi bir an, daha önce de ifade etmiştim. Azimliyiz. Dolayısıyla oyuncularımızın sakin olmasından hiç şaşırmadım.
1: Palavar en son haber. Fenerbahçe'nin bu şekilde oynamasını bekliyor muydunuz? Sizi şaşırtan bir oyun kurgusu oldu mu? Teşekkürler.
0: Yok, hayır. Şaşırmadım. Tekrar ifade etmem gerekirse Fenerbahçe favori. Yani playoff turunda favori Fenerbahçe, çünkü Fenerbahçe çok değerli kalitelere, vasıflara sahip bir takım. Fenerbahçeli oyuncuların bireysel vasıfları son derece önemli. Her maçta değişiklik yaratabilecek vasıflar bunlar. Yani işlerin bizim açımızdan kolay olacağını düşünmek çok büyük bir hata olurdu tabii ki. Son dakikaya kadar gerçekten mücadeleye, çekişme sürecek. Fenerbahçe çok değerli vasıflara sahip bir takım. Bireysel olarak oyuncularda da, kolektif olarak da. Evet, tam olarak Fransızca nasıl denir bilemiyorum ama biraz Davut ve Goliath arasındaki mücadele gibiydi. Çok teşekkür ederiz.
2: Fonseca'nın açıklamalarını izledik. İdeal sonuç kazanmak olurdu ama iyi bir skor dedi Fonseca. Bence Lyon için, yani beraberlik olsaydı maç öncesinde, Fonseca'nın da kabulü olurdu. Lyon buradan istediğini alarak dönüyor.
3: Maçtan önce Ömer, biz tabii ki Lyon'un buradan berabere ayrılmasının iyi bir skor olacağını söyledik. Biz Fenerbahçe ancak kazandığı zaman Fenerbahçe iyi bir skor almış olur. Yani kazanamadı ama sonuçta 1-0 da kazansa, oradaki maçta 1-0 olsaydı şey olacaktı, uzatacaktı. Şimdi hiç 1.90 dakika oynanmamış gibi, tek maç oynuyormuş gibi Fenerbahçe orada stratejik bir oyun belirleyecek. Yani bundan daha mücadeleci, orta sahasını daha güçlü tutan bir oyun belirlerse bence şartlar hala eşit. Ben biraz bugünkü maçın favorisi Fenerbahçe'ye yüksek puan veriyordum. Ama şimdi orada %50-50 bir maç var. Hangi takım daha başarılı bir şekilde mücadelesini verirse, kazanma arzusunu üst plana, ön plana çıkarırsa bence orada başarılı olan turu geçecektir.
2: Evet, yani deplasman oyunu İsmail Kartal'ın, bakalım nasıl olacak. Çünkü hem Gornik maçı hem Sturm Graz maçı. Gerçi hani Graz maçına Fenerbahçe avantajı gitti ama Lyon maçı çok daha farklı bir oyun isteyecektir mutlaka.
3: İnşallah bu hafta sonu oynayacağı lig maçı, ilk lig maçı Konya ile oynuyor.
4: Evet.
3: Oynayacağı maçta inşallah rotasyon yapmaz. Çünkü bu oyuncuların rotasyona ihtiyacı yok. Bu oyuncuların oynamaya ihtiyacı var. Bunlar artık antrenman yaptırmayacaksın, oynatacaksın fazla. Bak net söylüyorum sana, bunların maç oynamaya ihtiyacı var. Maç ciddi mesela Vedat'ın.
2: Oynanırsa diyeyim.
3: Nasıl yani?
5: Erteleme talebi.
3: Tamam, oynanırsa Vedat'ın da, Mason Greenwood'un da, bunların oynamaya ihtiyacı var. Şimdi Nene'yi kullanmaya başladı, onun da öyle. Şimdi bu oyuncuları oynatmak lazım. Yok rotasyonmuş falanmış filanmış. Bırak abi, sezon başı daha 3-4 maç oynadılar, hiçbir şey oynamadılar. Bırak biraz tempo artsın. Yani inşallah öyle bir şeyde, tercihte bulunmaz. Temenni etmek için onu söyledim.
2: Şimdi yani Gornik turundan sonra da, Sturm Graz turundan sonra da aslında aynısını konuştuk. Dedik ki İsmail Hoca yine hani 8-9 oyuncu buldu, o şekilde devam ediyor. Ama oyuncu sayısı arttıkça, yani işin içine Lukaku girdi, işte yeni transferler girdi. Bu sefer ideal kadrosundan da giderek uzaklaşan ve aslında hocam o hani yapıda belli başlı taşları oturtamayan bir Fenerbahçe ortaya çıktı.
5: Fenerbahçe kaçıncı resmi maçını oynadı Ömer? 6.
2: Yani 6 bitti. 7 olacak.
5: 7 olacak.
2: Evet.
5: Şu ana kadar oynanan bir oyun ve gelişen bir oyun var mı?
2: Çok mutlu eden oyun anlamında bir maç yok.
5: İç saha oyunlarıyla dış saha oyunları arasında fark var mı? Bence var.
2: Var.
5: Değil mi?
2: Var.
5: Ki Lyon'a gidecek Fenerbahçe. Yani burada da bir tutarsızlık var. Aslında oyuncular değişiyor, rotasyonlar yapıyor ama oyunda da bir gelişme yok.
4: Gelişme yok.
5: Aksine oyun bence geri gitmeye başladı. Bugün orta sahayı kaybetti Fenerbahçe tercihlerden dolayı. Orta sahayı kaybetti. Fonseca da söylüyor. Orta sahaya da üstünüz diyor. Çok net görünüyor. Ve İsmail Hoca oraya bir tane hamle yapmadı. Bir tane hamle yapmadı. Şimdi biz, ben maç önü yayınında Şenol abiyle beraberdik. Ben dedim %50-50. Şenol abi de dedi ki Fener iyi oynarsa dedim, oranını yükseltir dedi. Ha. Ben şeyde daha az şansının olduğunu düşünüyorum. Lyon'da. Ha, futbol bu ama bence Fenerbahçe burada büyük balığı kaçırdı. Ya burada mutlaka galip gelmeliydi. Bir fark da olsa galip gelmeliydi. Ya çünkü Lyon'daki atmosferin ne kadar, ne derler, ateşli olduğunu filan bilmeyen var herhalde. Onun için ha diyeceksin ki hocam bu tek ayaklı maç, bir 90 dakika kaldı. Ona da katılıyorum ama Fenerbahçe'nin burada en azından galip gelerek küçük bir avantaj elde etmesi gerekiyordu. İnan çok zor olacak orada yani. Lyon da bu oyunun çok üstünde bir oyun oynayacak.
2: Eleştirebileceğimiz kısım şu olur hocam. Şimdi Lyon gibi bir takıma tamam, kabul yani. Belki galibiyet de alamayabilirsin. Hani buna bir şey yani demiyoruz ama özellikle 1-1'den sonra Fenerbahçe'nin tamamen yine topu Lyon'a bırakması, o coşkuyu hani devam
5: taşıyamaması,
2: taşıyamaması diyebiliriz, devam edememesi diyebiliriz. Sebepleri bunun çok farklı olabilir ama hani o bölümü oynayamaması bence büyük bir hayal kırıklığı. Skor değil, skordan daha büyük hayal kırıklığı bence.
3: Hatta o saate kadar beklememen gerekirdi. Bak bunu ilk yarıda gördü. Bu eksikliği gördü İsmail Hoca. 73'e kadar beklemek de yani bence geciktiğini düşünüyorum Ömer.
2: Gecikti.
3: Yani çok gecikti. Ben tamam. En geç yani ben devre arası, hatta bak devre arası yani Talisca falan Kerem'i dedim kesin çıkarır hoca. Ya çıkar abi biraz daha bu şimdi Asensio'yu koyuyor ya. Senin koyacağın adam Asensio ya. Hocam, bir de ortası özelliği var.
2: Bir teknik adam devre arasında takımı böyle bir maçta 1-0 geride ikinci yarı için ne ister?
3: Ben aynen sonra, öyle ki değişiklikle hayır, birlikte çıkar.
2: 46-47 gol der yani. Hani 47'de evet, atmışsın zaten golü evet, değil mi? Olabilecek en iyi sen.
4: Evet. Bir şey söyleyeyim. İsmail Kartal'ın siz devre arasındaki oyuna müdahalesini ne zaman rastladınız ki? Ben hiç görmedim açıkçası öyle oyuna bir devre arasında bir müdahale
5: edecek. Şeyde de öyle yaptı aynısı. Gençler Birliği maçında da yaptı.
3: Yani. Ya zaten orada da bekledi.
5: Yani gerçi orada önde miydi? Berabere miydi ilk yarı?
4: Ay bir iki yarı
2: berabereydi.
4: Ama zaten Abdullah hocam yani sen de hepimiz de bu işin içinden gelen kişiler olarak ya oyuna ya oyuncularla müdahale edersin.
5: Tabii.
4: Veyahut da direktiflerinle müdahale edersin. Bunu da direktiflerine müdahale ediyorsan, ikinci devre oyuna değişiklik yapmadan çıkıyorsan bunu takımda görmen lazım. Ama bunu takımda da göremiyorsun ki. Yani Fenerbahçe'nin benim yani seyrettiğim kadarıyla tam bir oyun kimliği, tam bir oyun formatının oturmuş olduğu izlenimi vermiyor ki bize hiçbir zaman için. Yani bu kadar maç oynandı işte. 7. maça gidecek Fenerbahçe. Biz hala Fenerbahçe'nin oyuncularının o mu oynasın, bu mu oynasın? Peki oyun ne oluyor? Oyunun kimliği bir türlü oturmuyor ki. Ve bundan da kimse yavaş yavaş da artık mutlu da olmuyor. Çünkü önümüzdeki oynanacak olan Lyon maçı ya belki de Fenerbahçe'nin çok önemli bir...
2: İsmail Hoca konuşmaya başladı. Hemen basın toplantısına dönelim.
6: Hazırlanma şansımız yoktu. Bir tek dün bir ufak bir taktik antrenmanı yapabildik. Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi statik bir şekilde, görsel bir şekilde, teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimize hep beraber iyi çalıştık oyuncularımızla beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fener

0: Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek istiyoruz.
1: NTV Gürkan Ak, taraftarın coşkusuna vurgu yaptınız Sayın Kartal. 70. dakikada Asensio'ya yönelik tezahüratlar vardı. Bu sizin kafanızdaki oyuncu değişikliği planlamasına etki etti mi? Yoksa sizin planladığınız şekilde mi gerçekleşti değişiklikler? Bir de Paulo Fonseca Fenerbahçe turun favorisi dedi. Katılıyor musunuz buna?
0: Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyor. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti.
2: Erhan Alvaroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Hocam ilk 30 dakika Fenerbahçe sahanın her yerindeydi. İstenileni yaptı ama 30. dakikadan sonra topun biraz daha fazla Lyon'a geçtiğini gördük. Buradaki acaba bir taktik planı mıydı, yoksa oyun içerisinde bazen aktif pasif dinlenme yaşıyor takımlar, o mu gerçekleşti?
0: Şimdi biz 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takım da çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Teşekkürler.
3: Volkan Demir, TV Spor. Hocam Fransa'daki maçta başarılar. Bir günlük bir hazırlık sürecimiz oldu. Çok fazla hazırlanamadık dediniz Gençler Birliği maçından dolayı. Bu hafta oynanacak, hafta sonu oynanacak Konya Spor maçıyla ilgili erteleme talebi olacak mı kulübün? Sizin bu yöndeki görüşünüzü de merak ediyorum. Teşekkürler.
0: Bu konuyla ilgili başkanımla yöneticilerimiz bir çalışıyorlar. Oradan çıkacak sonuca göre biz de ona göre hareket edeceğiz.
4: Ahmet Konanç, Radyo Gol. Hocam Fenerbahçe yine bir yan gol yedi. Hem de çok yakın mesafeden, altı pasın oralardan. Kaleci çıkmadı. Ake, Şikrinyar timing hatası yaptı. Bu geçen sezondan da devam eden bir şeydi. Bununla ilgili bir uyarınız oldu mu? Bu tür gollere karşı bir çalışma var mı Fenerbahçe'de? Yine aynı senaryoyu yaşadık.
0: Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarının başında da oyuncuların içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç berabere bitti. Bu olabilir yani maç içerisinde. Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani.
5: Beril Böke, Play Spor. Hocam mevcut şartlarda takımınız haftada iki maç oynamayı kaldırabilecek fiziksel kapasiteye sahip mi, değil mi?
0: Şimdi iki maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil. Ağır bir sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın tehir edilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz.
6: Samet Bey, son soru olsun bu.
7: Samaçer, Panathinaikos. Bugün Fenerbahçe biraz ön alan baskısında zayıf kaldı gibi görünüyor. Bu taktiksel bir durum muydu? Yani rakibi ikinci bölgede mi karşılamayı tercih ettiniz? Yoksa ön alandaki oyuncuların Profilleri mi buna uygun Delik Yarmak Türkoğlu haricinde? Yani şöyle yorumluyor çoğu sporcu bize dair.

0: topu daha çok ayağına isteyen futbolcular var ön tarafta Kerem haricinde. Yani bu oyuncuların baskı yapmaya, yüksek şiddetle baskı yapmaya uygun oyuncu olduğunu düşünüyor musunuz Kerem haricinde?
1: Şimdi önerilen baskısını benim yaptığım bir şey yani normalde. Ancak tabii ki sizin yani takımınızda rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben ön alan baskısı yapacağım diye arkada boş alanlar bırakırsanız rakip takımın öndeki üçlüsü ve orta sahası çok atlet oyuncular. Biz onlara o fırsatı vermemek için merkezde kompakt bir şekilde topun karşısında bekleyerek kazandığımız toplarla da rakibin üzerine giderek set hücumlarıyla onlara gol atmayı düşündük. Planlarımız bu şekildeydi. Arkada çok fazla onlara alan bırakmamaktı. Zaman zaman ön alan baskılarını da yaptık ama yani her zaman ön alan baskısı yapacaksınız diye bir kural yok. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynuyorsunuz ve oradaki takımlarda üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.
3: Senin yaptığın basın. İsmail Kartal'ın açıklamalarını dinledik değerli izleyenler. Tabii bu açıklamaların üzerine konuşacağız. Şimdi İsmail Hoca Asensio sorusuna biraz tebessümle cevap evet. verdi. Her şey planımız dahiline dedi. Evet, bu arada Lukaku gelmiş röportaja. Evet. İsmail Hoca'nın açıklamalarını az sonra neye bırakalım? Lukaku'ya gidelim.
4: Donc voilà. Là maintenant cette semaine on va encore avoir une grosse semaine de travail et voilà, ce sera dans moi de gagner ma place. C'est mon ambition d'aider l'équipe comme tous les jours pour que Fenerbahçe gagne.
5: Çok mükemmel bir ambiyans olduğunu söylemek istiyorum stadımızda. Taraftarlarımız gerçekten mükemmel bir ambiyans yaratıyorlar. Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım ben de bu ambiyansı görünce. Ve taraftarlarımıza da bu anlamda aslında teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü. Zira onların göstermiş olduğu destekle beraber biz oyuncular daha da motive oluyoruz ve en iyisini ortaya koymak için tabii ki daha fazlasını gösteriyoruz. Çünkü bize itici güç oluyorlar. Tabii ki çalışacağız bu hafta sonu için. Antrenmanlarda yine çalışacağız. Ben kendimi %75 hazır hissediyorum. Söylemiş olduğum gibi en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Çünkü kendi pozisyonumu, yerimi, mevkimi kazanmak istiyorum ki Fenerbahçe'ye yardım edebileyim. Tıpkı diğer takım arkadaşlarım gibi.
6: Daha önce birlikte oynadığım oyuncular
5: var. İsim o. La question ici.
7: Tu peux lui répondre?
5: Non, j'ai pas entendu la question.
4: Mais elle a dit en anglais.
7: İlk maçında rakiple birçok tanıdık
5: yüzle karşılaştık. Sonra nasıl hissettin? Ouais, t'as vu plusieurs têtes que tu connais, comment
4: tu te sens? Ouais. À la fin de la journée, tu dis bonjour, mais après pendant le match, ça m'intéresse pas trop qui est en face de moi. J'ai envie que Fenerbahçe gagne et voilà.
5: Tabii ki maçtan önce onlarla selamlaştım, merhabalaştık ama maça çıktığımız zaman tabii ki karşımda oynuyorlar, rakip olarak oynuyorlar. Beni ilgilendirmiyor kim oldukları. Ben orada tabii ki Fenerbahçe'nin menfaati için elimden geleni yaparım.
6: Daha önce birlikte oynadığı oyuncular var. Bunlardan bir tanesi de Mevsim Grimut. Bugün çok güzel bir gol attı. Grimut için neler söylüyor?
5: Donc, l'un des joueurs que tu avais déjà joué, c'était Mevsim Grimut. Il a aussi marqué très très merveilleux but. Et qu'est-ce que tu veux dire par rapport à sa prestation?
4: Non, Mason a fait une très bonne prestation. Il a fait ce qu'il devait faire pour l'équipe. Il a provoqué. Il s'est créé beaucoup des occasions, beaucoup de moments de danger pour l'équipe adverse. Et voilà, je connais son talent depuis qu'il avait 17 ans. J'ai joué avec lui un an et demi avec Manchester United. Et voilà, maintenant je sais que c'est tout à apporter à notre équipe et de continuer comme ça.
5: Gerçekten bugün harika bir performans ortaya koyduğunu söylemek istiyorum. Çok fazla şans yarattı, çok fazla aksiyona girdi ve rakip kalede çok fazla tehlike yarattı bugün Mason. Ben zaten onun yeteneklerini, kabiliyetlerini çok iyi bilen birisiyim. Kendisini de çok uzun süredir tanıyorum. 17 yaşından beri tanıyorum. Zaten 1,5 yıl beraber çalıştık onunla beraber. Umuyorum ki performansı katlanarak devam eder. Merci.
4: Teşekkürler.
3: Lukaku'nun açıklamaları bu şekilde. Az bir süre buldu ama ilerleyen haftalarda hem muhtemelen daha fazla süre alacak hem de

0: taraftarın sevgilisi olacak. Evet. Zaten öyle bir oyuncu Romelu Lukaku. İsmail Hoca'nın açıklamalarından devam edebiliriz Abdullah Hocam. Evet. Asensio konusu. Bugün planlarımızda dedi onu başlatmak yoktu ama sonradan kullandık dedi ama yani Asensio konusu bir süre daha herhalde hocaya sorulmaya devam edilecek gibi.
1: Bayağı da bir süre konuşulacak öyle gözüküyor. Bence bu konu biraz da İsmail Hoca'nın başına bela oldu yani. Özellikle ilk açıklamalarını hatırlıyorsun. Asensio hazır değil, şu kadar hazır yani değil.
0: Bugün de rakibe göre oynaması gerekenleri oynattık dedi. Yani cümleler biraz düşündürücü.
1: Ama yani bu takımın da Asensio'ya çok ihtiyacı var. Ya bu takımın en iyi oyuncusu Asensio bence. Tamam Greenwood çok yetenekli ama Asensio ekstra bir oyuncu ama İsmail Hoca demek ki daha hazır başka oyuncuları gördü ki Asensio'yu oynatmıyor. Ama söyleyeyim yani Asensio'suz bu takım olmaz. Öyle gözüküyor.
0: Şimdi Fenerbahçe'nin ayın 22'sinde yani cumartesi günü bir Konyaspor maçı var. Hoca ertelenmesi yönünde bir talebimiz var. Bakacağız dedi. Çünkü şöyle bir soru geldi hocaya.
1: Takımın da var ama.
0: Tabii yani bütün takımların ertelenmesi yönünde talebi var. Sadece Fenerbahçe değil. Fiziksel durumu hakkında bir soru soruldu hocaya takımın. Hoca da 2,5 gün önce bir maç oynadık dedi. Özellikle Ake ile Skriniar örneğini verdi ama bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz. Ben sizlerin fikrini biliyorum ama yine de seyirciler açısından sormuş olayım. Yani burayı sanki maç oynayarak geçmek daha değerli gibi ama İsmail Hoca'nın da bir erteleme talebi var.
2: Ömer, hepimiz bak futbolun içinden gelmiş kişi olarak burada hepimiz birbirimize sorduğumuz zaman en önemli kondisyon kazanacağın şey maç kondisyonu, maç yapmaktır. Yani 2-3 günde bir maç yapmak futbolcunun en sevdiği şeylerden biri. Aslında futbolcunun yorgunluk olabilecek şey hani seyahatlerdir, indisi bindisidir, kalktısıdır. O biraz yorabilir ama onu da zaten belli bir periyotlarını eğer siz sağlıklı yaklaşırsanız onlar da zaten günümüz teknolojisi bilimiyle hepsi çok rahatlıkla düzeltilebiliyor. Yani daha doğrusu futbolcunun yorgunluğu kaldırılabiliyor. Şimdi buradaki en önemli şeylerden bir tanesi yani artık Fenerbahçe daha ilk birinci dakikada sen Fenerbahçe olarak diyeceksin ki ya bizim için fark etmez. Bizim öyle bir kadromuz var, öyle bir oyuncularımız var ki isterse Türkiye Futbol Federasyonu bir talepte bulunduk ama hangi kararı verirse versin biz her türlü bir maçı oynamaya hazır bir takımız. Bunu demesi lazım. Yani hem bunu sen söylediğin zaman İsmail Kartal hem taraftarların içine su serpeceksin hem de senin futbolcun bunu dinlediği zaman ya hakikaten de hoca doğru söylüyor ya biz yani oynarız. Biz de işte diyecek ki ya Asensio oynamıyorsa Talisca oynamıyor işte Lukaku yoksa işte Vedat yani takımın kadrosu hakikaten çok
0: hocam,
2: iyi.
0: Üç cümle biliyor musun yani benim oyuncularım yıldız oyuncular evet. Benim kadrom geniş biz çıkar o maçı da oynarız.
2: Aynen öyle biz hem fizik kalite olarak hem bireysel kalite olarak iyi bir takımız ve biz de takımımıza bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Biz her şartta her şekilde bu maçları oynamaya hazırız diyecek. Bitti gitti iş. Ya bunun dışında yani Fenerbahçe'nin eğer sen hakikaten oynamaya hazır bir Fenerbahçe'yi görmüyorsan bu cümleleri söylersin zaten. Bu cümlelerin arkasında ki yatan şey ya biz daha işte yorulabiliriz. İşte biz kırılabiliriz. Onun için ya bir bahanelerinin arkasına saklanıyormuşun gibi geliyor. Tam tersine yani sen Fenerbahçe
0: bir basın toplantısı
2: yani
0: bence.
2: Sen Fenerbahçe'sin, Fenerbahçe takımının başındaki bir patronsun, teknik adamsın, seyircin senin iki dudağın arasından çıkacak olan kelimelere çok dikkat ediyor. Futbolcun keza öyle herkes birbirine sorar ne söyledi, ne etti, ne yaptı diye. Ve sen bunların arkasında da bir takımın karşına geçtiğin zaman da ya bunların hepsini onların yüzüne karşı da söylemen lazım. Dolayısıyla da yani biraz da bazı şeylerde talihsiz açıklamalar da var. Yani İsmail Kartal'ın maalesef bu çok doyurucu bir basın toplantısı olduğunu düşünmüyorum. Ama ben Fenerbahçe takımını eğer Lyon'u geçmeyi bir de şu cümleye de takıldım. Yani maçın favorisi yok ne demek arkadaşlar? Maçın favorisi kim dediler? Maçın
0: gayet
2: favorisi yok
0: Fenerbahçe'ydi
2: dediler.
0: Fenerbahçe'ydi bence maçın favorisi.
2: Hayır yani bir teknik adam bir takımın teknik direktörüne maçın favorisi kim dediği zaman maçın favorisi olmaz. Bir teknik adamın söylemini ben çok yanlış ve talihsiz buluyorum açıkçası.
0: Yok, şöyle İkinci hocam, dersin maç de bunun altını sorun. Doldurabilirsin. Çok pardon Şenol hocam. Yani şöyle olur, şöyle doldurabilirsin. Yani dersin ki Lyon da Avrupa'da çok tecrübeli bir takım. Biz tabii ki önemli bir kadroyuz. Biz burada kazanmak isteriz ama bu turlar Şampiyonlar Ligi turları, dengede gidebilir dersen belki böyle altını doldurabilirsin yani.
2: Yani maçın favorisi

0: Çok lafı bence çok talihsiz bir açıklama. Maçın favorisi Fenerbahçe ya. Öyle şey olur mu? Yani sen takımına güven duyduğunu, güvenini söylemen için bir takım bunu cümlelerle senin dile getirmen lazım. Dolayısıyla benim de takıldığım, sen notlarını almışsın gayet güzel, benim de takıldığım şey oydu. Fenerbahçe takımı hakikaten hangi maç olursa, hangi seviyede olursa olsun, eğer sen teknik adamsan maçın favorisi Fenerbahçe'dir.
1: Vallahi burada... ben rövanş maçının bazı şeyleri belirleyici maç olacağını düşünüyorum.
0: Aç hocam onu sen biraz.
1: Yani
2: açık gibi.
1: Yani programın ilk yarısında Şenol abiye yaptık ya. Yani.
2: Evet.
1: Yani hakikaten Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giremezse bazı şeylerin artık yavaş yavaş konuşulduğu. Yani
2: İsmail Hoca çok erken tartışılmaya başlanabilir.
1: Tabii yani konuşalım. Yanlış değil mi yani şey, Şampiyonlar Ligi yok. Muhtemelen Konya maçı da ertelenecek. Sana uzunca bir süre maça hazırlık için yarım antrenman da yapma şansın yok. Bayağı da bir antrenman yaparsın.
0: Ufak bir taktik çalışması ile yaptık dedi. Yani bir iki tane orada yani batan bir kelimeler var. Bir kere antrenman yapabildik, ter antrenmanı. Arkasından da ufak bir yaptı dedi. Taktik antrenmanı yaptı dedi.
1: Süremiz şimdi, yok gibi.
0: Şimdi konuştum. Öyle bir şey ki yani İsmail Kartal'ın bu açıklamaları altını çok iyi doldurması lazım. Bence hocanın yapmış olduğu toplantı, vermiş olduğu elektriği, suratı, ifadesi biraz gergin olduğunu gösteriyor açık. Ben öyle algıladım. Bunlarla ilgili muhakkak ki yeniden bir gözden geçirilecektir her şey. Önümüzdeki oynanacak olan Lyon maçında da Fenerbahçe bu tempoyla, bu ritimle hakikaten çok zor. Yani Fenerbahçe'nin kendi ligindeki veyahut da kendiki seviyesinden düşük takımlarla nasıl tempo yüksekse bu seviyelerde de daha yükseğe çıkması lazım. Yani hem takımın performans açısından hem de oyunun içerisindeki ritmini yükseltmesi lazım, pas ritmini yükseltmesi lazım, rakibi eksik yakalamaya çalışmak için çabuk oynaması, dikini oynaması lazım. Ya bunları bence biraz daha üzerine giderek yapacağı çalışmalarla pratik ve teoride muhakkak İsmail Kartal bunların yani düşünecektir, konuşacaktır. Ama en önemlisi maçtan sonraki yapmış olduğu şeylerin, açıklamaların altının çok iyi doldurulması gerektiğini düşünüyorum.
3: Ömer, Lyon en son lig maçında gün oynadı.
1: Yok, onlar başlamadı.
0: Onlar başlamadı.
3: Başlamadı.
1: Başlamadı onlar.
3: Yok yani İsmail Hoca biraz daha bence eski İsmail Hoca olmasını bekliyorum. Açık net söylüyorum. Bir önceki dönemdeki bir daha duruşu sert, açıklamalarında böyle yani bir
2: hocam bir virgül koyalım. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin konuşuyor.
4: Erdem abi biraz daha açılabilir. Başlayabiliriz.
5: Hocam isterseniz maçın değerlendirmesiyle başlayabilirsiniz.
6: Evet, öncelikle bu akşam yine büyük Fenerbahçe taraftarı stadı doldurdu, takımını destekledi. Bu çok önemliydi. Takımı ayakta tuttu. Bunun yanında bu bir hafta içinde 3. maçımıza çıktık biliyorsunuz. Takım mücadele açısından bence maksimum seviyede oynadı. Memnun edici bir durum bu. Ancak oyunsal anlamda daha etkin olmamız için takımın kat etmesi gereken bir süre daha var. Fizik kondisyonumuzu daha üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha etkin olmamız gerekiyor. Ve bu tip maçlarda skoru da elde etmek lazım. Ancak bugün hep birlikte şunu yaşadık. İçeride de oyuncularla beraberdik. Biz Lyon'a turu geçmek için gideceğiz. O inancımız çok yüksek. Gerçekten de oyuncularımız buna inanıyorlar. Bugün şunu gördük ki Fenerbahçe bu yolda her türlü zor şartlara rağmen kendi yolunda, bildiği bu yolda yürümeye devam edecek.
5: Hocam, Gençler Birliği maçının öncesinde bir erteleme talebiniz olmuştu ve reddedilmişti. Konyaspor maçı için de böyle bir talebiniz olacak mı?
6: Şimdi büyük Fenerbahçe kulübü önünde olan zorlu süreç açısından, özellikle de 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girme açısından bir talepte bulundu. Bu talebi de durup dururken yapmadık. Özellikle Sturm Graz maçı sonrası Gençler Birliği maçının

0: ayın 15'inde olması, bu Lyon maçının 18'inde olmasından kaynaklı takımın fiziksel olarak yeterince rejenere olması, dinlenmesi, hazırlıklarını tamamlaması, seyahat süreleri bizim için büyük bir handikaptı. Ve biz bir kez bir şey talep ettik. Ve Futbol Federasyonu bu bizim önemli gerekçelerimize ret cevabı verdi. Dolayısıyla böyle bir ret cevabı verilen federasyondan bir şeyi talep etmek doğru bulmuyorum. Eş zamanlı olarak da Sayın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Bizim öyle bir talebimiz yok. Biz kendimize olan güvenimiz ve inancımızla Konya maçına da çıkıp o maçı kazanırız. Hemen arkasından Lyon'a da gideriz, turumuzu geçeriz. Bu yönde de çok kararlıyız. Öyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Zaten bu redden sonra o kurumdan başka bir talepte bulunmak da doğru olmaz.
1: Hocam sizin hocam dediğiniz gibi çok fazla Fenerbahçe maçı çıkıyor. 2 günde bir, 3 günde bir maç oynuyor. Evet. Burada en az dinlendirilen, en az rotasyon yapılan bölgede stoper bölgesi. Bu konuda evet. Fenerbahçe'nin bir Skriniar ve Ake'nin arkasında bir yerli stoper takviyesi söz konusu olabilir mi? Buna dair çalışmalar var mı futbol komitesinde?
0: Evet, her şey söz konusu. 2 Eylül'de transfer bitmeden biz her türlü çalışmalara devam ediyoruz. Sadece o bölge için değil, her bölge için çalışıyoruz. İhtiyaç duyduğumuz neresi varsa bu çalışmalar sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde de neticesini alırız.
2: Hocam, Gençler Birliği maçından sonra çok yerli futbolcular üzerinde tepki vardı. Bugün 70'te Marco Asensio'nun ismi çağırdı. Siz bu kulüpte yıllarca şampiyonluk yaşadınız. Başarının nasıl geldiğini biliyorsunuz. Ciddi bir baskı var. Taraftara bir mesajınız var mı? Henüz sezonun başındayız.
0: Evet, özellikle bazı oyuncularımızın bu hazırlık sürecinde sezona geç başlaması, form grafiklerini daha aşama aşama kaydediyor olmalarından kaynaklı bazı fiziksel sıkıntılarımız var. Nasıl ki en son Romelu Lukaku geldiğinde bu açıklamayı yaptık. Onun bir hazırlığa ihtiyacı var. Bugün 15 dakika, bir maç sonra 20 dakika, 30 dakika. Onu koruyarak ve formunu yükseltirerek maç ritmini yakalamasını sağlayacaksak, aynı şey bir kademe öncesinde de Marco Asensio ile ilgili. Biliyorsunuz ki geçen sene sakatlığından sonra uzun süre futbol oynayamadı. Tatile gitti ve tatil sonrası takıma katıldı. Ve takıma katıldıktan sonra kendini tekrar fiziksel olarak hazırlama süreci içerisinde. Bugün Marco Asensio, hatırlarsınız ben de televizyondayken Marco derim, başka bir şey demem. Ama onun bu süreci de adım adım yaşaması ve istenen form grafiğini yakalaması gerekiyor. O yüzden Marco Asensio bizim en değerli oyuncumuz. Onun da bir süreye ihtiyacı var. O yüzden bizim büyük taraftarımız şunu bilmeli ki Marco Asensio bizim vazgeçemediğimiz bir oyuncu. İsmail Kartal Hoca'nın da aynı şekilde vazgeçmeyeceği bir oyuncu. Ancak her oyuncunun bir süreye ihtiyacı var. Marco'nun da form grafiğini yakalaması için halen bir süreye ihtiyacı var. Bugün Nene'yi gördünüz. Ameliyat sonrası adım adım gelmeye başladı. Bugün %100 hazır olmamasına rağmen takımdaki yerini aldı. Oyun ritmini yakalamak üzere ilk maçına çıktı. O da adım adım ilerleyecek. Yani bu haftalar zorlu haftalar takım oyuncular için. Oyuncuların kendilerini %100 fit duruma getirene kadar bu sancılı süreçleri yaşayacağız. Ama senin soruna gelirse Asensio bizim için çok önemli bir oyuncu. Onun da form grafiğinin yükselmesi için bir sürece ihtiyacı var. O da adım adım bunu yükseltiyor.
2: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
3: Oğuz Çetin'den önemli açıklamalar hem Asensio ile ilgili hem de Futbol Federasyonu ile ilgili. Futbol Federasyonu ile ilgili olan kısımdan başlayayım ben. daha önce bizi reddet dedi Futbol Federasyonu. Gençler Birliği maçı için erteleme talebinde bulunduk. Olmadı. Konya Spor maçıyla da ilgili bir talebimiz olmayacak

0: dedi. Bu önemli bir nokta. Bunu konuşuruz. Asensio da bizim en değerli oyuncumuz dedi. Oyuncularımızdan birisi demedi. En değerli oyuncumuz dedi. O da yavaş yavaş...
1: Başka bir şey söyleme şansı yok Ömer. O, geçen hocam, sene...
0: En değerli oyuncularımızdan biriyle ama benim için en değerli oyuncumuz
1: farklı bir şey. Niye onu diyorum biliyor musun? Şimdi Oğuz geçen sene... Oğuz, sevgili Oğuz Çetin geçen sene bizim gibi yorumcuydu biliyorsun. O da bizim gibi Asensio, Asensio diyordu. Şimdi ne diyecek? Geçen sene Asensio'suz bu takım olmaz mı? Çünkü o da aynı yorumu yapıyordu. Şimdi Asensio bizim her şeyimiz diyor, beynimiz diyor. Şimdi burada demek ki Asensio daha hazır değil ama bence hazır olanlardan daha hazır bana göre. Hazır düşündüklerinden daha hazır. Orayı da atlamamak lazım.
0: Bence bu mesaj anlaşıldı.
1: Ben bu kadar derim. Şey yani fazla bir şey söylemem.
0: Asensio konusuyla ilgili hocam ne söylemek istersiniz? Vallahi, Oğuz Çetin açıklamalarından sonra tabii.
2: Ya tabii şimdi Asensio çok kıymetli bir oyuncu Ömer. Yani kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil. İsmail Hoca'nın da anladığım kadarıyla onunla yaşıyor, onunla kalkıyor. Form grafiği hakkında mutlaka şeyi var, bildiği vardır. Ama Fenerbahçe oyununda Asensio'suz da oyun çıkmıyor. Böyle de bir şey var, gerçek var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyorsun. Orta sahada 3-2 oyunu kaybetmişsin. Senin oyunu yönlendirecek oyuncu 73'te oyuna giriyor. Burada da demek ki İsmail Hoca'nın da kendini biraz çek etmesi lazım. Peki Oğuz abi Oğuz Çetin bizim en değerli oyuncumuz diyor ya. Yani.
0: Evet.
2: Bu bir şey, bir anlam ifade ediyor herhalde o takım için. Veya en azından Oğuz Çetin için. Ya onun için bunun bir türlü nasıl derler tatlıya bağlanması lazım. Fenerbahçe bu konuyla gündem oluşturmayı veyahut da bu konuyla anılmayı artık bir kenara bırakması lazım. Hakikaten işin ucu nereye gidecek belli değil ya. İsmail Hoca'nın bir an önce bu şu, çok güzel bir şekilde bu olayı çözmesi lazım. Takımın menfaati açısından. Sonuçta bu Asensio dediği gibi bu takımın en iyi oyuncusu.
0: Bu krizi Fenerbahçe kendi kendine çıkardı.
2: Ya aynen öyle, krizi çıkardı. Hiç konu yokken kimse böyle bir şey konuşmuyorken şimdi de bunun çözümünü üretiyoruz yani.
1: Garip olan ne biliyor musun ya Cemal? Garip olan ne biliyor musun? Geçen sene Oğuz Çetin dahil ya bütün hepimiz ya Fenerbahçe'nin yani bütün yorumcuların ortak fikri. Fenerbahçe'nin beyni o şey Asensio. Oğuz Çetin de orta sahaydı ya.
0: Doğru. Sağ dışında
1: şimdi bak,
0: bu yılda
1: şimdi biz yani bunu överek geldik. Ya bu sene başladık. Şimdi Asensio'suz bir Fenerbahçe'yi konuşmaya bak. Yani bunu ben konuşmak dahi istemiyorum. Hele Fenerbahçe taraftarı Asensio'suz bir Fenerbahçe'yi düşünmek istemiyor. Yani bunun formsuzluğu, ben Oğuz Çetin'in çok iyi niyetli bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Çok iyi niyetli bir açıklama. Yapması gereken de oydu bence. Orada katılıyorum. Ama ben diyorum hazır olduğunu gördüğünüz oyunculardan daha faydalı olur Fenerbahçe'ye. Onu oynatmayarak faydasızlaştırmayın.
0: Yine hocam senin söylediğin gibi yani doğru kelimeler, doğru cümleler, doğru iletişim.
3: Ömerciğim, İsmail Kartal 4. kere geldi Fenerbahçe'ye.
0: Evet.
3: 2 kere de sezon başında başladı. 23-24 hatırladığım kadarıyla. Bir de bu sene. Şimdi bu sene takımı kuran bir teknik adam olarak nasıl geçen 23-24 yılında geldiğinde kurmuştu ve hakim olduğu oyuncular Cekolar, Tadiçler, Şimanskiler, yani hakikaten hepsi kalibreli oyuncular. Bu sene de kalibreli oyuncular. Aslında o sene iyi yönetti. Ve de maçlar başlamaz da sezonda bir tane mağlubiyeti var. 11 maç sonra içeride Trabzon'u yenilerek ondan sonra da hiçbir daha mağlup olmadı zaten. 11 tane sadece beraberliği var. Oradaki kaçan şampiyonluktaki en önemli şey oydu. Ya bu
1: yok,
3: sene
1: 11 tane
3: beraberliği var.
1: İsmail Kartal'ın yok. Geçen sene vardı 11 tane.
3: Yok, İsmail Kartal'ın 11 tane beraberliği.
1: 99 puan da salırsın.
3: İşte bir tane
0: ciddi
3: şey var.
0: Diyorsun?
3: Bir
0: şudur Avrupa Ligi
3: ligdeki 11 ligi. Ben 11 diye kaldı aklımda.
1: 11 olursa 99 puan. Yani belki de Cem abi doğru söylüyorsun da bilmiyorum.
3: Yani ben öyle
1: 99 puandan

0: Şöyle 6 beraberlik.
1: 6 beraberlik.
2: Tabii yani 11 tane olmaz yani.
1: Belki geçen
2: şöyle 6 beraberlik bir mağlubiyet senin dediğin 9 yapıyor gene olmuyor.
1: Şimdi bu senede geldiğimiz zaman da aslında bu problemin cepheyi açmasının en büyük nedeni İsmail Kartal'ın şunu söyledi. Dedi ki Asensio için %60 hazır, %70 hazır gibi bu yüzdelerle bir konuşan bir İsmail Kartal performansı.
3: Hocam çok pardon, takıma da geçmiş. Lukaku da diyor ki bugün %75 hazırım diyor. Vallahi takıma da sirayet etmiş
1: yani. Bu yeni bir, hakikaten yeni bir dil oluştu. Futbolcuların hazır olmasıyla ilgili bir yüzde dili oluştu. Şimdi bu da ister istemez senin de dediğin gibi yani Lukaku'nun da sirayet eden bir şekle dönüştü. Ya buradaki en önemli şey Asensio'nun yüzdesi.
2: Kerem kaç, yüzde kaç hazır?
1: Yani işte onu İsmail Kartal'a
2: sormak lazım. Yok ben senin fikrini merak ediyorum.
1: Yani bence yüzdesi yok onun. Şenol. Yüzdesi yok.
2: Yani en azından Asensio kadar.
3: Yüzde kadar.
1: Yüzde veremiyorum.
2: Asensio ondan daha mı hazır değil?
1: Ya işte doğru söylüyorsun. Ya bir de ne var biliyor musun? Bu oyuncuları kullanabilmek de yani ile o %70, %80. Ya bunu bırak sevgili İsmail Kartal. Sende kalsın yüzde. Bunu kullanırken bu futbolcunun kulağına gittiği zaman o ne dedi Asensio'da? Ben hazırım dedi.
0: Evet.
1: %70'ti ben hazırım dedi. Şimdi bunu söylediği zaman o zaman sen ister istemez futbolcunla karşı karşıya geliyorsun. Bence futbolcu bir teknik adam futbolcusuyla karşı karşıya gelmemesi lazım. Bunu açıklamalarında çok net bir şekilde kullanacağı dili iyi bulması lazım. Diplomasiyi iyi kurması lazım. Bu oyuncuların hepsi çok zeki, çok kalibreli oyuncular. Dolayısıyla zaten sen geçmiş 23-24 senesinde çalıştığında bu oyunculara hakim olmuş bir teknik adam olarak bu konularda çok hakikaten tecrübeye sahipsin. Ve bu deneyimini de bu sene de devam ettirmen lazım. Ama burada sezona başlarken şu yüzde lafıyla zaten ister istemez bir kendine cephe açmış oldun. Asensio bu takımın çok önemli bir parçası. Geçen sene hepimiz ikna olduk zaten bu konuda. Ve bununla beraber sen bu takımın içerisine Asensio'yu monte etmeye çalışman lazım. Yani Asensio'dan uzaklaşman değil. Asensio ile beraber bu takımın tekrar yeniden bu parçası olduğunu ve senin de onunla beraber bu takımda hakikaten çok önemli şeyler yapacağım sinyallerini ve de ona bireysel olarak anlatman lazım. Mesela Asensio hala girerken ben mesela surat ifadesi, vücut dilini hakikaten beğenmiyorum. Yani çünkü sanki şey giriyor yani çok mutlu girmiyor, onu söylemeye çalışıyorum. Yani o mutluluğu mesela oynarken seyrederken onu hissediyorsun. Biraz da tabii neticelerin istediği gibi gitmemesi bu mutsuzluğu da ortaya da çıkarıyor açıkçası benim şahsi görüşüm.
0: Şimdi şöyle düşünüyorum, muhtemelen basın toplantısına ya da açıklamalara yansıyan bu iletişim sorunu. Çünkü sanıyorum yani hepimiz aynı kanaatteyiz.
4: Bir de Ömer, Lyon deplasmanına kadar bence bunu çözmesi lazım İsmail Hoca. Yani Lyon deplasmanına kadar oynatacaksa oynatsın, oynatmayacaksa hazır değil falan demesin.
0: Hocam yani çözülse, yani şöyle çözülür de çözülse başka türlü çözülürdü.
4: Hayır bence. Yani böyle sorunlarla Lyon maçına çıkarsa aksi bir neticede daha çok sorunlar büyüyecek.
0: Ha, bir tur atlarsa Fenerbahçe çok konuşulmaz. Onu söyleyeyim. Tur atlarsa konuşulmaz. İşte yani, sonra Şampiyonlar Ligi
4: ya
0: gelecek.
4: Ya onu iyi bir iletişimle anlatmak lazımdı herkese. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa İsmail Hoca'nın bir art niyeti olduğunu düşünmüyorum. Bence hazır olmadığı için oynatmamaya çalışıyor. Ama o zaman da soru şu, hangi oyuncu hazır? Kerem hazır mı be ya?
0: Yani şu an anlamda söyledim hocam. Çözülse çözülürdü diye. Ya Asensio ile bir toplantı bilmiyorum ne kadar zor olabilir yani. Hani belki iyi bir başlangıç yapmadık ama bak ben de böyle böyle seni hazırlayacağım. Sen de en hazır halinde sahada olmak istersin dersin hocam 3-4 cümle. Asensio da bilmiyorum çok anlaşılmayacak bir adam profili çizmiyor bende.
4: Ya Asensio yani. Bir de sezon başı hazırlığını tam geçirmedi ki. Takım biliyorsun belli bir şeye geldiğinde, aşamaya geldiğinde Asensio düz koşu yapıyordu.
0: Evet.
4: Ama İsmail Hoca bu konuyu o kadar enteresan şey yaptı ki kamuoyuna aktardı ki şimdi sorun varmış gibi herkes böyle algılıyor. İşin enteresan tarafı bunu böyle algılayanlar da taraftarlar 70. dakika Asensio diye bağırıyorlar.
0: Tabii taraftar nezdinde çünkü bir sorun var diyor taraftar şu anda.
4: Yani
0: ya başlamıyor maça ya başlarsa 60 dedi mi tabela kalkıyor. Taraftar böyle
4: düşünüyor. Ya öyleyse bugün Talişka'yı oynatmasaydı Talişka Gençler Birliği maçında 92 dakika oynadı.
2: Bir tek

0: O maçta mı ya? Bütün resmi maçlarda 90 dakika oynadı. Ben dedim ya yayında önce. Dinlendireceksen bugün Talisca'yı dinlendir.
1: Talisca o da hiç 94
0: doğumlu. Hiç rotasyona girmedi ya.
1: O da 32 ya, yaşında.
2: Ake ile Şikrinyar'dan hoca örnek verdi. O zaman Gençler Birliği maçına rotasyon yapıyorsan ve biliyorsan ki Lyon maçında bu ikili oynayacak, o zaman Ake Şikrinyar'dan bir tanesini de oturtturabilirsin.
1: Yani. Onu da söyledi zaten.
2: Kendi devamlı. De çelişti yani hoca.
1: İşte ben de onu diyorum yani. Doğru anlatamıyor hoca bunu. Evet. Biraz da anladığım kadarıyla sinirli miydi? Bana mı öyle geldi?
3: Gergin biraz.
1: Biraz gergin mi İsmail Hoca? Yani ama sonuç itibariyle çok dediği gibi Cem abinin katılıyorum. Kalibresi yüksek oyuncular. Daha sezonun başı. Ya bunları yönetmek, oynatmak kadar büyük marifet istiyor. Şimdi Lukaku'su var. Talişkası var. Bir de 2 Eylül'de sen karar vereceksin. 10+4'e. Ben bu gidişata göre ben sana söyleyeyim. Buraya oyuncu da gelir, çok oyuncu da gider. Bu performans düşüklüğüne göre.
3: Bir de mesela şunu da bir ayırmak lazım. Yani biz 2023-24 senesindeki 99 gol şeyi artık bir tarafa bırakmak lazım.
2: Önce yani, hocanın da yani bırakması lazım.
3: Onu ifade etmeye
1: çalışıyorum. Onu da hakikaten yani, onu devamlı kamuoyuna getiriyor.
3: Bırakmak lazım. Çünkü ne o zamanki oyuncular o oyuncular, ne takım o takım. Ya o takımdan iki kişi var Abla hocam. İrfan Can'la İsmail var.
1: Ya bir de hocam maç ya sayısı farklı şey yok ki. Ya. Maç sayısı farklı.
3: Bir de sen bugün Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. Sen o sene zaten şöyle bir yani yanlış bir defo olmuş mesela. Nedir o? Olympiakos maçında senin bir rotasyon şeyin. Bu sene de bambaşka bir yeni başka bir rotasyon şekliyle beraber senin ister istemez kendi kendine 2 tane 2-0 bir mağlubiyetle başlıyorsun. Yani şey olarak baktığında tırnak içinde. Ya zaten senin orada böyle bir açıklamış olduğun işte bir Sivas maçı vardı hatırlarsan Olympiakos maçından sonra Sivas maçı vardı. O sen orada rotasyondan bahsettin. Şimdi tam tersini Lyon maçı var. Gençler Birliği maçı var. Lyon maçına gideceksin. Gene rotasyondan bahsediyorsun. Şimdi burada zaten hepimiz de hemfikiriz. Ya yani rotasyon yani 1-2 tane 3 tane oyuncuyla oynarsın ama eğer sen takımın 6 tane oyuncusunu değiştirdiğin zaman bu rotasyonun dışına çıkar. Takımı değiştirmek olur. Ya ve takımın zaten senin oyununa oturmamış olan bir takımın bütün oyun kimliği zaten bozulur Abdullah hocam.
1: Doğru.
3: Yani sen bugün şimdi tekrar yeniden geldin, bıraktığın yerden devam ediyor. Olmuyor ki. Yani işte Şenol Hoca'nın senin söylediğin gibi yani bu takımın devamlı beraber oynaması lazım. Bir oynasın, bir alışsınlar, alışkanlık olsun. Eğer rotasyonsa dediği gibi o zaman Ake'yle Şikrinyar'a ne diyeceğiz o zaman? Onlara da mı rotasyon olacak? Orada aslında bir tane elinde bir rotasyon olabilecek güvendiği bir oyuncu olsa inan bana orada başlayacak, yapacaktı biliyor musun büyük bir ihtimalle. Ama arkadaki YTF ile bizim Çağlar ve Mert Müldür'e çok orada güvenemediği için orayı bırakmak istemiyor. Ama bence de zaten eğer rotasyon yapılmayacaksa en önemli şey defansın merkeziyle Gündüz'ü Kante. Ne oldu Gençler Birliği maçında? Kante'yi bir çıkardın, Gündüz'ü şaşırdı mesela. Onu birbirine ne kadar oynadın?
2: 6 tane oyuncuyu değiştirebiliyorsan senin kadron geniştir ve aslında Konyaspor maçı içinde bir tane
3: rotasyon
2: olmaması gerekiyor.
3: Rotasyon da diyemezsin zaten. Yani
2: hem diye, %100 katılıyorum. Ben bunu çok daha önce söyledim hocam. %100 katılıyorum. Yani 2-3 oyuncudur rotasyon. Hayır burada değil. Yani bu yayında değil yani. Aynı düşünüyorum sizinle, onu ifade etmek istedim. Ama onun dışında yani oynayabiliyorsun, kadron geniş, ilk 11'inde 6 değişiklik yapabiliyorsan Konyaspor maçında oynaman lazım. Yani bence bunun konuşulmaması bile lazım açıkçası.
3: Bir de şimdi bizim Mert Günok'la Ederson'un durumu var, bakalım ne olacak. Yani bir önümüzdeki Konya maçında Mert iyileşiyor mu?
4: Yok.
3: Yok. İyileşmiyor. Gene Ederson oynayacak.
4: Öyle açıkladılar.
2: Evet.
3: Ha o da bir hocanın ufak bir sorunu olarak durduğunu düşünüyorum açıkçası.
2: Ya, oraya da karar vermiş bir Fenerbahçe yok şu anda. He? Oraya da karar vermiş bir Fenerbahçe yok hocam. Yani kalecisi Fenerbahçe'nin Ederson mu olacak, Mert Günok mu olacak?
1: Vallahi işte o biraz da neticelere, performansa bağlı.
4: Aynen öyle. Beklemek lazım.
3: Yani gelen teklifler de bence Fenerbahçe'nin yabancı...
1: Ama Ederson o gidecekler listesinde var. Yani.
2: Çünkü hocam dediğimiz gibi yani matematik bir hesaplar her noktada aynı yere varıyor. Ederson, Osterwolde, Semedo, Talisca bu dörtlüden şu anda iki oyuncu gidecek.
1: Ya İlk maç oynandı, şey maçı, Gornik-Zabrze maçı. İsmail Hoca çıktı televizyonda, dedi ki Fred dedi burada kalacak dedi. Evet. E nerede Fred?
2: Bence yapılmaması gereken bir açıklamaydı.
1: Nerede şu anda?
2: Transfer oldu.
0: Onun için şu anda hiçbir oyuncu için bir şey söylemek için erken.
2: Sanıyorum hocam herhalde Lyon rövanşına bir bakmak lazım.
0: Rövanşına, lig maçlarına, çünkü Eylül 2'ye kadar belli bir süreç var. Ha, bazı oyuncular kalıcı. Ama birkaç tane oyuncu hakkında biz değil de biz bile karar, yani biz tahmin yürütüyoruz ama hala ne Sayın Başkan ne de yönetim kurulu ne de İsmail Hoca karar vermiştir yani bu oyuncular
2: peki,
0: için.
2: Peki şunu konuşalım. Enseyi de tabii çok karartmamak lazım. Evet İsmail
0: Hoca. Bugün enseyi karartacak hani, bir durum yok. Biz sadece ama... Ömer bir iki noktada bazı şeyleri
2: sizin İsmail için demedim zaten hocam, taraftar için.
0: Ha, İsmail Kartal'ın düzeltmesi gereken şeyleri biz buradan bir nazik bir şekilde anlatmaya
2: Fransa'da
0: çalışıyoruz.
2: Fransa'da hangi kadro sahaya çıkabilir? Fenerbahçe nasıl bir oyun planıyla Lyon deplasmanında oynamalı? Bunu konuşalım.
0: Yani onun için zaten geldiğimiz nokta orası. Yani herkese eşit davranmak istiyorsan o zaman Talisca'yı oturtacaktım bugün. Ben yayından önce de aynı şeyi söyledim. Sana dedim ki asansörle başlaması lazım. Niye? Eğer rotasyon yapıyorsan Talisca'da zaten yorgun. 5 maç oynandı. 5'inde de adam devamlı oynadı. Asıl sen erteleme istiyorsan o zaman ertelemeyi yapma. Talisca'yı ertele. Talisca'yı bugün oturttur. Ha işler değişir mi? Kerem oturttur. Orada birisini oynat. Yani kime güveniyorsan. Çünkü zayıf halka burası. Yani bu görünüyor. Bu yeni değil. Talisca'yı zayıf halka olduğu için demiyorum. Talisca'nın da bir yorgunluğunu göz önünde doğru bulundurarak oynatma. Doğru. Onu dinlendir. Neden? Bir Avrupa maçı. Hay Türkiye Ligi maçı olsa eyvallah oynat. E madem dreşli bir orta sahayla çıkacaksın o zaman olmaz yani. Talisca ile olmuyor. Biz bunu söylemeye çalıştık. Bir de Kerem konutusunda çok cömert davranıyor İsmail Kartal. Yani ona verdiği şansı bir başkasına o kadar verse belki farklı bir şeyler olabilirdi. Ya gitti mi bilmiyorum. Musa Bey'e o şansı verseydi daha fazla iş yapardı. Bak Oğuz Aydın'a verse daha fazla yapardı. İnsanlar şimdi Oğuz Aydın'ı Gençler Birliği performansından dolayı biraz negatif. Hayır bakmayın. Oğuz Aydın iyi futbolcu. Performansını normal bir takım içerisinde verirsen Oğuz Aydın'ın performansı yukarı çıkar.
1: Bak. Nene'yi oynatır mı ikinci maçta Kerem yerine?
0: Ya Nene'yi nasıl? O zaman kendini inkar eder. Niye? Asensio'ya sen hazır değil, hazır değil diyorsan Nene'yi oynatamazsın o zaman. Orada bir çarpık düzen olur.
1: Ama abi verim vermiyor. Nasıl yapacağız? Nasıl çözeceğiz o zaman?
0: Kimi?
1: Sol tarafı.
0: Oğuz Aydın, Oğuz Aydın var.
2: Hocam sanki merkez üçlü Fenerbahçe Lyon deplasmanında lazım olacak gibi geliyor.
1: Ben, o zaman sen önce benim, şey kaybetmemeye oynayalım.
2: Ben de aynen değil ama orta sahada eksilmeyeyim diyorum.
3: Hocam
2: yani
3: benim de şahsi düşüncem.
1: Ama orta sahada oyun çıkmıyor işte.
3: Hocam bak Abdullah hocam şimdi zorluk derecesi yüksek maça bir finale gidiyorsun. Ve biz bugün baktığımızda da Fenerbahçe'nin orta sahasında geçirgenliği var. Ne kadar Gündüz'ü Kante beraber oynamasını bilse de o bölgeyi iyi tanımasına rağmen Fenerbahçe'nin ilerideki oyuncuların geriye ve orta sahaya çok destek vermediği için geçişleri çok çabuk yapıyorlar. Ta ceza sahasına kadar Şkriniar'la Ake'yle burun buruna kadar geliyorlar. Ve ataklarını da onlar sonlandırıyor. Yani sen orada top kapamıyorsun. Çünkü yani,
1: rakip sonlandırıyor.
3: Ya vuruyor işte kalecide kalıyor ya birisine çarpıyor. Onlar topu kaybettiği zaman sen topu kazanabiliyorsun. Yoksa birebir mücadele, temasla mücadelede topu kazanamıyorsun. Bunun için de sen her zaman için seversin sevmezsin. Gerçi biraz da geri gidiyor ama orta sahayı güçlü tutacaksın abi. Kim olacak? Kante, Gündüz'ü, İsmail'i koyacaksın.
0: Asensio'yu unutmuyor musun Cemal?
3: Söyleyeceğim. Gideceksin 4-3-3 yapacaksın. İleriye de sola Asensio'yu koy, Vedat veya Lukaku durumuna göre. Sağ tarafa da Greenwood'u koyacaksın, bekleyeceksin abi. Asensio'yu da solda oynatmasının sebebi de sen arkada orta sahada 3 tane oynuyorsun ya. Orayı zaten Asensio, Vedat'ın veya Lukaku'nun içine girer, idare eder. Oradan da onu sol tarafta kim oynayacak? İsmail mi, Kante mi, Gündüz mü? Orayı zaten kompas edebilir. Dolayısıyla da o bir kere sen kendini bir orta sahanı, gücünü falan bir eline al. Bence oyunu uzun bir süre böyle götür. İlk 15-20 dakika yarım saat gidebildiğin kadar git. Ve yapacağın işte yan toplar, şey vuruşlar, duran toplardaki Asensio'nun belki devreye girer, yan toplarda Skriniar, Ake kullanabilirsin.

0: başlamaz 47'de Greenwood'un golü bulması o psikoloji biraz kendine getirdi mesela takımı. Eğer uzasaydı sıkıntı olurdu.
1: Bence aslında İsmail Hoca ikinci maçta oynayacağı şeyin verdi ipuçlarını. Bence yine kalabalık bir orta sahayla oynayacak.
0: Tabii kesin.
1: Ama bu sefer İsmail mi olur, Asensio mu olur? Ben İsmail'in yerine Asensio'yu tercih etse en azından yani top Fenerbahçe'de daha çok
2: doğrusu olur. Zaten Fenerbahçe'nin Asensio yani, orta sahasında olmazsa olmazı ben.
1: Çünkü hocam
2: İsmail alternatif olarak
1: sizin tercihinize saygı duyuyorum da 3 mesela Kante, Gündüz, İsmail'den Fenerbahçe çok baskı yer. Tamam top rakipteyken belki merkezi kapatır ama oyun oynama konusunda hocam, Asensio'yla, oradan bir oyun çıkmıyor. Yani.
0: Asensio'yla Greenwood'a topu geçirdiğin zaman orta saha hem nefes alır hem çıkar. Benim şahsi görüşüm tabii. Orada daha etkili olabiliriz. Yani oyunun gidişatına göre Asensio'yu çekersin. Oraya Talisca'yı sokarsın. İsmail'le olabilir. Ondan sonra gidişata göre Vedat'la mı başladın, Lukaku'yu sokarsın. Lukaku'yla mı başladın, Vedat'ı sokabilirsin. Oyun içerisindeki yapacağın değişiklikleri de işte oyunun gidişatına göre, skora göre de belirler. Ya ben Kerem'in bir parça dediğin gibi hani bazen oyuncuyu kazanmak için oturtmak gerekir ya. İşte oturtması biraz Kerem'in beklemesi
1: hocam,
0: lazım.
1: Çok top kaybıyla oynuyor. Yani bence %50 top kaybıyla oynuyor. O top kayıpları Fenerbahçe'ye geçiş oluyor.
2: %50'nin de üzerinde.
1: Kaç tane Ömer kayıp bu maç?
2: Hemen 8'de 4 mü demiştin öyle bir şey?
3: 8'de 4 ikili mücadelesi ilk yarıda vardı hocam. Ama yani top kaybı ben de yine fazla diye düşünüyorum. Söyleyeyim hocam bugün 12 top kaybıyla oynamış.
1: Çok ciddi ya.
3: Bu arada 73 dakikada 31 kez topla buluşmuş. Bu da az bence.
1: Çok az tabii.
3: Yani oyunun içinde de yok yani.
1: Ya top oyunda yok. Bir de artık Ömer, Fenerbahçe Kerem'in forma girmesini bekleyecek durumda değil. Bir ya, tane 90 dakikası kaldı.
2: Hocam bir sürü oyuncu var orada ya oynayacak.
1: Ya yani. O dediği gibi.
2: Oğuz Aydın'ı koyacaksın oraya.
1: Bence ben samimiyetle söyleyeyim. Bu nene şu aldığı dakikada daha çok zorladı şeyi. Lyon savunmasını.
3: Katılıyorum.
2: Doğru.
1: Şut attı. Gitti bir ara sağ anlamsız bekler, da baskı bekler, yaptı. En azından.
3: Yaptı, doğru.
1: Hayır anlamsız o baskının hiç gereği yok. O şey ruh yani duyguyla.
2: Ama tribün ne oldu?
1: Tabii tribünü işte yani o yüzden.
3: Geldi kontrayı kapattı.
1: Ya o yüzden biraz nene iştahı da iyi. Belki bu sene daha iyi oynar. Böyle de bir tercih yapılabilir yani.
2: Tabii canım.
3: Lyon maçında hocam bence yani nenenin enerjisine de Fenerbahçe'nin ihtiyacı tabii. Olabilir yani.
1: Olabilir yani.
0: Hocam bence.
1: Yoksa olmuyor yani keşke olsa Kerem'le de olmuyor yani bu tarz Kerem'i kazanmak şeyi olmadı. Ya otursun biraz belki daha iyi fizik durumuna gelir daha iyi analiz eder eksiklerini.
3: Peki şöyle olabilir mi yani şu anda Vedat'ın tam hazır olmadığı senaryoda Lukaku'nun da yine hani muhtemelen sonra süre bulacağını düşünürsek merkez üçlü olursa Greenwood, Nene, önde de Asensio. Yani santrafor.
0: Hocam bak
3: oyun.
0: Ben sana söyleyeyim. Yani
1: 4-6-0 gibi.
0: Ama belki.
2: Asensio'suz bir oyun mu?
1: Yok Asensio'yu direkt merkez santrafor.
0: Ben açıkçası bu maçın özellikle Lyon maçının şifresinin orta sahada çözüleceğine inanıyorum abi.
1: Bugün orada çözüm.
0: Orta sahanı güçlü tutacaksın. Ondan sonra sen ileriye istersen Asensio'yu mu koyarsın, Talisca'yı mı koyarsın. Oraları zaten yaparsın. Senin orada kaliteli oyuncuların var. Orada bir sıkıntı yok. Ama defansının ortasını veya orta sahanın sen oradaki geçirgenliğini tutmazsan kaybedersin hocam. Benim şahsi görüşüm. Yani orada orayı güçlü tutmak lazım. Bu İsmail'i de artı şöyle bir şey var. Yani Gençler Birliği maçında çok İsmail'i beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama Gençler Birliği maçındaki İsmail gibi değil. Geçmişteki İsmail gibi oynaması lazım. Onu söylemek lazım. Çünkü şöyle bir Türk oyuncularına sıkıntı da var hocam. Mesela geçtiğimiz Gençler Birliği maçında 6 tane sen Türk oyuncusuyla oynuyorsun. Ya bu Türk oyuncuların da bir kendisine çeki düzen de vermesi lazım Abdullah hocam. Ya her şeye rağmen İsmail Kartal'ı seversin sevmezsin. Ya sana bu şansı vermiş. Kardeşim sen de bu aldığın şansın hakkını ver ya. Ya Mert ne zaman oynayacaksın? Ya hadi Oğuz biraz daha kıpırda, daha yürümen lazım. Yani keza İsmail de öyle. Yani Kerem ne zaman oynanıyor? Ne zaman devreye gireceksin? Şimdi, ya bu oyuncuların hepsinin yürümesi lazım.
3: Çok acayip bir sayılar var.

0: orta sahada.
1: Yani orta saha deyince merak ettim hocam. Bir bakayım dedim şu orta sahadaki ikili mücadeleye. Hocam çok acayip sayılar var. Şöyle. Tesman, yani 3 merkezde oynadı Lyon. Tesman, Morton ve Tolisso. Tesman 4'te 4 ikili mücadele, 2'de 2 hava topu hepsini almış. Morton 6'da 4 ikili mücadele, 2'de 1 hava topu neredeyse hepsini almış. Tolisso 11'de 7 ikili mücadele, 4'te 3 hava topu almış. Yani Lyon'lu oyuncular girdikleri ikili mücadelelerin neredeyse %75'ten fazlasını almış. Fenerbahçeli oyunculara geldiğimizde bu alanda tek iyi istatistik Kante'ye ait. 7'de 4. Gendouzi 10'da 2.
2: Bence Gendouzi 2 maçtır kötü oynuyor.
1: Evet, bu maçta da bence iyi değildi, katılıyorum. Talisca 1'de 0. Yani Fenerbahçe'nin zaten böyle bir merkezle, yani toplam Lyon'ların kazandığı merkezin ikili mücadele sayısı 15, Fenerbahçe'nin kazandığı 6, Talisca'nın hiç yok.
3: Veri için gerçekten, bak ki? Bu veri için gerçekten teşekkür ederim. İyi çabucak baktın. Aslında bizim söylediğimiz şeyi bu veriler ilk defa böyle örtüşüyor. Bazen mesela istatistikler hakikaten rakamlar çok şeydir. Bazen de hiçbir şeydir. Şimdi Gençler Birliği maçında Fenerbahçe'nin istatistiklerine baktığın zaman tavan yapmış. 600 küsür kere pas yapmışsın. Topu %72 sende kalmış. Yapmış olduğun kornerler, atmış olduğun duran toplar, gol. Bakıyorsun adamın hiçbir şeyi yok. Her şey sıfır. Maça o galip bitirmiş. Yani sen bir geçişte bir izin verdiğin zaman ne oluyor? Gençler Birliği bile seni orada ekarte edebiliyor. Onun için her zaman için yani orta sahanı iyi tutacaksın abi. Orta saha. Ha diyeceksin ki 3 tane 6. Ya gerekirse 3 tane 6 ile oynayacaksın. Belki oyundan çok memnun olmayacaksın ama adamlara pozisyon vermeyeceksin. Burada senin önemli olan ne? Oyundan memnuniyetten daha ziyade sen turu geçeceksin. Turu geçeceksin, sen takımı yaratacaksın abi. Bütün dava.
1: Ya merkeze bu kadar fark olmaması lazım.
4: Ya Ömer, baştan ilk başladık şeye. Maç bittikten sonra maçtan önceki yorumlarımızda ne dedim? Ben dedim açık açık, bu orta sahalar, oyunu tutan orta saha bu işi kazanır. Çünkü Şampiyonlar Ligi böyle bir şey.
1: Doğru.
4: Şimdi maç bitti. Ne dedik? Orta sahada Talisca'yı orta saha olarak düşünme, verdik biz orta sahayı Lyon'a. İstatistiklerin de böyle çıkması gayet doğal. Hiç bu kadar düşük verilerle mesela Gendouzi ile Kante oynamamıştır. Orada ne zaman ki çift santrofor oynadı. Doğru yani. Tabir doğru. Talisca orta saha oynamadı. Biz niye bunu diyoruz? Ya kardeşim, orta saha gibi bir orta saha. Ha, Cem abinin fikrine saygı duyuyorum. İsmail, Gendouzi, Kante diyor ama yani bu Fenerbahçe'nin orta sahası evet, böyle olmaz. Niye olmaz?
1: Temennilerle bitirelim.
4: Ha, ben niye olmaz diyorum. Ya 3 tane kesici orta saha topu aldıktan sonra hangisi ileri atacak? Bir de onu düşünmek lazım. Ya Asensio geçen sene bu takımın orta sahada beyniydi ya. Bunu bir kenara, denklemin dışına atamayız kardeşim. Fenerbahçe eğer Fenerbahçe olmak istiyorsa bundan sonra yetersiz de olsa Asensio'yla oynaması lazım.
1: Evet, yine de Fenerbahçe'nin elinde tur bir şekilde hala var.
3: Tabii.
1: Zor bir maç olsa da imkansız değil. Fenerbahçe'ye başarı dileğinde bulunalım. Abdullah Ercan, Cem Pamiroğlu, Şenol Ustemer, çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür
1: ederiz. Ağzınıza sağlık. Yayını tamamlıyoruz. Haftaya Fransa'da başarılar Fenerbahçe diyoruz. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.
5: Bu akşamki maça çok fazla hazırlanma şansımız yoktu. Bir tek dün bir ufak bir taktik antrenmanı yapabildik. Sonuçta oyuncularımla bugünkü maç öncesine kadar tesislerde çok iyi statik bir şekilde, görsel bir şekilde, teorik anlamda çalıştık. Herkese rakibin ne olduğunu, neler yapabildiğini ve bizim rakibe karşı neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Yani dersimizi hep beraber iyi çalıştık oyuncularımızla beraber. Sonuçta bugün Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takımda sürekli oynayan Lyon'a karşı onlar da çok iyi bugün mücadele ettiler. Çok güzel bir maç oldu bugün. Şampiyonlar Ligi seviyesinde güzel bir maç oldu. Maçı kazanabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Sonuçta bugün maç başından sonuna kadar bizi, oyuncularımızı destekleyen muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer, bir ambiyans burada ortaya çıkardılar. İkinci maça kazanarak, kazanmak için gideceğiz. Orada inşallah o maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve bu muhteşem taraftarlarımıza mutlu etmek. istiyoruz. Maçın favorisi yok bence. Maçın favorisi bu akşam Fenerbahçe'nin taraftarıydı. Favori olduklarını gösterdiler. Sonuçta Asensio da bizim oyuncumuz. Biz bütün olarak, bütün oyuncularımız çok değerli. Bu maçta biz sadece oynaması gereken rakibe göre oyuncularımızı oynattık. Asensio'da oyun içerisinde zaten şans vermeyi düşünüyor. Planlarımız içinde bu vardı. Bu şekilde gelişti. Şimdi biz 2,5 gün önce bir maç oynadık. 6-7 tane oyuncumuz o maçta oynadı. Bu maçları böyle çok tempolu başlayıp çok tempolu bitirmeniz kolay değil. Sonuçta bu maçlarda Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyoruz. Onun için zaman zaman ikinci bölgede beklemesini kompakt bir şekilde bilmeniz gerekir. Sürekli her zaman ön alan baskısı yapamazsınız. Karşınızdaki takım da çok organize bir takım. Kanatları, atlet oyuncuları var. Onun için kompakt ve disiplinli bir şekilde taktiksel olarak biz maç başından sonuna kadar bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık. Ya bu tip maçlarda bu tip goller olabilir. Sonuçta yani karşınızdaki takım da iyi bir takım yani sonuçta. Organize bir takım. Tabii ki gol yemeseydik çok daha iyi olurdu. Ama yedik, güzel bir reaksiyon verdik takım olarak bugün, oyun olarak. İkinci yarının başında da oyuncuların içeride toplantı yaptık. Güzel bir reaksiyonla oyuna iyi başladık. Gol geldi. Sonuçta maçın sonuna doğru da Nene'nin güzel bir pozisyonu, o da gol olabilirdi. Olmadı. Sonuçta maç berabere bitti. Bu olabilir yani maç içerisinde. Karşımızdaki takım da iyi bir takım sonuçta yani. Şimdi iki maç oynayabilecek fiziksel kapasiteye sahibiz. Sadece dediğim gibi bu fazlalaşırsa o zaman buna sahip olamamayı biliriz. Çünkü stoperde bugün Ake ile Milan 3 günde ikinci maçını oynuyorlar. Yani bugünkü saha da bizim göründüğü gibi değil. Ağır bir sahamız. Sakatlık riski artabilir. Onun için bu çok fazla sürdürülebilir bir durum değil. Onun için biz de bu maçın seyredilmesi yönünde bakalım olacak mı olmayacak mı kulüpten haber bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi ön alan baskısını benim yaptığım bir şey yani normalde. Ancak tabii ki sizin yani takımınızda rakip takımı da düşünmeniz gerekiyor. Yani şimdi ben ön alan baskısı yapacağım diye arkada boş alanlar bırakırsanız rakip takımın öndeki üçlüsü ve orta sahası çok atlet oyuncular. Biz onlara o fırsatı vermemek için merkezde kompakt bir şekilde topun karşısında bekleyerek kazandığımız toplarla da rakibin üzerine giderek set hücumlarıyla onlara gol atmayı düşündük. Planlarımız bu şekildeydi. Arkada çok fazla onları alan bırakmamaktı. Zaman zaman ön alan baskılarını da yaptık ama yani her zaman ön alan baskısı yapacaksınız diye bir kural yok. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynuyorsunuz ve oradaki takımlarda üst düzey takımlarla mücadele ediyorsunuz.
0: Bana kalırsa çok çok pozitif bir maç çıkardık. Taktik açıdan mükemmele yakın bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Fakat tabii ki çok büyük bir ekibe karşı oynuyorduk. Çok çok büyük oyuncuları olan bir ekip Fenerbahçe. Fenerbahçe gerçekten harikulade oyunculardan oluşan harikulade bir takım. Fakat biz de Olympic Lyon olarak maçı iyi bir şekilde kontrol etmeye çalıştık. Belli bir hakimiyet kurduk topta. Ve özellikle savunma noktasında mükemmel yakın bir performans. Evet, ideal skor tabii ki kazanmak olurdu. O mümkün olmadı. Fakat şunu anlamak önemli. Karşımızda tabii ki net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Hala da favori olmaya devam ediyor Fenerbahçe. Fakat ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkarttığımızı düşünüyorum. Bizim stadyumumuz da dolu olacak. Umuyoruz ki biz de aynı canlı atmosferi yaratacağız. Taraftarlarımızın gerçekten bize destek vermesi çok çok önemli olacak. Stadyumumuz dolu olmalı. Bu şekilde gerçekten yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli. Aynen burada Fenerbahçe stadyumundaki atmosfer gibi bizim de yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekli.
6: Bana göre bugün maçı kazanabilirdik. Maçı kazanabileceğimiz şanslarda yarattığımızı düşünüyorum. Onlar ilk yarıda ilk girdikleri pozisyonda golü buldular. Sonrasında ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptık ve ikinci yarıya başlar başlamaz biz de golü bulduk. Söylemiş olduğum gibi yaratmış

olduğumuz fırsatlar vardı. Bu fırsatları değerlendirebilseydik, golle taçlandırabilseydik bugün tabii ki de kazanabilirdik. Şimdi iyi bir şekilde dinleneceğiz. Çünkü hafta sonu oynayacağımız önemli bir karşılaşma olacak. O maçtan alacağımız olumlu neticeyle beraber özgüvenli bir şekilde Lyon maçına hazırlanacağız. Çok mükemmel bir ambiyans olduğunu söylemek istiyorum stadımızda. Taraftarlarımız gerçekten mükemmel bir ambiyans yaratıyorlar. Çok büyük bir şaşkınlık yaşadım ben de bu ambiyansı görünce. Ve taraftarlarımıza da bu anlamda aslında teşekkür etmek istiyorum. Göstermiş oldukları destekten ötürü. Zira onların göstermiş olduğu destekle beraber biz oyuncular daha da motive oluyoruz ve en iyisini ortaya koymak için tabii ki daha fazlasını gösteriyoruz. Çünkü bize itici güç oluyorlar. Tabii ki çalışacağız bu hafta sonu için. Antrenmanlarda yine çalışacağız. Ben kendimi %75 hazır hissediyorum. Söylemiş olduğum gibi en iyi şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Çünkü kendi pozisyonumu, yerimi, mevkimi kazanmak istiyorum ki Fenerbahçe'ye yardım edebileyim tıpkı diğer takım arkadaşlarım gibi. Gerçekten bugün harika bir performans ortaya koyduğunu söylemek istiyorum. Çok fazla şans yarattı, çok fazla aksiyona girdi ve rakip kalede çok fazla tehlike yarattı bugün Mason. Ben zaten onun yeteneklerini, kabiliyetlerini çok iyi bilen birisiyim. Kendisini de çok uzun süredir tanıyorum. 17 yaşından beri tanıyorum. Zaten 1,5 yıl beraber çalıştık onunla beraber. Umuyorum ki performansı katlanarak devam eder.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: üçlüsü için sezonun. Bekleyiş biraz uzadı ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Cerni'ye doğru. Cerni dokunamadı. Korner. Hamburgli'den müdahale. Orkun öndüreye doğru. Yangıyor. Çevirdi. Vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole. Salih Özcan. Yangıyor'un sektirdiği topta. Kale sahasında. Arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top. Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Calo. Kornere gidiyor top. Olafson'dan uzun top. Calo yükseldi. Şimdi Etim Calo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Calo yerde. Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Etim Hoca 10 kişi mi Cülent? Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde de Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var de Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
1: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
0: 10 kişi mi Cülent? Maçın 15. dakikası. Etim üzülüyor ama biz seviniyoruz. Calo'dan derin top. Yangıyor nefis bıraktı. Olaytan at bunu, Olaytan dışarıya. Nefis bir servis Yangıyor'dan.
2: Muhteşem bağlantıydı.
0: Olaytan çok müsait fırsat. Dışarıya vuruyor.
3: İlhan sıyrıldı Osorio'dan. İlhan'dan ters kanada. Cerni. Cerni kontrol. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin. Vaclav Cerni. Cerni.

0: Bıraktı. Orkun gelişine köşeden alıyor Olafsson. Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini. İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi. Kaleye ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi Olafsson'un, 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu, eliyle koyar gibi koydu.
1: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imzayı attı.
0: İşte Černý'nin asisti, Orkun ayak içi göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü Ay'ın o şutta kalkışı.
1: Acayip, acayip.
0: Şimdi Rıdvan, iyi pas, İlhan, son çizgi, İlhan çevirdi güzel yere, Mourinho direkt, Orkun vurdu sekti Olaytan, Olaytan, Olaytan, boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım. Orkun. Rıdvan baktı kaleye. Rıdvan ortayı yaptı. Mourinho, bu da olmuyor. Olafsson boşa çıktı. Mourinho yükseldi ama kaleye vuramadı kafayı. Oh, boş pozisyonda aldı topu, verdi pasını. Şimdi Rıdvan. İlhan. İlhan Fakılı ceza alanına attı kendisini. İlhan açı arıyor. İlhan vurdu. Dışarıya hazırlık maçlarında böyle sağa çekip vurarak attığı iki gol var İlhan'ın. Şimdi Salih'te kaldı. Salih baktı kaleye, sert vurdu. Olafsson'un üzerine. Sağ kanatta Franculino. Castillo orada. Calo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino, dikkatli olalım. Franculino müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho gol önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho. İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar. Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk. Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý kontrol. Černý vuruş. Olafsson. İlhan. İlhan ortayı yaptı. Oha doğru. Oh, kafayı vurdu. Top dışarıya gidiyor. İlhan. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi ohta kaldı top. Oh, açı arıyor. Oh, bıraktı Orkun'a. Oh, tekrar orada. Oh, döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattığı yere kurtardı.

Şimdi Salih, Orkun, Černi kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černi. Nefis aldı önüne. Černi şimdi kontrol. Destek bekledi Černi. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Asfaltlı dışarıya. Korner bekliyor Vaslav Černi. Karar out. Orkun sağa çevirdi Černi. Murillo'dan bindirme Černi. Önü açıldı. Černi sert vurdu yandan dışarıya. Vaslav Černi denedi yine. Şimdi Calo. Baktı kaleye. Calo sert vurdu. Bu da dışarıya. Uzaktan şutlarla deniyoruz. Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Bilin karşı karşıya kaldı. Bilin. Lübel!

0: karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel harika bir kurtarış. Nübel sesleri.
1: Şimdi ortadan direğe doğru Semih dokundu. Orkun koşuyor, Raşitsa koşuyor. Castillo yerde. Oyun devam etti. Bir şey yok diyor hakem. Alırsak kontraya çıkacağız. Aldık çıkıyoruz. Olaytan 3'e 2 var. Çerni sağında, Orkun solunda. Pas Orkun'a. Orkun Uattara'dan destek, yerden gönderdi. Şimdi Semih. Semih Olason. Atak sürüyor. Orkun dışarıya. İki kere yaklaştık. Önce Semih Kılıçsoy, ardından Orkun Kökçü olmadı. Olaytan baktı kaleye. Olaytan dışarıya. Maçı bitiriyor De Burgos. 1-0 kazanıyoruz. Sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş Midtjylland'i 1-0 mağlup ediyor. Rövanşa avantajlı bir skorla gideceğiz.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midtjylland. Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Midtjylland. Christensen. İlhan baskıyı yapıyor. Orkun dokundu. Orada ikili sıkıştırma, topu aldı. Emirhan gidiyor. Emirhan topçu. Emirhan vurdu. Olafsson. Topu kazandı. Kendisi sürdü. Şutu da denedi Emirhan ama Olafsson'u geçemedi. İşaret geldi. Orkun. Orkun doğrudan kaleye. Dışarı gitti Orkun Kökçü. İlhan, Rıdvan geldi desteğe, pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çoğu. Francolino attı çölemi. Francolino ayağının dışına direkt. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe tıkıldı.
3: Nefis bir vuruş.
2: Daniel Castillo, Biskov. Biskov kaleyi dışına dışarı gönderdi Biskov. Farklı şekilde alta gidiyor bu top. Rıdvan, çalım denemesi, Rıdvan'dan pas şimdi. Salih'ten en sağa Biskov. Girdi araya Biskov. Geçmedi o pas. Francolino pasını aktardı Biskov'a. Biskov'un pası. Etkili geldiler. Billing vurdu. Dışarı gitti bu top. Dışarı gitti bu top. Tehlikeli geldi Midtjylland. Korneri kullanacaklar.
3: Billing'in en sevdiği işlerden biri. Bu istilalar ceza sahasına, havadan yerden.
2: Orada Emirhan topçunun son bir müdahalesi. Atakları devam edecek. Osorio. Osorio topukla oynadı Christensen. Christensen çevirdi. Kafayla son anda müdahale. Son anda bir müdahale. Savunmamızdan ve köşe vuruşunu kullanacaklar. Erlic. Oh'tan baskı geldi. Erlic gönderdi ileriye. Salih orada. Salih Özcan kafayı vurdu. Billing. Olaytan kazandı o topu. Junior Olaytan. Şimdi sağ kanada Černý. Černý ile geliyoruz. Václav Černý. Černý. Sekti savunmadan Olafsson. Černý taşıdı. Bravo'ya çarptı şu turna top.
3: Tam istediğimiz geçiş. Sahipsiz topu kazandık. Orkun'u bulsa Černý. Çok daha net bir ayağı bulsa yayda. İlk maçtaki gibi senaryo yaşayabilirdik.
2: Castillo. Daniel Castillo tek top şimdi. Orkun girdi araya. Orkun Kökçü. Orkun'dan sağ kanada Václav Černý. Etkili bir atak olabilir yine. Černý pasını aktardı. Yengü baktı kaleye. Uzaklardan Olafsson sektirdi ilk hamlede. Olafsson. Uzaklardan denedi Beşiktaş'ın golcüsü. Olafsson az daha yapıyordu hatayı. Beklentimiz var, evet.

0: Alıyoruz evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
1: Sarısana zaten. İkinci
0: sarı. Hadi. İkinci sarı kart. Mitren.
1: Değiştiremeden. Bak değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüğünden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Emefile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Mitrilentia'da oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henanço oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahasına. Rashica gol! Milot Rashica! Milot Rashica girer girmez attı golü. Suriyeliler içinde. Milot Rashica. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Rashica. Pas geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti sıyrıldı. İlhan yerde gözle rakimde ve maçın rakibi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Mitrilen 0, Beşiktaş 2.
2: Özcan doldurdu içeriye. Oh'un vuruşu. As farkla dışarıya gidiyor. Bir voley denemesi yaptı orada. Yönkü'o. Olaytan girmeye çalıştı araya. Çeh bırakmıştı. Şimdi kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Slonçik dışarıya gönderiyor. Slonçik bir kez daha savunma yardımı yaptı burada ama Junior Olaytan kazandı içeriye. Oh'un dokunuşu. Bu da olmadı. Baskıyla rakip ceza sahası etrafında kazandı topu bir kez daha Beşiktaş. Çok çabuk kalabalıklaştı savunmada Radet Skralove. İlhan Pakılı. Yine Olaytan'dan koşular var. İlhan çekti vurdu. Kalecinin kucağına gidiyor. Adam Zadraşil'in. Olaytan'dan tekrar Orkun'a. Orkun Kökçü. Gitti Orkun. Vurdu Orkun. As farkla dışarıya Orkun Kökçü. Oh'tan da bir koşu vardı. Kendisi vuruyor Orkun Kökçü. Çerçeveyi tutmadım. Otara. Oh. Oh döndü yüzünü kaleye. Oh'un vuruşu üst direk. Oh'un vuruşu üst direkte patladı. Bu tarz şutlarda gerçekten çok şanssız. Evet. Geçen sezon devre arasından beri Van Buren merkezi tercih etti. Dansak gidemedi. Van Buren şimdi Rudi Çeke. Tekrar Van Buren. Slonçik'i açtı.

0: koptu şimdi topla. Mourinho'dan bindirme var. Černý Olaytan'ı gördü. Olaytan'dan Orkun. Orkun bekletmeden vurdu. Kaleci Černý ardından yaralar. İkinci yarının henüz başında. Gole yaklaşıyoruz ama bayrak havada. Václav Černý için. Orkun bir an için çöktü. Ayağa kalkıyor Orkun. Černý çevirdi ona doğru. Orkun'a doğru biraz hızlı pas. Oh aldı, oh döndü, oh'un vuruşu. Üstten alta gidiyor, bir temas olduğunu işaret etti orada. Hyun-kyo. Slonczyk'e doğru. Černý'de kaldı. Černý içeriye, oh dokunamadı orada. Pozisyon devam etti ama. Kaleci Zadrajin topu sahibi.
1: Bunlar çok net fırsatlar gerçekten.
0: Darida'dan Slonczyk'e dengesiz yakalandı şimdi savunmamız orta. Umar düzeltti, Umar çekti. Umar Nübel'le ise kapıyı kapatıyor. Alexander Nübel. Çok oyalandı Abdullah. Umar açıyı kapattı Nübel. Bir uzaktan şut. Yine Nübel'den müdahale.
1: Çok önemli kurtarışlar.

0: hakemden de yine bir uyarı aldı. Faaldir. Kasım Uttara.
1: Ya olacak iş değil ya. Ya olacak iş değil. Görüyor. Yani...
0: Junior Olaytan yeniden. Olaytan derin pası Wilfred Ndidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih
1: i̇şte
0: ve gol!
1: İşte bu. İşte bu.
0: 11-11'de gol atamayan Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra Semih ile buluyor golü. Beşiktaş taraflarına koşuyor Semih Kılıçsoy, dakika 80. Sağ kanattan gelişen atak. İleriye yolladı. Mücadele sona eriyor. Radet Kralove 0, Beşiktaş 1. Beşiktaş İstanbul'daki rövanş öncesinde deplasmanda da Çekya'da da galibiyet almayı başarıyor. Beşiktaş Radet Kralove rövanş mücadelesinin başlamasına artık sadece dakikalar kaldı. Santra'yla mücadeleye başlıyoruz. Avrupa Ligi yolunda başarılar diliyoruz Beşiktaş'a. Thiago Çalo. Rıdvan'ın 20. Çalo'nun 25. Avrupa Kupası maçı bu. Oh dokundu Olaytan'a. Junior Olaytan. Sağ kanatta Murillo, hata destekçi Murillo çevirdi arka direğe doğru vuruş son anda dışarıya. Arka direkte İlhan Bakılı ile gole çok yaklaşıyor Beşiktaş daha ilk dakika maçta.
2: İşte Murillo'nun çıkışı aslında.
0: Öyle çevirdi Amir Murillo. Savunmaya da çarpıyor top, İlhan ağlara gönderemedi. Biran için bıraktı o topu. Daniel Horak geldi. Horak ceza sahası için. Horak çeviriyor. Canlı ayak koydu. Sonrasında vuruş. Yan filelerde kalıyor. Darida'nın şutu. Biran için orada topu bıraktı Murillo. Taça gidecek diye olabilir. Tehlike böyle gelişmişti. Schneider çaldı düdüğünü. Orkun geldi. Orkun ortaladı. Murillo boş. Dokunamadı. Ayak koyamıyor orada. Amir Murillo. Orta yuvarlak Orkun Kökçü. Hemen İlhan'a doğru açtı oyunu. İlhan Bakılı. Ludwig Çekin üzerine gidiyor. İlhan çekti. İlhan vurdu kaleci Zadraşi. Alkış alıyor İlhan'ın bu şutu.
3: yarıda biraz bu iki oyuncunun da oyundan düştüğünü görebiliriz.
0: Camo'dan Murillo'nun koşu yoluna. Amir Murillo yetişti. İçeriye de çeviriyor. Hun vuruşu. Yanalarda kaldı top. Yönkü Oh da Dušan Vlahović'le bir forma rekabetinde olacak. Semih ve Mustafa ile beraber yine. Sağdan orta geçmedi içeriye. Orkun'dan Oha. Olaytan. Çerni hemen başladı koşuya. Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Çerni. Önünde boşluk. Çerni gidiyor. Çerni. Vuruş ve gol! Çerni koşuyu yaptı. Gol vuruşu da geliyor. Maslav Çerni'den.
2: Çok ihtiyacı vardı.
0: Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Radet Kralove karşısında. Şek oyuncusunun golüyle. Göz açıp kapayıncaya kadar gelişti atak. İşte burada. Hemen Olaytan aldığı gibi koşuya başlıyor Maslav Çerni. O koşuyu devam ettirip gol vuruşunu da böyle yapıyor işte. Leandro Trossard da ısınmaya başladı. Onu elbette merakla bekliyor Beşiktaşlılar. Rıdvan, İlhan koşuya devam ediyor. Çihak orada, İlhan bakını doğrudan kaleyi düşündü. Adam Sadraşili zorlamıyor bu top. İlhan bakılı. Rıdvan yükseltti Olaytan. Junior Olaytan, hata kalkıyor yine Beşiktaş. Olaytan'dan Oh'un koşu yoluna. Öncü Oh çaprazdan vurdu. Alta gidiyor top.
3: Yine Olaytan. Yani alışı, driplikle çıkışı ve çok da benzer bir pas aslında.

0: var. Orkun orada. Kazandırıyor topu İlhan Bakılı'ya. İlhan'dan hemen Çerni'ye doğru pas. İkinci gol gelir mi? Çerni karşı karşıya Çerni. Kurtaramadı bu kez topu. Vaclav Çerni. Kendisinin ve Beşiktaş'ın ikinci golüne çok yaklaşıyor Çerni. Flaşlar yandı kale arkasında. Hatta tüm statta yavaş yavaş. Ve Çek taraftarlar da bu anları kaydediyorlar. İşte Tüpraş stadyumunda tribünler. Sol kanat. Orta geldi. Emirhan'ı açtı. Slonçik. Darida'dan önce Calo'nun müdahalesi. Calo yine atarak müdahale yaptı. Ludvicek şimdi. Ludvicek içeri düşündü. Mihalik müsaitle bir fırsattı maçtaki en net şansı Radet Kralove'nin. Andrei Mihalik iyi vuramıyor. Rıdvan Orkun ısrarla istedi bu topu aldı. Junior Olaytan şimdi. Olaytan sağ kanatta Çerni'nin boşalttığı noktada Amir Murillo. Murillo ceza sahası içine de girdi. Murillo'nun pası Çerni'ye. Vaclav Çerni'ye çevirdi. Dışarıya gidiyor Rıdvan'ın şutu.
1: Yani tur alıp kapıyı kapatması lazım. Beşiktaş'ın zaten çok büyük bir avantaj var ama şu anda istediği oyunu oynayabilecek alanları bulmaya başladı Beşiktaş. 2-3 pas yaptığı anda çok geniş alanda oynayabiliyor ve bunu da iyi oynayabiliyor.
0: Evet, Vaclav Çerni. Golün sahibi Çerni çıkıyor. Leandro Trossard, Beşiktaş'ın Arsenal'dan transferi. İlk kez sahada Beşiktaş formasıyla. Oha doğru pas. Yankio yine Çihat'la mücadelesi. Pas Ndidi'ye. Şut savunmadan döndü Trossard şimdi. Leandro Trossard çekti. Trossard şehe çarptı top. Kornere gitmesine müsaade etmiyor Frantişekçe. Taç Beşiktaş'ta. Umar. Orinçat tekrar. Umar. Darida. Orinçat çaprazdan dışarıya. Yeni geldi Radet Kralove. Yakup Burinşat dışarıya gönderiyor.
1: Biraz düştük oyundan sanki. Son 4-5 dakikadır.
0: David Ludvicek. Şimdi Volkanova. Korner. Son bir müdahale de var. Ndidi. Trossard. Leandro Trossard. Ondan İlhan'a. Bindirme Orkun'dan. İlhan Bakılı. Pas içeriye. Trossard vurdu kaleci. Leandro Trossard'dan Yasin'e. Yasin. Yasin de bir şut denedi orada. Yerdeki Ludvicek'e. Çarpıp kaleci Zadraşil'e gitti top. Trossard'ın İlk maçında Beşiktaş formasıyla gole yaklaştığı an. Darida. Nübel son anda uzandı. Boş pozisyonu buldu Kralove. Ve mücadele sona eriyor. Beşiktaş 1, Radet Kralove 0. Beşiktaş deplasmanda kazandığı skorla İlk sahada da galip gelmeyi başarıyor ve adını UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yazdırıyor. İşaret geldi. Mücadeleye Gornik Samje başlıyor. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Orta geldi. Altı pasa Guendouzi dokunamadı. Ceza sahası içerisindeki mücadele. Ve hakem VAR'a doğru kenardaki ekran.

0: Kırmızısı öne geçiyor. Çabuk kullanıldı köşe vuruşu. Tevfik İsmail içeriye doldurdu. Fred uzaklaştırıyor. Şimdi İrfan Can, Kerem'den de koşu var. Pas ona doğru. Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya Kerem. Kaleci Şulse ilerideydi. Kerem! Kerem olmadı Kerem. Arkadan gelen müdahale, top kaleci Şulse'de kalıyor. Ceza sahası içi yine. İki Adimi. Battı kaleye iki Adimi. Kendi arkadaşı Prekop'a çarptı. Sonrasında boşta kalan top. Ağlarımıza gidiyor. Saçek. Saçek 45+10'da topu ağlarımıza yolladı. Skriniar'ın itirazları var. Kaptan elle oynamayı işaret ediyor. Bir birlik. Denge var şimdi skorda. Bir hamlede Gornik Samşe'den gelecek Anderson Talisca. Talisca Greenwood'a. Greenwood düzeltti. Savunmadan dönüyor şutu. Anderson Talisca. Talisca. Talisca kaleye doğru. Korner. Savunmanın da bir müdahalesi var. Mason Greenwood. İsmail. İsmail yüksek. Topu pas yerinden İsmail'e. Musaba yerde ve maç bitti. Derin bir nefes alıyoruz. Turu geçen taraf biz oluyoruz.
1: Söz artık futbolcularda, Şampiyonlar Ligi için. Başarılar Fenerbahçe.
2: Asensio'nun arkasına düştü. Talisca kovaladı. Mason Greenwood. Girdi araya, Greenwood sakladı. Şimdi buldu boş adamı, doğru adamı. Kerem Aktürkoğlu. Greenwood yaklaştı. Kerem çizgiye doğru. Kerem çevirdi. Kaleci Kutyakov. Asensio, Kante. Yeniden Asensio. Kerem. Kerem dönebilir mi? Kerem şimdi döndü. Talisca. Talisca. Haydi Talisca. Talisca.
1: Kerem döndü, Talisca aldı sırtına, 3 kişi arkasında.
2: Top kaybı Fenerbahçe'de, eksik yakalandık şimdi ilk kez. Zaydol, Bodarčić, Yatta'ya, Yatta neyse ki yetişemedi işte. Stankovic'in yanında Asensio. Şimdi gönderdiler uzun top arkaya doğru, Kante. Gelişine bir vuruş Mert. 10. dakika, Talisca 1-0 öndeyiz. Kerem'e nefis bir pas. Kerem ceza sahasında. Kerem baktı içeriye. Çevirdi Asensio. Asensio'ya geçse çok önemli bir fırsat olacak. Sağ kanada pas. Kalabalık geldiler en arkaya doğru. Zaydol orada. Zaydol baktı içeriye. Zaydol çevirdi Mert. Uzun boylu oyuncularımızın hepsi içeride. Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood. Greenwood. Greenwood. Mason Greenwood. 2-0. 2'yi istedik. Greenwood attı. Harika bir duran top organizasyonu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sakladı. Çıkamadı, kaptırdı. Hayl yerden. Yatta. Yatta. Yatta daracı. Yatta Skriniar. Hayl yerden gönderdi. Arkaya doğru açıldı. Archie Brown. Genduzi ve Kerem Aktürkoğlu. Greenwood. Nüfus döndü. Asensio. Asensio. Greenwood. İyi vuramadı bu kez. Skriniar Kerem'i düşündü. Nefis bir pas. Kerem Aktürkoğlu. Kerem haydi. Kerem olmadı. Talisca. Kerem. Müsalar. Bayrak havada. Kerem'le oynadı. Çok iyi paslaştılar. Archie Brown. Fred ve İrfan Can birazdan oyuna girecek. Asensio. Talisca.

0: enfes pas. Talisca'ydı. Talisca! Bu kez gönderdi. Ake yükseldi. Vurdu kafayı Talisca. İkinci pozisyon kaleci. Muazzam bir karambol orada uzaklaştırdılar. Talisca'dan koşu var. Talisca savunmanın arkasına sarktı. Anderson Talisca. Talisca vuruyor, dışarıya gidiyor ama offside zaten. Oğuz'dan koşu var. Haylun arkasına koşu. Oğuz haşırtma düşüncesi. Oğuz attı, koşuyor. Oğuz savunma arkasına hareketlendi. Oğuz içeriye girebilecek mi? Oğuz taşıdı, çevirdi. Talisca vuramadı. İrfan inanılmaz, inanılmaz. Müdahaleler nedeniyle oyunu durduruyor maçın hakemi. Ve ardından da maçı bitiriyor. Graz'a önemli bir avantajla gidiyoruz.
1: Talisca santra için hazır. Alejandro Hernandez son kontrollerini yapıyor. İlk düdük Fenerbahçe mücadeleye başlıyor. Temsilcimize Şampiyonlar Ligi yolunda başarılar diliyoruz. Weinhandel avantajı oynattı. Alejandro Hernandez, Kayombo. Ake karşısında Kayombo çekti. Kayombo'nun şutu kendi arkadaşına çarptı sonrasında. Yattı araya, seki dokunamıyor Mert Günok. Stankovic'den top kaybı Mason Greenwood. Şimdi aktardı. Kerem'e bir kontra fırsatı olabilir. 3'e 2 geliyor Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu. Talisca boştaydı, pas Greenwood'a. Ceza sahası içi. Çekemedi orada Mason Greenwood. Petrovic'in müdahalesi, korner. Greenwood'dan, düzeltiyorum, Asensio'dan Kerem'e. Asensio içeriye, Talisca vurdu. Son anda kaleci Kudyakov. Greenwood indirdi Talisca'ya. Anderson Talisca, Kerem koşuyu gösterdi. Kerem Aktürkoğlu çaprazdan vurdu yine. Kudyakov başarılı. Önce Talisca, ardından Kerem. İki kez yaklaşıyoruz gole ama Daniil Kudyakov iki pozisyonda da başarılı. Talisca. Kafayla aldı önüne Anderson Talisca. Petrovic karşıladı onu. Talisca geçti. Talisca vuruyor. Kaleci Kudyakov'un üzerine.
2: Yani normalde çok daha iyisini çıkarır bu şutların da vuramadı bu kez.
1: Uzun bir taç Mitchell'dan. Stankovic'in kafa vuruşunda Mert Günok uzanıyor. Duran toplar kesinlikle dikkat etmemiz gereken noktalarda işte. Ceylan Mitchell. Mert Günok hemen Kerem'den koşu geldi. Şimdi ona doğru bir pas. Kerem Aktürkoğlu'ndan önce. Kafa Mitchell'dan. Kerem'e sekti. Kerem dokunuyor Kudyakov. Petrovic'in pası dokunuş. Peter Hödl'dan. Soglo şimdi. Yeniden Hödl. Önünde boşluk. Skriniar geldi karşısına, çevrilen top içeriye. Son anda Archie Brown. Yatta'ya o topun gelmesine izin vermiyor Archie Brown. Hödl çekti içeriye doğru. Hödl'ın şutu. Genduzzi'ye çarptı top. Yerde Genduzzi. Başına doğru geldi zannediyorum. Oyun sürüyor. Maric'den kapa. Tehlike. Top dışarıda. Kerem kaldırdı kafasını. Pasını da aktarıyor Greenwood'a. Anderson Talisca. Talisca iki kişi arasından çıktı vuruşu. Üstten alta gidiyor. Archie Brown. Şimdi önünde büyük bir hareket alanı buluyor Archie Brown. Brown. Jürgen Heil peşinde. Brown'un ortası. Talisca yerde kaldı. Ve penaltı noktasını işaret ediyor Alejandro Hernandez. Dakika 65. Penaltıyı kazanıyoruz Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda. Hernandez çaldı düdüğünü. Talisca geliyor. Talisca.

0: still done this moment.
1: İsmail. Fred. Kerem'in koşusu Fred'den. Derin pas Kerem Aktürkoğlu. İkinci gol şansı. Kerem vurdu. Kaleci kapattı yine. Dani Kudyakov. Kerem'le gole yaklaşıyoruz yine. Belki uzak köşeyi tercih edebilirdi Kerem. Yakın köşeye yaptı vuruşu Fred'den.
2: Mükemmel bir top.
1: Çok iyi top. Gol gelmiyor yine. Ve son düdük geliyor. Sturmgrass 0, Fenerbahçe 1. İstanbul'daki 2-0'ın ardından deplasmanda da Talişka'nın tek golüyle 1-0 kazanıyoruz.

pas Oliveira, yay da aldı, bıraktı. Lukaku, Lukaku! Bir gol, bir asist maçı çözüyor.

0: A Milli Futbol Takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
1: Ceza var Semih!
0: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Arda!
0: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
0: Bizi izlemeye devam edin.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Şampiyonlar Ligi playoff'unda değerli izleyenler, Fenerbahçe Kadıköy'de ilk ayakta 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrılıyor. Lyon öne geçti, Fenerbahçe Greenwood'da golü buldu ve bu skorla Fenerbahçe önümüzdeki hafta Fransa'da rövanşa çıkacak. Abdullah Ercan, Cem Pamiroğlu ve Şenol Uslu Ömer'le birlikteyiz ve maçında tabii ki önemli anlarını, analizlerini yapacağız diyelim. Şenol Hocam, sizinle başlayalım. Fenerbahçe 1-1'lik skorla sahadan ayrılıyor. İkinci yarının başından dengeyi bulmak önemliydi. Belki galibiyet sayısını bulamadı Fenerbahçe ama turda bu şekilde Fransa'ya taşınmış oluyor.
1: Yani en azından bu seviyede bu maçın kendi sahamızda her zaman oynadığımız maçlarda gol yememek ön planda olması gerektiğini düşünüyorduk. Hep öyle söylüyoruz zaten. Ama bir golü de bulduk. Beraberlik kötü bir sonuç değil. Ama kazansaydık çok daha iyi olacaktı. Ama bugünkü oyun kazanmak için yeterli miydi? Bence fazla bir yeterliliği yoktu. Yani oyunu zaman zaman bölümlerinde iyi oynamaya çalıştık ama biz oyunu top bizdeyken doğru oynamaya çalıştık. Yalnız top rakipte olduğu zamanlarda biz oyunu doğru oynayamadık. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı oydu. Top rakibe geçtiği zaman bir tane rakipten top kazanamadık. Orta sahada büyük boşluklar verdik. Belli ki Talisca'dan orta saha oynamaya devam edersek bilhassa Avrupa maçlarında, yani Gendouzi, Kante orada istediği kadar mücadele verirsin, Talisca'nın bir faydası orta sahaya olmuyor. Bu tür maçlarda orta sahada eksik kalırsanız biraz zorlanırsınız ki rakip topla beraber ne zaman hücum etmeye kalksa, bizim orta sahamız oyunda yoktu. Bizim kaleye kadar gelip, hatta yediğimiz ilk golde bakarsan 3-4 defa kafayla iade edilen topu geri iade ediyorsun ve sonunda golü yiyorsun. Ama ikinci arada toparlandı. Greenwood'un harika bir golüyle berabere kaldık. Şampiyonlar Ligi playoff maçıdır. Biz aynı mücadeleyi orada da gösterip inşallah turu orada geçeceğiz diye düşünüyorum.
0: Cem Hocam, 1-1'lik bir skor. Dediğimiz gibi maç öncesinde de şunu söylemiştik zaten. Hani tur 180 dakika, ilk ayak berabere bitti. Fenerbahçe hala Fransa'da da ciddi bir şansa sahip olacak. En azından geriye düştükten sonra Fenerbahçe'nin dengeyi bulması önemliydi diye düşünüyorum.
2: Ömer, bizim her şeyden evvel ikinci maça bir umut taşımamız lazım. Yani Fenerbahçe'nin bugün Lyon karşısındaki oyunu genelde tutan ama aynı zamanda da her an kendi sahasında oynamanın getirdiği avantajı kullanmak isteyen bir Fenerbahçe'yi biz ikinci yarıda bir parça gördük. Bunun dışında Lyon takımı gerçekten yani çok kompakt oynayan, eğer izin verirsen senin arkana, defansın arkasına çok çabuk sarkacabilecek oyunculara sahip.

0: hızıyla da oyunu çok rahatlıkla rakip alana taşıyan bir ekip. Özellikle de kanatta oynayan Nouman ve de Fofana, Openda, santrforları hızlı oyuncular, rakibi çabuk ekarte edebilen, aynı zamanda da topa rakipten önce müdahale edebilen yetenekli oyuncular. Oyunun geneline baktığınız zaman bireysel olarak evet Fenerbahçe zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı ama Fenerbahçe bence oyunu tutarak birkaç tane oyuncusunun da gerçekten iyi oynayarak da Fenerbahçe'nin orta sahasında özellikle Guendouzi ve Kante'nin özellikle de Kante'nin hakikaten bugün gene maça damga vuran Fenerbahçe oyuncusu olduğunu söylemek lazım. Bugün Fenerbahçe'nin dikine, enine, boyuna, geriye gelerek, top kaparak çok özel bir oyuncu olduğunu da gösterdi bu akşam. Ben açıkçası bugünkü oyunu çok beğendim Kante'nin. Bunun dışında bireysel olarak bazı oyuncularda performansların altında kaldığını görüyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'nin ikinci maça bir umut taşıyan bir oyununu bu akşam bir yere kadar gördük. Yani çok ilişti çıkışlı, dalgalanmalı bir oyun vardı. Ama dediğimiz gibi gene konuştukça o konuyu açarız, detaylandırırız maçı ama ikinci maça en azından bir umutla gidebilmek, bir gol atabildiğin zaman turu geçebilecek bir şekilde bir Fenerbahçe sonucuyla gitmek bir her şeyden önce bir avantajdı. Ufak da olsa bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin defans bölgesindeki bazı sıkıntıları var. Bunları bir şekilde çözmesi gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe geriye düştüğü zaman oyunu tekrar kendine çevirmesi, geriden gelmesi, dönüşünü sağlaması zor oluyordu. Bugüne kadar hiç görmemiştik. Gençler Birliği maçında dönemedi. Bugün bu maçta dönmesi önemliydi. Özetle Fenerbahçe ikinci maça umut taşıyan bir skorla bu akşamı bitirdi diyebiliriz.
1: Abdullah Hocam, tabii ki maç öncesi hayalimiz bambaşkaydı. Evet. Ama Fenerbahçe turu ikinci maça taşımayı başardı. Böyle yorumlayabiliriz. Peki oyun olarak ne taşıyor sizce Fransa'ya Fenerbahçe?
2: Vallahi Ömer, ben hocanın tercihlerini sorgulamak gerekiyor. Şimdi hoca Vedat'ın hazır olduğuna inanıyor ama sahadaki görüntü kesinlikle öyle değildi. İkincisi, 1-0 mağlupsun, devreye girmişsin. Oyunda bir tane üretken pozisyonum var, Vedat'ın vurduğu kafa. İkinci devre Asensio yok. Lukaku'ya niye bu kadar bekliyorsun? Sen Talişka'yı da bu oynattın, Vedat arkası Talişka'yla oyunda yokları oynattın. Ya ben tamam, Asensio belki formsuz olabilir, istenilen düzeyde olmayabilir ama Asensio bu oyunların oyuncusu. Asensio oyuna karar veren adam. Ya bu kadar beklemenin ne anlamı var? Şöyle mi? Yani bu kadar bekleyeceksin, sen Fransa'da bu oyunun daha mı kolay olacağını zannediyorsun? %100 daha zor olacak. Ya ben şöyle söyleyeyim, Greenwood'un bireysel beceriyle attığı gol olmasa Fenerbahçe bu oyunda mağluptu bence. Yani çok iç açıcı şeyler söylemiyoruz ama yani bu görüntü o kadar iyi değil şu anda.
1: Maalesef.
2: Gelinen noktada tamam, tur şansımızı Fransa'ya taşıyoruz ama oyun anlamında bence senin sorduğun soruya bir şey cevap vereyim. Hiçbir şey taşımıyoruz. Ya bence Kante, Greenwood haricinde iyi oynayan bir tane oyuncu söylesene bugün bence.
1: Evet.
2: Hadi Ake'yi de sayalım belki.
1: Evet, Ake'yi de sayabiliriz.
2: Yani ne bir bek katkısı var. Ya hoca Kerem'e bu kadar nasıl dayandı ya?
1: Sadece 3 değişiklik yaptı bugün İsmail Hoca. Sadece 3 değişiklik yaptı.
2: 3 değişiklik ve sürelerine baksana. Yani maçı kazandıracak değişiklikler süreleri mi Ömer? Onlar?
1: 73, 73, 82.
2: Yani hoca şöyle mi düşünüyor? Ben berabere kalsam bile Fransa'da Lyon'u elerim mi düşünüyor? Bence yanılıyor. İki takım için de, özellikle Fenerbahçe için çok iyi bir oyun olduğunu %100 söyleyemem. Lyon da bence beklentinin altında oynadı. Onu da söyleyeyim. Burada dediğim gibi maç önü yayında şansların eşit olduğunu söylemiştim. İyi oyun olmasa bile Fenerbahçe'nin mutlak Lyon'a avantajlı gitmesi için galip gelmesi gerektiğini söylemiştim. Ama beklentimizin altında bir oyun. Tercih edilen oyuncuların performansı çok düşündürücü. değiş

0: değişiklikler. Ya Lukaku'yu kazanmak için o zaman sok 70'te, bu adam 20 dakika oynayamayacak durumda mı? Ya dediğim gibi Ömer, yani yazık oldu bence. Fenerbahçe özellikle Greenwood'un attığı golden sonra ritmi biraz attırsa, biraz daha yüklense bir 10-15 dakika belki 2'yi bulabilirdi.
1: Ki yani Lyon da her zaman hataya çok müsait
0: yani,
1: bir takım.
0: Yani onun için şimdi daha zor girdi, zora girdi iş. Ben öyle görüyorum. Tabii bir birlik skor çok enteresan bir skor. Yani ne avantaj ama dezavantajı daha çok var.
2: Evet.
0: Bence İsmail Hoca, bilmiyorum, tercihlerindeki kararları bence sahaya çok net olarak olumlu yönde bence yansımadı. Şöyle yansımadı: Vedat'ı koydu, arkası Talisca koydu. O alanda oyunu kontrol edecek bir tane ofansif oyuncu kalmadı. Şey adam kovalıyor, Kante. Gendüzü adam kovalıyor. İkisi santrofor oynuyor zaten. O alanda Fenerbahçe'nin oyunu demlendirecek, yönetecek Asensio gibi bir oyuncusu kalmadı. Bakalım, ikinci maç daha zor olacak. Onu zor olacak, onu söyleyebilirim.
1: Tur tek maça düştü diyebiliriz kısaca. Gece yani, özeti olarak.
3: Başladığımız yerdeyiz. Yani oynanmamış gibi tek maç oynayacağız gibi evet. Oldu. Ama Ömer, yani evet, bugün beraberlik bence bu oyuna karşılık iyi bir skor. Yayından önce burada konuşuyorduk, kadrolar açıklandığı zaman ben sana ne dedim? Ben dedim ki ben Asensio ile başlarım oyuna. Şimdi İsmail Hoca artık oturup bir karar verecek. Bu takım şimdi Asensio 60. küsürüncü dakikada ısınmaya çıktı. Taraftar ayağa kalktı. Oyuna girmeye kalktı taraftar. Şimdi Asensio'nun sahada düşük profilde görmesini sağlayan İsmail Hoca'ya nedir bilmiyorum. Ama o düşük profildeki oyunu bile orada mevcut oyunculardan daha büyük katkı sağlar. Şimdi evet, Talisca diyoruz, 4 tane 5 tane gol attı. Santofor'la başladın, doğru. Ama Asensio'suz Fenerbahçe, bak maçtan önce de söyledim, daha önce de söyledim. Asensio'suz Fenerbahçe sahaya çıkmaz. Ya bu Asensio'yu nasıl kazanacaksın? Asensio'nun diyorsun ki temposu düşük. Temposunu oynatarak kazanacaksın. Peki yayından önce de söyledim, bir daha söylüyorum. Ya bu Kerem'in neresi formda da Kerem oynuyor da Asensio oynamıyor? Ya bunu bana bir açıklamasını yapmak lazım. Ya ben bunu çözemiyorum. Şimdi Kerem orada kaç dakika? 73 dakikaya hiçbir şey yapmadı ya. Hiç olumlu bir şey yok. Ya bu kadar beklemenin bir anlamı yok İsmail Hoca ya. Yani şurada bazı şeyleri görebiliyoruz. Bak, rakip topu aldığı zaman bizim orta sahayı oyunun büyük bölümünde yürüyerek geçiyor. Çünkü Talisca ile beraber Vedat çift santrofor oluyor. Talisca'nın
1: fizik anlamda çok zorlanan bir
3: Talisca'nın orta sahayla bir alakası yok. 3-2
0: kaybettik orta sahayı.
3: Orta saha boş. Orta saha Talisca ancak Türkiye Ligi'nde Gençlerbirliği'ne yenildin. Başka takıma da yenilebilirsin. Ama Türkiye Ligi'nde Talisca ile oynarsın forvet arkası. Çünkü Talisca oynadığı zaman forvet arkası gibi oynamıyor, santrofor gibi oynuyor. Tabii, tabii. Artık bu modelden bir vazgeçmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Zaten planlamada, doğru planlamada bu takımı Asensio'nun çevresinde kuracaksın. Ya geçen sene bu takımın en büyük katkı sağlayan oyuncusu Asensio ya. Sen Asensio'yu, hoca kusura bakma da yedek başlayamazsın Asensio'yla. Yok efendim ritminde değilmiş. Efendim temposunda, ya hangi biri temposunda şimdi? Kante, Gendüzü, eyvallah Ake, eyvallah Greenwood, eyvallah. Archie Brown bile bugün iyi oynadı.
1: Semedo da fena oynadı.
3: Semedo ilk yarının en iyisi. En iyi oyuncularına karşı bir kere geçilmedi ve hücuma giderken de orada Greenwood'la beraber iyi işler yaptı. Onun için artık ben bu Kerem'in performansını baştan beri söylüyorum. Bu performansla Fenerbahçe'de bu sene oynaman güç. Şimdi oyuna Nene girdi. Ya Nene sol tarafta oynuyor. Sağ bekten geldi. Kademeye girdi. Rakip atağını kesti. Şeyi önledi ya son dakikaya. Ya bu çocuk istiyor oynamak. Şimdi burada bak, bir maç önce Oğuz'u koydun, İrfan'ı koydun. efendim İsmail'i koydun, Levent'i koydun, onları da ateşe attın. Şimdi onları koymaya korkuyorsun oyuna. Seyirci acaba tavır mı yapar? Hayır, öyle değil. Neneyi koyabiliyorsun, diğerini de koyacaksın. Ama bunları zamanlamasını ve yerini iyi seçeceksin. Hepsini aynı anda koyarsan olmuyor işte. Takımın bütünlüğünü bozarsan olmuyor. Ama tekrar ediyorum, Kerem artık bu formuyla beraber, yani bunu geliştirmediği sürece, bak ben bunu 3-4 hafta önce de söyledim. Kerem bu formunu geliştirmediği sürece artık burada oynama şansını İsmail Özel sana bir kapı açtı. Onu da kullanamıyorsun. Artık Kerem bir kulübede oturacaksın. Oturtturacaksın kulübede onu İsmail Hoca. İşine bakacaksın. Artı Asensio'su sahaya çıkmayacaksın. Bu Fenerbahçe taraftarı Asensio'ya aşığı. Niye aşığı? Çünkü Asensio bu takımın beyni. E sen bir takım beynini çıkarırsan ya, ara pası atacak futbolcumuz yoktu bugün.
1: Oyunu demleyecek, dinlendirecek. Ya
3: abi, ara pası atacak.
0: Abi, bak.
3: Oyunu evet tutacak bir oyuncumuz ya. Pardon Abdülhamid. Yani oyunu tutacak, oyunu kontrol edecek, bir pas atacak oyuncumuz yok. Gündüz ile Kante ne yapsın? Zavallı oyuncu kardeşlerimiz koşuyor, direniyorlar, rakiple mücadele ediyorlar. Sen o topu Talisca bir kere 10 numara değil, olamıyor artık. 10 numara ancak bu stil değişti Talisca'da. Talisca alıp bir pas yapacak, orta sahaya yardım edecek. Bilhassa böyle Avrupa maçında Fenerbahçe için çok lüks olmaz. Burada Asensio oynar, onun önünde ya Vedat oynar ya şey oynar.
0: Bak Ömer, sorun şurada. Fenerbahçe bu oyunu Gençler Birliği deplasmanında son 30 dakika denedi.
1: Olmadı.
0: Talisca olmadı değil mi? Evet. Aynı oyunu yine denemeye çalışıyor. Olmuyor da. Şimdi burada Fenerbahçe'nin oyunu kurabilecek, yönlendirebilecek iyi bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı.
1: Virgül koyalım hocam, açıklamalar geliyor. Romelu Lukaku bugün ilk maçına çıktı Fenerbahçe ile birlikte. Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyans buydu. Taraftarlarımıza teşekkürler. Çok yüksek bir destek vardı. Sonuç üzücü. Aslında daha güçlü bir oyun sergileyen bizdik. Daha güçlü olan bizdik. İlk yarıda kalemizde ilk pozisyonda gol gördük. Var mı arkadaşlar, devamı varmış. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik. Golle başladık. Şimdi iyi hazırlanmamız, iyi dinlenmemiz lazım. Hafta sonunda önemli bir maç var. Biz maç maç ilerlemeliyiz. Bir sayfa daha var. Gerçekten çok büyük bir motivasyon kattı taraftar bana. Maçtan önce de motiveydim. Oyuna girerken adının bağırılması çok özel. Fenerbahçe taraftarını önceden de biliyordum. Onların önünde oynamak çok büyük bir keyifti. Beraber iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum diyor Romelu Lukaku. Hocam devam edebiliriz. Az sonra tabii Lukaku'nun açıklamalarına da bir parantez açarız.
0: Ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'de Greenwood sağ önde oynuyor. Adam oradan gelip oyun kurucu gibi oynuyor. Sol beki kaçırıyor, araya atıyor. Ama oradaki hem Fenerbahçe'ye de şöyle bir kötülük yapıyorsun. Fenerbahçe 4-2-3-1 gibi oynuyor zannediyorlar ya. Öyle oynamıyor. Fenerbahçe 4-4-2 oynuyor. Talisca'yla
1: evet.
0: Vedat Muriç çift santrafor oynuyor. Çünkü artık Talisca santrafor gibi oynuyor. O kocaman boşluğu Kante ile Gündüz'ü doldurmaya çalışıyor. Ha bu Türkiye Ligi'ndeki maçlarda kabul edilebilir ama Şampiyonlar Ligi playoff seviyesindeki bir maçta oyunu kontrol edebilmen için mutlaka orada Asensio gibi bir oyuncuyu oynatmak zorundasın. Yoksa bu oyunu kontrol edemezsin. Bugün Fenerbahçe'nin en büyük handikaplarından bir tanesi de oyunu kontrol edemedi. Topun peşinden koştu devamlı. Ya Ömer, tamam iki bekin gelir. İyi orta yapar. Tamam, onu da anlarım. Rakip vuramaz, sen vurursun, gol atarsın. Ama öyle de bir oyun olmuyor. Gelemiyorsun zaten.
1: Doğru.
0: Kaç tane net pozisyonuna girdin ki? Fenerbahçe'nin ceza sahası içine kaç tane girişi var ki sayı olarak?
3: Sayı olarak
2: 24. 24.
0: Ya rakip, ama rakip ya net olarak, onu diyorum. Efektif bir Vedat Muriç'le var. Bir de şeyin Greenwood'un attığı gol var.
2: Ya onu zaten Abla hocam, onun verimine baktığın zaman 24 tane giriyorsun da verimliliği ne kadar, önemli olan o. Ya sen şimdi Fenerbahçe'nin bu dizilişine baktığın zaman iki orta saha iki tane oyuncuya kalmış. Ya gerisi zaten o kadar çok ofansif özelliği
0: ve bu adamın bir tanesi 35 yaşında Cem abi.
2: Bir 35 yaşında yani. Biz 35 yaşındaki oynayan Kante'nin bugün oyununu çok beğeniyoruz ve övüyoruz ve bugün takımdaki en öne

0: çıkan oyunculardan bir tanesi. Şimdi
1: program Greenwood'un açıklamaları gelmiş. Onu da bir hemen aktarayım ben. Verelim arkadaşlar. Aslında iki taraf açısından güzel bir maçtı. Kazanabileceğimizi düşünüyordum. Maalesef berabere ayrıldık. Önemli bir rövanş olacak. O maça kadar bu maçı izleyip neleri daha iyi yapabileceğimizi göreceğiz. Orada kazanmak istiyoruz. Kendi performansımdan mutluyum. Goller atmak güzeldir. Bunun için geldim buraya. Özellikle 3. bölgede yardım etmek için geldim. Bireysel performansımdan mutluyum ama önümüzdeki maçlarda daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum diyor. Mason Greenwood kesinlikle çok daha fazlasını yapabilir.
2: Ya zaten Fenerbahçe'de iki tane oyuncu gol attı. Biri Talisca, biri Greenwood.
0: Ya zaten
2: başka bunların... kimsenin golü var mı?
3: Ay Greenwood'un demeci ama enteresan ya Ömer. Ben 3. bölgede yardımcı olmak için falan, yani benden savunma beklemeyin diyor. Ben de 3. bölgede diyor.
1: Bunu zaten yaptığı sürece kimse beklemiyor.
3: 3. bölgede diyor yardımcı olmak için geldim diyor. Ama diğer bölgelerde de
2: ya, bireysel anlamda.
3: Ya yeter ki öyle oynasın.
0: İki tane
3: ya.
0: Golü var Abdullah hocam. İkisi de kendi bireysel yaptı, etti, hazırladı, vuruşunu yaptı ve de gol oldu.
2: Evet, organizasyon
0: yani bunun
2: değil
0: dışında
2: yani.
0: Bunun dışında mesela sen takım halinde setlerle hazırlanmış bir oyunla ilgili bir rakip kalan alanda üretme konusunda hakikaten çok eksikler var Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe'nin şu anda birbiriyle puzzle'ları tamamlanmaya çalışan bir oyun ortaya koymak için çaba sarf eden bir Fenerbahçe var. Bunların üzerinden bir şekilde İsmail Kartal'ın muhakkak yokulması lazım. Özellikle de rakibin geçiş alanlarındaki defansın organizasyonu da sıkıntılı. Mesela Skriniar evet belki bazen hamleleriyle iyi ama bazen de öyle bir girişleri var ki mesela takımı eksik bırakabilecek pozisyondaki oyuncuların başında da geliyor yani.
1: Hocam ona dikkat etmek lazım. Savunmayı aslında tabii daha detaylandıracağız ama Abdullah hocam önemli bir şey söylediniz orada. Talisca ve Greenwood dışında Fenerbahçe'de şu ana kadar skor üreten üçüncü bir oyuncu yok. Evet. Bu da bence çeşitlilik açısından tabii çok ciddi bir sorun yani.
2: Cem abinin dediği yere geliyor. Herhangi bir ucunda sette çalışılmış bir şekilde Fenerbahçe gol atmadı
1: ve
2: ki.
1: Ve 6. maçını geride bıraktı Fenerbahçe.
3: Ama şöyle Ömer, diğer skor yapan oyuncu geçen sene kimdi? Asensio. Oynamıyor.
1: Faydalanmıyor. Canım.
3: Oynamıyor. Oynasa da atacak. Şimdi Santofor Veda Dik Defa oynamaya başladı. Lukaku yeni geldi. Ama Asensio geçen sene Talisca'dan daha fazla skor yapmıştı. Çocuk oynamıyor. Şey küs. Hocam. Oyuna girerken bile mutsuz. Oyunda oynarken ne zaman dışarı çıkacağım diye bakıyor.
0: İsmail hocam.
3: Yani burada pardon Cem abi şunu bitireyim. Efendim. Ne zaman oyundan çıkacağım diye bekliyor yani. O tık oldu onda. Ya İsmail Hoca bırak Allah aşkına şu Asensio'yu oynat. Bırak fizik gücünü kazansın. Fenerbahçe bir yere gidecekse Asensio öyle gider. Asensio'suz hiçbir yere gitmez.
0: Ya burada mesele şimdi İsmail Kartal'ı hepimiz tanıyoruz. İsmail Kartal bana göre sanki Asensio Talisca arasına sıkışmış. Yani karar vermede öyle bir sıkıntısı var diye düşünüyorum. Çünkü Talisca'dan vazgeçemiyor. Skor ürettiği için geçmiş maçlarda atmış olduğu golden dolayı ister istemez Asensio'yu oturtmak zorunda kalıyor. Yani neticede baktığın zaman işte daha çok ama Asensio'nun da bazen Talisca'nın da oturup Asensio'nun öncelik alıp arkasından Talisca'yla devam edeceksin. Talisca gene üretimini yapsın bir şey fark etmez. Yani o dakikayı ona vereceğin zamanları sen ayarlayacaksın. Ama ben açıkçası İsmail Kartal'ın bir de şu oyuncuların üzerine %60 hazır, %75 hazır, %70. Ya hocam şunlardan vazgeç gözünü seveyim sevgili İsmail
2: ya
0: Kartal.
2: Ya hocam yani, bir de bu Kerem'den de vazgeçsin gözünü seveyim
0: bak,
2: ya.
0: Bak Kerem'den
2: vallahi billahi yani biz Kerem'in iyi olmasını istiyoruz, destek veriyoruz ama Cem abi Şenol abi bu kadar kötü oynanır mı ya? Top kayıpları var, bir tane arkaya koşu yok, bir tane Fenerbahçe'nin pozisyonuna soktuğu oyun yok. Yani Kerem'i sağda tutuyoruz. Kaç dakika Ömer? 73 dakika. 73. Ya sana... Nene girdi. Özür dilerim abi. Çok özür dilerim lafındaki. Nene girdi. En azından hareket aksiyon edin. Aldı. Şut attı.
0: Direkten
2: baskı yaptı.
0: Direkten ya,
1: savunma katkısı yaptı.
2: Ya aynen öyle yani. O zaman Nene oynasın abi. Niye Nene oynamıyor o zaman?
3: Çok büyük.
2: Yani Asensio'ya böyle Kerem. Yapıyorsa Kerem'e niye böyle düşünüyor hoca?
1: Yani şu an forma adaleti konusunda ben Fenerbahçeli oyuncuların da çok mutlu olduğunu düşünmüyorum.
0: Bak hem adalet hem de...
3: Ya bunlar düzelecektir Ömer yani hoca sonunda başı. Ama biraz burası sıkıntılı geçiyor. Yani Kerem'e bu kadar uzun süre şans verme hakkın yok senin. Biz bunu 3-4 haftada söylüyoruz burada. Bu performansını yukarı çekmediği süreci yok.
1: Şimdi hocam şöyle oluyor biliyor musun? Şimdi Kerem tamam oynasın hani formunu bulsun.
3: Hocam sonradan girsin oyna ya.